0: milletvekili geçer ise şayet, yani bu varsayım üzerinden meclisteki aritmatik nasıl değişiyor diye bir mevcut meclis aritmatiğini koyduk. Bir de tabii 83 vekil diye çok söylendiği için 83 vekil yazdık.
1: 83 ya 60 olsa ne fark edecek? Aslında burada evet. CHP'yi tam ikiye bölemiyoruz. Tek rakam. Hı hı. 134 olsa tam ikiye bölsek iki ana muhalefetimiz çıkar. Ne güzel iki tarafta iki ana muhalefetiz der. Bir milletvekili de bağımsıza gider. Ben bunu tavsiye ediyorum açıkçası.
2: Mantıklı ya olabilir.
0: Çünkü biz uzlaşma kapısı açmaya çalışıyoruz.
1: Tabii ki ya biz gazeteciler açıkçası bir uzlaştırıcı olarak yol gösterelim.
2: Hiç öyle düşünmemiştik.
0: Böylece araba bulucular yani, olur ya.
1: 134 bölü 2 kaç insan makinesi olan hemen yapabilir. O kadar milletvekili CHP'de kalsın. Bir o kadar milletvekili de yeni partide devam etsinler. İki ana muhalefet çıkarıyoruz işte, ne
2: mesela
1: güzel.
2: Mesela ana muhalefet olmak olsa keşke. Dediğin doğru olur.
1: Hayır, bir de Türkiye'de ana muhalefet olmanın getirisi nedir onu bilmiyorum. Şimdi yeni kurulacak parti bugün biraz konuşuldu. Yani maddi olarak nasıl desteklenecek? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde çok ciddi...
0: Şeffaflıkla yapacağız dedi.
1: Tamam, şeffaflıkla yapacağız ama otobüsler konuşulmaya başlandı. Ya ben siyasetin bu tarafına bakmıyorum, rakamlarına bakmıyorum. Zaten ahbap dosyasında görmedik mi bir kez daha kandırıldık. Ya ben gerçekten artık siyasetin bu rakamlar üzerinden işte şu kadar geçerse bu olur. Ya geçseler ne değişecek? Seçimde elbette ki bu milletvekili dostlarımız yeniden milletvekili olmak isteyecekler. Belki bazıları çok az görürüz bunu ama siyaseti bırakın. Hepsi bir koltuk peşinde. Yani iki tarafa da katılıyorum dolayısıyla. Yani bugün Müslüm Sorun'un koltukçu demesine de katılıyorum. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyi başardı diyenlere de inanıyorum. Hem ana muhalefeti.
0: Neyi başardı?
1: Hem de iktidarı kaybetti. Başarı bu. İki kayıp. Bunu da söyleyen var. Diğer taraftan koltuğun peşine düştü diyen de var. Şimdi biz gazeteci olmayı bir kenara bırakalım. Bakın rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Biz vatandaş olarak seçim sandığı önümüze geldiğinde bu rakamları mı düşüneceğiz? Bize ülkenin sorunlarına karşı vaat edilen çözüm önerilerini mi düşüneceğiz? Kime güveneceğiz? Şu an hala cezaevinde olan, yargılaması devam eden, türlü şaibelerle anılan bir cumhurbaşkanı adayının peşinden parti kurmak üzere yola çıkmış. Ve bu nedenle de Ali Haydar Bey az evvel söyledi, CHP'yi bölmekle suçlanan bir Özgür Özel var. CHP'nin iptal edilen kurultayında genel başkan seçilen, mazbatasını alan Özgür Özel şimdi bölücülükle suçlanıyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu kendine göre 12, kimi söylemlere göre 13 seçim kaybetmiş ama şimdi arınma diyor. Yani biz neyi kimden arındıracağız? Önce bizim, bunca şey söyledim, kafa karışıklığından başka bir şey değil aslında bunlar. Kafa karışıklığından öteye gidebiliyor muyuz bilmiyorum. Benim kafam çok karışıyor. Çok yapıcı da bir öneride bulundum ve çok ciddi olarak da desteklenmesini umut ediyorum.
0: Orayı çoktan geçtik dedi ama hocam.
1: Yani ikiye bölelim, iki ana muhalefet çıksın.
0: Ama iki ana muhalefetin olması da burada sorunu çözen de oldu. Doğan Bey, evet. Az önce Can dedi ki, burada mesela genel merkez tarafı bu kadar beklemiyordu evet. Dedin sanki. Yani evet, 83 evet. Milletvekili, 80'den fazla milletvekilini geçme evet. ihtimalini. Burada bir... Sizce genel merkez tarafından bu kadar milletvekili eğer geçerse bu yeni partiye bir hesap hatası mı yapılmış oluyor? Yoksa acaba nabzı mı iyi tutamamış oluyor genel merkez? Yoksa hakikaten yok bu 83 milletvekili geçmez bu kadar da olmaz mı diyorsunuz siz?
3: Yani ben bunun erken bir söylem olduğunu düşünüyorum. 80 tane mi geçer, 70 tane mi, 50 tane mi bunu zaman içerisinde göreceğiz. Tabii ki Özgür Bey yeni bir parti kurduğu için böyle güçlü bir giriş yapmak istiyor. Sağlam bir propaganda yapmak istiyor. Tabii kendi tabanını dinç tutmak istiyor. Bir tribün lideri gibi. Anlatabildim mi? Güçlüyüz, kuvvetliyiz, geliyoruz böyle havasında ama bu söylemin ben erken olduğunu düşünüyorum.
0: Ama kurucular kurulu imzaları atıldı dendi. Ya, vekiller kuracak diyor.
3: Olabilir. Ben erken bir söylem olduğunu düşünüyorum.
0: Yine de erken. Yarın
3: yine de erken. Neden olduğunu söyleyeceğim. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bizim önümüzde bir nefret objesi haline getirilen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Başarısızlığın tek müsebbibi olarak görülen bir Kemal Kılıçdaroğlu profili var önümüzde. Bunu kimse konuşmuyor. Herkes Özgür Özel'in mağduriyetinden bahsediyor. Mağdur olduğu için yeni partiyi kurdu. Ondan dolayı bütün CHP'liler Özgür

0: Gürözlerin etrafında toplanmalı propagandası var. Kesinlikle katılmıyorum. Niye katılmıyorum?
1: Bütün bu söylemlerimizi biz söyleyince
0: bir amaç uğruna söylediğimizi düşünenler de oluyor ama objektif konuşmak istiyorum. Gördüğümü söylemek istiyorum süreç içerisinde. Önümüzde nefret objesi haline getirilmeye çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu. Nefret objesi. Ondan sonra CHP'ye paralel kurulan bir parti. Hani paralel yapı söylemi çok var ya böyle hani muhalefetin. Paralel bir parti kuruluyor. Ben bu partinin Haydar Bey'in söylediği gibi tamamen Ekrem İmamoğlu'nun özelinde kurulan bir parti olduğunu düşünüyorum. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 100 küsür yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini Ekrem İmamoğlu'na uyan bir takım elbise gibi kesip biçmeye çalıştılar. Yani zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ekrem İmamoğlu'na böyle bir takım elbise gibi giydirmeye çalıştılar. Olmadı. Olmayınca da bu sefer CHP'ye paralel bir parti kurmaya çalıştılar. Sırf İmamoğlu'nun siyasi geleceği için. Ya bunu izlerken ki inanıyorum ki halkın içerisinde de birçok CHP'li ya ne İmamoğlu'ymuş diyordur ya. Ne İmamoğlu'ymuş yani. Atatürk mü oldu başımıza yani? Yani bir İmamoğlu için CHP'yi bu kadar karıştırmak, kurcalamak, yanına paralel bir parti kurmak çalışmaları olduğu zaman Özgür Özel masum, İmamoğlu masum, etrafındakiler masum, Kemal Kılıçdaroğlu nefret objesi. Bence halkın, insanların beyni de alay ediliyor. Çok da az konuşuluyor yani bunlar medyada. Şimdi Kemal Bey'e niye haksızlık ediliyor? Bir de oradan girelim. Ya şimdi Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nden bulup getiren kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Mansur Bey'i bulup getiren kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Helalleşelim söylemini ilk defa ortaya atan kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bunlar tamamıyla Ekrem Bey'in ya da Özgür Bey'in başarısı mı yani? Hani Beylikdüzü'ndeyken Ekrem İmamoğlu'nu kim tanıyordu ya? Ben tanımıyordum yani. Ben Ekrem İmamoğlu'nu aday olduğu zaman gördüm.
2: Ama bu iş böyle değil midir?
0: Öyledir elbette.
2: Birini
0: elbette
2: keşfedersiniz.
0: Elbette
2: keşfedersiniz. Varsa yükselir, yoksa
0: tamam elbette keşfedersiniz ama şimdi süreci bir saniye. Bitirmem lazım ama bitireceğim lütfen.
3: Ama keşfetmek
0: bir saniye bitireyim Can Bey. Şöyle bir anlam bütünlüğü olsun. Ben söyleyeyim ondan sonra elbette ki bana katılmayan olur, itiraz etmek isteyen olur. Tabii ki saygıyla dinleyeceğim yani. Ya şimdi tabii ki keşfederseniz ondan sonra kendini gösterir. Ya Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı yapıldığı zaman AK Parti'nin içerisindeki duruma da bakmak lazım. Böyle koronadan yeni çıkılmış, ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlanmış. AK Parti'nin içerisinde değişim talepleri var kadrolarda. Böyle bir ortamda Ekrem Bey aday oldu. Ondan sonra İstanbul Belediyesi'ni kazandı. Tamamıyla Ekrem Bey'in başarısı değildir. CHP teşkilatlarının, vekillerinin, Kemal Bey'in vesaire hepsinin, CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün halinde bir başarısıdır diyebiliriz buna. İkinci dönemde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Şimdi ben olsam, ben CHP'nin genel başkanı olsam, Kemal Bey olsam, ya bir sadakat beklerim, bir bağlılık beklerim yani belediye başkanlarımdan. Bir partinin genel başkanı kendi belediye başkanlarından bir sadakat ve bağlılık bekler yani. Ya şimdi İnsanlar Ekrem Bey'i belediye başkanı olarak seçtiler. İstanbul Belediye Başkanlığı'nda başarı göstermesini beklerken Ekrem Bey kendi siyasi kariyeri için böyle basamakları hırsla yükselmeye çalışan bir profil olarak karşımıza çıktı. Yani İstanbul Belediye Başkanı değil, bir anda Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmak isteyen ya da CHP'nin genel başkanı olmak isteyen bir profil olarak karşımıza çıktı. E şimdi olayı öyle bir noktaya getirdi ki yani ya Kemal Bey adam adaylığını açıklayamadı yani aylarca adaylığını açıklayamadı yani altılı masa yedili masa neyse kurulduğu zaman da iyi hatırlayalım adam adaylığını açıklayamadı yani niye?
2: Neden?
0: Ya bir bakıyorsunuz Ekrem Bey oradan çıkıyor bir bakıyorsunuz İyi Parti'nin oradan çıkıyor bir yerden kendini çıkartıyor kendini gösteriyor ya adaylığını açıklayamıyor o zaman ki medyayı takip edelim hepimiz medyanın içerisindeyiz ya birçok gazeteci yazar işte efendim Kemal Bey çıkmasın kazanamaz ya niye kazanamaz? Niye kazanamıyor yani?
3: Kazanamadı.
0: Bir saniye niye kazanamıyor? Hani Ekrem Bey'i bulan kendisi, Mansur Bey'i çıkartıran kendisi. O yani partiyi böyle sağ tabanla, sağ kesimle buluşturan, kendi tabiriyle barıştırıyor yani kendisi barıştıran bir Kemal Kılıçdaroğlu. Son seçimlerde bütün o Ekrem İmamoğlu ve ekibinin manipülasyonuna rağmen %49 oy aldı yani. Ben inanıyorum ki o dönemde CHP'liler, özellikle belediye başkanları, ya biz genel başkanımıza güveniyoruz. Güveniyoruz yani niye? Yani kazanabilir, yapabilir. Bakın yani belediyeleri biz sayın genel başkanımız ve ekibi sayesinde kazandık. Biz de kendisine güveniyoruz deselerdi, etrafında toplansalardı bence farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Bak bunları kimse konuşmuyor yani.

0: Ondan sonra...
1: Ki o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı...
0: Evet.
1: ...parlamenter sisteme dönüş olacaktı.
0: Kazanmış olsaydı bunların hiçbirini konuşmayacaktı.
1: Çok sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısıyla muhatap olacaktık. Hükümet nasıl
0: Gökhan Bey, ben hayatımda gibi böyle bir parti işleyişi... ...böyle belediye başkanı ekibi görmedim yani. Hani bir yere geliyorsun, sizi buluyor. Evet, sebep oluyor, buluyorlar. Belediye başkanı koltuğuna oturuyorsunuz. Oturur oturmaz... O partinin genel başkanlığını oynuyorsunuz, cumhurbaşkanlığını oynuyorsunuz, sonra kendi genel başkanın adaylığına inanmıyorsunuz, güvenmiyorum diyorsunuz, bir şekilde işte başka partili, partili işbirliği yapıyorsunuz, kendinizi öne çıkartıyorsunuz. Daha kimse sizi de bilmiyor yani. Daha İstanbul'da ne yaptığınızı
2: peki,
0: bilmiyor.
2: O zaman İstanbul
0: başlarınızı daha kimse
2: siz
0: bilmiyor. Kendinizi öne çıkartıyorsunuz.
2: Ekrem İmamoğlu hiçbir sadakat göstermedi. Kemal Kılıçdaroğlu onu keşfetti, buralara kadar getirdi ama onlar ihanet etti. Bunun özü
0: sadece
2: bu.
0: Sadece bunu demiyorum. Bitireceğim. Sadece bunu demiyorum.
2: Bir soru soracağım.
0: Buyurun.
2: O yüzden araya girdim. Bütün bunlar olmuşken böyle konu böyle görüyorsunuz. Anladım bu.
0: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu ihanet etti. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu sizce bir rövanşist tavırla mı geri
0: Hayır,
2: geliyor?
0: Hayır. Bir rövanşist tavırla gelmiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının, gazetecilerin, yazarların, aydınlarının çok hoşuma giden bir söylem var. Yargı. Yargı, adalet. Bunu çok gündeme getirirler. Şimdi 38. kurultayda, CHP'nin 38. kurultayında ciddi manada delegeler üzerinde bir baskı ya da rüşvet iddiaları gündeme geldi. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mahkemeye başvurdu ve mahkemede bu değerlendirmenin neticesinde ki dava devam ediyor. Buttan olarak dava devam ediyor.
3: Kılıçdaroğlu başvurmadı. Bak ona itiraz eder Alaydar. Sen hep destekliyorsun ama Kılıçdaroğlu...
0: Yok, ben desteklemiyorum. Cümleye şimdi dikkat. Desteklemek ayrı bir
3: hayır,
0: şey. Ben fikrimi söylüyorum.
3: Kılıçdaroğlu mahkemeye başvurmadı. O zaten ısrarlı bir şekilde diyor ki biz burada
0: tamam,
3: taraf değiliz.
0: Neticede bir yargı süreci var.
3: Alaydar...
0: Bir dakika Alaydar Bey dursun. Ben bitireyim.
2: Yani şimdi
0: şöyle bir dakika. Yani bir butlan kararı ortaya çıktı. Butlan kararı ortaya çıktı. Neticede şu anda Kemal Bey CHP'nin başında. Yani süreç bu bir rövanş değildir yani bu. Rövanş değil. Bence şu anda Kemal Bey'den rövanş alan ekip Özgür Özel ekibi. Yani öyle bir noktaya getirdiler ki bu revanşı.
3: Ya nasıl revanş?
0: Bir dakika. Öyle bir noktaya getirdiler ki. Bak öyle bir noktaya getirdi ki. Yani paralel bir CHP. İşte biz CHP ile aynı partiyiz. Yani CHP ile aynı parti diyorsunuz, hani böyle bir iddianız var da bunu zaman içerisinde insanlar görecek, daha kimse görmedi. Şimdi tamam 70-80 tane milletvekiliyle parti kuruyorum şu anda, tamam söylem güzel, güçlü görüyoruz, kuvvetli geliyoruz, propaganda güzel ama zaman içerisinde göreceğiz. Yani halkın desteğini göreceğiz, halk sizi ne kadar destekliyor, kaç tane milletvekili yanınızda var, bunların hepsini göreceğiz yani, daha net görülmedi bunlar. Ondan sonra Türkiye'yi yönetmekle ilgili programınız nedir, insanlar görecek. Şu anda siz bence CHP düşmanlığı üzerinden yürüyorsunuz. CHP düşmanlığı. Yani biz haksızlığa uğradık. İşte mutlak butlanla Kemal Bey geldi. Biz haksızlığa uğradık. Bu haksızlık üzerinden bir meşrutiyet ilan ettiniz.
2: Yani meşru olmaya
0: çalışıyorsunuz.
2: Bir
0: sempati kazanmaya çalışıyorsunuz.
2: İstifa etti CHP'den. Devlet kitlendi gibi haberler çıkıyor.
0: Şimdi şöyle
2: yani
0: Sinan Hanım.
2: Arkada bir rüzgar
0: olabilir.
2: Yok mu?
0: Olabilir elbette. Bak olabilir, bir şey demiyorum. Bak bu ülkede bir anda bir günde bir insanı kahraman ilan edebilirsiniz. Bir günde böyle de bir insanı böyle rezil edebilirsiniz. Bu ülke böyle bir ülke yani. Zaman içerisinde insanlar böyle taşlar yerine oturunca görecek ama ben
2: hemen
0: burada yani CHP seçmenine şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ya şu Ekrem İmamoğlu'nun gelişinden bugüne kadar şu Ekrem İmamoğlu'nu bir sorgulayın ya. Bir sorgulayın yani. CHP'nin içinden geçtiler resmen İmamoğlu için.
3: Niye?
0: Bunu bir sorgulayın yani.
3: Ya iki kere kazanmış.
0: Ya isterse 20 kere kazansın
3: partide
0: yani.
3: Partide değişim
0: bak,
3: demiş.
0: İsterse 20 kere kazansın
3: demiş,
0: yani.
3: Ben ya, değişmiş.
0: Ya bu İmamoğlu yani... başımıza Atatürk mü oldu? Yani Atatürk mü oldu başımıza? Ne İmamoğlu arkadaş yani? Ya bu o günlerde bak açık söyleyeyim Can Bey. O günlerde Kemal Bey sizi de getirseydi İstanbul'u belediye başkanı da yapsaydı siz de kazanırdınız. Onu da söyleyeyim size yani. Şöyle, bu kadar da kahraman
3: tamam,
0: etmenize doğru. Gerek yok adamı
3: ama
0: yani.
3: Böyle demek de
0: öyle derim
3: halka,
0: yani.
3: Seçmene
0: öyle
3: haksızlık.
0: Derim. Bak Mansur Bey de mesela
3: seçmene Ankara'da, haksızlık olur,
0: Mansur Bey de zamanında Ankara'yı kazandı. Ya Mansur
3: aynı
0: Bey de bu kadar hırs, bu kadar böyle hani öne çıkma, CHP'yi dağıtma noktasına getiren bir siyaset gördünüz mü yani?
3: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dediler
0: Mansur
3: ki,
0: Bey de gördünüz mü? Niye başını kaldırmıyor adam bu kadar? Niye sağdan soldan
3: Kemal Bey'i destekleyenler dedi ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz kutu kolu koysak, ceket koysak şimdi bu seçmene haksızlık olur. Yani beni de koysanız, beni koysa kazanamazlardı. Siz de koysalar kazanamazlardı. Bir siyasetçi koydular. O da kendini gösterdi. Başarılı oldu ve kazandı.
2: Kendine devam. De bu kadar haksızlık etme.
3: Hayır, hayır. Ama ben siyasetçi değilim. Ben siyasetçi değilim. Ben sokağa çıktığımda tabii ki insanlarla iletişim kuruyorsun ama bir siyasetçinin kurduğu iletişimle bizim kurduğumuz iletişim aynı olmaz.
2: Doğru.
3: O yüzden bu yanlış. Seçmene de haksızlık. CHP'ye de haksızlık. Diğer siyasi partilere de haksızlık. Aynı hatayı Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresi yaptı. Dedi ki biz zaten %60'ta geliyoruz.
0: İşte CHP
3: kutu
0: haksızlık
3: koysak kazanırız. Kazanamazsınız.
0: Bak, CHP
3: kardeşim kazanamazsınız.
0: Bak, CHP
3: kazanamazsınız.
0: 100 küsür senelik. Bak 100 küsür senelik Atatürk'ün partisine.
3: Niye kazanamazsınız?
0: Bak, bir dakika ama 100 küsür senelik bir...
3: Halkla bütünleşemediniz. Olmadı.
0: Bak,
3: ama İmamoğlu dediğiniz
0: de.
3: Kişi. İmamoğlu dediğiniz kişi Türkiye İttifakı'nı
0: kurdu. CHP haksızlık şöyle oluyor. 100 küsür senelik. 100 küsür senelik Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti bir adamın etrafında böyle şekillendirip böyle ölçmek, biçmek, dağıtmak var ya. CHP haksızlık böyle oluyor. Bence CHP seçmen haksızlık böyle oluyor.
2: Yani halkla bağ kurmuş, halkla konuşmuş
0: ya, halkla
2: bir siyasetçi olarak halkla.
0: İmamoğlu kurdu, Mansur Bey kurmadım mesela. Kurmadım. Zamanında bak bir
3: biraz
0: şey daha söyleyeyim.
3: Biraz önce onu söyledim, dinlememişsiniz.
0: Bak,
3: dedim ki bakın bir Ankara'da
0: örnek
3: milliyetçiler,
0: Özgür, mesela
3: milliyetçilerle
0: Özgür Bey dedi ki ben
3: seçildi.
0: Çok tuhafıma giden bir şey söyleyeyim. Bak bir Hataylı olarak çok tuhafıma gitmiştir. Çok tuhaf bulmuşumdur yani. Ya seçime gidiyor. Mesela orada Lütfü Savaş vardı. Hatay Belediye Başkanı. Evet. Arka arkaya seçimi kazanmış. Gene böyle yüksek bir potansiyele gidiyor. Seçime az bir süre kaldı. Adamın adaylığını tartıştı ya Özgür Bey ve ekibi. Aday olsun mu olmasın mı, olmalı mı olmamalı mı düşünsenize. Yani bir belediye başkan adayınız var. İyi bir performans sergiliyor. İki dönem arka arkaya belediye başkanı olmuş, kazanmış. Yani rüzgar arkasını almış, onu siz sorguluyorsunuz mesela.
2: Deprem
0: bak bir dakika, olabilir. Bak, onu mesela bir sorguluyorsunuz. Sonra
3: yerli,
0: bak bir şey daha söyleyeceğim.
3: Hatay yerli
0: çok, bir
3: olmuş.
0: Örnek veriyorum, örnek. Ya örnek veriyorum bak. Başka
3: tamam,
0: türlü anlamayın.
3: Şey
0: çünkü adam çok az bir oyla mesela seçimi kaybediyor. Yani bu enteresan şeyler. Ben diyorum ki yani...
3: seçimi kaybetti diye
0: bunları,
3: gidip mahkemeye mi başvurması lazım belediye başkanının?
0: Bunları bir gözden geçirmek lazım.
3: Bakın şimdi... Lütfü Savaş üzerinde tartışmıyorum
0: örnekti.
3: Tartışmıyorum da Lütfü Savaş'a aday gösterildi, dediler ki kazanacak. Kazanamadı ve aday gösterilmesine rağmen gitti partisini mahkemeye dilekçe verdi. İşte bu tartışmalara önünü açan bir fiziki eylem yapmış oldu. Şimdi mesele bu değil ki. O onu yapmış, bu bunu yapmış. Artık buradan geçtik. Artık bölündü Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şu önümüzde şu gerçek var. Beğenin beğenmeyin. Bir gerçek, Türkiye İttifakı gerçeği. Bu İstanbul'da kazanıldı mı kazanıldı. Ankara'da başarı sağladı mı sağladı. Bu iki büyük şehirde başarı sağladıysa Türkiye'de zaten başarı sağlar. O yüzden zaten Özgür Özel'in de güvendiği sistem bu sistem. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tabelası, tarihi çok büyük. Her girdiği seçimde iktidar olma hedefiyle girebilir. Ama bu şansını... Bu seçim özelinde, yani önümüzdeki seçim özelinde kaybetti ne yazık ki. Niye kaybetti? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak kadroları tasfiye etmeye başladı. O kadrolar dediğiniz siz ona Ali Mahir deyin, başka deyin. Ben ondan
0: bence
3: bahsetmiyorum.
0: Şöyle biz İmamoğlu'nu o kadar çok seviyoruz ki. Bak şöyle söyleyeyim.
3: Ben
0: İmamoğlu'na yeni bir parti kurduk. Bak öyle söyleyeyim.
3: Kişilerden bahsetmiyorum.
0: Ben şimdi yani enteresan CHP adına biz konuşmayalım.
3: Bakın
0: yani
3: bugün CHP, sandalye üstüne
0: siz İmamoğlu'na yeni bir parti kurdunuz.
3: Hayırlı olsun. Bak, sokağa çıkıyor.
2: Sokağa çıkıyor.
3: Sadece vatandaşla selamlaşmaya çıkıyor. Sandalyenin üstüne çıktığı andan itibaren alan miting alanına dönüyor. Yani bunu görün artık. Bunu artık görün. Zonguldak'a gitti. Sadece yürüdü. Sokakta yürürken arkasından on binlerce insan geldi.
2: Kimi söylüyor?
3: Özgür Özel. Ya sadece yürüdü. Bakın sadece yürüdü. Zonguldak'a gitti. Şuna sadece çıktı abi. Tek başına yürüdü. Arkasından on binlerce
1: artık
3: adam geldi. Yapmayın.
1: Sokağa
3: yani
1: inen
3: bunu,
1: siyasetçi kaldı
3: bunu,
1: mı?
3: Bunu can, görmek lazım.
1: Can, sokağa inen siyasetçi kaldı mı? Ya da sandalye üzerinden konuşarak i̇şte, siyaset
3: ya
1: yapılacak.
3: Ya traktör kasası üzerinde miting yapıyor.
0: Özgür Özel'in sevmesiyle ilgili kimsenin bir sorunu
3: yok. Domates sandığı üzerine çıkıp...
0: Mesele CHP'nin partisi olması. Özgür Bey'e bir lafımız yok ki. Benim hiçbir lafım olmadı Özgür Bey'e.
3: Bakın siyaset böyle
0: olur. Özgür Bey sevilebilir. Bir şey demiyoruz ona yani. Ben o konuda bir şey söylemedim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi...
0: Ama diyorum ki hani bu yeni parti ya hani. CHP dağılıyor, parçalanıyor, bölünüyor. Atatürk'ün partisinden bahsediyoruz ya.
3: Bakın iki CHP'li varken ben burada CHP tarihini anlatma...
0: İmamoğlu için Atatürk'ün partisini bölüyorsunuz.
3: Bölüyorlar daha doğrusu. Ben onu yapmam ama... Bir CHP geleneğinde de ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ettiğim ve tarihini iyi bildiğim için bakın açın 1970'lere 60'lardaki tartışmalara bakın. O ayrışmalar nasıl olmuş? Karaoğlan figürü nasıl ortaya çıkmış? Yani şimdi bir gerçek var. Liderin arkasından yürür parti. Liderin varsa örgütün arkasından yürür.
2: Peki.
3: Bu liderliği de Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardan beri yoktu. Deniz Baykal'dan sonra yoktu. O örgütü liderliğini Özgür Özel Tamam. Yaptı. Sen onun bir cümle söyledin. Dedi ki bir lider çıkar, örgütten
0: bir cümle bitireceğim. Şimdi Can Bey'e bir şey söyleyeceğim. Ben de dedim ki bunun

0: bir yöntemi daha vardı. CHP içerisinde kalırsınız, kurultaya gidersiniz, tekrar seçilirsiniz, CHP'nize dönülmemiş olurdu.
1: Herkes tasfiye olur, ya il başkanları tasfiye edilir, bütün çalışma arkadaşları parti dışına atılır, Özgür Özel tek başına orada kalır, şey mücadele eder.
0: Cümlemi böyle bitireyim ki ne demek istediğimi anlaşılsın. Bak bir yolu daha vardı, tekrar cümleye başa alıyorum.
1: Yazık, CHP'ye
0: kalırsın,
1: yazık.
0: Bak kalırsın CHP'nin başında, kurultaya gidersin. Tekrar seçildin mi? Seçildin. Kalırsın, CHP'nin de parçalanmamış olur. Ekrem İmamoğlu için de CHP'yi parçalamamış olursun yani. Ben de onu söyleyeceğim yani. Bu kadar. Bu da ayrı bir bakış açısı.
1: Tabii, o saygı duyuyoruz.
2: Pekala. Şimdi bir şey...
3: Şimdi birkaç düzeltme yapabilir miyim?
2: Buyurun. Hızlıca sizden alayım düzeltmeleri. Sonra Turgay Hocam'a bir geçeyim.
3: Şimdi sevgili Can Özçelik'in söylediğini herhalde Özgür Bey onun Can kadar inanmamıştır, inanmıyordur. Birincisi arkasında 10.000'ler hiçbir zaman 10.000'i dahi
1: ben toplanmadı. Ben video görüntülerinin üzerinden söylüyorum Alayda.
3: Yani işte ama biz
1: uydurmuyorum
3: de, biz de
1: yani. Biliyoruz, sen de görüyorsun, biliyoruz, sen de izliyorsun.
3: O yüzden söylüyorum. Öyle mesele şu, yani bir Türkiye İttifakı meselesi, Türkiye'de o siyasal uzlaşıyı sağlayan kişi Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. CHP'nin başından geçtiği zaman hani CHP hakikaten Cumhurbaşkanı ifadesiyle Sivas'ın ötesine geçemeyen bir partiyken Türkiye'deki bütün hem Kürt seçmenden muhafazakar seçmene kadar çok geniş bir diyalog, bir uzlaşı zemini yarattı. 2019'daki başarı da bunun bir sonucuydu. 2023'te alınan %48'lik oy CHP tarihinde, Türkiye'de solun tarihinde görülmüş bir oy değildir, alınmış bir oy değildir. Buna kimin yaklaşacağını elbette ki tarih gösterecektir. Ama ne Özgür Bey'in ne Ekrem Bey'in bu oya yaklaşma ihtimali mümkün olmayacaktır. Bunu elbette ki mevcut koşullar içerisinde bir kez daha göreceğiz. Seçimin kaybetme meselesi üzerine, kazanma kaybetme meselesi üzerine şunu söyleyeyim. Bu biraz tabii Kemal Bey'in demokratlığından kaynaklı. Yani o süreçte başka bir insan olsa herhalde Ekrem İmamoğlu partide tutmazdı. Şundan dolayı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kazanacak aday ifadesi bilinçli olarak üretilmiş ve tamamen propaganda amacıyla kullanılmış bir ifadeydi. Ekrem Bey kendisine yakın kurduğu bir takım anket şirketlerine kendisini birinci, Mansur Bey'i de ikinci olarak sürekli pompaladı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak aday olmayan, kazanamayacak aday kategorisine indirgedi. Ve sonuna kadar şu cümle doğrudan Sayın İmamoğlu'na aittir. O top benim ayağıma gelecek. O toptan kastettiği adaylık meselesiydi. Dolayısıyla son ana kadar Meral Akşener'in masadan kaldırılması meselesine kadar ki Meral Akşener, Sayın Akşener sonra şunu söyledi. Verdikleri sözü tutmadılar dedi. O söz neydi? Sen masadan kalkarsan biz aday oluruz. Yani elbette bir geçmiş muhasebesi yapma derdinde değilim bunları söylerken. Ama hani eğer gerçekten bir başarısızlık varsa o başarısızlığa bir takım ortaklarının olması kuşkusuz gereklidir ve zorunludur. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bütün oyunu kendi üzerine kurması, bütün bir siyasal angajmanı öyle ya da böyle her şeyi kendisine bağlaması çok net bir biçimde o seçimdeki başarısızlığın bir nedeni, en büyük nedenidir. Siyasi tasfiye meselesine gelince onunla ilgili şunu söyleyeyim. Ben Özgür Bey ile birlikte siyaset yapma imkanı da buldum. Şunu söyleyeyim sevgili Can, Özgür Bey kendisine yakın olmayan hiçbir kurultay delegesinin oluşmasına izin vermedi. İzmir'de sadece bir başka il başkan adayı çıktı. O il başkanının da gece yarısı arayarak dedi ki sen orada aday olursan ben seni dedi görevden alırım, seninle çalışmam dedi. Hatta onu geç, meclis grubunda seçim vardı. Kendisinin istemediği bir aday çıktığı zaman o adayı çağırdı. Dedi ki bundan vazgeçmezsen senin desteklediğin belediye başkanını aday göstermem. Dolayısıyla kimse bu saatten sonra bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokratlık dersi vermeye kalkmasın. 2008'de hem Ekrem Bey hem Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiler. Şu da elbette ki bizim suçumuzdur. Onu belki Kemal Bey de zamanda bunun öz eleştirisini yapar. Ne Özgür Bey'e ne Ekrem Bey'e Cumhuriyet Halk Partili olmanın bilincini ve kültürünü veremedik. Dolayısıyla eğer bir siyasal eleştiri biz öz eleştiri yapılacaksa hem Ekrem Bey ve Özgür Bey'in çevresi için ama özellikle Ekrem Bey için bir Cumhuriyet Halk Partili ne olduğunu biz anlatamadık. Yani bu arkadaşlara Cumhuriyet Halk Partili'nin kültürünü, siyasal amacını, hedefini, dolayısıyla sadece bir seçime indirgenmeyen bir büyük siyasal hareket olduğunu, Türkiye'deki devrimin taşıyıcı kolonu olduğunu, kadrolarını da bu çerçevede eğittiğini ve yönlendirdiğini biz bu arkadaşlar anlatamadık. Onlar şunun derdinden düştüler. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir şey kurarsak kendi medyamızı, kendi yazarlarımızı, kendi akademisyenlerimizi biz de iktidar oluruz. O gerçekliği de doğru okumadılar. Oradaki

0: sosyolojik dinamiğe, oradaki toplumsal gerçekliğe, uluslararası gerçekliğe ilişkin olarak da gerçekten arka planı olan bir siyasal okuma yapmadılar ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme koridorlarına bir biçimiyle hapseden bir süreci başlattılar. Şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme koridorlarına hapseden anlayış, yaklaşım bunun hesabını vermiyor. Dönüyor bütün 76 yıllık bizim çok partili siyasal hayatın bütün başarısızlıklarını Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Sanki İsmet Paşa seçimi kazanmış, sanki Ecevit arda arda iktidarlar elde etmiş, sanki Deniz Bey bütün iktidar süreçlerini yaşamış, SHP ve CHP dahil koalisyonlarla birlikte toplam 10 yıllık bir iktidar süreci vardır. O yüzden bütün günahı, 76 yıllık bütün bir süreci sadece Kılıçdaroğlu üzerinden okumak ya da ona indirgemek doğru ve gerçekten hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Seçimi kaybettirirsek genel başkan olurum anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne getirdiğinin de bir kez daha altını çizmek isterim.
1: Teşekkürler Turgay Hocam. Yani öyle konu öyle bir yere geldi ki bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugüne kim getirdi? Ama bir de bugünden sonra nereye gidecek sorusu var. Şöyle hızlıca tüm değerlendirmeleri dinlediniz. Ne dersiniz?
2: Şimdi yani birkaç tane şerhim var. Yeni partiye geçmeden önce onları ifade edeyim ki yeni partinin istikameti, potansiyeli üzerine de bir tartışma ki mukayese yapıldığı için söylüyorum. Özellikle yani 1972 kurultayında Ecevit'in Karaoğlan'ın çıkışı Canır Çelik onunla özdeşleştirdiği için ya da 2002 koşullarına yine atıf yaptı. Özellikle 2002 koşullarındaki AK Parti'nin yeni bir parti olarak Türk siyasi hayatına girmesi ve sonrasında hakim parti geleneği içerisinde bir yer işgal etmesi ve bugüne kadar kesintisiz iktidarı vesaire süreçlere baktığımızda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup yeni bir parti kuracak ekibin bu iki tarihsel süreçte de özdeşleştirilemeyeceği, mukayese edilemeyeceği kanaatindeyim. Neden? Nedeni şu, 1972 öncesinde 60'ların sonu itibariyle Ecevit özellikle İnönü'ye karşı bu ortanın solu meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ideolojik olarak farklı bir yerde konumlandırarak onu geniş kitlelere yayma, geniş kitlelerin teveccühünü alma meselesinde biraz daha rafine bir yol çizdi ve başarılı oldu 1972 kurultayında. Kurultay öncesi hatta parti içerisindeki eğilimler itibariyle İnönü ön plana geçemedi ve dolayısıyla Ecevit burada bayrağı devraldı. Şimdi bunun arkasında dediğim gibi yaklaşık 3-4 yıllık ciddi bir tartışma, ciddi bir ideolojik çerçeve ve partiyi buna hazırlama var. Bizzat Ecevit zaten bu tartışmaları yazdığı yazılarla da destekleyen bir hareketin lideri konumuna evrildi. Yine 2002 koşulları öncesine baktığımızda 1999 seçimleri hemen akabinde yine ciddi anlamda kırılganlık, ekonomik meselelerde Türkiye'nin geldiği nokta bir arayışı ifade ediyordu. Ve AK Parti bu koşullarda ki zaten AK Parti dediğimizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve arkadaşlarının oradaki varlığı, belediyecilik tecrübeleri bir anlamda Türkiye'yi bu ekibe teslim edebiliriz noktasında bir teveccühü beraberinde getirdi. Yani 2002 daha önceki dönemlerdeki siyasi istikrarsızlıkların bir sonucu olarak AK Parti'ye yönelik bir teveccühü getirdi. Yani Kasım 2001'de kurulmuş bir parti 2002'deki seçimlerde %34 dolayında bir oy alıp iktidara gelebiliyorsa bu bir arayışın sonucudur ve o arayış aslında AK Parti'de cisimleşmiştir. Ama bugün itibariyle böyle bir arayış var mı? Şuna katılırım, AK Parti'nin özellikle pandemi sonrasındaki ekonomiyi yönetme noktasında ciddi anlamda kırılganlıkları var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da AK Partili kurmaylarında ifade ettiği, kabul ettiği, değiştirmek için bir çaba içerisinde oldukları bir şey, problem. Bu problem bugünün problemi değil. Mesela hatırlayın, bu ekranlarda tartıştık. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde de ekonomi çok ciddi bir problemdi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Mansur Yavaş, İyi Parti, Altılı Masa, Kılıçdaroğlu gibi isimler ekonomi üzerinden çok yaygın bir muhalefet inşa ettiler. Hiç kuşkusuz haklılardı. Yani iktidarın yerine bir alternatif olabilecekleri iddiasına çok ciddi bir biçimde sarıldılar. Ama şunu unuttular. AK Parti sadece 2020'den 2023'e kadar olan o kırılgan dönemdeki ekonomi politikalarıyla muhasebe edilecek ya da o politikalar nedeniyle iktidardan seçmen nezdinde indirilecek bir parti değildi. AK Parti 2002'den 2023'e kadar aslında bazı eksikliklere rağmen Türkiye'de önemli işleri yapmış bir partiydi. Dolayısıyla onun karşısındaki parti ve adayının Ali Aydar Fırat'a orada katılıyorum %48 dolayında bir oy alması Cumhurbaşkanı adayı olarak bence o siyasi eğilimin

0: o güne kadar gördüğü en önemli oy potansiyeliydi. Ki Kılıçdaroğlu bazı tavizlere, yani özellikle irili ufaklı partilere verdiği sandalyelerin dışında, bazı imkanlar, bazı bakanlık söylemleri vesaire dışında, o eğilimleri bir araya getirip iktidara karşı konsolide etme noktasında başarılıydı. Ama bugün böyle bir arayış yok. Yani ekonomi nedeniyle iktidar cezalandırılabilir mi? Cezalandırılabilir. Bunu zaten 2024 seçimlerinde seçmen çok açık bir biçimde yaptı. AK Parti seçmeninin bir kısmı sandığa gitmemek
1: mesela
0: kaydıyla muhalefet etti,
1: şart koydu. Bir yandan da şöyle bir görüş de duyuyorum. Diğer diğer ihtimaller görülmediği için bugün bunu başarı olarak nitelendiriliyor. Diğer ihtimaller görülse belki hakikaten %50'nin üstüne çıkacaktı diyen de var.
0: Orada şöyle bir şerhim var benim. Diğer ihtimaller zaten masadaydı. Özellikle Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı vasfıyla zaten altılı masanın önemli iki aktörüydü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, ki o isimleri kendi ekibine katmak suretiyle bu açılım siyasetini daha muhafazakar ve milliyetçilere ya da merkez sağdaki kitleye teşmil etmeye çalıştı. Orada da başarılı oldu. Yani eğer İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu seçim mücadelesinin dışında konumlanıp herhangi bir biçimde miting ya da seçim çalışması yapmasaydı, bu olasılık üzerine belki spekülasyon yapabilirdik ama Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu o günleri hatırlayın, kendilerinin daha fazla hitap edebilecekleri seçmenlerin yoğunluklu olduğu illere gitmek suretiyle ciddi mitingler yaptılar. İşte İç Anadolu'da Mansur Yavaş, Karadeniz bölgesinde Ekrem İmamoğlu çok baskın bir biçimde öne çıktı. Onun için masanın önemli aktörüydüler, masanın birer bileşeniydiler. Eğer masanın dışında olsaydı bu spekülasyon yapılabilirdi ama mevcut göstergeler itibariyle şunu da söyleyeyim, böyle toparlayayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi fiili olarak ikiye bölünmüştü uzunca bir süredir aslında. Butlan kararına konu olan kurultay öncesinde de bölünmüştü. Sonrasında bu hukuki alana intikal etti. Biz hukuki alanda cereyan eden tartışmaları yaşıyoruz. Ama ben şunu hiçbir zaman düşünmedim. O argümanımı hala destekliyorum ya da sürdürüyorum diyeyim. Birkaç önceki yayında Özgür Özel'in daha steril bir grupla parti içerisinde devam eder ve kurultaya kadar bu ekiple mücadelesini sürdürürse Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yeşil ışık yakacağı kanaatindeyim. Burada bir anlaşmazlık olabilir. Yani şunu kastediyorum. Özgür Özel İmamoğlu bagajından ya da İmamoğlu yükünden tırnak içerisinde onların ifadesiyle kurtulabilse ve partide İmamoğlu'na yakın isimleri çevresinden arındırabilse, yine onların ifadesiyle parti içerisinde bir güçlü aktör olarak kurultaya kadar varlığını sürdürebilirdi. Yeni parti onun için şu anlama gelmiyor. Yani yeni parti ilelebet, ila nihaya sürecek ve bir ana muhalefet pozisyonuyla iktidara yürüme iddiasında olan bir parti değil. O parti yedeklenen, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel merkezine gözdağı veren ve günü geldiğinde genel merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini almak için mücadele edecek bir kompozisyondan bahsediyoruz. Onun için yani teknik açıdan ya da yapısal açıdan da bakıldığında, şimdi yeni parti kurdunuz, bunun finansal sürekliliği, örgüt dinamizmi, bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Evet, İmamoğlu, Özgür Özel gibi isimlerin arkasında ciddi bir toplumsal teveccüh ve rüzgar var. Özellikle CHP seçmeninde. Ama bu rüzgar onları iktidara taşır mı? Orada bir soru işareti var büyük.
1: Bu rüzgar Bülent Bey yeni partiyi iktidara taşır mı? Böyle ya bir Özgür Özel'in bir İmamoğlu bagajı mı var bu partiyi kurarken, bu partiye geliş süresince? Ve böyle bir gün gelecek genel merkezi geri almak için kullanılacak bir enstrümana mı dönüşecek bu yeni parti sizce?
2: Yeni parti bir enstrümana dönüşür mü, dönüşmez mi? O başka bir tartışma. Ama yeni parti işte cuma günü kuruluyor. Demin siz Özgür Bey birkaç gün sonra istifa edecek dediniz ama siyasi partiler yasasına göre kurucular kurulunda yer alması gerekiyor. O partinin genel başkanı olabilmesi için, yani ilk verilen siyasi partilerin kuruluş aşamasında İçişleri Bakanlığı'na verilen belgeler içerisinde Özgür Bey'in isminin olması
1: gerekiyor. Ben demedim. Mahir dedi ki bütün vekiller kurucular kurulunda olacak, vekiller istifa edecek. En sonunda Özgür Özel istifasını açıklayacak dedi. Onu mu söylüyorsunuz?
2: Evet evet, yani ama birkaç gün falan dediler de cuma günü partinin kuruluş dilekçesi verilmiş olur diye düşünüyorum. En geç pazartesi, ama pazartesini kalacağını zannetmiyorum. Yarın itibariyle istifalar alınır. Cuma günü de

0: verilir. Arkasında da mecliste aynı gün Cuma günü de mecliste grup kurulmuş olur. Şimdi yeni parti, yani Turgay Hocam'ın söyledikleri çok önemli şeyler. Onların üzerinden konuşmak istiyorum. Yeni
1: Buyurun.
0: parti kuruldu diye yeni parti işte muhalif seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreç, Kemal Bey'in bir nefret objesine dönmüş olması, kendilerine bir yeni yol olarak bu yeni partiyi görmüş olmaları tek başına o partiyi iktidara getirmeyecektir elbette. Yani o partiyi iktidara getirecek olan şey bir kez toplumun sorunlarını, milletin sorunlarını ne kadar içselleştirdiği, bunlarla ilgili hangi çözüm önerilerini sunduğu, bunu nasıl yapacağını göstermesi, bir de kadroları. Bunun için de yeni bir siyaset diline ihtiyaç var, yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var. Bunu yaptığı ölçüde de başarılı olacaktır. Bunu yaparken elbette ki partinin bir ideolojisi olacaktır. Sosyal demokrat bir parti olacağı söyleniyor ki öyle olacaktır. Ama ideoloji dediğimiz şey sadece işte teoride tanımlanan şeyi sokaktaki nasıl yansımasının nasıl olduğuna bakmak lazım. Yani sokak bazen ideolojinin çok çok üstüne çıkar. Yani bugün Türkiye'de çok ciddi bir gelir dağılımında adaletsizlik var. Yani yeni parti bu gelir dağılımındaki adaletsizliği nasıl çözecek? İşte Türkiye'de bir hukuk devleti, yargı bağımsızlığı sorunu, kuvvetler ayrılığı sorunu, kurumsal yapıların içinin boşaltılmış olması, neredeyse kurumsal kurumların artık işlevini kaybettiği bir ülke değiliz. Burada yeni kurumsallaşmanın nasıl olacağı konusunda topluma ne söylediği, işte yoksulluk, yolsuzluk, bu konularda bu sorunları nasıl çözeceği, liyakat sistemi, işte yeni dünya düzeninde enerji politikaları, dış politika, bunları hangi kadrolarla nasıl söyleyeceğiniz, topluma vereceğiniz güvenle siz eğer bu güveni oluşturabilirseniz halk sizi iktidara getirir. Çünkü sonuçta 25 yıllık bir AKP iktidarı sonucunda geldiğimiz noktada vatandaş artık AKP'den, Erdoğan'dan yorulmuş durumda ve bir değişim istiyor. Bu değişim talebi de aslında toplumda çok yüksek. Yani Özgür Özel'in sokağa indiği zaman, demin Can Bey'in söylediği, yani yürümeye başladığı zaman arkasında binlerin yürümesinin temel sebebi o değişim arzusu. Başka bir şey değil. Ama sonuçta toplum yeni kurulacak partideki işleyişe bakacaktır. Ama aynı zamanda Türkiye'de işte bu siyasi partilerin iç işleyişinde kaynaklanan ciddi sorunlar var. Nedir? Yani partinin kadroları yakın arkadaş bu ilişki ağı üzerinden mi belirlenecektir? Yoksa örgütün üyenin söylediği şey dikkate alınıp parti bunun üzerinden mi şekillenecektir? Bütün bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Olması gereken nedir? Üyenin egemen olduğu, üyenin belirleyici olduğu ve yukarıdan aşağı doğru bir örgütlenme değil, aşağıdan yukarı doğru bir örgütlenme modeli benimsenmesi gerekiyor. Partinin belediye başkanlarının, milletvekili adaylarının, partinin parti meclis üyelerinin, il ilçe örgütlerinin tamamen üyeler tarafından belirlendiği yeni bir siyasal kültürü inşa etmek lazım. Bunu yaptığınız zaman seçmene güven verirsiniz. Seçmenin beklentisi de bu yönde. Yani ben buraya gelmeden önce bir Cumhuriyet Halk Partili grup var, Son Kale grubu. Onlarla beraber bir toplantıdaydım. Hepsi yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. İl ilçe yöneticiliği, delegelik yapmış, milletvekili adaylığı yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış insanlardı. Hepsinin temel beklentisi, yeni partiden temel beklentileri, partinin demokratik siyaset kültürüne uygun bir parti modeliyle yola çıkması ve üyenin sözünün dinlendiği, üyenin partinin politikalarına egemen olduğu, partiye kendini anlatabildiği, duyurabildiği yeni bir sistemden bahsediyor. Türkiye'nin sorunları ortada. Bu sorunları çok konuşmanın bir anlamı yok. Bugün ekonomik kriz dediğimiz şey, sokağa indiğinizde zaten görüyorsunuz. Birçok sorunu sokağa indiğinizde görüyorsunuz. Bunları nasıl çözeceğiniz ve hangi kadrolarla çözeceğiniz çok önemli. Güven verip vermemeniz çok önemli. Yeni bir siyaset dili inşa ederseniz Türkiye'de seçmen bunu fark eder ve bu siyaset diline mutlaka prim tanır. Yeni partinin böyle olması lazım.
1: Peki Bülent
0: Yoksa
1: Bey dediniz ya,
0: buzdan, evet.
1: affedin, yarın istifalar olur, Cuma günü de parti kurulur mu dediniz? Doğru mu
0: Evet,
1: duydum?
0: evet.
1: Yarın
0: Doğru
1: istifalar,
0: duydunuz.
1: siz yani yarın mesela nasıl olacak? Toplu şekilde gidip vekiller istifa mı edecekler? Kaç vekil
0: Öyle bir
1: istifa
0: şey yok
1: edecek?
0: zaten.
1: Nasıl
0: Yok, böyle
1: oluyor?
0: o da gerek yok zaten. E-Devlet üzerinden onlar da girecekler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sayfasına girdiğiniz zaman

0: Orada size zaten bir siyasi partiden üyelikten ayrılma formu çıkıyor. Onu doldurup
1: Hayır, şunu anlamak istiyorum. Yani mesela 20 vekil yarın istifa edecek. Bir 20 vekil sonraki gün gibi mi? Yoksa yarın itibarıyla kaç vekil istifa edecekse hepsi mi? Hani az önce dendi ya,
0: Selin Hanım,
1: bir şaşırtmak için genel merkez...

0: yapılan şey şu, o milletvekillerinin kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinin hazırlamaları gereken belgeler var. Bu belgelerin hazırlanması gerekir. Partinin tüzüğü ve programının İçişleri Bakanlığı'na verilirken hazır olması gerekir. Bunlar üzerinde çalışılıyordur. Bunların tamamlanmasına çalışılıyordur. Ama ben bunun yarın itibariyle tamamlanacağını, Cuma günü de bu kurucular kurulu dilekçesinin verileceğini ve partinin zaten siyasi partiler yasasına göre bunun bir kabule ihtiyacı yoktur. Dilekçeyi verdiğiniz anda siyasi parti kurulmuş, tüzel kişiliğini kazanmış oluyor. Daha sonra Yargıtay Başsavcılığı'na gönderiyorsunuz. Yani İçişleri Bakanlığı bu belgelerin bir nüshasını 3 gün içerisinde Yargıtay Başsavcılığı'na bildirmek zorunda. Bu belgeler Yargıtay Başsavcılığı'na geldiği anda da Yargıtay Başsavcılığı bu siyasi partinin kendi şeyinde sicilini açar. Ondan sonra da bu partiye üyelikler başlar. Süreç böyle işleyecektir.
1: Kaç vekilin istifa edeceğini düşünüyorsunuz?
0: Yani ben 80'den aşağı olmayacağını düşünüyorum. Daha yukarı da olabilir. Ama 80 civarında milletvekilinin istifa edeceğini zaten az çok öngörebiliyoruz. Yani oradaki milletvekili arkadaşlarının kimin nerede durduğunu biliyoruz. Ya buradaki şey şu, şimdi aslında yeni partinin en büyük şansı şu, ben onu söyleyeyim. Mesela stüdyoda çok değerli konuklar, genellikle iktidara yakın arkadaşlar, Kılıçdaroğlu övgüsünde bulunuyorlar. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinde de bir eleştiri getiriyorlar. Bence bu yeni parti için büyük bir şans. Çünkü muhalif seçmen şöyle bakar. Yani televizyonu açtığı anda kim nerede neyi savunuyor diye bakıyor. Doğan Bey, Turgay Bey, yani Gökhan Bey çok değerli şeyler söylediler. Ama Ali Aydar Bey ile aynı noktadalar. Ben ve Can Bey ayrışıyoruz. Muhalif seçmen böyle bakar. Yani çok basit bakar. Yani der ki...
1: ne demek istediniz siz bunu?
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Şunu söylüyorum.
2: Yeni ne var? Yani yeni parti yeni parti diyoruz.
1: Gökhan Gerçekten, Bey bu soruyu en başından beri yeni ne var?
3: Şimdi bu yorumu da destekleyeyim. Yani
4: hocamız diyor ki, özür dilerim, hocamız diyor ki...
3: Bülent Bey yorumunu desteklemiş oldunuz.
4: Doğan Bey ve Gökhan Bey, Kemal Bey işte böyle nefret objesi haline getirmen dediği zaman... O zaman insanlar izlerler ve Özgür Bey'in ne kadar haklı olduğunu, Ekrem Bey'in ne kadar doğru bir insan olduğunu anlarlar ve yeni partiye doğru yönelir demek istiyor. Doğan Bey, özellikle
2: Bülent Bey'in de söylediği, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretme noktasında.
4: Bülent Hocamız yani diyor ki ben savunduğum zaman diyor Özgür Bey, o zaman diyor CHP seçmeni de yeni partiye yönelir diyor. Böyle bir iddiası var.
3: Ama zaten,
4: onu söylüyor.
3: Zaten partili olduğu için normal
4: evet,
3: yani.
4: Sevgili Can söylüyor. Bir de yani. Şöyle, Bülent Hocam bize şey yok.
2: Demek ya da Ali Aydar Bey'e bir şey söylemek değil ama.
4: İktidar yanlısı, bir dakika. Bülent Hoca da az önce bir şey söyledi, dedi ki iktidara yakın dedi. Arkadaşlar mesela Doğan Bey, hocam işte Gökhan Bey dedi, hani böyle diyor, böyle bir iddiası var. Biz diyor Kemal Bey diyor, hani savunursak, ki savunmuyoruz. Gördüğümüzü, idrak ettiğimizi konuşuyoruz. Savunmuyoruz. Bak onun altını bir çizeyim Bülent Hocam. Savunmuyoruz.
0: Yok, şöyle,
4: biz savununca diyor şöyle, Özgür Bey diyor CHP nezdinde diyor yükselir. Bülent Bey de diyor, benim eğer ben diyor Özgür Bey diyor savunursam diyor yeni parti yükselir diyor. O öyle bir iddiası
2: ben
4: var.
2: Ben Kılıçdaroğlu karşısında yani. Ekrem İmamoğlu ekseninde konuşulanlar onu sormuyorum. İktidar olmaktır siyasetin amacı. İktidar olmak adına Kemal Kılıçdaroğlu seçime girdiğinde iktidar olmak için ne dedi? Özgür Özel şimdi iktidar olmak için yeni ne söyleyecek? Sorguladığım bu. Vatandaş olarak soruyorum, yeni ne var?
4: Ben bir şey bir cümle tamam, söyleyeceğim Bülent Hocam. Ben şöyle söyleyeyim o zaman
1: tamam,
4: ki.
1: Siz hızlıca bak şöyle bir söyleyin de Bülent Bey bak şöyle söyleyeyim hocam. Sonra.
4: Bari yeni partiye şöyle oyları bir artsın. 80'de de 100 vekille gidin. Özgür Bey'i yaptı. Ekrem Bey için CHP'yi bölmesi çok iyi oldu. Anlatabildim mi? Yeni parti kurması iyi oldu. Şimdi artık 80 vekilde de 100 vekilden çıkarsınız yani. Çıkar yeni parti. O zaman da CHP seçmen daha çok. Öyle söyleyeyim de daha iyi olsun.
5: Küçük bir şerhim benim de olsun. Şöyle kategorik eşitleme
1: Bülent Bey öyle
5: var.
1: Bir şey dediniz.
5: Yok, hem köşe yazılarında hem buradaki konuşmalarımda şunu ifade ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu benim zaten hani düşünsel olarak, siyasal olarak eşitlenebileceğim bir isim değil. Ve Kılıçdaroğlu'nu bu ekranlarda, köşe yazılarımda defaatle kendisini hukukun yarattığı iklim ya da hukuki sonuçlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu an genel başkan olarak vaziyet etme algısını dönüştüremediği, hatta bu algıya yol açabilecek daha erken müdahaleler yapmadığı gerekçesiyle o algıyı kendiliğinden güçlendirdiğini çok uzunca bir süre söyledim. Şunu kastediyorum, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisi

0: gibi düşünen arkadaşları çok daha erken dönemlerde İmamoğlu ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyaset mühendisliği aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni tırnak içerisinde ele geçirmeye çalıştığını ifade edip o cepheyi genişletebilselerdi, muhtemelen bugün sadece hukukun tanıdığı tırnak içerisinde imkanlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı konumunda olmazdı algısal olarak. Onun için eksiklikleri var tabii ki.
1: Peki Bülent Bey, buyurun tamamlayın.
2: Şimdi şöyle, benim kastettiğim şey şu, yani yeni partinin işi kolay. İktidar medyası diyeyim, bu kadar yüklendiği zaman seçmen şöyle bakar, ya demek ki doğru yerdeyiz. Yani evet, muhalif seçmen böyle bakar.
3: Kutuplaşma olunca böyle oluyordu. O evet, açıdan muhalif doğru seçmen, bir eleştiri.
2: Muhalif seçmen böyle bakar. Biz Ali Aydar Bey'le uzun süre aynı televizyon programlarında çıktığımız zaman aynı şeyleri savunuyorduk.
4: O yüzden şimdi soruyorum zaten, yeni ne var, farkı şimdi, ne var?
2: Yeni çok şey var. Şimdi yollarımız ayrıldı.
0: Sadece bir soru, ben konuşmamda ifade ettim diye söylüyorum. Mesela farklı eğilimleri birleştirip iktidara karşı konsolide etmesi meselesi siyaseten başarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihinde böyle bir yönelim de yok. Şimdi bu bir tespit. O zaman mesela ya, 14 Mayıs seçimleri öncesinde siz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu stratejisini benimsemediniz mi? Kısmi itirazlar parti içerisinde oldu. Neden? Deva gibi, Gelecek gibi partilere olduğundan fazla, tırnak içerisinde değerinden fazla bir takım sandalyeler, bir takım imkanlar tanındığı için örgüt içi itirazlar oldu. Bunlar da bastırıldı. O dönem bu eğilimleri bir araya getirme meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını siz zaten teslim ediyordunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde itiraz yoktu zaten.
1: Şöyle, çok affedersiniz. Çok hızlı bir reklama gideyim mi Bülent Bey? Sonra siz devam edin. Neden yeni partinin işi kolay sizce? Anlatırsınız bize. Çok kısa bir reklam var. Oradan dönüşte konuşalım hemen.

0: Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
0: Peki, açık ve net devam ediyor. Şimdi tam böyle Bülent Bey'e soru üstüne soru yöneltilmişti. Bülent Bey de yeni partinin işi kolay, ben böyle görüyorum demişti. Nedenini bir anlatın, sonra da şu belediye başkanları ne yapacak sorusuna bir yanıt arayalım istiyorum.
3: Şimdi Turgay Bey, yani zaman zaman aynı televizyon programlarına da çıktığımız ve takip ettiğim bir insan. Çok da değerli, yani onu söyleyeyim önce. Turgay Hocam, aslında analizi Kemal Bey üzerinden yaparsanız sonuç dediğiniz noktaya çıkar. Ama Türkiye'de uzunca bir süredir aslında bir karşıtlık üzerinden oluşuyor. Bunu niye söylüyorum? Bakın, Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda işte getirdiler, böyle şak diye toplumun önüne koydular. %38 oy aldı. O seçimde katılanların oylarını toplarsanız %48'e denk gelir. Kılıçdaroğlu da %47 nokta bilmem kaç oy aldı. İşte Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce seçimi 2018, Muharrem Bey %31 oy aldı. Meral Hanım, Selahattin Demirtaş, bunları koyduğunuz zaman yine aynı yere gelir. Yani neredeyse Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı'nın doğrudan vatandaşın oyuyla seçilmesinden itibaren denge böyle. Yani 52-48, bu değişmedi. Hep böyle. Yani burada Erdoğan son seçimde birinci turda 50'yi geçemedi ama ikinci turda yine geldiği nokta 52 oldu yani. Dolayısıyla buradaki karşıtlık üzerinden bakmak lazım. O gün seçmenin karşısına Kılıçdaroğlu değil de farklı bir muhalif aday da olsaydı o oylar yine alınırdı. Bunu söylemek için bunu söylüyorum yani. Ama farklı sosyolojik tabanlara hitap edecek Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı belki seçim kafa kafaya ya da kazanılırdı. Ben özellikle Mansur Bey'in aday olması halinde seçimin, o 2023 seçiminin çok açık farkla kazanılacağını düşünenlerden birisiyim. Şimdi 2023 kurultayında ben Kemal Bey'i destekledim. Ali Aydar Bey de Özgür Bey'i destekledi. Öncesinde de görüşmelerimiz oldu kendisiyle. Ben Özgür Bey'le bir sorunum yok. Özgür Bey'i yani beğendiğim, takdir ettiğim bir siyasetçi. Özgür Bey'le ilgili de şöyle söyleyeyim. Yani 28 Mayıs seçimleri kaybedildikten sonra benim T24'te yazdığım bir yazı vardır. O yazı hala T24'ün sayfasında durur. Değişimi savunuyorum ve değişimin nasıl olması gerektiğini tarif ediyorum. Ama değişim, yani Özgür Bey'in çıkışından sonra Özgür Bey ile birlikte hareket eden bazı arkadaşlarla ilgili benim bir takım şerhlerim olduğu için de o dönemde sırf bu gerekçelerle o değişim hareketini desteklememiştim. Ama sonrasında Ali Aydar Bey destekledi, parti meclis üyesi oldu falan filan. Ve 31 Mart seçimine kadar, bakın 31 Mart seçimine kadar ne Kemal Bey ne de bugün işte Butla'nın sözcülüğünü yapan arkadaşların hiçbirisi o kurultayla ilgili tek kelime söylemediler. 31 Mart'ta seçim kazanıldı. Çok yüksek bir oyla seçimler kazanıldı. Türkiye'de bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır alamadığı yerler kazanıldı. Evet, mesela o tarihte bu normalleşme, yumuşama. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben onu da eleştirmiş birisiyim. Yani o dönemde onu da eleştiren birisiyim. Yani iktidarla, Erdoğan iktidarıyla normalleşmenin, yumuşamanın siyasi bir getirisi olamayacağını söyleyenlerden birisiydim. Ali Aydar Bey o gün parti meclis üyesiydi. Televizyonlara yine çıkıyordu. Ama farklı bir noktadaydı. Şimdi geldiğimiz noktada 2023 kurultayında biz, ben ve benim gibi ihraç edilen bir sürü il başkanı, görevden alınan il başkanı o dönem Kemal Bey'e destek veriyordu. Ya bu arkadaşların hepsi kurultayda yolsuzluk yapan konumuna geldiler. O gün orada yer alan arkadaşlar da başka bir konuma geldiler. Bunu da bunu sadece bir nokta olarak koyayım. Şimdi
0: Peki.
3: yeni parti meselesinde partinin kurulma koşulları var mıydı, yok muydu? Ona baktığımızda partinin kurulma koşulları oluşmuştu. Yani Doğan Bey'in söylediği gibi işte Eylül'e kadar bekleyin. Eylül'de olağan kurultay takvimi başlayacak. Ondan sonra çıkarsınız, aday olursunuz. Ya bu Türkiye'deki siyasi partiler sistemi içerisinde çok mümkün değil. Yani bunu garanti altına alan bir hukuk sistemi ve bir siyasi partiler yasası yok, maalesef yok. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yine bu partiler Türkiye'deki partiler içerisinde en demokratik mekanizmayı işleten partilerden birisi olmasına rağmen orada bile bu tam işlemiyor. Niye işlemiyor? Çünkü mahallede seçim diyorsunuz. Mahallede seçimi yapmazsanız, masa başında yazarsanız bunun itiraz merci yok. Yani bunun için mahkemeye gitme şansınız yok. Yani mahkeme yolu kapalı. Sadece partinin içinde bir itiraz
0: Peki.
3: mekanizması var. Oradan yürümeniz lazım. Dolayısıyla yani Eylül ayında başlayacak kurultayda işte gelirsiniz, partide kendinizi gösterirsiniz. Bunlar sadece bu hareketi sönümlendiren, toplumun nezdinde daha da aşağı çeken bir beklenti olabilirdi. Onun için Özgür Bey'in bir karar vermesi lazımdı. Ben Türkiye'deki bu sistemde, bu yargı sisteminde, siyasallaşmış, araçsallaşmış yargı sistemi içerisinde bu kararı verenlerin Kılıçdaroğlu'nu seçimlere kadar orada tutacaklarını düşünüyorum ve tutacaklardır. Ha yeni parti çok güçlü bir şekilde gelirse tekrar bir kaotik, karışık bir durum yaratmak için mahkemeden farklı bir karar çıkabilir. O gün çıkar bunu konuşuruz. Ama şimdi belediye başkanları meselesi. Ya belediye başkanları her sabah kalktığımızda bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeye operasyon yapılıyor. Yani o belediye başkanlarının kendinizi onların yerine koyun. Onlara şu söyleniyor. Yani yeni partiye geçerseniz korunaksızsınız. Ama burada kalırsanız size işte güvence veriyoruz. O yüzden burada kalın diyorlar.
0: Kim
3: Bir
0: söylüyor
3: de
0: bunu?
3: tabii bunu söylüyor. Yani bunu Butlan ekibi bunu belediye başkanlarına hissettiriyorlar
0: Yani
3: zaten.
0: Mansur
3: O
0: Yavaş,
3: yüzden de
0: işte Vahap Seçer, Cemil
3: yok.
0: Tugay, Zeydan Karalar, bu isimleri bu mu söyleniyor mesela?

0: Mansur Bey'in böyle bir kaygısı yok. Zeydan Karalar'ın olayı daha farklı. Zeydan Bey yargılanıyor. Şu anda belediye başkanı değil. Yargılaması devam ediyor. Onun öyle bir pozisyon alması eski partilik kimliğinden kaynaklanabilir.
1: Ben
0: devam eden
1: bu
0: yargılamaları
1: yeni partiye
0: nedeniyle
1: geçmeyeceğini söyledi Zeydan Karalar.
0: Devam edebilir. Devam edebilir ama belediye başkanları ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Belediye başkanları ayrıldıkları zaman belediye meclislerinde kritik sayılar var. O kritik sayılarda bir kısmı belediye meclisinden işte CHP'de kalıp bir kısmı yeni partiye geçtiğinde o belediye başkanları güçlerini kaybedebilirler. O yüzden de birçoğu bu tartışmaların, yeni parti tartışmalarının içerisine girmek istemiyorlar. Çünkü seçmen onlara 2029'a kadar bulundukları kente hizmet etme görevi verdi. Onların görevi bunu devam ettirmek ama seçim takvimi açıklandıktan sonraki tavırlarına bakmak lazım. Buradan okumak lazım. Ben zaten Özgür Bey'in de belediye başkanlarıyla ilgili aslında partinin üyeleriyle ilgili istifa edin, gelin yeni partiye katılın diye bir çağrısı yok. Herkes kendi inisiyatifini kullanarak yeni partiye istifa edip geçiyorlar. O nedenle yani kimseye istifa edin falan demiyor. Göreceksiniz. Partinin yönetim kadrolarında da çok büyük istifalar olmayacaktır. Ne zamana kadar olmayacaktır? Benim tahminim mahkeme sürecinin sonucunu görmek isteyeceklerdir. Yani Eylül ayında Yargıtay'ın vereceği kararın sonucunu görmek isteyeceklerdir. Çünkü o karar belirleyici olabilir. Yeni partide muhtemelen Ekim ya da Kasım gibi ilk kurultayını yapar. Ve ilk kurultayına kadar bu yargı süreci eğer sonlanırsa o zaman zaten döner gelirler, partiyi yeniden alırlar. Ama bu olmazsa da mecburen yeni partide devam edeceklerdir. Ama yeni partinin eski partideki siyaset yapma alışkanlıklarının değiştirildiği, demokratik mekanizmanın işlediği, devrimci ve demokratik bir parti olarak yoluna devam edeceğini, toplumu daha fazla kucaklayan, toplumun sorunlarına daha çok eğilen, toplumla bütünleşik bir yeni parti olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Can, bir gelir misin benimle? Hangi belediye başkanı nasıl pozisyon aldı? Kim ne açıklama yaptı ya da yapmadı? Ne biliyoruz? Mesela sen acaba o belediye başkanlarına ve Muharrem İnce de dahil tabii burada şimdi liste ama yakın isimlerle konuştum, ne söylediler sana? Bir tek Zeydan Karalar'ı biliyorum ben.
2: Evet.
1: Ben ayrılmayacağım demiş. Neden?
2: Hilal Köylü'ye söylemişti. Onu da o kendisi tarif ediyor zaten. Diyor ki ben 54 yıldır bu siyasi partinin içindeyim. Yani gençlik kollarından itibaren, yani 14 yaşından itibaren CHP üyesi olduğunu, gençlik kollarında çalıştığını ve işte her kademesinde bulunduğunu ve doğal olarak bir CHP belediye başkanı olarak da partisinden ayrılmayacağını söylüyor. Çok anlaşılır bir tavır. Ve buna kimse neden burada kalıyorsun diyemez. Çünkü zaten Özgür Özel de açıklamasında Zeydan Karalar'ın arkasında olduğunu söyleyerek, ki Bülent Bey de söyledi. Benim de görüştüğüm kaynaklarım, Özgür Özel'in hiçbir belediye başkanına ayrılın gelin, hiçbir üyeye ayrılın gelin demiyor. Zaten konuşması ama şu var.
1: Ama yani sadece Zeydan Karalar değil, yani CHP'nin içerisinde çok kökten ta gençlik kollarından CHP'ye girmiş onlarca isim, belki vekiller, belki Özgür Özel'in bizzat kendisi. O zaman Zeydan Karalar için söylenen onlar için de geçerli
2: tabii
1: olur.
2: Tabii ki geçerli ama bu duygusal bir tavır. Yani burada neden Özgür Özel'i tercih etmiyorsun demek haksızlık olur Zeydan Bey'e veya diğer belediye başkanlarına. Yani burada Mansur Yavaş'ı ayrı tutuyorum. Çünkü geldiği gelenek başka. O bir ittifakın ürünü, ittifakın belediye başkanıydı ve öyle de oldu. Nasıl Ekrem İmamoğlu, o da gerçi Ekrem İmamoğlu'na CHP'li değil diyorlar ama o da ilçe başkanlığından gelmiş. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli oranda örgütün içinden gelerek belediye başkanlığına gelmiş bir isim. Geçmişinde başka siyasi partiler olabilir. Burada Mansur Yavaş en önemli isim ve Vahap Seçer. Bir Belediyeler Birliği Başkanı ve Vahap Seçer'in özelliği şu, ben ilk günden itibaren söylüyorum, yani bu bölünme tartışması olduğu günden itibaren, hatta Not 1'de de bir haber yapmıştık ve Vahap Bey tarafından da genel merkez tarafından da hayır bu olmaz denilmedi.
1: Yalanlanmadı.
2: Yalanlanmadı demeyeceğiz çünkü bir kulis ve yorum analizde. Bizim iddiamız ve bilgimiz şu yöndeydi. Kemal Bey kurultaya götürecek ve götürürken de genel başkanlık koltuğunu Vahap Seçer'e bırakacak. Onda niye? Mersin gerçekten İstanbul gibi bir yer. Kürt oylarının yoğun olduğu, milliyetçi oyların yoğun olduğu, işte Yörüklerin, Türkmenlerin yoğun olduğu bir seçim bölgesi. İstanbul'a çok benziyor ve orada birkaç dönemdir oyunu artırarak belediye başkanı oluyor. Yani Vahap Seçer'in gerçekten bir Türkiye mozaiği içinde bir belediye başkanlığı yaptığını yorumlayarak söylemiştik. Aynı İstanbul'da olduğu gibi. Yani İstanbul'da nasıl kent uzlaşısı kuruldu? Vahap Seçer'den Mersin'de böyle bir düzlem üstünde belediye başkanı olmuştu.
1: Peki Vahap Seçer Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı hareket ediyor gibi?
2: Şöyle, hayır, ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla yani hareket ettiği için söylemiyorum. Ben kafadaki düşüncenin bu olduğu yönünde. Hem Belediyeler Birliği Başkanı olması sebebi, yani diğer belediyelerinin de başkanı ve orada güçlü bir isim olması dolayısıyla, ikincisinde de partide bir karşılığı olması dolayısıyla yazmıştık. Mansur Yavaş da malum Ekrem İmamoğlu'yla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü cumhurbaşkanı adayı. Bugün Ali Aydar Fırat'a da sorsanız, Bülent Bey'e de sorsanız, ikisi de Cumhuriyet Halk Partili. İkisinde söyleyeceği iki isim vardır. Kazanacak isim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tır.
1: Peki Mansur Yavaş,
2: bugün de sorsanız bakın, geçmiş için sormuyorum. Bugün de sorun iki isme. İkisi de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diyecektir. O yüzden şimdi burada Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmesi veya Özgür Özel'in yeni kuracağı siyasi partiye geçmesi tamamen Mansur Yavaş'ın siyasette bundan sonra ne yapacağıyla alakalı bir durum. Benim tahminim Mansur Yavaş biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde bekleyecektir. Zaten Mansur Yavaş'a yakın onunla beraber mesai harcayan arkadaşlarla da yaptığım sohbette hep şuna vurgu yapıyorlar. Bu ayrışma sürecinde çok yıprandık, çok yorulduk. Bize hep bir tarafta olmamız istendi. Bizim tarafımız belliydi dedi. Her zaman kurultay istediklerini söylediler. Özgür Özel'le beraber olduklarını söylediler. Özgür Özel'le temasın hiç kopmadığını söylediler. Ancak yeni kurulacak siyasi partide hemen olmayacağını da ifade ettiler. Yani Mansur Yavaş'ın da ben yeni kurulacak siyasi partiye geçeceğini açıkçası düşünmüyorum. Hayır, yanılabiliriz tabii.
1: Bu yarın bambaşka. CHP'de kalacağını düşünüyorsun.
2: Evet, yarın başka bir şey olabilir. Muharrem İnce zaten Kemal Bey'le olduğunu ifade etmişti. Onu tartışmaya gerek yok. Muharrem İnce haklı olarak bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan adayı olmuş. Oradan ayrılmış bir siyasi parti kurmuş ki başarılı da olmuş belli oranda. Kendisine bir kumpas kurulmasa belki bambaşka bir denklem olacaktı. İkinci tura kaldı ama sonuçta Muharrem İnce'ye kumpas kurularak başka bir tezgah, başka bir plan çizildi o süreçte. O yüzden siyaseten başarılı bir isim. Muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmak isteyecektir. Belki kurultay sürecinde de yine böyle bir hamlede bulunabilir. O yüzden Kemal Bey ile
1: CHP'de
2: kalıp Kemal Bey'den sonra belki genel başkan olmak isteyecek en güçlü isimlerden biri Muharrem İnce. Belki de Kemal Bey Muharrem İnce'yi gösterecek. Sonuçta bir birlikte yol yürüdüler. Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterdi. Bugün de Kemal Bey ile beraberler. Ve Muharrem İnce genel başkan olursa, ki Vahap Seçer de aynı düşüncedeyim, yeni kurulacak siyasi partinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden katılma süreci daha hızlı olur. Ben açıkça Özgür Özel'in yaptığı konuşmada şunu gördüm. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapıyı kapatmadı. Bence başarılı olduktan sonra veya işte seçimlerden sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecek. Zaten Kemal Bey o zaman genel başkanlığı bırakmış olacak ki eğer bırakırsa bırakacağını söylüyor. Güvenli Liman'a yanaştıracak ve ayrılacak. Yeni kurulacak siyasi partide başarılı olursa ben Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden döneceğini düşünüyorum. Ki zaten emaneti alarak gidiyoruz'un da karşılığı budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurumsal olarak ayrılabiliriz ama emaneti altı ok alıyoruz. Biz altı okla beraber tekrar döneceğiz bir yorumudur bu. Bunu açıkça söylüyor zaten. Burada bunu tartışmaya da gerek yok. Bütün

0: siyaseti takip edenler de bunu böyle anlamıştır.
1: Cemil Tugay
0: açısından...
1: Çünkü CHP'den istifa etmişti. Yeni bir partinin kurulma sürecinin yavaş olduğunu söylediğine dair haberler olmuştu. Şimdi ne yapıyor? Yeni kurulan partiye mi geçecek?
0: Cemil Tugay AK Parti içinde çok konuşuldu. Yani AK Parti'ye geçmek istediğini çok söyledi ama ısrarlı bir şekilde kendisi bunu reddetti. Böyle bir isteğin olmadığını söyledi. Tekrar CHP Genel Merkezi'ne dönme gibi, yani CHP'ye geri dönme gibi bir düşüncesinin olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, Ali Aydar belki daha net bilgi verir. Tekrar temas kuruldu mu? Çünkü şöyle bir bilgi var. Cemil Tugay tekrar genel merkeze bir haber göndermiş ve ben yeniden CHP'ye dönmek istiyorum demiş diye bir bilgi var ama bu tabii ne kadar doğru bunu bilemiyoruz. Ali Aydar belki
1: var
0: temas
1: mı öyle bir bilgi? Yani bir Cemil Tugay
0: bir
1: tekrar
0: tabii
1: CHP'ye geçmek istiyor iddiası hakikatli bir bilgi mi genel merkezde konuşulan? Bir de burada pek çok isim görüyoruz. Bu isimlerden hangisi genel merkezle yol yürür gibi görünüyor size?
2: Bana soruyorsunuz değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet, Ali Aydar Fırat, buyurunuz, size soruyorum.
2: Ha şöyle, önce Cemil Bey ile başlayayım. Cemil Bey ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani ya da bir temas kurulmadı. Sen genel başkanın bugüne kadar herhangi bir milletvekili ya da herhangi bir belediye başkanıyla partide kalıp kalmayacağına dönük ne bir temas oldu ne bir görüşmesi oldu ama... ben hani Zeydan Başkanı da Vahap Başkanı da hani çok yakından tanıyan biri olarak söyleyeyim. Kişisel fikrimi söylüyorum bu arada. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklarını düşünmüyorum. Hani zaten Zeydan Başkan bunu bir biçimiyle deklare etti. Vahap Başkan da ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem çok saygın hem çok başarılı iki belediye başkanı. Umuyorum ve diliyorum Zeydan Başkan da bir an önce görevine döner. Mansur Başkan da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Bey'le olan diyaloğundan kaynaklı olarak geçeceğini düşünmüyorum. Muharrem Bey zaten açıklama yapmıştı. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Dolayısıyla ayrılmayacağım ifadesini kullanmıştı. Yani o fotoğrafta gördüğünüz, yani Cemil Bey zaten istifa etmişti partiden. Tekrar döner mi dönmez mi onu bilmiyorum ama belki yani şöyle bir yorum yapabilirim. İzmir'de anlaşamadığı isimlerin yeni partiye geçmesi onu belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanaştırabilir. Çünkü onların birçoğu Özgür Bey'in döneminde genel başkan yardımcılığı yapmışlardı. Belki o vesileyle bir geri dönüş olabilir ama dediğim gibi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden en ufak bir temas kurulmadı. Hani Bülent Bey şöyle bir ifade kullandı, işte bu belediye başkanları niye geçmiyor, geçerlerse operasyon olur. İşte butlancılar bunu söylüyorlar vesaire falan. Bu hakikaten yani Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar hiçbir genel başkan yardımcısı, hiçbir yöneticisi, hiçbir belediye başkanını ya bize geçersiniz ya operasyon olur ya da şöyle olur böyle olur. Hani bu asla söylenebilecek bir laf değildir. Söylenmemesi de gerekiyor zaten. Doğru da değildir. O yüzden hani bunun bir kez daha altını çizelim. O tamamen kendi zamanlamalarıyla ilgili bir şeydir. Yani orada Özgür Bey muhtemelen onlarla da görüşüyordur belediye başkanlarıyla. Kendisine yakın, çünkü bütün belediye başkanlarını biliyoruz. Hani Özgür Bey ve Ekrem Bey belirlediler. Yani o yüzden geçip geçmeyecekleri tamamen onların kendi takdirinde olan ve aynı zamanda kendi ilişkileri neticesine verecekleri bir karardır. Onun da altını çizmekte fayda var. Ama bu resimdeki isimlerin ben yeni partiye, Cemil Bey'i hariç tutuyorum, yeni partiye geçeceklerini düşünmüyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Gökhan Bey, siz ne bekliyorsunuz? Hangi ismin ne yapacağını? Mesela burada Mansur Yavaş ismi çok konuştu. Ben geçeceğini düşünmüyorum diyor Ali Aydar Fırat ama...
3: Biraz evvel sevgili meslektaşımın söylediği gibi Mansur Yavaş'ın siyasette ne yapmaya karar vereceğiyle alakalı bir durum var. Yani burada Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi tercihi Mansur Yavaş oturup bunu yapacak diyemiyorum. Beklentim Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Özgür Özel, evet sen adaysın, seni aday yapmayı düşünüyoruz derse yeni parti için çalışır diye düşünüyorum. Fakat böyle bir söylemi duymazsa Mansur Yavaş siyasi kariyerine de yeniden Ankara Belediye Başkanı olmak gibi bir düşüncesi olmadığını bildiğim için.
1: Öyle söylemişti zaten kendi açıdan.
3: Dolayısıyla bu onun bundan sonraki kariyer planlamasıyla alakalı. Bu kariyer planında kendisini kim ikna eder? Özgür Özel nasıl ikna edebilir? Söylediğim üzere İmamoğlu zaten aday değil. Adayımız sensin derse Mansur Yavaş'ın desteğini alabilir. Ama diğer taraftan böyle bir söylem, böyle güçlü, güvenilir bir

0: ifade duymazsa CHP'yi terk edeceğini zannetmiyorum.
1: Başlarken Can dedi ki Özgür Özel'in aday olacağını düşünüyor.
2: Evet, ben artık bu saatten sonra yeni partinin başka bir aday arayışı içine gireceğini düşünmüyorum. Zaten güçlü bir isim, lider de oldu. Yeni partisini de kurduktan sonra yeni partinin Cumhurbaşkanı adayının ben Özgür Özel en azından olması gerektiğini düşünüyorum. Genel başkan ve genel başkanın hakkıdır.
0: Biraz evvel Muharrem İnce ile ilgili söylediğine
3: katıldım. Aynı Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda ona hakkı tanımadın ama.
0: Muharrem İnce CHP'de genel başkanlık koltuğunu bekler diye bir ifaden oldu. Zaten bir bölüp gidendi, geri geldi. Evet.
2: Şimdi... Ama siyaset böyle, böler gider. Şimdi bugün başka bir bölenle yan yana. Bu iş böyle yani siyaseten.
0: Hayır, bölüp gittiği için bugün gündemin birinci maddesi olan Özgür Özel de yeni partiden dönüp CHP'ye genel başkanla oynadığı takdirde o zaman biz ilerleyen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Muharrem İnce Özgür Özel.
2: Şöyle olur bence.
0: Kavgasını mı bekliyoruz?
2: Olabilir yani Muharrem İnce genel başkan olursa ve yeni partide iktidar olur veya ana muhalefet partisi olur yani bir başarı elde ederse haklı olarak da biz emaneti almıştık şimdi tekrar emaneti yerine götüreceğiz deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecekler. Orada da evet öyle bir
0: dün zannediyorum Gürsel Tekin'in böyle bir ifadesi vardı. Giden arkadaşlar, istifa edip giden arkadaşlar mutlaka geri döneceklerdir.
2: Bence de döneceklerini düşünüyorum ben de.
4: Siz Can Bey'e iki itirazım var Seda Hanım.
1: Buyurun. Can, sen de. Buyurun.
4: Bir, Özgür Özel aday olacak dedi. Şu net, Özgür Bey bu defalarca söyledi. Eğer seçim takvimi resmi olarak açıklandıktan sonra yapılan anketlerde Özgür Bey önde gidiyorsa zaten kimse aday olmaz. Yani ne Mansur Bey aday olur ne de başka birisi aday olur.
2: Ben onun için söyledim ama zaten.
4: Bakın onu yani bunu işte zaman gösterecektir. Ama eğer yapılan anketlerde Mansur Bey işte son Arayan'ın Murat Bey'in yaptığı Murat Karan'ın yaptığı ankette %60 civarında bir onay rakamını telaffuz etti. Eğer Mansur Bey bu çizgiyi devam ettiriyorsa bakın kaçınılmaz olarak muhalefetin adayı Mansur Yavaş olur. Ekrem Bey'le ilgili bir cümle kuramıyorum. Çünkü Ekrem Bey'e bu iktidar, bu yargı asla Ekrem Bey'i aday falan yaptırmayacaktır. Yani o öyle anlaşılıyor. Yani ben bir hukukçuyum ama sonuçta bunun böyle olacağını düşünüyorum. Ekrem Bey artık bu yargı süreçleri nedeniyle iktidar tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bu devam edecektir. Ama eğer Mansur Bey anketlerde öndeyse Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş'tır. Yani net bir şekilde. Eğer Özgür Bey yaratacağı yeni partiyle yaratacağı hareketle ivmeyle buralara oralara gelmişse ben Mansur Bey'i de çok iyi tanıyorum. Mansur Bey şunu söyleyecektir. Yani bütün veriler Özgür Bey'in kazanacağını gösteriyor. O olsun diyecektir. Yani net onu söyleyeyim. Ama eğer Mansur Bey öndeyken buna rağmen Mansur Bey aday yapılmayacaksa o zaman da bir sıkıntı var demektir. Ama ben bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. Can Bey'in işte Muharrem İnce ile ilgili söylediğini de bir şerhim var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliriz. Oradaki siyaset yapan arkadaşların hepsinin kafalarında ne geçtiğini de biliriz. Bir kez Kemal Bey zaten seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Bey götürecektir. Orası net. Kimse seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bir genel başkanla gireceğini beklemesin. O konuda düşünenler varsa da Kemal Bey böyle sessiz bekler ama Kemal Bey'in genel başkanlığında o seçime girilir. Yeni bir genel başkanın o kurultaydan çıkıp gelmesi mümkün değil. Bence CHP'yi yani geride bıraktığımız işgal ve butlan CHP'sini Özgür Özel ve arkadaşları partiden ayrıldıktan sonraki içerideki tartışmalara bir bakmak lazım. Orada çünkü içinde genel başkanlık hayali kuran birçok arkadaşımız var. Onların iş çekişmelerine daha dikkatli bakmak gerekir.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Kimler var?
5: Seda Hanım, bir ekleme yapabilir miyim?
2: Çok ilginç. Kimler var? Yani Kemal Bey'den sonra genel başkan hani Muharrem İnce zaten bilinen bir şey. O Kemal Bey'le de yarıştı.
0: Vahap seçimini sen söyledin.
2: Hayır. Yok, Vahap Seçer ben söylemedim. Vahap, ben dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bırakmak isteyebileceği bir isim olarak söyledim Vahap Seçer'i ben. Yani parti liderler toplar. Ama partide genel başkan olmak isteyen isimler var dediniz. Kimler onlar?
4: Vahap, bir kez Vahap Bey'i kastetmiyorum.
2: Hatta ben de biliyorum kastetmediğinizi.
4: Vahap Bey bu durumda asla böyle bir kaotik ortam içerisinde genel başkanlık mücadelesine girmeyecek kadar çok tecrübeli birisidir. Ben de kendisini çok severim, sayarım. Zaman zaman da görüşüp siyasi düşüncelerimi de paylaştığım birisidir. Kim var? Müslüm Sarı var, Gürsel Erol var. Yani bunların kafalarında genel başkanlık rüyası gören insanlar. Bu saklanan, bilinmeyen bir şey değil. Ama Gürsel benim teorim Tekin tabii şu. Yok.
0: Gürsel Tekin.
4: Gürsel Tekin o tren kaçtı. Gürsel Erol'la Müslüm Sarı var. Benim teorim şu. Muhtemelen eğer bu yargı süreçleri hepsi lehlerine sonuçlanırsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şöyle bir tartışma başlayacaktır. Diyeceklerdir ki Kılıçdaroğlu'na, biz seninle gireceğimiz bir seçimde partinin barajı geçme şansı yok. O yüzden kusura bakma, sen görevini yaptın, geldin. İşte partiden atacaklarını attın, bize önümüzde engel olanları temizledin. Şimdi senin de olmaman gerekir. İçeriden bir başka birini çıkarıp onunla seçime gireceklerdir. Yoksa yaşı 77'ye gelmiş.
3: Doğru bir okuma. Olması gereken de o zaten.
2: Evet.
1: Siz böyle olabileceğini 70, doğru bir okuma.
3: Öyle olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun artık yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzunca bir süre
4: 77 yaşında 13 yıl CHP'yi yönetmiş, bütün her şeyi bilinen, Türkiye'deki seçmenin %55'inin 45 yaş olduğu, 45 yaş altı olduğu ve yeni gelecek seçmenlerle birlikte bu rakamın çok daha yukarı olacağı bir ülkede siz seçmenin karşısına Kılıçdaroğlu ile çıkıp halkın umudu Kılıçdaroğlu'dur sloganıyla sadece komik olursunuz, başka bir şey olmazsınız yani.
1: Ali Haydar, Fırat, böyle bir şey olabilir mi yani?
5: Şimdi bazı tartışmalar aslında bir takım siyasal gerçekliklerden uzak yapılıyor. Onun bir kere altını çizmek lazım. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi Özgür Bey ve arkadaşlar hala Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yönetildiğinin farkında değiller. Dolayısıyla buradaki mesele, bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı adayını belirlediğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek istemeyecek misiniz? Mecburen bir hani muhalefet, yani her Özgür Bey, Ekrem Bey ya da beri bulabilecekleri başka bir isim tek başına seçilme yeterliliğine sahip olmazsa, ki olması çok muhtemel görünmüyor şu koşullarda.
2: Siz de oradan isteyeceksiniz.
5: O zaman diyecekler.
2: Siz de oradan isteyeceksiniz. Aynı
5: işte,
2: şey değil
5: hayır.
2: mi?
5: Hayır, ama mesele şu işte. Yani şunu kastediyorum.
2: Sizi aşacağınıza sen artık kanaat, bak siz kanaat getirmişsiniz. Yeni kurulacak parti CHP'yi çoktan aşmış. Bak diyorsun ki, sen bunu zaten fikren söylüyorsun şu anda. Diyorsun ki bize gelecekler.
5: Hiçbir koşulda.
2: Yeni parti sizi aşmış, çoktan aşmış. Değil. Ama sen söyledin bunu bak.
5: Biraz sevgili Can, hiçbir koşulda, hayır bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki şimdi bu arkadaşlar hiçbiri tek başına seçilemeyecek Cumhurbaşkanlığına. Bunu söylüyorum. Buradan nasıl böyle bir yorum çıkardın? Bu senin kişisel tercihin ya da okuman
2: yok,
5: olabilir.
2: Hayır. Ama siz de aday çıkartınca tek başınıza seçilemeyeceğinize göre siz de yeni partiye gideceksiniz. Demeyecek misiniz? Bu da şimdi siz de bizim adayımıza destek
5: veriyoruz. Onu konuşuruz. Şimdi mesele şu.
2: Onlar size gelecek, siz onlara gitmeyeceksiniz.
4: Sayın Bahçeli bunun şeyini çizdi, çerçevesini. Neden Türkiye'de bir cumhurbaşkanı yardımcısı Alevi, birisi Kürt olmasın dedi. Önümüzdeki dönemde anayasa değişiklikleri gelecektir. Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar Türkiye'de ne söylediyse hepsi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı bence bellidir. Kürt cumhurbaşkanı yardımcısının kim olacağı tartışılıyor. Ama seçimlere böyle gideceklerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidip yani yeni partinin gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir destek istemesine ihtiyaç kalmayacaktır. Çünkü onlar zaten mevcut iktidarı ve Erdoğan'ı destekleyeceklerdir.
1: Yani bu
2: da çok iddialı.
1: Bu çok iddialı oldu. Öyle olur mu Ali Haydar Fırat? Yani biz böyle görür müyüz seçimler yaklaştığında?
5: Ya bunun kayda değer benim açımdan, yani benim okumam açımdan hiçbir anlamı yoktur. Bu tamamen bir tür provokasyon yaratma çabasıdır. Şimdi kendilerini arkadaşlar nasıl tanımlayacaklarını bir türlü karar veremedikleri için Ekrem Bey'in sultası altında arkadaşlar özgür bir biçimde siyaset yapacaklarını sanıyorlar. Ben 2,5 yıl boyunca parti meclisinde görev yaptım. Bülent Bey o dönemi bilmez ama o parti meclisinde görev yaptığım zaman da Ekrem Bey'e karşı tavrım netti. Bugün de aynı çizgideyim. Dolayısıyla Ekrem Bey'in herhangi bir izni olmadan, herhangi bir açıklaması olmadan Özgür Özel'in bir adım atması mümkün
4: Ekrem
5: değildir.
4: Ekrem Bey'in adaylığını dolayısıyla ilk o partinin, savunan kişi Ali Aydar Bey'dir diyorlardı.
5: O partinin genel başkanlığında, o partinin genel başkanı da, o partinin cumhurbaşkanı adayında Ekrem İmamoğlu belirleyecektir. Ben bu sürecin pratikteki tanığıyım. Dolayısıyla burada mesele şu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yarın bulacağınız adayı seçtirme için mutlaka sizden çok çok daha yüksek oy alacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceksiniz ve diyeceksiniz ki gelin ortak aday belirleyelim. Şimdi ortak aday belirleyecekseniz niye ayrıldınız? Yani kendi adayınızı seçtirme imkanınız, ihtimaliniz yok. Dolayısıyla Mansur Bey'in ayrılma ihtimali yok Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi bu koşullarda kime aday göstereceksiniz? Özgür Bey mi aday olacak? Özgür Bey ben aday olmam diyor. Birçok açıdan şunu söylüyor. Yani kazanamam, siyasetim biter diye düşünüyordur. Ama nihayetinde nerede muhalefetle bir araya gelmeden sadece şunu söylüyorum, sadece kendi oyuyla kimin baraja geçip geçmediği ayrı bir tartışma konusu. Onun zaman içinde göreceğiz. Ben, kimin seçime kadar ayakta kalıp kalmayacağını da hep birlikte göreceğiz. Mesele şu, şimdi bitiriyorum hemen. Mesele şu, bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasal partilerin rolünü daha anlamamış bir siyasal hareketin ya da bir grup arkadaşın yarın olacak, ortaya çıkacak gerçeklik karşısında nasıl davranacakları, Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl bir destek bulabilecekleri ya da bunun isteyeceklerse niye ayrılacakları, bütün bunlar tartışma konusudur. Yani eğer ortak bir aday üzerinde anlaşacaksak bu arkadaşlar neden gidiyorlar? Hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve onun pratikteki yansımalarının, meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok da anlam ihtiva etmediği bir süreçte siz İstediğiniz kadar grup konuşması yapın, istediğiniz kadar toplantı yapın, istediğiniz kadar yürüyüş yapın. Bunların bir karşılığı olmayacağını net bir biçimde görmüş olursunuz. Son olarak da şunu söyleyeyim, Sayın Yüce Türk şöyle bir ifade kullandı. İşte bu yaşa gelmiş bir isim Sayın Kılıçdaroğlu için dedi. O 13 yıl boyunca ona eşlik eden, onunla birlikte milletvekili listelerini 13 yıl boyunca yazan, 13 yıl boyunca aldığı bütün kararların altında imzası olan, 13 yıl boyunca onunla birlikte ağlayan, onunla birlikte gülen, 13 yıl boyunca milletvekilliği yapan arkadaşlar şu anda hepsi Özgür Özel'in yanında. Yani 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem, 8 dönem milletvekilliği yapmış olan arkadaşlar mı Türkiye'de yeni bir parti, yeni bir süreç, değişim süreci başlatacaklar? Dolayısıyla yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi için gidenler için söylüyorum. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi için bir kayıp değildir. Dolayısıyla gerçekten partinin gençleşmesi gerekiyordu. Böyle bir imkanı sağladılar. Yıllardır partinin bütün karar alma süreçlerini kilitleyen bir gruptan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş parti meclisindeydim ben. O parti meclisinde partinin kararlarının hiçbiri alınmadı. Bülent Bey'in de benim de mağdur olduğumuz bir grup var. O grup şu anda Özgür Bey'in yanında ve bütün kararları o grup alıyor. Dolayısıyla Ali Aydar Bey, 83 yaşındaki Önder Sav'dan akıl almayı bilen arkadaşlar 78 yaşındaki Sayın Kılıçdaroğlu'na laf söylüyorlar. O enteresan, o ilginç ama şunu söyleyeyim. 2028'e daha çok var seçime. O seçime kadar bir siyasi parti ayakta tutacak gücü, dermanı ve takati bulurlar mı arkadaşlar? Önce bir onu görelim, ondan sonra seçimde kimin oy alıp almayacağını hep birlikte konuşuruz.
2: Bir yorum yapacağım sadece kısa.
1: Peki.
0: Ben şunu merak ediyorum, muhtemelen tamam. Aynı şeyi düşünüyoruz. Şimdi Ali Aydar Bey dedi ki 50+1 yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Seçim bu şekilde olacak ve üzerinde durduğumuz isim Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş CHP'den ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Velev ki ayrıldı. Ve yeni partinin de Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ve anketler de gösterdi ki Mansur Yavaş güçlü bir aday. Siz desteklemeyecek misiniz?
5: Ben Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını düşünmüyorum. O yüzden bu sorunun muhatabı ben değilim.
0: Velev ki ayrıldı. Yani sonuçta bugünü konuşuyoruz ama yok, yarının ne getireceğini bilmediğimiz için.
6: Buna ben cevap verebilir miyim? CHP'li olmasam da.
5: Yok, böyle bir şey mümkün olmayacak.
6: Şimdi Gökhan
1: buyurun.
0: Peki Mansur Yavaş CHP'deyken aday oldu. Diğer arkadaşlar desteklemeyecekler mi?
2: Desteklemeyeceklerdir.
0: Yani Bülent Bey de buna cevap verebilir.
5: O zaman neden ayrıldılar CHP'den?
0: Yani Aydın neden ayrıldılar? Onlar kendilerince bir açıklama yapıyorlar zaten.
2: Sizin ya o kadar önemsizlerse bir de şöyle o zaman o kadar önemsizlerse
0: ayrıştırılan
2: o kadar önemsizlerse neden gitmeyin partiyi bölmeyin diyorsunuz. Böyle de bir gerçek var o zaman Ali Aydar.
6: Yani fikrimi söyleyebilir miyim
2: sadece? O kadar önemsizse bu isimler. Bir önemi yoksa bir karşılığı yoksa.
1: Bülent Bey cevabını verecek mi? Çünkü iki tarafa da sordunuz soruyu revize edince.
0: Evet yani aslında soru
1: Bülent Bey cevabını alayım sonra Ali Aydar Bey sizin izninizle Doğan Bey sizin yerinize cevap vermek.
6: Estağfurullah izninizle ben fikrimi söyleyeyim. Aydar Bey sessiz kalmak istedi o konuda.
1: Peki buyurun Bülent Bey sonra Doğan Bey.
4: Aslında söyledim yani bizde hiçbir tartışma yok. Böyle bir durum gelişir de Mansur Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olursa elbette ki yeni partiye geçmiş olan arkadaşlar da seçmen de Mansur Bey'i destekleyecektir. Yani hiç tereddütsüz.
1: Yani Mansur Yavaş dedi ki ben çok özür dilerim bir dakika. Mansur Yavaş dedi ki ben CHP'de kalıyorum. CHP Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Yeni partiye geçen ekip Mansur Yavaş'ı destekler diyorsunuz.
4: Evet. Yani yeter ki
0: İşte ben bu noktadan hareketle Kemal Kılıçdaroğlu gün, 78 yaşında Allah uzun ömür versin. Bir kez daha aday oldum dedi. Ve karşısında görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olmak isteyecek ya da bir başka aday. Kimi destekleyecek yeni parti? 50+1 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi.
1: Tabii işte Mansur Yavaş olursa destekleriz diyor. Buyurun tamamlayın Bülent Bey.
0: Yani 50+1 koşulu olduğu için burada %30 o aldı, %20 bu aldı. Bu değil artık konuştuğumuz. %50+1. Ve siyaset dediğim gibi iktidar olmak için yapılan bir icraat ortaya koymak istediğimiz noktada iktidar oldum demek gerekli ya. Ya iktidar için bugünün kavgalarını nasıl unutacaksınız onu merak ediyorum.
1: Buyurun.
4: Sena Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Mansur Yavaş'ın kalmış olması yeni partiye giden arkadaşlar için de yeni partiye oy verecek seçmen açısında anlaşılabilir bir durumdur. Ama sonuçta Mansur Bey'in aslında söylediği başka bir şey var. O zaten Cumhuriyet Halk Partisi adayı daha da aşan, muhalefetin adayı olmayı hedefleyen ve bunun böyle olması gerektiğini söyleyen birisi. Dolayısıyla burada sadece işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, yeni parti nasıl tavır alacaktan ziyade orayı da aşan İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, işte yeniden Refah Partisi, bütün bu partilerin de ne söyledikleri önemli. İşte kaldık işte Saadet Partisi'nden yeniden Refah'a kadar birçoğunun bu konuda düşünceleri var. Yani bu bugünün meselesi değil. Yani bu bugün konuşulacak bir şey değil. Bugün konuştuğumuz şey yeni bir parti, o partinin yürüyüşü, o konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı eğer bu Kasım'da bir seçim yapılacaksa seçim takvimi açıklandıktan sonra konuşulur. Ama biz yani iktidar çevrelerinden gelen bilgilerden anlıyoruz ki seçimler anayasa değişikliği yapılacağı için meclisten bir karar alma ihtiyacı da kalmayacağı için 2028'in Nisan'ında ya da işte en erken 2027'nin Kasım'ında bir Cumhurbaşkanlığı ve meclisin seçimlerinin yenilendiği bir seçim göreceğiz yani. O yüzden bugünden yarına Türkiye'de gündemin böyle saatte de değiştiği bir
1: geliyorum
4: noktada çok uzun süreli siyasi analizler çok sonuç vermeyebilir yani.
1: Ama az önce siz de yaptınız mesela işte Cumhur İttifakı'nda yer alabilir gibi. Yani uzun hani tabii ki çok şey değişiyor ama yine de yapmaktan geri kalmıyoruz. Konuşuyoruz bir yandan. Buyurun Ali Aydar Fırat, kısa bilgilendirme sizden alayım. Doğan Bey sonra bir değerlendirme yapacak.
5: Tabii tabii, biraz önce sevgili Bülent Yücetürk Müslüm Bey için, Sayın Müslüm Sarı Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü için, Genel Başkanımız için genel başkan adayı dedi, bir açıklama yolladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar arkasındayız.

0: partimize bir genel başkanlık tartışması yoktur. Böyle bir niyette hiçbir zaman yoktur. Yolumuz onun yoludur diye devam ediyor. Peki. Dolayısıyla hani bir genel başkanlık tartışması zaten olmayacak.
1: Ya, Ali Aydar Bey, sen bu mesaja inandıysan ben de inanırım.
2: Yine başa döndük. Yeni ne var?
0: Ben bunu tartışma gereği bile duymuyorum ya. Yani ben Müslüm Bey'in ne kadar
1: nasıl bir açıklama yapacak ki?
0: Çalışan tanık ettiğim ya, için.
1: Işte, yani zaten böyle açıklama
0: yapacaktır yani. Yani işte yani o zaman Gökhan Günaydın'ın falan mı konuşalım? Gökhan Günaydın'ın neden genel başkan olmadığını, Özgür Bey'e ne kadar sıcak bakıp bakmadığını mı konuşalım yani? Bunlar mı konuşulur? Bunları mı tartışacağız?
1: Ya konuşabiliriz. Hiç benim bir de, sakınacağım yani şey bir durum değil yani, ama konuşuruz. Yani Özgür Bey'in liderliği bugün hiç kimse tarafından tartışılmıyor ki. Yani sokağa indiği zaman Özgür Bey zaten lider olmuş durumda. Arkasında binlerce insan yürüyor ya. Bu kolay bir şey değildir yani. Öyle ben sokağa indim.
0: Vallahi bu ülke
1: şu partinin genel başkanı indiğinde
0: Sayın Yücetürk, bu ülke
1: sizin arkanızda yürümüyor.
0: Ülkede, bakın bu ülkede kahraman olmak da
1: bir ziyarete gitti.
0: O koltuktan düşmek de çok kolay.
1: Vallahi Kılıçdaroğlu sabah bir esnaf ziyaretine gitti. Gördüm, işler acısı yani. İşte ya benzin istasyonuna gidiyor ya sabahın köründe esnaf ziyareti yapıyor. İşte yani
0: yarın Polatlı'da
1: yani.
0: Saat 17'de yarın Polatlı'da 17'de çiftçilerle buluşuyor. İstiyorsanız bir
1: yine mizanseni hazırlamışsınızdır ama.
0: Hanımefendinin evet tabii. Yani hep birlikte şunu göreceğiz. Yani bu ülkede insanlar birilerini çok hızlı kahraman yapıyor. Bir gün, iki gün önce, üç gün önce, beş gün önce herkesin çok değer verdiği bir sanatçıyken bugün nelerle karşılaştığımızı çok iyi görüyoruz. O yüzden bazılarına çok büyük anlam atfetmeyin. Yarın o kadar çok farklı şeyler çıkar ki toplum içinde gerçekten bunları konuşacak şeyiniz kalmaz.
1: Vallahi yanlış yaparlarsa Ali Aydar Bey çıkar, yanlış yaparlarsa çıkar, onları da eleştiririm. Ama duruşumu hiçbir zaman değiştirmem.
0: Ya geçmişte
1: kendi
0: yanlış
1: siyasi
0: yapmışlarsa,
1: çıkarlarım, ya, kendi ya siyasi ikbalime göre oradan oraya savrulmam yani. Yanlış yapmışsam
0: mesela 46 tane ihale vermek doğru bir şey mi?
1: Böyle
0: kendi
1: bir şey
0: arkadaşına
1: varsa,
0: 46 tane ihale vermek doğru bir şey mi?
1: Ya böyle bir şey varsa bunun hesabı sorulur. Herkes de eğer böyle bir şey yaptıysan bunun hesabını verirsin yani.
3: Kimi kastediyorsunuz Ali Aydar Bey?
0: Biz de arkadaşlar arınsın dediğimizde o zaman da şey demeyeceksiniz. Yani partide ihraç var, efendim yok tasfiye var. Dolayısıyla siz belediye başkanlıklarını bir tür arpalar...
1: Beni niye ihraç ettiniz ya?
0: Ben sizin ihracınızı doğru bulmadım.
1: Parayla pulla
0: bunu,
1: işim
0: bunu
1: yok.
0: Net bir biçimde söylüyorum. Biliyorum ben o konuda size kefilim. Yok o konuda size kefilim. Yani ben sizin ihracınızı da doğru bulmuyorum. Onu net ifade ettim. Her yayında da söyledim. Bunu açık bir biçimde de söylüyorum. Ama diğer yeni kurulacak olan arkadaşların, parti kuracak olan arkadaşların geçmişleri ve bu partiye verdikleri zarar da herhalde bu toplumun bilgisi dahilindedir. Bu toplumdan kaçmaz. Yani bu
1: vallahi
0: kadar ağır
1: şey
0: talimat verip
1: seçmen,
0: tırnak içinde
1: vallahi
0: parti...
1: Ali Aydar Bey seçmen var ya,
0: belediye
1: seçmen
0: başkanları,
1: çok bilinçli. Örgütler çok bilinçli. Partinin içerisinde yanlış yapan, yanlışın içinde olan herkesi senden benden daha iyi görüyor ve kanaatini veriyor. Ama Özgür Bey'in mücadelesinde görüyor, tabii, ona da destek oluyor. Bu kadar net yani.
0: Şimdi iki örnek vereyim. Mutlak butlan kararı çıktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi örgütü gelmedi. Bunu bir kere Özgür Bey'in iyi düşünmesi lazım. İkincisi, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hakikaten yani kalbi olan Çankaya'da belediye başkanı gözaltına alındı. 300 kişi orada toplanmadı. Dolayısıyla Özgür Bey ve ekibinin bunlara iyi bakması lazım. Neden bu insanlar buralara gelmiyorlar? Neden bu insanlar bizim yanımızda durmuyorlar? Bir takım belediyeler aracılığıyla bir takım mizansenler kurulabilir. İnsanları taşıyabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın.
1: Sanırım siz
0: o
1: Hüseyin Can Güner'in masumiyeti konusunda
0: çok iyi tanıyorsunuz.
1: Yoktur, değil mi? Ali Aydar Bey.
0: Sizin Hüseyin Can Güner'in o başka bir tartışma.
1: Yani dosyasını
0: o başka bir tartışma.
1: Herhalde görmüşsünüzdür yani.
0: Orada belediyenin kimi yönettiğini, belediyedeki ihalelerin hangi düzeneklerle verildiğini herhalde

0: kısa süre içerisinde yargı şeyinde görürüz. Mesele şu, aynı adama bir referans olup 46 belediyeden ihale verip de sonra da yeni parti kuramazsınız. Yani bunun binlerce örneğini size söylerler. Bütün eş dost akrabanızı her birine bir şirket kurarak bir takım ihaleler üzerinden Türkiye'de bir siyasi partiyi baştan aşağı dönüştürme çabası içerisine girerseniz buradan yeni bir parti çıkmaz. Ya da Ekrem Bey'in Türkiye'de sağ sol kalmamıştır anlayışıyla AK Parti'den ayrılmış olan DEVA'dan gelecekten getirdiği isimlerle bu isimlerle yeni bir parti kuramazsınız. Yeni bir siyasetle yol alamazsınız.
1: Vallahi
0: yani bu insanların
1: bakarız.
0: Hiçbir zaman sosyal demokrasiyle
1: söylediklerine
0: ilgisi
1: bakarız.
0: Olmamıştır.
1: Onun yürüyüşüne bakarız. Ne söylediğine bakarız. Onun arkasında gideriz. Dediğiniz insanların
0: bence
1: hiçbirisinin
0: Özgür
1: arkasında gitmeyiz.
0: Özgür Bey'in yanındakilere bakın. O yanındakiler geçmişte Kemal Bey'in de yanındaydılar. O geçmişte Kemal Bey'in yanında olup eş dost arkadaşlarının milletvekili, belediye başkanı yapanlar şimdi Özgür Bey'in yanında. Özgür Bey gerçekten
1: Özgür Bey
0: yeni bir parti
1: bilecek,
0: kurmak istiyorsa her şeyden
1: bilir,
0: önce o yanındakilerden ayrılması gerekiyor.
1: Kimin kendisine zarar verdiğini görüyorsa alır kenara kor yani hiç tartışmasız.
0: Ben 2,5 yıl Özgür Bey'le siyaset yaptım. Bunu anlattım. Özgür Bey bunların hiçbirini dinlemedi. O arkadaşlarla yol yürüdü. O arkadaşlar karar verdiler. O arkadaşlar belediye başkanlarını belirlediler. Dolayısıyla o arkadaşlardan yeni bir şey çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi o isimleri çok iyi biliyor. O isimlerin yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kazandıklarını, daha doğrusu ne kaybettirdiklerini de çok iyi biliyor. Özgür Bey de bunu biliyor. Ne Ekrem Bey'den, ne onun çevresinden, ne de Özgür Bey'in çevresinden yeni bir şey çıkma ihtimalinin de herhangi bir biçimde ne tarihsel arka plan, ne toplumsal bir gerçekliği, ne de bunun bir siyasal zemini olduğunu biz çok kısa bir sürede hep birlikte görmüş olacağız.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yani neden bizde konuşacak mı diyorsunuz Doğan Bey tabii ki ama CHP'yi konuşuyoruz ya, iki tarafın da yaklaşımını görmek açısından değerli. Ali Haydar Fırat ve Bülent Yüce Türk'ü dinlemek. Buyurun.
3: Vallahi ben dinlerken ikili ve ne diyeceklerini de aslında biraz unuttum ama en son şöyle bir şey olmuştu herhalde. Şeyi sormuştunuz, Mansur Bey'i sormuştunuz.
2: Evet, Mansur Bey'e. Hatta soru
3: ben,
2: şöyleydi.
3: Evet.
2: Yeni partiye geçerse CHP Mansur Bey'i destekler mi?
3: Evet. Şimdi şöyle, öncelikle Bülent Bey rahat etsin diye söyleyeyim de herhangi bir siyasi partiye üye değilim ben. Herhangi bir siyasi parti içerisinde değilim. Hükümet, işte iktidar gazetecisi, yanlısı vesaire filan değiliz. Yorum yapıyoruz sadece. Herhangi bir yere bağlı değiliz. Doğru bildiğimizi konuşuyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Zaman zaman hükümet için de değerlendirmemiz oluyor. Bugün de CHP söz konusu. CHP için değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla biz bir değerlendirme yaptığımız zaman CHP seçmenin bir yere yönlendirilmesi ya da yönlendirilmemesi diye bir durum söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Az önce söyledi. Ben fırsat
2: tabii,
3: bulunca
2: cevap veremedim.
3: Tabii
2: siz o zaman da verdiniz
3: yani,
2: zaten yanıtınızı.
3: Hiçbir partiye üye değiliz. Onu söyleyeyim yani. Şimdi Mansur Bey bence bana göre yeni partiye girmeyecektir. Girmeyecektir. Neden bu kadar iddialı konuşuyorum? Hı hı. Yine söylüyorum. Konuşmanın başında söylediğim gibi bu yeni parti Ekrem İmamoğlu'nun şahsı için kurulmuş bir partidir. Bana göre. Katılmayabilirler arkadaşlarımız. Bana göre Ekrem Bey için kurulmuş bir parti. Ekrem Bey için kurulmuş bir partide ben Mansur Bey'in olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Mansur Bey'in geldiği gelenek, işte milliyetçi, devletçi bir yapısı var. Ondan sonra gördüğüm kadarıyla çok vefalı bir duruşu da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte belediye başkanlığı yapıyor. Ben yeni partiye teveccüh göstereceğini sanmıyorum. Bunu net söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim, yani Kemal Bey diyelim ki CHP'nin başında kaldı. Ondan sonra Mansur Bey de aday gösterdi. Mansur Bey aday gösterdiği zaman da yeni partiyi kuran arkadaşlara da sormak lazım. Acaba nasıl bir tavır sergileyecekler? Tekrar işte birleşip biz işte CHP'nin adayına oy vereceğiz, destek vereceğiz diyebilecekler mi? Onu merak ediyorum. Bir de enteresan gelen bir durum daha var. Ya şimdi CHP'nin oyları yüzde kaç civarında bir şey diyemeyeceğim. %30, %25 bununla ilgili bir yorum yapmayacağım. Anket sonuçlarını bilmiyorum. Ama sanki %65, %70'lik oy oranı olan bir parti bölünüyor da otomatikman bunun %40, %45 oyu var gibisinden bir algı oluşturuluyor. Yani CHP'den gidecek oy miktarı bellidir, bilmiyorum yani yüzde kaç gider ama
2: mesela
3: bu kadar abartılı bir oy oranı olacağını düşünmüyorum ben
2: size
3: yeni partinin.
2: Size bir soru tam yeri gelmişken az önce Zeyden Karalar, evet. Ben

0: 54 yıllık CHP'liyim, ayrılmam CHP'den demiş ve bu evet. Doğal olarak duygusal bir reaksiyon bu olabilir dedi ya Can. Seçmen için de bu böyle midir sizce? Yani ben giderim sandığa gittiğimde CHP'nin altı okunu görürsem basarım. Ayrılmam.
1: İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum Sena Hanım. Diyorum ki CHP seçmen içerisinde Ekremciler diye bir grup var mı acaba? Onu sormak lazım. Çünkü hani AK Parti cenahında son zamanlarda şöyle bir söylem oluştu. Reisçiler ve AK Partililer. Hani AK Parti...

0: sanarak partiye destek veriyor. Yani CHP'nin içerisinde acaba Ekremciler ve CHP'ler diye bir grup var mı? Bence yok. Öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Ve böyle bir algı oluşturuluyor. Sanki bütün CHP seçmeni Ekrem Bey'e bayılıyor, Ekrem Bey'i çok beğeniyor, efendim işte mağdur olduğunu düşünüyor diye bir algı oluşturuluyor. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani neredeyse az önce de söyledim, Ekrem Bey'i Atatürk seviyesine getiren insanlar var bu partinin içerisinde. Baktığınız zaman kökeni CHP değil, demokrat solcu değil, efendim sonradan işte CHP'ye gelmiş, siyaset etmiş bir karakterden bahsediyoruz. Bütün CHP seçmeni Ekrem Bey'in yanında diye bir söylemde bulunanlar var. Ona şaşırıyorum ben. O yüzden yeni kurulacak partinin de bu kadar iddialı, bu kadar güçlü olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bir şahsın etrafında toplanan bir parti ve CHP'yi şu anda mevcut olan, mevcut durumda bölen bir parti. Aslında benim söylemlerime bakarsanız, böyle biraz daha mantık çerçevesinde düşünürseniz, ben CHP'nin bölünmemesini, muhalefetin tek parça halinde kalmasını, biraz sabredilmesini savunuyorum. Bu durum da aslında şu anda hükümetin içine yaramıyor. İktidarın içine yaramıyor yani şu anda. Yani matematiksel olarak baktığınız
1: neden
0: zaman...
1: Neden yaramıyor?
0: Çünkü matematiksel olarak baktığınız zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi bölünüyor.
1: Neden yaramıyor?
0: Bölünüyor. Yani şu anda bir miktar CHP'linin yeni partiye geçeceğini iddia etmiyorlar mı? Bu da bir bölünme değil mi? CHP oylarında bir düşme değil midir bu? Azalma değil midir? Evet. Yani matematiksel olarak baktığınız zaman şu anda yani muhalefeti parçalıyorsunuz. Ve matematiksel olarak diyorum ki, bakın şu anda daha ortada bir şey yok. Matematiksel olarak bu iktidarın işine yarayabilir.
2: Evet.
0: Ben de diyorum ki Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'nin bölünmemesi, parçalanmaması gerekir. Sabredilmesi gerekir. Kurultaya mı gidersiniz? Yeni bir genel başkan mı seçersiniz? Yani bu süreci görmeniz lazım. Ve gene iddiamı yeniliyorum. Bir şahıs için yeni bir parti kurmanıza gerek yok. CHP'yi de bu noktaya getirmenize gerek yok diyorum ben. Benim analizim bu yönde. Ve Mansur Bey'in de tahmin ediyorum, yine bildiğim, duyduğum herhangi bir şey yok. Tahmin üzerinden konuşuyorum. Yeni partinin içerisinde olacağını düşünmüyorum ben. CHP'nin parçalanmasına, bölünmesine, kalkıp da hani yanan ateşin üzerine benzin dökeceğini düşünmüyorum. Biraz da aklı selim davranacaktır, süreci gözlemleyecektir ve CHP içerisinde kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Turgoy Hocam.
3: Kaç dakikamız var?
1: Var daha dakikamız, merak etmeyin.
3: Şimdi yani hem İmamoğlu hem de diğer aktörler üzerinden Kim Müslüm Sarı'nın çok hızlı bir reaksiyonuyla bir şerh düşürmüş oldu. Ya şuna karşıyım, siyaseten hırslı olmayan insanın siyasette işi yok. Siyasette hırs önemli bir parametre. Dolayısıyla bir şeyler yapabilmek için hırslı olmanız gerekiyor. Ama bu hırsınızı siyaset dışı yollarla herhangi bir partide genel başkanlık ya da bir hizip aracılığıyla partiyi ele geçirme üzerinden anlamlandırmaya çalışırsanız burada bir problem olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki işte butlana konu olan kurultayla ilgili sürecin temel problemi delegenin iradesinin fesata uğratıldığıyla ilgili bir siyaset mühendisliği. Dolayısıyla böyle bir hırstan değil de normal bütün bu adi ya da diğer suçlara konu olabilecek bütün şeylerden arındırılmış bir hırsla siyaset mümkün. Dolayısıyla az önce Kılıçdaroğlu ile ilgili şerhi düşerken, evet, Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun bir ömrü yok, olmamalı da siyaseten. Nedeni şu: kendisi bu butlan sonrasındaki genel başkanlığa vaziyet etme tartışmasında partiyi güvenli limana taşıma söylemi üzerinden bunu dile getirdi ki butlan söz konusu olmadığında, yine tartışıldığında ihtimaller dahilinde kendisi bunu ifade etmişti. Yani partiyi güvenli limana taşımak ne demek? Mevcut arındırma sürecini kademe kademe ilerleterek partiyi bir kurultay marifetiyle daha farklı bir yere taşımak. Dolayısıyla son kertede Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada rolü olabileceği kanaatinde değilim. Diğer mesele şu: Cumhurbaşkanlığı seçimi bence yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer muhalif partilerin parlamentodaki aritmatiğinden ziyade onların bir bütün olarak Cumhur İttifakı'nın adayına karşı konsolide olup olmayacakları ile ilgili olacak. Yani temel mesele. Yani yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte İyi Parti, Deva, Gelecek vesaire, bütün bu bileşenler acaba 2023 seçim öncesinde olduğu gibi bir masa etrafında müzakere edip Cumhur İttifakı'nın adayına karşı bir pozisyon alabilecekler
1: mi? Hadi diyelim öyle bir pozisyonlanma oldu. O zaman CHP nerede duracak sizce?
3: CHP, yani yeni CHP parti, onların yine hepsi muhalif adayın etrafında konsolide olmak zorundalar. Aksi takdirde kendilerini muhalif seçmene anlatmakta zorluk çekerler.
1: Yani o zaman orada, bugün ayrılan yeni parti ve CHP'nin önümüzdeki yıllarda seçim zamanı yaklaştığında yine...

0: Yine aynı masa etrafında toplandığını görebiliriz.
1: Siyaset müzakere edilebilir mi? Siyasette böyle radikal geçişleri bazen anlamakta zorlanıyoruz ama siyasetin doğası bu. Birçok örnek verdik tartışma programlarında. Eğilim ve güç kimden yana şekillenirse siyasette konumlanma, pozisyon alma oraya göre
0: cereyan edebilir. Tamam, o zaman CHP seçmeninin gidip CHP'ye oy vermesiyle yeni partiye oy vermesi ya da biri, bak, adaylarına oy vermesi
1: karıştırıyorsunuz.
0: Arasındaki fark nereye gidecek?
1: Onların kendisine parlamentoda ayrı ayrı oy verebilir, ayrı ayrı oylayabilir ama onların bir aday etrafında konsolide olmasını muhalif seçmen de isteyecektir. Onun için oradaki tartışmada daha ağırlıklı
2: hocam,
1: olarak...
2: Zaten seçimin, yani şu anki sistemde seçim bu şekilde yapılmayacak mı? Yani bir adaya karşı bir aday. 50 artı 1'i kim alırsa. Ki bu nedenle ikinci tur oylamaya gittik. 28 Mayıs seçiminde. Kılıçdaroğlu'na şimdi kızanlar... O dönem bir arada oldukları altılı masa, yeni partiyle birlikte yedili masa olacak. Yani bir adayın etrafında toplanmak zorundalar. Az evvel sorguladığım buydu.
1: Cumhur İttifakı'na,
2: ya kim olursa olsun, Cumhur İttifakı'nın da olsa,
1: adayına karşı
2: olsa,
1: konsolide olmak zorunda. Yani bu bir mecburiyet çünkü Cumhurbaşkanlığı
0: hükümet sistemi...
1: Peki şu
0: senaryo o zaman çok mu uzak ve dışarıdaki bir senaryo? Bülent Bey'in söylediği, yani bakarsınız CHP farklı bir ittifak içerisinde yer alır. Bu ihtimali görüyor musunuz?
1: Farklı bir ittifak içerisinde, ya o çok ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın böyle bir şeye tevessül etme, böyle bir senaryo üzerinden yeni bir siyaset kurma, bu tartışıldığında gündeme geldi. Tabii bu Lübnan vesaire gibi modelleri, yani kota sistemini çağrıştırdığı için çok anlamlı değil. Bunun seçmene anlatılması da çok mümkün değil. Çünkü AK Parti böyle kotalar üzerinden çalışmadı bugüne kadar. Mesela yani ismini zikretmeye gerek yok. AK Parti içerisinde hem etnik olarak hem kültürel olarak hem mezhebi olarak çok farklı menşeilerden gelen aktörler oldu. Mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in etnik kimliği, yani bunları tartışmak tabii çok hoş şeyler değil. AK Parti bunları kendi içerisinde bir bütün olarak değerlendirip onu hani yani heterojen bir parti.
0: Siyaset
1: yani.
0: Akışkan bir şey ve değişken ya. Yani bugünden o günü konuşamayabiliyoruz. Sadece senaryolandırıyoruz. O bir ihtimalse aynı masada yeni parti ve CHP'nin oturuyor olması. Diğeri niye bir ihtimal olamıyor?
1: İhtimaller her zaman var ama bunun seçmene anlatılabilmesi çok mümkün değil. Zaten mesela Bülent Bey başından itibaren ki bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç dinamikleri okuma anlamında Ali Haydar Bey'le yani tartışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumunu anlama açısından önemsiyorum. Orada mesela bir itiraz olarak sizin söylediğiniz, sorduğunuz soru bu mümkün mü? Yani bir kota sistemi gibi. Ali Haydar Bey hani çok sıcak bakmadı. Neden bakmadı? Çünkü bu değişimciler, yani Özgür Özel ve arkadaşları tarafından zaten iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyaset mühendisliği yaptı. Dolayısıyla bu bir doğal bölünme değildir. İktidar eliyle bu mümkün hale getirildi. Söylemini destekleyecek bir aksiyon olur. Buna hani tevessül edeceğini zannetmiyorum. Hele de Cumhur İttifakı mevcut konjonktürde ekonomik kırılganlıklara rağmen hükümet gücünden bir şey kaybetmediği bir durumda. Son iki cümle şununla ilgili olsun.
0: Buyurun.
1: Ya burada Mansur Yavaş'ın ben nerede konumlanacağının kritik olacağı kanaatindeyim. Nedeni şu, çünkü şu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok yapmadılar, yapamadılar. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu denklemde değilken, yani kurultay sonrasında Cumhurbaşkanı adayı kim olsun tartışmalarında her zaman Mansur Yavaş verilerle, kamuoyu araştırmalarıyla ön plandaydı. Ama buna rağmen aday yapılmadı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki İmamoğlu etkisi üzerinden. Bu dolayısıyla Mansur Yavaş'ın zihnindedir ve bu hafıza onun siyasetindeki istikameti belirleyecektir. Onun için yani İmamoğlu etkisinin söz konusu olabileceği bir denklemde Mansur Yavaş'ı görmek çok mümkün değil ama Mansur Yavaş bu iki parti içerisinde ağırlık merkezi olarak nerede konumlanırsa orayı tahkim edecektir. Ben kurumsal kimlik içerisinde CHP'den yana bir pozisyon takınacağı kanaatindeyim ki ya siyaseti bilen birisi. Ama siyaset hakikaten değişebilir. Bugün burada olan yarın başka biri, bu siyasetin akışında vardır. Yine Bülent Bey biraz iğneleyerek söyledi ama Ali Haydar Bey'in mevcut pozisyonu üzerinden kendisi zaten anlamlandırıyor, yani bu değişikliğin pragmatik olmadığını, daha ideolojik olduğunu kendisi izah ediyor bu kanallar vasıtasıyla. Ama dün başka bir yerdeydi, bugün başka.

0: başka bir yerde, yarın başka bir yerde olabilir. Onun gerekçeleri kendinde saklı. Bunu kamuoyuna da deklar eder. Siyasette böyle bir şey yani. Bu doğal.
1: Öyle. Can, peki içeride şöyle bir, artık son dakikalara gidiyoruz. Bize anlatır mısın? Yarın ne olacak? Sonraki gün ne olacak? Sonraki gün ne olacak? Özgür Özel'in takvimi ne?
2: Şimdi en başta zaten Bülent Bey söyledi. Bir pazartesi, en geç pazartesi zaten partinin kuruluş dilekçesi verilmiş olacak ve burada milletvekilleri zaten kurucular kurulu imzaları verdi, topladı. Mahir toplanıyor daha dedi ama bence toplanmıştır. Bu kadar kesin ve net konuşuyor Özgür Özel tarafı. Çünkü yaptığımız temaslarda da kaç milletvekili olacak, nasıl olacak diye sorduğumuzda her şeyin planlı ve programlı olduğunu söylüyorlar. O yüzden kurucular kurulu imzaları verilmiştir. Denildiği gibi gerekli belgelerin hazırlanması, o belgeler hazırlandıktan sonra işte İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilmesi kalacak. O da en geç pazartesi olur. Sonrasında da işte Özgür Özel'in tarif ettiği işte Ağustos, Eylül. Bu bir süreç aslında Yargıtay'ın da önümüzdeki dönem açısından, yani Eylül işte adli yıl başladığında nasıl bir tavır alacak, Yargıtay'ın tavrını da görecekler. Ama burada bildiğim kadarıyla parti meclisinde istifalar olmayacak. Yani mevcut şu andaki parti meclisinde istifalar olmayacak. Çünkü orada Özgür Özel'e de yakın isimler var. İhraçları saymazsak. Yine partinin belli organlarında ve parti Yargıtay partiye hayır mutlak mutlak kararını iptal ediyorum deyip bir geri dönüş sağladığında orada bir hareket imkanı, alan açacak, Özgür Özel ve ekibine siyaset alanı açacak bir mekanizmanın kurulabilmesi için o var olan CHP'de kalacak isimler olacaktır. Ama bu da çok gerçekçi değil.
1: Yani tamamen CHP'den.
2: Bu da çok gerçekçi değil. Şimdi Kemal Bey il başkanlarını değiştiriyor. Yakında belediye başkanlarıyla ilgili tasarrufları da zaten yapacaklardır. Yani orada da ihraçlar başlayacaktır. O yüzden istifa orada içinde, yani Özgür Özel'i destekleyen bir kesimin orada kalacağı şeyine ben çok, yani Kemal Bey o denklemi orada barındırmaz. Çünkü yapılacak bir kurultayda da karşısına Özgür Özel'in destekleyeceği bir aday da çıkartılabilir. O yüzden bu denklemi bozacaktır Kemal Bey. Ve o kurultay sürecine gerçekten tam anlamıyla parti içinde kendine bağlı olan bir yapı kuracaktır. Kurmak zorunda zaten. Başka bir alternatifi yok. Yoksa yeni parti iktidara doğru giderken veya seçimlere doğru giderken, tırnak içinde onların tabiriyle söylüyorum, diğer taraftan da Özgür Özel kanadı, CHP içinde kalan Özgür Özel kanadı CHP'ye siyaset alanı tanımayacak. Orada bir hizip tartışması başlatıp orada bir bu tartışmayı devam ettirip Cumhuriyet Halk Partisi'nde o seçimden uzak tutmak isteyecektir. Bu da bir yöntem. Ve hala bakın biz gittik ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmalar bitmez. Kemal Bey olduğu sürece bu tartışmalar devam eder siyasetini yapmak için. Bu da çok normaldir. Yani bir taraftan çekilecek ve orada Özgür Özel'i destekleyen bir grup orada hizibi veya oradaki işte mücadeleyi devam ettirecek. O yüzden burada sıkıntılı olan taraf bence Özgür Özel tarafı değil. O artık yolunu belirledi. Güçlü bir şekilde yeni parti kuruyor. Ana muhalefet partisi olacak. Burada artık sıkıntılı olup gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediği bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratabilecek mi düşünen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Can Özçelik, Doğan Çağlar, Gökhan Taşkın, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Avukat Bülent Yücetürk ve Doktor Ali Haydar Fırat, sağ olunuz katıldığınız için. Bir reklam.
3: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek,

0: demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 23 Temmuz Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize resmi gazetede duyurulan yeni kararlarla başlıyoruz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Somali tezkeresine ilişkin karar da bu gece resmi gazeteye yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detayları aktaralım. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görev süresinin uzatılması TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmede TSK'nın 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda TSK unsurlarının Somali'nin tüm tehditlere karşı güvenliğinin sağlanmasına destek verileceği vurgulandı.
1: Cumhurbaşkanımız, komisyon üyelerimiz olmak üzere Plan Bütçe Komisyonu'nda katkı sunan bütün
0: Yüksek Öğretim Kurulu üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları da resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre YÖK üyeliklerine Profesör Doktor Kemal Şenocak ve Profesör Doktor İlhan İlkılıç atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi. Yine 8 üniversiteye de yeni rektör atandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede 16 saat geride kaldı. Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin çalışmaları karadan devam ediyor. Yangın ilçenin Gökçeovacık mahallesinde dün öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan 14 helikopter ve 5 söndürme uçağıyla müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre 4 bungalov yangında zarar gördü. İnlice mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yangın gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevleri müdahale havanın kararmasıyla birlikte karadan devam etti. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar 16 saattir de sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde yağış ve fırtınanın İstanbul'da etkili olacağı uyarısını yapmıştı. Beklenen de oldu. Birçok ilçede hayat olumsuz etkilendi.
2: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.
3: Uçağı gördün mü?
4: Uçak şu an gitti. Onlar göremiyor.
5: Aşırı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
4: Oha, burası neden düştü?
6: Yere bak, cam da sallanıyor. Uzak durun camdan.
2: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.

0: Orta Doğu'daki saldırılar sürüyor. İran'da yine patlama sesleri duyulurken Husiler ise Kızıldeniz'de tankerleri hedef aldı. İran medyasının aktardığına göre patlamalar Buşehir, Ramşir ve Sirek kentlerinde duyuldu. Ahvaz yakınındaki bir bölge ABD füzesi tarafından hedef alındı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de patlama sonrası 3 petrol tankerinin alev aldığını ve koordinasyon içinde olmayan hiçbir tankerin boğazdan gidip çıkamayacağını açıkladı. İran basını da bir güvenlik yetkilisine atıfta bulunarak Şelemsiz sınır geçişinde ABD'nin düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Kuvvette ise İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede. Yemen'deki Husiler ise 2 Suudi Arabistan tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Tankerler deniz ablukamızı ilhal etti açıklaması yapıldı. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü'nün açıklamasına göre tankerlerde yangın çıktı, can kaybı bildirilmedi. Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıklamıştı. ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler geldi. ABD Başkanı Trump, İran her gemiye saldırdığında onların enerji santrallerini bombalayacaklarını belirtti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
1: Önce ABD, ardından İran'dan tehditler geldi. Altyapı hedef alacakları uyarısı yapıldı. İlk tehdidi yapan ABD Başkanı Trump oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırdı her seferde. ABD bir köprüyü veya bir enerji santralini bombalayacak ifadelerini kullandı. Tahran'ın içindeki veya çevresindeki tesislerinde buna dahil olduğunu belirtti. İran'ın saldırılarında ölen 4 ABD askerinin cenazesi ülkeye getirildi. Törene katılan Trump, İran'a yine gözdağı verdi. ABD Başkanı, Georgia eyaletindeki konuşmasında ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu.
2: But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehdidine yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında ya hep ya hiç diye yazdı. Bizim güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. İran'a yönelik her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtı zorunlu kılacak diye de belirtti. Buna katkıda bulunanların meşru hedef olacağını söyledi. Devrim muhafızları ordusu, hava ve uzay kuvvetleri komutanı Mecit Musevi, ABD'nin bölge müttefiklerinin elektriğini keseriz dedi. Hatemül Enbiya karargahı ABD tehditlere göre hareket ederse İran Körfez'deki tüm petrol akışını durduracak açıklaması yaptı. Böyle bir durumda savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın Kazma Dağı bölgesini vuracaklarını söylemişti. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini Kazma Dağı'nın derinliklerine sakladığı iddia edilirken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.
0: ABD Enerji Bakanlığı ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını bildirdi. Açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasının yanı sıra iki taraflı güvenlik anlaşması imzalandığı duyuruldu. Varılan anlaşmaların 10 yıllarca süreceği bildirildi. Milyarlarca dolarlık bir ortaklık için yasal temel oluşturduğu ifade edildi. ABD-Suudi Arabistan ortaklığı Amerikan nükleer teknoloji ihracatını genişletecek diye belirtildi. Anlaşmanın onay alınmak üzere ABD Kongresi'ne iletilmesi bekleniyor. Yurttaki gelişmelerle devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, meclise siyasi parti turunu tamamladı. Son olarak AK Parti ve İyi Parti ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, çerçeve yasa için ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir dedi.
3: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Çok kısa bir süre içerisinde partilerin

0: grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler.
1: Siyasi parti turunu tamamladı, temaslarını değerlendirdi. Çerçeve yasa için önümüzdeki haftayı işaret etti.
0: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te AK Parti heyetiyle bir araya geldik. Kurtulmuş'la görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.
0: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: Kurtulmuş'a CHP'den ayrılan Özgür Özel'le süreç kapsamında görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
0: Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'den önce İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile görüşmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu açıklama yaptı.
2: Terör örgütünün dayatmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim. Karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen çerçeve yasaya ilişkin kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Bu tezgaha düşmeyiz dedi.
2: Mümkünse bütün partilerin imzasını taşıyan müşterek bir teklif arzuluyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu yaklaşım komisyon fikrinin uzantısıdır. Suç ortaklığı ile meşruiyet devşirmeye çalışmaktır.
4: Çerçeve yasa hazırlıklarına bu sözlerle tepki gösterdi. Partisinin tutumunun altını çizdi.
2: Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Biz bu tezgaha düşmeyiz. Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele 50 bin insanımızın katiline kravat taktırıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyareti öncesinde tutumunu aktardı.
2: Verdiğimiz randevu yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve gazi meclise gösterdiğimiz saygının gereğidir. Ankara'da ne söylüyorsak Hakkari'de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak bu kürsüde de aynısını söylüyoruz.
4: Dervişoğlu'nun gündeminde S-400 ve F-35 konu başlıkları da vardı.
2: Madem bu sistem vazgeçilmez bir güvenlik ihtiyacıydı, şimdi neden elden çıkarmaya çalışıyorsunuz? Madem elden çıkarılabilecek bir sistemdi, Türkiye'yi neden F-35 programından çıkmak mecburiyetinde bıraktınız?
3: Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Haldun Güler belediye başkan vekili seçildi. Hüseyin Can Güner, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

0: Rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Güner, geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çankaya Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçmek amacıyla toplandı. CHP grubundan belediye meclis üyesi Haldun Güler'le meclis ikinci başkan vekili Fevzi Gümüş aday oldu. İkinci tur oylama sonucunda Çankaya Belediye Başkan Vekili olarak Haldun Güler seçildi. Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adres operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri bulundu. İncelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerinin kan ve saç kılı örnekleri incelenecek. Ahbap Derneği'nde yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve Ece Üner ifade verdi. Üç ismin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren ünlüler yanıldık, pişmanız dedi.
1: Kandırılmış hissediyorum. Eylemlerini lanetliyorum. Destek verdiğim için pişmanım. Bu sözler ünlülerin savcılıktaki ahbap ifadesinden. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılık tarafından ifadesine başvuruldu. O ifadelerde ünlülerden çarpıcı itiraflar geldi. İşlemleri tamamlanan 3 ünlü isminde ortak ifadesi pişmanım oldu. Ece Üner savcılıktaki ifadesinde ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum dedi. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim öyle bir yayın yapmazdım itirafında bulundu. İfadesi alınan isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Ahbap ve Haluk Levent konusunda yanıldığını belirten Özoğuz, iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi. Sunucu Öykü Serter ise savcılıktaki ifadesinde insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi.
2: Soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
1: Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
0: Ankara'da eğitim uçuşu için havalanan helikopter boş araziye düştü. Emekli albay olan pilot hayatını kaybetti. Bir hava kuvvetleri personeli de yaralandı.
3: Sabah erken saatlerde havalandı. Kalkıştan bir süre sonra boş araziye düştü. Kazaya ilişkin detayları Ankara Valiliği duyurdu. Buna göre R-44 tipi eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan ilçesi Temelli mahallesindeki araziye düştü.
4: Kaza sonrası bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Kaza kırımın yaşandığı nokta ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.
3: Helikopterde bulunan iki personel olay yerine giden ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
4: Kaza kırım ekibi ve bilirkişi heyeti helikopterin başında yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından helikopter vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
3: Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve çalışmalar devam ediyor.
0: Gece saatlerinde yurtta neler yaşandı onları aktaracağız değerli izleyiciler. Kırıkkale'de bir otomobille motosiklet kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybetti.

0: Kaza gece saatlerinde Kırıkkale'nin Osman Gazi Mahallesi'nde yaşandı. 30 yaşındaki Engin Keyvanoğlu motosikletle ilerliyor. O esnada seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Engin Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kayseri'de bir polis aracı kazaya karıştı. Araç yol kenarındaki merdivenlere savrularak yan yattı. 3 kişi yaralandı. Kaza Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobille polis aracı çarpıştı. Polis aracı kazanın şiddetiyle kaldırımı aşarak merdivenlere savruldu, yan yattı. Kaza nedeniyle ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis aracı ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
1: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüleri önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüleri önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
0: Okullara öfke kontrolü ve bağımlıklılara ilişkin risk taraması geliyor. Risk seviyesine göre de müdahalede bulunulacak. Yeni uygulama Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda duyuruldu. Komisyon 5 bakanlıktan yetkilileri dinledi.
1: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Okullarda yeni dönemin sinyalleri Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda verildi.
2: 4. 7. 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı çocuk ve ergenlerde araştırılacak.
1: Meclis Araştırma Komisyonu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, risk taramasının nasıl yapılacağını anlattı.
2: Eğer düşük risk varsa okul temelli müdahale, rehber öğretmen görüşmeleri uygulanacak. Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimine yönlendirme olacak. Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilecek. Eğer çocukta yüksek risk tespit edilmişse çocuk ve ergen psikiyatristine sevk yapılacak. Çocuklarımızın randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
1: Tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak. Komisyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacak dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ise sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubunun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti. Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.
0: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, emeklilik sistemi ile ilgili intibak yasası çağrısı yaptı. Çelik, sistemde daha uzun kalana, daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkati çekti. Önerilerini sıraladı.
1: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen, daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
0: Uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle asıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri cevapladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
3: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
4: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
3: Bir yıldır boş.
4: Bir yıldır boş.
3: Atıl durumda kullanılmıyor.
4: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
5: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
3: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
6: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
3: Veremiyorsunuz kirasına yazık ki. Ne kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
6: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
5: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
7: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
8: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
9: Beyaz yaka, öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
8: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
3: Burası İstanbul Kağıthane'de 2 katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için, ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce, hatta

0: Binlerce ofis alanı var.
1: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
0: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 iki tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
2: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
0: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
2: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
0: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
2: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
3: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
2: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre, yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
4: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
5: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
1: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
4: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme, uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
5: Altyapıları, yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
0: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayazağa bölgeleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
4: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
1: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.

0: Suriye, Lübnan'da Hizbullah'a karşı harekete mi geçecek? İsrail basını Şam yönetiminin bu konuda hazırlık yaptığını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Şara Hizbullah konusunda devreye girmek istiyor dedi.
1: Suriye'nin Hizbullah karşı harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. İddiayı İsrail basını gündeme getirdi. Haberde yer alan iddiaya göre Şam'ın harekete geçme planları eşsiz bir şekilde ilerliyor. ABD Başkanı Trump da Suriye'nin Hizbullah'a karşı çok etkili olabileceğini savunuyor.
2: He would like to come in and do something with Hezbollah. You know they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Suriye'nin Hizbullah'ın düşmanı olduğuna dikkat çekti. Suriye'nin Lübnan sınırını kontrol ederek silah giriş çıkışlarını durdurabileceğini söyledi.
3: My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point and there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard, but I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
1: Washington'da Trump'la bir araya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un gündeminde de Hizbullah vardı. Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu vurguladı. Bunun için Lübnan

0: ordusunun ülke genelinde kontrolü sağlaması gerektiğini de belirtti. Lübnan Başbakanı Selam da ordunun pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandığı Batı Zaftar'ı ziyaret etti. İsrail ordusunun çekildiği beldeye Lübnan bayrağı dikti. Lübnan'la İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
1: ABD Savunma Bakanı Exit, İran'la savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Exit, Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde tükenecek.
2: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
3: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi Filistin'deki ve İran'daki çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth, Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki İngiliz aktivist Joshua Harris'i kabul etti. Kabule ilişkin açıklama AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, İngiltere'de İslam karşıtı eylemler karşısında nefret yerine hoşgörü mesajı veren, nefret etme, kek yap hareketinin kurucusu ve gönüllü temsilcisi olan Harris'in Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtildi. Erdoğan'la Harris'in fotoğrafları da paylaşıldı. Otizmli Harris, geçtiğimiz günlerde kampanyasını İstanbul'a taşımış, camilerde kek dağıtmaya başlamıştı. Türkiye'nin en büyük veri merkezinin temeli Ankara Gölbaşı'nda atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi, kamu kurumlarına güvenli veri ve bulut hizmeti sunacak. Olağanüstü durumlarda veri hizmeti kesintiye uğramayacak. Projenin 2028 yılında hizmete alınması planlanıyor.
5: Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak.
4: Kritik bilgi barındıran kurumlara veri ve bulut hizmeti sağlanacak. 35.300 metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
5: Özellikle E-Devlet kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital altyapımızın yükünü tek çatı altında en yüksek güvenlik ve verimlilikle üstlenmiş olacak.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi temel atma törenine katıldı. Yeni veri merkezine dair detayları paylaştı.
5: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. Kamu kaynaklarında maksimum verimlilik sağlanacak, tek çatı altında toplanan veri ve bulut hizmetleriyle mükerrer yatırımların ve yüksek işletme maliyetlerinin de böylece önüne geçilmiş olacak.
4: Gölbaşı Veri Merkezi 2028 yılının ilk aylarında hizmete alınacak. Bakan Uraloğlu konuşmasında TürkSat'ın yerli haberleşme ve uzay yarışındaki önemine de değindi. TürkSat 7A uydusuna ilişkin de bilgi verdi.
5: 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır.
1: Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 12 suç kaydı olan şüpheli için bakın ne ceza istendi.
4: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu Ahmet G. tarafından bıçak zoruyla gasp edildi.
6: Benim ağzımı tuttu. Ağzımı tutunca şurada şöyle bıçağı şöyle itti. Ondan bıçağı şuradan çekiverdim. Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklın gizlin param pulum dedi bana.
4: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
6: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyim. En büyük cezayı versinler.
4: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: İstanbul Esenyurt'u arkadaşlarıyla kavga eden bir genç 16. kattan düşüp öldü. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı.
4: İddiaya göre arkadaşlarıyla kavga etti. Saniyeler sonra 16. kattan düştü. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Emirhan Yıldız 4 arkadaşıyla bir sitede buluştu. İddiaya göre akşam saatlerinde aralarında kavga çıktı. O sırada Emirhan Yıldız 16. kattan düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
1: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de eski Alman siyasetçilerle Rus yetkilileri arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Merz temaslardan haberdar olmadığını söylerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev uçuş kayıtlarını açıklayarak toplantıyı doğruladı.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Berlin'in bilgisi dışında yürütüldüğü ileri sürülen gizli diplomasi trafiği tartışma yarattı.
7: Böyle bir toplantıdan benim bilgim yok.
0: Merz'in haberim yoktu dediği görüşmeyi Aliyev doğruladı.
8: Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Yani bizim arazimiz bizden habersiz sadece olarak istifade olunmuştur.
0: Alman Die Zeit gazetesiyle ABD'nin ortak araştırmasına göre eski üst düzey Alman siyasetçiler 2024'ten bu yana aralarında ABD yaptırım listesinde bulunan isimlerinde yer aldığı Rus yetkililerle Bakü'de gizlice görüşüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Berlin'de Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinin ardından ziyaretleri incelemeye aldıklarını açıkladı.
8: Yılın 12'sinde Berlin-Bakü reisiyle iki nefer tanınmış şahs, biri Hanım Merkel'in administrasyasının rehberi olduğu hakkında malumat var, Canap Pofala ve Canap Platsik Bakü'ye gelmiştiler ve yılın 14'ünde Bakü'den Berlin'e geri kaytmışlar.
0: Aliyev uçuş istatistiklerinin Bakü'de gizli bir görüşmenin yapıldığına dair gerekçe sunduğunu söyledi. Eğer bu görüşme Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecekse bunu memnuniyetle karşılarız dedi. Temaslarda savaşın Moskova şartlarıyla sona erdirilmesi ve savaş sonrasında Rusya-Almanya ilişkilerinin normalleştirilmesi seçeneklerinin ele alındığı belirtiliyor. Alman güvenlik birimleri ise bu buluşmaları Almanya politikalarını şekillendirmek amacıyla tasarlanmış bir Rus nüfuz operasyonu olarak değerlendiriyor.
1: İtalya'da Fas soyluklu bir kişinin polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde protesto edildi. Binlerce kişi polis şiddetini protesto ederken olay akıllara ABD'de öldürülen George Floyd'u getirdi.
4: Fas asıllı bir kişi gözaltına alınırken hayatını kaybetti. George Floyd vakasını akıllara getiren ölüm İtalya'yı ayağa kaldırdı. Olay pazar günü Bologna kentinde yaşandı. 7 yaşından beri İtalya'da yaşayan Abdelrahim Fakir hakkında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polisler Fakir'i yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. Bir süre yardım ve yeter diye bağıran Fakir daha sonra hayatını kaybetti. olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtalya Başbakanı Meloni, fakirin ölümünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorumluların titizlikle ortaya çıkarılması

kırılması zorunludur dedi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ise protestoları tetikledi. Birçok kentte sokağa çıkan binlerce kişi fakir için adalet istedi. Milano'daki protestolarda göstericiler yere kırmızı boya attı. Fakir için adalet yazılı pankartlar taşıdı. Napoli'de de binlerce kişi adalet talebiyle yürüyüş yaptı. Bologna'daki gösterilerse olayla geçti.

0: Görevlisinin yaralandığı açıklandı. Fakirin ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı. Amerikalı polis 9 dakika 29 saniye boyunca Floyd'un boğazını diziyle bastırmış, Floyd'un nefes alamıyorum sözlerine duyarsız kalmıştı. Floyd'un öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri genelinde protesto edilmişti.
1: Fransa parlamentosunda 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme kabul edildi. Böylece Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
0: Fransa parlamentosu onayladı. Ülkede 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme Fransa parlamentosunda kabul edildi. Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğini aldı. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Macron sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz verdiği gibi 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklandığını duyurdu. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için yasanın hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Tasarıya göre sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yapmış veya yapacağını duyurmuştu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer alırken Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.
1: Fransa'da geçtiğimiz yıl 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherliğinin çalındığı Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi soygundan 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ancak 7 dakika süren soygunda çalınan 8 mücevher hala bulunamadı. Galeride ise artık değerli eserler sergilenmeyecek.
2: Kraliyet mücevherlerinin çalındığı tarihi soygundan 9 ay sonra Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak müzenin en görkemli bölümlerinden biri olan galerinin vitrinleri artık boş. Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'ndeki soygun 19 Ekim 2025'te gerçekleşmişti. Müzenin dışına yük asansörü kuran hırsızlar ikinci kata çıkmış, soygun 7 dakikadan kısa sürmüştü. Müze müdürü Christophe Leribaud, mücevherlerin bundan böyle daha güvenli başka bir bölümde sergileneceğini açıkladı. Fransa Kültür Bakanı Catherine Pégard ise galerinin açılışını müze için yeni bir başlangıcın simgesi olarak nitelendirdi. ...17. yüzyılda genç kral 14. Louis döneminde oluşturulan Apollo Galerisi... ...Versailles Sarayı'ndaki aynalı salona da ilham vermişti. Ziyaretçiler galerinin yeniden açılmasından memnun.
3: Şu an daha fazla güvenlik olduğu için mutluyum... ...ve açıkçası herkesin onları görebilmesi için... ...daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var.
2: 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevherinden... ...yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulunurken... ...müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı. Dönemin müze müdürü güvenlik ihmalleri nedeniyle yoğun eleştiri almış... ...ardından Şubat ayında istifa etmişti. Soyguna bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli tutuklanırken... ...8 tarihi mücevhere hala ulaşılamadı.
1: Kahve içmeden yapamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu talebi gören işletmeciler de bir bir kafe açıyor. Tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya yaklaştı.
4: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
5: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
6: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
7: Enerji mi veriyor?
6: Evet, enerji veriyor.
7: Uyandırıyor mu?
6: Evet.
8: Birçok kişinin vazgeçilmezi. Tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
9: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 tane

0: falan buluyor.
1: Zararlı.
0: İçiyorum evet.
1: Zararlı değil mi?
0: Bana bir şey yapmıyor.
2: Sosyalleşirken hadi bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
3: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
0: Ben hep arttırıyorum zaten o istatistiklerde ben varım da.
4: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi bir de latte.
3: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
5: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
2: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
4: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
3: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
1: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
0: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
2: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
6: Günde bir kere içiyordum. Şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
7: Ve spor gündemindeki gelişmeleri bakalım. Mourinho'yu göreve getiren Real Madrid'te Arda Güler takıma katıldı. 2026 Dünya Kupası dönüşü milli futbolcunun ilk antrenman performansı İspanya'da gündem oldu. Mourinho ile ilk antrenmanına çıkan milli oyuncunun performansı dikkat çekti.
8: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'te Arda Güler 2026 Dünya Kupası sonrası takıma katıldı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki ilk antrenmanına çıkan milli futbolcu performansıyla dikkat çekti. As'ta yer alan haberde Arda Güler'le ilgili olarak Türk oyuncu tatilden döndükten sonraki ilk antrenman seanslarının yıldızı oldu. Bu parlak performans dikkatlerden kaçmadı ifadeleri kullanıldı. Mourinho liderliğinde çıktığı ilk antrenmanda kendine hayran bırakan Arda Güler, Portekizli teknik adamı kadro seçimi yaparken bir hayli zorlayacak. İspanyol basını Bernardo Silva ve Jude Bellingham'ın Arda Güler'in pozisyonlarını ele geçirdiğini yazıyordu ancak milli futbolcu daha ilk performansıyla bu isimlerden eksik yanı olmadığını gösterdi. Milli oyuncunun hazır görüntüsü sonrası kamuoyunda Mourinho'nun kadro seçiminde oldukça zorlanacağı işaret edilerek şimdi yandı yorumları yapıldı. Artık gözler Jose Mourinho'dan çıkacak kararda. Portekizli teknik adamın kadro tercihi merakla bekleniyor.
7: 2026 Dünya Kupası'nın taraftar oylarıyla belirlenen en iyi 11 açıklandı. Peki hangi isimler ilk 11'de olmayı hak kazandı? Bakalım turnuvanın en iyi 11'i taraftar oylarıyla belirlendi.
9: FIFA 2026 Dünya Kupası'nın taraftar oylarıyla belirlenen en iyi 11 açıklandı. Taraftar oylarıyla belirlenen turnuva karmasında farklı ülkelerden yıldız isimler yer aldı. Şampiyon İspanya'dan Rodri, Marc Cucurella ve Pedro Porro kadroya seçildi. Finalde kaybeden Arjantin'den Lionel Messi ile Lisandro Martinez en iyi 11'de kendilerine yer buldu. Turnuvanın en iyi 11'inin hücum hattında Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe yer aldı. Arjantin'i finale taşıyan Messi performansıyla taraftarların tercihleri arasına girdi. Norveç'i çeyrek finale kadar taşıyan Haaland ve Fransa formasıyla turnuvaya damga vuran ve gol kralı olan Mbappe de hücum üçlüsünü tamamladı. İspanya'nın şampiyonluğunda merkez rol üstlenen Rodri, turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. İngiltere'nin yarı final yürüyüşünde Bellingham, Fransa'nın hücum üretiminde ise Olise öne çıkan isimler arasında yer aldı. Turnuvanın savunma hattında Marc Cucurella, Upamecano, Lisandro Martinez ve Pedro Porro yer aldı. İspanya'dan Cucurella ve Porro'nun seçilmesi şampiyon takımın savunma performansının taraftar oylarına da yansıdığını gösterdi. Fransa'dan Upamecano ve Arjantin'den Lisandro Martinez de turnuvanın en iyi savunmacıları arasına seçildi. Karmanın kalesinde Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha yer aldı. Turnuvanın en dikkat çekici hikayelerinden birine imza atan 40 yaşındaki kaleci, Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası serüveninde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
7: Efsane futbolcu Pele 67 yıl önce kendi ifadesiyle kariyerinin en güzel golünü attı. Ama o golün görüntüsü yoktu. Kulaktan

0: kulağa anlatılan o gol anı yapay zeka ve dublör yardımıyla yeniden canlandırıldı. Geleneksel çekimlerinde kullanıldığı çalışmada gerçeğe en yakın görüntünün elde edilmesi amaçlandı. Siz haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Tarih 2 Ağustos 1959. Efsane futbolcu Pele'nin sahalarda rüzgar gibi estiği yıllar. Dönemin tanıklarına göre Pele, Santos formasıyla kariyerinin en muhteşem golünü attı. Ancak Juventus'a karşı atılan o golün görüntüsü yoktu. Şimdiye kadar dilden dile anlatılan gol anı Google'ın yapay zeka araçları yardımıyla canlandırıldı. Pele o golü topu yere değdirmeden 3 savunmacıyı ve kaleciyi geçerek kafayla atmıştı. Canlandırma için 2000'den fazla kayıt toplandı ve görgü tanıklarıyla röportajlar yapıldı. Döneme uygun ekipmanlarla çekilen canlı görüntüler temel kaynak olarak kullanıldı. Dublör oyuncunun görüntüsü yapay zekayla Pele'nin görünümüyle değiştirildi. Stadyum görüntüsü de 1959 yılındaki mimariye ve dönemin hava koşullarına uygun hale getirildi. Tribünlerdeki kalabalık ve atmosfer de döneme uygun olacak şekilde yeniden tasarlandı. Geleneksel, görsel efekt çalışmalarıyla top kompozisyonu ve renk düzenlemesi üzerinde ek iyileştirmeler yapıldı. 3 farklı yapay zeka teknolojisinin geleneksel film çekimleriyle birleştirilmesi sayesinde gerçeğe daha yakın bir görüntü elde edildi. Pele'nin kızı Flavia Kurz video için "Babam bu golün kaydının olmamasının üzüntüsünü yaşardı. Görseydi gurur duyardı" yorumunu yaptı. Efsane golün canlandırıldığı video şimdi Brezilya'nın Santos şehrindeki Pele Müzesi'nde gösteriliyor.
2: Bom de onça, mergulhou na bola. Passou reto e se estatelou ali no barro. E o Pelé de cabeça.
3: E ele fez o gol mais...

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık

0: etkili oluyor. Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Habertürk ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Bugün 23 Temmuz Perşembe ve saatlerimiz 6'ya geliyor. Gece boyu hangi gelişmeler yaşandı onlara elbette ki bakacağız. Bir özetleyelim kısaca. Muğla Fethiye'de çıkan orman yangını. Evet, büyük ölçüde kontrol altına alındı ama söndürme çalışmaları da sürüyor. Detaylara bakacağız. Resmi gazetede ise iki önemli karar yayımlandı. TSK'nın Somali'deki görev süresi 2 yıl uzatılırken 8 üniversiteye de yeni rektör atandı, haberimizde olacak. Evet, bir yandan da soruşturmalar devam ediyor. APAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü ismin ifadesine başvuruldu. O da yine gündemimizde olacak. Gece saatlerinde ise Bursa'da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı. Ve tabii ki ABD-İran savaşı. ABD'nin saldırıları 12 gecedir üst üste devam ediyor. İran'da çok sayıda kente patlama yaşandı. Hepsi ve daha fazlası için bültenimiz başlıyor. Buyurun. Evet, iç siyasetle başlayalım. CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'sında yer alan isimlerle toplandı. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna yanıt verdi.
1: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
2: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
3: 100'e yakın milletvekili şimdiden yeni partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
1: Cuma'yı görelim ya da pazartesi, tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
2: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MYK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
4: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın, partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
2: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
4: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
0: Öte yandan Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçladı. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner dedi. Sarı, 4 il başkanının da görevden alındığını da açıkladı.
5: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyoruz.
2: Özgür Özel'in yeni parti adımını bu sözlerle eleştirdi. Koltuk

0: Hukukçu nitelemesi yaptı.
1: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
0: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
0: Sarı yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
1: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
0: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
2: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bulut sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Doruk Bulut tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da böylece 11'e yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve Ece Üner ifade verdi. Üç ismin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren ünlüler, "Yanıldık, pişmanız." dedi.
3: "Kandırılmış hissediyorum. Eylemlerini lanetliyorum. Destek verdiğim için pişmanım." Bu sözler ünlülerin savcılıktaki ahbap ifadesinden. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılık tarafından ifadesine başvuruldu. O ifadelerde ünlülerden çarpıcı itiraflar geldi. İşlemleri tamamlanan 3 ünlü isminde ortak ifadesi "pişmanım" oldu. Ece Üner savcılıktaki ifadesinde "ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum" dedi. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim öyle bir yayın yapmazdım itirafında bulundu. İfadesi alınan isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Ahbap ve Haluk Levent konusunda yanıldığını belirten Özoğuz, "iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır" dedi. Sunucu Öykü Serter ise savcılıktaki ifadesinde, "insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
2: Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adresi operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri bulundu. İncelenmek üzere de el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin kan ve saç kılı örnekleri incelenecek. Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentileri ne yönde? Özellikle Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansıyacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda.

0: Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
1: Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları da resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre YÖK üyeliklerine Profesör Doktor Kemal Şen Ocak ve Profesör Doktor İlhan İlkılıç atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi. Ayrıca 8 üniversiteye de yeni rektör atandı. Evet, bültenimize resmi gazetede duyurulan yeni kararlarla devam ediyoruz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Somali tezkeresine ilişkin karar bu gece resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görev süresinin uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmede TSK'nın 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda TSK unsurlarının Somali'nin tüm tehditlere karşı güvenliğinin sağlanmasına destek verileceği vurgulandı.
2: Başkanımız, komisyon üyeleri...
1: Orta Doğu'daki saldırılarsa sürüyor değerli izleyiciler. İran'da yine patlama sesleri duyulurken Husiler ise Kızıldeniz'de tankerleri hedef aldı. İran medyasının aktardığına göre patlamalar Buşehir, Ramşir ve Sirik kentlerinde duyuldu. Ahvaz yakınındaki bir bölge ABD füzesi tarafından hedef alındı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de patlama sonrası 3 petrol tankerinin alev aldığını ve koordinasyon içinde olmayan hiçbir tankerin boğazdan gelip çıkamayacağını açıkladı. İran basını da bir güvenlik yetkilisini atıfta bulunarak Şelemşe sınır geçişinde ABD'nin düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Kuveyt'te ise İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede. Yemen'deki Husiler ise Suudi Arabistan tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Tankerler deniz ablukamızı ihlal etti açıklaması yapıldı. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü'nün açıklamasına göre tankerlerde yangın çıktı. Can kaybı bildirilmedi. Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıklamıştı. ABD Enerji Bakanlığı ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını bildirdi. Açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasının yanı sıra iki taraflı güvenlik anlaşması imzalandığı duyuruldu. Varılan anlaşmaların 10 yıllarca süreceği bildirildi. Milyarlarca dolarlık bir ortaklık için yasal temel oluşturduğu ifade edildi. ABD-Suudi Arabistan ortaklığı Amerikan nükleer teknoloji ihracatını genişletecek diye belirtildi. Anlaşmanın onay alınmak üzere ABD Kongresi'ne iletilmesi bekleniyor. Öte yandan ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler geldi. ABD Başkanı Trump, İran her gemiye saldırdığında onların enerji santrallerini bombalayacaklarını belirtti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısına misilleme yapacaklarını

0: kendilerine bildirdi.
1: Önce ABD, ardından İran'dan tehditler geldi. Altyapıyı hedef alacakları uyarısı yapıldı. İlk tehdidi yapan ABD Başkanı Trump oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırdı her seferde, ABD bir köprüyü veya bir enerji santralini bombalayacak ifadelerini kullandı. Tahran'ın içindeki veya çevresindeki tesislerinde buna dahil olduğunu belirtti. İran'ın saldırılarında ölen 4 ABD askerinin cenazesi ülkeye getirildi. Törene katılan Trump, İran'a yine gözdağı verdi. ABD Başkanı, Georgia eyaletindeki konuşmasında ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu.
2: But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehdidine yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında ya hep ya hiç diye yazdı. Bizim güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. İran'a yönelik her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtı zorunlu kılacak diye de belirtti. Buna katkıda bulunanların meşru hedef olacağını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi, ABD'nin bölge müttefiklerinin elektriğini keseriz dedi. Hatemü'l-Enbiya karargahında ABD tehditlere göre hareket ederse İran Körfez'deki tüm petrol akışını durduracak açıklaması yaptı. Böyle bir durumda savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın Kazma Dağı bölgesini vuracaklarını söylemişti. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini Kazma Dağı'nın derinliklerine sakladığı iddia edilirken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında. Savaşta ölenler, yaralananlar ve kayıplarla beraber toplam zayiat 2 milyonu aştı. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk. Sena Alkan bir kez daha Kiev'deydi. Savaşan Ukrayna haber dizisinin ikincisini hazırladı. 3 bölümlük haber dizisinin ilki Ukrayna'nın en acı gerçeğini anlatıyor. Gitgide büyüyen mezarlıklarını. Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle ekranda.

0: Sabah erkenden gün ağrırken kalktık, yola çıktık ve geldiğimiz yerde muazzam bir sessizlik vardı. Sadece bastığımız dalların çıtırtısı ve kuşların sesi. Böyle arkamda bayrakları görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz. Ama burası Ukrayna'nın son yıllarının en acı gerçeğinin yaşandığı yer. Gitgide büyüyen mezarlıkları.
1: Mezarlık görevlisi şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Elimde mikrofon, sabahın yedisinde neden orada olduğumu çatpat İngilizcesiyle soruyor. Yapay zeka ile ona hayatını kaybeden askerlerin haberini yapacağım diyorum. Gözleri doluyor, elini kalbinin hemen üzerine koyuyor. Sabahın yedisinde şehir mezarlığı Mişke Kladoviçce'deydik.
0: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat 2022'de başladı. Bu mezarlık, yani bu mezarlıkta yatan gencecik bir asker 20 yaşında 26 Şubat 2022'de hayatını kaybetmiş. İşgal başladıktan tam 2 gün sonra burada da mezarı var. Bunun gibi onlarca mezar var. Çok genç yaşta hayatını kaybeden 20, 22, 25 yaşlarında. Yine başında Ukrayna bayrağı olan bir asker görüyorsunuz. Yine gencecik. 35 yaşlarında, bakın 25 Şubat 2022, işgal başladıktan hemen sonraki gün hayatını kaybeden bir asker.
1: Ukrayna bayrakları arasında yüzlerce fotoğraf, her sırada başka bir isim, başka bir doğum tarihi ve yarım kalmış bir hayat. Taptaze çiçekler, tertemiz kokan mermer, kahve bardakları, Ukrayna flamaları. Ukrayna ölülerini anmıyor, deyim yerinde ise onlarla yaşıyor.
0: Burada savaşta

0: Hayatını kaybeden bir askerin mezarını görüyorsunuz. Başında bayrak var, flama var, çiçekler, şapkası, üstüne giydiği beresi, içliği. Ve mesela mezarının hemen yanında bir kahve olduğunu görüyorsunuz. Bu böyle Ukrayna'da sevdiği yiyeceği, içeceği yanına bırakmak da süregelen, var olan bir gelenek. Yine hemen onun yanında 2022 yılında hayatını kaybeden bir askerin mezarı. Beresi var, kaşkolu var. Yine başında bir Ukrayna bayrağı, flaması ve yanına yine bir içecek bırakılmış. Bütün mezarlarda tek tek baktığınızda bir hikaye var. Kiminde seviyoruz, özlüyoruz seni yazıyor. Kiminde kahramanlar yücelsin mesajları yazıyor. Sıklıkla buraya gelip anıyorlar.
1: Savaşın başında ilk olarak yaklaşık 6 bin mezar yeri hazırlandı. Sonra ise kapasite 100 binlere genişledi. Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin açıklanan rakamlar tartışmalı ve savaş koşullarında bağımsız biçimde doğrulanamıyor.
0: Ukrayna'ya savaşın başında ilk geldiğimde kayıpların sayısı yüzlerle, binlerle ifade ediliyordu. Şimdi ise yüz binlerle.
1: Son verilere göre Rusya ve Ukrayna'nın yaralanan, ölen ve kaybolan askerlerinin toplam sayısı 2 milyonu aştı. Toplam zayiatın 2 milyonu aşmasıyla Ukrayna Savaşı artık tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'ni geride bıraktı. Rusya'nın zayiatı 1,5 milyon, Ukrayna'nın ise 500 bin civarı. Tek bir şehir, tek bir bölge için Stalingrad dışında bu kadar kayıp hiç olmamıştı. Ta ki Donbas'a kadar. İki tarafta tam kaybı açıklamıyor. Sayı %100 doğrulanamasa da mezarlıklar bir şey anlatıyor. Mevcut mezarlıklarda yeni parseller açılıyor. Bazı kentlerde askerler için ayrılan boş alan gitgide azalıyor. Babasını ziyaret için mezara giden çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Bazense babalar evlatlarını kendi babalarının üzerine gömmek zorunda kalıyor. Biraz mezarlıkta yürüyoruz. Dikkatimizi bir yer çekiyor. Burada tarihler biraz daha eskiye, 2014'e uzanıyor. Şimdi bir başka çıplak gerçek karşımızda. Bu savaş 2022'de başlamadı.
0: Hep diyoruz ki bu savaş 4,5 yıldır sürüyor, 4 yılı aştı. Ama şimdi size göstereceğim mezarlıklar bize başka, daha acı, daha çıplak bir gerçeği anlatıyor. Bu mezarlıklar 2015'te hayatını kaybeden askerlerin mezarı. Donbas Savaşı diye adlandırdığımız dönemden kalan mezarlar. 2015 yılında çok sembolikti, çok konuşulmuştu o zaman. Donetsk Havalimanı'ndaki çarpışmalarda hayatını kaybeden askerler.
1: Bu haberi yaptıktan sonra dönüş yolunda bir başka haber önüme düşüyor. Rusya, Donbas'ın geri kalanını kontrol altına almak için 1 milyon asker alımına hazırlanıyor.

0: Gülistan 9 soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, iş insanı ve güvenlik korucusunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oğluyla birlikte tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Gülistan'ın telefonuna müdahale ettiği de değerlendirilen bilişim şirketinin sahibinin de bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmıştı. Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.
1: Açlık ve susuzluktan ölmeli. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da

0: bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir, 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Aydın'ın İncilova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde iki çocuk akıntıya kapılmış, birinin cansız bedeni bulunmuştu. Günlerdir aranan 11 yaşındaki Şahin'in de maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların akıntıya kapıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.
0: Nehirde top oynuyorlardı. İki çocuk bir anda akıntıya kapıldı. Görüntüler Aydın'ın İncirliova ilçesinden. Büyük Menderes Nehri kenarında piknik yapan arkadaşlar daha sonra serinlemek için suya girdi. Ama 3 kişi akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken ikisi suda sürüklenip gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulundu. Günlerdir süren aramalar sonunda 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedeni de yaklaşık 94 saat sonra akıntıya kapıldığı yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan çocukların suya kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grubun suda top oynadığı, bir süre sonra birkaç kişinin akıntıya kapıldığı ve çevredekilerin panikle yardım istediği görüldü.
1: Kırıkkale'de bir otomobille motosiklet kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü Uzman Çavuş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Kırıkkale'nin Osman Gazi Mahallesi'nde yaşandı. 30 yaşındaki Engin Keyvanoğlu motosikletle ilerliyordu. O esnada seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ise hastaneye tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Engin Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. İzmir'de boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. O sırada iskele birdenbire çöktü. 3 kardeş yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu. İşçileri taşıyan iskele düştü. 3 kardeş yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üstündeydi. Diğer kardeş ise tam iskelenin altından geçtiği sırada o iskele birdenbire düştü. Olanları görenler hemen yardıma koştu. Yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden iskelenin altına kalanın durumu ağır. Diğer ikisinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
1: Kayseri'de bir polis aracı kazaya karıştı. Araç yol

0: kenarındaki merdivenleri savrularak yan yattı. 3 kişi yaralandı. Kaza Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobille polis aracı çarpıştı. Polis aracı kazanın şiddetiyle kaldırımı aşarak merdivenlere savruldu, yan yattı. Kaza nedeniyle ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis aracı ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Muğla Fethiye'de insanlık ölmüş denilen bir olay yaşandı. Sokakta bayılan bir genç yardım beklerken parası çalındı.
1: Fenalaşıp kendini yere bıraktı. Onu gören adam yardım etmek yerine cüzdanını çaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Bayılacağını hisseden genç kendini yere bıraktı. O sırada 56 yaşındaki R.Y.D. oradaydı. Önce gencin kendinde olup olmadığını kontrol etti. Gençten herhangi bir yanıt alamayınca harekete geçti. Etrafı kontrol eden adam bir kez daha gencin yanına doğru gitti. Bayılan gencin arka cebinden cüzdanını çıkardı. İçindeki parayı alıp cüzdanı yeniden yerine koydu. Bayılan genç kendine geldiğinde cüzdanındaki parasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızı tespit etti. Gözaltına alınan 56 yaşındaki R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Avrupa'da sıcak hava dalgalarını orman yangınları takip etti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yangınlar meydana geldi. On binlerce hektarlık alan küle döndü.
2: Aşırı sıcaklar orman yangınlarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'nın iç kesimlerindeki Guadalajara kentinde büyük bir orman yangını meydana geldi. En az 30 bin hektarlık alan küle döndü. 1200'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 600'den fazla itfaiye eri ve yaklaşık 50 uçakla helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İspanya'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtalya'nın Sicilya adası da orman yangınlarıyla mücadele etti. Yangınlar adanın farklı noktalarında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fransa'da salı günü Bordo Havalimanı dışında çıkan yangında iki itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi. Var bölgesine çıkan orman yangınında ise 2500 hektardan fazla alan küle döndü. 400 kişi tahliye edildi. 30 ila 40 ev hasar aldı. 6 evin tamamen yandığı açıklandı. Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda yer alıyor. Kıta bu yıl şimdiye kadar ard arda 3 yoğun sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yoğun sıcaklıklar Mayıs ve Haziran döneminde binlerce ek ölüme yol açtı.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in dini lideri Ali Hamani'yi öldürdüğü saldırı anını ilk kez anlattı. Bakan, saldırıdan kendisinin de enkaz altından çıkarak kurtulduğunu açıkladı.
2: Enkaz altından kurtuldum dedi. Saldırıdan sonra günlerce Tahran'da sürekli araç değiştirerek hareket ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşın ilk günlerini anlattı. İranlı gazeteci Cevat Moudi'ye konuşan Arakçı, Ali Hamane'nin öldürüldüğü saldırıda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Saniyeler içinde 3 patlama yaşandığını belirten İranlı bakan, 3. patlamada Hamane'nin yardımcısı Ali Asgar İcazi'nin ofisinin doğrudan vurulduğunu ve binanın büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi. Patlamanın ardından tavan ve duvarlar üzerimize çöktü. İcazi'nin elini tuttum, yardım çığlıklarını duyarak ilerledik. Sonunda dışarıya çıkmayı başardık dedi. Resmi aracı da vurulan Arakçı, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla bakanlığa ulaştığını, sonraki günlerde güvenlik gerekçesiyle sürekli araç değiştirdiğini açıkladı. İlk 3 gün dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini söyleyen Arakçı, İsrail'in üst düzey toplantılarının yerini bilmesinin İran'ın güvenlik sistemindeki açıkları gösterdiğini söyledi.
3: We'll be hitting that area very
2: İranlı Bakan ABD Başkanı Trump'ın

0: Irak üzerinden İran'da bir Kürt ayaklanmasını teşvik etmeye çalıştığını da öne sürdü. Arakçı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı yetkililere karşı net tavır aldığını ve Türkiye'nin girişimlerinin bu planı bozduğunu savundu.
1: İran dünya ruhu şekemserek.
0: Arakçı'ya diplomasi ve savaş arasındaki tercihi de soruldu. Bakan, savaşmamanın bedeli, savaşmanın bedelinden daha ağır olmadıkça savaşmayız değerlendirmesinde bulundu.
2: Mevdadızar!
3: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama konusunda geri adım attı. Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını açıklayan Mamdani, bunun için Washington yönetimine çağrı yaptı. Mamdani, Netanyahu'nun Filistinlilere karşı soykırımın mimarı olduğunu da vurguladı.
4: Benjamin Netanyahu is a war criminal.
5: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklayamayız dedi. Bunun için yetkisi olmadığını söyleyerek Washington'a çağrı yaptı. Mamdani, sosyal medyadan paylaştığı videoda Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. Filistinlilere karşı yapılan korkunç soykırımın mimarı dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Mamdani, kentin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını belirtti.
4: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
5: New York Belediye Başkanı yetkinin Washington yönetiminde olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde tutuklanması çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın New York'ta istenmediğini de belirtti.
4: Building a shared understanding that there are crimes so grave.
5: Mamdani daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu New York'a ayak bastığı anda onu tutuklayacağını söylemiş. Başkan Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacak demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
3: Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar sürüyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın lojistik merkezlerine ve petrol deposuna saldırdı. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'daki akaryakıt satışını tehdit ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den de açıklama geldi. Akaryakıt sorunları geçici dedi.
0: Ukrayna lojistik merkezlerine saldırdı. Rusya limanları vurdu. Moskova-Kiev hattında savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Krasnodar'la Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerini ve petrol depolarını vurduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın gizli filosuna ait bir tanker ve 4 kargo gemisi de depo oldu. Zelenski'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde vurulan bölgelerin alevler içinde kaldığı ve metrelerce yükselen duman yer aldı. Saldırıya uğrayan lojistik şirketi Wildberries'in CEO'su da yaralıların olduğunu duyurdu. Merkezlerin faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti. Ukrayna son bir hafta içinde Wildberries depolarını en az ikinci kez hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı. Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda bu duruma değindi. Ülkedeki akaryakıt sorunlarının geçici olduğunu söyledi. Enerji sektörünü istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimler olduğunu ancak buna rağmen ekonominin istikrarlı olduğunu belirtti. Rus saldırıları da devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa ve Chornomorsk limanlarını hedef aldığını duyurdu. Odessa bölgesinin altyapısının vurulduğu bildirildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken taraflar barışa hazır olduklarını bildiriyor. Rus tarafı Kiev'in koşulları kabul etmesi halinde yeniden masaya oturacaklarını belirtiyor. Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'la telefonda görüştü. Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar ele alındı.
3: İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'na bazı Türk şirketler de katıldı. Türk savunma sanayi açısından önemli adımlar atıldı. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında uçuş simülatörü tedarik edilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Ayrıca Baykar ve İtalyan Havacılık Şirketi Leonardo'nun da ortak üretimine dair ayrıntılar netlik kazandı.

0: Türk Hava Yolları ve Havelsan arasında uçuş simülatörü sözleşmesi imzalandı. Baykar ve Leonardo'nun işbirliğine dair operasyonel adımlar duyuruldu. İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı Türk savunma sanayi açısından kritik gelişmelere sahne oldu. 20 Temmuz'da İngiltere'nin Farnborough kentinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı'na aralarında bazı Türk şirketlerin de olduğu 1400'ü aşkın kişi ve firma katıldı. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında 12 uçuş simülatörünün tedarik edilmesine dönük sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında Türk Hava Yolları 8 adet tam uçuş simülatörü tedarik edecek. Bunun yanı sıra 4 adet de uçuş eğitim cihazı alacak. Toplam 12 adet yeni simülatörü yerli kaynaktan tedarik etmiş olacak. Türk Hava Yolları 2033 yılına kadar uçak filosunu 800'e çıkarmayı hedefliyor. Fuarda Baykar ve İtalyan havacılık devi Leonardo arasında İHA üretimini kapsayan ortak girişimin de tam operasyonel hazırlığı duyuruldu. Yasal izinlerin alınmasıyla iki şirketin ortak girişimde eşit hissedar olduğu belirtildi. Bu ortak girişimin yasal ve operasyonel merkezinin İtalya'da bulunması kararlaştırıldı. Baykar ve Leonardo, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımı alanlarında ortak üretim yapacak.
1: Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı haç kurası çekildi. İsmi çıkanlar salonda gözyaşlarını tutamadı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Nefesler tutuldu. Gözler kura çekimi için ekrana kilitlendi. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının meraklı bekleyişi sona erdi.
2: Birazdan noter huzurunda 2027 yılı haç kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
0: 2027 yılı hac ibadeti için kuralar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki törende çekildi. İsmi çıkanlar sevinç gözyaşları döktü. Türkiye'ye bu yıl 84.942 kontenjan ayrıldı.
2: 2027 yılı haç kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 2 milyon civarındadır. Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz.
0: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adaylarına resmi organizasyon uyarısı yaptı.
2: Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, kartı bulunmayan kişilerin kutsal beldelere, bölgelere girişlerine asla izin verilmemektedir. Farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara asla itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir.
0: Hacı adayları kura sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek.
1: Yargıtay geri ödeme listesinde yer almayan tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Kararda hastanın ilaç sayesinde hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı yönündeki heyet raporunu dikkate aldı.
0: Hasta için hayati önemine dair rapor sunuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Dava, tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında açıldı. Mahkeme ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sırasında İş Mahkemesi'ne ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair rapor sunuldu. İş Mahkemesi ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temyiz başvurusu üzerine dosya tekrar Yargıtay'a geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi her bir kürü yaklaşık 160 bin liraya ulaşan ilaçla ilgili 13 Nisan 2026 tarihinde bu kez hasta lehine karar verdi. İlaç sayesinde hastanın hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı, hastanın hala hayatta olduğuna dair raporu dikkate aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri söz konusu ilacın 2025 yılında akciğer, meme ve baş boyun kanseri tedavisinde geri ödeme listesine alındığını vurguladı. Yetkililer söz konusu ilacın tiroid kanserinde ruhsatlandırılması ve başvuru yapılması halinde geri ödeme çalışmalarının başlatılabileceğini ifade etti.
1: Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Toplam 16 yeni bölüm açıldı. YÖK'ten öğrencilere tavsiye geldi. Bu bölümler arasında geleceğin meslekleri var. Tercihleriniz.

0: bu bölümleri önerdi. Yeni dönemde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar öne çıkıyor. Bu yıl açılan bölümler arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka yer alacak. Bu programlarla yapay zekanın sosyal bilimlerle de buluşması hedeflenecek. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri programları da ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade etti. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum dedi.
1: Venezuela 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. 5000'den fazla kişinin öldüğü depremde halen birçok kişiden de haber alınamıyor. İlk sarsıntı haberi anından depremzedelerin yardımına koşanlar arasında bir de Türk var. Adı İbrahim Eser. Enkaz altından tam 38 can kurtardı. Olağanüstü çabaları nedeniyle kahramanlık nişanına layık görüldü. Depremzedelere umut olan İbrahim Eser yaşadıklarını Dilara Civelek'e anlattı.
2: Her yer cehennem, her yer cehennem, her yer yıkılır.
3: Burada da dört tane bina vardı.
4: Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakillerle hepsi yıkılmış durumda.
5: Düşünün yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor.
6: Nasıldı o Venezuela'daki iki büyük deprem? Venezuela'daki hayatı ne kadar değiştirdi?
7: Binalar yıkıldı, altyapı çöktü. İki büyük deprem Venezuela'yı sarstı. Enkaz altında kalanların yardımına ilk koşanlardan biri de Türk vatandaşı İbrahim Eser oldu.
2: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
7: Yıllardır Venezuela'nın La Guaira eyaletinde yaşayan iş insanı İbrahim Eser depreme ofisinde yakalandı.
5: Telefon da alarm çaldı. Bakmamla yani ofisteki buzdolapların böyle aşağı gelmesini gördüm.
7: Sarsıntı başladığı anda ofisten çıktı. Hemen eve ailesinin yanına koştu. İkinci depreme de yolda yakalandı.
5: Deprem değildi yani o savaş alanı gibiydi aslında. Özellikle sağımda 3 tane bina duruyordu. O 3 tane binanın 2 tanesini o an yıkılırken gördüm. Kimin yardım çığlıkları vardı.
7: Eser ailesini güvenli bir alana alır almaz bu kez enkaz altında kalanların yardımına yetişti.
2: Hayat gel aki!
5: Tamamen paramparça olmuş bir bina. Yolcu otobüsü vardı. Binanın bütün molozları her şey otobüsün üstüne düşmüştü. Düşünün yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor ve sizden yardım istiyor. Yapamıyorsunuz. Yani öyle bir durumda ki artık ona yardım edemiyorsunuz.
7: Türkiye'de arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Günlerce uyumadan enkaz altındakilere yaşam eli uzatan İbrahim Eser, Türk ekiplerine de yardımcı oldu. Tam 38 can kurtardı.
5: Bir polis yanımıza yaklaştı. Paes diye bir bina var demişti. Evet dedim. O bina dedi yerle bir oldu. Yaşayan insanlar var dedi. Gidebilir misiniz? Ben gelen Türk arkadaşlara sormuştum. Böyle bir şey var gidebilir miyiz diye. Tabii dediler zaten biz buraya bunun için geldik. Daha gelen ekip hiç dinlenmeden oraya gitmiştik arama kurtarma çalışmasına.
7: İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı.
5: Şu ana kadar yaptıklarının hepsini dedi gururla izliyoruz, görüyoruz dedi. O dedi takma esnasında, o diplomayı verme esnasında.

0: gerçekten bir gurur verici.
1: İbrahim Eser halen bölgede yardım faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.
0: Bence yani benim şahsi adıma alınmış bir nişane de aslında değil. Bu Türk bir insanının yurt dışındaki cesaretini, fedakarlığının bir sembolü olarak düşünüyorum.
2: Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni uygulama da devrede. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi.
3: Teneke kutu, cam, pet şişe. 1 Temmuz'dan bu yana milyonlarca ambalaj toplandı. Doğa sisteminde sayma ve doğrulama merkezleri de devreye alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği DOA, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. DOA sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Sistemle bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya da geçildi. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni sistemle artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor. Yüksek miktarda doğal logolu içecek ambalajı biriktirenler, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde vatandaşlara da doğal logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Mevcut doğa iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Vatandaşlar günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.
2: ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için destekleyebileceği öne sürüldü. Amerikan basınına göre Trump, mevcut adaylar arasında güçlü bir isim bulunmadığını düşünüyor. Ancak Infantino resmi adaylar arasında yer almıyor.
3: FIFA Başkanı Infantino'nun adı bu kez futbolun değil, küresel diplomasinin en üst düzey mevkisi için gündemde. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için desteklemek istiyor. New York Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, İsviçre doğumlu FIFA başkanının dünya genelinde saygı gördüğüne ve insanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampoli de 56 yaşındaki Infantino'nun görevi başarıyla yürütebileceğini, FIFA başkanlığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği arasında benzerlikler bulunduğunu savunuyor. Ancak Infantino resmi adaylar arasında yer almıyor. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterini belirleyecek süreçte şu ana kadar Şili'den Michelle Bachelet, Arjantin'den Rafael Grossi, Costa Rica'dan Rebecca Greenspan ve Senegal'den Macky Sall aday gösterildi. Mevcut genel sekreter Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni genel sekreterin belirlenebilmesi için adayın 15 üyeli güvenlik konseyinde en az 9 oy alması ve 5 daimi üyeden hiçbirinin vetosuyla karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra genel kurulun onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 genel sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni genel sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
2: Değerli izleyiciler, Türkiye bu yazda turizm alanında rekor üstüne rekor kırıyor diyebiliriz. İşte bu anlamda kruvaziyerlerin uğrak noktası olan Kuşadası'nda hareketlilik devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan limanda bu sene hedef 1 milyon. Biz bu haberle veda ediyoruz. Bizden sonra Murat Güloğlu Gün Başlıyor programında sizlerle olacak. Tabii ki gündemin diğer önemli kritik meselelerini detaylarıyla ve kendi yorumuyla sizlere aktaracak. Yayında yapım değmeyi geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Aynı gün iki dev gemi yanaştı. Binlerce turist adaya akın etti. Ege'nin kruvaziyer başkenti yine Kuşadası oldu.
1: Geçen yılda esasında 900 bin civarındaydı. Bu sene İran Savaşı'ndan dolayı bir Nisan-Mayıs aylarımızda biraz iptallerimiz oldu, olmadı demeyelim. Ama bunu tekrar seyahat acentalarımız farklı çabalarıyla, koşturmalarıyla bu sayıyı tekrar 1 milyona yani tekrar gemi sayısını arttırdı. Yani hedefimizi yakalayacağımızı umuyoruz.
0: Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756.455 kruvaziyer yolcusunun 504.711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'den giriş yaptı. Böylece toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 1/3'ü Ege limanlarında gerçekleşti. En fazla yolcuysa Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olan Kuşadası ağırladı.
2: Daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Çok memnun kaldık.
3: Bizim için çok güzel bir seyahat oldu. Kuşadası'nı gerçekten beğendik.
1: Doğu Akdeniz'in en büyük limanı olan Kuşadası ki İstanbul Galata'dan da çok çok daha verimli bir liman burası esasında. Mesela arkamızda Celebrity X'leri görüyorsunuz. Oldukça büyük bir gemidir o. Yaklaşık mürettebatıyla beraber 5500 kişiye yakın insan indi bugün.
4: Ege'nin kruvaziyer turizmde lokomotifi bir kez daha Kuşadası oldu. Binlerce turist iki yolcu gemisinden aynı gün içerisinde limana adım attı ve tarihi doğal güzelliklerini keşfetme imkanını yakaladı.
0: Gelen turist bölge esnafına da can oluyor.
1: Yaklaşık 100 bine yakın kişi Kuşadası'na geliyor. Belki bir gece önceden geliyor gemiye binmek için. Buradaki otelleri kullanıyor, restoranlarını kullanıyor, çarşısında alışveriş yapıyor. Ertesi gün geliyorlar gemilerine şu an gördüğünüz gibi valizlerine binerek hareket ediyorlar.
5: Bu yıl 1 milyon turist gelmesi bekleniyor Kuşadası'na. Kuşadası, Grand Pazarı, Orient Pazarı bu çevre tamamen kruvaziyer turizmiyle ayakta duruyor. Tüm dükkanlar, bütün halk buradan kazançlarını sağlıyor.

Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Her sabah olduğu gibi gün başlıyordayız. Perşembe sabahındayız. 23 Temmuz takvim yapraklarını gösteriyor. İyi haberler alacağımız güzel bir gün olsun umarım. Efendim Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP içinde hareketlilik sürmekte. Bir taraftan da Özel ve heyeti parti çalışmalarına hız verdi. Galiba Ağustos-Eylül ayında iyice şekillenecek efendim yeni partinin durumu. Bakacağız. Ve bir taraftan da ekonomide önemli gelişmeler oluyor. Neler oluyor? Mesela bugün bir faiz kararı açıklanacak. Acaba inecek mi, yükselecek mi yoksa sabit mi kalacak? Bakacağız. Bir taraftan da Avrupa. Düşünüyorsanız gitmeyi bir kez daha düşünün. Çünkü İspanya ve Fransa'da orman yangınları bir hayli fazla. Artan sıcaklarda etkiliyor elbette ki hayatı. Efendim X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Haberlerimize ve tabii ki canlı bağlantılarımıza geçmeden önce memlekette gazeteler acaba yeni güne hangi haberlerle merhaba diyor? Buyurunuz. İlk gazetemiz Hürriyet'ten başlayalım. Elbette ki yeni parti yine gündemde. Yeni partide ince hesaplar denilmiş ve detaya bakalım. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar devrede. Mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali değerlendiriliyor. Bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclisi üyeleri de nöbetçi olarak CHP'de kalacak şeklinde bir ifade var. Belediye başkanları CHP'de kalıyor. Yeni partiye geçmiyor. Çünkü yeni partiye geçilse orada büyük ihtimalle operasyonlar başlayacak. Bu kararda belediye meclislerindeki denge rol oynamakta. Kritik dengedeki belediye meclislerinde bazı üyelerin farklı tavır göstermesinin belediyelerde el değişimine neden olabileceği endişesi dikkat çekiyor. Bu anlamda Özgür Özel'in önemli ricamdır diyerek başkanlara yeni partiye geçmeleri için baskı yapılmamasını istediği ifade edilmiş. 135 milletvekili var ve bunun 90-100 civarında vekil CHP'den ayrılacağı ifade edilmiş. Dolayısıyla yeni ana muhalefet partisinin yeni parti olduğunu ifade edelim şimdiden. Bu arada genel merkez binasının hazır olduğu ilk kira ödemesinin de Ekim ayında başlayacağı ifade ediliyor. Tabii ağırlıklı olarak vatandaş yardımıyla efendim şimdilik çark döndürülmeye çalışılacak. Bu yanlıştan dönmeleri için çağırıyoruz şeklinde CHP tarafından da bir açıklama var. Özellikle bu yeni partiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi artık baraj hesapları yapmaya başlayacaktır. En iyi yazlık akraba yazlığı. Buyurunuz. Tatilciler artık akraba evlerini tercih ediyor. TÜİK'e göre İlk 3 ayda gecelemenin %80'i akraba veya arkadaş evlerinde gerçekleşti. Zira otel fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında. Bu arada 4 ilde aynı anda maalesef orman yangınından söz edilmiş. Aydın, Antalya ve Afyonkarahisar'da yangın kontrol altına alındı. Muğla, Fethiye'de maalesef süreç devam ediyor anladığımız kadarıyla. Son gerilim Kazma Dağı efendim. ABD-İran geriliminde yeni adres Kazma Dağı. ABD-İran'ın gizemli nükleer tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedefliyormuş. Trump yine açıkladı. Çok güçlü vuracağım şeklinde. Efendim helikopter eğitim sırasında düştü maalesef. Ankara'da eğitim için havalanan TUSAŞ'a ait helikopter Sincan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Bir şehidimiz var kasada. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir de yaralı söz konusu efendim. Devam edelim yolumuza. Terör yasası gün sayıyor. Meclis başkanı kurtulmuş. Terörsüz Türkiye yasalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Meclisin ay sonunda tatile girmeden yasa

yasaların çıkarılabileceğini söyledi ki dün önemli bir görüşme vardı. İyi Parti lideriyle bir görüşme gerçekleştirdi Kurtulmuş. Biliyorsunuz süreci en başından itibaren muhalif tavrı dikkat çekici Dervişoğlu'nun. Peki spora bakalım. Kartal'ın Avrupa uçuşu. Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Danimarka takımıyla oynayacak. Efendim bir başka başlıkta Hollanda'nın peşindeyiz. Fenerbahçe'nin Polonya ekibi Gornik'i yenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA puanı yenilendi. Türkiye 9. sıradaki yerini koruyor. Bir de magazinel bir haberi verelim, aktaralım. Seda Sayan, biliyorsunuz büyük Türk düşünürü, mutfaktaki erkek daha seksi diye bir açıklama yapmış. Allah selamet versin diyelim, yolumuza devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi, milletimizle kuracağız. Manşet budur. Özgür Özel, kurmaylarıyla yeni partinin yol haritasını masaya yatırdı. Türkiye ittifakı ile iktidara deniyor. Yeni parti kurma kararı alan Özgür Özel, CHP'nin seçilmiş parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ile bir araya geldi. İstifaların konuşulduğu toplantıda 3-4 kişi dışında PM üyelerinin CHP'den istifa etmeyeceği öğrenildi. Belediye başkanlarının istifalarına ilişkinse belediye meclisindeki dengenin gözetilerek hareket edileceği görüşü ortaya çıktı. Bir taraftan da biz 6 oka sıkı sıkıya bağlıyız. Türkiye ittifakı ile yürümeye devam edeceğiz şeklindeki bir ifade dikkat çekici. İlerleyen dakikalarda haberlerimizde aktaracağız ayrıntıları. Yeni parti dünya basınında da geniş yer aldı deniyor. Zira Türk siyasetinde tarihi bir kırılma olduğu ifade edilmiş. Türkiye'de yeni bir dönemin habercisi olarak söyleniyor. Financial Times, Reuters, AP, Deutsche Welle işte bu hareketi siyasi tarihi bir kırılma olarak nitelendiriyorlar. Önerge dosyada İBB davasındaki Türker'in çıplak arama iddiaları meclis gündemine gelmiş idi. Adalet Bakanlığı konuya ilişkin bilgi notu istiyor. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması da sürmekte ve madenciye yerin üstünü dar ettiler. Maalesef bir fotoğraf karesinde görüyoruz olan biteni. Doruk Madenciliğe bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan Disk Enerji Sen üyesi işçilerin alamadıkları maaş için Beypazarı'ndan Ankara'ya başlattığı yürüyüşe polis müdahale etti deniyor diyelim ve devam edelim. Milliyet Gazetesi ile vakıflar el yakacak. Bir özel haber manşette bugün Milliyet'te. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranda arttı. Ücretler Oxford ve Cambridge ile yarışır hale geldi. En pahalı programlar tıp, dış hekimliği ve hukuk olurken yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya, neredeyse 4 milyon liraya kadar yükseldiği ifade ediliyor. Bazı ismini bile duymadığımız apartman üniversitelerin bu rakamı istediği de gerçekten insan hayret ediyor efendim. Almanya'da ise sadece 10 bin dolar mesela bir eğitim sürecinde öğrencinin ödediği. Avrupa Birliği'nde bir ilk nedir? Özellikle bizler de aktarmaya gayret gösteriyoruz bu haberleri. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı 1 Eylül'den itibaren başlıyor. Bu da özellikle tabii ki bir domino etkisi yaratacaktır Avrupa Birliği içinde. Bir taraftan da haftaya mecliste bu iş biter, hadise nedir? Süreç yasasına dair gelişmeler. Siyasetin gündemi elbette ki yeni parti, yine aynı şekilde finansman nasıl sağlanacak yeni partinin? O da imece usulüyle olacak malum. Hazineden yardım alamıyor, parti meclis üyeleri içinde milletvekili olmayanlar kalacak şeklinde bir ifade var. Kampanyayla küçük miktarlar ama çok sayıda kişinin bağış yapacağı ciddi bir bütçe oluşacaktır. Bu da kullanılacak yeni parti oluşumunda. CHP'de ise kavga büyüyor. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesinde görmekteyiz. Göcek'te alevlerle mücadele maalesef devam etmekte. Trump'tan sürpriz Infantino planı, FIFA başkanından söz ediyoruz ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevi için desteklediği ifade edilmekte. Efendim Milliyet'in hemen ardından Karar Gazetesi'ne bakalım. Statü sıkıntısı. DEM Parti ve İmralı Öcalan'a statüyü çözüm için şart koşuyor. İktidar cephesi statü kilidini açmanın formülünü arıyor. Çözüm süreci kapsamında meclise sunulması beklenen örgüt üyelerinin infaz şartlarına ilişkin çerçeve yasa taslağında statü yer almazken DEM Parti ve Öcalan statüyü sürecin temel şartı olarak görüyor. Kamuoyu tepkisinden çekinen iktidarınsa siyasi partilerle görüşme trafiği sonrası statüye taslakta başka şekilde yer verilebileceği de ifade edilmiş.

0: Burada İYİ Parti liderinin açıklamaları önemli, zira gerçekler saklanıyor şeklinde bir ifadesi var. Biz bazı gerçeklerinde bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim ifadesi dikkat çekici. Ahmet Davutoğlu'ndan da bize somut bir bilgi verilmedi ifadeleri oldukça önemli. Yani kapalı kapılar ardından devam eden bir süreçten söz ediliyor anladığımız kadarıyla. Bir fotoğraf karesi Ankara'da kahreden kaza, eğitim helikopteri düştü. Hemen gazeteleri okuduktan sonra bizler de aktaracağız. Allah'tan rahmet dileyelim şehidimize. Ve Türkiye İttifakı CHP'lilerle sınırlı değil açıklamaları önemli. Kapıları herkese açık. Türkiye İttifakı çağrısını yineledi deniyor ve iktidara zam tepkisi, bu da Babacan'dan geliyor. Ülkenin gücü törenle değil emeklinin standartıyla olur. İtibardan biliyorsunuz hadisesine yine geldik ama emeklinin itibarını korumak asıl olan şeklinde bir ifadede söz konusu. Peki Karar Gazetesi'nin logosunun hemen üstündeki haber, ünlülere ahbabı niye övdün sorgusu çekilmiş. Feyza Altun var, avukat, gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ece Üner haber spikeri, Öykü Serter sunucu. İşte bütün bu arkadaşlara bir soru sorulmuş, ahbabı niye övdünüz şeklinde. Peki akşama geçelim, Karar Gazetesi'nin ardından sonra Sabah'la bitireceğiz turumuzu. Kandırıldık, aldatıldık, onlar da mı? Evet, bu soru dikkat çekici. Deprem döneminde ahbaba bağış çağrıları yapan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter kandırıldıklarını, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. O dönem birçok insan, evet, ahbaba destek oluyordu biliyorsunuz. Gökhan Özoğuz, büyük hayal kırıklığına uğradım ifadeleri dikkat çekiyor. Özel'in hesabı tutmuyor şeklinde bir de açıklama var. Kime göre, neye göre? Akşam gazetesinde bu da yerini almış. ABD İran çatıştı, Norveç kazandı. Norveç'in devlet şirketi rekor kar elde etti doğalgaz fiyatlarının yükselmesi üzerine diyelim ve devam edelim. Son olarak Sabah gazetesindeyiz. Buyurunuz efendim, Mavi Vatan'da oyun bozan adım şeklinde duyuruluyor haber. Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan doğalgaz hattı için Navtex ilan etti. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla KKTC'yi dışlayan planlar duvara çarpıyor. Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak deniyor. Ve bir taraftan da 101 kilometrelik Türkiye KKTC doğalgaz hattı projesinin detayı da nispeten yerini almış. Ve Siyonist İsrail ve Yunanistan'da Oruç Reis paniği de dikkat çeken bir haber başlığı efendim. Minik kahramanı misafir etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret etme kek yap kampanyasıyla tanıyan otisimli Haris'i kabul etti şeklinde yerini alan bir haber başlığı. Masak tam 2 yıldır ahbabın ensesindeydi ve bir taraftan da bahis mafyasının omurgası çöktü deniliyor. Mustafa Duran Dubai'de yakalanmış, hayırlara vesile olsun diyelim. Peki memlekette gazeteler yeni güne işte bu haberlerle merhaba diyor ve ağırlıklı olarak iç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi, dışarıdaki gelişmelerde zaten ABD İran gerilimi. Bakalım bizlerde neler var, hemen aktaralım. Az evvel yine birçok gazetemizin başlık konusu olan Ankara'daki eğitim uçuşu için havalanan helikopterin düşmesinle başlayalım. Maalesef boş araziye düştü efendim bu helikopter ve emekli albay olan pilot hayatını kaybetti. Bir hava kuvvetleri personeli de yaralı.
1: Sabah erken saatlerde havalandı. Kalkıştan bir süre sonra boş araziye düştü. Kazaya ilişkin detayları Ankara Valiliği duyurdu. Buna göre R-44 tipi eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan ilçesi Temelli mahallesindeki araziye düştü.
2: Kaza sonrası bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Kaza kırımın yaşandığı nokta ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.
1: Helikopterde bulunan iki personel olay yerine giden ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
2: Kaza kırım ekibi ve bilirkişi heyeti helikopterin başında yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından helikopter vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
1: Kazaya ilişkin Ankara

0: 6 Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve çalışmalar devam ediyor.
1: Evet, dün damgasını vuran haberlerden biri de Allah'tan rahmet dileyelim. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir şahsı ağırladı. 12 yaşındaki İngiliz aktivist Joshua Harris'i kabul etti ve kabule ilişkin açıklama AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada İngiltere'de İslam karşıtı eylemler karşısında nefret yerine hoşgörü mesajı veren nefret etme kek yap hareketinin kurucusu ve gönüllü temsilci olan Harris'i Erdoğan tarafından kabul edildiği ifade ediliyor. Erdoğan'la Harris'in fotoğrafları da paylaşıldı ve otizmli Harris geçtiğimiz günlerde kampanyasını İstanbul'a taşımış, camilerde kek dağıtmaya başlamıştı. Ve Türk siyasi hayatında yeni bir parti gündeme geldi. Önemli günlerden geçiyoruz bu anlamda. Özgür Özel'in yeni parti kararı söz konusu malum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii ki doğal bir tepki geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçluyor bu kez. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner diye de bir kehanette bulunuyor. Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını açıkladı bu arada.
2: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyoruz.
3: Özgür Özel'in yeni parti adamını bu sözlerle eleştirdi. Koltukçu nitelemesi yaptı.
2: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
3: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
3: Sarı yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
2: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
3: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
1: Evet, yeni parti oluşumu için sahalara çıkan Özgür Özel ve ekibinin şu anki Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir siyaset yapma durumunun kalmadığını açık ve net bir şekilde görüyor idik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi baraj hesaplarını yapan bir parti konumuna mı geliyor acaba? Bütün bunlar da konuşuluyor ve maalesef ki işte böyle bir kırılma yaşandı. Maalesef mi yoksa iyi bir şey mi, bütün bunları zaman gösterecek. Bir taraftan da efendim gazeteci arkadaşımız Alican Uludağ adli kontrolle serbest kaldı. Posta gazetesinden paylaşalım. Deutsche Welle Türkçe muhabiri Alican Uludağ Türkiye'deki yargı sistemine ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle önceki gün Ankara'da yine gözaltına alınmıştı. Biliyorsunuz bir de tutukluluk süreci yaşamıştı Alican Uludağ. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra sulh ceza hakimince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 20 Şubat 2026'da bir tutuklanma sürecine girmişti. 3 ay 90 gün cezaevinde kaldıktan sonra 21 Mayıs'ta tahliye edilmişti. Şimdi yeniden gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Ardından Alican Uludağ ve Gülistan Doku soruşturmasına bakalım. An itibariyle saatimiz 7.17'yi gösterirken efendim bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürmekte. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, iş insanı ve güvenlik korucusu bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Aralarında oğluyla birlikte tutuklanan dönemin vali

0: Sevgilisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Gülistan'ın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibinin de bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürmekte. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmıştı, vali dahil efendim. Evet, buradan anladığımız o dönemde Tunceli'de başta vali olmak üzere bürokrasinin neredeyse tamamı bu cinayeti biliyormuş ama susmuşlar bunca zaman. Neyse ki bir savcı çıktı ve bu soruşturmayı yeniden açtı ve aralarında işte doktorlar, hemşireler ve diğer çalışanlar yeniden gözaltına alındı. Vali zaten tutuklu, şimdi eşi gözaltında, oğlu da tutuklu. Yani balık baştan kokmuş maalesef ki efendim. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün ne yapacak? Önemli. Yılın 5. faiz kararını açıklayacak saat 10'da. Ekonomistlerin beklentisi acaba ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon, daha doğrusu bu yükselen tansiyon faiz kararına acaba nasıl yansır? İzleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajans Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
0: Tam da bugün de gerginlik oldukça fazla. Şöyle bir baktığımızda Hürmüz Boğazı, İran'a yönelik saldırılar 96-97 dolar seviyesine çıkmış durumda. Brent petrolün varil fiyatı elbette ki bu faiz kararında özellikle bu fiyat çok etkili olacak. Zira ülkelerin ekonomileri sarsıyor. 70 dolar seviyesine kadar inmişti. Ancak şu birkaç gün içinde, 10 gün içinde neredeyse geldik yine 100 doların seviyesinde neredeyse efendim. Bu savaş süreci olmasaydı faizlerimiz şu an çok daha aşağıda olurdu. O kesin. Saat 10'u bekliyoruz bakalım. Merkez Bankası nasıl bir karar verecek? Orta Doğu demişken, Hürmüz Boğazı demişken, Brent petrol demişken, Orta Doğu'daki saldırılara bakalım. Çünkü sürüyor bu saldırılar. İran'dan yine patlama sesleri yükseliyor. Husiler ise Kızıldeniz'de tankerleri hedef alıyor. İran medyasının aktardığına göre patlamalar Buşehir, Ramşir ve Sirik kentlerinde duyuldu. Ahvaz yakınındaki bir bölge ABD füzesi tarafından da hedef alındı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de patlama sonrası 3 petrol tankerinin alev aldığını ve koordinasyon içinde olmayan hiçbir tankerin boğazdan girip çıkamayacağını açıkladı. İran basını da bir güvenlik yetkilisine atıfta bulunuyor. Şelemşe sınır geçişinde ABD'nin düzenlediği saldırıda iki kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Kuvvet ise İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede diyor. Yemen'deki Husiler ise iki Suudi Arabistan tankerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Tankerler deniz ablukamızı ihlal etti açıklamasını yaptı. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü'nün açıklamasına göre tankerlerde yangın çıktı. Can kaybı şu ana kadar söz konusu değil. Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıklamış idi. Evet, saldırılara dair detayları aktaracağız ancak bir son dakika gelişmesi var yine. Gün başlıyorum olmazsa olmazı biliyorsunuz. İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon ve bu operasyon kapsamında gözaltından şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor. Detayları Habertürk muhabiri arkadaşımız Arzu Kaya aktaracak. Arzu.
2: Murat Gülüoğlu, evet, şimdi şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor, ardından da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. İzmit Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz günlerde

0: de bir operasyon düzenlenmişti ve aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 30'u gözaltına alındı ve bugün de adliye sevkleri sağlanacak. Peki tespitler neydi haklarında? İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleler inceleme konusu oldu ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde ihaleyi kazanan firmalarla ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalıklarının bulunduğu ve komisyon adı altında iş yapan firmalardan para alındığı şeklinde çok sayıda iddia var ve bu iddialar kapsamında da bir operasyon düzenlendi ve az evvel de sağlık kontrolünden geçirildi şüpheliler. Emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şimdi sağlık kontrolünden geçirildikten hemen akabinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler ve biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Arzu Kaya anlattı. İzmit Belediyesi'ne yönelik bu operasyonu, partisinin ismini söylemeye gerek yok. Az çok biliyorsunuz efendim ve süreç devam ediyor. İlerleyen dakikalarda yine arkadaşlarımızdan son dakika bilgi ve görüntüleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Saatimiz 7.24'ü gösterirken gün başlıyor da yine anlatacağız ABD ve İran gerilimini. Çünkü karşılıklı tehditler, misillemelerle beraber devam ediyor. Trump yine konuştu. İran her gemiye saldırdığında onların enerji santrallerini bombalayacaklarını belirtiyor Amerikan Başkanı. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısına misilleme yapacaklarını ifade ediyor.
2: Önce ABD, ardından İran'dan tehditler geldi. Altyapı hedef alacakları uyarısı yapıldı. İlk tehdidi yapan ABD Başkanı Trump oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırdı her seferde, ABD bir köprüyü veya bir enerji santralini bombalayacak ifadelerini kullandı. Tahran'ın içindeki veya çevresindeki tesislerinde buna dahil olduğunu belirtti. İran'ın saldırılarında ölen 4 ABD askerinin cenazesi ülkeye getirildi. Törene katılan Trump, İran'a yine gözdağı verdi. ABD Başkanı, Georgia eyaletindeki konuşmasında ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehdidine yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında ya hep ya hiç diye yazdı. Bizim güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. İran'a yönelik her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtı zorunlu kılacak diye de belirtti. Buna katkıda bulunanların meşru hedef olacağını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi, ABD'nin bölge müttefiklerinin elektriğini keseriz dedi. Hatemül Enbiya karargahı ABD tehditlere göre hareket ederse İran Körfez'deki tüm petrol akışını durduracak açıklaması yaptı. Böyle bir durumda savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın Kazma Dağı bölgesini vuracaklarını söylemişti. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini Kazma Dağı'nın derinliklerine sakladığı iddia edilirken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.
1: Tabii Trump'ın bu açıklamaları oldukça önemli. Seçim çalışmaları için eyalet eyalet gezmeye başladı ve Amerikalıların yani iç kamuoyuna yaptığı açıklamalar, hani Amerikalılar dünyadan bir haber. Amerikalılar ağırlıklı olarak siyasette çok da ilgilenmez. Sadece dünyada kendi ülkeleri olduğunu düşünürler. Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin yerini bile bilmez birçoğu. Dolayısıyla bu tür insanları kandırmak bu anlamda son derece mühim. Dolayısıyla bir kez daha söyleyelim, İran'a yönelik olarak özellikle bu seçim çalışmalarında kurulan cümlelere çok da fazla inanmamak, çok da kale almamak gerekiyor diye düşünmekteyim. Özellikle Trump'ın sözleri önemli. O yüzden sürekli yalanlama geliyor İran tarafından. Azerbaycan'ın başkentine geçeceğiz birazdan ama görüyorsunuz Hayya'dan bir ilk mesaj var. Hayya kimdir derseniz aktaralım. Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz. Hamas'ın yeni lideri efendim biliyorsunuz. Halil El Hayya, bu ismi çok duyacağız önümüzdeki zaman diliminde. Göreve gelmesinin ardından dün yaptığı ilk açıklamada Orta Doğu'nun ancak Filistin'in istikrara kavuşmasıyla rahatlayacağını savunuyor. Gazze halkına şunu söylüyorum diyor Hayya. Sizin çektiğiniz acıları ve sıkıntıları ortadan kaldırana kadar çalışmaya devam edeceğiz diyor. İşgal altındaki Batı Şeria'yı korumanın da boynunun borcu olduğunu belirtmiş. Öte yandan Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'nin çabalarını takdir etmişler. İsrail'in saldırganlığını tamamen sona erdirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Bu arada Halit Meşal ile karşı karşıya gelmişti. Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'a yakınlığıyla bilinen Hayya 69 oyun 35'ini almış ve Meşal'i bir oy farkla geride bırakarak Hamas'ın yeni lideri seçilmiş idi. Bu da önemli. Bu arada Hamas Halil El Hayya'nın da yer aldığı 5 kişilik liderlik konseyi tarafından yönetiliyor idi ve ilk mesaj işte gördüğünüz gibi bu şekilde efendim. Boynunun borcu Batı Şeria'yı korumak. Hep beraber göreceğiz. Bakalım neler olacak özellikle Gazze'de, Filistin'de bu yeni lider seçiminden de sonra. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidelim. Eski Alman siyasetçilerle Rus yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Merz temaslardan haberi olmadığını söylerken Aliyev uçuş kayıtlarını açıkladı, toplantıyı doğruladı.
2: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Berlin'in bilgisi dışında yürütüldüğü ileri sürülen gizli diplomasi trafiği tartışma yarattı.
3: Böyle bir toplantıdan benim bilgim yok.
2: Merz'in haberim yoktu dediği görüşmeyi Aliyev doğruladı.
4: Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Yani bizim arazimiz bizden habersiz sadece olarak istifade olunmuştur.
2: Alman Die Zeit gazetesiyle ABD'nin ortak araştırmasına göre eski üst düzey Alman siyasetçiler 2024'ten bu yana aralarında ABD yaptırım listesinde bulunan isimlerinde yer aldığı Rus yetkililerle Bakü'de gizlice görüşüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Berlin'de Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinin ardından ziyaretleri incelemeye aldıklarını açıkladı.
4: Yılın 12'sinde Berlin-Bakü reisiyle iki nefer tanınmış şahs, biri Hanım Merkel'in administrasyasının rehberi olduğu hakkında malumat var, Canan Pufala ve Canan Platsik Bakü'ye gelmiştiler ve iyulun 14'ünde Bakü'den Berlin'e geri kaytmışlar.
2: Aliyev uçuş istatistiklerinin Bakü'de gizli bir görüşmenin yapıldığına dair gerekçe sunduğunu söyledi. Eğer bu görüşme Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecekse bunu memnuniyetle karşılarız dedi. Temaslarda savaşın Moskova şartlarıyla sona erdirilmesi ve savaş sonrasında Rusya-Almanya ilişkilerinin normalleştirilmesi seçeneklerinin ele alındığı belirtiliyor. Alman güvenlik birimleri ise bu buluşmaları Almanya politikalarını şekillendirmek amacıyla tasarlanmış bir Rus nüfuz operasyonu olarak değerlendiriyor.
1: Bir tezkereden söz edelim. Mecliste kabul edilen Somali tezkeresine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görev süresinin uzatılması Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Resmi gazetede yayımlandı bu karar, yürürlüğe girdi. Kararda TSK unsurlarına Somali'nin tüm tehditlere karşı güvenliğinin sağlanmasına destek verileceği vurgulanıyor. Evet, iç dış siyaseti bir kenara bırakalım ve günümüzde, daha doğrusu bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi efendim. Buyurunuz, Türkiye gazetesinden okuyalım. Şampiyonların rotası belli oldu, tercihlerini açıkladı. Geleceğimizin yöneticilerini evet hep beraber görmekteyiz. 2026 YKS Türkiye birincileri üniversite tercihlerini netleştiriyor. Dereceye giren adayların listesinde özellikle tıp ve endüstri mühendisliği ortaya çıkıyormuş. Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Koşar, Miraç Koşar, TYT birincisi efendim. İlk tercihinin yüksek ihtimalle Hacettepe Tıp olacağını belirtmiş. Sena İlhansa, YDT Fransızca birincisi. Sınava üçüncü kez girip Fransızca birincisi olan İlhan, tercihini sayısal puanıyla tıp fakültesi yönünde kullanacakmış. Öte yandan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartar, TYT ve AYT sayısal birincisi. Son derece önemli bir başarı. Koç Üniversitesi endüstri mühendisliğini hedefliyormuş. Öte yandan Boğaziçi, ODTÜ veya İTÜ'yü isteyen arkadaşlar, diğer taraftan yine Koç ekonomiyi isteyen arkadaşlar bir hayli fazla ve bir taraftan da ne iş yaparsam yapayım insanlığa katkım olsun istiyorum şeklinde Eylül uyarını da açıklamaları.

0: Var. İşte gördüğünüz gibi şampiyonların rotası az çok belli olmuş. Tıp ve endüstri mühendisliğine yöneleceklerini hep beraber görmekteyiz. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Bu arada diğer arkadaşlar da tercihlerini yapıyorlar. Herkes istediği yere umarım girer diyelim ve devam edelim. Yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti nihayet. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar arttırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devrede.
1: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüleri önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
0: Evet, damgasını vuracak önümüzdeki sonbahara bu son derece mühim. Efendim, hurda yönetmeliği armatörü üzmüş. Nasıl üzmüş bakalım, haberi dünyadan okuyoruz. Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşasını teşvik eden yönetmelikte yapılan değişiklik hayal kırıklığı yarattı deniyor. Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşasını teşvik eden yönetmelikte yapılan değişiklikler resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle hurda teşvikinden yararlanacak gemiler için Türk bayrağı taşıma süresi 2 yıldan 3 aya indirildi. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kıyı tesisleri de yüklenici kapsamına alındı, ancak özellikle büyük tonajlı gemilere getirilen yeni tonaj şartının teşvikten yararlanmayı zorlaştırdığı ifade ediliyor. Yönetmeliğe göre 12 bin gross ton ve üzerindeki bir geminin yerine inşa edilecek yeni geminin en az mevcut geminin yarısı, yani 12 bin gross tonun altındaki gemilerde ise en az 1/3 büyüklükte olması gerekiyor. Armatörler bu düzenlemenin özellikle büyük tonajlı gemi yatırımlarında Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflattığını da ifade etmişler. Dolayısıyla hurda yönetmeliği armatörü üzdü. Eğer ortada bir yanlışlık varsa herhalde tez zamanda dönülecektir bu yanlışlıktan diyoruz. İtalya'ya geçiyoruz. Çünkü Fas uyruklu bir kişi biliyorsunuz polis tarafından öldürüldü İtalya'da, Bolonya'da. Ülke genelinde protesto ediliyor. Binlerce kişi polis şiddetini protesto ederken olay akıllara Amerika'da öldürülen George Floyd'u getirdi.
1: Fas asıllı bir kişi gözaltına alınırken hayatını kaybetti. George Floyd vakasını akıllara getiren ölüm İtalya'yı ayağa kaldırdı. Olay pazar günü Bolonya kentinde yaşandı. 7 yaşından beri İtalya'da yaşayan Abdelrahim Fakir hakkında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polisler Fakir'i yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. Bir süre yardım ve yeter diye bağıran Fakir daha sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtalya Başbakanı Meloni, Fakir'in ölümünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorumluların titizlikle ortaya çıkarılması zorunludur dedi.

0: Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıysa protestoları tetikledi. Birçok kente sokağa çıkan binlerce kişi fakir için adalet istedi. Milano'daki protestolarda göstericiler yere kırmızı boya attı. Fakir için adalet yazılı pankartlar taşıdı. Napoli'de de binlerce kişi adalet talebiyle yürüyüş yaptı. Bologna'daki gösteriler ise olayla geçti. Göstericiler sokaklarda barikat kurdu. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polise çeşitli cisimler fırlattı. Olaylarda en az 64 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Fakirin ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı. Amerikalı polis 9 dakika 29 saniye boyunca Floyd'un boğazını diziyle bastırmış, Floyd'un nefes alamıyorum sözlerine duyarsız kalmıştı. Floyd'un öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri genelinde protesto edilmişti.
1: Çok büyük bir akım başlatmıştı. Trump'ı da hatta koltuğundan edercesine, bir taraftan da İtalya'da bu protestolar giderek ve artarak süreceği ifade ediliyor. Bakalım Meloni hükümeti nasıl bir geri adım atacak, göreceğiz. Öte yandan Maduro, epeydir ismini duymadık. ABD Ocak ayında Venezuela'ya karşı herkesi şaşırtan bir operasyon düzenlemiş ve biliyorsunuz Nicolas Maduro New York'a götürülmüştü, koltuğundan alınmıştı. Maduro'nun ne zaman yargılanacağı da belli oldu. New York'ta yapılan durum duruşmasında yol haritası belirlendi. Federal mahkeme Maduro ve eşinin 1 Haziran 2027 yılında hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Durum duruşması yaklaşık 15 dakika sürdü. Maduro ve eşi söz almadı. Çift haklarındaki suçlamaları reddediyor. Maduro'nun avukatı müvekkilinin egemen bir devletin lideri olduğunu hatırlattı. Bu nedenle yargılama dokunulmazlığına sahip olduğunu belirtti. İddianameye itiraz edeceklerini de vurguladı. Söz konusu itiraz için savunma tarafının 2 Eylül'e dek süresi var. Başvurunun ardından ABD Adalet Bakanlığı görüşünü 2 Ekim 2026'ya dek mahkemeye sunmak zorunda. Evet, bir anlaşma yoluna mı gidecek, bildiklerini mi anlatacak, yoksa başka türlü mü gelişecek olaylar, bütün bunları göreceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta. Ancak dediğimiz gibi uzun süredir Maduro'nun adını duymuyorduk. Zaten Venezuela'daki bu başarısından sonra Amerika'nın ki başarı derseniz, İran'a bir saldırı da düzenlenmişti hemen akabinde. Bir taraftan da Venezuela'nın milyarlarca doları Amerika Birleşik Devletleri'nde park etmiş durumda. Bunu söyleyelim. Milliyet gazetesinden haber. Askeri harekat düzenleyerek Maduro'yu kaçıran Amerika'nın bu ülkeye ait ve el koyduğu petrol varlıklarından milyarlarca dolar kazandığı belirtiliyor. Financial Times gazetesinin aktardığı hesaplara göre Trump yönetimi bu yıl ülkenin petrol satışlarından yaklaşık 13 milyar dolar gelir elde etmiş. Ancak bu paranın nerede tutulduğu açıklanmadı deniliyor ki esas açıklanması gereken hadise bu. 13 milyar dolar hiç de az değil. Acaba İran Savaşı'nın finansmanında mı kullanılıyor? Venezuela halkına gitmediği kesin. Ve yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği kura. 2027 haç kurasından söz ediyorum. İsmi çıkanlar salonda gözyaşlarını tutamadılar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Nefesler tutuldu. Gözler kura çekimi için ekrana kilitlendi. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının meraklı bekleyişi sona erdi.
2: Birazdan noter huzurunda 2027 yılı haç kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
0: 2027 yılı hac ibadeti için kuralar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki törende çekildi. İsmi çıkanlar sevinç gözyaşları döktü. Türkiye'ye bu yıl 84.942 kontenjan ayrıldı.
2: 2027 yılı haç kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 2 milyon civarındadır. Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz.
0: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adaylarına resmi organizasyon uyarısı yaptı.
2: Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, kartı bulunmayan kişilerin kutsal beldelere, bölgelere girişlerine asla izin verilmemektedir. Farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara asla itibar etmemeleri gerekmektedir.

0: büyük önem arz etmektedir.
1: Hacı adayları kura sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek.
2: Evet, uyarılar bu anlamda önemli. Zira çok fazla dolandırıcılık ve sahtekarlık haberlerini de görmekteyiz, duymaktayız. Kura'da ismi çıkanlara mutluluklar diliyoruz. İyi bir hac temenni ediyoruz. Çıkmayanlar da önümüzdeki yıllardan itibaren bu şansını deneyecektir efendim. Ve buyurunuz bir haber başlığı, Suriye'ye turist ilgisi şeklinde uzun.

0: Bir zamandır görmediğimiz ve duymadığımız bir haber. Ayrıntılar şu şekilde. Suriye Turizm Bakanlığı İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre ülkeyi 2026 yılının ilk 6 ayında ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %111 oranında artış gösterdi. Bu dönemde toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 670 binden 3 milyon 520 bine yükseldi. Açıklanan verilere göre farklı ülkelerden gelen turist sayısı %448, Arap turist sayısında ise %107 artış kaydedildi deniliyor ki Suriye yüz ölçümü ve nüfusu göz önünde alındığında gerçekten son derece büyük rakamlar. Anladığımız kadarıyla acaba o dönem neler yaşandı? 2011'de başlayan bir iç savaştan söz ediyoruz. Bu zamana kadar acaba neler yaşandı? Suriye'nin toprak bütünlüğü ne alemde? Ya da kültürel mirasına nasıl bir dokunma gerçekleştirilmiş, bütün bunları merak ediyor turistler ve Suriye'ye gidiyor görüldüğü gibi. Ve Avrupa'ya geçelim Suriye üzerinden. Avrupa'da sıcak hava dalgalarını orman yangınları maalesef takip ediyor. Fransa ve İspanya bu konuda çok dertli. Avrupa ülkelerinde yangınlar meydana gelmiş durumda, hala da sürüyor. On binlerce hektarlık alan küle döndü şu ana kadar.
1: Aşırı sıcaklar orman yangınlarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'nın iç kesimlerindeki Guadalajara kentinde büyük bir orman yangını meydana geldi. En az 30 bin hektarlık alan küle döndü. 1200'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 600'den fazla itfaiye eri ve yaklaşık 50 uçakla helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İspanya'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtalya'nın Sicilya adası da orman yangınlarıyla mücadele etti. Yangınlar adanın farklı noktalarında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fransa'da salı günü Bordo Havalimanı dışında çıkan yangında iki itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi. Var bölgesine çıkan orman yangınında ise 2500 hektardan fazla alan küle döndü. 400 kişi tahliye edildi. 30 ila 40 ev hasar aldı. 6 evin tamamen yandığı açıklandı. Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda yer alıyor. Kıta bu yıl şimdiye kadar ard arda 3 yoğun sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yoğun sıcaklıklar Mayıs ve Haziran döneminde binlerce ek ölüme yol açtı.
0: Evet, Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorsanız ki vizeniz varsa, şanslı o Türk halkından, vatandaşından bir tanesiyseniz lütfen bir kez daha düşünün. Yangınlar ve aşırı sıcak çok etkili Avrupa'da. Efendim, bu arada dün özellikle akşam saatlerinde yağış ve fırtınanın İstanbul'da etkili olacağı uyarısını yapmıştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Beklenen de oldu. Birçok ilçede İstanbul'da hayat olumsuz yönde etkilendi.
1: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.
2: Uçağı gördün mü? Uçağı
3: şu an gitti. Onlar göremiyor.
4: Aşırı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
3: Oha, neden düştü? Yere bak. Cam da sallanıyor. Uzak durun camdan.
1: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.
0: Evet, İstanbul'un birçok yerinde hissedildi. Büyük geçmiş olsun diyelim. Yaz günü böyle bir felaketten söz ediliyoruz. Karıncalı özel menü skandalı. Hürriyet'te dikkat çekilen bir haber. İki Michelin yıldızlı restoranda karıncalı yemek ve tatlı servis edilmesi Güney Kore'yi karıştırmış şefin bir yıl hapsi isteniyor deniliyor. Efendim, iki Michelin yıldızına sahip lüks bir restoranda restoranın sahibi gıda olarak kullanımı yasak olan karıncaları yemek ve tatlılarda garnitür olarak servis ettiği gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı deniyor. Restoranın son 4 yıl içinde ABD ve Tayland'dan yaklaşık 49 bin kurutulmuş karınca ithal ettiği de belirlendi. Ancak

Güney Kore'de bu durum yasak efendim. Ve dolayısıyla karıncalar başta sorbe gibi dondurulmuş tatlılar olmak üzere çeşitli yemeklerde süsleme amacıyla 12 binden fazla kez müşterilere sunulduğu tespit edildi. Bir yıl hapis ve işletmeci şirket içinse 13.500 dolar para cezası talep ediyor. Şefin söylediği ise müşteriler istiyor, ben ne yapayım şeklinde efendim. 2 Eylül tarihinde durum belli olacak şefin ve restoranın. Evet, karınca kullanılıyor biliyorsunuz. Birçok yerde yerel olarak yenilen, içilen bazı ürünler oluyor. İşte Kore'de bazı etlerin de yedildiğini biliyoruz. Ancak karıncaya yönelik olarak bir yaptırım uygulanacak mı, onu da göreceğiz. Memlekette olsa kim bilir neler olurdu, aman. Ve Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. 5. yılında malum. Savaşta hayatını kaybedenler, yaralananlar, kayıplarla beraber toplam zayiat neredeyse 2 milyonu aşmış durumda bu. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk. Sena Alkan arkadaşımız bir kez daha Kiev'deydi. Savaşan Ukrayna haber dizisinin ikincisini hazırladı. 3 bölümlük haber dizisinin ilki. Ukrayna'nın en acı gerçeğini anlatıyor. Gitgide büyüyen mezarlıklarını yani. Mertcan Öztürk'ün görüntüleri ile izliyoruz. Sonra kısa bir ara, saat başında yeniden beraber olacağız.

0: Sabah erkenden gün ağrırken kalktık, yola çıktık ve geldiğimiz yerde muazzam bir sessizlik vardı. Sadece bastığımız dalların çıtırtısı ve kuşların sesi. Böyle arkamda bayrakları görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz. Ama burası Ukrayna'nın son yıllarının en acı gerçeğinin yaşandığı yer. Gitgide büyüyen mezarlıkları.
1: Mezarlık görevlisi şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Elimde mikrofon, sabahın 7'sinde neden orada olduğumu çatpat İngilizcesiyle soruyor. Yapay zeka ile ona hayatını kaybeden askerlerin haberini yapacağım diyorum. Gözleri doluyor, elini kalbinin hemen üzerine koyuyor. Sabahın 7'sinde şehir mezarlığı Mişke Kladoviççe'deydik.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 24 Şubat 2022'de başladı. Bu mezarlık, yani bu mezarlıkta yatan gencecik bir asker 20 yaşında 26 Şubat 2022'de hayatını kaybetmiş. İşgal başladıktan tam 2 gün sonra burada da mezarı var. Bunun gibi onlarca mezar var. Çok genç yaşta hayatını kaybeden 20, 22, 25 yaşlarında. Yine başında Ukrayna bayrağı olan bir asker görüyorsunuz. Yine gencecik. 35 yaşlarında, bakın 25 Şubat 2022, işgal başladıktan hemen sonraki gün hayatını kaybeden bir asker.
1: Ukrayna bayrakları arasında yüzlerce fotoğraf, her sırada başka bir isim, başka bir doğum tarihi ve yarım kalmış bir hayat. Taptaze çiçekler, tertemiz kokan mermer, kahve bardakları, Ukrayna flamaları. Ukrayna ölülerini anlıyor, deyim yerinde ise onlarla yaşıyor.
0: Burada savaşta hayatını kaybeden bir askerin mezarını görüyorsunuz. Başında bayrak var, flama var, çiçekler, şapkası, üstüne giydiği beresi, içliği ve mesela mezarının hemen yanında bir kahve olduğunu görüyorsunuz. Bu böyle Ukrayna'da sevdiği yiyeceği, içeceği yanına bırakmak da süregelen, var olan bir gelenek. Yine hemen onun yanında 2022 yılında hayatını kaybeden bir askerin mezarı. Beresi var, kaşkolu var. Yine başında bir Ukrayna bayrağı, flaması ve yanına yine bir içecek bırakılmış. Bütün mezarlarda tek tek baktığınızda bir hikaye var. Kiminde seviyoruz, özlüyoruz seni yazıyor. Kiminde kahramanlar yücelsin mesajları yazıyor. Sıklıkla buraya gelip anıyorlar.
1: Savaşın başında ilk olarak yaklaşık 6 bin mezar yeri hazırlandı. Sonra ise kapasite 100 binlere genişledi. Ukrayna ordusunun kayıplarını

0: ne ilişkin açıklanan rakamlar tartışmalı ve savaş koşullarında bağımsız biçimde doğrulanamıyor.
1: Ukrayna'ya savaşın başında ilk geldiğimde kayıpların sayısı yüzlerle, binlerle ifade ediliyordu. Şimdi ise yüz binlerle.
0: Son verilere göre Rusya ve Ukrayna'nın yaralanan, ölen ve kaybolan askerlerinin toplam sayısı 2 milyonu aştı. Toplam zayiatın 2 milyonu aşmasıyla Ukrayna Savaşı artık tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'ni geride bıraktı. Rusya'nın zayiatı 1,5 milyon, Ukrayna'nın ise 500 bin civarı. Tek bir şehir, tek bir bölge için Stalingrad dışında bu kadar kayıp hiç olmamıştı. Ta ki Donbas'a kadar. İki tarafta tam kaybı açıklamıyor. Sayı %100 doğrulanamasa da mezarlıklar bir şey anlatıyor. Mevcut mezarlıklarda yeni parseller açılıyor. Bazı kentlerde askerler için ayrılan boş alan gitgide azalıyor. Babasını ziyaret için mezara giden çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Bazense babalar evlatlarını kendi babalarının üzerine gömmek zorunda kalıyor. Biraz mezarlıkta yürüyoruz. Dikkatimizi bir yer çekiyor. Burada tarihler biraz daha eskiye, 2014'e uzanıyor. Şimdi bir başka çıplak gerçek karşımızda. Bu savaş 2022'de başlamadı.
1: Hep diyoruz ki bu savaş 4,5 yıldır sürüyor, 4 yılı aştı. Ama şimdi size göstereceğim mezarlıklar bize başka, daha acı, daha çıplak bir gerçeği anlatıyor. Bu mezarlıklar 2015'te hayatını kaybeden askerlerin mezarı. Donbas Savaşı diye adlandırdığımız dönemden kalan mezarlar. 2015 yılında çok sembolikti, çok konuşulmuştu o zaman. Donetsk Havalimanı'ndaki çarpışmalarda hayatını kaybeden askerler.
0: Bu haberi yaptıktan sonra dönüş yolunda bir başka haber önüme düşüyor. Rusya, Donbas'ın geri kalanını kontrol altına almak için 1 milyon asker alımına hazırlanıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

Efendim gün başlıyor, devam ediyor. 23 Temmuz Perşembe sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru yaklaşırken bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına tüm Türkiye'ye, dünyaya günaydın diyoruz. Ve Ankara'daki gelişmelere bakıyoruz elbette. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı mecliste siyasi parti turunu tamamladı. Son olarak AK Parti ve sürecin muhalifi İyi Parti ile görüştü. Görüşmelerin

0: Ardından yaptığı açıklamada çerçeve yasa için ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir diyor.
1: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler.
2: Siyasi parti turunu tamamladı, temaslarını değerlendirdi. Çerçeve yasa için önümüzdeki haftayı işaret etti.
1: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Kurtulmuş da görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
2: Kurtulmuş'a CHP'den ayrılan Özgür Özel'le süreç kapsamında görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
1: Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'den önce İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile görüşmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu açıklama yaptı.
3: Terör örgütünün dayatmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim. Karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik.
0: Evet, Dervişoğlu durduğumuz yer aynı diyor. Bir taraftan da kapalı kapılar ardında bu sürecin ilerlediğini, kimsenin pek bir şey bilmediği ifade ediliyor sürecin muhalifleri tarafından. Dediğim gibi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu bir taraftan da. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen bu çerçeve yasaya ilişkin kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Bu tezgaha düşmeyiz diyor İYİ Parti lideri.
3: Mümkünse bütün partilerin imzasını taşıyan müşterek bir teklif arzuluyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu yaklaşım komisyon fikrinin uzantısıdır. Suç ortaklığı ile meşruiyet devşirmeye çalışmaktır.
4: Çerçeve yasa hazırlıklarına bu sözlerle tepki gösterdi. Partisinin tutumunun altını çizdi.
3: Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Biz bu tezgaha düşmeyiz. Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele 50 bin insanımızın katiline kravat taktırıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyareti öncesinde tutumunu aktardı.
3: Verdiğimiz randevu yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve gazi meclise gösterdiğimiz saygının gereğidir. Ankara'da ne söylüyorsak Hakkari'de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak bu kürsüde de aynısını söylüyoruz.
4: Dervişoğlu'nun gündeminde S-400 ve F-35 konu başlıkları da vardı.
3: Madem bu sistem vazgeçilmez bir

0: güvenlik ihtiyacıydı. Şimdi neden elden çıkarmaya çalışıyorsunuz? Madem elden çıkarılabilecek bir sistemdi, Türkiye'yi neden F-35 programından çıkmak mecburiyetinde bıraktınız?
1: Evet, her konuya değindi. Gördüğünüz gibi grup toplantısında İYİ Parti lideri efendim. Siyasetteki gelişmeler oldukça önemli. Malumunuz gündeme taşımaya gayret gösteriyoruz ki önümüzdeki zaman diliminde yeni parti bir ana muhalefet partisi olarak da gündeme gelecek. Gidişat o yönde. Dolayısıyla siyasi hayatımızda bir de yeni partiden söz etmeye başlayacağız. Peki Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya bakalım. Zira bu kapsamda şarkıcı Athena Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve Ece Üner ifade verdi. Üç ismin ifadeleri de ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren ünlüler yanıldık, pişmanız diyorlar.
2: Kandırılmış hissediyorum. Eylemlerini lanetliyorum. Destek verdiğim için pişmanım. Bu sözler ünlülerin savcılıktaki ahbap ifadesinden. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılık tarafından ifadesine başvuruldu. O ifadelerde ünlülerden çarpıcı itiraflar geldi. İşlemleri tamamlanan 3 ünlü isminde ortak ifadesi pişmanım oldu. Ece Üner savcılıktaki ifadesinde ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum dedi. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim öyle bir yayın yapmazdım itirafında bulundu. İfadesi alınan isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Ahbap ve Haluk Levent konusunda yanıldığını belirten Özoğuz, iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi. Sunucu Öykü Serter ise savcılıktaki ifadesinde insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi.
3: Soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
2: Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
1: Evet, soruşturma derinleşiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik olarak her gün yeni bir haber görmekteyiz, duymaktayız. Bakalım nereye doğru evrilecek bu hadise. Efendim bir taraftan da yine bir operasyon söz konusu Bursa'da bu kez. Uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı ve Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese bir operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri bulundu. İncelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı gördüğünüz gibi. Akay kardeşlerin kan ve saç kılı örnekleri incelenecek. Evet, tüm bu sıcak gelişmeleri bir kenara bırakalım. Saatimiz 8'i 7'yi geçerken buyurunuz. Türkiye ile savaşa hazır olun şeklindeki bir haber. İsrailli bakandan küstah sözler olarak aktarılıyor Hürriyet'te. İsrail Dış İlişkiler yani Diaspora Bakanı Çikli, Türkiye ile Akdeniz'de her an doğrudan bir askeri çatışma yaşanabileceğini belirterek Tel Aviv yönetimine savaşa hazır olun çağrısında bulunmuş. İsrail'in durduk yere bir çatışma arzusunda olmadığını öne süren Bakan Çikli, buna karşın askeri senaryoların göz ardı edilemeyeceğini savunuyor. Ankara'nın bölgedeki askeri ve siyasi nüfuzunu arttırdığına dikkat çekiyor. İsrail olarak Türkiye ile bir savaşa hazırlanmalıyız. Akdeniz'de Türk ordusuyla doğrudan bir temas yaşanması imkansız bir senaryo değil. Bu durum yarın sabah bile gerçekleşebilir ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin Kudüs'teki varlığının İsrail'in egemenliğini tehdit ettiğini iddia eden Çikli, Kudüs'teki Türk konsolosluğunun derhal kapatılmasını ve ülkedeki tüm Türk temsilciliklerinin faaliyetlerine son verilmesini de istemiş. İsrail Dış İlişkiler yani Diaspora Bakanı'nın böylesi bir küstah sözleri kurduğu cümleler Hürriyet gazetesinde bu şekilde aktarılıyor. Türkiye ile savaşa hazır olun şeklinde bir izahı söz konusu. Bir taraftan da İran'la mücadele devam ediyor. Özellikle

0: son zamanlarda artan bu saldırılar ciddi anlamda etkiliyor piyasaları. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dini lider Ali Hamaney'i öldürdüğü saldırı anını ilk kez anlattı. 28 Şubat'a dönüyoruz. Bakan saldırıdan kendisinin de enkaz altından çıkarak kurtulduğunu açıkladı.
1: Enkaz altından kurtuldum dedi. Saldırıdan sonra günlerce Tahran'da sürekli araç değiştirerek hareket ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı savaşın ilk günlerini anlattı. İranlı gazeteci Cevat Moudi'ye konuşan Arakçı, Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırıda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Saniyeler içinde 3 patlama yaşandığını belirten İranlı bakan, 3. patlamada Hamaney'in yardımcısı Ali Asgar İcazi'nin ofisinin doğrudan vurulduğunu ve binanın büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi. Patlamanın ardından tavan ve duvarlar üzerimize çöktü. İcazi'nin elini tuttum, yardım çığlıklarını duyarak ilerledik. Sonunda dışarıya çıkmayı başardık dedi. Resmi aracı da vurulan Arakçı, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla bakanlığa ulaştığını, sonraki günlerde güvenlik gerekçesiyle sürekli araç değiştirdiğini açıkladı. İlk 3 gün dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini söyleyen Arakçı, İsrail'in üst düzey toplantılarının yerini bilmesinin İran'ın güvenlik sistemindeki açıkları gösterdiğini söyledi. İranlı Bakan ABD Başkanı Trump'ın Irak üzerinden İran'da bir Kürt ayaklanmasını teşvik etmeye çalıştığını da öne sürdü. Arakçı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı yetkililere karşı net tavır aldığını ve Türkiye'nin girişimlerinin bu planı bozduğunu savundu.
2: İran dünya ruhu gösterdik.
1: Arakçı'ya diplomasi ve savaş arasındaki tercihi de soruldu. Bakan, savaşmamanın bedeli, savaşmanın bedelinden daha ağır olmadıkça savaşmayız değerlendirmesinde bulundu.
3: Mehdadızat!
0: Evet, tabii ki o dönemde özellikle saldırıdan kurtulanlar tek tek konuşmaya başladığı andan itibaren önümüzdeki zaman diliminde gelecekte aslında neyin ne şekilde geliştiğini de hep beraber göreceğiz. Ve Orta Doğu gerilimi petrolü 95 dolara zıplattı diyor Milliyet gazetesi. O zıplama devam ediyor. An itibariyle 96 dolar diyebiliriz efendim. Orta Doğu'da savaşın genişleyebileceğine yönelik endişeler petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Amerika ve İran'ın yeni saldırılar gerçekleşmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı %5 civarında neredeyse artışla 95-96 dolara çıktı ve yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü diyebiliriz. ABD türü ham petrol ise %4,5 yükselişte 88 dolara ulaştı. Böylece petrol fiyatları 11 Haziran'dan sonraki en yüksek seviyeyi gördü. Piyasalarda arz kesintilerinin küresel enerji tedarikini olumsuz etkileyebileceği düşüncesi hakim. Ve gümüş, platin ve paladyumda da küresel hareketlilikle sert bir yükselme görüyoruz. Fed'in kritik faiz kararı öncesi de yatırımcıların fırsat alımlarına yönelmesiyle altının ons fiyatı da 4000 doların üzerine çıktı. 4140 dolar seviyesine geldi ve dediğimiz gibi an itibariyle 96 dolar seviyesinde petrolün, Brent petrolün varil fiyatı. Bu da zaten hep söylediğimiz gibi özellikle motorine, benzine ciddi anlamda yansıyor. Sonra da her şeye zam geliyor. Ülkelerde durum bu maalesef. Ve ABD Savunma Bakanı Hegseth tüm bunlar olurken ne diyor ona bakalım. İran'da savaşın maliyetini söyledi ama doğru rakamlar mı? Bunun çok daha üzerinde olduğu da ifade ediliyor. 37,5 milyar dolar Amerika'ya ulaştığını ifade etti bu maliyetin. Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istiyor Savunma Bakanı Hegseth. Washington Post'un haberine göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde tükenecekmiş. Waiting for our
4: second panel to be... Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
5: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
6: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran savaşının maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran savaşının maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi, Filistin'deki ve İran'daki

0: çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth, Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
1: Evet, dediğim gibi bu rakamın çok üzerinde bir maliyeti olduğu da ifade ediliyor. Ve Rusya-Ukrayna gerilimine bakalım. Saldırılar sürmekte. Malumunuz Ukrayna güçleri Rusya'nın lojistik merkezlerine ve petrol depolarına saldırdı. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'daki akaryakıt satışını tehdit ediyor. Putin'den de bir açıklama var. Akaryakıt sorunları geçici diyor Putin.
2: Bastım. Ukrayna lojistik merkezlerine saldırdı. Rusya limanları vurdu. Moskova-Kiev hattında savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Krasnodar'la Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerini ve petrol depolarını vurduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın gizli filosuna ait bir tanker ve 4 kargo gemisi de depo oldu. Zelenski'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde vurulan bölgelerin alevler içinde kaldığı ve metrelerce yükselen duman yer aldı. Saldırıya uğrayan lojistik şirketi Wildberries'in CEO'su da yaralıların olduğunu duyurdu. Merkezlerin faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti. Ukrayna son bir hafta içinde Wildberries depolarını en az ikinci kez hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı. Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda bu duruma değindi. Ülkedeki akaryakıt sorunlarının geçici olduğunu söyledi. Enerji sektörünü istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimler olduğunu, ancak buna rağmen ekonominin istikrarlı olduğunu belirtti. Rus saldırıları da devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa ve Chornomorsk limanlarını hedef aldığını duyurdu. Odessa bölgesinin altyapısının vurulduğu bildirildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken taraflar barışa hazır olduklarını bildiriyor. Rus tarafı Kiev'in koşulları kabul etmesi halinde yeniden masaya oturacaklarını belirtiyor. Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'la telefonda görüştü. Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar ele alındı.
1: Evet, saldırılar tüm yoğunluğuyla devam ediyor ama bir taraftan da barış için olumlu sinyaller geliyor. Bakalım ne zaman barışa doğru evrilecek bu savaş hali. Efendim, saatimiz 8.16'yı gösterirken bir uluslararası havacılık fuarına gidelim. İngiltere'de düzenleniyor zira ve bazı Türk şirketler de katıldı. Türk savunma sanayi açısından önemli adımlar atıldı. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında uçuş simülatörü tedarik edilmesine yönelik sözleşme de söz konusu. Ayrıca Baykar ve İtalyan havacılık şirketi Leonardo'nun da ortak üretimine dair ayrıntılar artık netlik kazanmış durumda.
0: Türk Hava Yolları ve Havelsan arasında uçuş simülatörü sözleşmesi imzalandı. Baykar ve Leonardo'nun işbirliğine dair operasyonel adımlar duyuruldu. İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı Türk savunma sanayi açısından kritik gelişmelere sahne oldu. 20 Temmuz'da İngiltere'nin Farnborough kentinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı'na aralarında bazı Türk şirketlerin de olduğu 1400'ü aşkın kişi ve firma katıldı. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında 12 uçuş simülatörünün tedarik edilmesine dönük sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında Türk Hava Yolları 8 adet tam uçuş simülatörü tedarik edecek. Bunun yanı sıra 4 adet de uçuş eğitim cihazı alacak. Toplam 12 adet yeni simülatörü yerli kaynaktan tedarik etmiş olacak. Türk Hava Yolları 2033 yılına kadar uçak filosunu 800'e çıkarmayı hedefliyor. Fuarda Baykar ve İtalyan havacılık devi Leonardo arasında İHA üretimini kapsayan ortak girişimin de tam operasyonel hazırlığı duyuruldu. Yasal izinlerin alınmasıyla iki şirketin ortak girişimde eşit hissedar olduğu belirtildi. Bu ortak girişimin yasal ve operasyonel merkezinin İtalya'da bulunması kararlaştırıldı. Baykar ve Leonardo, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımı alanlarında ortak

0: ortak üretim yapacak.
1: Efendim, Türk savunma sanayimiz için, vatan için, millet için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Memlekette öne çıkan diğer haberlere bakalım. Hayatın tam içinden haberler. Ağrı'dayız. 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra, biliyorsunuz, ölü olarak bulunmuştu maalesef. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.
0: Açlık ve susuzluktan ölmedi. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Evet, maalesef çocuklarımız, genç kızlarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Sonra da nasıl, ne şekilde öldürüldü diye araştırma yoluna giriyoruz. Yaşatamıyoruz. Keşke bütün bunları en başından itibaren yaşatabilsek ve tüm bunları yaşamadan hayata hep beraber ilerleyebilsek. Ancak genç kızlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız maalesef öldürülmeye, canları alınmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'tayız. 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkında soruşturma vardı, tamamlandı. 12 suç kaydı olan bu şüpheli için bakın nasıl bir ceza isteniyor.
0: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu Ahmet G. tarafından bıçak zoruyla gasp edildi.
2: Benim ağzımı tuttu. Ağzımı tutunca şurada şöyle bıçağı şöyle gitti. Ondan bıçağı şuradan çekiverdim. Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklan gizlin param bulun dedi bana.
0: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyim. En büyük cezayı versinler.
0: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: Evet, 12 suç kaydı var ve aramızda dolaşıyor. İşte gördüğünüz gibi sonra da yaptıklarını hep beraber izliyoruz. Efendim, bir gazete haberi, Viyana'ya doğru gidelim. Hitler'in doğduğu ev artık polis karakolu denilmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'in doğduğu ev 20 milyon avroluk restorasyon çalışmasıyla karakola dönüştürüldü. Avusturya'nın Alman sınırına yakın kasabada yer alan beyaz sarı renkli evin restorasyon edilmesine yerel halk tarafından olumlu ve olumsuz yetkilerde tepkilerde yükseliyor. Viyana Yahudi Cemaati Başkanı Doç binanın farklı

0: bir amaçla kullanılmasının daha doğru olabileceğine vurgu yapıyor. Restorasyon öncesinde ev Hitler destekçisi grupların uğrak noktasıydı. Bunu da aktaralım ve gördüğünüz ve duyduğunuz üzere artık polis karakolu olmuş durumda Avusturya'daki bu ev. Efendim, okullara öfke kontrolü ve bağımlılıklara ilişkin risk taraması geliyor. Risk seviyesine göre de müdahalede bulunulacak. Yeni uygulama Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda duyuruldu. Komisyon 5 bakanlıktan da yetkilileri dinledi.
1: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Okullarda yeni dönemin sinyalleri Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda verildi.
2: 4. 7. 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı çocuk ve ergenlerde araştırılacak.
1: Meclis Araştırma Komisyonu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, risk taramasının nasıl yapılacağını anlattı.
2: Eğer düşük risk varsa okul temelli müdahale, rehber öğretmen görüşmeleri uygulanacak. Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimine yönlendirme olacak. Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilecek. Eğer çocukta yüksek risk tespit edilmişse çocuk ve ergen psikiyatristine sevk yapılacak. Çocuklarımızın randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
1: Tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak. Komisyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacak dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ise sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubunun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti. Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.
0: Evet, özellikle sosyal medyada zararlı içeriklerin önüne geçilemiyor. Şirketler de bu konuda çoğu zaman duyarsız kalabiliyor. Gördüğünüz gibi her ne kadar komisyonlara gelip ifadeler verseler de yine aynı bildiklerini okuyorlar. Kimi sosyal medyalarda, özellikle canlı yayınlarda gerçekleşiyor böylesi zavallı hadiseler, elbette ki herkesi etkiliyor. Mesela Fransa parlamentosunda şimdi 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme konuşuluyordu. Artık netleşti ve kabul edildi. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
1: Fransa parlamentosu onayladı. Ülkede 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme Fransa parlamentosunda kabul edildi. Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğini aldı. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Macron sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz verdiği gibi 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklandığını duyurdu. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için yasanın hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Tasarıya göre sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yapmış veya yapacağını duyurmuştu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer alırken Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.
0: Evet, süreç başladığı andan itibaren

0: 15 yaş altındaki gençler ya da çocuklar bakalım nasıl bir tepki gösterecek? O da elbette ki tartışma konusu şimdi bu ülkelerde, ama Fransa'yı başka Avrupa Birliği hangi ülkeler acaba takip edecek, onu da hep beraber göreceğiz. Efendim bir haber başlığı buyurunuz. Elektrikli araçlardan söz edelim. Akşam gazetesindeyiz. Soket sayısı 45 bin adedi aştı şeklindeki bir haber dikkat çekici. Ülke genelinde, yani Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı Haziran'da bir önceki aya göre %2 artarak 45.097'ye çıktığı deniliyor. Özellikle tüketimde yeşil enerjili şarjın payı da %59'u geçmiş durumda. Oldukça önemli bir rakam. İstanbul'un bu konuda elbette ki lider olduğu da ifade edilmiş. Rapora göre Haziran'da tüketimde ilk sırayı 21 bin megawatt saatle İstanbul yer aldı deniyor. Bunu yaklaşık 10 bin megawatt saatle Ankara ve 4.624 megawatt saatle de İzmir izledi deniyor efendim. Ve söz konusu dönemde toplam soket sayısı dediğim gibi 45.097'ye yükselmiş durumda. Peki yolumuza devam edelim. Saatimiz 8.30'u gösterirken bir kez daha günaydın diyelim. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Artvin Milletvekilini hatırlarsınız. Faruk Çelik, emeklilik sistemiyle ilgili intibak yasası çağrısı yaptı. Sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkat çekiyor maalesef. Bir taraftan da önerilerini sıralıyor.
1: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
0: Bakalım bakanlık tarafından öneriler ciddiye alınacak mı, onu hep beraber göreceğiz. Efendim, Kırıkkale'de bir otomobille motosiklet kazaya karıştı maalesef. Motosiklet sürücüsü Uzman Çavuş olay yerinde hayatını kaybetti. Sıcak bir haberdir. Gece saatlerinde Kırıkkale'nin Osman Gazi mahallesinde yaşanan bir olay. Efendim, 30 yaşındaki Engin Keyvanoğlu motosikletle ilerliyordu o esnada. Seyir halindeki bir otomobille çarpıştı maalesef. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve otomobil sürücüsü hastaneye tedaviye götürüldü. Hayatını kaybeden Engin Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Ve bir başka haber, İzmir'de boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. O sırada iskele nasıl olduysa birdenbire çöktü. 3 kardeş yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıdı olay.
2: Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu. İşçileri taşıyan iskele düştü. 3 kardeş yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üstündeydi. Diğer kardeş ise tam iskelenin altından geçtiği sırada o iskele birdenbire düştü. Olanları görenler hemen yardıma koştu. Yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden iskelenin altına kalanın durumu ağır. Diğer ikisinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
0: Efendim, Türkiye'mizde tatil alışkanlıkları

0: Değişiyor mu yoksa eskiye mi doğru yol alıyor? Çünkü akrabalarda kalma dönemi yeniden başlıyor anladığımız kadarıyla, ya da başladı. Hürriyet'te buyurunuz okuyalım. Yükselen trend memleket turizmi. Pek yükselen trend dememek gerekiyor. Zoraki trend belki de bu şekilde. Yerli turistin ilk çeyrekte yaptığı yurt içi seyahat sayısı %12 artmasına rağmen ortalama konaklama süresi 5.2 geceye geriledi. TÜİK verilerine göre vatandaş tatillerinde akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Dediğimiz gibi bir tercih mi yoksa zorunluluk mu, onu da kalana sormak lazım. Buna göre ilk 3 ayda toplam gecelemenin yaklaşık %80'i arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşmiş. Verileri değerlendiren TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk, vatandaş memleket turizmine yöneldi yorumunu yapmış efendim ve %80 oranında akrabada kalan bir iç turizm vatandaşlar. Evet, gördüğünüz gibi akrabada kalınıyor ağırlıklı olarak. Pansiyon, otel de tercih ediliyor, ancak dediğimiz gibi fiyatlar o kadar ateş pahası ki akrabada ya da eşte dosta kalmak her zaman daha cazip olmaya başladı. Özellikle son yıllarda dediğimiz gibi yükselen trendten ziyade zoraki trend olarak görmek gerekiyor. Bir de memlekette bu yıl özellikle çok fazla bayram tatili uzun yaşandı. Böyle olunca da seyahat sayısı %12 arttı. Bunun nedeni de işte budur. Evet, otellerimizde özellikle Temmuz-Ağustos döneminde fiyatlar bir hayli pahalı. Böyle olunca da insan birdenbire hiç tanımadığı ya da uzun zamandır iletişim kurmadığı akrabalarını arar oluyor, özellikle yaz zamanlarında. Devam edelim efendim. Kahve içmeden yapamıyorum diyenlerin sayısı hızla artıyor memlekette. Bu talebi gören işletmeciler de bir bir kafe açıyor. Hatta kafelerin yanında, karşısında, üstünde, altında, her yerde kafe açılıyor efendim. Tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya yaklaştı.
1: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
2: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
3: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
4: Enerji mi veriyor?
3: Evet, enerji veriyor.
4: Uyandırıyor mu?
3: Evet.
5: Birçok kişinin vazgeçilmezi, tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
6: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
4: Zararlı.
6: İçiyorum, evet.
4: Zararlı değil mi?
6: Bana bir şey yapmıyor.
7: Sosyalleşirken de bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
5: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
6: Ben hep arttırıyorum zaten, o istatistiklerde ben varım da.
1: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
5: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
8: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
7: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
1: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
5: Fiyatlara gelince, güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
4: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
6: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
7: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
3: Günde bir kere içiyordum, şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
0: Tabii bunda ekonomi de oldukça önemli. Çünkü bir kahveyi alıyorsunuz, hem orada çalışıyorsunuz, bir taraftan da uzun bir zaman geçirebiliyorsunuz. Klimalı da bir ortam. Dolayısıyla hani derler ya, pıtırak gibi yükseliyor. Anladığımız kadarıyla kar marjı da bir hayli fazla kahve olaylarında. Dolayısıyla bu artış devam ediyor. Eskinin kahvehanesi oldu işte bize kafeler. Peki şimdi efendim, arkamda görmektesiniz, Türkiye'nin iklimi değişiyor. İklim krizinin etkisiyle ileride kahve tüketimimiz azalmak durumunda kalabilir, zira üretim iklim değişikliklerinin etkisiyle her geçen gün azalıyor. Nasıl bir değişiklik bekliyor acaba ülkemizi? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş önemli bir araştırmaya imza attı efendim.

0: ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli verileri baz alınarak Türkiye'de gelecekte nasıl bir iklim öngörüleceği araştırıldı. Buyurunuz izleyelim, okuyalım. Şimdi 1961 ve 1990 döneminde ülke topraklarının %28.9'unu kaplayan yazları kurak ve çok sıcak Akdeniz iklimi 91 ve 2020 döneminde %31.8'e çıktı. Yani 2.9'luk bir artış söz konusu. Öte yandan yarı kurak bozkır iklimi %21.9'dan %24.2'ye yükseldi. Bu da %2.3'lük bir artış kaydetti. Yazları kurak ve sıcak geçen soğuk iklim tipinin kapladığı alan %24'ten %19.3'e geriledi. Bu da demek oluyor ki %4.7'lik önemli bir artış, daha doğrusu azalış söz konusu. Araştırmacıların öngörüsü Türkiye'nin gelecekte ilkbaharı yaşamaya daha erken başlayacağı yönünde. Yaz mevsimi uzayacak ve uzmanlar Akdeniz ikliminin ülke topraklarının %45'inde görüleceği kanısında. Sadece iklim tipleri değil, görüldükleri yükselti de değişecek. Bu da yüksek noktalarda orman yangını riskini daha da arttıracak maalesef efendim ve yaz kuraklığını uzatıp şiddetlendireceği için kar yağışlarındaki azalmanın da yeraltı suyu beslenmesiyle barajlara gelen su miktarını düşüreceğini, insan baskısının da etkisiyle memleketimizde maalesef çölleşme riskinin artacağını ifade ediliyor. Peki nasıl ürünler yetiştirilecek? İklim değişikliği bu şekilde olursa tarım acaba memlekette nasıl etkilenecek? Buna bakalım. Akdeniz ikliminin kuzeye doğru genişlemesiyle beraber zeytin, badem, incir, üzüm ve Antep fıstığı gibi ürünlerin yetişme alanları genişleyecek. Antep fıstığı diyoruz ama Urfalılar da hemen kafasını uzatıyor. Fıstık diyelim. Zira Antep fıstığı dilimize yerleştiği için bu şekilde. Öte yandan sulama ihtiyacının artmasıyla buğday, arpa, şeker, pancarı ve mısır gibi ürünlerde verim kayıpları yaşanabilecekmiş. İklim değişikliği Akdeniz iklimine doğru evrilirse zeytini, bademi, inciri, üzümü ve Antep fıstığını ülkemizde daha fazla görürken buğday, arpa, şeker, pancarı ve mısırı daha az görür durumda kalabiliriz. Gerçi buğdayı, arpayı, şeker, pancarını ve mısırı şöyle bir baktığımızda ağırlıklı olarak ithal ettiğimiz için mevsim normallerinde yetişebilir bir ürün olsa bile ancak üretici pek üretmeyi tercih etmiyor. İthalata yönelindiği için bu ürünleri neredeyse şu anda neredeyse az üretmek durumundayız. Peki efendim, işte gördüğünüz gibi iklim değişikliği memlekette önümüzdeki zaman diliminde böylesi bir olaya da imza atacak gibi gözüküyor. Sularımızın değerini iyi bilelim, çölleştirmeyelim memleketimizi deyip devam edelim yolumuza. Saatimiz 8.41'i gösterirken 2026 Dünya Kupası'nın taraftar oylarıyla belirlenen en iyi 11'e bakalım. Şimdi acaba kimler var? Hangi isimler ilk 11'de oynamaya ya da olmaya hak kazanmış durumda? Turnuvanın en iyi 11'i dediğim gibi taraftar oylarıyla belirlendi. İzleyelim.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nın taraftar oylarıyla belirlenen en iyi 11'i açıklandı. Taraftar oylarıyla belirlenen turnuva karmasında farklı ülkelerden yıldız isimler yer aldı. Şampiyon İspanya'dan Rodri, Marc Cucurella ve Pedro Porro kadroya seçildi. Finalde kaybeden Arjantin'den Lionel Messi ile Lisandro Martinez en iyi 11'de kendilerine yer buldu. Turnuvanın en iyi 11'inin hücum hattında Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe yer aldı. Arjantin'i finale taşıyan Messi performansıyla taraftarların tercihleri arasına girdi. Norveç'i çeyrek finale kadar taşıyan Haaland ve Fransa formasıyla turnuvaya damga vuran ve gol kralı olan Mbappe de hücum üçlüsünü tamamladı. İspanya'nın şampiyonluğunda merkez rol üstlenen Rodri, turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. İngiltere'nin yarı final yürüyüşünde Bellingham, Fransa'nın hücum üretiminde ise Olise öne çıkan isimler arasında yer aldı. Turnuvanın savunma hattında Marc Cucurella, Upamecano, Lisandro Martinez ve Pedro Porro yer aldı. İspanya'dan Cucurella ve Porro'nun seçilmesi şampiyon takımın savunma performansının taraftar oylarına da yansıdığını gösterdi. Fransa'dan Upamecano ve Arjantin'den Lisandro Martinez de turnuvanın en iyi savunmacıları arasına seçildi. Karmanın kalesinde Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha yer aldı. Turnuvanın en dikkat çekici hikayelerinden birine imza atan 40 yaşındaki kaleci, Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni

0: filmlerinde gösterdiği performansa büyük beğeni topladı.
1: Evet, bu arada Yeşil Burun Adaları'nı biliyor muyduk bilmiyorum ama birçoğumuz bilmiyordu. Ama hem Arjantin'den hem de İspanya'dan puan koparan tek ülke. Buradan sevgi selam olsun. Yeşil Burun Adası'nda da eminiz ki şöyle bir gitsek baksak Türk

0: Dün iki dev gemi yanaştı. Binlerce turist adaya akın etti. Ege'nin kruvaziyer başkenti yine Kuşadası oldu.
1: Geçen yılda esasında 900 bin civarındaydı. Bu sene İran Savaşı'ndan dolayı bir Nisan-Mayıs aylarımızda biraz iptallerimiz oldu, olmadı demeyelim. Ama bunu tekrar seyahat acentalarımız farklı çabalarıyla, koşturmalarıyla bu sayıyı tekrar 1 milyona yani tekrar gemi sayısını arttırdı. Yani hedefimizi yakalayacağımızı umuyoruz.
0: Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756.455 kruvaziyer yolcusunun 504.711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'den giriş yaptı. Böylece toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 1/3'ü Ege limanlarında gerçekleşti. En fazla yolcuysa Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olan Kuşadası ağırladı.
2: Daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Çok memnun kaldık.
3: Bizim için çok güzel bir seyahat oldu. Kuşadası'nı gerçekten beğendik.
1: Doğu Akdeniz'in en büyük limanı olan Kuşadası ki İstanbul Galata'dan da çok çok daha verimli bir liman burası esasında. Mesela arkamızda Celebrity X'leri görüyorsunuz. Oldukça büyük bir gemidir o. Yaklaşık mürettebatıyla beraber 5500 kişiye yakın insan indi bugün.
4: Ege'nin kruvaziyer turizmde lokomotifi bir kez daha Kuşadası oldu. Binlerce turist iki yolcu gemisinden aynı gün içerisinde limana adım attı ve tarihi doğal güzelliklerini keşfetme imkanını yakaladı.
0: Gelen turist bölge esnafına da can oluyor.
1: Yaklaşık 100 bine yakın kişi Kuşadası'na geliyor. Belki bir gece önceden geliyor gemiye binmek için. Buradaki otelleri kullanıyor, restoranlarını kullanıyor, çarşısında alışveriş yapıyor. Ertesi gün geliyorlar gemilerine şu an gördüğünüz gibi valizlerine binerek hareket ediyorlar.
5: Bu yıl 1 milyon turist gelmesi bekleniyor Kuşadası'na. Kuşadası, Grand Pazarı, Orient Pazarı bu çevre tamamen kruvaziyer turizmiyle ayakta duruyor. Tüm dükkanlar, bütün halk buradan kazançlarını sağlıyor.
6: Tabii gelen yolcular sadece Kuşadası'nda kalmıyor, biliyorsunuz bölgeye dağılıyor ağırlıklı olarak Efes Harabeleri, Meryem Ana vesaire. Dolayısıyla ciddi anlamda bir turist getirisi oluyor, oldukça önemli. Şimdi bir şampiyondan söz edeceğiz. Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk Mısır'da şampiyon oldu. 38 yaşındaki sporcumuz turnuvada tüm branşlarda başarı elde eden tek sporcu oldu.
7: Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk Mısır'da büyük bir başarıya imza attı. Uruk 71, 70, 68 ve 40 metre derinliklere yaptığı dalışlarla kadınlar şampiyonluğunu kazandı. 38 yaşındaki sporcu turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu. Mısır'ın Sharm el-Sheikh kentindeki organizasyonda Fatma Uruk 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi. Yarışların 3'ünde ilk sırayı alan Uruk bir branşta ise 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcu 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda monopaletle 71 metre, ip desteğiyle 70 metre, çift paletle 68 metre ve paletsiz 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarı elde etti.
6: Efendim sporcumuzu kutluyoruz. Efendim şimdi uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklik ve atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılıyor. Gözler şimdi bu sektörün nasıl bir değişime uğrayacağı, nasıl yaklaşacağı da çevrildi tabii efendim. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldırır mı acaba? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri de cevapladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller. Haberimizi izleyelim. Bir küçük mola saat başında beraberiz.
8: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
9: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
8: Bir yıldır boş.
9: Bir yıldır boş.
8: Atıl durumda kullanılmıyor.
9: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
10: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
8: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
11: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
8: Veremiyorsunuz kirasına yazık ki. Bir daha kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
11: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
10: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
12: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
13: İstanbul'da ciddi anlamda konut

0: ihtiyacı var.
1: Beyaz yaka, öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
0: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
2: Burası İstanbul Kağıthane'de iki katlı, toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için, ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş, kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce, hatta binlerce ofis alanı var.
3: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe, bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servette boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
1: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 iki tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
4: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde de kiraya verilir. Bu kadar kolay.
2: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
4: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
1: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
4: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
2: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
4: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre, yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
2: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
0: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
3: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
2: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme, uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
0: Altyapıları, yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
1: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayazağa bölgeleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
2: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
3: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36,

Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Evet, saatimiz 9'a doğru ilerliyor. Gün başlıyor, oradasınız. Bir kez daha günaydın diyelim. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen detayları alacağız. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmelerden söz ediyoruz. Bu sabah iki şüpheliye eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Ayrıntılar Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'te. Veysi?
1: Evet, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Soli'nin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde Tuncay Soli ile İraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişi hürriyetinden yoksun bırakmak, kasten yaralanma, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği, bu kapsamda da düzenlenen operasyonda Ankara'da iki şüphelinin daha gözaltına alındığı ifade ediliyor. Tabii bu şüpheliler de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Erzurum'a götürülecek. Malum 15 kişi daha gözaltına almıştı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında onların da ifade işlemleri devam ediyor. Dijital verilerin dışında da cep telefonunda çıkan veriler de karşılaştırılmaya başladı. İki şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonla ilgili de şu an itibariyle Erzurum'a götürülmek üzere çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Ancak önümüzdeki günlerde veya saatlerde yeni operasyonların da geleceği ifade ediliyor. Özellikle Tunceli'deki iki korucu ile ilgili yeni gelişmeler olduğu bilgisi var. Gülistan Doku'nun cesedini kasıtlı olarak bilerek bilinçli bir şekilde gömdükleri ifade ediliyordu. Cumhuriyet Başsavcılığı bu delillere ulaşmıştı. Bununla ilgili de yeni veri ve belgelere ulaşıldı. Bilgisi paylaşıldı. Ancak sabah saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'da düzenlediği operasyonda eski polis memuru Gökhan Ertok'la yine eski polis memuru Şükrü Eroğlu ve Tuncay Sonel'in ilişki ağı değerlendirilmişti. Bununla ilgili de iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şu an itibariyle de 17 şüpheli olduğunu ifade eden gözaltındaki sayının biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözlerimi bırakalım.
0: Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Detayları senden almaya devam edeceğiz. Habertürk Diyarbakır temsilcisi efendim Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmeleri aktardı. Hatırlatalım, bu sabah iki şüpheliye eş zamanlı bir operasyon düzenlendi zira. Ve İzmit'e gidelim, çünkü İzmit Belediyesi'ne yapılan bir operasyon kapsamında belediye başkanı Hürriyet ve eşi de dahil çok sayıda kişi malum gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyede. Detaylarda Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da, bakalım bize neler aktaracak Arzu Kaya. Arzu?
2: Murat Güloğlu, bir önceki bağlantımızda sağlık kontrolünden geçildiğini söylemiştik şüphelilerin. Şu an itibariyle bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkleri gerçekleşti ve önümüzdeki saatler içerisinde de savcılık tarafından ifadelerinin alınmasına başlanacak. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 30'u gözaltına alındılar ve şu anda da adliyedeler. Peki haklarındaki suçlamalar nedir? Bu soruşturma nasıl başladı? Ondan bahsedelim biraz isterseniz. Bir başka soruşturma kapsamında alınan şüphelilerin beyanları, gizli tanık ifadelerinin ardından soruşturma derinleştirildi ve savcılığın yaptığı bazı tespitler var. Onlardan bahsedelim isterseniz. İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleler inceleme konusu oldu ve bu inceleme sonucunda belediye ile iş yapan firmaların komisyon adı altında belediye yetkilileri tarafından bir para aldığı noktasında savcılığın tespiti var ve bu noktada da şüphelilere eş zamanlı bir operasyon düzenlenmişti geçtiğimiz günlerde. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından ciddi suçlamalar yöneltiliyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında. Tabii birçok belediye çalışanı ve aynı zamanda ihaleye katılan firmaların sahipleri de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. Ve soruşturma kapsamında da ilginç veriler ortaya çıkmıştı. Bazı WhatsApp yazışmaları vardı. Onlardan da bahsedelim. İş insanı Turgut Koç ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in WhatsApp yazışmalarında ihalelerden para alındığı, ihaleler karşılığı para alındığı noktasında yazışmalar vardı ve bu yazışmalarda Fatma Kaplan Hürriyet'in ortada delil bırakmamak için WhatsApp yazışmalarını sildiği noktasında bir tespit söz konusuydu. Yine iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın verdiği noktasında da bir tespit vardı, bir itirafı söz konusuydu bu ihalelerin karşılığında. Tabii soruşturmadaki ifadeler de çok ciddi, tespitler de çok ciddi. Savcılık da bir gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında da aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 şüpheli şu anda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ve önümüzdeki dakikalarda da savcılık ifadeleri başlayacak. Biz de gün boyu süreci takip etmeyi ve aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Detayları dediğin gibi almaya senden devam edeceğiz önümüzdeki zaman diliminde. Bir taraftan da tutuklanan, biliyorsunuz, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırılması.

0: nedeniyle belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Haldun Güler belediye başkan vekili seçildi. Hüseyin Can Güner suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesinde fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'ndan da görevinden uzaklaştırılmıştı. Çankaya Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek amacıyla toplandı ve CHP grubundan belediye meclis üyesi Haldun Güler'le meclis ikinci başkan vekili Fevzi Gümüş aday oldu. İkinci tur oylama sonucunda Çankaya Belediye Başkan Vekili olarak Haldun Güler seçildi. Yeniden İstanbul'dayız. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut. O da tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Doruk Bulut tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükselmiş durumda. Evet, CHP'li belediyelere yönelik olarak gözaltılar, tutuklamalar ve bir taraftan da elbette yepyeni bir partiden söz ediliyor günlerdir, aylardır. CHP'den ayrılacağını açıkladı Özgür Özel ve yeni parti çalışmalarını sürdürmeye koyuldu. Kendi döneminde PM ve MYK'sında yer alan isimlerle toplandı. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna da yanıt verdi.
1: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
2: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
3: İstifalar var.
1: Cuma'yı görelim ya da pazartesi tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
2: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MYK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
4: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın, partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
2: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
4: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
0: Evet, ser verip sır vermeme durumu söz konusu bu aralar ama önümüzdeki zaman dilimde Türk siyasi hareketinde bir ana muhalefet partisi doğuyor gibi gözüküyor. Demokrasimize hayırlı uğurlu olsun diyelim, hep beraber göreceğiz süreci. Peki paradan söz edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak saat 10'da. Peki ekonomistlerin beklentisi acaba ne yönde? Orta Doğu'daki yükselen tansiyon faiz kararını nasıl etkiler? İzleyelim.
5: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajans Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin

0: %37 seviyesine sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
1: Peki tüm bu beklentiler ışığında acaba piyasalar yeni güne hangi rakamlarla başlıyor? Buyurunuz. BIST 100 endeksi 14.000'in üzerinde, yine 14.138 puandan güne başlayacak. Dolar 47 duvarını aştıktan sonra tam gaz devam ediyor diyebiliriz. 47 lira 23 kuruştan işlem görmekte. Euro ise 54'ü aştı. O da 54 lira 11 kuruştan işlem görüyor an itibariyle. Euro dolar paritesi de 1.14 seviyelerinde. Faize bakalım, 41.93 seviyesinde efendim. Altının onsunda da aslında bir yükseliş söz konusuydu. Küçük de olsa bir düşüş yaşıyor şu anda. 4.123 dolar. Maalesef Brent petrolde yükseliş dikkat çekici. 96-97 dolar seviyesine gelmiş durumda. Acaba 100'ü görür mü? 100 doları mı geçer mi? Merak konusu. 88 dolarda ABD ham petrolü. Hemen altına bakalım. Gram altın 6.261.62 liradan işlem görmekte şu dakikalarda. 10.236 lira çeyrek altın. Yarım altın 20.470 lira. Tam altınsa 40.815 liradan işlem görüyor. Ve bir taraftan da tabii her zaman söylediğimiz gibi kapalı çarşıda rakamlar biraz daha farklı olabilir. Piyasalarda son durum budur. Faiz haberi son derece önemli. Piyasalar şimdi bunu bekliyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak diyelim. Bir gazete haberine devam edelim. Saat 9.11 geçerken gün başlıyor da. Nusaybin Kamışlı kapısı için çalışıyoruz şeklindeki bir haber başlığı. Türkiye-Suriye ticaretinin geliştirilmesi için Ankara'da üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Ahmet Bedevi ile bir araya geldi. Görüşmenin odağında iki ülke arasındaki ticaretin arttırılmasına yönelik atılacak adımlar söz konusu deniyor. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bakan Bolat, yıllık 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtiyor. Efendim bu da oldukça önemli. Bakalım Nusaybin Kamışlı kapısı rahat bir şekilde çalışacak mı önümüzdeki günlerde? Hep beraber bunu da göreceğiz bu toplantılarda onun için. Peki bir yürütülen soruşturmaya geçeceğiz. Son zamanlarda, son günlerde adını sıkça duyduğumuz Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma. Efendim bu kapsamda şarkıcı Athena, Gökhan Oğuz, Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve Ece Üner spiker ifade verdi. Üç ismin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren ünlüler yanıldık, pişmanız diyorlar.
2: Kandırılmış hissediyorum. Eylemlerini lanetliyorum. Destek verdiğim için pişmanım. Bu sözler ünlülerin savcılıktaki ahbap ifadesinden. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılık tarafından ifadesine başvuruldu. O ifadelerde ünlülerden çarpıcı itiraflar geldi. İşlemleri tamamlanan 3 ünlü isminde ortak ifadesi pişmanım oldu. Ece Üner savcılıktaki ifadesinde ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum dedi. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim öyle bir yayın yapmazdım itirafında bulundu. İfadesi alınan isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Ahbap ve Haluk Levent konusunda yanıldığını belirten Özoğuz, iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi. Sunucu Öykü Serter ise savcılıktaki ifadesinde insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi.
3: Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
2: Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
1: Evet, soruşturma derinleşiyor. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz. Yüksek öğretim

0: Kurulu üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Bu haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre YÖK üyeliklerine Profesör Doktor Kemal Şenocak ve Profesör Doktor İlhan İlkılıç atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçilen isimler arasında. Ayrıca 8 üniversiteye de yeni rektör getirildi. Ve öğrenci tarafına bakalım şimdi de. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı artık. Toplam 16 yeni bölüm açılmış durumda. YÖK'ten öğrencilere de tavsiyeler geldi. Bu bölümler arasında geleceğin meslekleri bulunuyor. Tercihlerinize dikkate alın deniliyor. Peki bunlar hangi bölümler? İzleyelim.
1: Tarih ve yapay zeka, dijital oyun teknolojileri. Toplam 16 yeni program açılacak. Yükseköğretim Kurulu üniversite adaylarına geleceğin meslekleri olarak bu bölümleri önerdi. Yeni dönemde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar öne çıkıyor. Bu yıl açılan bölümler arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka yer alacak. Bu programlarla yapay zekanın sosyal bilimlerle de buluşması hedeflenecek. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri programları da ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade etti. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum dedi.
0: Bir taraftan da efendim şaka gibi diyebileceğimiz rakamlar dikkat çekiyor. Milliyet'ten okuyalım. Bir yıllık eğitim 3.7 milyon lira denilmiş vakıf üniversitelerinden Oxford'la yarışan ücretler efendim 4 milyona doğru giden rakamlardan söz ediyoruz. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranlarda arttı. Tıp, diş hekimliği ve hukuk programlarında yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya ulaşırken bazı üniversitelerin fiyatları Oxford ve Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile yarışır hale geldi denilmiş. Dediğimiz gibi vakıf üniversitelerinin, yani özel üniversitelerin bir anlamda öğrenim ücretleri de cep yakacak seviyeye ulaştı. %159 zam, oldukça önemli ve büyük bir zam. En pahalı tıp programının yıllık ücreti 3 milyon 740 bin lira olmuş. Dediğimiz gibi Oxford ve Cambridge'den bile çok daha fazla denebilir. En pahalısı tıp dediğim gibi ve birçok üniversitelerin, ki adını dahi duymadığımız üniversiteler, milyon milyon lira para istiyorlar. Ama indirimle de düşürüyorlarmış. Pazarlık oldukça önemli anladığımız kadarıyla. Mesela %30 ilk tercih bursu, %15 kampüste tercih bursu, %10 peşin indirim vesaire taksitler derken efendim bu rakam düşüyor. Ama 3.7 milyon liranın ne kadarını düşürebilirsiniz? İşte bütün bunlar ve tabii ki eğitimin niteliği de bu anlamda son derece önemli. Dolayısıyla Avrupa'ya ilgi de çok daha fazla artıyor. Bir yıllık eğitimin maliyeti, sadece bir yıllık eğitimin maliyeti 3.7 milyon. Yani 3 milyon 700 bin liradan başlıyor. Bunun defteri, kitabı, kalemi, gideri, geliri vesaire derken 5 milyona kadar gidiyor efendim. Memlekette çocuk okutmak gerçekten çok zor. Yola devam edelim. Suriye, Lübnan'da Hizbullah'a karşı harekete geçecek mi acaba? Soru bu. İsrail basını bunu yazıyor. Şam yönetiminin bu konuda hazırlık yaptığını iddia etmiş. Trump da Cumhurbaşkanı Şar'a Hizbullah konusunda devreye girmek istiyor diyor.
2: Suriye'nin Hizbullah'a karşı harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. İddiayı İsrail basını gündeme getirdi. Haberde yer alan iddiaya göre

0: Zaman harekete geçme planları eşsiz bir şekilde ilerliyor. ABD Başkanı Trump da Suriye'nin Hizbullah'a karşı çok etkili olabileceğini savunuyor.
1: He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Suriye'nin Hizbullah'ın düşmanı olduğuna dikkat çekti. Suriye'nin Lübnan sınırını kontrol ederek silah giriş çıkışlarını durdurabileceğini söyledi.
2: My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
0: Washington'da Trump'la bir araya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un gündeminde de Hizbullah vardı. Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu vurguladı. Bunun için Lübnan ordusunun ülke genelinde kontrolü sağlaması gerektiğini de belirtti. Lübnan Başbakanı Selam da ordunun pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandı. Batı Zaftar'ı ziyaret etti. İsrail ordusunun çekildiği beldeye Lübnan bayrağı dikti. Lübnan'la İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
3: Efendim, Orta Doğu konuşmaya devam edelim. Dünya Gazetesi'nden bir haber başlığı: Zira Hürmüz'e alternatif yatırımlar artıyor şeklinde duyurulmuş haber. Orta Doğu'da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş riskleri Körfez ülkelerini alternatif ihracat hatlarına yöneltti. Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan Doğu-Batı boru hattının kapasitesini artırırken Birleşik Arap Emirlikleri Habşan-Fujairah hattını genişletiyor. Ocak-Temmuz 2026 döneminde Yanbu ve Fujairah yapılan ham petrol ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %156 oranında artmış ve 1.1 milyar varile ulaşmış durumda. Buna karşılık Irak, Kuveyt ve Katar'ın Hürmüz'e bağımlılığıysa sürmekte mecburiyetten bir taraftan da. Uzmanlara göre Hürmüz önemini korurken güvenilirliğini kaybediyor. Bu da navlun maliyetleri, sigorta primleri ve tanker rotalarında kalıcı değişimlere yol açıyor denilmiş. Her şey tam da yoluna girdi derken, $70 seviyesinde derken, 1-2 hafta içinde geldi $96 seviyesinde varil fiyatı. Dolayısıyla alternatif yatırımlar söz konusu Hürmüz'e yönelik olarak ve tabii ki bugünden yarına olabilecek bir şey değil ama gündemlerine almaya başladı bölge ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Mamdani bir geri adım attı. New York Belediye Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama konusunda geri adım attı diyebiliriz. Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını açıklıyor Mamdani. Bunun için Washington yönetimine çağrı yapıyor. Netanyahu'nun Filistinlilere karşı soykırımın mimarı olduğunu da vurguluyor New York Belediye Başkanı.
4: Netanyahu is a war criminal.
5: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklayamayız dedi. Bunun için yetkisi olmadığını söyleyerek Washington'a çağrı yaptı. Mamdani, sosyal medyadan paylaştığı videoda Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. Filistinlilere karşı yapılan korkunç soykırımın mimarı dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Mamdani, kentin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını belirtti.
4: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
5: New York Belediye Başkanı yetkinin Washington yönetiminde olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde tutuklanması çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın New York'ta istenmediğini de belirtti.
4: Building a shared understanding that there are crimes so grave.
5: Mamdani daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu New York'a ayak bastığı anda onu tutuklayacağını söylemiş. Başkan Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde, hiçbir koşulda tutuklanmayacak demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
3: Evet, Eylül ayında her şey olabilir. Gitmeyebilir de bir taraftan, son dakika kararıyla vazgeçebilir. Burada anketlerden gelecek cevap da son derece mühim. Göreceğiz. Efendim, Karar Gazetesi'nde bir haber başlığı. Dünya ekonomisi en kötü senaryoya birkaç ay uzakta şeklinde verilmiş haber. Küresel ekonomide jeopolitik risklerin büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor. Dünya Bankası baş ekonomisti Jill...

0: ABD ile İran arasındaki çatışmaların 6 ay veya daha uzun sürmesi halinde küresel ekonominin sert bir yavaşlamayla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor efendim. Ve uzun süreli savaş halinde küresel büyüme %2.9'dan %1.3'e gerileyebilir denilmiş ki hayli önemli bir oran. Küresel enflasyonun ise %4.5'a yükselebileceği ifade ediliyor efendim. Baş ekonomistin söylediği sözler oldukça mühim. Eğer birkaç ay daha bu şekilde devam ederse saldırılar ve gerilim umarız ki devam etmez. Ancak gelin görün ki Kasım'da Amerika'da seçimler, Ekim sonunda İsrail'de seçimler. O zamana kadar bir gerilimin olabileceği de aşikar. Gelelim memlekette ne oluyor ne bitiyor. Saatimiz 9.25'i gösterirken maalesef Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nde iki çocuk akıntıya kapılmış, birinin cansız bedeni bulunmuştu ve günlerdir aranan 11 yaşındaki Şahin'in de cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların akıntıya kapıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.
1: Nehirde top oynuyorlardı. İki çocuk bir anda akıntıya kapıldı. Görüntüler Aydın'ın İncirliova ilçesinden. Büyük Menderes Nehri kenarında piknik yapan arkadaşlar daha sonra serinlemek için suya girdi. Ama üç kişi akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken ikisi suda sürüklenip gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulundu. Günlerdir süren aramalar sonunda 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedeni de yaklaşık 94 saat sonra akıntıya kapıldığı yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan çocukların suya kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grubun suda top oynadığı, bir süre sonra birkaç kişinin akıntıya kapıldığı ve çevredekilerin panikle yardım istediği görüldü.
0: İstanbul'dayız, Esenyurt'tayız. Arkadaşlarıyla kavga eden bir genç 16. kattan düşüp öldü. 16. kat. Efendim, şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı şimdi.
1: İddiaya göre arkadaşlarıyla kavga etti. Saniyeler sonra 16. kattan düştü. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Emirhan Yıldız 4 arkadaşıyla bir sitede buluştu. İddiaya göre akşam saatlerinde aralarında kavga çıktı. O sırada Emirhan Yıldız 16. kattan düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
0: Tabii şüpheli ölümle ilgili sorular belli. Düştü mü, itildi mi, atıldı mı? Önümüzdeki zaman diliminde hep beraber göreceğiz ve duyacağız. Hani insanlık ölmüş diye bir kavram var ya, mesela Muğla'da, Fethiye'de insanlık ölmüş denilen bir olay yaşandı diyebiliriz, izleyeceğiz. Sokakta bayılan bir genç yardım beklerken o sırada parası çalındı.
1: Fenalaşıp kendini yere bıraktı. Onu gören adam yardım etmek yerine cüzdanını çaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Bayılacağını hisseden genç kendini yere bıraktı. O sırada 56 yaşındaki R.Y.D. oradaydı. Önce gencin kendinde olup olmadığını kontrol etti. Gençten herhangi bir yanıt alamayınca harekete geçti. Etrafı kontrol eden adam bir kez daha gencin yanına doğru gitti. Bayılan gencin arka cebinden cüzdanını çıkardı. İçindeki parayı alıp cüzdanı yeniden yerine koydu. Bayılan genç kendine geldiğinde cüzdanındaki parasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızı tespit etti. Gözaltına alınan 56 yaşındaki R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Maalesef bunlar yaşandı efendim memlekette. Şimdi depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni uygulama devrede. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kurulmuş durumda. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 1 lira değil 50 kuruş olarak belirlendi.

0: Tereke kutu, cam, pet şişe. 1 Temmuz'dan bu yana milyonlarca ambalaj toplandı. Doğa sisteminde sayma ve doğrulama merkezleri de devreye alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Sistemde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya da geçildi. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni sistemle artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor. Yüksek miktarda doğal logolu içecek ambalajı biriktirenler ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde vatandaşlara da doğal logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Mevcut doğa iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Vatandaşlar günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.
1: Peki Karar Gazetesi'nde bir haberle devam edelim. Macaristan'da ne oluyor ne bitiyor? Eski otoriter lider Orban'dan direniş bildirgesi şeklinde bir haber başlığı. 16 yıllık iktidarın ardından Macaristan'da ağır seçim yenilgisini alan eski başbakan Orban'ın partisi yeni başbakan Macar hükümetine karşı direniş bildirgesi yayımlamış. Yeni yönetimi demokratik yapıyı ortadan kaldırmakla suçluyor bu kez Orban. Kurulan bu yeni sistem meşru değildir. İktidara karşı tüm barışçıl araçlarla direneceğiz şeklinde bir ifade söz konusu efendim. Savcılığın yolsuz iddiaları sebebiyle partisinin ofislerine düzenlediği operasyonun hemen ardından geldi bu bildirge. Veri sunucularına el konulmasını diktatörlük olarak nitelendiriyor bu kez Orban efendim ve buna karşı da iktidar partisi tüm suçlamaları reddediyor. Anayasal düzenlemeleri hızla geri almaya başlayan Macar'ın halk desteği %60'a çıkmış durumda. Çözülme sürecine giren Orban'ın oy oranı ise %18'e çakıldı kaldı denilmiş. Macaristan'da çok ciddi gelişmeler söz konusu efendim. Hep beraber merakla izliyoruz bir taraftan da. Ve Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için destekleyebileceği öne sürüldü. Dünya Kupası karşılaşmalarında özellikle araları son derece iyiydi biliyorsunuz. Amerikan basınına göre Trump mevcut adaylar arasında güçlü bir isim bulunmadığını düşünüyor ancak Infantino resmi adaylar arasında yer almıyor.
0: FIFA Başkanı Infantino'nun adı bu kez futbolun değil, küresel diplomasinin en üst düzey mevkisi için gündemde. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için desteklemek istiyor. New York Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, İsviçre doğumlu FIFA başkanının dünya genelinde saygı gördüğüne ve insanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampoli de 56 yaşındaki Infantino'nun görevi başarıyla yürütebileceğini, FIFA başkanlığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği arasında benzerlikler bulunduğunu savunuyor. Ancak Infantino resmi adaylar arasında yer almıyor. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterini belirleyecek süreçte şu ana kadar Şili'den Michelle Bachelet, Arjantin'den Rafael Grossi, Costa Rica'dan Rebecca Greenspan ve Senegal'den Macky Sall aday gösterildi. Mevcut genel sekreter Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni genel sekreterin belirlenebilmesi için adayın 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde en az 9 oy alması ve 5 daimi üyeden hiçbirinin vetosuyla karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra genel kurulun onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 genel sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni genel sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
1: Ve Karar Gazetesi'nde bir haber uzun.

0: Uzun zamandır bu haberlere rastlamıyorduk. Epstein skandalını bilmektesiniz ve bu skandalda bir sır ölüm daha deniliyor efendim. Hücresinde intihar ettiği ifade edilen Epstein'in kirli ağına manken kazandıran ve kurbanlarca profesyonel insan kaçakçısı olarak tanımlanan 69 yaşındaki Siyat Paris'te bir banliyöde evinde ölü bulundu. Savcılık ölüm nedenini belirlemek üzere otopsi yapılacağını duyurdu. Fransa'da hakkında tecavüz dahil çok sayıda şikayet bulunan Siyad'ın ölümü mağdurları da isyan ettirdi. Mağdur avukatları zaten yavaş ilerleyen soruşturma yüzünden kritik bir şüphelinin adalet önüne çıkarılamadan öldüğü vurgulanıyor. Özellikle bir başka manken ajanı Epstein'in Brunel'de 2022 yılında hücresinde ölü bulunmuştu. Bir sır ölüm daha gerçekleşti ancak Epstein skandalına yönelik olarak detaylar gelmeye devam ediyor yeniden. Ancak bu sır ölüm bakalım işleri nasıl bir hale sokacak göreceğiz diyelim. Türkiye'nin en büyük veri merkezinin temeli atıldı. Bu habere geçelim. Ankara'da Gölbaşı'nda atıldı bu temel. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi kamu kurumlarına güvenli veri ve bulut hizmeti sunacak. Olağanüstü durumlarda veri hizmeti kesintiye uğramayacak. Projenin 2028 yılında hizmete alınması bekleniyor.
1: Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil. Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak.
2: Kritik bilgi barındıran kurumlara veri ve bulut hizmeti sağlanacak. 35.300 metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
1: Özellikle E-Devlet kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital altyapımızın yükünü tek çatı altında en yüksek güvenlik ve verimlilikle üstlenmiş olacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi temel atma törenine katıldı. Yeni veri merkezine dair detayları paylaştı.
1: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. Kamu kaynaklarında maksimum verimlilik sağlanacak, tek çatı altında toplanan veri ve bulut hizmetleriyle mükerrer yatırımların ve yüksek işletme maliyetlerinin de böylece önüne geçilmiş olacak.
2: Gölbaşı Veri Merkezi 2028 yılının ilk aylarında hizmete alınacak. Bakan Uraloğlu konuşmasında TürkSat'ın yerli haberleşme ve uzay yarışındaki önemine de değindi. TürkSat 7A uydusuna ilişkin de bilgi verdi.
1: 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır.
0: Evet, vatana millete hayırlı uğurlu olsun deyip bir gazete haberine geçelim. Sabah gazetesinde ne işi olsa yaparım devrini yapay zeka ile yaparım aldı şeklindeki başlık dikkat çekici efendim. Dediğimiz gibi ne işi olsa yaparım devri artık tamamen kapanıyor. Yeni nesil artık yapay zeka ile yaparım diyor. Artık iş başvuruları yapay zeka ile yapılmakta. 24 saatte iş verisine göre katılımcıların %41'i özgeçmişini yapay zeka ile hazırlıyor denilmiş. Özellikle doğru komut verilmesi önemli deniliyor. Üç temel beceriden söz edilmiş. Doğru komut verebilmek, yapay zekanın verdiği bilgiyi sorgulayabilen eleştirel düşünme ve rutin işleri devrederek zaman kazanan verimlilik anlayışı. Bu üçlü artık lüks bir sertifikadan çıkıp işe alım süreçlerinin temel gereksinimi haline geliyor denilmiş. Hayatımızda iyiden iyiye girdi. Yapay zeka bunu tabii ki gençler çok daha iyi yapıyor, çok daha iyi beceriyor diyelim. Kimse yüzme bilmeyen kalmasın daha doğrusu. Bu projeye geçelim. Binlerce çocuğa umut oldu zira bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında yapılıyor. Ağrı'dayız. Tam 4800 çocuk suyla buluştu.
3: Ağrı'da yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle 4800 çocuk suyla buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje Ağrı'da yoğun katılımla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl il merkezi ve ilçelerde toplam 4800 çocuk ücretsiz yüzme eğitimi almaya başladı. Proje bünyesinde temel yüzme becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra yaz aylarında artış

0: gösteren boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve yetenekli çocukların performans sporculuğuna kazandırılması hedefleniyor. Bakanlık, yüzme eğitimlerinin yanı sıra yaz spor okulları kapsamında 880 öğrencinin çeşitli branşlarda spor faaliyetlerine de katılımlarını da sağlıyor. Diğer taraftan Ağrı Valiliği de fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde ve köylerde yaşayan çocukların da projeden faydalanması için harekete geçti. Köylerde yaşayan öğrencilerin yüzme havuzlarına ulaşımları sağlanarak eğitimlere dahil edilmesi ve uygulamanın il geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.
1: Ve son derece önemli bir proje. Katılım oldukça önemli elbette. Bir önemli haber efendim, 74 yıl sonra deniyor. Detaylara bakalım. Posta gazetesinden, Amerika'nın en eski uluslararası havayolu şirketlerinden artık biliyorsunuz iflas nedeniyle battı Pan America ve bu uçağın enkazına 74 yıl sonra ulaşıldı deniyor. Enkaz Atlantik Okyanusu'nun yaklaşık 600 metre derinliğinde bulunmuş. 1952'de Porto Rico açıklarında denize düşen uçakta 52 kişi ölmüştü. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen çoklu motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapmıştı. Ve iniş anında uçaktaki 69 kişi de sağ olarak kurtulmuştu. Ancak uçağın 3 dakika içinde su alarak batması sonucu yalnız 17 kişi hayatta kalabilmişti. Ölen 52 yolcudan da 39'unun cesedi bulunamamıştı. Yolculara zorunlu uçuş öncesi güvenlik bilgilendirmesi ve acil tahliye prosedürlerinin uygulanmasının önünü açarak havacılıkta önemli bir dönüm noktası olmuştu bu facia ve dediğimiz gibi uçağın enkazına tam 74 yıl sonra ulaşılabildi. Bu da Posta'dan bize yansıyan bir haberdi. Efendim, sağlığa ilişkin bir haber aktaracağız. Müjdeli bir haber diyebiliriz. Yargıtay, geri ödeme listesinde yer almayan tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Kararda hastanın ilaç sayesinde hayatta kaldığı sağ kalım süresini uzattığı yönündeki heyet raporunu dikkate aldı.
2: Hasta için hayati önemine dair rapor sunuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Dava, tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında açıldı. Mahkeme ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sırasında İş Mahkemesi'ne ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair rapor sunuldu. İş Mahkemesi ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temyiz başvurusu üzerine dosya tekrar Yargıtay'a geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, her bir kürü yaklaşık 160 bin liraya ulaşan ilaçla ilgili 13 Nisan 2026 tarihinde bu kez hasta lehine karar verdi. İlaç sayesinde hastanın hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı, hastanın hala hayatta olduğuna dair raporu dikkate aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri söz konusu ilacın 2025 yılında akciğer, meme ve baş boyun kanseri tedavisinde geri ödeme listesine alındığını vurguladı. Yetkililer söz konusu ilacın tiroid kanserinde ruhsatlandırılması ve başvuru yapılması halinde geri ödeme çalışmalarının başlatılabileceğini ifade etti.
1: Efendim, saatimiz 9.43'ü gösteriyor. Gün başlıyoruz. Sonuna doğru ilerlerken bir haber başlığı Yeni Şafak'tan ve ağırlıklı olarak tabii ki Londra'dan, İngiltere'den bir haber. Kedileriyle ilgili bir haber. İngiltere'nin 19 yaşındaki en ünlü kedisi, belki de en yaşlı kedisi Larry, Başbakan Andy Burnham'ın göreve başlamasıyla birlikte görevini sürdürmekte. 2011 yılından bu yana başbakanlık konutunda yaşıyor Larry ve Cameron'dan sonra göreve gelen tüm başbakanlarla çalıştı. Burnham ise onun görev yaptığı 7. başbakan olacak ve Larry'nin X hesabı da var. X hesabından yapılan paylaşımda siyasetçiler gelir ve gider, kediler kalıcıdır ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 4 yaşındayken göreve başladı kedi Larry ve Larry'nin resmi ünvanı kabine ofisi baş fare avcısı olarak geçiyor. Böylesine bir güzelliği var siyasetin. Siyasetçi gelir gider, kedi

Kalıcıdır ifadesi de bir taraftan oldukça güzel. Peki İngiltere'den Londra'dan geçelim Paris'e, Fransa'ya. Geçen yıl 88 milyon avro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi soygundan 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ancak

0: Ancak müzenin en görkemli bölümlerinden biri olan galerinin vitrinleri artık boş. Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'ndeki soygun 19 Ekim 2025'te gerçekleşmişti. Müzenin dışına yük asansörü kuran hırsızlar ikinci kata çıkmış, soygun 7 dakikadan kısa sürmüştü. Müze müdürü Christophe Leribaud, mücevherlerin bundan böyle daha güvenli başka bir bölümde sergileneceğini açıkladı. Fransa Kültür Bakanı Catherine Pégard ise,
1: "Şu an daha fazla güvenlik olduğu için mutluyum ve açıkçası herkesin onları görebilmesi için daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var."
0: 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevherinden yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulunurken, müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı. Dönemin müze müdürü, güvenlik ihmalleri nedeniyle yoğun eleştiri almış, ardından Şubat ayında istifa etmişti. Soyguna bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli tutuklanırken 8 tarihi mücevhere hala ulaşılamadı.
2: Efendim, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho'yu biliyorsunuz göreve getirdi Real Madrid ve Madrid'e Arda Güler takıma katıldı. 2026 Dünya Kupası dönüşü milli futbolcunun ilk antrenman performansı İspanya'da bir taraftan da gündem oldu. Mourinho'yla ilk antrenmanına çıkan milli oyuncunun performansı dikkat çekiyor.
3: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler 2026 Dünya Kupası sonrası takıma katıldı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki ilk antrenmanına çıkan milli futbolcu performansıyla dikkat çekti. As'ta yer alan haberde Arda Güler'le ilgili olarak Türk oyuncu tatilden döndükten sonraki ilk antrenman seanslarının yıldızı oldu. Bu parlak performans dikkatlerden kaçmadı ifadeleri kullanıldı. Mourinho liderliğinde çıktığı ilk antrenmanda kendine hayran bırakan Arda Güler, Portekizli teknik adamı kadro seçimi yaparken bir hayli zorlayacak. İspanyol basını Bernardo Silva ve Jude Bellingham'ın Arda Güler'in pozisyonlarını ele geçirdiğini yazıyordu ancak milli futbolcu daha ilk performansıyla bu isimlerden eksik yanı olmadığını gösterdi. Milli oyuncunun hazır görüntüsü sonrası kamuoyunda Mourinho'nun kadro seçiminde oldukça zorlanacağı işaret edilerek "Şimdi yandı" yorumları yapıldı. Artık gözler Jose Mourinho'dan çıkacak kararda. Portekizli teknik adamın kadro tercihi merakla bekleniyor.
2: Muhtemeldir ki sürekli 11'de yer bulacak Arda Güler. Efendim, Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor ülke. 5000'den fazla kişinin öldüğü bu depremde hali hazırda birçok kişiden de maalesef haber alınamıyor. İlk sarsıntı anından itibaren depremzedelerin yardımına koşanlar arasında bir de Türk vardı. Adı İbrahim Eser. Enkaz altından tam 38 can kurtardı. Olağanüstü çabaları nedeniyle de kahramanlık nişanına layık görüldü. Depremzedelere umut olan İbrahim Eser yaşadıklarını Dilara Civele'ye anlattı. Dinliyoruz. Böylelikle gün başlıyor da bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Serap Belet karşınızda olacak Para Gündem'de. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer cehennem.
5: Burada da dört tane bina vardı.
6: Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakillerle de hepsi yıkılmış durumda.
7: Düşünün, yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor.
8: Nasıldı evet. O Venezuela'daki iki büyük deprem? Venezuela'daki hayatı ne kadar değiştirdi?
9: Binalar yıkıldı, altyapı çöktü. İki büyük deprem Venezuela'yı sarstı. Enkaz altında kalanların yardımına ilk koşanlardan biri de Türk vatandaşı İbrahim Eser oldu.
4: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
9: Yıllardır Venezuela'nın La Guaira eyaletinde yaşayan iş insanı İbrahim Eser depreme ofisinde yakalandı.
7: Telefon da alarm çaldı. Bakmamla yani ofisteki buzdolapların böyle aşağı gelmesini gördüm.
9: Sarsıntı başladığı anda ofisten çıktı. Hemen eve ailesinin yanına koştu. İkinci depreme de yolda yakalandı.
7: Deprem değildi yani o savaş alanı gibiydi aslında. Özellikle sağımda 3 tane bina duruyordu. O 3 tane binanın 2 tanesini o

0: yıkılırken gördüm. Kimin yardım çığlıkları vardı.
1: Eser ailesini güvenli bir alana alır almaz bu kez enkaz altında kalanların yardımına yetişti.
2: Hayat yaratı!
0: Tamamen paramparça olmuş bir bina. Yolcu otobüsü vardı. Binanın bütün molozları, her şey otobüsün üstüne düşmüştü. Düşünün yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor ve sizden yardım istiyor. Yapamıyorsunuz. Yani öyle bir durumda ki artık ona yardım edemiyorsunuz.
1: Türkiye'de arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Günlerce uyumadan enkaz altındakilere yaşam eli uzatan İbrahim Eser, Türk ekiplerine de yardımcı oldu. Tam 38 can kurtardı.
0: Bir polis yanımıza yaklaştı. Faes diye bir bina var demişti. Evet dedim. O bina dedi yerle bir oldu. Yaşayan insanlar var dedi. Gidebilir misiniz? Ben gelen Türk arkadaşlara sormuştum. Böyle bir şey var, gidebilir miyiz diye. Tabii dediler, zaten biz buraya bunun için geldik. Daha gelen ekip hiç dinlenmeden oraya gitmiştik arama kurtarma çalışmasına.
1: İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı.
0: Şu ana kadar yaptıklarının hepsini dedi gururla izliyoruz, görüyoruz dedi. O dedi takma esnasında, o diplomayı verme esnasında gerçekten bir gurur verici.
1: İbrahim Eser halen bölgede yardım faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.
0: Bence yani benim şahsi adıma alınmış bir nişane de aslında değil. Bu Türk bir insanının yurt dışındaki cesaretini, fedakarlığının bir sembolü olarak düşünüyorum.

0: Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. 23 Temmuz Perşembe sabahındayız. Gülistan Doku soruşturmasında bir sıcak gelişme var. Hemen canlı yayınla başlayalım. Bu soruşturmada tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in telefonunda inceleme yapılmıştı. Ardından Ankara'da yeni bir operasyon düzenlendi. Yeni gözaltılar var. Diyarbakır temsilcimiz Veysi Pek karşımda. Telefonda neler bulundu? Kim gözaltına alınanlar kim Veysi?
1: Evet, aslında kritik isimlerden biri Gökhan Ertok'tu. Tunceli Valisi dönemi Tunceli Valisi'nin dijital verileri aslında ona gönderdiği gizli bu noktada araştırma yaptığı tespit edilmişti. Gülistan Doku'nun sim kartı da kendisine gönderilmişti. Bu noktada tabii valinin telefonda yapılan incelemelerde Ankara'da bir şahsı aldıklarını, darp ettikleri, diğer koruma polisle birlikte darp ettikleri ve ardından yazışmalar ve görüntüleri vali Sonel'e attığı tespit edildi. Sabah saatlerinde de 3. dalga operasyonu Ankara'da gerçekleştirildi. 2 kişi daha gözaltına alındı. Tabii yazışmalar dikkat çekici. Kızla ilgili konuşuyorlar ama yapılan bu yazışmalarda verilerin telefonda silindiği, iCloud uygulamasının silindiğini, içerisine bir program yüklendiği, yakın takip edileceğini ifade ediyor. Yine şahısların terör propagandası yaptığını öne sürüyorlar. Yurt dışından Türkiye'ye girmeleri durumunda, kaçak girmeleri durumunda iş yerlerinde çalıştırmamaları yönünde de telkinlerde, iş yeri sahiplerine telkinde bulundukları ifade ediliyor. Yine Tunceli, Ankara ve Ordu bağlantıları sorgulandığını ifade edelim. Koruma polislerinin yanı sıra yine dediğim gibi ihraç edilen polis memuru, Ankara'daki dijital verileri

0: aslında ona göndermişti. O onunla ilgili bağlantılı olduğu tespit edildi. İki kişi de bu noktada gözaltına alındı. Gözaltı sayısı şu an itibariyle 17'ye çıktı. Diğer gözaltılarda hem Erzurum'da hem de Tunceli'de ifade verme işlemleri devam ediyor. Yine dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de Tunceli'de ifade verme işlemlerini jandarmada devam ediyor. İki korucu aslında gözaltına alınmıştı. O korucularla ilgili de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı araştırmada Gülistan Doku'nun yok edildiğini de gömüldüğü yönünde ciddi deliller ve tespitlerin olduğunu ifade etmişti. İşte soruşturma bu yönde de aslında detaylandırılmaya başlandı. İfadeler doğrultusunda yeni dalga operasyonlarında gelmesi beklendiğini söyleyerek sözü size bırakalım.
1: VSİP çok teşekkür ediyoruz. Evet, Gülistan Doku soruşturmasında son durum böyle. Orman yangınları ne yazık ki başladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün orman yangını çıktı. Havadan ve karadan alevlere müdahale ederken ekipler İnlice Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe orman yangın bölgesinde. Şu anda yangında durum nedir Gülçin?
2: Serap Belet, bu sabaha helikopter sesiyle uyandı bu bölge sakinleri. Fethiye'de Gökçeovacık bölgesinden başlayan, sonrasında yavaş yavaş güneye doğru yani denize doğru inen bir yangından söz ediyorduk dün akşam itibariyle. İnlice mahallesine kadar da bu yangın sirayet etti. Tabii bu noktada özellikle nem çok düşüktü. Bir taraftan rüzgar vardı. Hava sıcaklığının da 40 dereceyi aştığını söylemekte fayda var. Bu nedenle de yangına elverişli koşullar vardı. Bir küçücük kıvılcımla birlikte de bu yangın başladı. Nerede başladı? Orman dışındaki arazide başladı. Sonrasında bulunduğumuz noktaya kadar geldi. Tabii şu anda da bir taraftan da büyük bir tehlikenin atlatıldığını söylemek mümkün. Çünkü görmüş olduğunuz bu alan tamamen yeşil bir alan. Kızılçamlarla dolu bir alan. Dolayısıyla eğer rüzgar daha da ters bir şekilde esseydi ve tabii ki havadaki bu mücadeleyi de söylemekte fayda var. Bir taraftan da bu mücadele aslında bu yangının akışını zayıflattı ve böylece büyük bir tehlike atlatılmış oldu. Çünkü eğer devam etseydi yangın şu anda göstermiş olduğumuz bu yeşil alanlarda tamamen yangına teslim olacaktı. Dün itibariyle yani saat öğle saatlerinde 12 itibariyle başlayan bir yangından söz ediyoruz. Bu noktada özellikle o saatlerde hava araçları çok etkiliydi. 19 hava aracı vardı helikopterlerle ve uçaklarla birlikte. Ancak tabii ki yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Ormanın aslında içinde olan villalar var, bungalovlar var. Onlardan bir kısmı da zarar gördü ki biz şu anda onlardan birinin üzerindeyiz. Bakın burada artık tamamen yangının etkisini görebiliyorsunuz. Hemen şu tarafa doğru kameraman Mustafa Kemal Kırık'la başlayalım. Şu tarafı gösterelim. Dağ manzaralı bu alanda yapılmış olan yelken şeklinde bir havuz var. O havuzun da tamamen yandığını görüyoruz. Mustafa'dan tekrar rica edeyim. Bir taraftan da aslında önce enerjisi düşürülen yangın sonrasında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü de bu bilgiyi paylaştı. Ama görüyorsunuz hemen havada araçları biri gidiyor, biri geliyor. Dolayısıyla farklı türlerde tüm aslında kurumların helikopterleri de şu anda sahada soğutma çalışmalarına katkı veriyor. Bazı noktalarda köz halinde olan korlar var. Dün gece saatlerinde buraya geldiğimiz zaman zaten o korları çok yakından görüyorduk. Hem arazide çalışmalar vardı. Bir taraftan da havanın tabii kararmasıyla birlikte hava araçları çekildi. Ama gün aydınlandığında her zaman olduğu gibi yangının ne ölçüde bölgeye zarar verdiği görüldü. Ağaçların yanı sıra görmüş olduğunuz aslında burası da bir yaşam alanı. Yaşam alanından geriye kalan görüntüler bu. Önümüzdeki saatler içerisinde yeniden bir açıklama yapılacak. Şu an aslında bölge sakinleri yavaş yavaş evlerine dönmeye başladılar ama henüz normal bir hayat yok. Çünkü havada çalışmalar, bir taraftan da arazözlerin 500'e yakın personelle birlikte bölgedeki çalışmaları sürüyor.
1: Gülçin, yangının orman dışında başlayıp oraya yayıldığını söylemiştin. Tespit edilebildi mi tam olarak nedeni ayrıca?
2: Şimdi bazı iddialar var. Anız yakılması suretiyle bu yangının orman dışında başlayıp ormanlık alana yayıldığı noktasında. Ancak tabii saat 11.30 itibariyle Orman Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama bekliyoruz. Şu an itibariyle ilk tespit orman dışında olmuş olması. Tabii ki...

0: Yine belki de bu iddialar ışığında bir ihmal yine böylesine bir yangına sebep olmuş gözükecek. Biz de bunun tabii ki teyit edilmiş bilgisini sizlerle paylaşacağız.
1: Gülçin'e, Cevliya Gilayç'e, Mustafa Kemal Kiro'ya çok teşekkür ediyoruz. Yanmış bungalovların olduğu bölgeden aktardılar. Ve hava araçlarıyla, helikopterlerle de yangına müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bir kez daha söyleyelim bu arada, ormanlar, mesire yerleri, her yerde cam şişe ve çöp dolu. Ne yazık ki bu konuda yeterince duyarlı değiliz. Daha duyarlı olmak lazım. Sadece anız ve benzeri değil, bunlar da yangına sebep oluyor. Defalarca gördük. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde özellikle Marmara bölgesinde İstanbul ağırlıklı yağış ve fırtınanın etkili olacağını söyledi. Bir duyuru yaptı İstanbullulara ve ardından da beklenen oldu. Birçok ilçede hayat olumsuz etkilendi.
2: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.
3: Uçağı gördün mü? Uçağı
4: gitti. Şu an onlar göremiyor.
5: Aşırı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
4: Oha! Düştü.
6: Yere bak. Cam da sallanıyor.
4: Uzak durun camdan.
2: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Portakal adliyeye gitti. 5 isimden 3'ü dün ifade vermişti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda savcılık Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serteri ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye çağırmıştı. Fatih Portakal bu sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliyeye gitti. Dün de Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüği soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet de var. Arzu Kaya'da ayrıntılar.
7: Serap Belet, evet, sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Ve önümüzdeki saatler içerisinde de savcılık ifadeleri başlayacak. Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheliden bahsediyoruz. Gözaltı kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde baskınlar düzenlenmişti. Operasyon kapsamında da 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Peki suçlamalar neydi? Öncelikle başka bir soruşturma kapsamında şüphelilerin ve aynı zamanda etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin ifadesi kapsamında soruşturma genişletildi ve savcılığın bazı tespitleri oldu. Onlardan bahsedelim isterseniz. İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleler mercek altına alındı ve o mercek alınan ihaleler doğrultusunda da belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı tespit edildi. Ciddi suçlamalar var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltiliyor. Belediye başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu şu anda gözaltında işlemleri devam eden 30 şüpheliyle ilgili. Tabii belediye başkanının da bazı WhatsApp yazışmaları çıkmıştı. Onları da geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. İş insanı Turgut Koç ile ihaleler noktasında yazışmalarda para alındığı iddiaları söz konusuydu. Bununla ilgili yapılan yazışmalarda belediye başkanının WhatsApp'taki tüm mesajlarını silmesi de dikkat çekmişti. Yine soruşturmada 3 kilogram altın detayı var. Bu da dikkat çekici bir tespit. Turgut Koç, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le bir aralarında alacak verecek meselesinden dolayı 3 kilogram

0: gram altına borç verdiği de soruşturma kapsamına dikkat çeken detaylar arasındaydı. Şu anda şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Biz de Özgür Balaban'la birlikte takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelerle devam edelim. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını açıkladı. Yeni parti çalışmalarını da sürdürüyor. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'sında yer alan isimlerle toplandı Özel. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna da yanıt verdi.
2: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
3: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
4: 100'e yakın milletvekili şimdiden yeni partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
2: Cuma'yı görelim ya da pazartesi, tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
3: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MYK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
5: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın, partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
3: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
5: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
1: Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçladı. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner dedi. Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını açıkladı.
6: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyoruz.
3: Özgür Özel'in yeni parti adımını bu sözlerle eleştirdi. Koltukçu nitelemesi yaptı.
6: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
3: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
3: Sarı, yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
6: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
3: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti görüşmeleri yapmıştı ve bu turu tamamladı. Son olarak AK Parti ve İyi Parti ile görüştü. Kurtulmuş görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada çerçeve yasa için ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir dedi.
7: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler.
3: Siyasi parti turunu tamamladı, temaslarını değerlendirdi. Çerçeve yasa için önümüzdeki haftayı işaret etti.
7: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.

0: Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Kurtulmuş da görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.
0: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğini tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: Kurtulmuş'a CHP'den ayrılan Özgür Özel'le süreç kapsamında görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
0: Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'den önce İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile görüşmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu açıklama yaptı.
2: Terör örgütünün dayatmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim. Karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik.
3: Evet, şimdi ekonomi bölümüne geçelim. Hem İran-ABD savaşında durum muallakta biliyorsunuz, gergin. Hem Karadeniz'de öyle sıcak durum. Bunların piyasaya etkileri var. Bir yandan da elbette ülkemizdeki gelişmeler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen stüdyomuzda konuğum. Onunla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, teşekkürler.
3: Şimdi bugün itibariyle bir verilere bakalım. Üzerine hocamızın yorumunu soralım. Borsa İstanbul 14.154 puanda. Dolar 47.23. Euro 54.02, Euro dolar paritesi de 1.14. Dolarda Euro da yukarı yönlü hareket ediyor. Ufak ufak yükseliyor son günlerde. Faiz 41.93. Altının onsu yine aşağı yönlü. Ufak bir toparlanma olmuştu. 4.000 doların altına çekilmişti geçen hafta. 4.110 dolar bu sabah Brent petrolde görüyorsunuz. 100 dolara doğru gidiyor varili. 97.17 dolar Brent petrolün varili. %3'ün üzerinde bir artışla ABD ham petrolün varili de tekrar 90 dolara geldi. 89.52. Gram altın 6.250 lira bu sabah. İbre tümünde aşağı yönlü. Çeyrek altın 10.219, yarım altın 20.440, tam altında 40.754 lira. Özellikle petroldeki durum dikkat çekici. Tekrar 100 dolar sınırına geldik. 75-74 evet. Dolarlara kadar inmişken. Öncelikle savaş ya da savaşlar üzerine şu an piyasaların takip ettiği en kritik noktalar nereleri?
4: Aslında lar diye çoğaltmanız bence önemli. Çünkü burada hem biz Orta Doğu eksenindeki gelişmeleri konuşuyoruz ama aynı zamanda da neredeyse 4 yıl olacak galiba Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin son dönemlerde işte bu Karadeniz'deki tahıl taşıyan gemilere yönelik saldırılar o tarafta da sıkıntıya uğratır nitelikte ve gördüğümüz kadarıyla da sadece bu Hürmüz Boğazı tarafına da kısıtlı kalmayacak. Biraz Kızıldeniz ve ilerleyen zaman dilimlerinde tedarik zincirlerini zorlayan bir etkide yaratabileceğini görmek de mümkün bu genişleyen savaş ölçeğinde.
3: Nereye gidecek sizce böyle? Yani tekrar sizce 100 doların üzerine çıkacak mı böyle devam ederse petrol? Tekrar aşağı çekilebilir mi?
4: Ya bence sadece enerji maliyetleri açısından bakmamak lazım. Çünkü burada ham madde yarım hamur tedarik açısından da yani hem Avrupa hem Türkiye ekseninde ciddi özellikle Asya tarafına olan bağımlılık bir anlamda önemli. Diğer taraftan da tabii ki gıda fiyatları dünyadaki enflasyonun da önemli belirleyicilerinden bir tanesi. Özellikle tahıl fiyatlarının işte bu Karadeniz'deki gelişmelere bağlı olarak çünkü bölge hakikaten bir tahıl ambarı gibi değerlendirmek lazım.
3: Evet.
4: Dolayısıyla gıda fiyatlarını artırıcı ve onun da enflasyonu yine yukarı yönlü tetikleyici bir etkisi var. Mümkün.
3: Merkez Bankası'ndan bugün hemen hızlıca bize dönüyorum. Faiz kararı bekleniyor. Bu yaz ayları için bir faiz indirimi beklenmiyor.

0: etmesi kanaati yok.
1: Yok,
0: sizin de öyle mi?
1: Zannetmiyorum. Genel konsensü öyle. Zaten bu ortamda da pek öyle bir karar alınacağını da düşünmüyorum. Belki en iyi ihtimalle her şey yolunda ve planlandığı gibi giderse belki sonbahar, Eylül diyorum, Ekim-Kasım dönemi olabilir. Ama şimdilik %37 de sabit kalacaktır. Eğer gelişmeler nispeten daha olumlu olursa belki yıl sonu 35'ler mertebesine inebilir.
0: Yıl sonu. Siz FED'den de bekliyor musunuz hocam? FED'den 2 faiz indirimi bile faiz artırımı bekliyoruz FED'den. 2 tane bile bekleyenler var. Mümkün görüyor musunuz?
1: Eğer gelişmeler hakikaten hem enerji hem gıda tarafında olumsuzluğu bu ölçekte, yani hem tedarik zincirinin bozulması da bunu ekleyerek söylemek lazım, etkilerse evet, yani açıklamalara baktığımız zaman özellikle Eylül'de yukarı yönlü bir faiz artışı gelebilir. İşte konuştuğumuz konuların aslında bir sonucu gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu artan jeopolitik risk beraberinde doğal olarak hem enflasyonu hem faiz tarafını olumsuz anlamda etkiliyor.
0: Orada da bu çarşamba, yani önümüzdeki hafta için, yani yaz ayları için bir karar beklemiyorsunuz.
1: Yok ama genelde herkesin de beklentisi biraz daha bekle görün devamında Eylül ayı diye düşünebiliriz.
0: Eylül ayı. Şimdi özellikle son dönemde biz Temmuz'a gelirken de konuştuk ama son yılların özellikle bu yüksek enflasyonla girilen süreçte en çok konuşulan konusu hem asgari ücret hem de emeklilerin maaşları ve özellikle de kök aylıklara artırımlar üzerine hep konuşulan bir konu oldu. İnsanlar dedi ki ben şu kadar gün prim ödedim. Neden benim maaşım artık en düşük emekli maaşıyla eşitlenmeye başladı? Evet. Neden bu arada bir dengesizlik var, bir adaletsizlik var? Biz de bunu sayısız yani defalarca konuştuk sizlerle, konuklarımızla. Bu emeklilik yasasının düzenlemesinin tekrar ele alınması yönünde de açıklamalar ya da tavsiyeler hep oldu. En son eski Çalışma Bakanı, Artvin Milletvekili AK Parti'nin Artvin Milletvekili Faruk Çelik.
1: Doğru.
0: Sosyal medyada X'ten de hatta bir paylaşım yaptı. Hem sorunu söylüyor hem de bazı çözüm önerileri getiriyor. Diyor ki sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldı son dönemde. En düşük emekli aylığı uygulamasına geçildikten sonra 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkı ortadan kalktı diyor. Ki dediğim gibi bunu çok konuştuk. Bir intibak yasası çıkarılabilir 2012'deki gibi diyor ve bu emekli maaş hesaplama oranları da ele alınabilir. Sizce yani bu baştan bir yeniden yapılandırılmalı mı?
1: Ya burada nedir tabii şöyle rakamlara da baktığımız zaman sanırım Faruk Bey'in ilk bakan olduğu dönem 2008'de bu bir düzenleme çıkmıştı. Hı hı. Sonra ikinci bakan olduğu dönem 2011-2012'de dediğiniz gibi ikinci düzenlemeyi çıktı. Ama o dönemlerde tabii en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 800-850 bin kişiydi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle toplam emekli sayısını 16 milyon diye düşünürsek, ki bunun yanlış hatırlamıyorsam rakamlarını 12 milyon aktif emekli, geriye kalan 4-5 milyon da işte dul ve yetim şeklindeki emekliler. Evet. Ama bu toplamın, yani 16 milyonun yaklaşık 5 milyonu hakikaten en düşük emekli aylığını alan tarafta. Dolayısıyla böyle bir problem var. Yani en düşük emekli aylığını alan, o 23 bin lirayı alan kişi sayısı hacmen yüksek. Demek ki sorunlardan bir tanesi bu.
0: Evet.
1: İkincisi dediğiniz gibi zaman içerisinde en yüksek, yani sistemde çalışma hayatına daha fazla kalanın yatırdığı prime istinaden alınan emekli aylıkları ile daha az kalanın aldığı emekli aylıkları arasındaki o makasın kapanması ikinci bir sorun zaman içerisinde. Bu 10-15 yıllık zaman dilimi içerisinde. Üçüncü sorun da özellikle bu, yine yanlış hatırlamıyorsam açıklamalarında vardı Sayın Çelik'in, seyyanen bir geçmiş dönemlerde bir ücret artışı aktif çalışanlara yapıldı. Ama o seyyanen yapılan ücret ilavesi de zaman içerisinde artan bir yani maaş artışlarına benzer bir şekilde arttı.
0: Bir adaletsizlik yarattı, bir dengesizlik yarattı.
1: Bunun yarattığı etki de çalışan, aktif çalışanla emekli olduğu noktadaki aldığı ücret arasındaki o makas gitgide açıldı.
0: Bize izleyicilerimiz yazıyor elbette. Bu arada en düşük emekli maaşı alanların aldığı maaşın yüksekliği ya da vesaire değil ya, konu. Zaten çok aslında çok düşük kaldığı için onlar biraz daha insani bir seviyeye çekilmeye çalışılıyor. Ama 25 bin lira, 27 bin, 30 bin lira alanda diyor ki 3.500-4.000 gün prim ödemiş bir kişiyle 8.000 gün, 7.000 gün prim ödemiş benim neden maaşım bu kadar denk? Bu bana haksızlık değil mi? Bunca yıl çalıştım, bunca yıl prim
1: zaten Faruk Bey'in
0: diyor
1: de hani şeyi o, hem çözüm önerilerinden bir tanesi de o. Yani buradaki sorun yumakların da işte seyyanen zam yapılmasında önerilerinden bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de daha fazla prim ödeyenle daha az prim ödeyenle.

0: yan arasındaki o maaşın yeniden adalet bir şekilde belirlenmesi. Yani yeniden bir emeklilik intibak yasasına ihtiyaçtan bahsediyor.
1: Bu da şu an alınan maaşları böyle bir düzenleme yapılırsa elbette geriye doğru çekmeyeceği için insanların maaşlarında bir iyileştirme sinyali olarak değerlendirebilir miyiz bunu önümüzdeki
0: tabii
1: dönemde?
0: Sonuçta burada,
1: bu şekilde mi ele alınacak? Yani böyle bir çalışma yapılır mı bu öneriler üzerine sizce?
0: Yapılması lazım. Çünkü zaten dediğiniz gerekli. Gibi yani hem düşük alanın var olan aldığı ücretle hayatını idame ettirmesi zor bu koşullarda. Hı hı. Artan yaşam koşullarında. Diğer taraftan da bu sefer onu düzelttiğinizde ve daha fazla prim ödeyeni nispeten daha az düzelttiğinizde o makasın kapanması da bu sefer çok çalışanla ya da çok prim ödeyenle az prim ödeyen arasındaki o adaletsizliği de gündeme getiriyor. Rakam da hani 16 milyon kişiden bahsediyoruz. Az bir rakam değil. Dolayısıyla mutlaka bunun yeniden gündeme gelmesi ve yeniden ele alınması gerekiyor.
1: Bir de maaşı hesaplarken kaç yıl önceydi bilmiyorum ama diyelim ki belki 10 yıldan daha önceki dönemde. Benim çalışırken aktif olarak emekli olmadan önce çalışırken maaşım 10 liraysa emekli olduğumda da maaşım 7 lira oluyordu. Hatta aklımda kalan rakama Doğru. göre. Şimdi 10 lira kazanıyorsam bugün ve yarın emekli olursam 3,5 lira
0: oradaki
1: oluyor.
0: En büyük farkı
1: yani,
0: belirleyici unsur.
1: Aslında şu an çok emekli var. Doğru çok emekli var. Aktif olan 12 milyona alalım. Çünkü dul yetim aylıklarında çok daha düşük rakamlar Doğru. alıyorlar. 12 milyona aldığımızda yani 12 milyon eskinin 12 milyonuna göre yarısı kadar yani eskiden bir emeklinin aldığı maaşı şu an iki emekli alıyor.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Şeyde yani burada o farkı yaratan da dediğim gibi yani seyyanen çalışanlara ek bir ilavenin yapılması ve o seyyanen yapılan maaş ilavesinin zaman içerisinde artan oranlarda maaşın içerisinde yer alması. Şimdi emekli olduğunuzda aldığınız ücret çalıştığınız ortamda aldığınız ücretin çok daha altında kalmış oluyor. Çünkü emekli olduğunuzda o seyyanen almış olduğunuz miktarı otomatikman zaten kaybetmiş
1: yani
0: oluyorsunuz.
1: Yani çok emeklimiz var, çok emeklimiz var doğru ama o çok emeklimiz belki geçmişteki yarısı kadar olan emekli kadar toplam
0: tabii
1: bütçeden aldığı yani maaş
0: kadardır.
1: Toplamı öyle. Eskiden 7 lira alan bugün 3 lira 4 lira alıyor. Yani
0: doğru,
1: iki emekli 7 lira alıyor.
0: Eskinin bir kişisine denk gelen tabii. bir duruma denk gelmiş oluyoruz. İşte yapılması gereken düzenlemelerden bir tanesi de bu. Yani daha adilane bir yapıya mutlaka geçmek gerekiyor ki zaten sistem içerisinde yani 2010, 2008, 2012 aradan nereden bakarsanız hani 2027'ye doğru gidiyoruz. Bir 15 yıllık zaman dilimi içerisinde araya bir de EYT süreci de dahil olmuş oldu.
1: Doğru.
0: Mutlaka zaman içerisinde her sistemde zaman içerisindeki aksaklıkların
1: bir
0: gözlemlenerek yeniden
1: lazım.
0: Ele alınması gerekiyor. Siyasetin yapması gereken şeylerden biri de bu.
1: Doğru ve çok beklenti var. İnsanlar çok yıprandılar emekli aylıklarının Doğru. yetersizliğiyle. Bir de bu EYT demişken kademeli emeklilik için bekleyen insanlar var. Diyor ki EYT çıktı ama bize haksızlık yok mu? Bari kademeli bir emeklilik olsa. Ne diyorsunuz hocam?
0: Bir gün önce ve bir gün sonrası arasında bile biliyorsunuz bir
1: devasa fark
0: oluştu yani. Yani o farkı kelimelerle açıklamak bile bir anlam ifade etmiyor. Yani onun şeyini yapamazsınız. Tam gerçek tanımını yapamazsınız. Dolayısıyla orada da mesela az önce 3 tane sorun dedik ama bir belki de 4. sorun olarak bunu da değerlendirmek evet. gerekiyor. Demek ki bu da zaman içerisinde gözlemlenen sorunlardan bir tanesi haline geldi ve bunun da çözümlenmesi
1: Sizce
0: gerekiyor.
1: Sizce bununla ilgili bir adım atar mı ekonomiye?
0: Bence bu yani eğer kapsamlı bir emeklilik düzenlemesi olacaksa, tabi olacak onu kestirmek zor ama olacaksa mutlaka burada da bunun da o kapsam içerisinde girmesi gerekiyor.
1: Şimdi emeklilik konusu böyle. Eğer bu bir de bu somut bir çalışmaya dönerse önümüzdeki dönemde çok daha fazla
0: daha
1: konuşabiliriz. Bir de seçim dönemi yaklaşıyor. Bu konuda beklentiler daha çok dillendiriliyor seçim dönemlerinde. Belki bu konu daha detaylıca ele alınabilir.
0: Doğru.
1: Başlarken konuştuğumuz bu gıda, işte tahıl vesaire. Şimdi bizim verilerimizde de son dönemde sanayide bir daralma vardı son ay verilerinde. Bununla ilgili İslam Sanayi Odası'nın, daha doğrusu Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın bir açıklaması var, bir uyarısı var. Diyor ki erken sanayisizleşme tehlikesi var. Ne demek bu?
0: Ben bunu çok hakikaten bence Erdal Bey'in bu açıklamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son açıklanan Temmuz ayı kapasite kullanım oranlarına baktığımızda %73'ler mertebesinde belki de en düşük yani pandemi gibi çok marjinal dönemleri bir kenara bıraktığımızda Türkiye'nin ortalama kapasite kullanım oranı çok daha altında.
1: Sanayi tesislerimizin, üretim tesislerinin %70'ini mi kullanıyoruz %73'ünü demek?
0: %73'ünü aktif olarak kullanıyoruz anlamına gelir. O da yani kullanmak ayrı, oradan nasıl bir çıktı yarattığınız da tabii ki apayrı bir durum. Çünkü imalat sanayi milli gelirin yaklaşık %20'lik bir kısmını oluşturuyor. İşte yarattığı istihdam ve katma değeri dikkate aldığınızda önemli. Ama şeye baktığınızda, açıklamalara baktığınızda özellikle Erdal Bey'in hakikaten demek ki biz var olan kapasite

0: listeden de istenilen ölçekte çıktı elde edemiyoruz. Çünkü açıklamaların detayına baktığımızda işte nispeten daha üretim yapmaya mevcut koşullara devam etsek bile bu düşük kapasite kullanım oranlarında dış şoklara karşı daha az dirençli olacağımız, verimlilik artışı sergileyemeyeceğimiz, dolayısıyla o milli geliri gerçek anlamda arttırıcı ya da kalkınmayı destekleyici bir hamlenin sanayiden gelemeyeceğini ve bir anlamda işte bu...
1: Yani şöyle bir cümlesi var. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerden farklı olarak sanayileşme sürecini tamamlamadan hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomik yapıya yöneldiğini söylemiş. Dediğiniz gibi bu çok önemli.
0: Bence çok önemli bir uyarı. Geçmişte de bu tür uyarılar hep oldu. Olmaya devam edecek yani ama bunlar da...
1: Hizmet sektörü bizi ayakta tutamaz. Önce üretmeliyiz.
0: Üretmek lazım.
1: Ürettiğimizin içeriği de dediğiniz gibi İçerikli ayrı bir başlık lazım. Ama önce tam kapasite üretmeliyiz. Onun yanında belki diğer sektörler gelişmeli.
0: Tabii şimdi şeye baktığınız zaman, OECD verilerine baktığımız zaman özellikle ihracatın içerisinde yüksek teknoloji ürün payı maalesef Türkiye'de çok düşük. Dünya ortalamasında çok altında, %3-5'ler mertebesinde. Dünya ortalaması %15-20'ler mertebesinde. Hep amacımız yani sadece ihracatı arttırmak değil, açıklamalara baktığınız zaman geçmişten bugüne ihracatın içerisindeki yüksek teknoloji ürün payını da hep arttırmak. Ama değişmeyen bir gerçeklik var. Ortalama hep %3-5'ler mertebesinde. Yani hep o taraflara doğru eğilmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Önemli bu konu. Üzerine hatta ayrıca zaman zaman daha detaylı konuşuyoruz. Ayrıca da daha detaylı konuşmak gereken bir konu.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ali Hepşen. Sağ olun hocam. Evet, şimdi Bursa'dan bir uyuşturucu operasyonu haberiyle devam edelim. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı Bursa'da. Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinasında adresi operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin kan ve saç kılı örnekleri şimdi incelenecek. İtalya'da Fas uyruklu bir kişinin polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde protesto edildi. Binlerce kişi polis şiddetini protesto ederken olay da akla Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen George Floyd'u getirdi.
2: Fas asıllı bir kişi gözaltına alınırken hayatını kaybetti. George Floyd vakasını akıllara getiren ölüm İtalya'yı ayağa kaldırdı. Olay pazar günü Bologna kentinde yaşandı. 7 yaşından beri İtalya'da yaşayan Abdelrahim Fakir hakkında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polisler Fakir'i yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. Bir süre yardım ve yeter diye bağıran Fakir daha sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtalya Başbakanı Meloni, Fakir'in ölümünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorumluların titizlikle ortaya çıkarılması zorunludur dedi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ise protestoları tetikledi. Birçok kente sokağa çıkan binlerce kişi Fakir için adalet istedi. Milano'daki protestolarda göstericiler yere kırmızı boya attı. Fakir için adalet yazılı pankartlar taşıdı. Napoli'de de binlerce kişi adalet talebiyle yürüyüş yaptı. Bologna'daki gösteriler ise olayla geçti. Göstericiler sokaklarda barikat kurdu. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polise çeşitli cisimler fırlattı. Olaylarda en az 64 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Fakir'in ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı. Amerikalı polis 9 dakika 29 saniye boyunca Floyd'un boğazına diziyle bastırmış, Floyd'un nefes alamıyorum sözlerine duyarsız kalmıştı. Floyd'un öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri genelinde protesto edilmişti.
1: Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar da sürüyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın lojistik merkezlerine ve petrol deposuna saldırdı. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'daki akaryakıt satışını tehdit ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den de açıklama geldi. Akaryakıt sorunları geçici dedi Putin.
3: Ukrayna lojistik merkezlerine saldırdı. Rusya limanları vurdu. Moskova-Kiev hattında savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Krasnodar'la Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerine ve petrol depolarına

0: kapılarını vurduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın gizli filosuna ait bir tanker ve 4 kargo gemisi de depoldu. Zelenski'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde vurulan bölgelerin alevler içinde kaldığı ve metrelerce yükselen duman yer aldı. Saldırıya uğrayan lojistik şirketi Wildberries'in CEO'su da yaralıların olduğunu duyurdu. Merkezlerin faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti. Ukrayna son bir hafta içinde Wildberries depolarını en az ikinci kez hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı. Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda bu duruma değindi. Ülkedeki akaryakıt sorunlarının geçici olduğunu söyledi. Enerji sektörünü istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimler olduğunu, ancak buna rağmen ekonominin istikrarlı olduğunu belirtti. Rus saldırıları da devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa ve Chornomorsk limanlarını hedef aldığını duyurdu. Odessa bölgesinin altyapısının vurulduğu bildirildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken taraflar barışa hazır olduklarını bildiriyor. Rus tarafı Kiev'in koşulları kabul etmesi halinde yeniden masaya oturacaklarını belirtiyor. Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'la telefonda görüştü. Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar ele alındı.
1: ABD Ocak ayında Venezuela'ya karşı hepimizi çok şaşırtan bir operasyon düzenlemiş ve devlet başkanı Maduro New York'a götürülmüştü, kaçırılmıştı ABD'nin operasyonuyla. Şimdi Maduro'nun ne zaman yargılanacağı belli oldu. New York'ta yapılan durum duruşmasında yol haritası belirlendi. Federal mahkeme Maduro ve eşinin 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Durum duruşması yaklaşık 15 dakika sürdü. Maduro ve eşi söz almadı duruşmada. Çift haklarındaki suçlamaları reddetti. Maduro'nun avukatı müvekkilinin egemen bir devletin lideri olduğunu hatırlattı. Bu nedenle yargılanma dokunulmazlığına sahip olduğunu belirtti. İddianameye itiraz edeceklerini vurguladı. Söz konusu itiraz için savunma tarafının 2 Eylül'e dek süresi var. Başvurunun ardından ABD Adalet Bakanlığı görüşünü 2 Ekim 2026'ya dek mahkemeye sunmak zorunda. Şimdi Muğla Fethiye'den bir görüntü var. Belki gördünüz, insanı hayrete düşürecek şekilde üzücü, insanlık ölmüş denilen bir olay. Sokakta bir genç bayıldı, kendinden geçti ve yere yatmış yardım beklerken biri geldi ve cebindeki parasını çaldı.
2: Fenalaşıp kendini yere bıraktı. Onu gören adam yardım etmek yerine cüzdanını çaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Bayılacağını hisseden genç kendini yere bıraktı. O sırada 56 yaşındaki R.Y.D. oradaydı. Önce gencin kendinde olup olmadığını kontrol etti. Gençten herhangi bir yanıt alamayınca harekete geçti. Etrafı kontrol eden adam bir kez daha gencin yanına doğru gitti. Bayılan gencin arka cebinden cüzdanını çıkardı. İçindeki parayı alıp cüzdanı yeniden yerine koydu. Bayılan genç kendine geldiğinde cüzdanındaki parasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızı tespit etti. Gözaltına alınan 56 yaşındaki R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar da açıklandı.
2: Açlık ve susuzluktan ölmedi. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi.

0: Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde iki çocuk akıntıya kapılmış, birinin cansız bedeni bulunmuştu. Günlerdir aranan 11 yaşındaki Şahin'in de ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların akıntıya kapıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.
0: Nehirde top oynuyorlardı. İki çocuk bir anda akıntıya kapıldı. Görüntüler Aydın'ın İncirliova ilçesinden. Büyük Menderes Nehri kenarında piknik yapan arkadaşlar daha sonra serinlemek için suya girdi. Ama üç kişi akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken ikisi suda sürüklenip gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulundu. Günlerdir süren aramalar sonunda 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedeni de yaklaşık 94 saat sonra akıntıya kapıldığı yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan çocukların suya kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grubun suda top oynadığı, bir süre sonra birkaç kişinin akıntıya kapıldığı ve çevredekilerin panikle yardım istediği görüldü.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgalarını, orman yangınları takip etti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yangınlar meydana geldi ve on binlerce hektarlık alan kül oldu.
2: Aşırı sıcaklar orman yangınlarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'nın iç kesimlerindeki Guadalajara kentinde büyük bir orman yangını meydana geldi. En az 30 bin hektarlık alan küle döndü. 1200'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 600'den fazla itfaiye eri ve yaklaşık 50 uçakla helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İspanya'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtalya'nın Sicilya adası da orman yangınlarıyla mücadele etti. Yangınlar adanın farklı noktalarında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fransa'da salı günü Bordeaux Havalimanı dışında çıkan yangında iki itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi. Var bölgesine çıkan orman yangınında ise 2500 hektardan fazla alan küle döndü. 400 kişi tahliye edildi. 30 ila 40 ev hasar aldı. 6 evin tamamen yandığı açıklandı. Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda yer alıyor. Kıta bu yıl şimdiye kadar ard arda 3 yoğun sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yoğun sıcaklıklar Mayıs ve Haziran döneminde binlerce ek ölüme yol açtı.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in dini lider Ali Hamane'yi öldürdüğü saldırı anını ilk kez anlattı. Bakan, saldırıdan kendisinin de enkaz altından çıkarak kurtulduğunu açıkladı.
2: Enkaz altından kurtuldum dedi. Saldırıdan sonra günlerce Tahran'da sürekli araç değiştirerek hareket ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı savaşın ilk günlerini anlattı. İran'da gazeteci Cevat Moğdi'ye konuşan Arakçı, Ali Hamane'nin öldürüldüğü saldırıda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Saniyeler içinde 3 patlama yaşandığını belirten İranlı bakan, 3. patlamada Hamane'nin yardımcısı Ali Asgar İcazi'nin ofisinin doğrudan vurulduğunu ve binanın büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi. Patlamanın ardından tavan ve duvarlar üzerimize çöktü. İcazi'nin elini tuttum, yardım çığlıklarını duyarak ilerledik. Sonunda dışarıya çıkmayı başardık dedi.

0: yerini bilmesinin İran'ın güvenlik sistemindeki açıkları gösterdiğini söyledi. İranlı Bakan ABD Başkanı Trump'ın Irak üzerinden İran'da bir Kürt ayaklanmasını teşvik etmeye çalıştığını da öne sürdü. Arakçı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı yetkililere karşı net tavır aldığını ve Türkiye'nin girişimlerinin bu planı bozduğunu savundu.
1: İran dünya rüşegemsedeki.
0: Arakçı'ya diplomasi ve savaş arasındaki tercihi de soruldu. Bakan, savaşmamanın bedeli, savaşmanın bedelinden daha ağır olmadıkça savaşmayız değerlendirmesinde bulundu.
2: Üniversite tercih dönemi başladı. Öğrenciler için kritik günler şimdi üniversite öğrenci adayları için ve 16 yeni bölüm açıldı bu sene. YÖK'ten de öğrencilere bazı tavsiyeler var. Çünkü yıllar geçtikçe devir değişiyor, bazı bölümler geriye düşüyor ve yeni bölümler açılıyor. Geleceğin meslekleri neler bu 16 bölüm içinde, hangileri var bakalım.
3: Tarih ve yapay zeka, dijital oyun teknolojileri. Toplam 16 yeni program açılacak. Yükseköğretim Kurulu üniversite adaylarına geleceğin meslekleri olarak bu bölümleri önerdi. Yeni dönemde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar öne çıkıyor. Bu yıl açılan bölümler arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka yer alacak. Bu programlarla yapay zekanın sosyal bilimlerle de buluşması hedeflenecek. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri programları da ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade etti. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum dedi.
2: Fransa'da geçen yıl 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi soygundan 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ama 7 dakika süren soygunda çalınan 8 mücevher hala ortada yok, bulunamadı. Galeride de artık değerli eser sergilenmeyecek.
0: Kraliyet mücevherlerinin çalındığı tarihi soygundan 9 ay sonra Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak müzenin en görkemli bölümlerinden biri olan galerinin vitrinleri artık boş. Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'ndeki soygun 19 Ekim 2025'te gerçekleşmişti. Müzenin dışına yük asansörü kuran hırsızlar ikinci kata çıkmış, soygun 7 dakikadan kısa sürmüştü. Müze müdürü Christophe Leribaud, mücevherlerin bundan böyle daha güvenli başka bir bölümde sergileneceğini açıkladı. Fransa Kültür Bakanı Catherine Pégard ise galerinin açılışını müze için yeni bir başlangıcın simgesi olarak nitelendirdi. (17. yüzyılda genç kral 14. Louis döneminde oluşturulan Apollo Galerisi, Versailles Sarayı'ndaki aynalı salona da ilham vermişti. Ziyaretçiler galerinin yeniden açılmasından memnun.
4: Şu an daha fazla güvenlik olduğu için mutluyum ve açıkçası herkesin onları görebilmesi için daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var.
0: 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevherinden yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulunurken, müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı. Dönemin müze müdürü, güvenlik ihmalleri nedeniyle yoğun eleştiri almış, ardından Şubat ayında istifa etmişti. Soyguna bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli tutuklanırken 8 tarihi mücevhere hala ulaşılamadı.
2: Evet, ilk saatimiz sona erdi. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Para gündem devam ediyor. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 30 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında da tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonrası yeni bir operasyon düzenlendi ve gözaltı sayısı da operasyonla birlikte artıyor. Diyarbakır temsilcimiz Veysel Pek karşımızda. Operasyon, yani kimler gözaltında, kaç gözaltı var, bu telefon incelemesiyle elde edilen bulgulara ilişkin sendeki veriler nedir Veysel?
1: Evet, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon daha düzenledi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Aca Bilişim Şirketi'nin sahibi Mehmet Aca daha önce gözaltına almıştı. Şu an itibariyle de ifade işlemleri devam ediyor Erzurum'da. Çalışanları Emre Zertaş ve Sefer Karasu da gözaltına alındı. Yine dönemin valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok, ihraç edilen polis memuru, bilişim şirketinde çalışan Gökhan Ertok'la bağlantılı olduğu tespit edildi. Tabi valinin cep telefonunda çıkan veriler de çok önemli. Özellikle Gökhan Ertok'un yazışmaları çok önemli burada. Vali Sonel hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan, aleyhte paylaşımda bulunanların tespiti için çalışmalar gerçekleştiriliyor, görülüyor. Yine Vali Sonel'e atılan fotoğrafta bir kişinin eli arkada bağlı şekilde, yüzü kanlar içerisinde yerde yatan bir şahsın fotoğrafı da paylaşılmış. Gereği yapıldı ifadeleri kullanılıyor. Yine farklı yazışmalar da aslında ele geçirildi. Gökhan Ertok, Şükrü Eroğlu ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in yazışmaları da bu noktada önemli yer tuttuğunu ifade edelim. Yine vali hakkında aslında aleyhte propaganda yapan, sosyal medyada yazışmalar yapanlar hakkında da telefonlarına el konulduğunu, böcek yerleştirdikleri evlerine, bunlar da tespit edildiği ortaya çıktı. Dijital materyalleri, aslında flashlar, yine databanklar bu noktada ele geçirilmişti. Vali Elazığ'da gözaltına alındığında bunların inceleme işlemlerinde devam ettiği tespit edildi. Yine Şükrü Eroğlu'nun vali adına Gökhan Ertoğ'a para gönderdiğini, asgari ücretin 4-5 katı para gönderdiğini, bu para trafiğinde Vali Sonel'in bilgisi dahilinde yapıldığı tespiti var. Ayrıca yasa dışı yazışmalarda olduğu ifade ediliyor. O yasa dışı ifadelerle ilgili

0: de detaylı şu an itibariyle soruşturma derinleştirilmeye başladı. Ayrıca şirketine bağlı iki kişi daha gözaltına alınarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Erzurum'a götürülecek. Gözaltı sayısı şu an itibariyle hem Erzurum'da hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sayı 17'ye yükseldi. 12'si Erzurum'da, 5'i ise Tunceli'de ifade verme işlemleri devam ediyor. Tunceli'deki önemli isimlerden biri, aslında ikisi daha doğrusu, geçici köy korucusu, onların da Gülistan Doku'yu gömdüğünü, öldürdükten sonra gömdüğünü veya yok ettiği yönünde ciddi delil ve tespitlere yer verildiği yönünde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı. Bu yönde de yeni dalga operasyonlarının gelebilme ihtimali olduğu ifade ediliyor. Biz de gelişmeler oldukça burada paylaşacağımızı söyleyerek söz size bırakalım.
1: Veysi Pek, çok teşekkürler. Bir genç kız, bir üniversite öğrencisi kayboluyor. Bakın, çıkanlara bakın. Yani bir valinin telefonundaki bulgulara bakın. Gerçekten tüyler ürpertici. Teşekkür ediyoruz VSP. Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklamak için toplanacak. Ekonomistlerin beklentisine bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
1: Başkent'e gideceğiz şimdi. Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına devam ediyor. Salı günü 52'si görevden alınan 74 il başkanı ile bir araya gelmişti. Dün mecliste milletvekilleriyle görüştü. Bugün de kapalı grup toplantısına başkanlık edecek Özel. Mahir, nedir son bilgiler? Bugün için bu toplantıda neler görüşülecek?
3: Serap Belet, toplu istifa kararı bugün görüşüleceğini ifade edebiliriz. Milletvekilleriyle birlikte yaklaşık 10 dakika içerisinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Milletvekilleri de peyderpey buraya, grup salonunun olduğu bölgeye geliyorlar. Aslında her salı rutin grup toplantısının yapıldığı meclisteki salon burası. Bu defa belki de son kez milletvekilleri Özgür Özel'le hareket edecek milletvekilleri son kez bu salonda bir araya geliyor ve kısa süre içerisinde toplantı Özgür Özel'in gelmesini, toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplu istifa kararının burada görüşüleceğini ifade edelim. Artık yeni partinin kuruluşu için dilekçe verilmesinin noktasında da eli kulağında dersek herhalde hata olmaz. Milletvekilleri de peyderpey gelmeye devam ediyor. Kameram arkadaşım Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. Birçok milletvekili de bizler yayına başlamadan önce saat 11'e doğru buraya gelmeye başladılar. Dediğim gibi dilekçenin kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığı'na verilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda Özgür Özel'in de istifası olacak. Milletvekilleri aslında dün kurucular kurulunda yer alacak isimler imza atmaya başladı. Bugün de toplu istifa kararının ardından toplu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmalarını bekliyoruz. Tabii kaç milletvekili geçecek bu tartışma konusu, merak konusu. Geçtiğimiz gün Özgür Özel'in veda grup toplantısına 80'den fazla milletvekili katılmıştı. Sayının bu civarda olacağı, 80 üzerinde olacağı belirtiliyor. Tabii bunun için son ana kadar beklemekte fayda var. Belki de daha da yüksek bir rakam gerçekleşecek. Gruba katılan vekil sayısından daha fazlası da geçebilir. Teknik olarak bunun mümkün olduğunu belirtelim. Bundan sonrasında tabii kuruluş için dilekçe verildikten sonra bir de yeni parti için bir lansman planlandığını belirtelim. Logosu, renkleri çok merak ediliyor. İsminin yeni parti olmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade edelim. Fakat bu noktada da henüz en son resmi ağızdan açıklama gelmiştir. Fakat çok yüksek olasılıkla yeni parti olacak. Bu partinin ismi

0: logosu ve renkleri dediğim gibi merak ediliyor. Özgür Özel logonun ve renklerinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verildiği gün, yani başvurunun yapıldığı gün kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Ardından da Ağustos, Eylül aylarında bir lansman yapılacağını kaydetti. Kalabalık bir lansman olacağını ifade edebiliriz. Birçok milletvekili buraya geldi. Tabii tam sayıyı bilmek zor çünkü salon tamamen basına kapalı, ancak bizim burada içeri salona girerken görebildiğimiz isimlerle bir rakamda belki bir tahminde bulunabiliriz. Fakat onda çok sağlıklı olmayacağını ifade edelim. Gördüğümüz isimler vardı tabii ki. Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Seyit Torun bu isimlerin başında geliyor. Belki de Yalım Halıcı yine aklıma gelen isimler. Asu Kaya'da Veli Ağbaba az önce yanımızdan geçti. Nurhayat Kayışoğlu yine içeri giren milletvekilleri de, ancak dediğim gibi tam sayı vermek oldukça zor. Artık gözler koridora çevrilmiş durumda. Saniyeler içinde Özgür Özel'in buraya gelmesini ve toplantıya başkanlık yapmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi çok büyük ihtimalle artık toplu istifa kararı alınacak ve bugün ya da yarın milletvekillerinin istifa etmesini ve en geç hafta başında da yeni parti için kuruluş dilekçesi verilmesini bekliyoruz. Gökhan Günaydın Grup Başkan Vekili yayınımızı yaparken buraya geldi. Kısa süre içerisinde Özel'in de burada olmasını bekliyoruz. Gözler o koridorda. Çok sayıda milletvekili burada, ancak dediğim gibi sayı çok zorluyor bize de. Sayı şu an söylemek zor. Belki toplantı bittikten sonra içeriden verilecek sağlıklı bir rakam bizler de öğrenmiş olacağız. Bir diğer grup başkan vekili Murat Emir de toplantı salonuna doğru geçiyor. Kısa süre içerisinde Özgür Özel'in de dediğim gibi burada olmasını bekliyoruz. İki grup başkan vekili içeri girdi. Görevden alınan bir diğer isim Ali Mahir Başarı. O da zannedersem birazdan burada olacak. Grup başkan vekillerinin gelişiyle birlikte artık meclis grup başkanı, yani Özgür Özel de gözler çok kısa bir süre içerisinde burada olacak. Tabii genel merkezin tavrı ne olacak bundan sonra, o da merak ediliyor. Şunu belirtelim, artık genel merkez yöneticilerinin Kılıçdaroğlu tarifiyle arınma çok büyük ihtimalle tamamlandı. Özellikle il başkanlarında önümüzdeki haftadan sonra önce MYK üyeleri, meclisin kapanmasıyla birlikte de milletvekillerinin sahaya, Anadolu'ya çıkacağını ifade edelim. İl gezileri gerçekleştirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi, eğitim başta olmak üzere politikalarını, vaatlerini anlatacaklar. Yaz aylarında yine Kemal Kılıçdaroğlu da illere inecek. Gaziantep, Adana, İzmir, Antalya başta olmak üzere birçok ili gezecek. Buraya, yani Özgür Özel'in yeni partisine katılacak milletvekili sayısını genel merkez kaynaklarına sorduğumuzda rakamın kendileri için çok büyük bir anlam taşımadığını belirttiler. 103 yıllık mirasa gerekirse 50 arkadaşımızla birlikte sahip çıkarız ifadesini kullanmışlardı ve buraya yeni partiye katılacak birçok milletvekilinin de kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönme noktasında girişimler olacağını iddia etti genel merkez kaynakları. Tabii gözler kulaklar artık burada Özgür Özel'in kuracağı yeni partide, dediğim gibi ismi, logosu, renkleri çok merak ediyor. Çok kısa bir süreç içerisinde bunlar kamuoyuyla paylaşılacak. Cuma günü ya da en geç pazartesi günü artık kuruluş dilekçesinin verilmesini bekliyoruz. Bugün grup olarak bir toplantı yapacak Özgür Özel. Kendisini destekleyen milletvekilleriyle kapalı, basına kapalı bir şekilde bunu gerçekleştireceğini ifade edelim. Buradan da bir toplu istifa kararı çıkmasını bekliyoruz diyelim ve sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Elbette Türkiye için. Türk siyasi tarihine geçecek günler bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme, bugün meclisteki grup salonunda verilmesi beklenen toplu istifa. Yeni bir parti kuruluyor ve Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor. Ve bunun ardından da bakalım kaç vekil istifa edecek. Ana muhalefet partisi olmaktan da geriye düşecek Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle görünüyor şu anki izlenimlere göre. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle, her gün olduğu gibi. Merhaba diyelim. Nasuhi, hoş geldin.
2: Merhaba Serap, sen de hoş geldin.
1: Şimdi hoş buldum. Sence bugün, yani bu toplu istifa olacak mı? Beklenti o yönde. Kaç vekil olacak gibi? O kadar çok farklı izlenim paylaşılıyor, konuşuluyor ki senin gözlemin nedir, edindiğin bilgiler?
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir kulis aktardı genel merkezden Mahir. Aslında ona bakarak da bir öngörüde bulunmak mümkün. Tabii. Hani gerekirse 50 milletvekili denildi. Yani 135'ten hesap ettiğin zaman 85'lik bir katılım zaten günlerdir konuşuluyor. Şimdi burada tabii kafaları sayısal olarak karıştıran şey şu, ben rakamın önemli olduğunu ama düşünülen kadar önemli olmadığı kanaatinde olanlardan. Şimdi mesela bu 80 küsür kişi katılacak ama daha sonrasında partide bazı isimler bırakılacak Özgür Özel'e.

0: yakın ona müzahir olanlar. Onlar eğer hani Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa tekrar partiye dönmeleriyle ilgili süreci yönetecekler gibi. Bir de bir başka strateji. Yani 80'li bir rakam, 82-83'lü bir rakam çıkacak. Bu ikincisi daha farklı. Ama arkasından bir 8-10 kişi daha katacaklar ki hani iyice bu bir cazibe merkezi haline falan gibi bir algı oluşturulacak. Bunların hepsi mümkün. Yani şu ana kadar 80'in üzerinde milletvekili olma ihtimalinin güçlü olduğu söyleniyor. Rakam meselesi buraya kadar aşağı yukarı. Tabii ki bunun bir sonucu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut durumunda hemen hemen öyle görünüyor. Ana muhalefet partisi olma vasfını yitirecek parlamentoda. Bunun tabii psikolojik tarafı da var Serap. Tabii. Yani ana muhalefet dediğiniz partinin işte diyelim ki 135'ti, hatta hatırlarsan 2020 seçimlerinde kendilerine katılan diğer parti üyeleriyle birlikte 180'lere yakın rakamlardı bunlar. Şimdi o 135 düşüyor. Yani evet, ana muhalefet partisi başka bir isim altında örgütlenmiş oluyor ama sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi bölünmüş oluyor. Her iki tarafta nereden bakarsanız bakın siyaseten kan kaybetmiş oluyor. Böyle bir durum var. Şimdi bundan sonrası ne olacak meselesinde ise hafif bir kafa karışıklığı var gibi. Şöyle ki Özgür Özel'in bu açıklaması, şimdi arkadaşlarımızın da ekrana verdiği siyasi kuruluş Ağustos-Eylül ayında. Bu evet. Ne demek mesela tam olarak? Bunu tam olarak bilmiyoruz mesela. Yani tabii ete kemiğe büründürmek Serap, yani bu 80 küsur milyonluk bir ülkeyiz biz. Yani çok seçimlere aktif katılım olan bir ülkeyiz. Oranlarımız çok yüksek, dünya ortalamasının çok çok üzerinde. Şimdi böyle bir ülkede bine yakın ilçe vesaire örgütlenme, bu tabii ki zaman alacaktır. Ama siyaseten kurmak ne demek, o bir belirsizlik ifadesi mi? Çünkü Mahir az önce daha taze kulisler aktardı. Yani çok kısa süre içinde çok sayıda logo hazırlanmış, logo teklifi yapılmış, isim teklifleri var. Bu arada yeni parti ismini alıp alamayacakları konusunda da bir belirsizlik var Serap. Yani
1: neden?
0: Bu biliyorsun Türkiye'de daha bir internet önce sitesi kurduğunuzda, bir işte parti kuracağınızda onu duyurursanız erkenden böyle pat diye birileri onu satın alıyor, bütün haklarını. Ondan sonra onun elinden söküp almanız gerekiyor. Söküp almak derken oturup pazarlık yapacaksınız. Ne
1: alınmış
0: kadar
1: olabilir mi söylemeden?
0: Çok
1: hani
0: ben alınmış diye biliyorum. Bendeki bilgi öyle.
1: Yok, hani CHP Özgür Özel ekibi tarafından değil, başkası tarafından şimdi alınmış.
0: Ben evet başkası tarafından alındığını söylüyorum. Evet.
1: Allah Allah, enteresan.
0: Yani
1: o zaman
0: bu tescil süreçleri
1: başka bir isim olacak
0: işte, bak, biz
1: ya da
0: yeni
1: o kişiden
0: parti diye,
1: alınacak.
0: Yeni parti diye konuşuyoruz da ya da alınacak belki. Yani konuşmamaları mümkün değil çünkü yeni parti isminde bayağı bir mutabakatları olmuş görünüyor. Yani daha onların benim konuştuğum kadarıyla kulağımıza giderek hoş geliyor, alışıyoruz diyenler oldu bana. Parti içinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel tarafından bahsediyorum. Ama böyle bir şey de var benim duyduğum kadarıyla. Çözülebilir mi? Tabii ki çözülebilir. Ama biz şimdi yeni parti derken sadece partinin yenilik vasfından konuşuyoruz. Adının ne olacağından %100 emin değiliz ama bu konuda muhtemelen gayret gösteriyorlardır. Şimdi asıl hikaye bundan sonra ne olacağı bir. İkincisi, milletvekilleri düzeyinde böyle bir katılım olurken önemli belediye başkanlarının, kamuoyunda çok öne çıkmış isimlerin nerede duracağı meselesi, eğer uygun görüyorsan oradan da
1: evet,
0: devam edelim.
1: Evet, oraya geçmeden önce şimdi sıcak bir bilgi geldi. Bu arada toplantı başlamış. Az önce hatta o koridordan canlı görüntüyü de ekrana getirdik ama Özgür Özel salı günü
0: gördük,
1: zaten
0: evet,
1: bir veda konuşması
0: evet
1: yaptığı için benim tekrar aynı salona gitmem doğru olmaz demiş. O yüzden toplantıya katılmayacakmış. Yani Özgür Özel olmadan bir toplantı yapılıyormuş. Grup salonuna Özgür Özel gelmeyecekmiş. Bu yönde bir bilgi geldi. Vekiller kendi aralarında grup başkan vekilleriyle anladığım kadarıyla bu istifa sürecini konuşacaklar ya da kararlarını açıklayacaklar. Buna ilişkin ne dersin? Bir de üyeler, sende bu bilgi var mı? Ben çok gördüm işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinde bu yeni parti kararı açıklandıktan sonra çok ciddi bir erime, yüz binlerce kişinin üyeliğini iptal ettiği yönünde bir haber var. Hatta hani 1 milyona varan rakamlar konuşuluyor ama öyle mi? En son durum ne acaba?
0: Ben bu rakamların, ya şimdi şöyle bir şey var Serap. Her iki taraf için de geçerlidir ama yani Özgür Özel tarafı tabii daha kendilerini dinamik ve kendilerini ifade etmek durumunda hissediyorlar haliyle. Çünkü ana çatıdan ayrılıyorlar, tabii, karargâhtan kopuyorlar. Yani o rakamların biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. O konularda bazı resmi makamlarla konuşmaya çalıştım ama yani bilgi veremeyeceklerini söylediler. Çünkü bir akış var tabii ki, istifa edenler var ama öyle yüz binler, milyon gibi rakamlar, onlar çok büyük rakamlar. Bizde bir de Türkiye'de siyasi parti üyelikleri düşündüğümüz kadar aktif üyelikler değil. Bu bütün siyasi partiler için 3 aşağı 5 yukarı geçerli. Üye olup unutanlar var bazen o şekliyle, hani üye olup da ikinci partiye başvuru yapmaya çalışanlar var. Yani çok karmaşık bir hikayesi var onun, ama öyle yüz binler, milyon falan o ifadede bir şey görünmüyor. Bu biraz süreçle de ilgili. Yani süreçte bugün ne karar alacaklar mesela? Neden Özgür Özel gelecekti de bugün şu anda gelmiyor mesela? Grup başkan vekilleriyle o toplantıda neler konuşup ne karar alacaklar? Yani bir katılım planlaması mıdır bu? Partinin adını koyma planlaması mı? Şimdi orada herhalde logo falan konuşacak halleri yok. Taze bilgi olduğu için ona bir şey söyleyemiyorum. Ama evet, dediğim gibi o kopuşlar öyle kolay olmayacaktır. Üyelik anlamında söylüyorum.
1: O boyutta bir veri tabii ki seçmenin partiye reaksiyonu açısından çok da şey olur yani... Ne denir?
0: Önemli. Önemli tabii tabii veriler. İfade edici olur.
1: Yani bu boyutta i̇fade bir şey tabii olduğunda ki, geride kalan Cumhuriyet Halk Partisi adına çok önemli bir veri. Çünkü zaten daha sonra bu önemli bir yani Özgür Özel'in ardından bir artış olmuştu CHP'nin üye sayısında. Zaten o yüzden onların büyük bölümünün kopacağını söylüyordu Özgür Özel bu kararın ardından. Ona ilişkin de bir şey söyler elbette. Şimdi az önce geldiğim konu Zeydan Karalar'ın açıklaması. Çok konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını, işte 50 yıldır bu partide, 40-50 yıldır bu partide olduğunu söyledi. Şimdi en çok tabii merak edilen kişi bir Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden de hep adı konuşulduğu için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacağı. Buna ilişkin senin gözlemin ne? Yine Mansur Yavaş gibi öne çıkan belediye başkanlarının tutumuna ilişkin. Vekillerden daha tabii farklı bir durumda şimdi... onlar ve daha farklı bir pozisyon alabileceği de söyleniyor Mansur Yavaş'ın.
0: Öyle görünüyor. Yani ben Mansur Yavaş cephesinden yine ona yakın isimlerle yaptığımız konuşmalardan aldığım izlenim değil, neredeyse karar Mansur Yavaş'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını. Ancak bunun bir ikinci unsuru var. Bu kalışın da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara'nın sorunlarıyla ilgilenmek çerçevesine oturtulduğu. Yani aslında bunun siyasi tercümesi şu olabilir Serap. Ben bu kavgaya karışmak istemiyorum. Bir hamle yaptı Mansur Yavaş. Seni de hatırlayacağın gibi bir bayramlaşma meselesi vardı ya. Bir tarafta genel merkezde, bir taraftan da Ankara Güven Park'ta böyle bir miting havasında bir bayramlaşma. Orada Mansur Yavaş gitti, Özgür Özel'in yanında yer aldı. Biraz sokakta falan birlikte yürüdüler. Ancak sonrasındaki gelişmelerde tabii ki bir değerlendirme yapmıştır Sayın Mansur Yavaş ve ekibi. Partide kalma, yani öyle bir ayrışma konusunda hiçbir zaman partiden ayrılacağına dair bir imaj vermedi. Aksine bütünleşmeyle ilgili imaj verdiği gibi şunu da söyledi. Dedi ki ya biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani kendi oylarımızı değil muhalefetle birlikte muhalefet cephesinin tamamını seçim kazanacak bir yere getirmek durumundayız. Bu mealde mesajları da vardı. Ben kalacağı kanaatindeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu kavgalarda da belli bir süre onun ismini görmeyeceğiz diye düşünüyorum Serap, Mansur Yavaş'ın. Zeydan Karalar zaten ifade etti ama o da hani siyasi tecrübesi açısından söyleyelim. Yani sadece Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, siyasi tecrübesi açısından da. Yani bu tür zamanlarda hani bizim böyle gördüğümüz hani gazeteci olarak o çok gürültülü, işte akışkan hikayelerin dışında kalmayı bilen bir isim o. Bence dikkatle süreci izleyecektir.
1: Biraz da bu Yargıtay sürecini de belki yani şu anda Zeydan Karalar için demiyorum ama şu an kararını açıklamayan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar bu sürecin tamamlanmasını da bekleyecek olabilirler bir yandan. Şimdi vekillerin istifası
0: evet, bir cümle,
1: açık.
0: Bir cümle tabii, söylemek tabii, istiyorum. Tabii. Çok özür dilerim. Bir cümle söylemek istiyorum bununla ilgili. Bu yeni partinin, yeni oluşumun geleceğini iki unsur belirleyecek. Bir tanesi diğer muhalif unsurlardan, muhalif enerjiden kimlerin buraya iştirak edeceği. Ama bence daha önemlisi ve ikincisi şimdi gidenler değil, Cumhuriyet Halk Partisi çatısında bu tartışmalara rağmen kalan isimler, milletvekilleri, parti teşkilatındaki üyeler ve de belediye başkanlarının nasıl bir karar vereceği. Yani onların kararlarıyla ilgili bugün her şeyi sabit olarak göremeyiz. Belki partide daha kuvvetli bir biçimde kalacaklar, belki onlar da farklı arayışlara girecekler. Bu ikisinin ben çok belirleyici olacağını düşünüyorum bu yeni siyasi oluşumla ilgili.
1: Bir de şu finansman konusu, yani ana muhalefet partisi olsa dahi hazine yardımı alamıyor. Bundan sonrasında nasıl bir yol izleyecek yeni kurulacak parti? Seçim ardından seçim gelecek bir yıl, bir iş yani çok da zaman kalmadı artık, 2026'nın yarısını geride bıraktık.
0: Ya siyasetin finansmanı Türkiye'de genel olarak söylüyorum ve bu finansmanın ne yazık ki yerel yönetimlerle kurduğu sakat ilişki. Yani bu Türkiye'nin çok büyük bir problemi Serap. Yani onu bir kere bir söyleyelim. Hiçbir siyasi parti de maalesef bunun dışında tutamıyoruz. Bunu bir yere koyduktan sonra Zeynel Emir'in yaptığı bir açıklama var. Evet. Diyor ki işte yeni sürece şuna otobüs alalım diyenler oldu vesaire. Ama biz çok şeffaf şeyler yapacağız bu konularla ilgili. Yalnız rakamsal boyutta bunu oturup şöyle basitçe çalışsak bile bunun öyle bağışlarla filan, aidatlarla, şunlarla bunlarla olacak bir şey olmadığını hepimiz farkındayız. Çünkü siyasi

0: Siyasette Türkiye'de eğer bir ilçede, büyük bir ilçede veya bir önemli ilimizde binanız görkemli değilse bu siyaseten seçmene çok şey söylüyor. Yani bu önemli bir şey. Yani organize kabiliyetinizden maddi gücünüze kadar birçok şey söylüyor. O bakımdan finansman konusu önlerindeki önemli bir zorluk olarak duruyor. Yani açık kaynaklar kullanacağız diyorlar. Açık kaynaklarla bu nasıl finanse edilecek? Doğrusu ben de merak ediyorum.
1: Son olarak sana bu çerçeve yasayla ilgili son durumu da sorayım. Çünkü meclis başkanı numara kurtulmuş partilerle de görüştü. Artık bu konunun da netlik kazanacağını söyleyebilir miyiz önümüzdeki hafta?
0: Kesinlikle ben de öyle görüyorum. Aldığımız bilgiler de o yönde. Sayın Numan Kurtulmuş'un söyledikleri de bizim ya bu konuyu birkaç kaynaktan takip ediyoruz Serap. Siyaseten açık kaynaklardan, devletin bürokrasisinden, devletin güvenlik bürokrasisinden ayrıca buralardan aldığımız izlenim önümüzdeki hafta itibariyle bu sürecin fevkalade hızlanacağını, komisyon ve genel kurul hikayelerinde bir an önce neticeleneceği yolunda Sayın Kurtulmuş'un söylediği çerçevede de aşağı yukarı büyük bir mutabakat sağlanmış durumda. Herhangi bir genel laf söz konusu değil, şahsa ait bir şey yok. Ben ilaveten Öcalan'a dair özel bir düzenleme olmayacağı noktasını da ifade edeyim. Ve belki de birden fazla siyasi partinin önerisiyle komisyona gelecek ve oradan da genel kurul aşamasına gelecek. Son derece hızlı biçimde gerçekleşeceği kulisini aktarabilirim.
1: Peki çok teşekkür ediyorum nasıl bir katkın için. Ankara'da bir sürü sıcak
0: Serap,
1: gelişme var. Çok teşekkürler. Yani Temmuz'un sonuna geliyoruz ama gündem de sakinleşmiş değil. Bugün de yine şimdi bu toplantıdan bir toplu istifa kararı gelecek mi? Üzerine konuşacağız ve aktaracağız elbette. Şimdi ülkemizde milyonlarca emekliyi ve emekli olacak çalışanı ilgilendiren bir açıklama var. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan bugün Artvin Milletvekili, AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten emeklilik sistemiyle ilgili bir açıklama geldi. Son yıllarda üzerine çok konuştuğumuz bir konu. Geçen saatte de ekonomi bölümünde konuştuk. Son yıllarda emekli maaşlarının en düşük emekli maaşına yakınlaşması ve prim gün sayısının artık anlamsızlaşmaya başlaması. Çelik intibak yasası çağrısı yaptı. Sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkat çekti ve önerilerini sıraladı.
2: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
1: ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler var. Son durumu aktaralım hemen. ABD Başkanı Trump, İran her gemiye saldırdığında onların enerji santrallerini bombalayacağız dedi. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısına misilleme yapacaklarını söyledi.
3: Önce ABD, ardından İran'dan tehditler geldi. Altyapı hedef alacakları uyarısı yapıldı. İlk tehdidi yapan ABD Başkanı Trump oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırdı her seferde. ABD bir köprüyü veya bir enerji santralini bombalayacak ifadelerini kullandı. Tahran'ın içindeki veya çevresindeki tesislerin de buna dahil olduğunu belirtti. İran'ın saldırılarında ölen 4 ABD askerinin cenazesi ülkeye getirildi. Törene katılan Trump İran'a yine gözdağı verdi. ABD Başkanı Georgia eyaletindeki konuşmasında ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. İran Meclis Başkanı Muhammed

0: Bakır Kalibaf, Trump'ın tehdidine yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında ya hep ya hiç diye yazdı. Bizim güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. İran'a yönelik her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtı zorunlu kılacak diye de belirtti. Buna katkıda bulunanların meşru hedef olacağını söyledi. Devrim muhafızları ordusu, hava ve uzay kuvvetleri komutanı Mecit Musevi, ABD'nin bölge müttefiklerinin elektriğini keseriz dedi.
1: Öldürüm!
0: Hatemül Enbiya karargahı ABD tehditlere göre hareket ederse İran körfezdeki tüm petrol akışını durduracak açıklaması yaptı. Böyle bir durumda savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın Kazma Dağı bölgesini vuracaklarını söylemişti. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini Kazma Dağı'nın derinliklerine sakladığı iddia edilirken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.
2: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de eski Alman siyasetçilerle Rus yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Merz temaslardan haberdar olmadığını söylerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev uçuş kayıtlarını açıklayarak toplantıyı doğruladı.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Berlin'in bilgisi dışında yürütüldüğü ileri sürülen gizli diplomasi trafiği tartışma yarattı.
3: Böyle bir toplantıdan benim bilgim yok.
0: Merz'in haberim yoktu dediği görüşmeyi Aliyev doğruladı.
4: Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Yani bizim arazimiz bizden habersiz sadece olarak istifade olunmuştur.
0: Alman Die Zeit gazetesiyle ABD'nin ortak araştırmasına göre eski üst düzey Alman siyasetçiler 2024'ten bu yana aralarında ABD yaptırım listesinde bulunan isimlerinde yer aldığı Rus yetkililerle Bakü'de gizlice görüşüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Berlin'de Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinin ardından ziyaretleri incelemeye aldıklarını açıkladı.
4: Yılın 12'sinde Berlin-Bakü reisiyle iki tanınmış şahs, biri Hanım Merkel'in administrasyasının rehberi olduğu hakkında malumat var, Canap Pofala ve Canap Platsik Bakü'ye gelmiştiler ve yılın 14'ünde Bakü'den Berlin'e geri kaytmışlar.
0: Aliyev, uçuş istatistiklerinin Bakü'de gizli bir görüşmenin yapıldığına dair gerekçe sunduğunu söyledi. Eğer bu görüşme Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecekse bunu memnuniyetle karşılarız dedi. Temaslarda savaşın Moskova şartlarıyla sona erdirilmesi ve savaş sonrasında Rusya-Almanya ilişkilerinin normalleştirilmesi seçeneklerinin ele alındığı belirtiliyor. Alman güvenlik birimleri ise bu buluşmaları Almanya politikalarını şekillendirmek amacıyla tasarlanmış bir Rus nüfuz operasyonu olarak değerlendiriyor.
2: Bir saat önce Malatya'da deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4,1 ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı. Saat 10.26'da meydana geldi deprem. Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi. Yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti deprem ve çevredeki ilçelerden de hissedildi. 4,1 büyük, yani bir yıkım yapması beklenmeyen bir deprem ama çok büyük depremler yaşamış ve uzun süredir sürekli sarsılan bir bölge. Deprem bölgesi elbette insanları endişelendiriyor. Depremin ardından ekipler hasar tespiti için harekete geçti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. İncelemeler de devam ediyor. Bir saat önce yaşandı deprem. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde yağış ve fırtınanın İstanbul'da etkili olacağını duyurmuş ve uyarmıştı insanları. Sel olabilir, çatılar uçabilir, dikkat edin diye beklenen de oldu dün akşam saatlerinde. Neler yaşandı İstanbul'da bakalım.
0: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü, hava trafiği de olumsuz etkilendi.
5: Uçağı gördün mü? Uçağı
6: şu an gitti. Onlar göremiyor.
7: Açlı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
6: Oha, burası neden düştü? Yere bak. Cam da sallanıyor. Uzak durun camdan.
0: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar

0: yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.
1: İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga eden bir genç 16. kattan düştü ve öldü. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı.
2: İddiaya göre arkadaşlarıyla kavga etti. Saniyeler sonra 16. kattan düştü. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Emirhan Yıldız 4 arkadaşıyla bir sitede buluştu. İddiaya göre akşam saatlerinde aralarında kavga çıktı. O sırada Emirhan Yıldız 16. kattan düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
1: Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkında soruşturma tamamlandı. 12 suç kaydı varmış komşunun. Bakın ne kadar ceza istendi.
2: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu Ahmet G. tarafından bıçak zoruyla gasp edildi.
3: Benim ağzımı tuttu. Ağzımı tutunca şurada şöyle bıçağı şöyle gitti. Ondan bıçağı şuradan çekiverdim. Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklın gizlin param bulun dedi bana.
2: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
3: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyeyim. En büyük cezayı versinler.
2: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: İş güvenliği için gerekli olan standart önlemler ülkemizde ne yazık ki alınmıyor hala. Sadece büyük işlerde değil, yani bir binanın dışın boyanırken iskele kuruluyor ya da çatı çalışmasında çalışanlar hiçbir zaman kendini güvenli bir şekilde bağlamıyor, emniyete almıyor. İzmir'de boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. O sırada iskele birdenbire çöktü. 3 kardeş de yaralandı ne yazık ki.
0: Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu. İşçileri taşıyan iskele düştü, 3 kardeş yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üstündeydi. Diğer kardeş ise tam iskelenin altından geçtiği sırada o iskele birdenbire düştü. Olanları görenler hemen yardıma koştu. Yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden iskelenin altına kalanın durumu ağır. Diğer ikisinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
1: Evet, iskelenin üzerindekilerin bağlı olduğunu gördük. Olmasalar durum bambaşka olacaktı ama altında kalan ne yazık ki kardeşlerinin durumu ağır. Geçmiş olsun. İkinci el araç piyasasının en yaygın ve en komplike hilesi var sıradaki haberde. Kilometre dolandırıcılığı. Yıllardır yapılıyor. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Ekspertizde dahi fark edilemiyor. Bazen bu kilometre oyunu, bunu anlamanın bir yolu var mı? İzleyelim.
4: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde. Biz burada baktık. Araba 287 binde.
5: Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
2: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
4: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
2: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis, o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
5: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
2: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
4: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
6: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
4: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
7: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
4: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık, belli yani bu yorulmuş bir parça.
2: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
4: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmazsa anlar.
7: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
4: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle alsınlar. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dürünü seçtik.
1: Yani herkes birilerini dolandırıyor. Hangisinden nasıl kurtuluruz, hangi dolandırıcıdan? Artık insanların her konuda dikkatli olması gerek. Öyle bir devir oldu. Arkadaki fotoğrafta pazar tezgahları var. Şimdi konut fiyatlarını konuşuyoruz. Araba fiyatları, hatta taksi plakası, mezar yeri satın almak, bunların ne kadar artık pahalı olduğu, ne kadar büyük bütçeler istediği. Bir semt pazarından tahta tezgah yeri. Yani satış için tezgah almak ne kadar olabilir? Ya da kiralamak ne kadar olabilir? Almanın bir ev fiyatını geçtiğini söylesek ne dersiniz? Ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tahta alırım diyen bile var. Pazarlarda kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri de bakın bu durum nasıl etkiledi? Öznur Karslı Çetiner pazarları gezdi ve çok ilginç bir tabloyla karşılaştı.
8: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 de iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
9: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
10: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
11: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
10: 160 bin, çok yüksek.
11: Devir ücretlerini sorsam?
10: 20'nin üstüne duydum yani.
11: 20 milyon.
10: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
12: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi, İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
13: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
12: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
11: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
14: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. Evet. Köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
11: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
14: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
11: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
14: Şu anda 5 var.
11: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
14: 100 bin.
11: Devralmak isteseniz size kaça satar?
14: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
11: Ev parası.
14: Ev parası.
12: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
14: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
11: Kaçırmak istemiyor.
14: Aynen öyle.
12: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
11: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
15: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kalbarsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
14: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
11: Tahta yani.
15: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
12: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içi

0: içindeki yeri de belirliyor.
1: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
2: Para eden sebze tezgahları.
3: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
0: İşte bu düşünceyle oluşan talep 1 metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
4: 4 pazarım var.
3: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar 150 milyar. 1 metresi 100 milyar gibi düşün.
0: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
5: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
0: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
6: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
7: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
8: Her şeyin başı sağlık. Elbette sağlıklı olmak için, daha iyi hissetmek için dikkat ediyoruz kendimize, etmemiz gerek. Beslenme alışkanlıklarını düzenlememiz gerek. Son yıllarda sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme bir trende dönüştü. Evet, önemli ama bunu takıntı haline getirenler var. En ufak bir ödün verdiklerinde bu plan programdan dünyayı kendilerine dar ediyorlar. Bu durumun sağlık üzerinde de olumsuz etkisi var. İrem Şimşek'in haberi.
9: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
10: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
9: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
11: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyordu. Bence insanları yıpratıyor biraz.
12: İnsanda kilo vermeye karşı da bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
9: Kendimizi geliştirmek, değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
13: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
14: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
9: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
15: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
16: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
15: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
17: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
9: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
15: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.
8: Artvin'e gidelim şimdi. Adrenalin sevenler rotayı Artvin'e çevirdiler. Deriner Barajı'na kurulan platformdan atlayanlar büyük heyecan yaşadı.
18: Koş.
19: Adrenalin tutkunları bu defa barajda buluştu. Metrelerce yükseklikte yer çekimine meydan okudu.
18: Go!
19: Artvin'deki Deriner Barajı bu defa elektrik değil, adrenalin üretiyor.
18: Hazırım! 3, 2, 1, atla!
19: ...249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan yapıya adrenalin tutkunları için platform kuruldu. Atlayış yapmak isteyenler gerekli önlemlerin ardından kendini boşluğa bıraktı.
18: Koş.
20: Buradaki deneyim inanılmaz farklı ve muhteşemdi. Anlatılması zor bir duygu gerçekten.
19: Etkinliğe yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
21: Beyaçat, ready, set, go.
22: Enişka, молодец.

0: kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
0: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerlettiği, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazasını attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Beşiktaş sezonu Avrupa sahnesinde açıyor siyah beyazlar. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında saat 21'de sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Siyah beyazlı futbolcular 2026-2027 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak. Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk resmi bir maçta buluşacak. Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Siyah beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Udokai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Ndidi de mücadelede görev yapamayacak. Beşiktaş yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önüne çıkacak. Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında Trabzonspor'la sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş 75 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Beşiktaş Midtjylland mücadelesi öncesinde siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ve kaptan Orkun Kökçü Nevzat Demir tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Şunu söyleyebilirim, son 10 gündür aslında tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti ve sahada bence dediklerimi gösterebilecek bu çocuklar. İyi çalıştık bu çünkü son 10 gündür. Yarın da Midtjylland'a karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz ve bence yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum iyi anlamda.
2: Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma sürecinde maça çıktım kendi adıma. Yani takımla pek kaynaşamamıştım. Şu an farklı. Bir iki hafta çalışıyoruz. Diğerleri daha da uzun bir süre çalıştı hocamızla beraber. Yani hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız.
0: Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin daha net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk dedi.
3: Bizim açımızdan üzüntülü bir sonuç oldu. Daha net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk. Sezonun ilk maçı, ilk 10-15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuncularıma tam olarak da bunu söylemiştim aslında ama galiba sezonun ilk maçı olduğu için oyuna girene kadar biraz dağınık bir görüntü verdik ama ondan sonra oyunun kontrolü bize geçtiği anda aslında en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi taç savunmasını, en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesinde birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği, çok gereksiz bir gol yedik. Ondan sonra denedik, bayağı bir pozisyona da girdik ama bu tarz maçlar kolay olmuyor. Dediğim gibi avantajlı bir skorla Finlandiya'ya gitmeyi çok istedik ama şimdi bir

0: Birbiriyle gidiyoruz. Her şey ortada. Oynanacak bir 90 dakika var ve ben eminim. Özellikle ikinci yarıdaki isteğimiz, arzumuz ve defans anlamında yaptıklarımızla orada turu geçeceğimizden eminim.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın taraftar oylarıyla belirlenen en iyi 11'i açıklandı. Kadroda Messi, Mbappe, Haaland, Bellingham ve Rodri gibi yıldız isimler yer aldı.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nın taraftar oylarıyla belirlenen en iyi 11'i açıklandı. Taraftar oylarıyla belirlenen turnuva karmasında farklı ülkelerden yıldız isimler yer aldı. Şampiyon İspanya'dan Rodri, Marc Cucurella ve Pedro Porro kadroya seçildi. Finalde kaybeden Arjantin'den Lionel Messi ile Lisandro Martinez en iyi 11'de kendilerine yer buldu. Turnuvanın en iyi 11'inin hücum hattında Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe yer aldı. Arjantin'i finale taşıyan Messi performansıyla taraftarların tercihleri arasına girdi. Norveç'i çeyrek finale kadar taşıyan Haaland ve Fransa formasıyla turnuvaya damga vuran ve gol kralı olan Mbappe de hücum üçlüsünü tamamladı. İspanya'nın şampiyonluğunda merkez rol üstlenen Rodri, turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. İngiltere'nin yarı final yürüyüşünde Bellingham, Fransa'nın hücum üretiminde ise Olise öne çıkan isimler arasında yer aldı. Turnuvanın savunma hattında Marc Cucurella, Upamecano, Lisandro Martinez ve Pedro Porro yer aldı. İspanya'dan Cucurella ve Porro'nun seçilmesi şampiyon takımın savunma performansının taraftar oylarına da yansıdığını gösterdi. Fransa'dan Upamecano ve Arjantin'den Lisandro Martinez de turnuvanın en iyi savunmacıları arasına seçildi. Karmanın kalesinde Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha yer aldı. Turnuvanın en dikkat çekici hikayelerinden birine imza atan 40 yaşındaki kaleci, Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası serüveninde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 23 Temmuz Perşembe, gün ortasında günün öne çıkan gelişmelerini canlı bağlantılarla aktaracağız efendim. Ben Kübra Nur Uslu. Gün ortası başlıyor, canlı bağlantılar dedik. Muhabir arkadaşlarımız pek çok noktada, şimdi onlara döneceğiz bir. Çünkü şöyle, CHP'de malum Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi beklenen vekiller bir araya geldi. Toplantıyı Mahir Kılıç takip etti. Peki neler söylendi? Bugün mesela bir toplu istifa bekliyor muyuz? Yeni parti ne zaman kurulacak? Cevapları Mahir Kılıç olacak. Bir diğer noktada Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Söndürme çalışmalarında son durumu da bize Gülçin Hacı Evliyagil Ayçi aktaracak. Gülistan 9 soruşturmasında da dikkat çeken iki isim daha Ankara'da gözaltına alındı. Soruşturmadaki ayrıntılar Veys İpek'te olacak ve son olarak İzmit Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Fatma Kaplan, Hürriyet ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya da adliyede. Efendim şöyle gördüğünüz arkadaşlarımız işte karşınızdalar. Öncelikle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Mahir Kılıç'la başlayalım. Son notlar neler Mahir? Bugün bir toplu istifa bekliyor muyuz? Yeni parti ne zaman kurulacak? Yarın mı yoksa önümüzdeki haftaya mı kalacak?
1: Aslında tüm bu soruları saat 13.30'da Grup Başkan Vekili Murat Emir verecek. Ancak edindiğimiz bilgileri aktaralım. Eli kulağında diyebiliriz yeni partinin. Bu noktada teknik çalışmalar devam ediyor. Bu sabah saatlerinde yapılan kapalı grup toplantısında teknik bazı işler için gerçekleştirildi, ifade edildi, bazı kararlar alındı dedi Murat Emir, ancak çok fazla detay vermedi. Şunu belirtebiliriz, yeni partinin kuruluş noktasında kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri dünden itibaren imzalarını atmaya devam ediyor. En nihayetinde bir de teknik boyutu var bunu. Bazı imzaların atılması gerekiyor, bazı görevlerin değişmesi gerekiyor. Bu noktada çalışmaları var. Milletvekillerinin sayı çok konuşuyor. Kaç milletvekili geçecek, kaçı kalacak? Şunu ifade edelim, geçtiğimiz gün Özgür Özel'in yaptığı veda grup toplantısına 80'den fazla milletvekili katılmıştı. Yine bugünkü kapalı grup toplantısında da 70 civarında milletvekilin katıldığını belirtelim. Tabi son ana kadar net bir sayı vermek zor. Daha yüksek ya da daha düşük bir rakamda olabilir geçişler noktasında. Kuruluş dilekçesi ne zaman verilecek? Yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Cuma ya da pazartesi tarihinin öne çıktığını belirtebiliriz. Hazırlıkların tamamlanması durumunda birkaç gün içerisinde kuruluş dilekçesi verilebileceği ifade ediliyor. Logo ve renklerde yine merak konusu. Bu noktada da başvurunun yapıldığı gün kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılacağını belirtelim. O güne kadar gizli kalması noktasında bir karar söz konusu. Dediğim gibi tüm bu sorulara ilişkin saatler 13.30'u gösterdiğinde Murat Emir kamerada

0: karşısına geçip bir basın toplantısı yapacak ve sorulara da yanıt verecek. Bu sabahki toplantıya Özgür Özel salı günü veda ettiği için CHP grup kürsüsünden son kez kendisi katılmadı ve teknik bir toplantı olduğu belirtildi. Bu nedenle yukarıda grup katındaki makamında bekleyişini sürdürdü Özgür Özel. Aşağıda milletvekilleri ise toplantı halindeydi. Yaklaşık 20 dakikalık 25 dakikalık kısa bir toplantı oldu. Sebebi sorulduğunda ise dediğim gibi teknik bir toplantı olduğu belirtildi. Detayları Murat Emir açıklayacak. Özgür Özel cephesi böyle. Kılıçdaroğlu tarafında ise önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri meclisin kapanmasının ardından da milletvekillerinin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Yaz aylarında Kemal Kılıçdaroğlu da sahaya inecek. İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep başta olmak üzere birçok ile gideceği ifade edildi. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye kaç milletvekili geçecek sorusunu CHP Genel Merkez kaynaklarına da sorduk. Rakamın kendileri için çok önemli olmadığını ifade ettiler. CHP sayılardan, rakamlardan büyük bir partidir denildi ve 103 yıllık bir mirasa gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Genel Merkez kaynakları yine halihazırda Özgür Özel'in partisine katılma kararı alan birçok milletvekilinin de kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğini iddia etti genel merkez kaynakları. Toparlayacak olursak eğer artık Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için geri sayım başladı. Eli kulağında diyebiliriz. Kurucular kurumunda yer alacak milletvekilleri dünden itibaren imzalarını atmaya devam ediyor. Teknik çalışmaların bitmesi durumunda kısa süre içerisinde istifaların geleceğini belirtelim. Kuruluş dilekçesi ise yetişmesi halinde Cuma günü aksaktırdı ise hafta başında İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve yeni parti resmen kurulmuş olacak.
1: Efendim Mahir Kılıç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. Aslında sorduğumuz soruların pek çoğuna da cevap verdi. Bakalım yarın ya da önümüzdeki hafta bekliyoruz artık yeni partinin kurulmasını. Eli kulağında hakikaten Mahir'in de söylediği gibi. Bu arada birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz. Peki kurulursa ne olur diye, ama öncelikle biraz önce muhabir arkadaşlarımızı gördünüz. Gelin bir Fethiye'ye uzanalım. Çünkü dün başlayan ve bazı bungalovlara sıçrayan yangına müdahale de devam ediyor. Peki acaba son durum nedir? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe de tam o noktada orayı takip ediyor. Gülçin, ne yazık ki arkanda pek de iç açıcı olmayan manzaralar görüyorum ama umarım orayla sınırlıdır. Nedir oradaki durum?
2: Tabii dağınık bir arazi, bu nedenle de sıkıntılı bir arazi olduğu için de müdahale güçlükle artık tamamlanmak üzere diyebiliriz. Göcek'te, Fethiye'de, bu bölgede büyük bir tehlikeyi atlattı. Çünkü burada bulunan kızılçam ağaçları ile birlikte yerleşim yerleri de bu yangından etkilendi. Dün öğle saatlerinde Gökçeovacık beldesinden başladı yangın ve tabii yangınla ilgili bazı ihtimaller konuşuluyor. Olasılıklardan biri elektrik teli, bir diğeri bungalovda yapılmış bir tadilat, bir diğeri de bir anız yakılması. Ama tabii orman dışında başlayan ve sonrasında da ormanın içine giren yangınla ilgili mücadelede özellikle hava araçları etkili oldu. 19 hava aracı gün artık karanlığa varana kadar çalıştı ve gece buraya geldiğimiz zamanda köz halinde bu noktalarda hala ateş vardı. O noktada 500'e yakın personel de sahadaydı. Tabii yerleşim yerleri çok büyük ölçüde etkilendi. Bunların arasında bu bölge içerisinde yapılaşmanın olduğu bungalov tipi evler var. Onlardan 4'ü yandı. Bazı yazlık binalar, 2 yazlık binada İnlice mahallesinde yandı. Biz de şu anda onu kameraman Mustafa Kemal Kırık'la gösteriyoruz. Peki yangın bu noktaya kadar burayı nasıl ateş altına aldı? Öncelikle burada bulunan bir çam ağacı var ki bu evin aslında, hemen şöyle Mustafa ile birlikte şu tarafa doğru yönelelim. Bakın bu ağaç, bu çam ağacı aslında bu evin dağlık alana bakan ve penceresinden gördüğü yeşil bir ağaç. Ancak bu ağaça sıçrayan kıvılcımla birlikte bu evde birdenbire alev aldı ve bu noktada 2 katlı ve şu anda merdivenleri görüyorsunuz, aslında onlar da, o saçlar da erimiş. O ikinci katına kadar tüm binayı saracak şekilde yangın etkiledi ve şu anda bulunduğumuz noktada evin içerisinde zaten artık her şeyin küle döndüğünü görüyoruz. İleride hemen mutfakta bulunan eşyalar var. Aynı şekilde ocak, bulaşık makinesi var. Aslında şu anda bastığımız yerin de hala çok sıcak olduğunu söylemekte fayda var. Peki bu yangını ne çıkardı? Bunu tabii ki tespit edilmesi için bir taraftan bölgenin içerisinde çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Dün gece boyunca da arazözlerle birlikte tabii ki kontrol altına almak için çalışmalar yapıldı. Ters bir rüzgar endişesi

0: tehlikesi vardı. O ters bir rüzgarla yangın daha da büyüyebilirdi. Ancak hava araçları gün artık tamamen kararıncaya kadar müdahalesini sürdürdü ve özellikle yangını tamamen çevreledi. Çevreledikten sonra da aslında rüzgar da elverişli gitti. Mücadele de yoğun sonuç verdi. Önce enerjisi düşürüldü yangının, ardından da akşam saatlerinde, gece saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii bir taraftan bölgede hala nem düşük, hava sıcaklığı 40 derece üzerinde, nem oranı %15'lerde. Bu nedenle de yangına elverişli koşullar vardı. Dolayısıyla küçücük bir ihmal hala bölgede yangınlara sebep olabilir. Ancak Gökçeovacık beldesinden başlayarak buraya kadar, bu mahalleye kadar inen yangın sonrasında yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle birlikte bölge sakinleri bu bölgeden uzaklaştırıldı. Elektrikler kesikti. Dün gece boyunca aslında yanan közlere vatandaşların gönüllerinde müdahalesi vardı. Neyse ki aslında o büyük tehlike büyük ölçüde atlatılmış oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Artık Orman Genel Müdürlüğü'nün soğutma çalışmalarını daha çok ağırlıklı olarak görüyoruz. Bakın burası aslında yemyeşil dağlık bir alan. İşte ne yazık ki bazı alanlar evet, bu şekilde küle döndü ve geriye kalan bu noktalarda hasar tespit çalışmaları evet, da sürüyor.
1: Efendim Gülçin Hacı Evliyagil Ayça Muğla'dan aktardı. Şükür ki Fethiye'deki alevler kontrol altında ama işte geride ne yazık ki böyle manzaralar bıraktı. Şimdi sıcak bir gelişme var. Emeklilere zam farkı ödeme tarihleri belli oldu. Ayrıntılar için bir Buse Genç Türk'e bağlanacağız. Söz sende Buse.
2: Kübra Nur Uslu, emekli maaşları için yapılacak zam farkı oranları 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla beraber belli olmuştu. Memur emeklerine %13,52 oranında bir zam yapıldı. Ama 4C yani emekli sandığı kapsamında emekli olanlar için bir zam farkı ödemesi yapılmamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi ve 4C emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar için zam farkı ödemesi yarın itibariyle yapılacak. Temmuz ayı farkları bu emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak ve bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirilecek. Yani memur emeklilerine bu zam farkları ödenmiş olacak. SSK ve Bağkur emeklileri arasında en düşük emekli aylığı alanlar için ise meclisten kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından onlar için de zam farkları yatırılacak.
1: Efendim Buse Gençtürk aktardı, işte o tarih artık belli oldu, memur emeklisi için yarın ödenecek. Buse Gençtürk'ten de detayları aldık. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Malum Gülistan 9 soruşturmasında gözaltılarda sürüyor. İki şüpheli daha Ankara'da yakalandı. Peki gözaltına alınanlar kim ve soruşturmada acaba hangi aşamaya gelindi? Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek başından beri süreci takip ediyor. Hemen şimdi Veysi İpek'e döneceğiz, detayları ondan dinleyeceğiz. Veysi İpek.
3: Evet Kübra Nur Uslu, isterseniz bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. İki kişi önceki gün gözaltına alan 15 kişiden İki kişiye adliye sevkleri gerçekleştirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı, yine hafriyat şirketi sahibi Okan Niyarcı ve bir köy korucusu, güvenlik korucusu bugün itibariyle, bu saat itibariyle adliye sevkleri gerçekleşti. Sizin de söylediğiniz gibi sabah saatlerinde üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Aca şirketinin sahibi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda şüphelilerle ilgisi olan ve şirkette çalışan iki çalışan da sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma aslında dönemin valisi Tuncay Sonel, yine koruma polisi Şükrü Eroğlu ve tabii bilişim şirketinde çalışan Gökhan Ertok, eski polis memuru, ihraç edilmişti. Ankara'da bulunuyordu. Gülistan Doku'nun sim kartını oraya göndermişti vali. Bunlarla bağlantısı olduğu tespit edildi ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki cep telefonu incelemesinde ise farklı verilere ulaşıldı. Özellikle yazışmalar bu şirket üzerinde yapıldığı dikkat çekti. Yine koruma polisinin Gökhan Ertuğ'a gönderdiği paralar, ki asgari ücretin 4 katı kadar para gönderdiği tespiti var. Defalarca bu MASAK tarafından tespit edilmiş ve defalarca para trafiği yaşandığı ifade ediliyor. Diğer taraftan da cep telefonunda çıkan bir görüntüde yere yatırılmış yüzü

0: üstünde kanlar içerisinde olan ters kelepçeli bir kişinin fotoğrafı atılmış. Dönemin valisi Tuncay Soner'le ilgili sosyal medya hesaplarında aleyhte yazılar yazdığı gerekçesiyle Gökhan Ertok ve ekibi tarafından alındığı, darp edildiği, cep telefonuna verilerin silindiği tespiti var. Bu yazışmalarda yine dönemin valisi Tuncay Soner'e cep telefonunda çıktığı belirlendi. Bununla ilgili de farklı bir suç oldu. Delilleri gizlemek, yok etmek suçlamasıyla hem dönemin valisi Tuncay Soner, koruma polis memuru Şükrü Eroğlu, yine Gökhan Ertoğ'un yanı sıra Aca Bilişim Şirketi'nde çalışan iki kişi de Ankara'da gözaltına alındı. Ayrı bir soruşturmanın detayı olarak da söylemekte fayda var. Dediğim gibi, başta söylediğim gibi 15 kişi de önceki gün gözaltına alınmıştı. Onlardan 12'si bugün itibariyle adliye sevkleri gerçekleştirildi. 10 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında talimatıyla jandarmada ifade işlemleri devam ediyor. Diğer 3 kişi ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verme işlemleri devam ediyor ki Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada özellikle korucuların Gülistan Doku'nun bedenini yok ettiğini veya gömdüğü yönünde ciddi delil ve tespitler olduğu yazılı çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından da yeni operasyonlar geleceğini söylemiştik. İşte sabah saatlerinde de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iki kişi daha gözaltına alındı. Korucu ve yine hafriye şirketi sahibi iş adamının vereceği ifadeler doğrultusunda da yeni gözaltılar, yeni dalgalar da gelebileceği yönde sinyaller olduğunu ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Efendim, Veysi İpek son durumu aktardı Gülistan Doku soruşturmasındaki. Teşekkür ediyoruz, gün boyunca yine Veysi'ye de bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi dönelim bir adliyeye. Adliyede bizi Arzu Kaya bekliyor. Çünkü Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında CHP'li Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de var. Peki Arzu'ya soralım, şüpheliler neyle suçlanıyor Arzu?
2: Kübra Nur Uslu, sorunuzla başlayalım isterseniz. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından şu anda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veriyor. Sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildiler ve şu anda da savcının huzurunda Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. Sadece onlara yönelik değil, 30 şüpheli gözaltında demiştik. Diğer gözaltındaki isimlerin de kim olduğundan bahsedelim. Belediye görevlileri, ihale sorumlularının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Onu da aktarmakta fayda var. Başka bir soruşturmadaki şüphelilerin ve gizli tanık beyanlarının ardından soruşturma geniş çaplı bir şekilde ilerletildi ve bu kapsamda da WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı belediye başkanının. Çünkü ihaleye fesat karıştırdıkları noktasında kuvvetli suç şüpheleri vardı. Tespitler de oldu. Savcılığın yaptığı tespitler de var. Bazı ihalelerin inceleme konusu yapılması ve bu ihalelerden çıkan usulsüzlükler savcılıkça şüphelilere yöneltilen sorular arasında. Belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddiaları da yine şüphelilere yöneltilen suçlamalarda. Tabi WhatsApp yazışmaları çıktı demiştik. Bu neye ilişkin? Belediye başkanıyla bir iş insanının, Turgut Koç'un arasındaki WhatsApp yazışmalarında ihalelere ilişkin rüşvet alındığı gerekçesiyle bazı konuşmalar yaptıkları ve belediye başkanının arkasında iz bırakmamak adına bu WhatsApp yazışmalarında soruşturma kapsamında sildiği değerlendiriliyor savcılıkça. Aynı zamanda belediyenin içinden de bazı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı soruşturma kapsamında ve orada da güvenlik kamerasında da rüşvetin alınıp verildiğine dair görüntüler olduğu değerlendirilmişti. İşte bu kapsamda bu ciddi suçlamalar eşliğinde savcılık bir gözaltı işlemi uygulamıştı ve gözaltı sürelerinin tamamlanmasının hemen akabinde şu anda bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve şu dakikalarda 30 şüphelinin savcılık işlemleri devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Kübra Nur Uslu.
1: Pekala efendim, Arzu Kaya adliyeden aktardı son bilgileri aldık. Gün boyunca yine Arzu'ya da bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi bu dilimde bir konuklarımız olacak. Çünkü biraz önce de aktardık. Mahir aslında CHP'deki son durumu bizimle paylaştı. Özgür Özel'in yeni parti hazırlıklarını Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı

0: Başkanlığındaki CHP'nin bundan sonraki yol haritasını konuşacağız konuklarımıza. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağolunuz. Şimdi biraz önce de konuştuk, görünen o ki artık aslında pek çok sorunun cevabını biliyoruz. Artık yeni parti kurulacak. Geçen haftaya kadar, salı gününe kadar bir kopuş olacak mı, kurulacak mı derken nihayete erdi. Şimdi ya yarın ya da önümüzdeki pazartesiye kalır partinin kurulması deniliyor. Bir takım sayılardan bahsediliyor. Yaklaşık 80 milletvekili yeni partiye geçebilir diye. Peki böyle bir durum söz konusu olursa, ki Özgür Özel de zaten şöyle dedi. Biz ana muhalefet olacağız dedi yeni partinin kurulmasıyla birlikte. Acaba CHP seçmeni bu yeni partiye nasıl bakar? Orhan Bursalı ile başlayalım. Bu sorunun cevabını önce bir ondan dinleyelim. Yeni parti siyaseti nasıl etkiler? CHP seçmeni teveccüh gösterir mi? Buyurunuz efendim.
2: Şimdi aslında bu sorunun yanıtını biz de sahada görüyoruz. Özgür Özel'in Türkiye'yi dolaşarak yaptığı konuşmalar, halkla birleşmeleri ve ona gösterilen sevgi, tezahürat ve hadi yürü biz arkandayız. Bütün bunlar aslında son ana kadar Özgür Özel'i arkasında geniş bir halk kitlesi, seçmen kitlesi olduğunu gösteriyordu oradan. Ben yeni partinin yani burada Cumhuriyet Halk Partisi mi, yeni parti mi şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy veren seçmenin bir ikilem içinde kalacağını, büyük ölçüde kalacağını hiç düşünmüyorum. Burada önemli olan olağanüstü bir süreç yaşadığımız, olağanüstü bir partiye müdahale edildi ve seçilmişlerin bir şekilde yargı eliyle görevlerinden uzaklaştırıldığı ve sonra iktidarın hoşlandığı bir kişinin geçmiş seçimlerde her zaman için yendiği bir kişinin partinin başına geçirildiği bir dönem. Bu olağanüstü ve hiçbir yanlış bir yerinde kolay kolay görülebilecek bir şey değil. Bunu biz yaşıyoruz burada. Bu bakımdan halk bütün bunları da görüyor. Oradan da görüyor. Buradaki iki soru şu burada. Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp ona mı oy verecekler? Veyahut da iktidara karşı çok geniş bir çoğunluğu arkasına alan Özgür Özel'in, Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni partiye mi oy verecekler? Bir tanesinin bir baktığımız zaman ülkede iktidarı alma olasılığının hemen hemen sıfıra yakın olduğu. Çünkü bugüne kadar yapılan son özellikle de anketler, yeni parti üzerinde de yapılan anketler aslında %5 ile %10 arasında bir oy oranını gösteriyor. Onun ötesinde yeni partinin, Özgür Özel'in ve arkadaşlarının kuracağı yeni partinin ise %34-35'lere yükseldiği ve bir numaralı parti olduğu gerçeğini dile getiriyor. Bu da bize aslında net bir şekilde millet için artık bir iktidarı alabilecek bir partinin birinci derecede önemli olduğunu düşündürüyor. Yani iktidarı değiştirmek isteyen, geçmişte partiye oy veren, hatta çok daha geniş bir ittifakla ortaya çıkacağı için bu yeni parti, bir millet ittifakı, Türkiye ittifakı parolasıyla da ortaya çıkacağı için çok daha geniş bir kitleye hitap edeceğini ve oy toplayanını varsayabiliriz. Tabii bütün bunlar...
0: Yani siyaseten bu parti nerede olacak efendim? Mesela diğer partilerden de katılım olur mu? Özgür Özel açıklama yaparken biz Altok'a bağlı kalacağız ama işte demokratlar, liberal demokratlar da bu partide olacak, muhafazakar demokratlar da olacak gibi mesela bir açıklama yaptı. Biraz acaba o yelpazeyi de mi, seçmen yelpazesini de mi genişletmeye çalışıyor?
2: Şimdi buradaki seçimlerde böyle bir parti içinde böyle geniş bir yelpazeyi hitap eden bir anladığım kadarıyla bir program da gündeme getirecekler. Önemli olan Türkiye'nin ana konularının yani bir yargı ve ekonomi, özellikle demokratik hak ve hürriyetler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, bütün bunlar üzerinde aslında çok geniş bir ittifak kurabilirler. Çünkü bu bütün muhalefetin hemen hemen şikayetçi olduğu ve değiştirmesini istediği konular ve daha bir ülke çapında yeni bir iktidar

0: bugünkü durumu değiştiren yeni bir iktidar alternatifi yaratmak peşinde bütün
1: Peki.
0: muhalefet aslında. Şimdi buradaki tabii ki seçmenin bir kısmı yeni partiye, bir Cumhuriyet Halk Partisi adına da böyle alerjisi olanlar da, aslında onları da katlederek de söylersek, onların da yeni partiye ve özgürlüğüne yaklaşmaları çok daha kolay olacaktır. Birincisi o.
1: Evet.
0: İkincisi, yeni partinin ileride tabii ki ittifaklar meselesi de söz konusu olunca, ittifaklar meselesinde de bu seçim süreci içinde İYİ Parti olsun, Zafer Partisi olsun, belki başka daha küçük partiler olsun, onlarla da bir ittifak meselesi söz konusu olacağını şimdiden varsayabiliriz. Ben bir büyük bir rüzgar görüyorum aslında. Yani bunu Özgür Özel'in sağdaki şeylerinde, ben de birkaç tanesine katıldım, ben de şahit oldum. Sağdaki kendisine gösterilen büyük teveccüh ve aslında halkın ne kadar muzdarip olduğunu, özellikle de ekonomik açıdan ne kadar muzdarip olduğunu gözün önüne seren bir durumdayız. Yani olağanüstü, her açıdan olağanüstü koşullar yeni partiye de olağanüstü bir destek sağlayacağı gibi sosyolojik bir analiz yapmamız mümkün diye düşünüyorum.
1: Peki Mehmet Bey, siz katılır mısınız? Böyle bir destek siz de okuyor musunuz? Ve tamam, yeni parti kurulacak, işte destek bulacak diyoruz mesela. Daha doğrusu bakış açısı bu yönde. Özgür Özel de aslında böyle okuyor ama bir de finansman meselesi var. Yani siyasi partinin finansmanı nasıl olacak? Çünkü hazineden yardım alamayacak, her ne kadar bir ana muhalefet partisi olsa dahi. Nasıl çözülecek mesela bu mesele? Ne dersiniz Mehmet Bey?
2: Şimdi tabii çok ciddi zorluklar, ciddi sınamalar var. Ben bu anlamda Orhan Bey'le aynı fikirde değilim. Bir defa yeni parti Özgür Özel açısından iki ciddi sıkıntı var. Yani bu sıkıntılardan bir tanesi, bölünmüş olan bir partiden bölünmüş bir parti olarak ortaya çıkıyorlar. Evet, anketlerde daha fazla, daha güçlü bir destek olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na göre gözüküyor. Ama her durumda bir bütünden parçalanarak kendi yollarını tercih etmiş oluyorlar. Bu bir ciddi bir sınama, ciddi bir zorluk. Yani bundan sonra önce bütün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini aynı potada birleştirecek, aynı partinin arkasına alacak. Sonra CHP dışındaki geniş kitlelere de ulaşacak ki bir iktidar seçeneği, alternatifi olabilsin. Bu ciddi bir zorluk Özgür Özel cephesi açısından. İkincisi
1: efendim,
2: de tabii yürüyen bu yolsuzluk
1: belki
2: soruşturmaları.
1: Açmak için müsaadenizle hemen şunu da aktarayım. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da yani bölmekle aslında suçluyor Kılıçdaroğlu tarafı parti. CHP'yi bölmeye çalışmaktadırlar. Ben kaç arkadaşımızın istifa edeceğini bilmiyorum ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra CHP'ye dönmek için büyük çaba sarf edeceklerini şimdiden görüyorum. Yani onlar da bölen olarak bakıyorlar, öyle suç ve bir müddet sonra dönerler zaten gibi bakıyorlar. Buyurunuz efendim.
2: Şimdi bir de tabii birbirlerine karşı tutumu ne olacak? Yani Kılıçdaroğlu cephesi, Özgür Özel cephesiyle ilgili ne diyecek? Nasıl bir söylemle ilerleyecek? Sertleşecekler mi ya da bu sertlik devam edecek mi? Şimdi demediğini bırakmadı değil mi? Hırsızlar dedi, arındıracağız partiden hırsızları dedi Kemal Kılıçdaroğlu daha ilk konuşmasında. Özgür Özel cephesi Kılıçdaroğlu ile alakalı ne diyecek? Hain söylemi devam edecek mi? Bu karşılıklı restleşmeler, gerilim devam ederse bundan seçmen nasıl etkilenecek ve yönelimini nasıl netleştirecek? Şimdi bunlar büyük sorular. Ama ikinci bir sınama daha var. O da yürüyen yolsuzluk soruşturmaları. Yani evet, bir mağduriyet algısı Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde var. Özgür Özel bundan yararlanıyor. Bunu görebiliyoruz. Ama bir taraftan da tabii ortalama, yani sessiz bir şekilde bu olup bitenleri izleyen çok daha geniş bir kitle var. Şimdi biz yayına bağlanmadan önce İzmit Belediyesi ile alakalı yürüyen soruşturma, onunla alakalı bir bağlantı yaptınız. Oradan ilgili muhabir arkadaşımız aktardı. İşte belediye çalışanlarının, belediye yetkililerinin komisyon karşılığı dedi ama onun adı rüşvet. Yani belediye ile iş yapan iş insanlarından komisyon istiyorlar. Aslında rüşvet istemiş oluyorlar. İşte rüşvet yazışmalarının WhatsApp'tan suç olabileceği gerekçesiyle silindi. Belli ki o da tespit edilmiş. Şimdi bunları göz ardı mı etsin yargı, bir tarafıyla da bunu soruyor sessiz geniş kamuoyu. Bunlara göz yumulacaksa mesela ahbap soruşturması niye yapılıyor? Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan kurumsal kimliği olmadığı için orada da bir yolsuzluk

0: varsa o da soruşturmasına, ona da pekala bir siyasi anlam yüklenebilir. Dolayısıyla ben bu anlamda, yani başından itibaren Özgür Özel cephesinin bu yolsuzlukları çürütmeye dönük bir söylem geliştirmediği için bunu bir gölge gibi kendisini takip ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada, evet, tekrar ifade edeyim, bir mağduriyet algısı da var ama bu mağduriyet algısı daha çok Cumhuriyet Halk Partili olanlarda zaten daha fazla var. Bir de tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak buttan kararıyla birlikte partiye geri dönmesi de bir mağduriyet algısı oluşturdu Özgür Özel lehine. Bundan da şu anda siyasetten yararlanıyor. Ama bu, ben böyle çok böyle güçlü bir rüzgar arkasına aldı ve iktidara taşıyacak bir rüzgarla yoluna devam edecek noktasında olduğu kanaatinde değilim. Kılıçdaroğlu cephesinin de zorlukları var. Buyurun.
1: Yok, rica ederim efendim. Belki burada hani Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ın tavrı da önemlidir. Hani Zeydan Karalar, malum ben 50 yıllık CHP'yi bırakmıyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ın nasıl adım atacağı belli değil henüz ama onun da kalacağı yönünde mesela kulis bilgileri var. Dolayısıyla belediye başkanlarının atacağı adım da herhalde seçmen üzerinde etkili olur. Öyle mi? Okuyalım.
0: Tabii yani bu tercihler önemli. Şimdi yani 80'den fazla milletvekili Özgür Özel cephesine geçerse bu, evet, güçlü bir destektir. Yani ana muhalefet pozisyonunda tutar yeni partiyi. Ama öbür tarafta da 25-27 civarı Kemal Kılıçdaroğlu'na sadakati olan bir milletvekili vardı. Şimdi CHP'de kalacak olan vekillerin şu an görünen tabloya baktığımızda sayısının 50-52 bandında olduğu anlaşılıyor. Yani bir de bekle gör tutumuyla hareket eden ya da yeni partiye güvenmeyen, orada kendinde bir ikbal göremeyen bir grup da, üçüncü yolcular deniyor buna. Bunlar da ortaya çıktı. Ama tabii Kılıçdaroğlu cephesi açısından da şöyle bir zorluk var. Yani işte bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o konuda Orhan Bey'e katılıyorum. Yani CHP mahallesinde tabirini kullanıyorum ben burada. Eğilim ağırlıklı destek Özgür Özel'den yana, bunu görüyoruz. Yani CHP'ye yakın medyada bakınca görüyoruz. CHP'li kanaat önderlerine bakınca bunu görüyoruz. İşte belediye başkanları, il başkanları, bunlara bakarak görüyoruz. Ama sonuçta tabii yani belli başlı CHP açısından vitrinde olan isimler, Mansur Yavaş gibi, Zeydan Karalar gibi, bunlar da biz gitmiyoruz, burada kalacağız diyorlarsa, bu da başka bir denge üretecektir bu ikili ayrışma içerisinde. Biraz bunların toplamından zaten bu zorlu bir süreç tabirini kullanırken, biraz bunların toplamından dolayı bunu ben kullanıyorum. Yani yeknesak bir bütünlük halinde herkes gemiyi terk etti ve gemide sadece Kılıçdaroğlu ve çok sadık adamları kaldı. Böyle bir durumda yok şu an baktığımız zaman. Dolayısıyla ben iki taraf açısından da yani işlerin çok kolay olmadığını düşünüyorum.
1: Hı hı. Orhan Bey, ne dersiniz, belediye başkanları nasıl adım atar? Zeydan Karalar'ın özellikle açıklaması çok konuşulmuştu. Mansur Yavaş'ın nasıl bir adım atacağını değerlendirirsiniz?
2: Mansur Yavaş bu konularda çok acele etmeyen bir insan olarak biliyorum ama bugüne kadar olan tavrı ve partinin de kurulacağını bildiği halde hep Özgür Özel ve arkadaşlarının yanında yer aldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gelişmeleri, bu plan kararlarını hep eleştiren bir insandı. Dolayısıyla Mansur Yavaş bugün Özgür Özel ve arkadaşlarının da Cumhurbaşkanı adayı konumunda. Şimdi şeye baktığımız zaman Mansur Yavaş'ın bence zaman içinde, yani çok da uzun sürmeyecek bir zaman içinde büyük olasılıkla Özgür Özel'le yakın bir karar dile getireceğini söyleyebilirim. Ben öyle seziyorum. Tabii ki bu konuda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü hemen hemen herkesin, herhalde Cumhurbaşkanı adayı olan Mansur Yavaş gibi kimsenin çeşitli olasılıkları kendi açısından değerlendirildiği de açık. Ama yani Mansur Yavaş büyük kitlenin yanında olacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının adayı olarak ortaya çıkması ve esas olarak arkasında en büyük seçmen kitlesini barındıran Özgür Özel'i bir şekilde yeni partiyi görmez bir şekilde gelmesi mümkün değil. Bu konuda bir konsensus mutlaka oluşacaktır. Öbür taraftan ben Zeydan Karalar ve birkaç belediye başkanı daha partide kalabilir. Yani buradaki partide kalma bir güvence de parti derken yani Kılıçdaroğlu'nun partisinde kalabilir, CHP'de kalabilir.

0: Çünkü bu konuda sanki şöyle bir şey de var, özgürüz senin yanına geçmeyin şeklinde bir kulislerde böyle çok yoğun bir şekilde belediyeler üzerinde, belediye başkanları üzerinde bir baskı oluşturulduğu da söyleniyor. Bunu bilmiyoruz. Belki de birçoğu Özgür Özel'in şimdilik Özgür Özel'e geçmektense partiye geçmek, Cumhuriyet Halk Partisi içinde tarafsız kalmayı tercih etmeleri beklenebilir. Bu da doğal bir şeydir. Çünkü bütün iktidar, bütün yüküyle birlikte bütün CHP'li belediyelere yönelik operasyonu şu veya bu şekilde başlatmış durumda ve bunu sürdürüyor. Anladığım kadarıyla hiçbir belediye eğer ki iktidara şirin görünmüyorsa hiçbir belediye buradan kurtulamayacak gibi bir durum ortaya çıktı. Bu İzmit Merkez Belediye Başkanı, buradaki iddialar var sadece, hiçbir şey görmüş değiliz. WhatsApp yazışmalarının silmiş olduğu şeklinde bir iddia var ortada. Yani silmiştir diyor orada. Yani WhatsApp yazışmalarını bir takım şeyleri silmişseniz, kesin silmişseniz bunu görülmez aslında. Bu savcılığın bir iddiası, silmişlerdir şeklinde bakıyor olaya. Yani biz bunları savcılık iddialarının önemli ölçüde aslında içinin boş olduğunu bu İBB'nin yani Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik iddiaların önemli bir kısmını çok net bir şekilde gördük. Bir itirafnamelerin geri çekildiğine şahit olduk. İzmit'te bekleyelim. Sadece savcının suçlamalarına bakıp da böyle oldu. Demek ki orada da rüşvet mekanizması müthiş işliyor şeklinde bir yargıya varmak bu yanlış olur. Yani savunmanın bu konuda ne dediğini görmeden bir yargı bence hukuki bakımdan da suçlananları zedeleyici bir hukuki bakımdan zedeleyici bir yönü vardır. Buna kalkışmamak lazım. Bunu bir
1: Kübra Hanım.
0: bakmak lazım şeyde. Fakat ben
1: Mehmet Bey bir şey
0: CHP'lilere
1: ekleyecek galiba Orhan Bey.
2: Ay
1: İsterseniz
2: şöyle
1: daha verimli
2: yani
1: bir konuşma olabilir. Buyurun Mehmet Bey.
2: ya şöyle şimdi haberden biraz önce aktardığınız muhabir arkadaşımızın aktardıkları üzerinden ben de bu konuya girdim. Orada iletilen husus şu, yani savcılık silindiğini tespit etmiş. Olmayan bir şey uyduruyor biçiminde yansımadı oradan geçtiği haber. Tabii ki burada masumiyet karinesi, savunma hakkı, mahkemenin vereceği karar, bunların hepsine tabii ki sadakat, saygı göstermek gerekiyor. Ama Orhan Bey sanki olmayan bir şeyi uyduruyor. Savcılık hiç olmamış bir yazışmayı
0: Bakın ben öyle bir
2: varmış
0: şey
2: gibi,
0: söylemedim.
2: silinmiş gibi gösteriyor gibi takdim etti. O doğru değil. Yani ya, var olan bir
0: Mehmet Bey, ben öyle bir
2: yazışmanın
0: şey söylemedim.
2: silinmesinin
0: Olmayan bir
2: tespit
0: şeyi
2: edilmesi.
0: gösteriyor diye bir şey söylemedim. Bu bütünsel olarak ben
2: Öyle
0: baktım
2: algılandı
0: olaya.
2: söylediğinizde, ben de öyle
0: Bu
2: algıladım ya
0: gerçekten de
2: da. Evet.
0: WhatsApp yazışmalarının silindiği konusunda buradaki Sayın Hürriyet'in de bu konuda açıklamasını ben dinlemek isterim. Gerçekten silindiğimi belgesini de görmek isterim. Yani
1: Evet,
0: bu
1: yani bir yandan aslında
0: savcılığın
1: soruşturma devam ediyor. Hepimizin ortak noktası aslında masumiyet karinesini
0: Aynen
1: koruyarak
0: öyle.
1: iddialar üzerinden
0: Aynen öyle.
1: bahsetmek.
2: Tabii.
1: Biraz
2: Tüm
1: önce
2: böyle
1: arkadaşımız da
2: suçlama... Ama herkes
1: adliyeden
2: işini
1: bizzat
2: yapacak. Savcı da
1: iddiaları bize
2: işini
1: aktardı.
2: yapacak.
1: Müsaadenizle
2: Hakim de işini
1: konumuz çok
2: yapacak.
1: kaymadan ben tekrar dönmek isterim CHP'ye. Orhan Bey, size de hemen şu partinin finansmanını hızlıca sorayım. Çünkü bir parti finansmanı nasıl sağlayacak? Ana muhalefet partisi olsa dahi mesela hazineden yardım alamayacak. Bu konuda Zeynel Emre'nin bir açıklaması var. Partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Düzenli aidat ödemesi gerekirse de bağışları duyuracağız. Böyle bir bağış gelecek mi, bu bağışlarla o parti dönebilecek mi? Çünkü çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz parti dediğimiz zaman.
0: Yani evet, yani şimdi 55 il 55'e yakın biliyorsunuz il yönetimi feshedildi ve hatta bunlara partiden atıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden atıldı gözüyle bakmak lazım. Kılıçdaroğlu büyük bir temizlik yapıyor parti içinde. Ya bana sadık olacaksın veyahut da partide işin yok git şeklinde bir politika izliyor ve durmadan atıyor milletvekilleri dahil olmak üzere. Şimdi bunu attıktan sonra da bir Müslüm Sarı'nın kalkıp da bölücü olarak nitelendirmesi çok komik bir durum. Yani Müslüm Sarı'nın ne dediğini sanki bilmiyor gibi bir yorumda bulunabilirim ancak ben.

0: Dolayısıyla şimdiden bazı illerde yeni binaların, yeni yerlerin daha doğrusu parti merkezlerinin tutulduğu konusunda. Burada yerele önemli bir görev düşecek. Yani illere yeni yönetimin işte kiralarının karşılanması vesaire falan önemli bir görev düşecek. Yeni partinin bu konuda bir zorlukları şüphesiz ki var. Ben hatta şunu söylüyorum, yani milletle birlikte hareket etmesi, yani milletin desteğiyle birlikte hareket etmesi konusunda çok büyük önem veriyorum. Bu milletin katkılarıyla ayağa kalkan bir parti, genişleyen ve büyüyen bir partinin sadece hazine yardımı ile veyahut da başka ihaleler vesaire falan o konudaki desteklerle, alınan desteklerle ortaya çıkan ve bol harcama yapan partilere kıyasla daha önemli olduğunu düşünüyorum ve millet, seçmen ve parti aidiyeti açısından da bu çok önemli. Ben bu partiye %35 kadar bir destek verebilecek ve bu desteğin aslında daha da artacağını ben düşünüyorum. Çünkü %5 Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun oy çıkıyorsa anketlerde yani bundan önceki %34 civarındaydı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu mutlaklıktan öncesi destek. Bunun demek ki %4 kadar bir dışarıdan bir destek daha geldiğini gösteriyor. Yani ben iddialı olmak isterim bu konuda.
1: Peki.
0: Bir risk alarak %40'ı bulabilecek ve hatta aşabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu
1: Peki.
0: potansiyeli iyi kullanabilirlerse gerçekten de ve millet de bunu desteklerse maddi olarak da ellerinden geleni yaparlarsa gerçekten de bu yeni parti için ve Özgür
1: Peki.
0: Özel ve arkadaşları için millette bütünleşme açısından da çok daha önemli bir sonuç üretir diye
1: Peki,
0: düşünüyorum.
1: süremizin artık sonuna geldik ama Mehmet Acet de %35'ler 40'lardan bahsediyor, Orhan Bursalı. Ne dersiniz? Çünkü iki değerlendirme vardı. Biri, ya o CHP'ye eli gitmeyen bir seçmen artık Özgür Özel'e eli gidebilir. O logonun altına basmak istemeyen, dolayısıyla Özgür Özel bu oyu alır. Birinci değerlendirme bu. İkinci değerlendirme de şu: 50 yıldır CHP'ye oy veren biri CHP'den başkasına oy vermez. Yani seçmen psikolojisini basitçe böyle okuyorlar mesela. Ne dersiniz, 35-40'ları bulabilir mi hakikaten yeni parti Mehmet Bey?
2: Yani şöyle şimdi temenni ile analizi karıştırmamak gerekiyor. Temenni ederseniz 40 da temenni edersiniz, 50 de temenni edersiniz. Ben 2023 seçimleri öncesi Amerikan basınında Foreign Affairs dergisinde bu minvalde bir yazı çıkmıştı. Onu hatırladım şimdi. Muhalefet, Türkiye'deki muhalefet temenni ile hareket etti 2023 seçiminde ve aldık götürdük sildik süpürdük havasında bu seçimlere girdi. Halbuki analiz yapsalardı durumun farklı olduğunu görebilirlerdi diyordu. O yazının ana mottosu buydu. Burada da tabii yani muhalefetin en önemli beslenme kaynağı böyle dönemlerde anketlerdir, beklentilerdir. İşte %40 alsak ne güzel olur beklentisi. Ona dönük olarak ama bu dediğim gibi biraz analizden öte temenni olarak ben bunu
1: Peki.
2: görüyorum, değerlendiriyorum. Bu arada bir de bir eski Mersin Milletvekili CHP'li Ali Rıza Öztürk bir mesaj atmış. Yani iki şey söylüyor. Bir Vahap Seçer Mersin Belediye Başkanı o da CHP'de kalacağını açıkladı diyor. İkincisi de CHP Kılıçdaroğlu'nun değil Atatürk'ün partisidir diyor. Bu da bir argüman tabii. Yani bunu da kullananlar, kullanarak CHP'de kalanlar olacaktır.
1: Pekala.
2: Bu zikrettiğimiz vitrindeki isimler dahil olmak üzere bu da söz konusu olabilecektir. Görüp izleyeceğiz tabii. Yani şunu söyleyeyim öyle tamamlayayım. Yani sandık kimse için sandığın şakası yoktur. Bunu da ifade edeyim. Yani iktidar açısından da bu böyledir. Muhalefet açısından da bu böyledir. Milletin gözüne girmek, bir milletin gözünde kalmak gerekiyor siyasette.
1: Evet, görüp izleyeceğiz efendim, sizin de söylediğiniz gibi. Çok
0: Belki
1: teşekkür ederiz kıymetli katkı. Son cümlenizi
0: bir
1: alırsam,
0: cümle
1: süremizi artık açtık. Buyurun Orhan Bey.
0: Söyleyeyim. Aslında 195 kadar milletvekili deniyor. Fakat bunun son rakamını, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalınması istenilen bir grup da olduğu
1: Evet.
0: söyleniyor partinin. Orada da orayı da tam boş bırakmayalım. Bu sonucu tam olarak göreceğiz. Bir de bugün bu parti dediği, yeni parti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki bence süreç içinde büyük bir liderlik yarışı da söz konusu. Orada partide kalan Zeydan Karalar olsun bu konuda Bence bir

0: umutla işe girişeceğini varsayabilirim.
1: Bu değerlendirme aslında parti meclisi için yapıyorlar genelde. Yani birkaç yine orada parti meclisinde isim kalacak ki Yargıtay'dan başka bir karar gelirse ona göre de adım atılsın. Tedbiren aslında kalacaklar gibi bir değerlendirme de var efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Mehmet Acet ve Orhan Bursalı bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim.
0: Hoşça kalın.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Efendim devam edelim. Bugün kritik bir gün çünkü Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Özellikle Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Ayrıntılar haberimizde.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajans Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
1: Yargıtay'dan devre tatili sözleşmeleriyle ilgili emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme 14 günlük cayma süresi içinde sözleşmeden dönen tüketiciden ücret alınmayacağına hükmetti. Tahsil edilen paranın iade edilmesi gerektiğine de karar verdi.
2: Yargıtay, devre tatili sözleşmelerine dair önemli bir karara imza attı. Cayma hakkını kullanan tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceğine hükmetti. Mersin'de bir tüketici 26 Temmuz 2023'te devre tatil üyelik sözleşmesi imzaladı ve 15 bin lira peşinat ödedi. Ancak aynı gün sözleşmeden vazgeçerek cayma hakkını kullandı. Buna rağmen şirket ödediği ücreti iade etmedi. Kalan alacağını tahsil etmek amacıyla tüketici hakkında icra takibi başlattı. Tüketici icra takibine itiraz etti. Sözleşmenin feshedilmesini ve cayma hakkının süresinde kullandığının tespit edilmesini talep ederek dava açtı. Ancak ilk derece mahkemesi davayı reddetti. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Üçüncü hukuk dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Kanun yararına bozdu. Kararda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna dikkat çekildi. Tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden dönebileceği hatırlatıldı. Bu süre içinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı, alınmış sıra derhal iade edilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde yağış ve fırtınanın İstanbul'da etkili olacağı uyarısını yapmıştı. Beklenen de oldu efendim. Birçok ilçede hayat olumsuz etkilendi. Neler yaşandı izleyelim.
3: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.
4: Uçağı gördün mü?
5: Uçağı şu an gitti. Onlar göremiyor.
6: Aşırı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
5: Oha, neden düştü?
7: Yere bak, cam da sallanıyor. Uzak durun camdan.
3: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.
1: Habertürk, Rusya-Ukrayna savaşını kayıt altına almaya devam

Devam ediyor. Savaşan Ukrayna 2 haber dizimizin ikinci dosya haberi. Küçülen topraklar için Sena Alkan Kiev'de Ukraynalıların nabzını tuttu. Ukraynalılara barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz diye sordu. Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle Kievlilerin yanıtına bakalım. Bırak, bırak, bırak, bırak.

0: простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик.
1: Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас.
2: 4,5 yıldır savaşın düğüm noktası. Ukrayna'nın doğusunda verimli topraklarıyla hafızalara kazınan Donbas bölgesi. 2014'ten bu yana en yoğun savaşın yaşandığı yerlerden biri. Rusya'nın da Ukrayna'nın da kırmızı çizgisi. Yüzlerce kilometrelik cephe hattında en sert çatışmalar burada yaşanıyor. Nüfusu Ukrayna ağırlıklı ancak konuşulan dilde ağırlık Rusça'da. Rusya, Rusça konuşan nüfusu koruyorum, Ukrayna ise Rusya dil bahanesiyle işgal ediyor diyor.
3: Çok açık artık. Rusya diyor ki Donbas bölgesini bütünüyle bana bırakacaksın. Ama de jure ama başka yöntemlerle. Ben Donbas bölgesini istiyorum. %15 kaldı. Burayı almadan bu savaşı bitirmeyeceğim. Bu duruştan vazgeçmiyoruz diyor. Anladığımız o. Ve ama çok yavaş ilerliyor Donbas'ta. %24 iken geçen sene Rusya'nın kontrolünde olmayan bölge bu sene %15 ve çok fazla asker kaybediyor. Ukrayna'da diyor ki ben bunu sormalıyım, referanduma gitmeliyim ama ben topraklarımdan taviz vermeyeceğim diyor.
2: Ukrayna Anayasası'nın ikinci maddesi, toprak bütünlüğü korunur. 73. maddesi, toprakta değişikliğin ancak ülke çapında referandumla olabileceğini söylüyor. 157. madde ise toprakların ülke bütünlüğü ihlal edecek şekilde değiştirilemeyeceğini. İşte müzakere süreçleri tam da burada kilitleniyor.
3: 4,5 yıldır masada konuşulan bir şey var. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan Ukrayna vazgeçecek mi? Acaba taraflar masada anlaşacak mı? Özellikle Donbas bölgesini Ukrayna bırakacak mı? Masada bunlar konuşuluyor ama hep Ukrayna tarafı bir şey atıp yapıyor. Benim bunu halkıma sormam lazım. Şimdi Kiev'deyiz, sokakta yürüyoruz, caddelerde yürüyoruz. Kiev'de Ukraynalılara soracağız. En temel soru, barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz?
4: Would you accept giving off your lands?
5: Siz topraklarınızı vermeyi kabul eder misiniz? Sanırım herkesin sorması gereken soru bu. Pek çok müttefikten, Avrupalı ülkelerden bu konuda bazı telkinler duyuyorum. Ama size konuşması çok kolay. Çünkü bu sizin toprağınız değil, sizin bölgeniz değil, sizin eviniz değil.
6: Putin to end the war?
7: Yeah.
8: Savaşı bitirmek için Donbas'ı Putin'e verir miydim? Sanırım evet, orayı çok bilmiyorum. Eğer bu savaşı bitirecekse, buyurun rica ederim.
5: Hayır, Ukrayna kaybettiği tüm toprakları geri alma kabiliyetine sahip ve çok fazla Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu yüzden öylece ülkenin bir kısmını vermek adil değil.
9: Topraklarımızı verir miyiz? 2014'te böyle bir şey yaptık. Kırım'ı verdik, barış görüşmesi yaptık. Gelinen noktada tam teşekküllü işgal başladı. Eğer durdurmazsak, olduğu yerde devam edecek.
2: Topraklarını vermeye karşı olan her Ukraynalı'nın gerekçesi aynı. Topraklarımızı verdik ve sonunda Rusya daha fazlasını istedi. Ukrayna ilk bağımsızlığını kazandığında 603.700 km² yüz ölçümüyle Fransa'dan biraz büyüktü. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla durum değişti. Arnavutluk büyüklüğünde bir alan uluslararası toplum tarafından tanınmasa da fiilen Rusya kontrolüne geçti. 2014 ve 2021 arasında Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçler kontrolü sağladı. Kırım'la beraber toprak kaybı 43.000 km² ile Avrupa'da Danimarka topraklarına eşdeğer bir seviyeye geldi. 2022'den bu yana Rusya, Ukrayna topraklarında 108.000 km² yani ülkenin %18'ini fiilen kontrol altında tutuyor. Bu alan Bulgaristan büyüklüğünde.
3: What would be your message to Putin?
2: Putin'e mesajın ne olurdu?
10: Güzel bir soru. Sadece öl, özür dilerim.
4: We are on TV.
5: Televizyondayız şu anda, o mesajları söyleyemem. Ama hakikaten topraklarımdan defolup gitmesini çok istiyorum.
9: Putin'e iyi bir mesaj olacağını sanmıyorum. Savaşı durdur, topraklarımızdan çık, barış içinde yaşamamıza izin ver.
4: And you just leave us in peace.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 13'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Gün ortasına devam ediyoruz efendim. Bir bağlantıyla başlayacağız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı bakanlıkta. Bugünkü toplantıya da başkentteki Roketsan tesisleri ev sahipliği yaptı. Açıklamadan acaba satır başlarında neler var? Serkan Şimşek, Roketsan tesislerinde bizi bekliyor. Hemen notlarını dinleyeceğiz. Söz sende Serkan.
1: Kübra Nuruslu, toplantının ayrıntılarına geçmeden önce bulunduğumuz noktayı anlatalım. Burası Roketsan'ın önemli bir üretim tesisi olan Lalahan'daki yerleşkesi. Bu noktada Türk Savunma Sanayi'nin hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı hem de çeşitli ülkelere, çeşitli ordulara ihraç ettiğimiz çok sayıda füzenin ve bazı önemli araçların üretiminin gerçekleştirildiği bir tesis. Milli Savunma Bakanlığı'nda bu haftaki toplantısı burada yapıldı. Şimdi toplantının en sıcak başlıklarından bir tanesi Türkiye'nin bir süredir tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter uçaklarına ilişkin eğitim takvimiydi. Bu takvimin netleştiği aktarıldı toplantıda ve Ağustos ayında iki pilotun, iki personelin İngiltere'ye giderek eğitime başlayacağı ifade edildi. Tabii bu aslında eğitime dair ilk açıklama olduğu için bizimle paylaşılıyor ama bundan sonra da aslında bu bir işaret fişeği. Bundan sonra da bu eğitimler peyderpey yapılacak. Tabii İngiltere'de yapılmasının da önemli ölçüde bir sebebi var. Çünkü biz aslında Avrupa'nın bir konsorsiyum tarafından ürettiği bu Eurofighter uçağında başından beri görüşmeleri İngiltere ile yürüttük. Türkiye'nin bu kapsamda sağladığı diplomasi İngiltere tarafıyla yapıldı ve İngiltere'den de 2030 yılında tedarik edilecek Eurofighter uçakları için de imzalar İstanbul'da Saha Fuarı'nda geçtiğimiz sene atılmıştı. İşte bu kapsamda tabii ki ara ihtiyacı, yani 2030 yılına kadar ara ihtiyacı karşılamak için de Umman ve Katar'la da Eurofighter anlaşmaları yapılmıştı, hatırlanacaktır. İşte tüm bu Eurofighter uçaklarının tedariki öncesinde Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının Eurofighter eğitimleri başlayacak önümüzdeki ay. Ağustos ayında personelin, uçucu personelin İngiltere'ye eğitim

0: amaçlı gönderileceği açıklandı. Toplantıdaki bir diğer önemli başlıkta geçtiğimiz günlerde Hava Harp Okulu'nda Yalova'da üzücü bir hadise aktarmıştık. Maalesef bir öğrenci eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olmuştu. O sürece dair, yani şehadetin ardından inceleme sürecine dair bir açıklama yapıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir denildi. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır ifadelerini kullandı. Bu süreçte hayatını kaybeden harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması da büyük önem arz etmektedir ifadeleri kullanıldı. Burada varsayım demişken şöyle bir parantez açalım. Tabii Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim sırasında şehit olmasının ardından sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialardan bir tanesi bu öğrencinin güneş çarpması sebebiyle şehit olduğu yönündeydi ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada böyle bir bulgunun olmadığı ve eğitim gününde de havanın çok yüksek bir sıcaklıkta olmadığı paylaşıldı. Yani bu noktada şunu ifade etmek lazım. Bu tarz olaylarda ailenin, aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın vurguladığı bölüm, ailenin hassasiyetine, ailenin acısına saygı gösterilmesi noktasında bu tarz duyumlara ve dezenformasyona itibar edilmemesi noktasında bir mesaj paylaşılmış oldu. Ve bir kez daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından hayatını kaybeden harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan bu toplantıda tabii ki bir yandan aslında sınırdaki hareketlilikte paylaşıldı. 6 PKK'lı teröristin geçtiğimiz bir hafta içinde teslim olduğu ifade edildi. Bu normal bir, yani rutin bir sayı. Aslında her hafta benzer minvalde bir teslim olma rakamı paylaşılıyor. Bu haftaysa 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olduğu açıklanmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'da, Lalahan tesislerinde yapıldı ve o toplantının öne çıkan sıcak başlıkları bu şekildeydi Kübra Nurusu.
1: Pekala efendim, Serkan Şimşek Roketsan'dan aktardı. Devam edelim. Özgür Özel'in yeni partisine geçmesi beklenen CHP'li vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. 70 civarında vekilin katıldığı toplantı sonrası açıklama bekleniyor. Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Çünkü Mahir Kılıç da bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Mahir, bu toplantının ne zaman sona ereceği, ne zaman sonrasında açıklama yapacağına ilişkin elimizde bir bilgi var mı? Ve ne tür bir açıklama bekliyoruz?
2: Var Kübra Nurusu, saatler 13.30'u gösterdiğinde Grup Başkan Vekili Murat Emir bu toplantıya ilişkin açıklama yapacak, onu ifade edebiliriz. Akıllardaki sorulara da yanıt vereceğini belirtelim. Toplantıya da zaten kendisi bizzat başkanlık yaptı. Teknik bir toplantı olduğu belirtildi. Bu yüzden de salı günü son kez grup kürsüsüne çıkan, veda eden Özgür Özel bu toplantıya katılmadı. Sen de belirttin katılan milletvekillerini. Burada olan var, il dışında olan var, ancak 70 civarında milletvekili bu sabahki toplantıda hazır bulundu bizim görebildiğimiz kadarıyla. Tabii ne zaman kuruluş dilekçesi verilecek, o çok merak ediliyor. Eli kulağında dersek herhalde yanlış olmaz. Cuma ya da pazartesi günlerinin burada ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Biraz meclisin çalışma takvimiyle de alakalı olduğunu söylemekte fayda var. İsmi, logosu, renkleri çok merak ediliyor. Edindiğimiz bilgi yeni parti olacağı yönünde. Tabii en son resmi açıklamayı görmek lazım. Fakat son anda bir değişiklik olmaması halinde yeni parti ismiyle bu partinin kurulmasını bekliyoruz. Logosu ve rengi ise, renkleri ise kuruluş dilekçesinin verildiği gün kamuoyla paylaşılacak. Çeşitli öneriler var, yapılan çalışmalar var profesyoneller tarafından. Ancak henüz %100 bir sonuca varılmadı. Bir kararlaşma söz konusu değil. Bunun için belki de birkaç gün daha bekleyeceğiz. Dünden bu yana milletvekilleri, kurucular kurumunda yer alacak olan milletvekilleri imza atmaya devam ediyor. Bugün de o imzalar atılıyor ve bu sabahki toplantıda da hesaplar ibra edildi. Teknik bir toplantıydı. Tabii bir siyasi parti grubu, Türkiye Büyük etmesinde bu grubun çok büyük bir kısmı ayrılacak ve yeni bir grup kurulacak. Hesaplar, gelirler, giderler, kalemler, hepsi bunların kapatılması gerekiyor. Bunlar da ciddi teknik çalışmalar diyebiliriz bu anlamda. Bugün bunların halledilmesini ve artık yarın ya da en geç pazartesi günü de istifaların gerçekleşmesi ve kuruluş için yeni dilekçelerin verilmesini bekliyoruz. Akıllarda çok fazla soru var, beklenen cevaplar var. Bizler de bu soruları yaklaşık yarım saat sonra Grup Başkan Vekili Murat Emir'e soracağız diyelim ve sözü meclisten size bırakalım.
1: Pekala, Mahir Kılıç aktar.

0: vardı efendim. Yarım saat sonra biz de Murat Emir'in dediklerini yine Mahir Kılıç'tan dinlemeyi sürdüreceğiz. Peki gelin bir de Kılıçdaroğlu tarafına bakalım. Çünkü Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşiyor. Genel Merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini söyledi. Kaynaklar ayrıca Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya inmeye hazırlandığını da belirtti.
1: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar, vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıklarıyla ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
0: Ve dönelim tekrar İstanbul'a. Arzu Kaya bizi Adalet Sarayı'nda bekliyor. Çünkü Ahbap Derneği'nde yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifadeye çağrılan 5 isimden 3'ü dün adliyeye gitmişti. Gazeteci Fatih Portakal da bugün ifade için adliyedeydi. Peki ifadelerden ayrıntılar acaba Arzu'ya ulaşabilmiş mi? Son durum nedir soruşturmadaki? Söz sende Arzu.
2: Kübra Nuruslu, isterseniz sorunuzla başlayayım. Çünkü Fatih Portakal bir ifade verdi savcılıkta. Biz de ifadesine ulaşabildik. İfadesinde o günkü şartlarda öne çıkan bir dernek olduğunu söyledi Ahbap'ın, deprem döneminden bahsediyor. Ve bu yüzden oraya bağış yapılabileceğini ifade ettim diyor. Ancak kendisine bu konuda kızgın olduğunu, çünkü derneğe yapılacak bağışlarla ilgili bu kadar güven duyduğum için kendime kızgınım diyor. Ve toplanan yardımların soruşturmaya konu edilmesiyle ilgili de kendisinde bir sorumluluk gördüğünü ifade ediyor. Çünkü kendisi derneğe bağış yapılması noktasında çağrılarda bulunmuştu. Bu yüzden kendimde de sorumluluk hissediyorum diyor. Ve bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım ifadelerini kullandı yine. Söz konusu derneğe, Ahbap Derneği'ne kendisinin bir yardımda bulunmadığını, yani kendi hesabından bir para akışı sağlanmadığını da ifade etti. Şahsi olarak derneğe bağışta bulunmadım ifadelerini kullandı. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir ifadeye çağırma işlemi uygulanmıştı 5 isimle ilgili. Bunlardan 4'ü toplamda ifadeye gelmiş oldu. Bu sabah saatlerinde Fatih Portakal Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına bu şekilde bir ifade verdi. Düne dönecek olursak yine toplamda 5 isim ifadeye çağrıldı demiştik. Yine aralarında gazeteciler, şarkıcılar ve sunucuların bulunduğu. Dün Ece Üner adliyedeydi. Yine şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter. Onların da ifadelerinden kısaca bahsetmek gerekirse, ifadelerinin ortak noktası aslında bağış çağrısında bulunduklarını söylüyorlar Ahbap'a, ancak kendilerinin herhangi bir bağış yapmadığını ve Ahbap'a yapılan bağışların da nerede kullanıldığını, nerede değerlendirildiğini bilmedikleri noktasında bir ifadeleri söz konusu. Aynı zamanda pişmanlıklarını da ifade ediyorlar. Bu noktada çağrı yaptıkları için kendilerini kişinin de kandırıldığını belirtiyorlar bu soruşturma kapsamında. Toplamda 5 isimden bahsediyorduk. Tabii bunların hangi sıfatla çağrıldığı da çok konuşulmuştu. Sanık şüpheli sıfatıyla mı, tanık sıfatıyla mı? İfadelere baktığımızda çağrılan isimlerin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerin alındığını biliyoruz. Ve bu noktada da ifadesine başvurulan sıfatıyla ifadeleri alınan kişilerin de bir kişi kaldı. Avukat Feyza Altun. Onun da önümüzdeki günler içerisinde Cumhuriyet Savcısına gelerek Ahbap'a yönelik, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Sabah saatlerinde dediğimiz gibi gazeteci Fatih Portakal bu noktadaydı. Adliyenin C kapısından giriş yaptı. Basın mensuplarını da gördüğü zaman neler söyleyeceğini sorduk bizler de kendisine. Soruşturmada tanık olarak ifadem alınacak dedi. Biz de konuyu takip ediyoruz dedi ve bu nedenle savcıya ifade vereceğim dedi. Ve dediğimiz gibi ifadesinde de Ahbap Derneği'ne bağış yapılması noktasında bir söylemim olmuştur ama bu konuda kendime kızgınım ve kendimi de bağış yapılması noktasına çağrıda bulunduğum için sorumlu hissediyorum. Özür dilemem gerekirse de özür dilerim şeklinde Cumhuriyet Savcısına bir ifade verdi. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde sürüyor. Hemen her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de tutuklu sayısının arttığını biliyoruz. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. 5 ismin ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Bunlardan 4'ü geldi. Avukat Feyza Altun'un da önümüzdeki günlerde adliyeye gelmesi bekleniyor.
0: Pekala efendim, Arzu Kaya aktardı Ahbap Derneği soruşturmasındaki son bilgileri. Devam edelim. Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Operasyon kapsamında Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin kan ve saç kılı örnekleri incelenecek. Ve kapalı çarşıya gideceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın yılın 5. faiz kararını artık dakikalar kaldı efendim. 14'te o faiz kararı açıklanacak. Malum faiz kararı açıklanınca piyasaları da etkiliyor, altını da etkiliyor. Acaba altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? Merkez Bankası'nın bu kararını altın fiyatları nasıl takip ediyor? Söz Dilara Civelek'te.
3: Kübra Nur Uslu, sizin de aktardığınız gibi Merkez Bankası'nın faiz kararına çok az kaldı. Saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Karar öncesinde şöyle bir piyasaları aktaralım bizler de sizlere. Öncelikle geçen haftadan başlamak istiyorum. Gram altın geçen hafta 6.198 liradan işlem görüyordu. Bugün Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getiriyor. 6.215 lira satışından işlem görüyor. Her ne kadar geçen haftaya göre yükselmiş gözükse de gram altın son 4 gündür yükselişteydi. Ve bugün biraz daha ivme tersine döndü. Gram altında düşüşe geçtik. Çeyrek geçen hafta 10.115 liradan satışı görüyordu. Bugün de 10.161 liradan. Yine tekrar edelim. Geçen haftaya göre rakamlar yüksek ama son 4 günün 3 günün bandında bakıldığında rakamlar geri düşüyor anlamında bir çıkarımda bulunabiliriz. Yarım altının fiyatını aktaralım. Satışta 120.126 lira yarım altın. Satışında da 20.254 lira tam altından bahsedelim. Tam altında 39.916 liradan alış fiyatı. Satış fiyatı da 40.223 lira. Ata liraya gelelim, ata altına gelelim. 40.907 liradan alış, 41.209 liradan da satış görüyor. Altından bahsettik. Altın geçen haftaya göre rakamlar yüksek ama son hafta özellikle de son 4 günde yükselişe gidiyordu. Son 2 haftanın rekor rakamlarını yakaladı diyebiliriz. Ama bugün sabah piyasalar tersine açıldı. İvme biraz daha aşağı döndü diyebiliriz. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimler petrolü, altını, doları ve dünya piyasalarını çok etkiliyor. Trump'ın İran'la ilgili anlaşma mı, savaş mı açıklamalarının ardından yine piyasalarda bir hareketlenme söz konusu. Özellikle Brent petrolden bahsetmek istiyorum. Brent petrolü savaş başladığından bu yana Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp açılması, krizler yaşanmasıyla birlikte 70 dolarda da seviyeli.

0: değerlerini görmüştü. 100 doların altına düştü diye çok fazla yayınlarımızda aktardık. Ancak şu an 98 dolardan işlem görüyor ve gün içinde de yükseliyor. Brent petrol son bir haftada %16 yükseliş sağladı ve bu altını da baskılıyor. Brent petrolün yükselişi altını baskılıyor diyebiliriz. %16 bir yükseliş aslında çok önemli bir rakam. Bir yandan da Trump ve İran arasında, ABD ve İran arasındaki gerilimler de devam ediyor. ABD Başkanı İran anlaşma için hazır, anlaşmak istiyor ama hazırlar mı değiller mi göreceğiz çıkışıyla başladı son dönemde İran'la aralarındaki görüşmeye. Bir yandan da iç piyasalara bakalım. İç piyasalarda da durum şöyle. Bugün Merkez Bankası'nın kararı açıklanacak saat 14'te, onu da aktaracağız. Fed'in de faiz kararı 29 Temmuz'da açıklanacak. Bizler karardan, Merkez Bankası'nın kararından önceki son piyasa rakamlarını sizlere aktardık. Merkez Bankası'nın kararının ardından da Kapalı Çarşı'dan aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala efendim, Dilara Civelek Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor. 14'te kararı göreceğiz, ardından bir tekrar bakacağız. Altında bir değişiklik olmuş mu Merkez Bankası'nın o kararına göre. Şimdi yüzümüzü güldüren bir haber paylaşalım. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki mücadelede Kanada'yı yendi ve yarı finale yükseldi. Amili kadın voleybol takımı Çin'de oynanan maçta 3-1'lik skorla galip geldi. Yarı final maçı cumartesi günü oynanacak. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi ise bugün saat 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak. Yarı final karşılaşması da cumartesi günü oynanacak. Bir kez daha Filenin Sultanlarını gönülden tebrik edelim efendim. Ve savaş gündemine bakalım. Evet, savaş hala devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 12. gecede de sürdü. Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentleri hedef alınırken Şelemçe sınır kapısında saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu arada İran'ın misillemelerinin hedefinde ise Ürdün ve Kuveyt vardı.
2: Karşılıklı saldırılar sürüyor. Tehditler peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon düşmüyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda 12. geceyi tamamladıklarını açıkladı. İran'ın füze ve İHA depoları, kıyı gözetleme tesisleri, hava savunma sistemleri ve deniz unsurları hedef alındı. Hürmüz Boğazı'nda 9 ticari geminin geri çevrildiği, birinin ise hizmet dışı bırakıldığı belirtildi. Ahvaz, Ramşir ve Hürmüz yakınındaki Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali de Amerikan füzelerinin hedefi oldu. Saldırının ardından can kayıpları bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma istediği iddiasını yineledi. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt'teki Ali Es-Salim Hava Üssü'nde bulunan teçhizat deposu, Patriot hava savunma sistemi ve hangarın hedef alındığını, Ürdün'de radar ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini belirtti. Açıklamada köprüler ya da enerji santralleri vurulursa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecek denildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Amerikan saldırılarına destek verenler meşru hedef sayılacak dedi. Meclis Başkanı Kalibaf ise Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı. Bu savaşın denklemi net. Ya hepimiz ya hiçbirimiz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu uçakları 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda kullanmıştı.
1: Efendim izledik, Amerikan Başkanı Trump'ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Körfez'de 8 Temmuz'a başlayan çatışma hali işte gördüğünüz sürüyor. Şimdi bir harita göstereceğim size. Aslında haritada O tarihten bu yana tarafların vurduğu önemli noktalar var. İran misilleme saldırılarında özellikle bölgedeki Amerikan üslerini hedef alıyor. Vurulan noktalar arasında hatta CIA'ya ait tesisler olduğu da belirtiliyor. Şimdi son iddia da şu: CIA tesislerini İran nasıl vurdu? Rusya mı destek oldu? Bunu da birazdan konuklarımız olacak, onlara da soracağız ama gelin önce bir şu haritaya bakalım.

0: Çünkü bu harita dediğimiz gibi sadece 8 Temmuz'dan sonra vurulan yerler aslında. ABD'nin saldırılarını kırmızı noktalarla gösterdik. Kritik noktaları Amerika Birleşik Devletleri vurmaya devam ediyor. Ki nitekim hatırlayacaksınız, zaten Trump da çok defa kritik noktaların vurulduğunu, otoyolların, köprülerin, askeri üslerin, askeri depoların vurulduğunu söylemişti. Şunu da biliyoruz, özellikle füze rampalarının hedef alındığını, fırlatma üslerinin hedef alındığını da biliyoruz. Tabii bu konuda da çeşitli değerlendirmeler var. Mesela Washington Post'ta çıkan haberler bize şunu gösteriyor, özellikle uydu görüntülerine dayandırıyorlar. İran artık bu füze rampalarını da yenilemeye başladı şeklinde de değerlendirmeler var. Birazdan bunu da konuşacağız ama gördüğünüz gibi kritik noktalar hedef alınıyor. Peki misilleme olarak İran ne yapıyor? İşte İran'ın saldırılarını da mor olarak gösterdik. Özellikle Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman'a hedef alıyor ve buralarda da mesela Ürdün'deki Amerikan üssünü hedef alıyor. Kuveyt'teki yine Amerikan üslerini, hava üssünü, su, elektrik ve deniz suyu arıtma tesislerini yine kritik noktaları hedef alıyor. Yine Bahreyn ve Katar'daki, Umman'daki Amerikan üslerini de hedef aldı İran şu son saldırılarda. Ve son olarak İran'ın hedef aldığı gemilere de bir bakalım. Yeşil noktalarla onları da gösterdik gördüğünüz gibi efendim. Tam da aslında Keşm Adası, Sirik, Bender Abbas. Dikkat ederseniz hep bu noktalardan bahsediyoruz. Mesela gece boyunca çatışmalar sürüyorsa hep bize düşen bilgiler bu civarda. Bender Abbas'ta, Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Sirik'te, bu şehirde. Dolayısıyla genelde bu noktada da çatışmalar sürüyor günlerdir. Artık 12. gündeyiz dedik. Peki nereye kadar sürecek? Hem birazdan bahsettiğim o iddiaları konuklarımıza soracağız. Hem de bu işin sonunun nereye varacağını soracağız efendim. Hatta konuğumuz da işte gördüğünüz gibi yanımda bir konuğum, bir konuğum da uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte olacak. Hemen tanıtalım. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Özgür Tor stüdyomuzda. Hoş geldiniz
1: efendim.
0: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yayına diyorum.
0: Teşekkür ediyoruz ve uzaktan bağlantıyla da İran Araştırmaları Merkezi'nden Oral Toğa bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim siz de yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Komutanım da saygılar, selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Komutanım sizinle başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz bu haritayı? Hakikaten ilk günlerdeki gibi yani epi topu 12 gündür çatışmalar sürüyor diyoruz ama iki tarafta kritik noktaları hedef alıyor. Nereye kadar sürecek bu mesele? Özellikle çeşitli kavramlar kullanılıyordu. Sonsuza kadar süren savaşlar ya da mesela Ukrayna-Rusya meselesinde biz dondurulmuş savaş kavramını duymuştuk. Burada da öyle bir şeyle mi karşı karşıyayız?
1: Yani oldukça uzun sürme ihtimali var. Niye? Çünkü taraflar yenişemiyor. Olayın önce stratejik ve siyaset bölümüne baktığımız zaman siyasi hedeflere ulaşamadı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. İsrail bakın şu an yok ama ortada. Yani İsrail geriden liderlik yapıp Amerika Birleşik Devletleri'nin ön planı sürüyor. Bunu da gözden kaçırmamız lazım. Ve sizin biraz önce haritada ve şu anda da ekranda görülen bakın genellikle İran'ın bu Hürmüz ve Basra Körfezi üzerindeki hatta ateş altına alınıyor. Yani bu bir tek bu şehre bir istayı koyuyorum. Orada bir nükleer çalışmayla, enerji santraliyle ilgili bir konu var. Onun dışında bakın, ta Çabadar'dan başlayıp yukarıya kadar baktığınız zaman, tabii farklı tesislerde ama ağırlıklı olarak Hürmüz geçişini ve Basra Körfezi etki altına alabilecek olan İran komuta kontrol sistemleri, füze sistemleri gibi çeşitli yani buraya biraz önce söyleyeyim hatta etki edecek silah sistemini vurmaya çalışıyor.
0: Yani bu harita bize onu gösteriyor. Evet. Özellikle kırmızıların yoğunlaştığı noktaya bakınca biraz önce aktardım efendim. Çizgi. Gece boyunca mesela bize hep düşüyor haber bilgiler. Akışıyor. Genelde dediğiniz gibi Bender Abbas, Sirik o civardan hep Keşm Adası değil mi kritik noktalardan bahsediyor.
1: Çünkü yani burada şimdi şöyle sadece Hürmüz Boğazı'nı biz bunu başından beri söylüyoruz. Hürmüz Boğazı'nı sadece Hürmüz'le Umman arasındaki bir boğaz olarak görmeyin. İran bu Basra Körfezi'ni kontrol etmesi için Hürmüz Boğazı'na dahil olmak üzere sadece Hürmüz'ün etrafına eskisi gibi kale kuşatması gibi iki tane kale koyup hani oraya topla böyle bir şey yok. Ne yapıyor? Bu hat boyunca çeşitli ateş destek vasıtalarını hatta bunlar daha ziyade gözetleme. Eğer hani daha zorda kalırsa bu gözetleme ve komuta kontrol sistemleri yani füze atma sistemleri ama daha geriden de füzelerle buraları etki etme şansına sahip. Dolayısıyla İran burada coğrafyanın avantajını kullanıyor.
0: Efendim ama bir virgül koymak isterim. Sorumla da devam edeceğim ama tamam. Çünkü sıcak bir gelişme var şimdi. Ekranlarda seyircilerimiz de görüyordur. Efendim Bahçeli'den yeni partiyle ilgili bir açıklama var. Kritik bir açıklama. Şimdi detaylarını almak için bir arkadaşlarımıza dönelim. Buse Gençtürk bizi telefon hattında bekliyor. Neler söyledi Bahçeli Buse?
3: Kübra Nurus'un MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor ifadelerini kullandı. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur dedi Bahçeli. Ve madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olandır ifadelerini kullandı. CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in yeni parti kurulmasına ilişkin soruları yanıtladı MHP lideri Devlet Bahçeli ve geçen vekil sayısı kadar yeni parti için hazine yardımından pay aktarılması gerektiğini söyledi.
0: Efendim Buse Gençtürk aktardı, kritik bir açıklama geldi Devlet Bahçeli'den. Biraz önce hatta konuklarımızla tam da değerlendirirken bu konuları bir önceki dilimde özellikle bu meseleye dikkat çekmiştik. Yani bu partinin finansmanı nasıl olacak diye. Çünkü eğer Özgür Özel'in dediği gibi yaklaşık 80-90 milletvekili geçerse bir ana muhalefet partisi olacak. Fakat ana muhalefet partisi olsa dahi yeni parti aslında hazineden destek alamayacak. Finansmanı nasıl sağlayacak gibi bir soru vardı gündemde. Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili bir görüşü var. Diyor ki geçen vekil sayısı kadar hazine yardımından pay aktarılmalı yeni partiye yönelik. Detayları da Buse Gençtürk'ten dinledik. Şimdi tam da bu sıcak gelişmeyi size aktarmadan önce konuklarımıza savaşın gündemine bakıyorduk. Çünkü malum savaş hala devam ediyor. 12 gündür süren aslında çatışmalar da devam ediyor. Efendim biraz önceki haritayı siz değerlendiriyordunuz. Evet. Kestim, buyurunuz.
1: Estağfurullah. Şimdi tabii ülkede değişik hem iç siyasette hem küresel anlamda çok farklı gelişmeler olduğu için sizler de yayın gerekleri bazen geçişler yapıyorsunuz. Biz de buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle, burada Hürmüz Boğazı'nın tabii enerjiyi artık bunu hepimiz anladık. Enerji jeopolitiği çok önemli ama Amerika Birleşik Devletleri şunu istiyor. Hürmüz'de bir İran kontrolü olmasını istiyor. Ama İran Hürmüz'ü sadece enerji kontrolü olarak görmüyor. Kendi güvenliği içinde diyor ki Hürmüz benim kontrolümde olursa kimse bana bundan sonra saldıramaz diyor. Dolayısıyla biraz önce siyasi hedefler dedim ya, tutturulamadı yani Amerika Birleşik Devletleri için. Bakın savaş öncesinde bizim bir Hürmüz diye bir konu hiç konuşulmuyordu. Öyle bir sorun da yoktu. Normal serbest geçiş, herkes geçiyordu. Şimdi şöyle bir açıklaması olmuştu İran'ın bundan yaklaşık 15 gün kadar önce, yanlış hatırlamıyorsam. Zamanını yanlış söylemeyeyim. 60 gün süreyle para almayacağız dedi Hürmüz geçişinden. Bu ne demek? 61. günden itibaren para alacağız demek. Sadece parayı, ya İran para alıyor hani, öyle düşünmeyin. Bir yerden para alıyor demek, geçiş ücreti alıyor demek, oranın seyri sefer güvenliğini de siz sağlıyorsunuz. Yani bugün diyeceksiniz ki bugün seyri sefer sağlayamıyorum, para da almıyorum, geçmiyorsunuz demek. Yani bir kendisine bir güvenlik halkası olarak görüyor İran'ın bakışı. Ben doğru yanlış anlamda söylemiyorum. Tamamen tarafsız stratejik incelemelerde hiçbir zaman duygu eklememek lazım. Amerika'nın bakış açısını söyledim. İran'ın bakış açısını söyledim. İsrail burada nerede? İsrail geride. Bakın İsrail'e füze düşmüyor son zamanlarda.
0: Bu arada İsrail'den çok dikkat çekici bir açıklama var efendim. İsrail Maliye Bakanı Smotrich en son dedi ki mevcut durum bizim için iyi ve bunun içine çekilmek çıkarımıza değil. Hatta devam ediyor, diyor ki Smotrich, en iyi yolu ekonomik önlemler almak bu süreçte. Yani Smotrich diyor ki savaşmamıza lüzum yok. Biz ABD-İran çatışmalarına dahil olmak istemiyoruz. Şu an güçsüz bir İran bizim işimize gelir. Ekonomik olarak baskıyı sürdürelim. Bu çatışmalara da daha fazla dahil olmayalım. Şimdi çok farklı bir açıklama İsrail'den gelen.
1: Tam benim söylediğimi destekleyen açıklama. Niye? Şunun için. İran geriden liderlik yapan, savaşı kim başlattı? Yani İran'ın ilk bombardımanla ilgili bu hani işte liderliğe, İran işte Hameney ve diğer bölümleri İsrail'in başlattığı. Amerika bir şey destekli ama İsrail başlattı. Şimdi İsrail diyor ki Amerika ile İran devam etsin. Bu işte ara ara yoğunlaşsın, ara ara artsın. Yalnız bu arada şunu söyleyeyim, asıl konuya geçeceğim. Enerji jeopolitiğinin etkisi, stoklar azaldığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere enerji tüketim ülkelerde azaldığı için bu savaşın çok yoğun görmeyebiliriz ama etkileri enerji piyasasına daha yoğun olacaktır. Daha fazla olacaktır. Onu bir kenara koyalım.
0: İsrail o konuyla ilgili bu arada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan daha bir hafta önceki açıklamaydı. İki hafta sonra daha fena göreceğiz bu enerji etkisini diye. Evet. Çünkü biz hep şöyle diyoruz ya, artık herhalde duruldu işler. Yok. İlk zamanlarında bu savaşın bu ifadeleri duyardık ama yeni bir uyarıda bulundu. Hatta iki haftalık da böyle bir süre de verdi.
1: Çünkü stratejik stoklar azaldığı için o 60 günlük veya 45 günlük, 40 günlük yoğun olandan daha fazla bir etkisi olacaktır deyip İran, İsrail'in yeniden liderliğiyle ilgili konuyu az ediyorum. İran ve ABD savaşacak. O sırada İsrail'e füze düşmeyecek. Biraz önceki o İsrail'in açıklaması üzere füze düşmeyecek. Seçimlere kadar başta olmak üzere böyle götürecekler. Ama bu arada İsrail ne yapacak? Lübnan ve Gazze'de ve Batı Şeria'da. Bakın Batı Şeria'da çok gözden kaçıyor. Lübnan biraz gözden kaçıyor. Tamam, Gazze önemsiz demiyorum. Gazze'de dikkat edilmesi gereken bir yer ama Lübnan'da ilerleyen bir İsrail Şam'a ve Suriye'ye önemli bir tehdit oluşturur. Bölgenin kontrolü için hakim arazidir. Bir de Batı Şeria'da hemen hemen her gün 70'e yakın evde boşaltılıp, yani şöyle diyor İsrail. Evet. Diyor ki İran'la ABD savaşsın, dünya kamuoyu ona yüklensin, yani onunla uğraşsın. Ben de bu arada diyor kuzeyde Lübnan'da, işte güneyde Gazze'de,
0: Lübnan'a odaklanayım
1: ve oralarda büyüyeyim ve gelişeyim diyor. Yani bunu, bu ikinci söylediğim aslında çok önemsiz gibi değil, çok önemli. Kesinlikle. Bir konu. Bununla özellikle değerlendirilmesi lazım. Evet. Peki İran ne yapıyor? Yani siz diğer konumuza da fazla uzatmayayım. İran ne yapıyor? İran'da karşı tarafta çok stratejik hedefleri vuruyor. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri hedefleri vuruyor deyip durayım ben şimdi.
0: Evet, tam da oradan devam edelim. İyi bir noktada hakikaten kaldık efendim. Üstleri vuruyor. Şimdi Orhan Bey, denilen o ki Reuters'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini vurdu İran ve bunu yaparken de Rusya'dan teknolojik destek aldı. İddia bu yönde. Yani bu CIA üstlerinin yerlerini nasıl tespit etti İran? Rusya'dan destek alarak şeklinde bir değerlendirme var. Ne dersiniz?
2: Bu bir sır değil. Yani İran-Rusya, İran-Çin ilişkileri 2021'den beri özellikle ivmelenerek artan bir yöndeydi. Ve geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde ortak tatbikatlar yaptı bu 3 ülke. Hem denizcilik noktasında hem çeşitli şeylerde. Mesela işte Çin'den İran'ın askeri okullarına, İran'dan Çin'in askeri okullarına gidip gelmeler haber oluyor zaten İran'da basınında da. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Fakat insanlar genellikle yardım destekleyince sürecin başından beri sadece böyle daha çok kafalarına şey canlandığı için, hani askerin sahaya indiği, Çin askerlerinin, Rus askerlerinin bulunduğu gibi hani Suriye sahası benzer bir şeyler bekledikleri için ya da Rus uçaklarını bekledikleri için çok böyle bu ilişkinin maliyeti çok anlaşılamadı. Ama artık günümüzde iki satır kodla, bir uydu görüntüsüyle yahut istihbari destekle de çok ciddi şekilde stratejik avantajlar elde edilebiliyor mu? Dolayısıyla en basitten İran'ın füzelerinde kullandığı katı yakıtın merkezi Çin temelde. Veya İran'ın birçok ekosisteminde kullandığı şey. Çin teknolojide güçlendirilmiş durumda. 2021'de yaptıkları 25 yıllık stratejik anlaşma sonrası İran'la Çin. Çin'in basına düşen, İran basına düşmeyen ama Çin basına düşen bazı haberlere göre Çin'in telekomünikasyon, yani İran telekomünikasyon altyapısını Baidu'nun kurduğunu söylüyorlar. Yani doğrudan Çinliler sayesinde İran füzeleri bu kadar net bir şekilde vurabiliyor, hedef gözeterek vurabiliyor diyorlar. Çünkü 2010'lu yıllar içerisinde hatırlarsınız İran füzeleriyle hatta şakalar yapılıyordu. Yani işte tam yerini isabet etmiyordu, biraz uzağa düşüyordu vesaire. Ama şimdi isabetli vuruşlar görmekteyiz. Bunun da işte bu 2021'den sonraki teknoloji transferinden sonra olduğu söyleniyor. Keza Çin'den ciddi bir insansız deniz aracı transferi teknolojisi aldığını da biliyoruz İranlıların. Bunu gösterdiler de, kullandılar da şeylerde, tatbikatlarda vesaire. Silolar, dağ altındaki o silolarda duruyor bunlar da. Böylesi bir çok işbirliği alanı var. Yani bu çok yeni bir hikaye değil.
0: Hı hı. Bu arada şu füzelerle ilgili efendim özellikle mesela defalarca Trump artık işte füze sistemlerini yok ettik demiş. Yine Pete Hegseth mesela açıklama yaparken İran'ın füze programının büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini söylemişti ama şunu çok net hatırlıyorum. Birçok mesela Washington Post gibi gazete işte uydu görüntülerini inceleyerek hep şu tespitlerde bulundu. İran bu füze rampalarını yeniliyor. Hatta bu savaşın olmadığı süreç İran'ın işine de yaradı. Bu füze rampaları yenilendi şeklinde değerlendirmeler vardı. Hakikaten böyle bir durum söz konusu mu Oral Bey? Yani İran'ın elinde ne kadar füze kaldığını, bu rampaların yenilenip yenilenmediğini, yeni füze üretip üretmediğine dair ne biliyoruz?
2: Şimdi füze rampaları başta olmak üzere İran'ın en temel askeri doktrin merkezi yerleştirdiği şey malum asimetri üzerinden yürüyor. Yani ben uçak gemileri yapamam, uçaklar alamam, 5. nesil uçaklar alamam ama bir şekilde caydırıcımı kuracak ucuz ve kullanılabilir çok sayıda şeyle asimetriyi sağlayabilirim diyor malum. Bu bağlamda da işte bahsettiğimiz rampalar vesaire

0: kamyon arkasına konulmuş belli şeyler aslında temelde. Dronelar için fırlattıkları olsun veya diğer füze rampaları olsun. Basit, ucuz maliyetli şeyler. Yani 20 bin dolara, 20 bin ila 100 bin dolar arasındaki dronlarla bu etkiyi yaratıyorlar büyük ölçüde. Hani çok böyle büyük ileri uç teknolojilerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bunları yerine koyması da hızlı ve şey olabiliyor, seri olabiliyor. Yani seri ve etkili olabiliyor diyelim. Dolayısıyla bu dağların altındaki şey de tam olarak bilinmiyor. Yani bu füze şehirleri ne durumda, tüneller ne durumda? Çünkü bu da 1980'lerden beri Kuzey Kore'yle bir ittifak halindeler bu noktada. Ve bunu yöneten bir şey var. Ayrıca sadece bu işte uğraşan Pasif Savunma Teşkilatı diye İran'da bir teşkilatlanma, bir yapılanma var. Konseyler vesaire şeklinde bu bölünmüş yapısı da var bunun. Bu teşkilat dahilinde yıllardan beri bu şeyler oluşturuluyor. Yani sağlamlaştırma unsurları oluşturuluyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin ne kadar olduğu, kapsamının nereye olduğu, dağların altı nerelere kadar uzandığı gibi konular şu an çok aydın değil. Dediğiniz gibi çok fazla böyle işte kazma dağı gibi şeyler sonradan tekrar basına düşebiliyor. Ama daha yeni şeyler de çıkabilir.
1: Bu arada B1 uçakları tekrar devrede yönünde bir iddia da var. B1 uçaklarını şuradan hatırlarız. Yerin altında binlerce metre aşağıya, değil mi? Doğru hatırlıyorum efendim.
2: Şöyle 60-70 metre civarı vurabiliyor. Estağfurullah. B1 tabii uzun menzilli bir uçak. Buradaki kullanılan B1 uçakları İngiltere'den, yani Amerika ama menşeli ama İngiltere'den kalkıyor. Direkt orayı vurup geri gelebiliyor. B2'ler de aynı şekilde bunu taşıyabilir. O B2 biraz daha gönüllü az olunacak. Ama bir an önce Oral Bey bir şey söyledi. Kore ile irtibatta yaptı bu işleri dedi. Bu şu açıdan önemli. Kore'nin metro sistemi dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin 60-70, tabii sert kayadan bahsediyorum. Yumuşaksa bu biraz daha aşağı gider. 110 metre ve altıdır. Niye? Vurulmasın diye. Yani sert kayalar üzerinden söylüyorum. Diğer daha yumuşaksa daha aşağıdır. Yani bu bir pasif savunma yöntemi. İkincisi, bu atma vasıtalarını Trump yönetimine artık kim nasıl bilgi veriyor bilmiyorum ama bir atma vasıtası yoktur bir füze bataryasında. Birden fazla vardır. Yani onlar birini vuruyorsa 5 tane içeride vardır. İkincisi, Oral Bey de söyledi. Bunlar tekerlekli. Yüksek ağırlık taşıyabilen hidrolik sistemli şeyler. Bunun yerine koyması da çok zor değil. Önemli olan füze bataryalarının ve füzelerin bulduğu cephanelikleri vurabiliyor musunuz? Şu an vuramıyorsun. Çünkü bırakın 60-70 metre sert granit işte kayaya geçmesi, tungsten çeyreği olan sizin GBU bombasını 600-700 metrelik derinlikteki yerlere koymuşlar. Dolayısıyla mevcut füze sorunu bittiği falan yok. Bakın, bazı şeyler, mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'na deniyordu ki Rusya'nın mühimmatı bitiyor. Ya Rusya'nın mühimmatının nerede olduğu, ne kadar ürettiği, ne kadar stoklandığını biz biliriz. Yani biz yakın coğrafyamızdakileri nerede ne var biz çok iyi biliriz. Dolayısıyla öyle hani bunlar magazinsel değeri işte bitiyor öyle böyle falan ama yani bu sahanın gerçekliğini yansıtmaz. Ve ancak şunu yapabilir: kısa süreli psikolojik harekat, işte yeniyoruz yürüyün falan gibi bir etki oluşturabilir. Ama uzun vadede, orta vadede bu etki oluşturamaz. İran, hemen sorunuzu alacağım. İran'ın bir füze sistemleriyle ilgili bir önce Oral Bey şeyi söyledi, Çin söyledi, doğru. Bakın, Çin şu anda dünyada bu tip sistemleri, bir Amerika hala, İki Rusya'ydı. Çin iki şu anda 10 santimetre, yani Amerika'ya yaklaştı, yakaladı. 10 santimetrelik atış koordinatı verebiliyor, yönlendirebiliyor. Bu çok önemli bir yetenek. Ama bu Rusya'nın da vermediği anlamına gelmez. Çünkü Rusya'da, Ukrayna'da ayağına basıyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'nın cevabı olarak, yani Çin'den de bu destek geliyor olabilir, Rusya'nın da her ikisinden de geliyor olabilir. Çünkü bir yeri siz vururken, boş bir havalanı vurma değil de pisti falan vurma dışında, onun silah sistemlerini, işte istihbarat sistemlerini falan vururken anlık görüş koordinatınıza ihtiyacın var. Yani o sistem oradan gittiyse orayı boşa boşa vurmanız bir şey ifade etmez. Dolayısıyla hedef analizinde İran bir, yerel unsurlardan, özellikle Irak'taki başta olmak üzere oradan haber oluyor. İki, Çin ve Rusya'nın desteğini alıyor ve iyi bir yönlendirme sistemiyle, nokta atışıyla vurmaya başladı. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için iyi bir haber değil. Ama bu İran savaşı kazanıyor anlamına da bir şey gelmez. Ama ne olur, sizin beden söylediğiniz, uzayan bir savaş, siyasi hedeflere ulaşılmayan bir savaş, bizi ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren boyutu, küresel enerjiyle ilgili de daha kötü senaryonun gittiği bir yere doğru götürür bizi.
1: Ne yazık ki o halde umutsuzuz herhalde, öyle mi diyelim? Yani şu açıdan da Kasım'da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var. Dolayısıyla Trump hep ona göre bir hamle yapar şeklinde değerlendirmeler vardı. Hatta İran tarafının da ya şu meseleyi biraz geçiştirelim zaten.

0: Kasım'da seçimler var şeklinde olaya baktığı değerlendiriliyordu. Siz şimdi sahayı okuduğunuz zaman bu savaş ne tarafa doğru evrilir, ne görüyorsunuz?
1: Trump seçimleri bıraktı. Yani senatodaki ve diğer şeyde çoğunluğu kaybetmeyi göze aldı. Buradan o çıkıyor. Çünkü harbin devam etmesini gerektiren durumlar oldu. Ne dedim? İran tam kontrol istiyor. Yani İran'ın tam kontrolü alması demek Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir prestij kaybıyla sonuçlanacaktır. Ve güçlenen bir İran, yani kısa zamanda belki Amerika seçimler falan uğraşabilir ama İran'ın Hürmüz'deki tam kontrolün hem ekonomik hem siyasi yönden İran'ı çok kuvvetlendirir. Yani bu savaşta İran karlı çıkar, kazanç çıkar. Yani zafer demek şey anlamda söylemiyorum ama yani kazanmaya daha yakın taraf olur. Bunu vermek istemiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ya yani ekonomi diyor şu an 4 doların üstüne düşmüş mesela Amerika'da. Seçimleri kaybetmeyi göze aldı. Ne pahasına? Biz onu şey pahasına. Bir de İsrail de mutlaka geriden şey yapıyordur. Yani bunu vur işte bu İran burayı ele geçirmesin hani gibilerden bir desteği vardır ama hep örtülü gizli. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani açığa çıkmadan geriden bir liderlikle aman bana bir şey olmasın ben buradaki işleri halledeyim sen olsa da İran'ı baskıda duyuyor şeklinde yorumlayabilirim. Ama bu ne kadar sürdürebilir? Çünkü bakın burada stratejik bir üst çıktığınız zaman Amerika burada geçmişte Afganistan'da İran'da böyle patinaj yaptı. Şimdi burada yapıyor. Irak'ta şimdi İran'da yapıyor. Bunun kazananı Çin olur. Yani uzun vadede söylüyorum. Kazanan derken avantajlı tarafı Çin olur. Ve Rusya'da sen Ukrayna'da işte böyle yapıyorsun bak ben de burada destekliyorum der. Ve Çin'le ABD mücadelesinde şu an Çin'in yanında gibi duruyor ama daha böyle dışarıda durup ikisinin daha sonraki fazdan bahsediyorum yani safhadan bahsediyorum yani 10 yıl sonraki safhadan bahsediyorum. O da geride durup sonucu değerlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik menfaatleri buralarda patinaj yapmak diye ortadan çıkması lazım ama onu bırakmayan işte Netanyahu yönetimi de İsrail değil baskısı, orada kal diyor. İsrail. Benim etrafımı temizle diyor. Evet. Sürekli böyle bir baskı altında sürdürülebilir mi? Zor. Sürdürürse ne olur? Evet. Çin bu konuda avantaj sağlar. Zaten Çin ve Rusya da burada diyor ne kadar uyanırsa, ne kadar füze stoklarıyla Ar-Ge ayıracağı yer 6. nesil mesela bakın son söyleyeyim çok uzatmayayım ama Çin 6. nesil uçağından 6. prototipini yaptı. Biz hep neyi görürdük? Amerika Birleşik Devletleri'nin hep işte uzay mekiğini o yapar, işte 5. nesil o yapar. Mesela F-22 yaptığı zaman Amerika Birleşik Devletleri gerçekten iyiymiş, hala iyi bir uçak. Yani dünyada böyle bir teknoloji yoktu. Evet. Ama Amerika biraz önce buradaki patinajlardan dolayı parasını, işte askeri gücünü, istihbaratını buraya harcadığını...
0: Çin yoluna devam ediyor. Hatırlar mısınız? Ekonomistin bir kapağı vardı. Xi ile Trump'ın görselini koymuşlardı. Altında da şu yazıyordu. Düşmanınız bir hata yapıyorsa bırakın yapsın gibi bir yazı vardı. Hakikaten öyle. Çin şu anda olanlardan memnun gibi görünüyor. Oral Bey, ne dersiniz? Aslında şöyle, Amerika Birleşik Devletleri basınında çıkan bir ifade geldi aklıma biraz önce konuşurken. Hani kazanan, kaybeden meselesinde. İran için kaybetmemek kazanmaktır ama Amerika Birleşik Devletleri için kazanmamak kaybetmektir şeklinde. Şu an gidişat o gibi duruyor. Ne dersiniz? İran'ın bakış açısı ne? Şu seçimleri mi hakikaten bekliyor o İran tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri?
2: Yani bu bence kamuoyuna anlatması en zor konulardan bir tanesi. Çünkü ne deseniz, gri alanları gösterseniz ya Amerikancı diye yaptılar ya İrancı diye yaptılar ama az önce komutanım da söyledi. Yani olanı resmetmek gerekiyor. Savaşlar futbol maçı değildir. Yani iki tane gol attı, kazandı, bir tane o yedi, kaybetti gibi bir şey değil. Çok fazla gri alan olan bir yerde geziyoruz. Dolayısıyla İran'da şu an elinde çok ciddi bir kart var, Hürmüz kartı var. Evet bunu kullanıyor ve şu an bu bir etki yaratmış durumda. Savaşı asimetrik olarak yayabilme kapasitesi İran'ın hasımlarını caydırmış durumda. Bab-ül Mendeb'den tutun da işte Irak içindeki olabileceklere, Kuveyt işgalinden işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı taarruza kadar birçok şey konuşuluyor. Ama 15 binden fazla da hedef vurulmuş durumda İran'da ve bunların 2500 kadarı kritik altyapı durumunda ve daha da vurulmaya devam ediyor. Bunun yaratacağı ekonomik ağırlık, bunun yaratacağı sosyal ağırlık öyle İran'ın kolay bir şekilde altından kalkabileceği bir yük değil. Savaş bugün bitse dahi, ambargolar kaldırılsa dahi ki kalkacağını düşünmüyoruz haliyle, İran'ın bu ekonomik yıkımın altından kalkabileceği ki zaten öncesinde ciddi sorunlar olan bir ülkeydi. Enerji arzında, su arzında ve diğer konularda ciddi protestolara, ekonomi temelli protestolara sahne olan bir ülkeydi. Ciddi anlamda sorunlar baş göstermeye devam edecektir. Savaşın yıkıcı boyutu gerçekten çok fazla İran açısından.

Şimdi kazandı kaybetti, eğer mesele hasımları caydırıp savaşı ateşkese bağlayıp bir şekilde hani kazanmaksa, ki bu da daha henüz gerçekleşmiş değil. İran halihazırda birçok savaş öncesi olmayan kazanımları Amerika'yı ikna etti. Dondurulmuş varlıklardan tutun da işte diğer Hürmüz'de sınırlı da olsa bir hani sembolik de olsa diyelim bir statü meselesine kadar bir şeylere

0: hani bir an önce savaşı sonlandıralım, kazanımlarımızı alalım ve yolumuza bakalım diyor. Diğer taraf ise hayır devam edelim diye durumu sürdürüyor. Haliyle şimdi olayın nereye evrileceği çok böyle şey, kaygan bir zemin üzerinde. Yani kazanma kaybetme dengesi de o yüzden çok net bir şekilde çizilemiyor. Biraz daha şeye bakmak, siyasi hedeflere ulaşıp ulaşamamakla alakalı belki vurmamak gerekiyor.
1: Efendim çok teşekkür ederiz
2: kıymetli
1: katkılarınız için.
2: Bir cümle söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Çoktan çok azdan az gider. Burada acı eşi önemlidir. Kim daha fazla dayanacak? Kim
1: i̇şte
2: dayanırsa...
1: İran'ın aslında öyle olduğunu hep söylüyoruz. Yıllardır ambargo altında yaşayan bir topluluk ama biraz önce Oral Bey'in de vurguladığı gibi çok da büyük kayıplar verdi hakikaten. Hani kolay onun için konuşulmuyor bu mesele. Çok teşekkür ederiz
2: ben
1: efendim kıymetli katkılarınız için. Sağolunuz. Emekli Tuğgeneral Özgür Tör bizimle birlikteydi ve uzaktan bağlantıyla da Oral Tuğ bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim ve böylece artık gün ortasının sonuna geldik. Şimdi yayınımız haber haftayla devam edecek. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Yeni parti için düğmeye basıldı. Peki kurucuları kimler olacak? Belediye başkanları ne yapacak? Yeni parti kaynak bulmak için nasıl bir yol izleyecek? Genel merkez yönetimi istifalar karşısında nasıl bir tutum belirledi? Partideki arınma süreci tamamlandı mı? Yeni ihraçlar yolda mı? CHP'de gitmek mi zor, kalmak mı? Ahbap soruşturması ünlülere uzanıyor. Peki kimler ifadeye çağrıldı? Adliyede neler yaşandı? Kerem Kırçıval soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Merve Şevnem Oruç, Gürbüz Evren ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Efendim saatler 14 olmak üzere. Habertürk ekranlarından merhaba herkese. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Tabii sıcak bir yayınla başlıyoruz bugün programımıza. Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten'le konuşacağız. Az sonra birazdan belki dakikalar içinde belki saniyeler içinde o kararı duyacağız, ilan edeceğiz. Efendim hoş geldiniz Zeynep Hocam. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba Esra Hanım, ben iyiyim. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun
1: evet,
0: hocam. Buyurun çok... hemen sözü size vereyim. Ya. Öncelikle beklenti nedir acaba? Sabit kalması mı faiz?
1: Evet evet, bu çok heyecanlı bir Merkez Bankası bekleyişi değil. Biz bunun çok heyecanlarını yaşamıştık. Acaba işte indirecekler mi yoksa faizi yükseltecekler mi, belirsizlik ortamları vardı. Fakat şu anda çok büyük bir işte piyasa beklentileri bunun sabit kalacağı yönde. Çünkü hani esasında hala çok yüksek bir enflasyon var. Arjantin'le yarışıyoruz hala enflasyonda. Ve dolayısıyla dünyanın en yüksek birkaç enflasyondan bir tanesindeyiz. Şu anda faizin indirilmesi çok imkansız gözüküyor. Çünkü jeopolitik riskler de çok yüksek. Petrol fiyatlarını görüyorsunuz ne hale geldi. Bunun gelecek aylar üzerinde enflasyonda yaratacağı etkini de yüksek olacaktır mutlaka. Dolayısıyla bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ama diğer taraftan da yüksek faizler sanayi kesimini, üretim kesimini, zaten tüketicileri çok uzun süredir vurmuş vaziyette. Ama üretim kesimini de çok zorluyor. Dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz ekonomik açıdan. Ama Merkez Bankası bugün herhangi bir değişiklik yapmayacak gibi geliyor. Çok büyük bir ihtimalle de aynı zamanda yayınladığı işte yayında da açıklamada da jeopolitik risklerin üzerinde duracak diye düşünüyorum.
0: Hocam piyasada satın aldı galiba değil mi bu sabit kalma beklentisini?
1: Evet, uzun süredir bu beklenti içindeyiz. Dolayısıyla piyasa zaten bunu öngördü, önden fiyatladı zaten. Ha zaten şunu bekliyorduk. Bakın eğer barış olsa bile. Esra Hanım, biz faizde herhangi bir indirim, yani resmi olarak açıklanan politika faizinde 37 olarak açıklanan faizde bir indirim beklemiyorduk. Ama uygulanan gecelik faiz 40 olarak uygulanıyor şu anda. Yani bankaların uyguladığı 40 üzerinden. Dolayısıyla onu realiteye çekecek. Gecelik faizden değil de ben gene haftalık faizden fonlayacağım. Yani 37'ye çekiyorum uygulanan rakamı da demesini bekliyorduk. Ama şu anda onu da beklemiyoruz artık.
0: Bu arada piyasa ekranını da veriyoruz. Tabii izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Şöyle bakalım, altında biraz düşüş var. Gram altın 6210 seviyesinde. Tam altın 40.492 seviyesinde. Dolarda dövizde biraz yükseliş var. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim onu da tekrar versin piyasa ekranında. Dolarda 47 seviyesinde, Euro'da 53 seviyesinde bir parça yükseliş de var. Hocam peki yani eğer sabit kalırsa, yani beklenen gibi devam ederse, az sonra böyle bir karar gelirse dövizde, altında yani benzer seyirde hareket mi beklersiniz yoksa daha farklı bir ivme mi beklersiniz?
1: Şimdi Esra Hanım, buradaki açıklanan faiz oranı ve karar çok fazla etki olmayacak piyasaların üzerinde. Çünkü işte dövizin artmasının farklı sebepleri var, altının düşmesinin farklı sebepleri var. Yani bu Merkez Bankası kararından farklı olarak daha küreselde yaşanan gelişmelere bağlı olarak bu işte dövizin artış veya altının düşüşü belirleniyor. Dövizde çok uzun süredir bir baskılama var. Bakın bunu biliyoruz, hep konuşuyoruz. Yani son 3 senedir uygulanan politika, ana politikalardan bir tanesi de TL'nin aşırı değerli olması ve dövizin de düşük tutulması. Merkez Bankası bunun üzerine ekonomi yönetimi, bunun üzerine bir politika yürütüyor. Fakat bu politikanın yan etkilerini özellikle sanayici üzerinde gördüğümüz için ihracatımızda gerçekten bir rekabet gücünü kaybetme durumuna geldik ve bizim de cari açığımız artma trendi içine girmeye başladı. Evet.
0: Karar geldi hocam bu arada. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Tam da bundan bahsediyorduk. Beklenti bu yöndeydi. Piyasanın da bunu satın aldığını, bu beklentiyi satın aldığından bahsediyorduk. Ve karar geldi. Az sonra arkadaşlarım tabii o açıklamayı, metni de paylaştıkça sizinle tabii sizin görüşlerinizi alacağım. Buyurunuz hocam.
1: Evet, dolayısıyla döviz üzerinde ciddi bir baskılanma var ve şu anda ne yazık ki hani bana gelen en çok soru çok özür dilerim. Yani bundan bir hafta önceye kadar hocam altın ne olacak, altın ne olacak diye soruyorlardı. Şimdi döviz ne zaman acaba yukarı doğru çıkmaya başlayacak? Hatta daha büyük kelimeler kullanıyorlar işte, döviz patlayacak mı filan. Herkesin üstüne, kafasında böyle bir düşünce oluştu. Yani döviz birdenbire çok yukarı gidecek mi? Biz bir kere daha KKM öncesi yaşadığımız bir döviz artışını yaşayacak mıyız? Yani şu anda bunu yaşamayız. Ben böyle düşünüyorum en azından. Çünkü Merkez Bankası'nın dövize müdahale edebilecek rezervleri hala var. Fakat ne yazık ki döviz üzerinde ciddi bir baskı uygulanıyor. Ve bu baskının, yani direkt fizik kanundur Esra Hanım. Eğer bir tarafa mesela bir bahçe suluyorsunuz, hortumun bir yerine baskı uyguladınız ayağınızla, ön taraftan su akmaz ama hortum başka bir yerden patlar ve çıkar. Dolayısıyla çok fazla baskılanan bir olayın bir zaman sonra farklı bir yerde farklı bir şekilde reaksiyon vereceğini düşünebiliriz. Ama ben dövizin birdenbire yukarı doğru gideceğini çok düşünmüyorum. Tedrici olarak artacaktır. Yavaş yavaş artma eğiliminde olacaktır mutlaka. Çünkü enflasyon hala var. Ama birdenbire bir patlama olacağını düşünmüyorum. Faizleri de bu

0: yüzden zaten aşağı doğru indirmekte zorlanıyorlar. Eğer faizi indirirsek bu sefer mevduatlar TL'den dövize doğru geçmeye başlarsa dövizin yukarı doğru çıkışını gözlemleyebiliriz.
1: Hocam bu arada Metin de geldi. Hemen ben paylaşayım izleyicilerimizle ve sizden de hemen sıcağı sıcağına yorumlarınızı rica edeceğim. Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir diyor Merkez Bankası. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir diyor metinde. Ve şöyle devam ediyor. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımda alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır diyor Merkez Bankası açıklaması hocam.
0: Evet, önemli bir metin. Şimdi burada birkaç tane dikkatimi çeken şey var Esra Hanım. Bir kere Temmuz'da, Haziran'da olduğu gibi 0,99 civarında bir enflasyon gelmeyeceği belirtilmiş. Dolayısıyla Temmuz'daki enflasyon büyük bir ihtimalle zaten hesaplamalarda öyle 2'ye yakın gelecek. Bu petrol fiyatlarındaki yükselişin bütün ürünler üzerindeki etkisini gözlemleyeceğiz. Ama aynı zamanda Temmuz'da gelen zamlarla birlikte gerek ulaşıma gerek sağlık hizmetlerindeki zamlarla birlikte zaten yukarı doğru bir gidişatın olacağını tahmin ediyorduk. Onun için Temmuz sonrası gelecek olan veriler de bizim için önemli. Şu anlaşılıyor ki dönem sonunda, yıl sonunda Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyonu ne yazık ki tutturamayacağız. Ve tahmini %30'lar civarında bir enflasyonla seneyi kapatacağız. Eğer savaş daha da uzarsa, bakın bugün işte Yemen'den gelen yeni haberlerle birlikte savaşın Kızıldeniz'e doğru da sıçrayacağı ve dolayısıyla esasında petrol salınımının gittikçe düşeceğini gözlemliyoruz. Ve bunu küresel bazlı pek çok kişi de bu konuda uyarı yapmaya başladı. Diyorlar ki gerçekten bir kabus senaryosu geliyor. Küresel enflasyon 4,5'un üzerine çıkabilir. Bakın 4,5'un üzerine çıkarsa biz Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, diğer büyük merkez bankalarından faiz artışı görebiliriz. Onlar faizleri arttırırsa bizim faiz indirebilme lüksümüz zaten kalmaz. Ve aynı zamanda onların faiz arttırmasıyla birlikte döviz kurunda da yükselmeleri yaşarız. Yani tüm bu küresel etkilerle birlikte zaten içeride bir türlü güveni sağlayamadığımız bir enflasyon, yüksek enflasyon var. Bu enflasyon beklentileri kıramadığımız atıl bir enflasyon var. Dolayısıyla zorlu günler bizi bekliyor. Şimdi bunu bir tarafa koyduk. Bir diğer metindeki önemli şey jeopolitik risklere biraz evvel bahsettiğim gibi bir de ona dikkat çekmiş.
1: Evet.
0: Ve bunun üzerine eğer enflasyonda beklentileri oluşturamazsak bir sıkılaştırmaya doğru da hareket edeceğiz diyor. Dolayısıyla biz buradan bir faiz indirim imkanı olmadığını görüyoruz. Zaten Ağustos ayında Merkez Bankası'nın bir toplantısı yok. 10 Eylül'de bir toplantısı var. 10 Eylül'e kadar biz hem Temmuz hem de Ağustos enflasyon verilerini almış olacağız. Savaşa gidişatına bağlı olarak biraz evvel söylediğim gibi en fazla yapabileceği şey Merkez Bankası'nın gecelik repo faizi olan 40 uyguladığı gecelik repo faizi 40'ı yerine haftalık repo faizi 37'yi kullanmaya başlayabilir. Ama manşet faizde bir indirim olacağını Eylül ayında da ne yazık ki düşünmüyorum.
1: Hocam Metin şöyle de devam ediyor aynı zamanda. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave mikro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likitide koşulları yakından izlenmeye ve likitide yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir diyor. Kurul para politika kararlarını enflasyonu orta vadede

0: %5 hedefine ulaştıracak, parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir diyor. Merkez Bankası kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır diyor. Bu arada Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını da %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'ta sabit tutmuştur dedi Merkez Bankası hocam.
1: Evet. Bu faizler konusunda bir değişiklik olmadığını gözlemliyorum. Zaten aynıydı. Ve likidite konusunda da gerektiğinde zaten bu makro ihtiyatı tedbirlerini alıyor Merkez Bankası. Gerek zorunlu karşılık oranlarını düzenleyerek, gerekse kredi tayinlamalarını yaparak likidite konusunda aktif olarak rol alıyor. Burada önemli bir şey daha var. Bir önce metnin ilk başında okuduğunuz önemli şeylerden bir tanesi de tüketici talebinin baskılanmış olduğunu söylüyor. Hakikaten bunun esasını biraz daha açarsak şunu söylüyoruz. Tüketiciler olarak ne yazık ki artık tüketimimizi ciddi anlamda sınırladık. Çünkü hakikaten yüksek enflasyon o kadar pahalı hale getirdi ki ülkemizi. Dolayısıyla biz de tüketimimizi zayıflatmak durumunda kaldık. Enflasyonla mücadele programı içinde tüketimin düşmesi zaten beklenen ve istenen bir sonuçtur. Ama tabii çok uzun sürdü. Yani 3 sene sürdü. Şimdi hep şu orta vadeli hedef var ya %5. Yani biz yaklaşık 22 senedir bu %5'e yaklaşamadık bile Esra Hanım. Onun için bunu artık o orta vadeli %5 yerine uzun vadeli %5 haline çevirseler bence daha inandırıcı ve daha tatmin edici olacak. Çünkü hakikaten %30'lardaki bir enflasyondan bahsediyoruz. %5'e ulaşmak için de çok uzun süredir zaten kıyısına köşesine yaklaşamıyoruz. Onun için Merkez Bankası esasında elinden geleni yapıyor. Enflasyonla mücadele konusunda sadece Merkez Bankası'na işin bırakılmış olması zaten zor ve yorucu taraf. Merkez Bankası uyguladığı politikalar bu kadar. Yani bunun daha fazlasını uygulayamaz. Yapabileceği elindeki araçlar da bu. Önemli olan enflasyonla mücadele konusunda gerçekten hani gerçek bir mali disiplinin sağlanması, yargıya güvenin, her türlü kuruma güvenin oluşturulması ve doğrudan yabancı yatırımcının içeriye doğru çekilmesi gerekmektedir. Bunun için de topyekün bir kalkınma stratejisi ve güven sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararını sıcağı sıcağına bizim için yorumladınız. Sağ olunuz efendim kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Mersin.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün başlamıştı orman yangını. Kontrol altına alındı artık. Gülçin Hacı Evliyagil Ayça ve Mustafa Kemal Kiruk olay yerinde bize yangından geriye kalanları anlatacaklar. Hatta da yangının çıktığı alandalar. Gülçin'i de gördüm. Hemen sözü sana bırakıyorum Gülçin. Merhaba, kolay gelsin bu arada.
2: Teşekkürler Esra Toptaş. Tabii büyüme potansiyeli olan bir yangını geride bıraktık ve artık kontrol altında. Dün itibariyle öğle saatlerinden bu yana başlayan ve 24 saattir de etkili olan bir yangındı. Öncelikle Gökçeovacık beldesinde Fethiye'de başladı. Ardından da o kuru kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle bulunduğumuz İnlice mahallesine kadar uzandı ve tabii bu noktada saatteki hızı 25 kilometre ile ilerledi. Bu nedenle kuru bir havayı da buraya taşıdığı için atlaya atlaya geldi. Ters bir rüzgar neyse ki daha fazla esmedi ve yangının çevresi özellikle havadan 19 hava aracının çalışmasıyla bir çember altına alındı. Ardından da gece boyunca bu noktada bulunduğumuz noktalarda köz ateşler vardı. Bunlara arazözlerin yardımıyla müdahale edildi ki 600'e yakın personel müdahale etti. Tabii iki hafta içerisinde ard arda iki büyük yangını yaşadı Muğla. Onlardan biri Bozüyük yangınıydı. O yangında da büyük miktarda bir alan kaybedildi. Toplamda aslında bakacak olursak 709 hektar kaybedildi. Milas Bozüyük yangınında 494 hektarlık orman alanı o noktada zarar gördü. 215 hektar orman dışı yani özel mülkiyet alanı etkilendi ve bu yangına bakacak olursak 6 dakika içerisinde müdahalesi ne yapıldığını açıkladı Orman Genel Müdürlüğü ve Göcek İnlice yangınında 180 hektar ormanlık alan zarar gördü.

0: Bunların da 100 hektarı da orman dışı, yani toplamda 24 saat içerisinde meydana gelen bu yangında da 280 hektarlık bir alan zarar gördü diyebiliriz. Zarar gören alanı zaten görüyorsunuz. Aslında Kızılçamların ve gerçekten de dünyanın aslında sayılı doğa manzarasına ve yeşiline sahip olan bu noktada kaybedilen alanı görüyorsunuz. Ama büyüme potansiyeli olan bir yangın da olduğu için şu an itibariyle kontrol altına alınması çok kıymetli. Bir taraftan da dün gece boyunca bulunduğumuz noktada yerleşim birimleri de olduğu için ormanın içinde kalan hem yazlık evler, bir taraftan da bungalov evler zarar gördü ki 4 bungalov ev zarar gördü. Aşağıda görmüş olduğunuz da işte bu bungalovun diğer bir parçası ki içerisinde havuz var. O yelken şeklinde yapılmış olan havuzda zarar gördü. Zeytinliklerin zarara uğradığını gördük. Çam ağaçlarının zarara uğradığını gördük. Büyüme potansiyeli olan bir yangından söz ediyoruz. Dolayısıyla da aslında Fethiye'nin, Göcek'in büyük bir tehlike atlattığını söylemekte fayda var. Peki bu yangına ne sebep oldu? Başta da söylediğim gibi rüzgar. Bununla birlikte düşük de %12 ile %15 seviyesinde seyrediyor. Bir taraftan da 40 derecenin üzerindeki sıcaklık. Tabii ki bu şartlar aslında yine önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu nedenle ormana girişler yasak olmuş olsa bile ormana yakın 4 kilometre yakında bile ateş yakmak yasak. Çünkü en ufak bir kıvılcımın işte bu denli büyük bir kayba uğramasına tanık oluyoruz. Dolayısıyla da ateş savaşçıları olarak adlandırdığımız tüm orman ekipleri 24 saattir büyük bir mücadele verdi. İki büyük yangın sınavını bu yaz sezonu içerisinde Muğla atlattı. Ancak bundan sonrası da çok kıymetli. Dolayısıyla da bu konuda da uyarılar yapılıyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Peki Gülçin, çok teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşımıza. Tabii Fethiye'ye, Muğla'ya da çok büyük geçmiş olsun diyelim. Şimdi tabii siyasete döneceğiz, Ankara'ya döneceğiz. Ben Mahir'i göreceğim karşımda, Habertürk editörü Mahir Kılıç da karşımda. CHP'den ayrılanların kurma hazırlığında olduğu yeni parti için vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Mahir Kılıç şimdi o toplantının içeriğini anlatacak. Bir karar mı çıktı, ne oldu, imza mı toplandı? Tabii Mahir, seninle günlerdir konuşuyoruz. En çok merak edilen konu, başlık, soru hatta kaç milletvekili geçecek bu yeni partiye, ne diyorsun?
2: O sayıya ilişkin net bir rakam vermek zor Esra, ancak bazı göstergeler var. Özgür Özel'in yaptığı son grup toplantısı gibi, bu sabahki kapalı grup gibi 80'in üzerinde milletvekili salı günü o toplantıya katılmıştı. Birçoğunda zaten kendi açıklaması var yeni kurulacak partide yer alacaklarına dair. Özgür Özel'e yakın isimler bu sayının 90'ın da üzerine çıkabileceğini ifade ettiğini belirtelim. Bu sabahki toplantıya ise 70 civarında milletvekili katıldı, ancak il dışında olan, yurt dışında olan, mazereti olan kişilerin de olduğunu belirtebiliriz. Teknik bir toplantı olduğu belirtildi. Malum bir partiden ayrılma var, bir parti grubu var, bütçesi var, kapatılması gereken hesaplar var. Teknik çalışmalar olarak adlandırıldı. Bütün bunlar ve Murat Emir geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada tüm bu kararların oy birliğiyle alındığını ifade etti. Tabii en çok merak edilen konu partinin kuruluşu ne zaman olacak, dilekçe ne zaman verilecek ya da işte az önce bahsettiğimiz gibi kaç milletvekili geçecek. Murat Emir buna şu yanıtı verdi: size verebileceğimiz somut bir tarih yok, somut bir vekil sayısı yok dedi, ancak milletvekillerinin çok büyük bir kısmının kendileri birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Bambaşka bir yola, güçlü bir yola çıkıyoruz ifadesini kullandı. Dediğim gibi bu sabahki toplantıda da kapatılması gereken konular, mecburi işlemler olduğunu belirtti. Bu kapsamda da kararların oy birliğiyle alındığını ifade etti, ancak dilekçenin ne zaman verileceğini ya da toplu istifalara ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bir kez daha genel merkez yönetimini eleştirdi, yargıyı eleştirdi. Bu plan tutmamıştır, bu plan milletin direnciyle suya düşmüştür ifadesini kullandı Murat Emir yaptığı değerlendirmede. Dün genel merkezde Müslüm Sarı yaptığı açıklamada Özgür Özel ve beraberindeki isimleri fikri herhangi bir ayrışma olmadığı için partiden ayrılma, yeni bir parti kurmayı koltuk sevdası olarak yorumlamıştı. Bu arkadaşlar koltukçu ifadesini kullanmıştı. O sözler soruldu Murat Emir'e. Murat Emir de onlar muhatabımız değil, bizim milletimiz her şeyi görür ifadesini kullandı. Şunu belirtebiliriz yeni parti ilişkin: milletvekilleri kurucular kurumunda yer alacak, sayısı kaç olursa olsun. Onların imza verme süreci devam ediyor. Kısa süre içerisinde, belki de önümüzdeki hafta göreceğiz bunu, dilekçenin artık İçişleri Bakanlığı'na verilmesini ve yeni

0: Parti'nin resmen kurulmasını bekliyoruz. Partinin kesin olan tam ismi, ki yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Logosu, renkleri, onların tamamı da dilekçenin verildiği gün paylaşılacak Esra.
1: Mahir, bugüne dair şöyle bir beklenti vardı. Seninle de yine günlerdir konuşuyoruz. Bugün için o toplu istifanın gelebileceğine dair bir beklenti vardı. Gerçi Murat Emir sen de anlattın da herhangi bir bu konuda net bir yanıt vermemiş, ama kulislerde böyle bir şey var mı? Konuşulan ne? Bugüne dair öyle bir beklenti var mı ilerleyen saatler için?
0: Aslında bir ara bir kulis bilgisi gün içinde dolaşıma girdi. Gece saatlerinde olabileceğine yönelik bir kulis bilgisi dolaştı. Ancak Murat Emir bunun doğru olmadığını ifade etti. Fakat günü, tarihi ne zaman olur onu bilemeyiz. Toplu bir şekilde, koordineli bir şekilde hareket edileceğini kaydedebiliriz. Salı günü Özgür Özel'in yaptığı konuşmadan hemen sonra İzmir milletvekili Murat Bakan istifa ettiğini duyurdu. Öyle ki CHP grubundan da bu bireysel şahsi istifaya, erken istifaya belki de tepki geldiğini belirtebiliriz. Edindiğim bilgi bu yönde. Neden bireysel hemen istifa ettin? Koordineli bir şekilde hareket edecektik şeklinde bir sitemin Murat Bakan'a iletildiğini biliyorum Esra.
1: Peki son olarak da Mahir sana şunu sorayım. Dakikalar önce Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Yeni partiye hazine yardımıyla ilgili Bahçeli'nin açıklamasına bir yanıt geldi mi oradan? Özgür Özel cephesinden.
0: Murat Emir'e bu açıklamayı, bu çıkışı sorma imkanı bulduk. Şunu ifade etti Murat Emir Bahçeli'nin çağrısı için. Şu andaki yasal çerçevede bu mümkün değil. Yani ayrılan milletvekillerinin oluşturduğu partiye hazine aktarımının aktarılmasının, hazine payının aktarılmasının mümkün olmadığını belirtti. Ancak Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortağı, parçası, samimi düşünceleri varsa yasal adım atılabilir ifadesini kullandı Murat Emir devamında. Elbette hak ettiğimiz yardımı almak isteriz ama paradan önce konuşmamız gereken etik konular var ifadesini kullandı. Mutlak butlan sürecine dikkat çekti. Keşke bu noktalarda müdahale edilseydi, gerekli hassasiyet gösterilseydi şeklinde bir yaklaşım oldu Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yine seninle görüşürüz, konuşuruz. Kulislere yansıyan yeni bilgiler oldukça, sağ olasın. Görüşmek üzere. Şimdi tabii CHP'deki gelişmeleri konuşalım, değerlendirelim. Konuklarım var. Doktor Ufuk Uras ve Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizimle birlikte haber hattında. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
2: Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar Esra.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Size sorularım olacak, konuşacağız, değerlendireceğiz. Mahir'in anlattığı bilgiler de var ama öncesinde bir haberimiz var. Dilerseniz onu izleyelim, sonrasında başlayalım. Şöyle, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşiyor artık. Genel Merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini söylüyor. Yine aynı kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya inme hazırlığını da belirtiyor. Önce haberimizi izleyelim, sonra konuklarımıza soracağım.
3: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar, vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıklarıyla ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
1: Evet, Kılıçdaroğlu cephesinden yansıyan bilgiler de böyleydi. Şimdi ben öncelikle Ufuk Hocam'la başlamak isterim. Efendim ne dersiniz? Biraz önce Mahir aktardı Ankara'dan arkadaşımız. Murat Emir'in bir açıklaması oldu. Henüz kaç vekilin geçeceğine dair bir şey söylemem söz konusu değil dedi. Ama kulislerde dolaşan çeşitli rakamlar var. Öncelikle sizin değerlendirmenizi sormak isterim. Beklentinizi sormak isterim aslında. Kaç vekilin geçmesini beklersiniz ve Özgür Özel veda konuşmasında CHP grubundaki açık ara farkla ana muhalefet partisi olacağız, oluyoruz demişti. Ne dersiniz efendim?
4: Ana muhalefet partisinin genel başkanının ana muhalefet partisi olacağız gibi hedef koyması çok anlamlı değil. Bu saatten sonra milletvekillerinin sayısına bakarak niteliksel bir değişiklik olmaz. Bir kamuoyuna yansıyan ortalama rakamlar gündeme gelecektir. Burada problem şu, yani sahaya dönmek, yurttaşla buluşma katsayısını arttırmak falan, bunlar iyi şeyler. Demek ki belki de bu parti ayrışmasından bir pozitif rekabet çıkabilir. Yani hayırlı olsun deyip başarılar dilemek lazım. Zaten bütün süreç önlerine gelen meselelerde alınacak tavırla ilgili. Mesela yakın bir zamanda çerçeve yasa çıkacak. CHP ve Yeni Parti muhtemelen bu meselelerde ortak tutum alabilir. Anayasa meselesi gelecek. Yani hayat sizi zaten zorunlu olarak yan yana getireceği gibi ilk seçimde oluşturacağınız Türkiye İttifakı denilen, zaten Altılı İttifak'ın bir diğer adı olan şey, yine bu partileri yan yana getirecek. O yüzden bir küçük fark narsizmi dediği Freud'un, yani küçük farklılıkların büyük rekabete yol açması meselesini aşmak lazım. Çünkü hakikaten hani deniyor ya, CHP'den farkı ne olacak ideolojik ve siyasi olarak? Bir fark olmayacak ki, çünkü hedef olarak zaten CHP'ye geri dönmeyi hedeflemişsiniz. Freud'un vizyon bu. Biz sonuçta CHP'ye geri döneceğiz. CHP geri dönülecekse bir ideolojik siyasi farklılık oluşturmaya da gerek yok. Zaten problem şuradan kaynaklanıyor. Biraz önce sizin sorduğunuz Sayın Devlet Bahçeli'nin hazine yardımı meselesi önemli. Şimdi bütün bu CHP'nin bölünmesinin arka planında iktidar bloğu var deyip sonra da Devlet Bahçeli'nin hazine yardımı konusunu gündeme gelince hakikaten enteresan bir şey oluyor. Bu bir samimiyet meselesi değil ki. Devlet Bey de zaten herhalde konunun farkında bir yasal değişiklik öneriyor. İşte bir pozitif rekabet olsun diye. Ama mesele şudur. Parti genel başkanları partinin birliğini temsil eder. Partinin birliğini temsil eden genel başkan birliği sağlayamıyorsa bunun sorumlusu başkalarıdır demek İzah edici değil. Gorbaçov, koskoca Sovyetler Birliği yıkıldığında sorumlusu kimdi diye soruyorlar. Hep deniyor ya, CIA, ABD, Rusya'yı yıktı. Hayır diyor, sorumluluğu hep kendi dışımızda aradığımız için bizdik diyor. Şimdi sorumluluğunu kendi dışınızda aradığınız zaman, bu yüzleşmeyi yapmadığınız zaman hakikaten sıkıntılı bir durum var. Bakın parti Ağustos sonu Eylül başı kurulacak. Yargıtay bu konuyu bu tarihte ele alacak Eylül itibariyle. Başvuruda bulunan sizsiniz. Bu Ağustos ayının nasıl bir kritik özelliği var ki Eylül'ü beklemeden, başvurduğunuz Yargıtay'ın sonuçlarını beklemeden adım atıyorsunuz. Şimdi belki bunlar artık konuşmanın manası yok. Çünkü düğmeye basıldı. Yeni parti kurulacak. Ama bu bölünerek çoğalma meselesini partiler nasıl bakıyor değil, yurttaş nasıl bakıyor diye ele almak lazım. Çünkü seçimi partilerle değil, kararsız yurttaşlarla kazanıyorsunuz. Yurttaş herhalde ne güzel, bir arada duramadılar, ortak vizyon sergileyemediler. Bu çok heyecan verici bir durum demiyor yani. Yani kamyon şoförleri biliyorsunuz, der ki yolun sonunu göremiyorsanız dönemece gelmişsinizdir diye. Şimdi yolun sonu gözükmüyor diyorsunuz. Ama politik olarak, yol haritası olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı şey yapıyoruz. Ben size Türkiye'nin hedefini söyleyeyim. Türkiye'nin hedefi bu ülkede cumhuriyeti tamamlamaktır. Cumhuriyeti tamamlamak için anayasayı değiştirmektir. Çerçeve yasayı desteklemektir. Eminim ki CHP'de, Yeni Parti'de bu doğrultuda tutum alacaktır. O zaman son söz. O zaman buyurun. Problemli. Bu son

0: niye soruyorlar? Faşizm nedir diye. Niye onu soruyorlar? Çünkü kendisi öyle olduğu için. Faşizm diyor, hakimiyet hırsıdır. Her hakimiyet hırsı olan faşist değildir ama siyasette hakimiyet hırsını bırakıp siyasi tezler üzerinde tutum aldığınızda işte o seçmen, o yurttaş sizin hakkınızı, değerinizi verir.
1: Peki Yaşar Hocam ne der acaba? Tam da biraz önce Ufuk Hocam'ın bahsettiği işte yeni parti, artık istifalar bugün yarın bekleniyor. Ağustos, Eylül gibi de sürecin tamamlanması bekleniyor ama tabii kamuoyunda şöyle de bir tartışma başlığı var. Acaba bu yeni parti siyaseten nerede duracak, ideolojik olarak nerede duracak, çizgisi ne olacak, ne dersiniz efendim?
2: Vallahi öyle zannediyorum, bu yeni parti kurmayı düşünenler bunu hiç düşünmüş değiller henüz. Asıl düşünmesi gereken konu buyken burada hiçbir iz göremiyoruz. Hiç de konuşmuyorlar bu konuda. Tek karine, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında, o da siyasi tarihimizde bir ilk olacak herhalde, bir siyasi partinin kuruluş açıklamasının, duyurusunun yapılmasıdır. Tek karine altı oka sahip çıkacağız vurgusu. O zaman nedir farkınız? Yani çok açık bir şekilde bugüne kadar benim hep tespitim oydu Esra Hanım. CHP'nin fikri kuraklığı, kişisel ihtirasları, hesapları, bir anlamda koltuğa dayalı ajanda oluşumlarını öne çıkarttı. Kişilere dayalı bir koltuk yarışı başladı. Bu bence CHP'nin epey bir zamandır fikri kuraklığının sonucudur bu. Cumhuriyet Halk Partisi bir araya geldiğinde ilk konuşacakları şey, dünya değişiyor, Türkiye bu konuda dinamik bir şekilde bütün bu süreçlerin içerisinde biz neyiz, ne yapmaya çalışıyoruz, tarihi misyonumuz tamam ama ileriye dönük neler yapmalıyız, neler söylemeliyiz, şu terörsüz Türkiye meselesinde bile çoğu zaman ikircikli bir tavır, hatta politika yetersizliğini bile hissettirdiler. Dolayısıyla çok açık bir şekilde bu ayrılığın sebebi nedir ki biz bu partinin bundan sonraki sürecinde ne yapmak isteyeceğini belirleyelim? Bir fikri ayrılık mı? Yeni bir fikrin doğuşu mu? Heyecan uyandıracak yeni bir fikrin yükselişini mi bize duyuracaklar? Bugüne kadar hiçbir şekilde bunun izine rastlanmadı. Böyle olmadığı da çok açık. Nedir o zaman ayrılık? Ayrılık bir yönetim meselesinden, bir koltuk kavgasından doğan bir şey bu. Yeni de değil aslında CHP içindeki bu dağınıklığı. Belki şimdi resmileşti. Ta 2023 seçimlerinde bütün tartışmalar adaylık üzerineydi. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı. İki belediye başkanının ismi sürekli dillerdeydi. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Israrla siz belediye başkanı olarak seçildiniz, yolunuza devam etmelisiniz demesine rağmen o ayrılık, o zıtlaşma giderek saflaşmalara, çekişmelere yol açmıştı. Hatta o dönem Kemalciler, Ekremciler diye insanlar tasnif yapıyordu. O dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun arası açılmıştı. O saraçhane görüntüler. Üstelik o dönem bir başka siyasi partinin genel başkanı da bir anlamda CHP'nin içine yönelik bir takım siyasi hamleler yapıyordu. Bu hiç gizlenemiyordu. Meral Akşener'di bu. Nitekim Saraçhane'deki o sevinç görüntüsü, abartılı sevinç görüntüsü. Oysa bir mahkeme kararı verilmişti. Sonuç itibariyle bu süreç oralardan bugüne geldi. Parti kurultayları, hele CHP içinde en çok ihtiyaç olan odur. Parti kurultayları aynı zamanda derlenip toparlanmanın da adresidir. Bu olmadığı gibi daha da büyük bir dağınıklığa yol açtı. Hemen ardından şaibeli kurultay sıfatlandırması dillere dolandı. Her şey CHP'nin içinden gelişti, doğdu. Yani CHP'nin ekosistemi içerisinde doğan bütün bu sızıntılar, bütün bu arızalar giderek adliye koridorlarına taşındı. Ne yapacaktınız başka? Demin çok güzel söyledi Hukuk Hoca. Hani sorumluluğu dışarıda aramak. Peki aynı şeyi uyarlayalım şimdi. Bu denli bu kadar. Yolsuzluklara dayalı, usulsüzlüklere dayalı iddialar var. Bir kısmı soruşturma sürecini, bir kısmı kovuşturma sürecinde yargılamalar yapılıyor. Peki bunların da yine sorumluluğu dışarıdan mı aranmalı? Bunların %90'ı doğru değilse, %10'u doğruysa, ki çok vahim şeyler var, yeterli değil midir o %10 bu meselenin hakikatle buluşturulmasına ve sorgulanmasına? CHP'nin Özgür Özel ve ekibi yönetimdeyken şöyle bir şeyi başardılar. CHP kitlesine bir iktidar çıtası koydular. Yerel seçimlerin başarısını adeta sabitlediler. O başarı hiç değişmeyecek ya da o oran hiç değişmeyecek. Aksine mutlak yükselecektir diye bir mutlaklığın içine soktular. Buna inandılar.

0: kandırdılar. Ama bunu yaparken sakın ola bütün bu iddialar, soruşturmalar, yolsuzluk meseleleri, bunlara inanmayın. Bu hakikat değil, bu bir siyasi operasyon. Ve oraya hiç girmediler. Orayı hiç tartıştırmadılar. Acaba bile demeye müsaade edilmedi. Böyle bir kitle ürettiler. Bunu da kabul edelim. Peki bu hakikat ortaya çıktığında o %10 bile gerçekse, bu insanların bir kısmı, yani yüreği ve zihni arasında bağ kopmayanlar, demeyecekler mi biz bunlar için mi sokağa döküldük? Bunun için mi yeni parti kurduk? Dolayısıyla şimdi 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isimle tekrar onun da gerekçelendirdiği şey, ilk defa belki bu denli yüksek sesle partimde yolsuzluklar oldu. Usulsüzlükler oldu. İşte arınmayı da buraya bağlı. Şimdi sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, bir takım isimler var. Gürsel Tekin var. Bunlar bir süredir zaten konuşuyorlardı. Şimdi onlar da bir takım isimler üzerinden daha somut partimizi bu yolsuzluk kimliğine siz bulaştırdınız diye itham ediyorlar. Karşılığı ne oluyor? Hain Kemal oluyor bu sefer. Yani şimdi bu ikilem arasında fikir nerede? Fikir üretimi nerede? Niye bir yeni parti kurarsınız? Niçin? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde biz olmaksak Cumhuriyet Halk Partisi bizim için pek de değeri yok. Hani tarihi misyonu? Hani yüzyıllık parti? Hani Cumhuriyeti kuran parti? Hani Mustafa Kemal? Dilinizden düşmüyordu. Devleti bile onun kurduğunu iddia ediyordunuz. Bu kadar mı kolay koptunuz? Niye içinde mücadele etmediniz? Yani iktidara gelemeyebilirsiniz. Fikri mücadele edin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar politik yanlışları, ki çok eleştirmiş biri olarak söylüyorum seçim sürecinde. Mesela buralarda bir şey söyleyin. Bunlar da hiçbir şey söyleyemezler. Çünkü birlikteydiler o politikaları üretirken. Kısacası yani mesela Murat Bakan ilk ayrılan alelacele. Bir de üstelik bunu internetten ya da sosyal medya hesabından da duyuruyor. Yapıyor ve bir bilgisayarın bir tuşuna basarak istifa ettiğini, bir tuşa basarak, yani bir tuşa basma refleksi kadar değerli hale geliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun algısı da var kuşkusuz seçmende. O açıdan yani evet. Siz dediniz ki yeni partinin çizgisi ne olacak, ideolojisi ne olacak? Farklı bir şey olmayacak. Kaldı ki yani yine karine olarak söyleyelim, yani grup toplantısında Özgür Özel demokratlar deyip önlerine sıfatlar koydu. Biz sosyal demokratız, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar diye böyle bir sıralama yaptı.
1: Evet.
0: Orada da tabii yine siyaset ilmi açısından yanlış vurgular var da hadi neyse. Sonuç itibariyle bunu nasıl yapacaksınız? Yine klasik şeyler. Türkiye'de siyasi parti kurma pratiklerine bakın. Çok az fikrin yeni doğuşuyla doğmuştur. Peki. Büyük bölümü yönetim kavgaları, genel başkan yarışlarından doğmuştur. Bir de böyle eklektik olarak
1: hocam,
0: Mustafa muhafazakar, Ayşe de liberal bir araya getirdik. Bütün fikirleri bir arada topladık. Bu olmadı, olmuyor. Denendi bu. Dolayısıyla fikirleri sentezlerseniz bir kimlik üretirsiniz.
1: Peki.
0: Bunun da olmadığı çok açık. İşleri zor, Kemal Bey'in de işi zor. İki tarafın da işi zor. Ve dolayısıyla bölünerek büyüme şansları bence çok zayıf. Ama başarı da sabitlenerek değil, başarıyı koruyarak ancak yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla kendi ekosistemi içinde yaşadıkları bu türbülans, mahalli seçimlerde, yerel seçimlerde aldıkları oy oranını, başarıyı da bence zedelediler. Kendi elleriyle yaptılar.
1: Peki.
0: Şimdi bunun bence sonuçlarıyla yüzleşecekler.
1: Evet, şimdi Ufuk Hocam, şimdi tabii hep kaç milletvekili geçecek üzerinden bir tartışma var ama bir de işin belediye başkanları boyutu var. Özgür Özel salı günkü son grup toplantısında, o veda toplantısında, konuşmasında bazı belediye başkanlarının adını telaffuz etti. İşte Mansur Yavaş'ı da bırakmayız dedi, Zeydan Karalar'ı da dedi, Vahap Saçar'ı da dedi, Seçer'i de dedi. Şimdi Zeydan Karalar'ın bir kararı var. Dün ben de konuştum kendisiyle. Evet, CHP'de kalma kararı var. Çünkü ben 54 yıllık CHP'liyim dedi. Böyle bir kararı var. Henüz Mansur Yavaş ve Vahap Seçer'den bir açıklama yok. Bu arada İzmir'den de bir süre sanıyoruz anlaşılan o ki bağımsız kalacak. Onu anlıyoruz. Bu durumda şöyle bir soru çıkıyor tabii. Hani kalanlar niye kalıyor, gidenler niye gidiyor ve belediye başkanlarının bu tavrı neye işaret?
2: O zaman şöyle bakalım. Milletvekili ya da belediye başkanı seçildiğini bir tutum aldığınızda bunu nasıl alacaksınız? Yani aslında diyelim milletvekiliyseniz sizi seçen üyelerinize, yurttaşlara

0: sormanız gerekiyor. Yani kişisel olarak hareket etme özelliğine sahip değilsin. İşin kuralı bu. Bu geri çağırma hakkı vesaire gibi yöntemler bazı ülkelerde uygulanıyor. Şimdi yani o bildiğiniz hikayedir. Hırsız girmiş, çocuk demiş ki hırsız var, getir getiremiyorum, bırak o beni bırak diyor falan. Şimdi siyaset dediğiniz şey borsada yükselen kağıda oynamak değil ki. Yani siyaset var olan ilkeler üzerinden yapılmış. O yüzden bu sayıların kendisini vesaireyi kestiremiyorum. Ama çok radikal bir dönüşüm beklememek lazım. Onu siyasi miras konusu da değil. Yani özel mirası anlıyorum ama siyasi miras özelleştirilemez. Bir mirasın, siyasi mirasın nasıl diyelim, üçer hakkı yok. Yani bir altı ok aşağı, altı ok yukarı. Şu altı oku bir ele alalım. Hangi altı ok? Bir tanesi milliyetçilik. Negatif milliyetçi de olabilirsiniz, pozitif milliyetçi de olabilirsiniz. Bir tanesi laiklik. Yani demokratik bir laiklikten yana olabilirsiniz, otoriter bir laiklikten. Yani bütün bunların güncellemesi lazım ki, ya Mustafa Kemal'in vasiyetine uyulmayan bir ülkede yaşıyoruz biz. Ne demiş paşam? Benim hani vücudum toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Toprak mı oldu? Hayır. Tahmin edin. Bozulmasın diye yıllarca beklettiler. Mustafa Kemal'in böyle bir vasiyeti mi vardı? Yani Nutuk da benim havarilerim yok diyen Mustafa Kemal ne çektiyse havarilerimden çekti. O yüzden siyaseti güncellemek lazım. Bakın 70'li yılların başında Ecevit Ak Günlere diye, tabii ki o günlerde AK Parti'yi kastetmeden bir seçim bildirgesi yayınlamıştı. 3-4 yerde Mustafa Kemal'in adı geçer. 400 sayfanın hemen hemen hepsi somut güncel meselelere verilecek yanıtlar üzerindedir.
1: Evet.
0: Yani siyaseti güncellemek, bu miras kavgası, miras yedi olmak, miras dedi olmak siyasetsizlikten kaynaklanan temalar.
1: Çok az zamanım kalmış. Hemen son sözlerini Yaşar Hocama da vermek istiyorum. Şimdi efendim, biraz önce biz haberimizde, bandımızda da izledik. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, orada da sahaya inmek gibi bir, bundan sonra böyle bir yol haritası var. Daha çok vatandaşla birebir iletişim anladığımız o. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden beri kurduğu bir cümle vardı: arınma. Şimdi bu kadar milletvekili ayrıldıktan sonra bu arınma nasıl devam edecek? Ne yapacak? Nasıl bir yol haritası beklersiniz?
2: Valla yani arınmadan bizim anladığımız, zannediyorum Kemal Bey de bunu alt başlıklarını öyle besledi. Özellikle bu yolsuzluk iddialarına ilişkin aklanmaları konusunda bir çabanın içinde olunması. Bununla ilgili hatta bir fiziki olarak bir komisyon, bir yöntem olarak geliştirecekleri falan da ifade ediliyordu. Dolayısıyla bu konuda bence üç şeye bağlı Kemal Bey'in bundan sonra zor olan süreci yönetebilme becerisi. Birincisi, çok temel olarak gerekçelendirdiği bu arınma meselesinde daha somut konuşabilmesi, verili, kanıtlı ve özellikle öyle çok genel ifadelerle değil, kimden ne konuda hangi rahatsızlık duyuluyorsa elbette yargı kararlarına da saygı duyarak ve bekleyerek bunu yapması, bunun takipçisi olacağını halka inandırabilmesi. Az önce Özgür Özel ve ekibinin başardığı şey, hakikatin peşine düşmeyin, kimin haklı, kimin haksız olduğunu, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu değil, siz bize inanın, bunların hiçbirine inanmayın. Hiçbiri doğru değildir. Bunu kırması gerekiyor. Bu algıyı kırması gerekiyor CHP seçmeninde. İkincisi de yani Özgür Özel ve ekibinin o son grup toplantısında da gördüğünüz gibi en az 3-4 kez ayağa kalkıp alkışlanırken tek slogan vardı: iktidar. Az önce dediğim gibi, yani bir iktidar şansını yakaladıklarına inanmış durumdalar. Bunun heba edildiğine ne dayandırıyorlar bütün bu koltuk kavgasını ve dolayısıyla Kemal Bey'in de tam bu noktada bir iktidar şansını ortaya koyabilmesi için muhtemel bir işte kurultay süreci yapacak, kaçınılmaz o. Şimdiden belki bir süre sonra, onun artık siyasi olarak pozisyonunu ya da zamanlamasını en iyi o bilir. Kendisinin değil, yeni bir ekibin, yeni bir genel başkanın ve hatta mümkünse hemen eş zamanlı Cumhurbaşkanı adayını da açıklaması gerekir.
1: Evet.
2: Bu da bir CHP'nin kitlesinde, ya iktidar tamam da öbür tarafta bir yığın bagajlı adam var. Yolsuzluk soruşturmaları var. Sonuçta

0: ne olacağı belli değil. Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir şey olması diploma konusunda da engeli çıktı. Dolayısıyla onun çıkması, aday olması zaten çok sınırlı süre kalıyor seçimlere. Mümkün değil. Aa bak şimdi Kemal Bey'in bu yaptıkları giderek bizi ikna etmeye başladı. Doğru da bir genel başkan adayı, doğru da bir cumhurbaşkanı adayı benimseyeceğimiz isimler belirlendi. Buraya çok rahatlıkla yöneliş olur. Bu üçüncü başarı şansı da zaman zaman sınadı bu aralar. Mesela benim zaviyemden söyleyeyim.
1: Hocam herkes bağlamanızı için rica etsem şöyle
0: hemen bağlıyorum.
1: Uyarı geliyor.
0: Herkes için önemli olmayabilir ama benim için çok önemliydi. 13 yıldır ağzından pek duymadığımız o emperyalizm vurgusunu, o son sorunlu olan kurultay toplantısına gidemeyip de partisinde yaptığında 10 dakikada 3 kere emperyalizm dedi. Kıymetli buluyorum. Belki fikirlerinde de güçlü, yeni, dünyayı okuyabilen, Türkiye'nin yerini iyi tespit eden açıklamalar yapar. Bu da politika üretmesiyle ayrışabilir CHP'nin yeni ayrılan grubunda. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve Doktor Ufuk Uras. Efendim çok kıymetli katkılarınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. Gayet. Sağ olunuz.
0: Bakalım.
1: Şimdi devam edelim haberlerimize, akışımıza. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda konserler üzerinden usulsüzlük yapıldığı yazıldı. Ayrıca raporda ahbap soruşturmasıyla kesişen isimler de yer aldı. Peki o isimler kim? Bakalım.
2: Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaştılar. Belediyeye milyonlarca liralık fatura kestiler. Ancak o sanatçılara gösterilenden daha düşük ödeme yaptılar. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İddiaya göre Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda bir şirkete verildi. Ancak bilirkişi raporunda bu şirketin paravan olduğu, organizasyonunsa başka bir firma tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi. O firma Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aitti.
3: 30'un üzerinde.
2: Raporda sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu da aktarıldı. İncelenen kalemlerde belediye bütçesinden faturalandırılan tutarla sanatçıların aldığı ücret arasında yaklaşık 20 milyon lirayı aşan fark olduğu belirtildi. Örneğin Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesildi. Sanatçıya ise 625 bin lira ödendi. Erdal Erzincan içinse 1 milyon 750 bin liralık fatura kesilmesine rağmen sanatçının hesabına 37 bin lira yatırıldı. Soruşturma dosyasına giren raporda Ahbap Derneği ile ilgili iddialar da yer aldı. Bilirkişi raporu ve dosyaya giren yazışmalarda söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir'in firması tarafından yürütüldüğü yazıldı. Masak raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Berkan Tacil arasında milyonlarca liralık işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında ise Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabilirsin ve kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.
1: Şimdi Ahbap soruşturması ile ilgili yeni detaylar da var. Bir Çağlayan'a döneceğiz, adliyeye bir döneceğiz. Arzu'yu gördüm hatta, Habertürk muhabiri Arzu Kaya karşımızda. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un tutuklandığı Ahbap soruşturmasında dün bazı ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı. Şu anda da kimler ifade verdi ve o ifadelerinde acaba neler söylediler? Arzu Kaya anlatıyor. Arzu.
4: Eser Toptaş, soruşturma kapsamında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi 5 isim ifadeye çağrılmıştı. Aralarında şarkıcı, gazeteci ve sunucuların da bulunduğu 5 isim hakkında ifadeye gelmesi yönünde savcılığın bir çağrısı olmuştu. O çağrı kapsamında da bugün sabah erken saatlerde gazeteci Fatih Portakal adliyeye gelerek ifade verdi. Peki Fatih Portakal ifadesinde neler neler söyledi? Öncelikle özür diledi Fatih Portakal Ahbap'a yönelik bağışların toplanması noktasına çağrı yaptığı için ve o günkü şartlarda Ahbap Derneği'ne bağış yapabileceklerini söylemiştim deprem zamanı için dedi. Bu konuda kendime kızgınım. Derneğe yapılacak bağışlarla ilgili bu derece kendime güven duyduğum için de açıkçası pişmanım dedi. Toplanan paraların soruşturma kapsamında

nerelerde kullanıldığını görünce kendim çağrı yaptığım için bizzat bir sorumluluk da duydum ifadelerini kullandı. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de özür diliyorum dedi. Ancak dedi kendi hesabımdan hiçbir şekilde Ahbap Derneği'ne yönelik bir yardım yapmadım ifadesini kullandı ve savcılıkta verdiği ifadenin ardından da adliyeden ayrıldı. Hemen düne götürecek olursam sizleri, kararın çıkmasının hemen akabinde, savcılığın isimleri çağırmasının hemen akabinde

0: ifade verdiler. İfadelerindeki temel ortak noktayı söyleyeyim. Biz Ahbap Derneği'ne yönelik çağrılar yaptık paraların yatırılması noktasında deprem zamanı. Ancak kendimiz hiçbir şekilde Ahbap Derneği'ne para aktarmadık ve oraya aktarılan paraların da ne şekilde kullanıldığını konumumuz itibariyle bilmemiz mümkün değildir diyerek bu çağrılarından dolayı pişman olduklarını ve özür dilediklerini de aktardılar. Tabii soruşturma kapsamında 5 isim ifadeye çağrıldı dedik. Son bir isim kaldı ifadeye gelmeyen. O da avukat Feyza Altun. Onun da önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü ve şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Evet, Arzu da aktardı ifadeleri. Evet, bir pişmanlık, bir üzüntü duyuyorlarmış bu 5 isim, hatta 4 isim şimdiye kadar ifade veren. Fakat kendimiz o çağrıyı yaptık ama kendimiz yardımda bulunmadık demişler. İlginç. Şimdi bir Bursa'ya döneceğiz. Uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan arabada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin kan ve saç kılı örnekleri incelenecek. Tabii efendim, birçoğumuzun hedefi daha sağlıklı olmak, daha iyi hissetmek. Bunun için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını tümüyle değiştirenlerimiz bile var. Peki sağlıklı kalmayı bir takıntı haline getirenlerse en ufak bir ödün verdiğinde dünyayı kendine dar ediyor deyim yerindeyse. Üstelik bu durumun sağlık üzerinde de etkileri var. İrem Şimşek'in haberini şimdi birlikte izleyelim.
2: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
3: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
2: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
4: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyor. Bence insanları yıpratıyor biraz.
5: İnsan da kilo vermeye karşılığı bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
2: Kendimizi geliştirmek, değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
6: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
7: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
2: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
8: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
9: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
8: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
10: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
2: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
8: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.
1: Peki bu saati kapatalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından sıcak gelişmelerle saat başında buradayız.
11: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
12: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde

0: ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.

Efendim yeniden merhabalar. Haber hattına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Bu arada saatlerde hemen şöyle bir baktım. 15 olmak üzere bir

0: Kez daha meclise dönelim. Bu yeni saat diliminin başında Mahir Kılıç bizi bekliyor. Habertürk editörü Mahir CHP ve Yeni Parti cephesindeki gelişmeleri aktaracak. Mahir, yeniden merhaba. Meclistesin. Biraz önceki saat diliminde aslında Yeni Parti cephesinden gelişmeleri aktarmıştın. Şimdi hem CHP'den hem Yeni Parti cephesindeki son dakika bilgilerini rica ediyoruz senden.
1: Yeni partiden başlayalım dilersen Esra. İmzalar verilmeye devam ediyor. Kurucular kurulunda yer alacak olan milletvekilleri kısa süre içerisinde de partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesini bekliyoruz. Ancak Murat Emir dakikalar önce yaptığı basın toplantısında somut bir tarih ya da yeni partiye katılacak milletvekillerine ilişkin somut bir rakam veremeyeceklerini ifade etti. Yeni ve güçlü bir yola çıktıklarını söyledi. Yaptığı açıklamada sabah saatlerinde de kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Oraya katılan milletvekilleri oldu ve toplantının ardından da Murat Emir çok kısa bir şekilde bunun teknik bir toplantı olduğunu ifade etti. Bu grupta bir grup olarak yeni bir parti kurulacağı için, bir gruptan ayrılma olacağı için yapılması gereken bazı mecburi işlemler olduğunu kaydetti ve oy birliğiyle de kararların alındığını söyledi. Murat Emir yaptığı değerlendirmede yine genel merkez yönetimini de Kılıçdaroğlu cephesinde bir kez daha hedef aldı. Genel merkezin fiili işgal altında olduğunu kaydetti ve bu plan tutmamıştır. Bu plan milletin direnciyle suya düşmüştür ifadesini kullandı. Yaptığı o değerlendirmede yine genel merkez cephesinden eleştiriler de vardı. Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekillerine koltuk sevdalısı ifadesini kullanmışlardı. Bu sözler de Murat Emir'e soruldu. Murat Emir, onlar bizim muhatabımız değil, milletimiz her şeyi görüyor dedi. Yine sabah saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. CHP'den ayrılıp yeni parti kuracak olan Özgür Özel'e oraya geçecek milletvekili sayısı oranında hazineden pay aktarılması gerektiğini kaydetti Murat Emir. Bunu da şu sözlerle yanıtladı. Şu anda yasal çerçevede bu mümkün değil ama Bahçeli Cumhur İttifakı'nın ortağı, parçası, samimi düşünceleri varsa adım atılmalı ifadesini kullandı. Elbette hak ettiğimiz yardımı almak isteriz ancak paradan daha önce konuşmamız gereken etik konular var ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi kısa süre içerisinde imza toplama sürecinin gerçekleşmesini, istifalar ardından da kuruluş için dilekçe verilmesini bekliyoruz. Yeni Parti cephesi böyle. Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda ise şunu ifade ederiz. Dün MYK toplantısı gerçekleştirildi. Önümüzdeki haftada yapılacak MYK'nın ardından önce MYK üyeleri meclisinde kapanmasıyla birlikte milletvekilleri sahaya çıkacak, il il geziler gerçekleştirecekler. Yine yaz bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret edecek. Genel merkez kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre genel merkez tarafına Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısını sorduğumuzda ise onlar da net bir rakam vermiyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan daha büyük ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler 103 yıllık mirası gerekirse 50 arkadaşımız taşır, 50 arkadaşımız sahiplenir ifadesini kullandı. Yine Özgür Özel'in salı günü grup toplantısında yaptığı açıklamada dikkat çeken bir cümlesi vardı. Siyaseten gömlek değiştirmiyoruz dedi. Milletimiz için ateşten gömleği giyiyoruz ifadesini kullandı. Bu sözlere de genel merkez kaynakları tepki gösterdi. Onların siyasi bir gömleği yok ifadesini kullandılar. İki cephede son durum bu şekilde. Dediğimiz gibi gözler Özgür Özel cephesinde kısa bir süre içerisinde artık kuruluş için dilekçe verilmesini bekliyoruz Esra.
0: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a bir dönelim. Çağlayan'a, adliyeye bir döneceğiz. Ben Arzu Kaya'yı yeniden göreceğim. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil olmak üzere 30 kişi adliyeye sevk edildi. Detayları Arzu Kaya anlatıyor.
2: Sabah erken saatlerinde adliye sevkleri sağlandı. Şu saat itibariyle de hala savcılık karşısındaki işlemleri devam ediyor, ifade vermeye devam ediyorlar. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Başka bir soruşturmada ifade veren şüphelilerin ve itirafçıların beyanının ardından yeni bir soruşturma başlamış oldu. Ve o soruşturmanın genişlemesinin hemen akabinde de İzmit Belediye Başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Peki suçlamalar neydi? Onlardan bahsedelim. Çünkü savcılığın yaptığı bazı tespitler var. Belediyedeki ihaleler inceleme konusu oldu ve bu inceleme konusu hemen akabinde de belediye ile iş yapılan firmalardan komisyon adı altında para alındığı şeklinde önemli ve ciddi bir tespit söz konusu ve yöneltilen suç

0: Suçlamaları da aktaracak olursak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihale, fesat karıştırma suçlarından aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Ve soruşturma kapsamında da Fatma Kaplan Hürriyet'in 3 kilogram altın aldığı noktasında da bazı tespitler vardı. WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi ve belediyede rüşvet alındığına dair görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Tabii bu iddialar ve yöneltilen suçlamalar karşısında 30 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Savcılıktan da çıkacak kararı sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Orada herhangi bir gelişme olduğunda yeniden Çağlayan'a döneriz. Şimdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Saat 14'te biz programı açarken sabit kararı geldi. Faiz sabitte kaldı. Peki piyasadaki durum ne acaba? Dilara Civelek Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor. Dilara, kolay gelsin. Merhaba. Şimdi ne diyorsun? Zaten beklenti faizin sabit kalmasıydı. Hep yorumlar bu yöndeydi. Öyle de oldu. Piyasa bu beklentiyi satın almıştı ama mesela dolar ne oldu? Altın ne oldu? İlk reaksiyon ne Kapalı Çarşı'da?
2: Öncelikle bizler de merhabalar diyelim Kapalı Çarşı'dan. Merkez Bankası 5. faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası uzmanlarının da yorumlarıyla birlikte beklentiler evet sabit tutulmasıydı. Karar da o yönde oldu. %37'de sabit kaldı. O dakikalarda Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından, saat 14'ün ardından biz burada yine Kapalı Çarşı'daydık. Bir altında gerileme, düşüş söz konusu oldu. Bir yayınında da, bir bülteninde de yayın yapmıştık. Gram altının fiyatını 6.220 lira civarından vermiştik. Peki son duruma bakalım. Kararın ardından neler değişti Kapalı Çarşı'da? Gram altının fiyatı şu an 6.207 liradan satış gösteriliyor. Ancak yayından birkaç dakika önce de bakmıştık. 6.190 liralara kadar geriledi. Yani gram altın kararın ardından 20-30 lira bandında geri çekildi. Şimdi kalem kalem bakalım altındaki fiyatlara. Çeyrek altına bakalım, 10.000'den alış olarak alınıyor, 10.144. Yine çeyrek altında da 37 lira 20 lira makas bandında bir gerileme söz konusu kararın ardından. Yarım altında 20.058 liradan alış, 20.221 liradan satış da şu an. Tam altın 39.800 liradan alış, 40.157 liradan satış da gösteriliyor şu an. Karar bugün 5. Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Bu yıl 5.'si açıklandı. Sabit kalması bekleniyordu. Merkez Bankası da sabit tuttu. Altına etkileyen birçok etken var aslında. Piyasaları etkileyen birçok etken var. Bunlardan biri de Brent petrol. ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizlerin ardından Brent petrolü son zamanlarda çok sık anlatıyoruz, çok sık bahsediyoruz. 70 dolar seviyelerine kadar gerilemişti ama tekrardan son bir haftada %16 bir artış sağlayarak yükseldi. Bugün de Brent petrol 98 dolar seviyelerine ulaştı. 100 dolar seviyesini aşacak mı, aşmayacak mı? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Kararın ardından, yani Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalı Çarşı'daki durum böyleydi. Son olarak doları da aktarmak istiyorum sizlere. Sordunuz. 47 lira 270 kuruş üstünden şu an satış dolarda. 53 liradan da euro işlem görüyor Kapalı Çarşı'da. Kararın ardından bazı düşüşler, piyasadaki geri çekilişler oldu ama yavaş yavaş da geri yükseliyor. 6.200 seviyelerinde ekranda altının fiyatı. Kararın ardından durum buydu Kapalı Çarşı'da. Bizler de size aktardık. FED faiz kararı da 29 Temmuz'da açıklanacak. Piyasaların gözü şu an Merkez Bankası'nın kararının ardından FED faizinin açıklanmasına 29 Temmuz'da çevrildi.
1: Peki Dilara, teşekkür ediyorum sana da, kolaylıklar diliyorum. Şimdi emekli maaşlarına bir bakacağız. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin yarın emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Ve Gülistan Doku soruşturması diyelim şimdi. Yeni gelişmeler var. İki şüpheli daha Ankara'da gözaltına alındı. Bunlar kim? Neden gözaltına alındılar? Veysi İpek anlatıyor. Veysi.
3: Evet, aslında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltındaydı. Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kentte yapılmıştı ve gözaltılardan ikisi bugün Tunceli Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Hafriyat şirketi sahibi ve yine bir geçici güvenlik korucusu olmak üzere 2 kişi şu an itibariyle adliyede Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdiğini söyleyelim. Diğer taraftan tabii yeni gözaltılar oldu. Sabah saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı ki dönemin valisi Tuncay Soner'in cep telefonu incelenmişti. Cep telefonda yeni bilgiler, yeni deliller, yeni aslında suçlar da, suç unsurlarına da rastlandı. Bu noktada polis memuru, koruma polis memuru Şükrü Eroğlu'yla birlikte yine ihraç edilen polis memurlarından Gökhan Ertok'la birlikte Aca firmasının sahibi, bilişim firmasının sahibi gözaltındaydı. İki çalışanı da sabah saatlerinde gözaltına aldı. Polis memurları tabii bu noktada özellikle delilleri yok etmek, gizlemek suçlamasıyla soruşturma kapsamına alınmıştı. Yine bu iki kişi de bu kapsamda ifade vermesi bekleniyor. Sabah saatlerinde alındıktan sonra da muayene edildikten sonra devlet hastanesinde muayenesinin hemen ardından da Erzurum'a sevkleri gerçekleştirildi. Şu an itibariyle de 15 gözaltı hala işlemleri devam ediyor. 2 kişi ise adliyede ifade verme işlemleri sürüyor. Valinin cep telefonunda çıkan bilgiler de çok önemliydi. Özellikle yazışmalar çok önemli. İhraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalarında bir kişiyi aldıklarını ve yüzü dağılık kan olan bir kişiyi yerde ters kelepçeyle tuttukları ifade ediliyor. İşte bu noktada kendilerine yeni sorular da yöneltilecek. Hem dönemin valisi hem de tutuklu bulunan iki polis memuru da bu noktada ifade vermesi bekleniyor. Ancak soruşturma hem Erzurum'da hem Tunceli'de derinleştirilmeye başlandı. Özellikle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı önemli bir açıklama vardı ki köy korucularının Gülistan Doku'nun bedenini, gömdüklerini veya yok ettiklerini yönelik ciddi delil ve tespitlere ulaşılmıştır ifadesi kullanılmıştı. İşte bu ifadeyle ilgili de yeni bilgiler, yeni ifadeler doğrultusunda 4. dalga operasyonunda beklendiğini söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara'daki yerleşkesinde yapıldı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada yapıldı. İdari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyet ile sürdürüldüğü vurgulandı. Bu arada Eurofighter eğitim uçuşlarının Ağustos'ta başlayacağı da duyuruldu.
4: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki eğitimde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari ve adli tahkikatın başladığı hatırlatıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor denildi.
5: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesinde yapıldı. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin de mesajlar verildi. Eğitimlerin başlayacağı tarih açıklandı.
5: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında Temsilciler Meclisi üyesine bir mektup yazdı. Yunan basınında yer alan bu iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer verdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazdı. İddiaya göre mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığı belirtildi. Mektuba Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi ulaştı. 22 Temmuz tarihli mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump adına Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell'e gönderilen mektupta Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için gerekli koşulları henüz sağlamadığı bildirildi. Bunun için S-400 sorununun tam olarak çözülmesi ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki görüşmesi hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri S-400 konusunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda NATO işbirliğini güçlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Washington-Ankara ikili ilişkileri içinde bir başlık açtı. İlişkilerin ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret temellerine dayandığı ifade edildi. Karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye'nin bölgesel diplomatik çabaları da mektupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki Amerika Birleşik Devletleri barış çabalarını desteklediği hatırlatıldı. Ayrıca Hamas üzerindeki etkisi sayesinde Amerikan Başkanı'nın Gazze Barış Planı'nın kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı vurgulandı.
1: Ve savaşın gündemine bakalım şimdi de. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 12. gecede de devam etti. Ahvaz, Ramşir ve Silik kentleri hedef alınırken Şelemçe sınır kapısına saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın misillemelerinin hedefinde ise Ürdün ve Kuveyt vardı.
0: Karşılıklı saldırılar sürüyor. Tehditler peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon düşmüyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda 12. geceyi tamamladıklarını açıkladı. İran'ın füze ve İHA depoları, kıyı gözetleme tesisleri, hava savunma sistemleri ve deniz unsurları hedef alındı. Hürmüz Boğazı'nda 9 ticari geminin geri çevrildiği, birinin ise hizmet dışı bırakıldığı belirtildi. Ahvaz, Ramşir ve Hürmüz yakınındaki Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'la Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali de Amerikan füzelerinin hedefi oldu. Saldırının ardından can kayıpları bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma istediği iddiasını yineledi. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt'teki Ali Es-Salim hava üssünde bulunan teçhizat deposu, Patriot hava savunma sistemi ve hangarın hedef alındığını, Ürdün'de radar ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini belirtti. Açıklamada köprüler ya da enerji santralleri vurulursa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecek denildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Amerikan saldırılarına destek verenler meşru hedef sayılacak dedi. Meclis Başkanı Kalibaf ise Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı. Bu savaşın denklemi net. Ya hepimiz ya hiçbirimiz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu uçakları 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda kullanmıştı.
1: Şimdi ABD'ye dönelim. Trump diyelim. ABD Başkanı Trump'ın Georgia'daki mitingine Trump'ı taklit eden bir kişi damgasını vurdu kelimenin tam anlamıyla. Şimdi izleyeceksiniz o renkli görüntüleri de. Trump'ın tam arkasında oturan ve kimliği henüz açıklanmayan genç hareketleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu tabii ki.
2: Any time in the history of our country and Americans are working today.
0: Trump konuştu.

0: taklit etti. Amerikan başkanının mitinginde Trump'tan çok arkasında oturan kişi dikkat çekti. Görüntüler Trump'ın Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlediği miting sırasında kaydedildi. Trump konuşmasına başladığı sırada gözler onu dinleyenlere çevrildi. Amerikan başkanının arkasında oturan bir genç, Trump'ın el hareketlerini ve yüz ifadelerini birebir taklit etmeye başladı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan o görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kürsüye çıkması gereken oydu, daha iyi yapıyor derken, Trump destekçileri gencin salondan çıkarılması gerektiğini savundu. Miting sırasında eyaletteki projelere değinen Trump, Japonya'nın bölgede yeni bir tesis kurduğunu ve Yamaha Motors'un yeni Amerika Birleşik Devletleri Genel Merkezi'ni Kenesaw'da inşa ettiğini açıkladı.
1: Peki şimdi yeniden yurda dönelim, kendi gündemimize biraz bakalım. İstanbul'da konut fiyatları malum, araba, taksi plakası, hatta mezar yeri satın almak bile bütçe istiyor. Peki bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek acaba size? Şimdi öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyenler bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri bakın nasıl etkiliyor. Öznur Karslı Çetiner'in özel haberinden izliyoruz.
2: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 ve iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
3: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
4: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
5: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
4: 160 bin, çok yüksek.
5: Devir ücretlerini sorsam?
4: 20'nin üstüne duydum yani.
5: 20 milyon.
4: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
6: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
7: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
6: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
5: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
8: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. Evet. Köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
5: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
8: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
5: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
8: Şu anda 5 var.
5: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
8: 100 bin.
5: Devralmak isteseniz size kaça satar?
8: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
5: Ev parası.
8: Ev parası.
6: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
8: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
5: Kaçırmak istemiyor.
8: Aynen öyle.
6: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
5: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
9: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa... Babasından, annesinden, kalbarsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
10: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
5: Tahta yani.
9: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
6: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
5: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
11: Para eden sebze tezgahları.
12: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
6: İşte bu düşünceyle oluşan talep bir metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
13: 4 pazarım var.
12: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar, 150 milyar. Bir

0: Metresi 100 milyar gibi düşün.
1: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
2: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
1: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
3: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
4: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
5: Şimdi de otomobil sektörüne bir bakacağız. Şimdi ikinci el araç piyasasının en yaygın ve en komplike hilesinden bahsedeceğiz. Kilometre dolandırıcılığından söz ediyorum. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Peki ekspertizde dahi fark edilemeyen kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? Hadi bakalım.
6: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde, biz burada baktık araba 287 binde.
7: Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
8: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
6: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
8: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
7: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
8: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
6: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
9: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
6: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
10: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
6: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık, belli yani, bu yorulmuş bir parça.
8: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
6: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmazsa anlar.
10: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
6: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle alsınlar. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dümünü seçtik.
5: Şimdi kameralarımızı Ordu'ya çevireceğiz. Perşembe ilçesinde 135 haneli yazlık mahallesinde yaşayan herkesin soyadı aynı efendim. Tabii hal böyle olunca aynı ismi taşıyan kişiler arasında karışıklıklar da yaşanıyor. Mahalleli çözümü bakın nasıl bulmuş.
11: Soyadlarımız komple sarı, 135 hane mahallemiz.
12: En az 15 tane Mustafa Sarı var şu an köyümüzde.
11: Sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaş oluyor zaman zaman.
8: Burası Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi. 135 haneli mahallede yaşayan herkes akraba ve herkesin soyadı Sarı.
13: Herkes Sarı. Evlendim, bekarken de Sarı'ydım. Evlendikten sonra da Sarı oldum. Hep sarıyız yani. Bu köy hep sarı.
14: Annem bu köyde yaşıyormuş. Soyadı Sarı'ymış. Evleniyor. Soyadı değişiyor. Sonra ben evleniyorum. Annemin köyüne geri geliyorum. Annemin soyadını geri alıyorum.
8: Soyadı zaten aynı olan mahalle sakinlerinden birçok kişi de aynı ismi taşıyınca karışıklık yaşanıyor.
11: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var. 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor.
8: Mahalle sakinleri isimleri ayırt etmek için farklı yöntemler kullanıyor.
11: TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor.
12: Mesela herkesin bir lakabı var. İşte kiminki Kel Mustafa, kiminki Kod Ali diyorlar mesela. Kod Mustafa diyorlar mesela. Hep herkesin değişik soy isim lakapları var yani. Öbür türlü karışıklık çok oluyor.
5: Bir dönemin karanlık yüzü olan Diyarbakır Cezaevi Anı Müzesi ve Kültür Merkezi olacak. Bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen

0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevinin 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.
1: Diyarbakır Cezaevi yeniden şekilleniyor. Müze ve kültür alanı olarak hayata kazandırılıyor.
2: Hem darbe dönemlerinin ülkeye ve millete verdiği zararlar anlatılacak, hem de anı müzesi olacak. Diyarbakır Cezaevi'nin dönüşümünde son aşamaya gelindi. Diyarbakır Cezaevi'nin yapımına 1972 yılında başlandı. Kısa süre sonra Türkiye 12 Eylül 1980 darbesini yaşadı. Darbe sonrası cezaevi askeri yönetime devredildi. 1980 sonrası cezaevinin hafızalara kazınan karanlık yılları başladı. 2021 yılı Diyarbakır Cezaevi için yeni dönemin başlangıcı oldu.
3: Başlangıç noktası Temmuz 2021. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında buranın bir hafıza müzesine dönüştürme kararının açıklamasıyla başlıyor.
2: Açıklama sonrası ilk adımlar atıldı. 4 yıldır devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi.
3: Aslında son aşamaya geldik. Şu anda elektrik ve mekanik düzenlemelerin son şekli veriliyor.
2: 2027'de tamamlanacak projeyle cezaevi çok amaçlı kültür merkezi olacak.
3: İlk 3 blok hafıza müzesi ve çok amaçlı sergi salonu olarak kullanılacak. Diğer 2 bloktaki kalan kısımlardaki de kütüphane yapılıyor. Yani proje tamamlandığı zaman 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültürel merkez halinde başta Diyarbakırlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın kullanımına açılmış olacak.
2: Müzede sergi ve tiyatroyla konferans salonları da olacak.
4: Güzel bir şekilde yapılmış. İnşallah bundan sonra hem Diyarbakır halkımızın hizmetine sunulacak, hem de yaşanan bu acıları, darbe döneminin olumsuzluklarını ders çıkararak bundan sonra demokrasinin kıymetini bilerek birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğiz.
0: Peki böylece haber hattının bugün de sonuna geldik. Ben programı kapatıyorum. Az sonra yolun başındayken programı ekranlarınızda olacak. Yarın yine saat 14'te görüşeceğiz. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Herkese merhaba. Yolun başındayken programına hoş geldiniz. Evet, dün de söylemiştik. Eğitim için yoğun günlerden geçiyoruz efendim. Biz de Habertürk ekranlarında her gün sizlere eşlik ediyoruz bu süreçte. Üniversite tercihlerine doğru genç arkadaşlarım adım adım yaklaşırlarken ki resmi tercih dönemi 29 Temmuz 10 Ağustos arası. Ama şimdi konuğuma da sordum yayın öncesinde var mı ziyaretler dedim. Başladılar tabii arkadaşlar. Çünkü niye sınav sonuçları ellerinde. Kılavuz yayımlandı. O yüzden araştırmalar hız kazandı. Konuğumu takdim etmek isterim. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman. Hoş geldiniz
1: hocam. Hoş bulduk
0: hocam.
1: Görkem Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Programınızda olmak çok keyifli her zamanki
0: gibi. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Benim için de öyle. Sizinle yıllardır program yaparız.
1: Yıllar. Evet.
0: Bir yandan da sanki böyle yüksek öğretimdeki değişiklikleri de her sene böyle bir check-up gibi. Hani bir araya geliyoruz.
1: Evet.
0: Bu değişti. Neler konuştuk? Yani üniversite sanayi işbirliğini ilk sizle konuştuk. Türkiye'de Bologna süreci kavramını ilk sizle konuştuk.
1: Kalite güvencesi.
0: Kalite, akreditasyon.
1: Yeterlilikler.
0: Yeterlilikler.
1: Evet, evet.
0: Aslında bunlar sanki üniversitenin görünmeyen ama üniversiteyi ayakta tutan şeyler, doğru mu?
1: Yani şöyle, tabii 2000'li yılların başından itibaren ben de işte görevle rektörlük görevleri ve diğer YÖK'te ulusal görevlerdeyken ve bu Bologna sürecinin ortaya çıkmasıyla beraber gerçekten son 25 yıldır Türk yüksek öğretim sistemi dünyada olduğu gibi özellikle Avrupa'da çok ciddi bir değişim yaşadı. Dolayısıyla sizin de söylemiş olduğunuz konular işte bu sürecin tabii ki evrelerinde çok tartışıldı, konuşuldu.
0: Şimdi o yüzden birazdan birkaç adım sonra şu genel tercihlerle ilgili yorumlarınızı aldıktan sonra bunların doğrudan öğrenciye faydasını da bir merak ediyorum, soracağım. Yani
1: evet.
0: Bu uluslararasılaşma meselesi öğrenciye doğrudan nasıl faydalar sağlıyor? İçinde akreditasyon da var, çift diploma da var ama...
1: Evet.
0: Ya madem şöyle başladık, yüksek öğretimdeki o değişim süreci dedik, şu an her gelen konuk yapay zeka demeden gitmiyor.
1: Evet.
0: Bunu size bir söyleyeyim.
1: Gelinen noktada yapay zeka hayatımızı, her şeyi, eğitimi ve diğer bütün işlevleri, kurumların, kişilerin hatta etkiliyor tabii derinden. Tabii yapay zeka konusu çok derin, yani bir programa sığmaz ama ben izninizle kendi görüşlerimi paylaşayım. Yapay zeka korkulacak bir şey olmaması lazım. Bazen çok tedirgin oluyor kişiler. Yapay zeka gerçekten çok akıllıca kurgulanmış bir araç. Çok akıllıca. Fakat üniversitelerin yerini alır mı veya üniversiteleri bu anlamda şey yapar mı?
0: Yani diplomaları gereksiz hale getirir mi?
1: Yani getirmez. Tam tersine bence üniversitelerin bence burada rolünü daha da önemli hale getiriyor. Çünkü inanılmaz bir bilgi üretimi var yapay zeka ile beraber. Önce birinci olarak tabii üniversiteler öğrencilerine doğruyu yanlışı ayırmayı bu bilgilerden öğretmesi lazım. Bir de tabii siz eğitim bilimcisiniz.
0: Yani eğitimle ilgili bir iletişimciyim.
1: İletişimcisiniz ama konunun içerisindesiniz. Yani siz de buna çok şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Benim kişisel bir yaklaşımım. Şimdi biliyorsunuz Bloom taksonomisi dediğimiz tam öğrenmede öğrenmenin 6 kademesi var birbiriyle ilişkili. Bunlardan birincisi bilgi edinme veya var olan bilgiyi hatırlama. İkincisi bu bilgiyi ne diyeyim bir dakika anlama.
0: Hı hı.
1: Anladıktan sonra uygulama, uygulamadan sonra sonuçlarını analiz etme, o analiz edilen sonuçları değerlendirme ve en son kademede 6. kademede yaratma, üretme.
0: Hı hı. Hı hı.
1: Dolayısıyla şimdi yapay zekaya baktığımız zaman ben size de sorayım. Yani yapay zeka bize
0: hangi
1: şu anda var olan bilgileri çok hızlı bir şekilde değişik yerlerden toparlıyor ve önümüze çok parlatılmış bir şekilde sunuyor.
0: Evet.
1: Ama öğrenmenin yani tam gerçek anlamda değerli olan öğrenmenin diğer kademelerinde çok zayıf.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla yapay zeka bence üniversitelerin rolünü düşünmelerine neden olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Çünkü üniversiteler sadece bilgi aktaran kurumlar değil.
1: Evet, yani olmamalı. Hı hı. Şu anda zaten bilgi edinme üniversitelerin tek elinden çıkmış durumda.
0: Evet.
1: Üniversiteler bence öğrenmenin diğer kademelerinde öğrencilerine rehberlik etmek durumunda olmalılar ve kendilerini de bu anlamda konumlandırmalıları gerekir diye düşünüyorum.
0: Ya evet, tabii dediğiniz gibi bayağı böyle etraflıca konuşulacak bir konu. İşin çünkü o bilgi ne kadar doğru, sağlıklı, belki de orada gerçek olmayan bir şeyin yayılmasını sağlıyor, üretiyor. Etik mi?
1: Karşılaşıyoruz bilgi... tabii.
0: Evet, yani etik kısmı var.
1: Evet.
0: Şimdi üniversite tercihlerine geldiğimizde o zaman bu yapay zeka vizyonunun yanında uluslararası vizyonu. Çünkü artık diyor ki tamam ben bu kapıdan içeri gireceğim.

0: Belli üniversiteyi bitireceğim ama yani bana dünyanın kapısını nasıl açacak okurken?
1: Şimdi tabii üniversitelerin artık uluslararasılaşması yani bir tercih değil bir zorunluluk halinde geldi. Bu sadece üniversiteler için de değil tüm kurumlar için geçerli. Çünkü inanılmaz bir küreselleşme var. Ve üniversiteler var olan sorunlarını yerel ölçekte, ölçekten hareketle o seviyede çözmeleri çok zor. Çünkü her şey uluslararası boyutta şu anda ilerliyor. Dolayısıyla uluslararasılaşma bizim de çok gündemimizde, tam ana merkezimizde çalıştığımız konulardan bir tanesi. Yani üniversitemizin 3 tane temel önceliği var. Bunlar eğitimde mükemmellik, araştırmada mükemmellik, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik. Dolayısıyla uluslararasılaşma tüm bunları da kapsayan bir ölçekte şu anda üniversitemizde ele alınıyor. Yani uluslararasılaşma tabii o da ayrı uzun bir kodu. Sadece uluslararası öğrenci sayılarıyla ölçülebilecek bir şey değil. Yani uluslararası sorunların içerisinde yer alarak hem öğrencileriyle hem çalışanlarıyla, akademisyenleriyle hem araştırmada hem eğitimde onun bir doğal parçası olmak gerekiyor. Yani aslında kültürel boyutu daha önemli. Evde mesela yurt dışına gidemeyen öğrencilerimiz de olur ama ben ona evde uluslararasılaşma diyorum. Kampüs ortamında uluslararası ortamın yaratılması çok önemli. İşte buraya gelen öğrenciler, tam zamanlı öğrenciler, Erasmus'ta gelen öğrenciler, Erasmus dışı ülkelerden gelen öğrenciler, akademisyenler ve uluslararası akreditasyonlar.
0: Ya da üretilen uluslararası projeler, işbirlikleri.
1: İşbirlikleri, araştırmada, çift diploma programları gibi yani her boyutta bence uluslararası bir şey olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Mesela siz bu yıl mıydı o Avrupa Üniversiteler Birliği'ne
1: bu yıl Nisan ayında gerçekleşti.
0: Ev sahipliği yaptınız değil mi?
1: Mesela bu da uluslararasılaşmanın çok önemli bir boyutu. İzin verirseniz çok kısaca değineyim.
0: Bence önemli bir toplantıydı o.
1: Yani Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi. Evet. Şimdi Avrupa Üniversiteler Birliği dünyadaki en büyük eğitim birliklerinden bir tanesi. Evet. Özellikle bu Bologna süreci sonrasında başlayan işte az sayıda ülkeden şu anda 48 ülkeye ulaşan 48 ülkeden de 900 üniversitenin üye olduğu bir devasa bir topluluk. Her yıl bunlar yıllık toplantılarını yaparlar. Türkiye'de şu ana kadar hiç olmamıştı 29.sü. Nisan ayında bunu gerçekleştirdik. Gerçekten de çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. 41 ülkeden 260 kurumdan, yüksek öğretim kurumundan veya ilgili kurumlardan 500'e yakın çok üst düzey
0: katılımcı
1: oldu. Türkiye'ye gelmeyen birçok rektör, rektör yardımcıları yine üniversitemizi ziyaret ettiler, yüksek öğretimi tanımladılar. Şöyle bir çıktısı oldu tabii ki hem ülkemizin yüksek öğretiminin tanınması açısından hem de üniversitemiz açısından çok birçok kapılar açıldı. Şu anda bu üniversitelerin tamamıyla yazışma içerisindeyiz. Çünkü gerçekten çok güzel bir üniversite gördüler, çok etkilendiler. Açıkçası şunu da söyleyeyim, en çok etkilendikleri de öğrencilerimiz oldu. Evet, yani en çok alkışı onlar aldılar.
0: Üniversitenin en önemli çıktısı sonuçta yani.
1: İletişimimizi devam ettiriyoruz. Yani dolayısıyla uluslararasılaşma boyutunda bu tür organizasyonların da kurumlara, ülkeye değişik kapılar açıyor olduğunu görüyoruz.
0: Tabii yani. Hem ülke itibarını, imajını da destekleyen çalışmalar. Tabii işin akreditasyonunu da es geçmeyelim. Niye? Yani biz iyiyiz demek yetmiyor.
1: Yani şöyle,
0: biz iyiyiz. Yani şu an bir de tam reklam. Herkes her yerden böyle dışarı çıkıyorsunuz açık havada. Hani bunun sınırı da yok yani. En iyi biziz diyelim hadi buradan yani.
1: Şöyle, tabii şimdi gerçekten Türkiye'de biraz gerekiyor. Önce de girişte konuştuk. Yani Türkiye yüksek öğretimde kalite güvencesinde çok yol aldı. Yani var olmayan bir süreç, kalite anlayışı, kültürü çok yaygınlaştı. 2000'li yılların başından itibaren özellikle 2010'lu yıllardan sonra. Şu anda ulusal bir kalite güvence sistemimiz var. Bana göre gayet de güzel işliyor. Hem kurumsal kalite güvencesini sağlayan işte YOKAK aracılığıyla bir de akreditasyon kuruluşlarımız var. Ama uluslararası arenada da rol almak istiyorsanız uluslararası akreditasyonları da almanız lazım. Çünkü bir üniversitenin kendi ülkesinde çok güvendiği bir standardı siz sağlıyorsanız zaten bütün kapılar size açılıyor. Yani sadece ulusal standartlarda değil, uluslararası standartlarda da programların bence değerlendirilmesi çok önemli.
0: Örnek, mühendisliğe gidecek çocuk. Evet. İşte mühendislik hangi akreditasyona sahip? İşte MÜDEK, buradan akreditasyonunu almış gibi.
1: Evet. Ama mesela MÜDEK şöyle bir özelliği var. MÜDEK aynı zamanda Avrupa'daki mühendislik programlarının, okullarının da network içerisinde

0: Amerika'da yine Washington Accord dediğimiz onun bir tanınırlığı var. Yani dolaylı olarak oralarda da MÜDEK tanınan bir akreditasyon. Mesela bir örnek daha vereyim. Yani bu akreditasyonların da tabii amaca yönelik olması gerekiyor. Şimdi bizim uluslararası olarak 6 akreditasyonumuz var. Ama hepsi de bunların amaca yönelik akreditasyonlardır. Bir tanesi çok değerli. Amerika'dan aldığımız KODA akreditasyonu. Hmm. Yani Amerika'daki diş hekimliği eğitimini akredite eden kuruluş. Çok uzun bir süreç oldu. Çok zor bir süreçti. Ama bu Ocak ayı itibariyle 2030'a kadar bu akreditasyonu aldık. Şimdi bu akreditasyon ne avantajı getiriyor bize? Normalde bir diş hekimliği fakültesinden mezun olan bir öğrenci Amerika'ya gittiğinde mesleğini icra etmek isterse öncelikle 18 ay bir eğitim almak zorunda. Evet. Ve maliyetleri 200 bin dolar civarında. Ondan sonra ancak sınavlara başvurabiliyor. Evet. Ki onları da yani o eğitime de girebilmek ayrıca çok zor. Bizden mezun olan, yani Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan bir öğrenci şu anda Amerika'daki bir diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahip. Yani direkt olarak board sınavlarına başvurabiliyor ve bunun örneklerini de şu anda görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey getirdi bize, hem bizim öğrencilerimiz açısından çok büyük bir avantaj tabii ki bu ama şu ana kadar hiç olmayan bir şey olmaya başladı. Şu anda diş hekimliği fakültesine Amerika'dan, Kanada'dan inanılmaz başvuru var. Yani alamıyoruz, öyle söyleyeyim. Hmm. Dolayısıyla
1: yurt dışında da sadece Türkiye'deki öğrenci için değil, bu özellik sebebiyle
0: bu özellik, dikkat tabii. Çünkü çekti. Orada şansları çok düşük. Dolayısıyla buraya da şansları da biraz daha belki daha iyi olur diyor. Biraz da uygun fiyat ama yine de çok yüksek
1: ücreti var. O zaman biraz daha biz araştırmamızı yaparken bölümümüzün spesifik sağladığı bu avantajlara da bakacağız. Yani tabii. Şunu anladım ben. Uluslararası kampüs, şu kadar öğrencimiz var yurt dışından, şu kadar ülkeden.
0: Evet.
1: Ya da bizim öğrencimiz yurt dışına gidiyor, öğrenci hareketliliği var. Evet. Ya bu bir küçük bir parçası aslında.
0: Çok, yani çok değerli. Tabii ki yani uluslararası öğrencilerin kampüslerde olması, o çok kültürlü ortamın oluşturulması tabii. açısından çok değerli. Ama bu sadece sizin de dediğiniz gibi tek bir boyutu. Yani her alanda, her yapmış olduğunuz adımda uluslararası araçları kullanmak durumundasınız.
1: Yani araştırma boyutunda da öyle, inovasyonda da öyle, uluslararası işbirlikte belli organizasyonlarla yapılan kesinlikle, ortaklıklar.
0: Tabii. Mesela çığır açan araştırmalara bakın günümüzde. Bunlar bölgesel, yerel değildir. Hepsi uluslararası partnerlerin katılımıyla çok büyük ölçekte.
1: Ve çok disiplinli.
0: Katılımla mesela CERN projesi mesela bizim Türk üniversitelerimizin de yer aldığı. İşte Horizon projeleri, bunlar yani çok ülkeden katılımla gerçekleşen devasa araştırma projeleri ve gerçekten fark yaratıyorlar.
1: Peki şimdi şöyle, bazen böyle konuşmacılarımızdan, konuklarımızdan işte diyor ki ömür boyu yapacağı mesleği seçecek. Şu ara yine çok popüler olan son 10 yıldır becerileri çok konuşmak, yetkinlikleri. Hani hangi bölümde okursa okusun şu becerileri elde etsin. Var. Ya ben ne seçiyorum? Bölüm mü seçiyorum? Yaşayacağım mı? Kendimi donatacağım bir vizyon mu seçiyorum? Biri diyor iklim, biri diyor kültür. Ben ne seçiyorum? 18 yaşında, üniversiteden içeri giriyorum 17-18 yaşında. Ne
0: yani
1: seçiyorum
0: şöyle,
1: ben
0: tabii,
1: aslında?
0: Ben hani bu konuda 3 şeyim olabilir, rehberlik edecek fikrim olabilir gençlere. Yani meslek seçimi çok önemli tabii ki. Hayatları boyunca o mesleği yani tabii meslekler de değişiyor. Başka mesleklere de geçişler mümkün. Hızlı değişen dünya şartlarında. Ama mesleği seçerken gerçekten kendilerine uygun bir meslek mi bir kere onu seçmeleri lazım. Akademik gücü nasıl seçecekleri programda onlara bakmaları lazım. Ama en az bunun kadar önemli de bence üniversiteyi tercih etmek. Çünkü biraz önce söylediğiniz, sizler de yıllardan beri konuştuğumuz, artık sadece bir meslekte iyi donanımlı olmak, diploma almak kesinlikle yeterli değil. Hangi üniversiteden alırsanız alın. Onun dışında size üniversite hangi olanakları sunuyor? Kişisel ve mesleki becerilerinizi, bilginizi geliştirecek, hobilerinizi geliştirecek. Burada tabii şu anda işte sürekli konuşuluyor, gündemde, dünyanın da gündeminde olan 21. yüzyıl becerileri, işte dünya ekonomik formunda sürekli bunlar güncelleniyor. Programlardan bağımsız her öğrencisine üniversitenin bence bu anlamda da destek olması lazım. Bunları kazandırması lazım. Sadece yani meslek günümüzde yeterli. Bunu herkes söylüyor.
1: Bir de zaten değiştiriyoruz da yani, yolda. Evet. Yani kim o gerçekten okuduğu bölüm tek bir mesleğe

0: de çıkmıyor ki bazı bölümler. Hani biraz tıp, diş hekimliği belki bunlar daha net. Hukuk okudu biraz falan ama artık hukuk mezunu da istediği alanda, iletişimde, sporda çeşitlendi yerler. Belki de bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bu anlamda istediği bölüm olmadıysa başka sana... Nasıl bir hayat geçirmek istiyorsun? Buna eşlik edecek başka bölümler var mı acaba? Aynı yoldan geçmeni sağlayacak. Bu anlamda da umut olabilir bu çeşitlilik.
1: Tabii yani şu

0: Mesela bizim üniversitemizde de çok geniş çapta biz çift diploma diyorum.
1: Çift ana dal.
0: Çift ana dal, yan dal programları uyguluyoruz. Yani birçok öğrencimiz de bundan yararlanıyor. Dolayısıyla günümüzde yani meslek, diğer bir meslekten başka bir mesleğe de almış olduğunuz puana göre geçebiliyorsunuz. Ama ben öğrencilere yani bu anlamdaki tavsiye, öncelikle gerçekten o mesleğin kendilerine uygun olup olmadığını çok iyi tartsınlar. Yani dışarıdan gelen söylemlerle, baskılarla meslek tercihini yapmasınlar. Dedik ya, meslek önemli, tercihi önemli, üniversite tercihi önemli. Bir de üçüncü olarak şunu da söyleyeyim, mezunların network'ü çok değerli. Bakın dünyadaki güçlü üniversitelere bakın. En büyük güçlerini, o third power dedikleri güç mezunlarından geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mezunların da tabii onları açacağı inanılmaz kapılar oluyor. Yani Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan çok değerli kişiler var. Yani bugün dünyanın en büyük şirketlerinde CEO'luk yapıyorlar, görev alıyorlar, idari görevler alıyorlar. Ya bunlar da bence mezun olduktan sonra onlara çok yardımcı olacak konular diye düşünüyorum.
1: Şimdi üniversiteler hepsi, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri kapılarını açtılar. Öğrencileri bekliyorlar.
0: Evet.
1: Tercih günleri de devam ediyor. Orada belki öğrencisini de görecek değil mi? Sadece hocaları, sizleri görmüyorlar.
0: Tabii.
1: Keşke hani yerinde gidip görüşerek bu tercihlerini yapsalar.
0: Kesinlikle. Yani mutlaka bence tercih edecekleri üniversiteleri görmeleri lazım.
1: Hafta sonu da var değil mi?
0: Hafta sonu, hafta içi şu anda tercih masaları diyelim, tanıtım masaları her yerde kuruldu. Adayları bizim öğrencilerimiz karşılıyor, rehberlik ediyor. Çünkü gençle anlaşması, iletişimi, bilgi alması çok değerli. Diğer konularda da işte burs olsun, yurt olmakları olsun. O konularda da tabii uzmanlarımız var. Tercih danışmanlığını veriyoruz. Yani üniversitemize gelip tercih danışmanlığını hizmetini alan, bizi tercih etsin etmesi, bu hizmeti de adaylara veriyoruz.
1: Mehmet Hocam, bir baba olarak bu soruyu yanıtlarsanız memnun olurum. Bizi izleyen aileler bazen işte ya o alanda işte gelecek yok, o alanda kazanamazsın ya da bilmedikleri bir alan oluyor, yeni duymuş oluyor. Onu bir heyecan olarak değerlendirebiliyor. Nasıl eşlik etsinler bu çocuklara bu süreçte aileleri?
0: Yani teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Benim oğlum da bu sene sınava girdi. Dolayısıyla ben de o ailelerden bir tanesiyim. Şimdi oğlumla konuşuyoruz.
1: Yani ben telefona bağlarım ama onu. Hani siz burada, ben gayet saygı duyuyorum seçimlerine falan ya
0: gerçekten
1: derken.
0: Gerçekten duyuyorum. Hiç karışmadım. Zaten tek hedefi vardı. O hedefe de ulaşacak puana erişti.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Ama inanın hiç müdahale olmadım. Çünkü onu, şunu biliyorum. Aileler bu hatayı yapmasınlar. Yönlendirirler. Yarın çocukları o alanda mutlu olmazsa bence üzülürler. Zaman kaybetmiş olurlar. Dolayısıyla bırakın herkes gönlünce tercihlerini yapsın.
1: Peki
0: yanlış bile olsa onun yanlış olsun.
1: Peki sizin de istediğiniz bir alan mıydı? Yani size bıraksa siz başka bir alana yönlendirir miydiniz?
0: Yok. Hiç yapmazdım. O kendi yolunu kendi bulsun isterdim. Ki öyle de oldu.
1: Çünkü sorumlu sizi ilan ediyor sonradan değil mi? Yani bir hayatı boyunca kendi seçimi olması gereken bir süreç.
0: Bir kişinin, artık onlar yetişkin, kaderini değiştirmemek lazım. Kader neyse kendi tercihleri doğrultusunda onu yaşasın.
1: Sizin evladınıza da başarılar
0: çok
1: diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bütün gençlerimizin yolu açık olsun. Umuyoruz ki isabetli tercihler yaparlar.
0: İnşallah.
1: Mutlu olacakları tercihleri
0: başarılar
1: yaparlar.
0: Başarılar diliyorum tabii ki. Yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikteydi. Yarın yine görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim Habertürk'tesiniz, ST360'da saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Bir saat boyunca beraber olacağız. Biraz memlekete, biraz da dünyaya birlikte bakacağız. Önce editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız bu bültenin manşetlerini şöyle hızlıca aktararak bir başlayalım. Salı günü yeni parti kuracağını açıkladı Özgür Özel. Tabii çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni parti kararını açıkladıktan sonra da 52'si görevden alınan 74 il başkanıyla bir araya geldi. Dün de mecliste milletvekilleriyle görüştü ve bugün Özgür Özel'le birlikte hareket etmeyi planlayan milletvekilleri kapalı grup toplantısı düzenledi. Bu toplantıya da Özel katılmadı. Özel'in veda ettiği için bir daha grup başkanıyken biliyorsunuz salona çıktı, kürsüye çıktı, veda etti. Dolayısıyla bu salona bir daha girmeyi doğru bulmadığı ve bu nedenle de toplantıya katılmadığı belirtildi. Bunun detaylarına bakacağız. Peki Kılıçdaroğlu cephesinde ne oluyor? Orada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası netleşmeye başladı. Genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir vekille temasa geçmediğini söyledi. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar denildi. Bu arada arınma olarak ifade ettikleri sürecinde tamamlandığı açıklandı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek MYK toplantısından sonra artık daha çalışmaları başlayacak. Kılıçdaroğlu cephesine de şöyle yakından bakacağız efendim. Ve dünyada neyi konuşuyoruz? ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 12. gecede de devam etti. İran'ın füze İHA depoları, kıyı gözetleme tesisleri, hava savunma sistemleri ve deniz unsurları hedef alındı. Peki İran ne yaptı? İran'da bir misillemeyle karşılık verdi. İran'da Kuveyt'teki Ali Es-Salim hava üstünde bulunan tesisat deposu, Patriot hava savunma sistemi ve hangarın hedef alındığı, Ürdün'de ise radar ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği belirtildi. Her iki tarafında geldiği aşamayı konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz ve savaşın dozajının nereye kadar yükselebileceğine dair öngörülere şöyle bir bakacağız. O zaman başlayalım. Şimdi şu ana kadar 52'si görevden alınan 74 il başkanıyla ve milletvekilleriyle görüştü Özgür Özel. Bugün kendisinin katılmadığı kapalı bir grup toplantısı yapıldı. Az önce de söyledim. Tabii şimdi akıllardaki soru CHP'den kaç vekilin bu partiye geçeceği ve kuruluş dilekçesinin de ne zaman belirleyeceği önümüzdeki haftaya işaret ediliyor ama daha fazlasını elbette Mahir Kılıç biliyor, editörümüz. Mahir, hem Özgür Özel'in gündemini, belki işte telaffuz edilen rakamlar var vekillere dair ama senin kulislerin ne söylüyor ve dilekçe ne zaman verilecek, o da son sorum olsun. Buyur.
1: Dilek aslında hafta başına kalabileceği belirtilmişti. Fakat yarın da verilirse çok şaşırmamak lazım. Yayınımıza bunu söyleyerek başlayalım. Bugün imza toplama çalışmaları devam ediyor. Dün başlamıştı. Halihazırda da sürdüğünü belirtelim ve telaffuz edilen bazı rakamlar var. Kesin olmamakla birlikte ya da resmi bir yetkiliden gelmemekle birlikte 90 civarında milletvekilinin kurucular kuruluna yer almak üzere imza attığı belirtiliyor ve bunun da oldukça vakit aldığı kaydediliyor. Yeniden bir parti kurmak, kurucular kurulunda yer almak, tüzük vesaire çok sayıda imzanın atıldığı kaydediliyor. Görüşün bir milletvekili bir banka kredisi örneğini verdi. Ondan kredi çekerken atılan imzaların çok daha fazlasının atıldığını kaydetti. Bunun da ciddi bir zaman aldığını söyledi. Yaptığımız sohbette dediğim gibi imza toplama dünden bu yana devam ediyor. Şu ana kadar 90 civarında milletvekilinin kurucular kurulunda, yeni partinin kurucular kurulunda yer almak için imza verdiği kaydediliyor. Kesin ve resmi açıklamaları bizler de bekleyeceğiz. Peki kuruluş dilekçesi ne zaman verilecek? Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edilecek? Yarın için söylenen bazı kulisler vardı, dile getirilen, bizim de kulağımıza ulaşan. Az önce bir milletvekiliyle görüşüm, Özgür Özel'i destek veren milletvekillerinden bir tanesi. Yarın, belki de yarından daha yakın gibi bir ifadesi oldu. Dolayısıyla gece saatlerinde de gözümüz kulağımız Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve Özel'in kendisinde olacak diyebilirim. Bu sabah kapalı bir grup grup toplantısı gerçekleştirildi. O toplantıya grup başkan vekili Murat Emir'in eşlik başkanlık ettiğini ifade edelim. Teknik bir toplantı olduğu belirtildi. Bir meclis siyasi parti grubundan ayrılıp başka bir grup kurulacağı için bazı işlemlerin yapılması, hesapların ibra edilmesi gerektiği kaydedildi. Dolayısıyla o kararlar da oy birliğiyle alındı. Gündüz saatlerinde Murat Emir basın toplantısı yaptı. Size somut bir tarih, somut bir vekil sayısı veremem ifadesi kullandı, ancak güçlü bir yola çıktıklarını kaydetti. Bir kez daha belirtelim. Dünden bu yana kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza

0: Artmaya devam ediyor. Dolaşan rakamlar var ortalıkta. Bana da ulaşan rakam 90 civarında olduğu yönünde, ancak kesin ve resmi açıklama henüz gelmedi. Başvuru kuruluş için dilekçenin de pazartesiye kalmadan cuma günü verilebileceği belirtiliyor Dilek.
1: Çok sağ olasın. Eğer tabii 90 gibi bir rakama ulaşırsa Özgür Özel, meclis aritmetiği de böylelikle değişmiş olacak. CHP'nin meclisteki sıralaması yanılmıyorsam 5'e doğru düşüyor efendim. Bu arada Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yol haritası artık netleşmeye başladı. Genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini söylüyor. Ve kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya inmeye hazırladığını da ifade ediyor.
2: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar, vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
3: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
2: Bahçeli, yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
3: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
1: Anayasa Mahkemesi Madımak katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilerek vefat edenlerin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
2: Oy birliğiyle karar verildi. Manevi tazminata hükmedildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madıbak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 33 sene geçti. Kayıplar hiç unutulmadı. Yangınla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki başvurusu karara bağlandı. O başvuruda yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmediği, bu yüzden yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.
1: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına

0: Alınan 15 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara'da iki şüpheli daha gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelendi. Sonel'le ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Bu suçlara Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında iki şüphelinin daha karıştığı öne sürüldü. Ankara'da düzenlenen operasyonda bu iki şüpheli yakalandı. Gözaltına, bu arada salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusu ve bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında efendim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacak. Daha önce de 5 isim, kamuoyunun yakından tanıdığı 5 isim ifadeye çağrılmıştı. Bu yeni isimler kimler ve süreç nasıl ilerliyor? Arzu Kaya takipte. Arzu, seni dinleyelim.
1: Dilekgül, o 6 isimden bahsedelim. Aralarında gazeteci, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinde bulunduğu 6 isim savcılık tarafından Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır. Oyuncular Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Peki hangi sıfatla ifadeye çağrıldı? O henüz netlik kazanmadı. Çünkü geçtiğimiz günde 5 isim sizin de söylediğiniz gibi ifadeye çağrılmıştı. İfadesine başvurulan sıfatıyla isimlerin ifadeleri alınıyor. Yani soruşturmadaki akıbetleri henüz belli değil. Nasıl bir süreç işliyor derseniz de kendilerine yaptıkları deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağışta bulunup bulunmadıkları, herhangi bir sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili tweet atıp atmadıkları, açıklama yapıp yapmadıkları ve Ahbap Derneği'ne para bağışlayıp bağışlamadıkları şeklinde soruşturma kapsamında çeşitli sorular yöneltiliyor. Bugün sabah saatlerinde yine ifadeye gelen isimler vardı. Gazeteci Fatih Portakal'ın da araları bulundu. Dün 4 isim daha gelmişti, yine gazeteciler ve oyunculardan oluşan. Yine bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, oyuncular Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ı ifadesine başvurulmak üzere soruşturma kapsamında adliyeye çağırdı. Peki ne zaman gelecek? İfadeye çağrılma tebligatında da bir gün belirtiliyor ve en yakın zamanda Çağlayan'da bulunan soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeleri söyleniyor. Tabii soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler de oldu demiştik. O isimlerin ortak verdiği ifadeden satır aralarını söyleyelim, satır başlıklarını söyleyelim isterseniz. Kendileri Ahbap Derneği için yardım çağrısında, paraların yatırılması noktasında bir çağrıda bulunduklarını söylüyorlar, ancak kendileri herhangi bir şekilde Ahbap Derneği'ne yönelik bir para bağışında bulunmadıklarını ve yaşanan bu süreçle ilgili de olumsuz haberlerin çıkması ve yürütülen soruşturma nedeniyle de üzgün olduklarını ve özür dilediklerini ifade ediyorlar. Hakkında herhangi bir gözaltı işlemi yok bu isimlerin, sadece ifadesine başvurulmak üzere adliyeye davet edildiler. Biz de süreci takip ediyor olacağız Dilekgül.
0: Arzu, çok teşekkür ederiz. Arzu Kaya adliyeden Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın detaylarını aktardı. Yeni ifadeler var, onları dinledik Arzu'dan. Peki dünyaya bakalım. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayacağız. 12. geceyi geride bıraktık ve bu saldırılar devam etti. Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentleri bu kez hedef alındı. Aynı zamanda Şelemçe sınır kapısına da bir saldırı düzenlendi ve bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'ın misillemeleri de söz konusu. Bu misillemelerin hedefinde bu kez Ürdün ve Kuveyt vardı.
2: Karşılıklı saldırılar sürüyor. Tehditler peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon düşmüyor. CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda 12. geceyi tamamladıklarını açıkladı. İran'ın füze ve İHA depoları, kıyı gözetleme tesisleri, hava savunma sistemleri ve deniz unsurları hedef alındı. Hürmüz Boğazı'nın

0: 9 ticari geminin geri çevrildiği, birinin ise hizmet dışı bırakıldığı belirtildi. Ahvaz, Ramşir ve Hürmüz yakınındaki Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'la Irak arasında bulunan Şeremçe sınır kapısındaki yolcu terminali de Amerikan füzelerinin hedefi oldu. Saldırının ardından can kayıpları bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma istediği iddiasını yineledi.
1: Because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Kuveyt'teki Ali Es-Salim hava üssünde bulunan teçhizat deposu, Patriot hava savunma sistemi ve hangarın hedef alındığını, Ürdün'de radar ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini belirtti. Açıklamada köprüler ya da enerji santralleri vurulursa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecek denildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Amerikan saldırılarına destek verenler meşru hedef sayılacak dedi. Meclis Başkanı Kalibaf ise Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı. Bu savaşın denklemi net. Ya hepimiz ya hiçbirimiz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu uçakları 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda kullanmıştı.
2: Savaş 28 Şubat'ta başladı. Tam 12 gündür de böyle karşılıklı misillemelerle, saldırılarla devam ediyor. Bir ateşkesi konuştuk, müzakereyi konuştuk ama olmadı. Yani make a deal, make a deal diyor ama bir türlü başarılamıyor maalesef bu müzakere süreci. Bunu konuşacağız HT360'ın bu diliminde. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar benimle beraber konuğum. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Merhabalar Mehmet Bey. Ragıp Hocam, sizinle başlayayım. Sizi gördüm önce. Zaten haberi verdik. Bu saldırıların nerelerde hedef alındığını, nerelere yönelik olduğunu verdik ama benim dikkat çekmek istediğim bir cümle var. Burayla başlamak isterim. Diyor ki İran, köprüler ya da enerji santralleri vurulursa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecek. Şimdi ben bu uyarının ya da tehdidin tırnak içinde nasıl algılanırsa genel olarak hem bölge açısından hem de ABD açısından neye tekabül ettiğini merak ettim. Dolayısıyla bununla başlamak isterim. Yani mesela böyle bir tehdit neyi engeller, neyi geride bırakır, neyin dozajını düşürür? Yoksa hiç de bir yere tekabül etmez mi dersiniz?
3: Yani önce şöyle bir gerçeği söyleyeyim Dilek Hanım. Bu çatışma giderek her iki taraf için de sürdürülebilir boyuttan çıkıyor. Bu net.
2: Ama neye bakarak esasında, söylüyorsunuz Ragıp Hocam, bunu merak ettim.
3: Anlatacağım. Esasında tüm dünya için de eğer böyle devam ederse sürdürülebilir olmaktan çıkacak. Neden? Çünkü Körfez'in enerji üzerindeki etkisi... Zaten Covid-19'dan beri, hatta daha öncesine gidersek 2008-2012-13 ekonomik krizlerinden beri böyle sallanan dünya ekonomisini çok ağır darbelerle neticelenen bir sürece sokacak. Yani bu açıdan baktığınız zaman hani Amerika'nın vurduğu yerler kadar İran'ın tehditleri de bir karşılığı olan ifadeler. Bunu söyleyeyim size. Çünkü neden? Körfez'de İran'ın tehditlerine dayanarak söylüyorum. İki önemli nokta var. Biri Körfez'in elektriğini sağlayan tesisler. İkincisi de su arıtma tesisleri. Şimdi İran bu tehditleri yaparken buraları da vurabileceğini biliyor. Ve bunu gösterdi de tüm kamuoyuna. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri de İran'da bu noktada kendi iç bölünmüşlükleri üzerinden bir politika yaratmaya çalışıyorlar. Bunu açayım isterseniz. Buyurun. Mehmet Hoca'ya da vakit bırakmak adına. İran'da bir sertlik yanlıları var. Bu her zaman vardı. Hı hı. Bunlar rejimin devamlılığı açısını İran'ın çıkarlarının üstünde görüyorlar. Bunu da açık olarak söyleyeyim. Ve bu şartlarda, yani Körfez'i tehdit ettiği

0: ettikleri müddetçe Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla havadan vuracağını düşünüyorlar ki karadan girmek ayrı bir intihar demek bence bu açıdan söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri içinde de işte Başkan Yardımcısı Vance'in yanında olan bir grup var ve bu grup işte en son biliyorsunuz açıklamalarında çok net olarak İsrail'i suçlayan açıklamalar yaptı. Ve üçüncü tarafta İsrail. O da Amerika'nın iç politikasının bir parçası olarak görüyorum ben bunu. Dolayısıyla Amerika içerisinde İsrail ve İsrail'in karşıtı düşüncede olanlar, İran içerisinde de diplomasiyle savaş arasında karşıtlık olan iki tane gruptan bahsediyoruz. Ve böyle olunca da Dilek Hanım, bu süregenlik yani çatışmanın süregenliği hiç esasında istikrarını bulmadan, bozmadan devam ediyor. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Amerika vuruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ama İran geri adım atmıyor. Şimdi Amerikalılar bence şunu düşünüyorlar. Biz vuruyoruz, vuracağız, vuracağız, vuracağız, vuracağız. Eninde sonunda bir geri adım atılacak. Ama bir gerçek var. İran rejimi ta 79'dan beri ya da biraz daha onu ileriye taşıyayım. Irak-İran savaşında Mollaların İran'daki tüm yönetimi ele geçirmesinden itibaren halkına iki tane unsur sundular Dilek Hanım. Bunlardan bir tanesi rejim ihracı. Yani vekaletlerle bu işi yapmak, bir
1: Evet.
0: Şii kuşak oluşturmak. İkincisi ise nükleer silaha sahip olup dokunulmaz olmak. Hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda. Şimdi dün Arakçı'nın açıklamalarını hatırlarsanız diyor ki ben Amerika'nın söylediklerini kabul edersem 20 yıl boyunca halkımın çektikleri nereye gidecek diyor. Şimdi bak
1: Evet.
0: bu cümle çok önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki sen nükleerden tamamen vazgeçeceksin. Bunun bir orta yolu var mı? İkisi için de yok. Dolayısıyla İran rejimi şu anda rejimin devamlılığı için Amerika'nın şartlarını kabul etmeme eğilimi içerisinde. Bu çatışmanın tekrardan başlaması noktası bu. Öbür tarafta da bir İsrail gerçeği var. Her ne kadar kabul görmese de bu Epstein davasının etkileri çok net olarak yavaş yavaş daha fazla söyleniyor. Orada da bir bölünmüşlük var Amerikan başkanıyla başkan yardımcısı arasında. Ama Amerika'da da Kasım 2026'da seçimler var. Ve Trump'ın politikalarını onaylamayanların oranı en son yapılan ankette %60'lara çıktı. Dolayısıyla Amerika'da da Kasım 2026'daki seçimlerde en azından ya Senato'nun ya Temsilciler Meclisi'nin kaybedileceği noktası var Cumhuriyetçiler için. Amerika içerisinde de özellikle genç nesilde bir İsrail nefretinin oluşmaya başladığı ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Bu da oy oranına etki yapacaktır. Eskiden İsrail yanlısı politikacı olmak Dilek Hanım Amerika'da oy potansiyelini arttırmak ve daha fazla maddi destek bulmak anlamı taşırken göreceksiniz eğer böyle giderse bir 10-15 yıl içerisinde bu genç nesil bir güce sahip olduğu zaman politik bir yerde bir makam sahibi olmak istediği zaman İsrail karşıtı söylemler onu yapacak.
1: Şunu Ragıp Hocam, sizin bıraktığınız yerden bir soru var Mehmet Bey, size merak ettim. Mesela şimdi Trump'ın gitmesinden bahsetti. Daha doğrusu bir seçimden ve memnuniyetsizlikten bahsetti Ragıp Bey. Şunu merak ediyorum. Bu kadar savaşın dozajı yükseltilmişken, bu belki buradan da geri adım atılabilir hiç şüphesiz. Bunu daha önce de gördük ama bu kadar yükseltilmişken Trump'ın güç kaybetmesi ya da geri plana düşmesiyle birlikte İran'a yönelik bu saldırılar sönümlenecek mi? Yani mesela ABD-İran savaşını liderlerden ya da kişilerden bağımsız nasıl yorumlarsınız diye merak ettim. Mehmet Bey. Yoksa
0: Şimdi
1: doğrudan
0: Trump,
1: bunlarla mı ilintilemek doğrudur? Bu kişilerle mi?
0: ya bütün hepsi bunları etkiliyor. Şimdi Kutay Hoca da açıklamaya çalıştı. İç siyaset de bunu etkiliyor. Liderlerin karakterleri de bunu etkiliyor. Liderlerin gelecekteki projeksiyonları da bunu etkiliyor. Ekonomik durumları da etkiliyor. Hepsi bunların işin içerisinde. Ama ABD-İran arasındaki gerilim bugün başlamadı veya Trump'ın

0: Nasıl diyelim, böyle tırnak içerisinde iddialı ve deli politikalarıyla başlamadı. Bu tarihsel bir aralarında bir gerginlik var. Bu kadar önemli çatışmaya hiçbir zaman varmamıştı. Ama 20 senelik bir gerginlikten bahsediyoruz. O yüzden bunu sadece liderler üzerinden okumamak lazım. Fakat gelen liderlerin yaklaşımları her ne olursa olsun tarafların politikalarını da etkiliyor. Yani Obama döneminde de nükleer bir İran kabul edilemezdi. Fakat Obama bunu daha çok diplomatik yollarla çözeceğine inanıyordu. Trump döneminde de nükleer bir İran kabul edilemez. Fakat bunun diplomatik yollarla çözüleceğini düşünmüyor. Askeri yöntemlerle çözülmesi gerektiğini düşünüyor. O yüzden amaç belli, araçlar değişiyor. Bu açıdan baktığımızda liderlerin değişmesi İran-ABD ilişkilerinde de kıştan bahara getirmeyecektir. Bu İran açısından da önemli. Şimdi sertlik yanlarından ve görece daha yumuşak olan taraftan da bahsetti hocam İran'daki. Sertlik yanlıları da ABD'ye güven olmayacağını ve savaşılması gerektiğini düşünürken orada daha yumuşak olarak görülen taraf da ABD'ye güvenmiyor aslında. Fakat yöntemin savaş olmadığını, farklı yolların devreye sokulabileceğinden bahsediyor. Bu açıdan bakarsak Trump'ın değişmesi veya İran'daki rejim değişikliğini bir kenara bırakıyorum. Yani her şey topyekün değişmeden sadece liderlik düzeyindeki ufak tefek değişiklikler ilişkileri bir rutine koymayacaktır. Fakat keskin veya daha radikal olmayan figürler iktidara geldiğinde savaşmak yerine farklı yöntemleri devreye sokmaya çalışabilirler. 20 yıllık bir gerginlikten bahsediyoruz. 20 yıllık bir gerginlik genelde çekişme, rekabet şeklinde devam ederken son bir yılda çatışmaya döndü. Burada da liderlerin etkisi çok önemli. Şimdi önümüzdeki dönemden itibaren iç politikaların etkisi de daha görünür hale gelmeye başlayacak. ABD burada çok daha önemli. Çünkü şunu unutmamak lazım. Trump iktidara gelirken en önemli eleştiri noktalarından biri de bu tırnak içerisindeki gereksiz savaşlardı. Yani Venezuela'ya askeri müdahalenin bir gerekçesini anlayabiliriz Trump yönetimi açısından ama İran'a düzenlenen askeri müdahaleyi kendisi artık kendi tabanında da meşrulaştıramıyor. Burada Demokratları geçtim veya Cumhuriyetçiler içinde Trump'a şüpheyle başından beri şüpheyle bakanları da geçtim. Amerika'yı yeniden büyük yapma iddiasına sahip Amerikan destekçileri dahi artık Trump'ın İran'daki savaşı ile ilgili soru işaretlerine sahip. Şimdi Trump savaşı anlatamadı, savaşı satamadı. O yüzden Kasım'a kadar bir şey yapmak lazım. Birincisi sizin dediğiniz gibi geri adım atmak zorunda kalabilir ama Trump bunu atacak gibi gözükmüyor. İkincisi çok ciddi bir zaferle çıkması lazım. Buradaki zafer de hem nükleer anlaşma konusunda bir zafer olması lazım hem de Hürmüz konusunda bir zafer olması lazım ki bakın zahmetine değdi diye gösterebilsin, anlatabilsin ki bunlar bile yeterli olmayabilir. Fakat bu çatışma devam ettiği sürece benzin fiyatına, ABD'deki benzin fiyatına da eklenecek her sent, her dolar aslında Trump'ın aleyhine işliyor. Çünkü ABD toplumu için İran bir tehdit değil. ABD toplumuna bunu anlatamadığınızda o günlük ekonomik tehditlerle ilgilenmeye başlayacaktır. Yani artan enflasyon bunun bir parçasıdır. Ekonomik göstergeler bunun bir parçasıdır. Ki Trump iktidara gelirken öncelikli olarak ABD'yi ekonomik olarak tekrar büyük yapma iddiasıyla geldi. Yani her yere askerlerimizi göndereceğiz. Yeniden çok harika bir süper güç, askeri güç haline geleceğiz demedi. Gereksiz askeri müdahalelerden kaçınacağız. NATO'ya da para vermiyorum, IMF'ye de para vermiyorum. Amerika'yı öncelikli olarak ekonomik olarak büyüteceğiz dedi. Şimdi bütün bunların içerisinde bence Trump kendini çok ciddi bir açmazın içerisine soktu. İran tarafı daha net. İran tarafındaki sertlik yanlıları açısından bu savaş onlara çok ciddi bir meşruiyet kazandırdı. Ne demektir bu? Bundan işte 2 sene önce, 3 sene önce herhangi bir protesto olduğunda ya bunun arkasında ABD var, İsrail var diye hikayeyi anlatıyordu. Aslında kendi söylemlerini destekleyici bir noktaya getirdiler. Artık buradaki iktidara 1, 2 sene, 3 sene önceki kadar içerideki tepki görünür olmayacaktır. Eli sıkışık olan bana sorarsanız, politik olarak söylüyorum bunu, askeri veya ekonomik olarak söylemiyorum. Politik olarak eli sıkışık olan Trump tarafı, İran tarafı değil.
1: Bu önemliydi. Bir sorum daha var Ragıp Bey. Bu da günlerdir konuştuğumuz mesele. ABD, Suudi Arabistan'ın sivil bir nükleer program geliştirmesine imkan tanıyacağını bildirilen bir tarihi anlaşma imzaladı aslında. İran bu durumdayken Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayı imzalaması bölgesel anlamda ne anlama geliyor? Ve tabii Suudilerin de böyle bir desteği alması aynı zamanda ne anlama geliyor?
2: Ya şimdi biliyorsunuz esasında Pakistan'la Suudi Arabistan arasında bir anlaşma var. Yani
1: Zaten
2: Pakistan
1: oradan
2: Suudi
1: alacağını
2: Arabistan'da
1: düşünürken mesela böyle bir

0: Saldırı anında hani o silahı doğrudan Pakistan'dan alabilir gibi yorumlar yapılırken şimdi bunun içine girildi. Neden?
1: Valla şimdi şöyle bir şey var. Bugün biz Trump'ın politikalarını yorumlarken hani yarın örneğin Trump olmasa bu politikalar ne kadar kalacağı da yorumlamamız gerekiyor galiba Dilek Hanım. Şimdi ben Trump'ın ikinci dönemini anlatırken dedim ki ilk dönemindekinden çok farklı bir yönetim olacak. İlk döneminde bürokrasinin ağır bastığı ve başkanın bu bürokrasi altında ezildiği bir dönem vardı. Hı hı. Bu dönemki seçimlerin sonucu o kadar büyük bir başarı oldu ki başkanın altında ezilen bir bürokrasi ve yönetimi olacaktı. Bunu da şimdi hep beraber görüyoruz. Hep beraber görüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan, şimdi bu konuda İsrail biliyorsunuz bir tepki gösterdi İsrail'in bir kanadı. Çünkü onlar da biliyorlar ki hani bu bir yayılım sağlayabilir. Yani şimdi bir şey açıkça konuşalım Dilek Hanım. Ben İran'ın nükleer silah sahibi olmasını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak istemem. Bunu net olarak söylüyorum. Hani bilim insanlığını falan bir kenara koyun. Bir vatandaş olarak istemem. Niye istemem? Çünkü nükleer silah sahip olmak bölgesel anlamda da küresel anlamda da siyaseten size güç verir.
0: Tabii.
1: Askeri boyutunu bir kenarda bırakırsanız. Yani burada bölgede herhangi bir ülkenin nükleer silaha sahip olması da bizim adımıza İran için söylediğimden farklı bir unsur taşımıyor. Dolayısıyla ben 2003 yılındaydı galiba Amerikalılar tarafından hazırlanan, o zaman stratejik araştırmalar merkezindeydim. Hazırlanan bir raporu okumuştum. İran neden nükleer silaha sahip olmamalı raporunu okumuştum. Oradaki sonucun bir maddesi de Dilek Hanım şeydi. Bu bir domine etkisi yaratıp bölgeyi komple nükleer hale getirebilir.
0: Şu an bunu görüyoruz yani, o zaman.
1: Evet, şimdi bugün geldiğimiz nokta çok ilginçtir. Amerikalıların kendi eliyle böyle bir pozisyona girmesi. İki gün sonra Türkiye'de böyle bir şey talep ederse ne diyecekler? Yani Yunanistan falan ayağa kalkıyor en ufak bir şeyde. İsrail ayağa kalkıyor. Ne diyecekler? Bir şey diyemeyecekler. Evet. Ha, bir şey de söyleyeyim. Hani Mehmet Hoca söyledi ama İran konusunda birazcık ondan farklı düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü burada konuştuğum İranlı arkadaşlarım gidip gelenler. Şimdi evet rejim ilk etapta konsolide oldu, bir homojenlik sağladı, bu doğrudur. Ama bunu sağlarken bunun verdiği yetkiyle halkına zulüm yapmaya devam ediyor. Ve hala İran'da kayıp haline gelen, öldürülen binlerce insan var Dilek Hanım.
0: Tabii.
1: Bu savaşın verdiği gücü bu şekilde muhalifi tamamen yok etme üzerine oturtturmuş İran. Ama bu da sürdürülebilir değil. Hani evet şu anda bir homojenlik ve konsolide olmuşluk gözüküyor ama İran için bu ne kadar sürer? Örneğin bugün bir anlaşma imzalansa bundan sonra İran içinde neler olur? Bunu kimse bilmiyor. Gerçi Hamaney'in cenazesinde ilginçtir. Örneğin başı açık İranlı kadınlara herhangi bir besiç falan ya da ahlak zabıtaları tarafından müdahalede bulunulmadı.
0: Evet.
1: Bu da işte toplumu tutma noktasında mıdır? Yoksa bir barış olursa, bir anlaşma olursa aynı sisteme geri mi dönecek İran? Bunlar hep İran adına bir soru işareti.
0: İki dakikam yani kaldı anda Ragıp Hocam. Mehmet Bey'e de bir söz vereceğim. Evet, toparlayalım abi, lütfen. Peki.
1: Yok, tamam Mehmet Hoca'ya verelim.
0: Tamamdır Mehmet Hocam, size geldim. Bu anlaşma kapsamında Trump'ın şöyle bir ifadesi oldu. Bunu da sormak isterim. Diyor ki ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan bu nükleer anlaşma onaylanacak. Burada bir sorun yok. Ama tamamen Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı bu iş diyor. Ne dersiniz?
2: Doğru, çünkü Trump ilk döneminde de Orta Doğu'daki barış sürecini tamamen ekonomik işbirliği üzerine kurguladı. Bunların da başında zaten İbrahim Anlaşmaları geliyordu. İbrahim Anlaşmalarından Belli başlı Arap devletleri çok ciddi kazanımlar elde etti ekonomik olarak. Ama bölgeye baktığımızda çok başı çeken belli başlı ülkelerden bahsedebiliriz. İran bunların içerisindedir, Türkiye buradadır, Suudi Arabistan buradadır, İsrail buradadır, Mısır buradadır. O yüzden bu ülkeler...

0: ülkelerden herhangi biri bu sürece dahil olduğunda hem Trump'ın o hayalini kurduğu ekonomik karşılıklı bağımlılık üzerinden bölgeye barış getirme argümanı gerçekleşecek. Diğer taraftan da bir nasıl diyelim buradaki devletleri bir rüşvet şeklinde okumak lazım. Yani Suudi Arabistan diyor ki İbrahim anlaşmalarının parçası olursan ben de sana nükleer enerji konusunda yardımcı olurum. Ama tabii ki siyaset sadece ekonomik mantıkla yürümediği için hocamın da bahsettiği gibi İsrail şüpheyle baktığı gibi kim nükleer enerji elde etmek isterse istesin nükleer silaha varma noktasında diğer devletler bunu istemez. Çünkü devletler nükleer silah konusunda son derece kıskançtırlar. Fakat nükleer silah elde etmenin ilk adımı budur. Yine de bir nükleer işbirliği Suudi Arabistan'ın nükleer silah elde edeceği anlamına gelmez. İlk açıklamalarda
1: Bu
0: bunun
1: şekilde.
0: yönünde. Fakat
1: Evet.
0: rüzgar döndüğünde 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası çünkü devletler sadece bugünkü güvenlik kaygılarıyla hareket etmez. Gelecekteki potansiyel güvenlik kaygılarını da dikkate alırlar. Bu açıdan bakarsak bunu sadece ekonomik olarak okumamak lazım. İşin siyasi ve ilerideki güvenlik boyutlarını da dikkate almakta fayda var bence.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Çağlar ve Profesör Doktor Ragıp Utay Karaca değerli katkılarınız için HTÇ'a sağ olun. Böyle bir parantez açtık. Yine İran'la devam edeceğiz. İran'ın Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurması istihbarat dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Bazı uzmanlar saldırılara Rusya'nın destek verdiğini düşünüyor ama istihbarat örgütleri bu konuda henüz kesin bir kanıta da ulaşabilmiş değil.
2: İran, Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurdu. Hedef bilgisinin Rusya'nın vermiş olabileceği öne sürüldü. Reuters haber ajansı Amerikan istihbaratıyla bağlantılı 4 kaynakla konuştu. Kaynaklar Rusya'nın hem hedeflemede hem teknoloji vererek İran'a yardımcı olmuş olabileceğini savundu. Bu konuda henüz kesin bir yargıya varılmadı ancak son aylarda yapılan iki saldırının şüpheleri artırdığı belirtildi. Bu saldırılardan ilki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan CIA binasının vurulmasıydı. Saldırıda İran'a ait iki drone kullanıldı. İlk drone elçilik binası duvarında bir delik açtı. İkinci drone buradan geçerek CIA binasına hedef aldı. İstihbarat yetkilileri şahit tipi dronların Rusya tarafından uydu navigasyon sistemiyle iyileştirildiğini düşünüyor. Bu sistem sayesinde dronlar daha hassas hedefleme yapabiliyor ve durdurulmaları zorlaşıyor. Mart ayında Irak'ın doğusundaki bir CIA istasyonuna yapılan saldırı da şüpheleri artırıyor. Habere konuşan yetkililere göre savaşın başından beri Orta Doğu'daki birçok CIA tesisi İran tarafından vuruldu. İddiaya göre vurulan tesis sayısı 1 ile 12 arasında. Uzmanlar ayrıca İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda Rusya'nın uydu teknolojisinden faydalandığını düşünüyor. Batılı istihbarat örgütleri Rusya'nın İran'a kesin olarak yardım ettiğine dair kesin bir kanıta sahip değil. Uzmanlar bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü belirtiyor.
1: Şimdi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gevir arkamda görüyorsunuz sık sık böyle ırkçı çıkışlarıyla gündeme geliyor. Doğu Kudüs'te Filistinli bir esnafı sınır dışı etmekle bu kez tehdit etti. Dedi ki ben buranın ev sahibiyim. Esnaf da ona dedi ki buranın sana ait olmadığını iyi biliyorsun.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında yine provokatif açıklamalar yaptı. Çok sayıda korumayla bölgede dolaşan Ben-Gvir ile Filistinli esnaf arasında tartışma çıktı. Filistinli esnaf Yahudi olmanın bölgenin sahibi olmak anlamına gelmediğini söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ancak Ben-Gvir'in provokatif eylemleri bununla sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı bakan, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Yahudilerin yaz günü kabul edilen Tisha B'Av bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in bölgedeki egemenlik iddiasını tanımıyor.
1: Ve Venezuela'nın eski devlet başkanı Maduro

0: eşiyle beraber New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakkındaki bütün suçlamaları reddetti ve dokunulmazlık istedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Maduro için takvim belirlendi. New York'taki federal mahkeme Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasının 1 Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında yürütülen ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Maduro ve Flores'in durum duruşması yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Maduro ve eşi haklarındaki suçlamaların tamamını reddetti. Mahkeme ise dava öncesi hukuki başvurular ve delil paylaşımına ilişkin takvimi belirledi. Yargılamanın Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Savunma tarafı ilk duruşma öncesi başvurularını 2 Eylül 2026 tarihine kadar mahkemeye sunacak. Bu başvurular arasında en dikkat çeken başlık Maduro'nun devlet başkanı sıfatı nedeniyle Amerikan mahkemelerinde yargılanamayacağı yönündeki dokunulmazlık talebi. Bu başvurunun ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 2 Ekim 2026'ya kadar görüşünü mahkemeye sunacak. Savunmanın buna cevabı ise 16 Ekim 2026 tarihinde verilecek. Tarafların ilk tur hukuki itirazlarının Kasım 2026'da yapılacak sözlü duruşmada ele alınması planlanıyor. Maduro çifti Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da düzenlediği askeri operasyonun ardından gözaltına alınarak New York'a götürülmüştü.
0: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkları ödemeleri yarın yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin yarın emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanları da yine zam farkı ödenecek efendim. Bu arada Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz %37'de sabit tutuldu. Açıklamada Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi.
1: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
2: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
0: Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına o sırada balık tutan bir kişi yetişti. Bu anlar da kameraya yansıdı, izleyelim.
1: Denizde çırpınan çocuğu gördü. Oltasını bırakıp suya atladı. Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı. Yürekleri ağza getiren olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Pirinçlik sahilinde oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, denizde çırpınan bir çocuğu fark etti.
4: Allah'ım iş çıkardın bana ya. Boğuluyor aynen.
5: Yüzmeyi biliyor musun?
1: Hemen harekete geçen Aktürk denize girdi.

0: kucağa doğru yüzmeye başladı. Batmaya başlayan çocuğu son anda tutup kıyıya götürdü.
1: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun? Ben de oyun yapmış sandım. Orası sığ gibi duruyor ama birden derinleşiyor. Burada kimse de yok. Çocuk resmen ölecekti ya.
2: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay'la kardeşi, müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Akay ve kardeşi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki iddialar üzerine jandarma ekipleri bir operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Hastaneye götürülen Akay kardeşlerden incelenmek üzere kan ve saç kılı numunesi alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi efendim. Sürücü belgesi alımında yeni kurallar yolda. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücülükte trafik kurallarını 3 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.
0: Aday sürücü süresi yeniden belirlendi. Sürücü belgesi iptal şartları sıralandı. Ehliyet alımında yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda karayolları trafik kanununda değişikliğe gidildi. İlk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle aday sürücü belgelerinin iptal şartları da yer alıyor.
3: Aday sürücülük süresi içinde ehliyet sahiplerinin ayrıca dikkat edeceği bazı hususlar olacak. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması durumunda sürücü belgesi iptal edilecek.
0: Sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar arasında dönüş kuralları ve yayalara ilk geçiş hakkı verilmesinin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi de yer alıyor. Aday sürücü belgesi iptali durumunda psikoteknik değerlendirme sonrası sürücü kurslarına devam edilebilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Belirlenen şartlar yerine getirildiği takdirde tekrar sürücü belgesi verilecek.
2: Şimdi üniversite tercih dönemleri yaklaştı. Ahaliyle üniversite adaylarına bölüm seçmede yardımcı olacak bir araştırma yayınlandı. Biz de ona getireceğiz şimdi ekrana. Bu araştırmaya göre en yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan bölüm pilotaj oldu. Tıpsa istihdam oranı en yüksek bölüm olarak öne çıkıyor.
0: Ortalama aylık kazancı en yüksek bölüm pilotaj. En yüksek istihdam oranına sahip bölümse tıp oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alan verileri incelendi. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği takip etti. En yüksek istihdam sağlayan bölümse %95,5'la tıp oldu. Lisans mezunları arasında yüksek istihdam oranı sağlayan diğer bölümlerse özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği ile hemşirelik olarak sıralandı. Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi ve marka iletişimi takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre en hızlı iş bulanlar sağlık bölümünde kaydedildi. En kısa sürede işe yerleşen bölüm 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp, özel eğitim öğretmenliği ve eczacılık izledi.
2: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanını hayata geçirdi. Karaburun'da kuruldu bu proje ve projeyle Karadeniz'in hırçın dalgaları enerjiye dönüşüyor.
4: Bugün Arnavutköy Belediyesi olarak Karaburun'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi

0: Üniversitesi'nin üretim tesisi alanındayız.
1: Denizdeki dalgalardan enerji üretiliyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji birçok tesisi aydınlatacak. Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretecek alan Karaburun Limanı'nda açıldı.

0: Arnavutköy kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
1: Karaburunlu yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği, test edildiği ve uygulandığı örnek bir enerji adası haline getirmek hedefimiz bu.
0: Yeşil Mavi Arnavutköy vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olması bekleniyor.
2: ABD Başkanı Trump bir mitingde çıktı, konuşma yaptı ama onun konuşmasından çok onu taklit eden bir kişi böyle güne damgasını vurdu, izleyelim.
3: Any time in the history of our country and Americans are working today.
0: Trump konuştu, o taklit etti. Amerikan başkanının mitinginde Trump'tan çok arkasında oturan kişi dikkat çekti. Görüntüler Trump'ın Georgia eyaletinin Marietta kentinde düzenlediği miting sırasında kaydedildi. Trump konuşmasına başladığı sırada gözler onu dinleyenlere çevrildi. Amerikan başkanının arkasında oturan bir genç, Trump'ın el hareketlerini ve yüz ifadelerini birebir taklit etmeye başladı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan o görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kürsüye çıkması gereken oydu, daha iyi yapıyor derken Trump destekçileri gencin salondan çıkarılması gerektiğini savundu. Miting sırasında eyaletteki projelere değinen Trump, Japonya'nın bölgede yeni bir tesis kurduğunu ve Yamaha Motors'un yeni Amerika Birleşik Devletleri Genel Merkezi'ni Kennesaw'da inşa ettiğini açıkladı.
2: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki mücadelede Kanada'yı yendi ve yarı finale yükseldi. A milli kadın voleybol takımı Çin'de oynanan maçta 3-1'lik skorla galip geldi. Yarı final maçı cumartesi günü oynanacak bu arada. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi bugün saat 14.30'da oynanacak ABD Çin maçının galibi olacak. Yarı final karşılaşması bu arada cumartesi günü oynanacak efendim. O zaman HT360'ı noktalayalım ama siz bir yere ayrılmayın. Benden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün yolsuzluk suçlamalarının birleştiği iki soruşturma dosyasına bakacağız. Şile Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve Ahbap Derneği'ne yapılan örgüt ve kara para suçlamasıyla yapılan soruşturma. İki soruşturma ünlü isimler Haluk Levent ve kardeşi üzerinden nasıl birleşiyor birazdan anlatacağız. Savcılar ilginç bir mesaj trafiğine ulaştı. Onu da göstereceğiz, üzerine konuşacağız. Festivalde çok ilginç, 37 bin lira ödenen ama belediyeye 1 milyon 750 bin lira verilmiş gibi gösterilen, konser için verilmiş gibi gösterilen sanatçı kim? Sadece o değil, 625 bin lira alıp 6 milyon 250 bin lira gösterilen bir popçu da var. Hepsine bakacağız. İtiraflara bakılırsa Şile Belediyesi festival düzenliyorum diyerek şişirilmiş, deyim yerindeyse şişirilmiş fatura festivali düzenlemiş. Berkant Acil, yani Haluk Levent'in kardeşi, Ahbap soruşturmasının kilit ismi Yeliz Kaya'ya neden Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı anlatacağım dedi. Bunların tamamını Habertürk manşette bulacaksınız. Bir diğer konumuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması. Savcılık iş sürdü. Gülistan Doku Cinayeti soruşturmasında iki gözaltı var. Tutuklu eski vali Tuncay Sönel ve ihraç polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar gerçekten yine deyim yerindeyse kan donduran cinsten. Yazılı mesajlara göre vali talimat veriyor, ihraç polis ev basıyor, kayıtsız operasyon yapıyor, operasyonda işkence yapılıyor, eve dinleme cihazı yerleştiriliyor operasyon yapılan eve. Tüm bunlar gerçek mi? Bakacağız. Siyasette de yeni tartışmalar var. Hepsi Habertürk manşette olacak. Başlıyoruz. Evet, siyasetin gündemiyle başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özür diliyorum, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olandır dedi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
2: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
1: Bahçeli yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
2: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim. Yeni parti kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşiyor. Kılıçdaroğlu istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmedi. Yani bir görüşme olmadı. İlk bilgiler bunu söylüyor. Partisine de polemiğe girmeyin talimatı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirmek üzere il ziyaretleri de yaparak sahaya inme planı yapıyor. Genel merkez kaynakları böyle ifade ediyor. Detaylarına bakalım.
1: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar, vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
0: Evet, hatırlayacaksınız, Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yapılan bir yolsuzluk operasyonu var. Gözaltına alınan belediye başkanı Fatma Hürriyet Kaplan dahil 30 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. 30 şüpheli, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de var. Şüpheli

0: Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildiler ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Evet, şimdi bu soruşturmayla ilgili bir hatırlatma yapacağız. Neden? Çünkü bir belediye başkanı yolsuzluk, rüşvet ve benzeri suçlamalarla gözaltına alındı. Eşi de dahil olmak üzere o iddiaları hatırlatmak üzere Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim diyor. Kim diyor? Turgut Koç. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tartışılan tartışmalı kurultay dahil birçok belediyeye yapılan yolsuzluk soruşturmalarında ismi geçen kişi kim? Turgut Koç. Yine İzmit'te de bu soruşturmada adı geçti. Fatma Kaplan Hürriyet'e bir araç ihalesiyle ilgili verilen yapılan usulsüzlüğü şöyle anlattı. Araç kiralama ihalesi süreciydi. İhaleden sonra tedarik süreci başladı. Bir ay sonra Fatma Kaplan benden para talep etti. Süreç tamamlandığında geri verilmek üzere benden borç istedi diyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan ki bilenler için çok garip bir nokta olduğu da aşikar. İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde, saat de önemli, Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim diyor. Söz konusu altınlar poşet içindeydi. Daha sonra altınları geri alamadım diyor. Bu soruşturmanın, yani Kocaeli'nin İzmit ilçesinde CHP'li belediye yapılan soruşturmanın en önemli, öne çıkan iddialarından birisi de bu. İtiraf niteliğindeki ifadelerin sahibi de borç altın verdiğini söyleyen iş adamı Turgut Koç. Bu vesileyle bunu da hatırlatmış olduk. Devam edelim. Bursa'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunu aktaracağız şimdi. Ünlü bir isim gözaltına alındı. Kim o? Ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi. Ezel Akay'ın İnegöl ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti ve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bulundu. Görüntülerde de izliyorsunuz. Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Hastaneye götürülen Akay kardeşlerden incelenmek üzere doğal sürecin, hukuki sürecin parçası olarak kan, saç kılı numunesi alındı. Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edilmiş durumda. Görüntülerde operasyondan aktardığımız görüntüler. Evet, ünlü bir yönetmen neden böyle bir evinin içinde böyle bir şeyi yapmaya cesaret etmiş, akıl alır gibi değil. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış. Bazı evler boşaltılmıştı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ortaya çıkan hasara bakacağız şimdi. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk bölgeye gitti. Görüntülere bakalım.
1: Ormandan alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Korku dolu anlar yaşandı.
2: Oradan buraya gelmesini, şu dağın doruğundan aşağı inmesini inanın hani hiç kimse tahmin edemedi. O kadar hızlı indi ki yani ben anlayamadım bile yani. Birkaç dakika içinde evden çocuk bezi ve mama aldığımız süre içinde yangın şurada aşağı indi.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ekipleriyle 14 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekipler alevlerle havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
3: Hızlı bir müdahaleyle yangının çevresi kapatıldı ve bu sırada da soğutma çalışmalarında özellikle bir kez daha helikopterler etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları da hız kesmeden havada devam ediyor.
1: Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
3: Fethiye büyük bir tehlikeyi atlattı. Orman dışında başlayan yangın Gökçeovacık beldesinden İnlice mahallesine kadar uzandı. İşte bu noktada yerleşim yerleri de tahliye edildi. Çünkü bu noktada birçok evde hasar meydana geldi.
4: Depolarımız falan patladı biz. Evi boşaltmıştık, yeni çıktık yukarıya. Yeni geldik ve hala da maşrapalarda su atıyoruz.
5: Yukarıda 3 tane ev zarar görmüş.
2: Bahçedeki zeytin ağaçlarımız yandı. Burada bir garaj, depo vesaire, depodaki bütün bahçeyle ilgili eşyalarımızın hepsi yandı. Yedek tüplerden biri patladı.
1: Bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karaca

0: Bey, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
1: Bütün vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu, nemin çok düşük olduğu ve şiddetli rüzgarın estiği bu günlerde her zamankinden daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz.

0: Evet, Gülistan Doku soruşturmasında bugün ele alacağımız konunun şüphelilerinden birisi minibüsten indirilirken az önce izlediniz. Soruşturma Ankara'ya uzandı. İki gözaltı var. Gerekçe eski vali, tutuklu eski vali Tuncay Sonel ile görüntülerde izlediğiniz ihraç polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar. Başta demiştim ki kan donduran, gerçekten dehşete düşüren ifadeler var. Yazışmalar birebir doğru ve teyit edilmişse ki savcılık öyle olduğunu ifade ediyor. Gökhan Ertok resmi kayıtlarda olmayan operasyonlar yapıyor. Valinin talimatıyla ev basıyor, hatta şantaj ve işkence yapıyor. Eski savcı Alptekin Yıldırım ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir ile birlikte ve Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'le birlikte cinayet soruşturmasının yeni detaylarını ele alacağız. Bir Diyarbakır'a da gideceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Önce bir Veysi'ye gidelim. Bütün bu grafikteki çok çarpıcı yazışmaları anlatacağız ama Veysi'den bir kısa bir bağlantı alacağız. Veysi'yi görelim hazırsa arkadaşlar. Çünkü çok çarpıcı gelişmeler oluyor. Bu dosyada ciddi bir delillendirme süreci sonrası gelen gözaltılar var. Ve maddi deliller gün ışığına çıkıyor. Veysi'den son durumu bir alalım, sonra devam edeceğiz. Veysi.
2: Evet, isterseniz iki şüphelinin adliye çıkarılmasıyla ilgili başlayalım. Önceki gün salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan korucu ve yine bir hafriyat şirketinin sahibi öğlen saatlerinde Tunceli Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Şu an itibariyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısına ifade verme işlemlerinin sürdüğünü belirtelim. Diğer taraftan sabah 3. dalga operasyonu yapıldı. Aca İletişim ve Bilişim şirketi sahibi gözaltındaydı. İşte Gökhan Ertoğan'da, İhraç Polis Memuru Gökhan Ertoğan'da çalıştığı o şirketten iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınma sebebi de sizin de söylediğiniz gibi vali Tuncay Soner'in cep telefonundan çıkan bilgilerdi. Bu noktada Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Başka suçlulara da aslında ulaştı. Samsun'da bir yabancı uyruklu kadın Tuncay Soner hakkında sosyal medya hesabında paylaşımları nedeniyle evinden alınıyor. Daha sonra sınır dışı ediliyor. Daha sonra Ankara'da benzer bir durum. Ankara'da da aldıkları kişiyi darp ettikleri görüntüleri ortaya çıkıyor. Yine Gökhan Ertoğan aslında ihraç edilme sebebi uyuşturucu olduğu ortaya çıktı. O yazışmalarda da dönemin valisi Tuncay Sonel'e ricada bulunuyor. O uyuşturucu dosyası ile ilgili ricada bulunduğu ortaya çıkıyor. 5 ayda cezaevinde kaldığı belirlendi. Bu ricasını da tabii Vali Sonel ilgililere aktardığı yönde bilgiler de var. Soruşturma bir taraftan derinleştiriliyor. İki gizli tanık var. Duman ve Şubat isimli gizli tanıkların verdikleri bilgiler doğrultusunda yine korucularla ilgili önemli bilgiler vardı. İşte onlarla ilgili de ifadeler detaylandırılmaya devam ediyor. Yeni dalga operasyonlarda açıkçası beklendiğini söyleyelim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı da 10 şüpheli hakkında soruşturmasını şu an itibariyle ifade işlemlerine geçmiş durumda. Ankara'da yakalanan 2 kişi de Erzurum'a getirildiğini ifade edelim. Erzurum'a götürüldü. Şu an itibariyle de muayeneden geçirdikten sonra da onlar da İl Jandarma Komutanlığı'nda ilk ifadelerini vermeye başlayacağını söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktardı. Hemen baştan kısa bir bilgilendirme yapayım. Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Erzurum'da görevlerinden kaynaklanan kamu görevlileri, polis, vali gibi isimlerin karıştığı suçlarla ilgili ayrı bir soruşturma yürütülüyor. İki soruşturma tabii elde edilen bilgiler iç içe geçtiği için aktardık. Veysi çok önemli şeyler söyledi. Onları detaylandıracağız ama hemen söyleyeyim. Vali Tuncay Sonel, oğlu da

0: tutuklu, eşi de gözaltında. Vali Tuncay Soner kendi adına olmayan bir WhatsApp hesabından ihraç polis Gökhan Ertuğ'a hem Gülistan'la ilgili konuları örtbas etmek için hem de diğer konular için talimat verdiği iddiası var. Ben daha önce kamu görevi yapmış iki eski personel diyelim. Biri eski savcı, biri emekli emniyet müdürü. Bir valinin başkasının adına, yani ailesinden birine ait bir telefon kullanabilir ama başkasının adına WhatsApp hattı kullanması mümkün mü? Savcılığın tespiti öyle. Neden kullanmış olabilir?
1: Yani mümkün olmuş ki kullanmış. Evet. Mümkün müden ziyade etik midir, doğru mudur? İşte bir valinin böyle bir şeye niye ihtiyacı olur gibi soruları sorduğumuz zaman kesinlikle hayır cevabını alırsınız bizden.
0: Evet. Ne dersiniz?
2: Ha. Bu yazışmaları zaten kendi adına kullandığı bir WhatsApp'tan yapamazdı. Evet. Bu yazışmaları yapmak için...
0: Yani makam telefonu edilmiş. Denir ona. Makamın verdiği telefon... Yani. Bu şekilde kullanılamaz.
2: Başka bir WhatsApp hattı alıyor ve WhatsApp hattından direkt olarak o ihraç olan Gökhan Ertok isimli polis memuruna kanuna aykırı şekilde talimatlar veriyor. Evet. Ve bu verdiklerinin tamamından da azmettirme nedeniyle sorumludur kendisi.
0: Şimdi neden böyle başladık, neden böyle sordum soruyu? Çünkü verilen talimatları Öznur'la, evet, konuklarımızla birlikte detaylandıracağız. Çünkü çok çarpıcı... Çok böyle akıl ve mantıkla bağdaşmayacak şekilde kullanılmış ve talimatlar verilmiş. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitleri ışığında konuşmaya başlayalım. Öznur, nedir o akıl ve mantık dışı talimatlar? Onunla başlayalım.
3: Tarihler önemli Zülfikar Bey. 5 Ocak 2020'de Gülistan kayıplara karışıyor. Evet. 9 Haziran 2020'de, yani yaklaşık birkaç ay sonra... Tunceli Valisi Tuncay Sönel Ordu'ya tayin oluyor. Tamam. Ordu'ya gittikten sonra Tunceli ile de teması aslında
0: hiç kesmiyor.
3: Bitmiyor diyebiliriz. Yaklaşık bir yıl sonra Tuncay Sönel hakkında aleyhine
0: bir tweet atılıyor.
3: Bir paylaşım yapılıyor yabancı uyruklu bir kadın tarafından. Ama bu paylaşımı yaptıran bu kadına Ankara'da aslen memleketi Tunceli olan bir erkek... Evet. Bir takım teknik IP'ler kullanarak kadına diyor ki bu paylaşımı sen yap, herhangi bir sorun olmayacak çünkü farklı bir IP'den
0: vali
3: yapılıyor.
0: Vali aleyhine bir tweet attırıyor, evet, bir sosyal medya paylaşımı yaptırıyor.
3: Evet, evet, vali Ordu'ya dönüyor. Ordu'ya dönünce bu paylaşımı görüyor. Hemen Ankara'daki ihraç polis Gökhan Ertuğ'a...
0: Bilişim şirketinde,
3: evet,
0: çalışan...
3: Acı Bilişim şirketinde çalışan Gökhan Ertuğ'a bir mesaj atıyor... Kardeşim buna bir bakar mısın? Ordu'yla bir bağlantısı var mı bu kadının diye bir mesaj atıyor. Hı hı. Sonra silsile başlıyor. Evet. Bu araştırmalar sürecinde Gökhan, evet, Ertok
0: şimdi
3: dün
0: ben,
3: alınan...
0: Sen orada kal, bana doğru, evet, gel. Şimdi buradan o mesajları da göstermeye çalışalım. Öznur sen de yaklaşabilirsin.
3: Evet.
0: Şimdi burada gördüğünüz diyor ki hemen hepsini... Hemen IP'sini bulacağız sayın valim. Hesap pasifize edilmiştir diyor.
3: Size bir kelime dahi yazamayacaklar artık, evet, diyor.
0: Hemen müdahale ediyor, evet, yani vali aleyhine bir şey olduğu için.
3: Bulabilmek, evet, için tam 7 milyon VPN adresi. Bakıyor son 825 bin tane kaldı diyor çözmemiz, hı-hı, gereken. Ve bu mesajları işte kimin yazdığını, hangi bilgisayardan, hangi şehirden, hangi evden, ikamet adresinden yazıldığına kadar... buluyorlar. Evet. Peki Samsun'daki bu...
0: Şurada bir kısa aktarayım mı? Tabii. Özgür? Siz değerli devlet büyüklerimiz sağ olun efendim diyor bu talimat verildikten, evet, sonra polisin valinin başka hesap,
3: evet,
0: adı,
3: başka
0: bir
3: kullandı.
0: Birinin adına kullandığı WhatsApp hesabına diyor ki ben Şükrü abiye IP numarasını da verdim. Allah'ın izniyle her
3: koruma
0: zaman emrinizdeyiz,
3: yani,
0: diyor. Şükrü de koruma
3: koruması
0: polisi.
3: Koruması oluyor. Evet.
0: O da sağ ol kardeşim diyor. Bir yerde sağ ol kardeşim gibi bir ifade,
3: evet,
0: kullanıyoruz.
3: Aynen. Ve sık sık metiyeler aslında yapıyor, evet, valiye Gökhan Ertok. Sizin gibi bir şehri en iyi şekilde yönetmeye çalışan bir vali için böyle kötü paylaşımlar yapılıyor. Biz hepsini açığa çıkaracağız diyor. Evet. Günün sonunda da bu yazışmalar kimlerin yaptığı bulunuyor. Ve sahte bir operasyon yapılıyor.
0: Şimdi
3: kime?
0: Bu kısmı önemli. Bir virgül koyalım. Şimdi tespit ediliyor. Gökhan Ertuğ bu kişiyi tespit ettikten sonra ne yapıyor? Ben diyor hemen gereğini yapacağım. Bir operasyon yapar alırım dedikten sonra.
3: Evet.
0: Özür, seni alalım şöyle. Sonra ne oluyor? Araçla yanında iki polis muhtemelen alarak ya da polis kılığında,
3: evet,
0: iki kişiyi alarak.
3: Polis

0: operasyonu yapıyor, ne yapıyor aslında. Ankara'da bu kişiyi buluyorlar. Kadını yönlendirip paylaşım yaptıran kişiyi buluyorlar.
1: İsmini tespit ediyorlar.
0: Evet, ismini tespit ediyorlar. Evine iki tane böcek yerleştirildiğini anlatıyor polis, ihraç polis Gökhan Ertok. Hı hı. Darp ettiklerini ve bu kişinin, bu şahsın darp edilmiş yerde yatar şekilde yüzü gözü kanlı bir şekilde, evet, fotoğrafını...
1: Seni hemen şöyle alacağım, ben onu da gösterelim.
0: Valilik
1: çünkü
0: Tuncay Sonel'e gönderiyor.
1: Evet, yani operasyon kayıtlarda olmadığı...
0: Resmi Tunceli, değil.
1: Evet. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarda olmadığını tespit ettiği... operasyon, evet, tırnak içinde operasyonla kişinin şöyle dövülmüş vaziyette yerde yatar ve elleri plastik kelepçeyle bağlı vaziyette ve bir ruhsatsız silah tabanca buluyorlar. Olduğunu söylüyor ve bu iki fotoğraf ve görüntüyü Tuncay Sonel'e, valiye
0: atıyorlar ve diyorlar ki biz mevcutlu bir şekilde şahsı aldık. Normal bir savcılık prosedürüymüş gibi yazıyor mesajda. Mevcutlu bir şekilde aldık, savcılığa götürdük, adli kontrol verildi diyor. Valiye aslında şeyleri veriyor, bilgileri aktarıyor. Şimdi, gün gün, saat saat.
1: Peki, hemen devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar konuştuklarımız bir mafya yapılanmasının, kesinlikle, faaliyeti gibi
2: görünüyor.
1: Ama eski
2: aslında,
1: bir savcı gözünden.
2: Ama aslında bu veliliğin valisiyle meslekten atılmış bir polis memuru arasında geçen konuşmalar. Benim anlamadığım ve dikkat çekmek istediğim nokta şu. Şimdi eğer kendisi hakkında tweet atan bir kişiye bunu yapıyorsa bir kişi, normal şartlar altında eğer bu hakaret ya da tehdit içeren bir tweetse, gidersiniz savcılığa başvurursunuz. Bu işlemler resmi yollarla da yapılır zaten.
1: Tabii.
2: Ama gayrimeşruya o kadar bir mail var ki, kanunsuzluğa o kadar bir mail var ki, suç işleme kastı o kadar yoğun ki, ben hiç bunlarla uğraşmayayım, savcılık talimat yazacak, şu olacak, bu olacakla uğraşmadan
0: illegal
2: eski bir ihraç polis memuruna diyor ki bu adamı bulun. Ondan sonra da yok adli kontrole sevk edildi, yok bilmem ne oldu. Bunların hepsi yalan dolan. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, evet, zaten böyle bir operasyonun kayıtlarda olmadığını söylüyor. Evet. Zaten kayıtlarda olmayan bir soruşturma tırnak içinde nasıl olur da adli kontrolle karşılanır?
0: Bunu zaten sonra inkar ediyor. Bunların hepsi hayal ürünü.
1: Ona geleceğim ama şu önemli. Şimdi devlette her şeyin kaydı tutulur. Yani operasyon resmi görevlerde. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hani sorunun girişi olsun diye söylüyorum. Vali talimat verse, yasanın dışına çıksa bile, emniyet müdürü talimat verse bile, bir personel şehir dışına devletin arabasını alıp yanına da polis ya da başka bir personel alıp gidebilir mi?
3: Çok net. Anayasada dahil yazar. Kanun konusu suç tespit eden, evet, emir yerine getirilmez. Çok net. Yani getiren de sorumluluktan kurtulamaz. Bakın şimdi bizim kurumlarımız kıymetli. Bunu bazen dile getiriyoruz. Mülk idare amirliklerimiz kıymetli. Evet. Jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, başsavcılık makamlarımız, bunlar çok kıymetli. Şu söylemiş olduğunuz tablodaki iddialar doğru ise bu tarif edilen şey bir suç örgütüdür. Bakın siz biraz önce kibarlaştırdınız mafya diyerek. Suç örgütüdür bu. Evet. Niye suç örgütüdür? Silahlı bir yapısı var. İcraat yapıyor. Para gönderiliyor, alınıyor, veriliyor. Bunların hepsi para karşılığı yapıyor. Hiyerarşik bir yapısı var. Evet. Hiyerarşik yapının içerisinde emir talimatlarla hareket ediliyor vesaire falan. Yani biz bunu iddialar, yine altını çizerek söylüyorum, doğruysa hiçbir valimize konduramayız. Ama bu zaten, burada yapılmış.
1: Bu zaten çok sıra dışı ve işin gerçeği, yani fiili durum yaratılmış. Tunceli'nin koşullarından da belki yararlanılmış. Devlete olan duyulan güven de istismar edilmiş. Ancak o şekilde ya bu tip bir yola sapabilirsin.
2: Bey, şunu da belirtmek lazım. Normal şartlar altında zaten ilim valisinin herhangi bir kişi hakkında gözaltı kararı verme falan gibi bir yetkisi yok.
0: Evet.
2: Bu yetki ilde Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcılarına ait. En fazla oraya bildirir. Orası gerekli görürse bu talimatı verir. Evet. Bu gözaltı talimatı bir yana, evde aramalar,
0: böcekler,
2: adama evine böcek yerleştirmeler. Yani inanılır gibi değil.
3: Aldırıp dövdürmeler vesaireler falan filan. Sonra yani bunları konuştuğumuz zaman
2: göndertmeler.
3: Hani biz resmi bir konudan bahsetmiyoruz zaten. Gayri resmi bir konudan bahsediyoruz.
0: Evet. Bu arada şunu da söylüyor.
1: Bu arada çok özür dilerim Özgür, sana söz vereceğim. Hemen vereceğim. Hı-hı. Valinin dediniz ya, normalde, evet, bir vali bunu yapmaz zaten. Vali alıyor mesela aileden sim kartı.
2: Tabii ki.
1: Anne adına, yani Gülistan'ın kullandığı annesinin adına kayıtlı olan kartı yeniden çıkarıyorlar. Valiye teslim ediyorlar. Vali savcıya teslim etmek yerine Ankara'daki bu şahsa gönderiyor. Yani bu işkence yapan evde...
2: Hayır, o kadar...

0: bu işlere meraklıysa sayın vali, o zaman savcı olsaydı, emniyet müdürü olsaydı. Yani bir soruşturma kapsamında alınan bir telefonu savcılığa ya da emniyet birimlerine teslim etmeden işten atılmış, ihraç edilmiş bir polise göndermek nasıl bir mantıktır?
1: Bir de yolsuz, usulsüz işlemlere bulaşmış bir polisten
0: belli bahsediyor. Zaten kendi ifadesinde de söylüyor. 5 evet. ay cezaevinde yattığını, bir uyuşturucu ticareti Bey. Konusundan yattığını kendisi de söylüyor.
2: Bu insanları bir araya kim getirdi? Bakın şimdi durup dururken kalkıp da zaten bu makamları işgal ederken bu tip adamları bulabilme şansınız da zayıf. Evet. Nasıl bir araya geldiniz?
1: Evet, orada
2: hangi sahikle bir araya geldiniz? Sizi kim bir araya getirdi? Yani bunun o taraflarına da bakıldığında başka şeylerle de karşı karşıya kalabiliriz.
1: Evet, burada tabii devlet açısından böyle negatif bir durum tabloyu anlatıyoruz ama sonuçta burada bu operasyonu yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
0: tabii ki
1: ve evet. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkını da teslim tabii edelim. Ki. Çünkü en azından burada usulsüz, haksız, belki örgüt suçlaması da yöneltilebilecek evet. ileride bir olayın tamamını açığa çıkarmış ve maddi delilleriyle delillendirilmiş durumda. Evet. Öznur bir şey söyleyecekti.
3: Şunu
1: devam
3: söyleyeceğim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tanık olarak ikinci kez ifade veriyor Gökhan Ertok.
1: Evet.
3: Bu arada bu anlattıkları doğru mu değil mi bilmiyoruz. Çünkü bu mesajlaşmalara Samsun'daki kadını gidip bulması, Ankara'daki bu şahsı bulması evet. bunların hepsi hayal ürünüydü diyor. Evet. Ben valiye böyle yazdım, kafamda uydurdum. O da bana güvendi ve karşılığında para gönderdi.
1: Evet. Tam olarak verdiği cevap öyle. Evet, evet diyor, ben bu fotoğrafı attım. Evet diyor.
3: Bunlar başka olaylardı diyor.
1: Ruhsatsız bir silah dağıttım. Şöyle bir soru gündeme geliyor. Öznur güzel bir noktaya temas etti. Şimdi cinayet örtbas etmekten tutuklu bir ihraç polisten bahsediyoruz. Şimdi Erzurum'da da ifadesi alınmış. Aleyhine olabilecek her türlü delil de. Şimdi burada eğer bunları da yapmışsa cezaevinden çıkma ihtimali evet. daha da azalıyor. Yani 5 yıl sonra çıkacaksa, 10 yıl sonra çıkacaksa 20 yıl sonrasına çıkabilir Doğru. diye bu ifadeyi de evet. o gözle bakmak gerekiyor.
0: O gözle
1: gerekiyor,
0: bakmak lazım tabii ki. Bir de burada izleyiciler şu noktaya dikkat etmeliler bence. Yani bu konuyu sadece kendisine tweet atıldığı, kendisi aleyhine tweet atıldığı gerekçesiyle bu işlemleri, bu suçları işleyen bir kişi oğlunun karışmış olabileceği bir cinayetle ilgili neler yapmıştır? Bunu da düşünmelerini istiyorum evet. Seyircinin. Çünkü burada gerçekten Türk Ceza Kanunu anlamında yazmışsınız zaten olmayan suç yok.
3: Evet, çok sayıda suçlama yöneltiliyor.
0: Şimdi bu fotoğrafın sahibi kimse, savcılık mutlaka bunları araştıracak. Mutlaka bunların peşine düşecek. Ya mafya jargonu kullanılıyor zaten. Gereğini yaparsınız.
3: Bir de şöyle bir şey yapılıyor. Samsun'da bu tweet'i atan kadının iş yerine gidiliyor. Özbekistan uyruklu kadının.
1: Evet.
3: Diyorlar ki bu kadını sınır dışı etmezseniz size terör operasyonuyla, yani hep operasyon yaparız hem de terör suçlaması yöneltiriz
1: Kendisine
3: diyorlar.
1: Kendisine polis süsü vererek hapishane sahibine de gidiyor.
0: Giden polis mi değil mi hiçbir şeysi belli değil. Gerçekten müdürümün dediği gibi kurmuşlar bir kendilerine bir sistem. O sistem üzerinden oraya git buraya git. Sürekli olan bir şey de var.
3: Evet.
2: Maalesef şunu da ekliyor. Maalesef diyoruz çünkü iddialar hakikaten yani normal bir kamu görevlisinin dahi cesaret edemeyeceği, yapamayacağı konulardan bahsediyoruz. Niye? Çünkü diğer kamu görevlisi namusuyla işini yapan adam onu yakalar zaten. Ve yakaladı da. Şimdi bir de bu iddialarla ilgili şunu da dile getir. Tamam kardeşim sen bunların hepsini ifadelerini uydurdun. Sana bu para niye geldi o zaman diye soru sormak lazım buna da.
1: Çok doğru bir soru. Özür hemen orayı da
3: onu
1: anlatalım.
3: Da söyleyeyim.
1: Bu arada şöyle bir kanaat oluşuyor dosyanın başından bugüne. İhraç polis görev yaparken valiye bir ahlaksız teklif diyelim. 400 milyonluk bir narkotik şubede çalışırken... Evet. Bir teklifte 400 milyonluk bir gayrimenkul var ama ben bu şubeden alındım. Sayın valim beni bu şubeye, narkotik şubeye tekrar verin. 400 milyon dışında başka...
3: 300 kilo uyuşturucu 300 kilo maddeden uyuşturucu. Bahsediyorum.
1: Evet. Şimdi, evet. Bu kısmı da bir kısa özetleyelim. Sonraki para trafiğine devam edelim.
3: Para trafiği iki defa alıyor dosyaya baktığımızda. 2020 yılında yani asgari ücretin 2825 lira olduğu 2021 yılında Gökhan Ertuğ'a valinin koruması tarafından Eroğlu. 20 bin lira gönderiliyor.
1: Evet şurada Şükrü
3: yani çok
1: Eroğlu.
3: Değil aslında 5 sene önce. Evet 20 bin lira gönderiliyor.
1: Gökhan Ertuğ

0: Başka bir yaptığı delete, silme işlemi ya da işte o kullanıcı hesabını bulduğu başka bir işlem için aleyhinde yazanlarla alakalı 6.000 lira gönderiliyor, 5.000 lira gönderiliyor. Böyle parçalı paralar gönderiliyor. O dönem bugün baktığımızda 5.000-6.000 küçük gibi görülebilir ama 5 yıla döndüğümüzde iyi bir para.
1: Enflasyon farkıyla tabii düşünün
0: aynen,
1: lütfen.
0: Aynen güncellemeyle baktığınızda evet. 20.000 lira en fazla 20.000 lira gönderiyorlar. Hı hı. Bu son Ankara'daki olay sonrasında.
1: Evet peki. Şimdi para trafiğine dair verileri de görüyoruz. Burada tabii soruşturmadaki suç delillerini yok etme, tabii, gizleme, değiştirme suçlamaları görüyorsunuz. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak hani Samsun'a ve evet. Gidip hemen şurada fotoğrafı da tekrar göstermek istiyorum ben. Şimdi bunu biz yüzü tamamen dağılmış bir kişi evet. olduğu için dövülerek bayıltılmış ve kelepçelenmiş bir kişi olduğu için fotoğrafın orijinalinde çok belli ama tabii kanlı kısımlarını kaldırdık oradan. Böyle bir durum olduğunu da söyleyelim. Şimdi resmi kayıtlarda görünmeyen
2: bir de bu adam yaşıyor mu? O belli mi?
0: Evet, yani? O kişiyi tespit etmişler. Evet.
1: İsim
0: evet.
1: olarak tespit edilmiş.
0: Çok ismi tespit etmişler.
2: O da ifadesini mutlaka verecektir. Evet. Evet. Başına gelen olayları baştan sona anlatacaktır. Şu geldi, bu gitti, gelen buydu, teşhisleri yapacak. Ondan sonra da bakalım o zaman ne diyecek.
0: Ki bu kişiye de kurgu diyor. Bu başka bir olaydı aslında evet. diyor. Ben onu öyle aktardım.
2: Savunma olarak mutlaka bir şey söyleyecek ama yazışmalar evet. orada çok net. Gereğini çok yapın net. Deyip de peşinden bu hale geldiyse bu kişi zaten ortada her şey belli demektir.
1: Evet. Dövüldükten sonra evine de böcek koyduğunu itiraf eden bir mesaj atıyor valiye. 2 adet böcek koymuş dinleme ve izleme takip etmek için. Gerçekten hani dönüp söylüyoruz belki ama inanılır
3: şimdi
1: gibi
3: bu
1: değil.
3: Bu sizin yazışmalardan bulduğunuz. Bir de bulmadığınız tarafı varsa, bir de bilmediklerimiz varsa.
1: Bilmediklerimiz var tabii evet.
3: Yani bir de o tarafına da bakmak lazım, değerlendirmek lazım.
1: Evet. Şimdi acaba aklıma gelen bir soruyu Öznur'a sorayım. Dosyanın başından sonuna okuduk, evraklara baktık. Tuncay Sonel, Aca İletişim'e Gökhan Ertuğ'u kendi eliyle yerleştirmiş olabilir mi? Bir şüphe olarak.
0: Yani şöyle olabilir çünkü hem koruması Şükrü üzerinden.
1: Hı hı. İhraç edildikten sonra bir işe yerleştiren evet, kişi olabilir
0: temas
1: mi?
0: Var. Evet hem koruması aracılığıyla hem de kendisinin bizzat teması var. Başka bir isimle yazışıyor da olsa WhatsApp'tan. Evet. Birebir. Çünkü aslında Gökhan Ertuğ'un çalıştığı şirketin sahibiyle valinin yakın bir ilişkisi var ki isminin Tunceli'de alakasız bir şekilde bir sokağa verildiğini görüyoruz. Biliyoruz. Yani onun o ismin sokağa verildiği günün görseli de var.
1: Evet.
0: Kendi sosyal medya hesaplarında.
1: Şimdi valinin eşi gözaltında, Umut Altaş'ın amcası gözaltında, Amerika'da
0: sağlık,
1: firari olan soruşturmada devam ediyor. Mehmet Aca, bunun rolü ne? Belki bir kısa dikkat çekmemiz gerekir. O da bilişim şirketinin sahibi. Yani.
0: Şöyle evet. Zülfikar Bey, 3 ayrı bilişim şirketi var.
1: Hemen Özgür'ün arkasında izleyicilerimiz evet. Gülistan Dokun'un yanında fotoğrafında görüyor.
0: 2 bilişim evet, şirketi alalım. Hastanede verilerle ilgili. Bir de Gökhan Ertuğ'un polis memurunun ihraç olan Ankara'da çalıştığı şirketin sahibi.
1: 2 ayrı kişi, evet.
0: Evet. Bu kişi dediğim gibi zaten valinin bu WhatsApp yazışmalarında nasıl kaydetmiş baktığımızda Gökhan kardeşim Mehmet Aca diye kaydetmiş evet. polisin ismine. İlk olarak vali aslında Mehmet Aca'ya yazıyor. Benimle ilgili böyle bir paylaşım var. Patronu da Gökhan Ertuğ'a yönlendiriyor. Evet. Bu işi çöz kardeşim diye mesajlaşıyorlar. Çok eskiye dayanan bir ilişki olduğu var. Gibi, irtibatları olduğu gibi görünüyor.
1: Evet, şu korucu grafiğini de bir verelim arkadaşlar. Çünkü adliyeye bugün sevk var. Korucular tarafından Gülistan Dokun'un cesedinin evet. bir yerden alınıp en son yok edildiğine dair bir şüphe var. Fatih Ö, güvenlik korucusu. Bununla ilgili bir tespite ulaşmış Cumhuriyet Başsavcılığı. Haydar Özdemir, ceset henüz bulunabilmiş değil. Savcılık araştırmaya devam ediyor. Ama çok ciddi maddi deliller var. İştirak halinde ceset olmasa bile kasten öldürme cezası mahkemede verilebilir. Gündeme gelebilir.
0: Örnekleri
2: tabii,
0: var.
2: Yani Yargıtay İçtihatlarında zaten mevcut. Mutlaka cesete ulaşılması şart değil. Ne şekilde öldürüldüğü maddi delillerle tespit edilirse herkes

0: adam öldürmesi şundan ceza alabilir bu soruşturma evet. kapsamında.
1: Bunun altını özellikle çiziyoruz evet. çünkü bir ezber var. Buyurun Haydar Hocam son sözleri alayım devam edeceğiz.
2: Diğer taraftan da işte bak hani Ankara'da bir yapıdan bahsediyorsunuz. Bu tarafta da kendinize bağlı olan bir yapıdan bahsediyorsunuz. Onu kullanmışsınız.
1: Tunceli'de evet.
2: İddialara göre. Evet. Yani
1: görevi suistimal eden köy korucusu olma ihtimali çıkıyor.
2: Bakın ortaya, görevi suistimal değil. Direkt suç, suç teşkil eden emirler verilmiş ve o talimatlar da yerine getirilmiş. Şimdi o talimatların yerine getirdiğiniz zaman siz suçtan kurtulamazsınız.
1: Tabii.
2: Aynı şekilde o suça iştirakten siz de işlem göreceksiniz demektir bu. Bunun karşılığı odur.
1: Zaten adliye sevk edildi. Şu anda tabii. adliyede evet. olması lazım.
3: Pertek'te
1: değil mi?
3: Görev evet, yapan evet. iki korucu da Pertek'le.
1: Evet. Peki Gülistan doku soruşturmasında kan donduran gerçek anlamıyla gerçekten tam anlamıyla. Olarak kan donduran neyse ki bir işini iyi yapan devlet görevlilerinin gayretiyle açığa çıkarılmış şüpheli bir dosya hala soruşturma devam ediyor. Devam edeceğiz.

0: Evet, Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonun detaylarından ahbap çıktı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, ki o dosyada tutuklanmıştı, asistanı, Haluk Levent'in asistanında attığı mesaj var Yeliz Kaya'ya. Diyor ki o yazışmalarda ahbabın içini nasıl boşalttığınızı anlatacağım. İki soruşturmayı bir araya getiren noktalara bakacağız. Önce bir Arzu Kaya'ya gidelim. Arzu bize anlatacak. Biz de üzerine konuşmaya konuklarımızla devam edeceğiz. Arzu, çok çarpıcı bir dosyadan bahsediyoruz. Gerçekten kamu kurumlarının ya da belediyelerde özellikle son dönemde ortaya çıkan bir ihale sistemi ve para döndürme sistemi. Usulsüz katmanlama yöntemlerinin kullanıldığı, başta bakınca karmaşık ama çok ciddi delillerle ispat edilmiş ya da en azından ortaya çıkarılmış bir soruşturma dosyasından bahsediyoruz. Senin için dosyayı okudun, ayrıntılarına vakıfsın. Öne çıkan başlıklar halinde bize bir özetlersen, ilk soruya böyle başlayalım. Bir yere ayrılma, devam edeceğiz seninle. Nedir öne çıkanlar? Dinleyelim.
1: Zülfikar Ali Aydın, öncelikle bu iki soruşturmanın da kesişim kümesi bugün ortaya çıkan bilirkişi raporu oldu. Bilirkişi de aslında iki soruşturmanın da para transferi yöntemi, paraların bir hesaplar arasında dolaşıma girdiği döngünün iz düşümü aynı gözüküyor. Çünkü ahbap soruşturmasında da gördük, hem de bu Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da gördük. Hesaba geçen paralar izinin kaybettirilmesi amacıyla çok katmanlı bir şekilde transfer ediliyor. Yine WhatsApp yazışmaları var dosyada ve dosyanın da iki dosyanın da aslında birbiriyle çok benzer özellikleri var. Hem de aynı şüphelilerin her iki dosyada da olduğunu görüyoruz. Kim bu şüpheliler? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'den bahsediyoruz. Bir de asistanı Yeliz Kaya. Çarpıcı WhatsApp yazışmaları var. Ahbap dosyasını Şile Belediyesi dosyasına bağlayan, aynı zamanda Şile Belediyesi dosyasını da Ahbap dosyasına bağlayan o WhatsApp mesajlaşmalarından bahsediyoruz isterseniz, çünkü biraz çarpıcı gözüküyor. Berkant Acil'in Yeliz Kaya'ya attığı bir mesajdan bahsediyorum. Haluk Levent'in çeklerini imza atarak başını belaya sokabilirsin. Kişisel borçlarınız için ahbabın içini boşalttınız şeklinde çarpıcı ifadeler var. Yine Acil'in Haluk Acil'in Kaya'ya, sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın şeklinde hem feveran hem de sorgulama şeklinde bir uyarıda bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem Şile'de incelenen para trafiği hem de ahbap dosyasında
0: bir rica edelim, bu kısmı değerlendirelim çünkü önemli. Yani bir para akışı ve trafiği var. Yani Şile Belediyesi'ne yapılan, aylar önce yapılmış bir yolsuzluk operasyonunda tutuklanmış bir kişi ahbabın içinin nasıl boşaltıldığından bahsediyor. Arzu'yu alalım ama bir yere gitmesin. Sistemi anlatmaya devam edeceğiz. Ne görünüyor?
2: Ve bu kişi de ahbap, artık ahbaplar suç örgütü olarak anılıyor. Bu örgütün lideri konumunda görünen Haluk Levent'in kardeşi.
0: Kardeşi, evet.
2: Yani bir kişinin kardeşi o kişinin asistanına, sen bu Haluk'tan nasıl kurtulacaksın?

0: alacaksın. Ahbabın içini nasıl boşalttığınızı biliyorum şeklinde mesajlar atıyor. Ve dolayısıyla
1: aslında
0: da
1: kardeşini tehdit ediyor.
0: Tabii ki.
1: Ama şöyle bir şey var yani. Bir de şöyle bir şüphe var. Onu da hatırlatmak lazım. Şimdi Haluk Levent'in kardeşi olarak Şile Belediyesi'ne gidip...
0: Tabii.
1: Haluk Levent'in kardeşi olarak ihaleye girip onu alıp sonra da belediyeyi şimdi birazdan anlatacağım
0: görüldüğü
1: şekilde
0: evet.
1: Deyim yerindeyse tam anlamıyla soyduklarına dair tespitleri, savcılık tespitlerini paylaşacağım.
0: Zaten şu yani, anda soruşturma o yönüyle yürüyor.
1: Evet.
0: Yani acaba bu Berkant Acil ve Haluk Levent arasında bir tırnak içinde suç işleme iradesi, birlikte suç işleme iradesi mi var? Haluk Levent'in Şile soruşturmasındaki dahli nedir? Ahbaplar suç örgütü olarak anılan yapının Şile soruşturmasıyla ilgili bir dahli var mı? Şu anda savcılık makamı bunu araştırıyor. Bu mesajları da görünce de aradaki bağlantıyı tespit etti ve soruşturmayı o yönüyle devam ettiriyor. Zaten görüyorsunuz evet. Rakamları siz söyleyin. İnanılmaz yani 1 milyon 900 bin liradan.
1: Ona gelene kadar çok şey var. Bir Aydar Özdemir'den de bir değerlendirme alalım. Sistem nasıl yürüyor size ne görüyor?
2: Valla sistem hep Yeliz Kaya'nın üzerinden yürüyor. Ben öyle diyorum artık. Şimdi nereye elimizi atsak?
1: Yeliz Kaya dünyanın en zengin ama asistanı, bakın, özel asistanı.
2: Şile'de belediye ile ilgili soruşturmaya giriyorsunuz. İçinden Yeliz Kaya çıkıyor. İsviçre'de evlenme vaadiyle kandırma ile ilgili olarak bir hanımefendinin ifadesi alınıyor şüpheli olarak 70 milyon evet, 30 milyon sterlin pardon
1: Amerika'da 5 milyon dolar
2: oradan
1: var,
2: diyor Yeliz Kaya çıkıyor. Yani bu soruşturmaların neresine atarsanız atın elinizi bir Yeliz Kaya çıkıyor. Burada kara kutu Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın çözülmesi lazım. Yeliz Kaya çözülecek ki Şile ile olan bağlantı da çıkacak. Ahbap'la ilgili bağlantılar da çıkacak. Haluk Levent'in gerçekten özel olarak almış olduğu borçlar da ortaya çıkacak.
1: Evet. 5 milyonluk oynanan yasa dışı bahisler de muhtemelen
2: ortaya çıkacak.
1: Şimdi Şile Belediyesi kısmı neden önemli? Hem Cumhuriyet Savcılığı için hem de ortaya çıkan veriler itibariyle gazeteciler ve olayı suçun analizini yapan bizler gibi ya da konuklarımız gibi kişiler için. Şimdi şöyle bir anlatayım hemen hareketli kameradan Erdoğan'dan bir rica edelim. Gelsin benimle beraber. Şimdi bir 5-6 yıl önce Şile Belediyesi'ne gidiliyor ya da bir organizasyon şirketi var. Organizasyon şirketi koşan adam, asıl organizatör diye tarif edelim. Kim? İşte Berkant Acil'in hemen benzerliği de dikkat çekiyor. Evet. Haluk Levent'e çok benziyor zaten. Deyim yerindeyse biraz ikiz bile olduğu aynen düşünülebilir. Öyle. Belki de öyledir, ben bilmiyorum. Şimdi Şile Belediyesi'ne organizasyon alınacak. Aydar Özdemir'i yerine alalım sizi böyle. Diyor ki benim yeterliğim yok, benim şirketimin yeterliği yok. Hemen burada Mehmet Sait Köse, ona gidiliyor, onun yeterliği var.
0: Evet.
1: O yeterlik sahibi olduğu için Haluk Levent'in kardeşi Mehmet Sait Köse'nin şirketi üzerinden gidiyor. İhale ama ediliyor. Sanatçılarla bütün irtibatı koşan adam doğru. Adlı şirket yapıyor. Şimdi organizasyon öyle bir yapılıyor ki şöyle deniyor. Eski özel kalem müdürü şüpheli Oğuz Kaçmaz diyor ki biz işte... Toplantı yaptık. Başkan Sıla hayranı olduğu için.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sıla hayranı olduğu
0: kardeşi
1: için.
0: Kardeşi Melek Mosso hayranı.
1: Abiyi demiş. Uğur Kabadayı da Melek Mosso hayranı olduğu için. Ben de neydi? Erdal Erzincan hayranı olduğum için böyle bir kolaj yapmışlar evet. Kendilerince. Sonra Zeynep Bahşi Karatay da dahil ediliyor. Ama rakamlar burada önemli. Bu rakamlar neden önemli? Aslında şunu da anlatıyor. Bu organizasyon işlerindeki görünmeyen bir sistemi de ele verdiği için. Bunu özellikle buraya almak ve aktarmak istedik. Neden? Şimdi burada Babazula var, Can Bonomo var, Gazapizm var, Sıla konseri var. Bu savcılığın tespitiyle hemen etrafta da bu isimleri görüyorsunuz. Can Bonomo, Atiye, Erdal Erzincan. Şimdi şöyle, Sena Şener konseri için işte 1 milyon lira belediyeye fatura edilen tutar... Burada sanatçının beyan ettiği fiili gelir 50 bin lira, aradaki fark 950 bin lira. Bu çok masum kalıyor artık. Burada en masum kalan ve en büyük dolandırılan kişi de maalesef Erdal Erzincan olmuş. 37 bin lira almış ama 1 milyon 750 bin lira belediyeye fatura edilmiş. Yani gerçekten inanılmaz rakamlar. Yani Sıla'nın durumu ayrı, onu da aktarayım. 6 milyon 200 bin lira belediyeden Sıla konseri için para alınmış. 625 bin lira Sıla'ya verilmiş. Arada 5 milyon...

0: 750 bin liralık fark var. Bunlar farklara baktığınızda 4 milyon 333 bin lira Gazapizm konseri için Anıl Acar'dan bahsediyoruz. Yine 3 milyon lira fark var. Ve en büyük dolandırılan da öyle söyleyelim belki mağdurdur. Bilemiyorum savcının tespiti de o yönde mi. Erdal Erzincan 37.500 lira almış bir konser için. Akşamını da yemeğe götürmüşler diğer sanatçılarla beraber. Tablo bu. Yani belediye kaynaklarının nerelere aktarıldığının açık.
1: Şimdi bir de bu faturalar tespiti kesildi ama sonra ne oldu o paralar? Bir de o tarafı var. Gelecek biraz sonra. Zamanı gelince mutlaka bahsedeceksiniz. Ama 10 katıyla 20 katı arasında anladığımız kadarıyla halkın parası tabii hiç edilmiş.
0: Evet.
1: Bu tablodan çıkarttığımız netice o. 10 katıyla 20 katı arasında bakın. Evet. Burada en masum olan kişiler sanatçılarımız. Çünkü sanatçılarımız bu konuyu tüm detaylarıyla birlikte anlatıyorlar. Diyorlar ki bizim muhatabımız zaten diyorlar Haluk Levent'in biraderiydi.
0: Tabii. Evet.
1: Yani biz onunla muhatap olduk. Biz öbür şirketi tanımayız, bilmeyiz.
2: Tabii.
1: Şimdi konserimizi yaptık, öyle diyor. Paramızı aldık. İşimize gücümüze baktık diyorlar. Ama diğer taraftan o fatura böyle dolanarak kesiliyor. Ve Şile Belediyesi'nin paraları maalesef boşaltılıyor.
0: Tabii. Şimdi hani bunu sadece organizasyonu yapan, arka planda yapan, koşan adam sanatçıyı arıyor. Diyor ki şu kadar para vereceğiz sana. O yapıyor parayı, bütün parayı bu iki şirket arasında bölüşülüyor zannetmeyin. Oğuz Kaçmaz kim? Başkanın özel kalem müdürü. Diyor ki firmanın hak edişleri yapıldıkça sistem bize böyle işliyor. Bunu birçok yolsuzluk belediyeleri yapılan tabii yolsuzluk operasyonunda görüyoruz. Sözü eski savcımıza vereceğim. Parayı Furkan Yapıcı getirdi diyor. Kültür İşleri Başkanı. Bu şirketler parayı alıyor sonra Furkan'a ödüyor. Furkan'dan da başkana 4 milyon lira toplamda başkana peyderpey ödendi diyor. Toplam bütün bu faaliyet 30 milyon lira. 30 milyon liranın 4 milyonu başkana.
2: Başkana yani.
0: Şimdi bu belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonunun çok konuşulmayan bir yüzünden bahsediyoruz. Yani
2: ve bütün çıplaklığıyla şu anda gözümüzün önünde. Verilen rakamlar belli, alınan rakamlar belli. O rakamların içinde kime ne pay verildiği belli. Şimdi 1 milyon 931 bin liralık bir paradan bahsediyoruz. Ancak fatura edilen 20 milyon 858 bin lira.
0: Evet.
2: Yani 10 katından fazla.
0: Evet.
2: Şimdi bu noktada bu tabloyu gördüğümüzde nasıl olur da yani bu Şile Belediyesi'ne yapılan operasyon, tabii ki bu operasyonun yapılması gerekiyor. Çünkü bakıyoruz rakamlara, hep konuşulur da halk arasında. Ya belediyelerde de işte çiftlik gibi idare ediliyor falan diye bakıyoruz, gerçekten öyleymiş. Yani Mehmet Sait Köse kendi etki pişmanlık ifadesinde de söylüyor zaten. Diyor ki evet diyor ben firma olarak girdim ama diyor işin tamamını diyor. Berkan Tacil yaptı, ben hiç karışmadım, bütün görüşmede oraya o yaptı diyor. Tanık olarak ifadesine başvurulan kişi sanatçıların çoğu biz Mehmet Sait Köse'yi falan tanımayız. Bizle görüşen tek kişi bu koşan adamın sahibi Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'di diyor. Şimdi bir yandan ahbaplar soruşturması yürürken bir yandan da oranın bir numaralı şüphelisinin kardeşi hakkında böyle iddialar ortadayken doğal olarak savcılık makamı bu iki soruşturma arasında hukuki ve fiili irtibat var mı yok mu diye bir araştırmaya gidiyor. Evet. Bu noktada da Yeliz Kaya ile o dosyanın yine önemli şüphelilerinden Yeliz Kaya ile bu dosyanın tutuklu şüphelisi Berkan Ağacı arasındaki yazışmaları ortaya koyuyor ve soruşturmayı bu yönüyle devam ettiriyor.
0: Evet. Şimdi 4 milyonluk rüşvet iddiasını başkana özellikle söylemiştim. Şimdi başkana verildiğini biz söylemiyoruz tabii.
1: İfadeler de var. Ama orada bir nüans var.
0: Evet.
1: Yani başkana birisi, başka birisi anlatıyor mevzuyu. 3 milyon artı 3 tane diyor, son model telefondan bahsediyor orada. Tabii. Ya onu 4 milyon nereden çıktı diye de kendi aralarında da tartışıyorlar hatta. Evet. Ya biz 3 milyonunu biliyorduk diyor başkan. Evet. 4 milyon olduğunu bilmiyorduk.
0: Tabii. Bir Arzu'ya gidelim. Arzu'dan bir son dosyadaki öne çıkan başlıkları da Arzu'dan bir dinleyelim. Sonra kısaca bize aktarsın. Sonra devam edeceğiz. Arzu.
3: Şimdi Şile Belediyesi operasyonunda ahbapla ilgili para transferleri noktasında benzerlik olduğu gerekçesiyle her iki soruşturmanın da genişletilmesine yönelik yüksek bir ihtimal söz konusu, onu söyleyelim. Aynı zamanda bugün ahbap belediyesi...

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında da 6 isim ifadeye çağrıldı. Onu da son kez tekrar etmiş olalım. İfadeye çağrılan isimler gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, oyuncular Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'da bu dosya kapsamında ifadeleri alınacak isimler arasında.

0: diyorlar. Onu da söyleyelim. O da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Devam edelim bir sonraki grafiğimizde. Onu da aktaralım. Tabii şunu da söylemem lazım. Şimdi soruşturma dosyasında çok enteresan bir şey var. Sanatçılar açısından belki söylemek gerekli. Sanatçılara soruyorlar, savcılar hepsini tek tek çağırıyor. Hı hı. Diyor ki siz bu kadar para almışsınız ama bu kadar para alınmış belediyeden. Arada milyonluk farklar var. Bir tanesi birisi diyor ki biz diyor sanatçı olarak aldığımız paranın aslında belediyeden ne kadar tahsil edildiğine bakarsak bizi işsiz bırakıyor bu şirketler diyor. Burada evet. da bir tekelleşme olduğunun altını çizmek lazım. Bu da ürkütücü bir şey. Yani sanatçılar açısından baktığınızda. Yani 500 bin liraya çıkıyorsunuz bir konsere ama aslında 50 milyon alınıyor ya da 5 milyon alınıyor, tabii. 10 milyon alınıyor. Buna hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz diyor.
1: Etmesi çok mümkün değil zaten çünkü sanatçı burada ismi geçen şirketle arasında bir sözleşme yapıyor. Belediyeyle direkt olarak bir sözleşme yapmıyor. O sadece o şirketin kendine kestiği faturayı görebilir. Evet. Şirketin belediyeye kestiği faturayı zaten göremez. Bunu sorgulamaya kalktığında siz ne kadar fatura kestiniz, ben ondan az mı aldım, çok mu aldım dediğinde de söylediğiniz gibi sanatçılar diyorlar ki biz bunu yaptığımız anda daha hiçbir yerden bize iş gelmiyor diyorlar.
0: Hiçbir belediye konserine bizi davet
2: olmuyor gibi değil. Legalleştirilmiş. Yani bunu böyle söylersin. Şimdi bir kişi helalinden ekmek parasını kazanacak ama göz yumması gereken bir tablo var karşısında. Tabii. İşte sanatçıların, diyorum ya en masumları sanatçılarımız diye bu konuyla ilgili olarak. Niye? Çünkü başka türlü ekmek parasını kazanamıyor. Buna göz yummak zorunda bırakılıyor. Burada bir tekelleşme olduğunu işte ifadelerden anlıyoruz. O tekelleşmeye binaen siz buna göz yummazsanız başka iş gelmiyor size. Gelmediğinde de otomatikman siz işsiz kalıyorsunuz, evinizde oturuyorsunuz. Ve bir sanatçı sadece kendi yükünü çekmiyor. Onun arka
0: menajeri
2: tarafta,
0: var, arka planda çalışanlar
2: 16-17 kişilik en az ekibi var. O ekibin tamamının yükünü çekiyor. Sadece kendisi aç kalsa belki çıkacak, bunları bas bas bağıracak. Ama diğer insanlar için susmak zorunda bırakılıyor.
0: Evet, şimdi çok enteresan tabii bu işin belediyeyle ilgili yolsuzluk kısmı. Belediyeden alınan paralar, o biraz önce bahsettiğim iki şirket tarafından katmanlanarak başka şirketlere aktarılıyor. Arada ahbaba giden paralar var. Berkant Acil'e soruyorlar. Diyorlar ki nedir bu para? Paranın nereden geldiğini bilmiyorum diyor. Yeliz Kaya'nın hesabını Haluk Levent göndermemi söyledi. Nereden geldiğine dair bir kaynak da gösteriyor. Abim Haluk Levent paranın bir gün Koşan Trade hesabında kalmasını istedi. Aktarılan şirketlerden bir tanesi bu. Kara para var, bahis var, birçok şey var
1: şimdi,
0: hemen.
1: Çok net şekilde bu Şile Belediyesi'nde ki yapılan operasyonda tespit edilen biraz önce gösterdiğimiz rakamlar suçtan elde edilen gelirdir. Dolayısıyla siz bu suçtan elde ettiğiniz geliri Haluk Levent'in, X'in, Y'nin talimatıyla birden fazla kişi ve kurumun hesabına göndermişsiniz. Suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışmışsınız. Dolayısıyla görünen iddialar ortaya, iddialara bakıldığımızda bunların tamamı iddia, halen soruşturma devam ediyor. Ama kara para aklama ve öncü suç olarak da rüşvet çok net şekilde görünüyor.
0: Süremiz bitti ama 30 saniye Aydar
2: Özdemir. Ahbap üzerinden bir sistem kurulmuş.
0: Evet.
2: Bu sistemi daha çok karşımıza çıkartacağı gerçekler olacak bu sistemin bize. Yani ben içine girdikçe soruşturmanın, bilirkişi raporları geldikçe, faturalar ve bu faturaların kesilmiş olduğu şirketler ortaya çıktıkça evet. kirli bağlantıları göreceğimize inanıyorum.
0: Evet, savcılık diyor ki paravan fatura düzeni, bütün bu anlattığımız sistem evet. ucu bahise giden, yasa dışı bahise giden paravan fatura düzeni ve katmanlama işlemleridir diyor. Gerçekten çok çarpıcı bilgiler soruşturma dosyasından çıkan. Biz takip etmeye, mercek altına almaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni parti için düğmeye basıldı. Peki kurucuları kimler olacak? Belediye başkanları ne yapacak? Yeni parti kaynak bulmak için nasıl bir yol izleyecek? Genel merkez yönetimi istifalar karşısında nasıl bir tutum belirledi? Partideki arınma süreci tamamlandı mı? Yeni ihraçlar yolda mı? CHP'de gitmek mi zor, kalmak mı? Ahbap soruşturması ünlülere uzanıyor. Peki kimler ifadeye çağrıldı? Adliyede neler yaşandı? Kerem Kırçıval soruyor, akademisyen doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci doktor Sezin Öney, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Merve Şevnem Oruç, Gürbüz Evren ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

İyi akşamlar. 23 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Hülya Hökenek, ben ve Özgür Özel ve aynı zamanda kurmayları yeni parti için toplantılarına devam ediyorlar. Bugün kapalı grup toplantısına Murat Emir başkanlık yaptı. Açıklamaları var, önemli kararlar alındığını söyledi. Bu arada partinin kuruluşuna dair dilekçe henüz verilmiş değil. Bilgi paylaşılmadı mesela. Logosu ne? İsmi ne? İsmine dair, logoya dair bilgi yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar var. Onu elbette konuşacağız. Konuklarım olacak çünkü. Ve ikinci gündem maddesi çok önemli. Gülistan Doku soruşturması. Bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakın görüyorsunuz, iki koruma polis tarafından, emniyetten ortada duran kişi dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner. Onun telefonu açıldı, biliyor musunuz? Tuncay Soner'le ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar. Bu yazışmaların çoğuna bakıldığında suç delillerini yok etme, gizleme, bu delilleri değiştirme

0: kişiselleştirme, yani bütün her şeyi, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma, bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında olduğu değerlendirildi. Detayları aktaracağız. Kim bu işin içinde sorumluysa, ki her şey ortaya çıktı. Yani cezası neyse sonuna kadar almak durumunda. Çünkü biz kaç yıl oldu? Yani Gülistan Doku nerede diyoruz, değil mi? Yani bu soruyu günlük yaşantımızda da soruyoruz. Gerçekten söyleyecek söz yok. Vali için, oğlu için, bu işe bulaşan herkes için. Bu arada üçüncü gündem maddemiz ekonomi diyelim. Çünkü faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz %37'de sabit. Zaten böyle bekleniyordu ama açıklama var. Açıklamada da Temmuz enflasyonuna dikkat çekiliyor. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi. Başlasın akşam haberleri efendim. Ve Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon var. Operasyonda gözaltına alındı belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Fatma Kaplan Hürriyet dahil 30 kişi adliyede, 21'i için savcı tutuklama talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma. Bu soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında biliyorsunuz İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve aynı zamanda eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle bu arada hakimliğe sevk edildi. Savcı bu arada 9 kişi için adli kontrol talep etti. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya bir gidelim. Arzu'yu bir görelim. Ahbap soruşturması günlerdir konuşuluyor, konuşuyoruz, soruyoruz. Bu soruşturma genişliyor. Dün bazı isimler ifadeye çağrılmıştı biliyorsunuz. O ifadeler ortaya çıktı. Aynı zamanda bugün de ifadeye çağrılan isimler var. Detaylarda Arzu Kaya'da. Arzu, iyi akşamlar.
1: Hülya Könek, iyi akşamlar. Daha da konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü soruşturmanın açısı her geçen gün genişliyor. Dün 5 kişi ifadeye çağrılmıştı. Bugün ise 6 kişi. Peki bu isimler kimler? Gazeteci Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır. Oyuncular Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Fatih Koparan ifadeye çağrıldığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında. Bu sabah saatlerinde ise dün ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Portakal adliyedeydi. Şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bir ifade verdi. İfadesi dikkat çekiciydi. Özür dilemem gerekiyorsa özür dilerim dedi Fatih Portakal. O günün şartlarında Ahbap Derneği'ne bağış yapabileceği konuşuluyordu ve ben de insanların Ahbap Derneği'ne bağış yapması noktasında evet çağrılarda bulundum, ancak kendim derneğe hiçbir şekilde para göndermedim. Derneğe gönderilen paraların da akıbetini bilmem konumum gereği söz konusu değildir dedi. Bu açıklamaların ardından, bu ifadelerin ardından adliyeden ayrıldı. Dün yine birçok isim soruşturma kapsamında ifade vermişti. Soruşturmaya gelenlerin aslında hangi sıfatla ifadeye geldiği de çokça konuşuldu. Şüpheli sıfatıyla mı, tanık sıfatıyla mı? Aslında soruşturma kapsamında bunun net bir ismi yok. İfadesine başvuruldu ve bugün itibariyle de aralarında oyuncu, gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinde olduğu 6 isim adliyeye çağrıldı. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız Hülya Kenek.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Arzu Kaya'dan aldık detayları. Yeni isimler var adliyeye çağrılan demiştik. Arzu detaylandırdı. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. O toplantıda konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı. Ahbap Çavuş rezaletlerinin ortaya dökülmesi, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu dedi. Toplanan yardımların AFAD yoluyla vatandaşa ulaştırıldığını da söyledi. Ses açalım Sayın Bakan'a.
2: Bu Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
3: Ahbap Derneği soruşturması üzerinden resmi kurumların güvenilirliğini vurguladı. Deprem yaraları devlet ve milletin el birliğiyle sarıldı dedi.
2: Devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabilmiş oldu.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı.
2: Ahbap çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
3: Bakan Çiftçi toplanan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
2: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
0: Ve Gülistan Doku soruşturması, yayının başında açılışta söyledik, yeni bir gelişme var. Eski vali Tuncay Soner'in telefonu incelendi, sonra iki şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisi de adliyeye sevk edildi.
4: Tuncay Soner'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Soner, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E ve Sefa K gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de var. Gülistan Doku'nun annesi eski valinin eşine seslendi.
5: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlun ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
0: Peki şimdi Mahir'e gidelim çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaç vekil yeni partiye katılacak? Asıl soru bu. Kapalı grup toplantısında da ne konuşuldu? Bu soruların yanıtını eğer Mahir'i görebilirsem ki gördüm, yanıtını alacağız. Mahir, gerçekten yani hani kulisleri de çok merak ediyoruz. Ne olacak, kaç milletvekili? Sayı da çok önemli biliyor musun? Yani siyasi rota, yeni yol haritaları için kaç milletvekili partiye katılacak acaba?
6: Hülya, en çok merak edilen, yanıtı en çok merak edilen soruların belki de başında bu geliyor. Bugün öğlen saatlerinde Murat Emir yaptığı açıklamada somut bir sayı veremem dedi, ancak grupta milletvekilleri imza atmaya devam ediyor. Kurucular kurulunda yer alacak olan milletvekilleri, edindiğimiz bilgi resmi ve kesin olmamakla birlikte 90 civarında imzanın atıldığı belirtiliyor. Bir kez daha ifade edelim. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak olan milletvekillerinin toplamının 90 civarında olduğu kaydedildi. Gün içinde bir ara 85, bir ara 89, 91'i de duyduk. Ancak dediğim gibi bu konuya ilişkin henüz resmi, kesin bir açıklama gelmedi. 90 civarında milletvekilinden imza alındığı belirtiliyor. En çok merak edilen bir diğer konu ise hiç şüphesiz dilekçenin ne zaman verileceği, kuruluş dilekçesinin ne zaman verileceği hafta başından önce işaret edilmişti. Fakat görüşümüz bazı isimler daha erken de başvurunun söz konusu olabileceğini kaydetti. Yani Cuma günü, yarın bir başvuru olursa buna da çok şaşırmamak lazım. lazım. Süreç biraz böyle sürprizlerle gidiyor diyebiliriz. Ancak edindiğimiz bilgi 90 civarında milletvekilinin imza attığı kurucular kurumda yer alacak bu isimler ve tamamı da parti meclisi üyesi olacağı kaydedildi. Bu sabah saatlerinde de bir kapalı grup toplantısı yapıldı. Saatler 11'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teknik bir toplantı olduğu ifade edildi. Ki o toplantıya Özgür Özel de katılmadı. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de katılmadı. Daha sonrasında Murat Emir yine bir değerlendirme yaptı. Teknik bazı kararların alınması gerektiğini ifade etti. Kolay değil, mecliste grubu bulunan bir siyasi partiden başka bir siyasi parti doğuyor. Bazı hesapların kapatılması gerektiğini ifade etti. Hesapların ibra edilmesi gerektiğini belirtti. Son bir şey, gün içinde sürpriz bir çağrı geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli milletvekillerinin ayrılıp CHP'den yeni parti kurması halinde milletvekili sayısı oranında hazineden pay aktarılması gerektiğini kaydetti. Bunu da Murat Emir'e sorduk. Şu anda yasal çerçeve içinde bu mümkün değil dedi. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın parçası, samimi düşünceleri varsa adım atılmalı ifadesini kullandı. Yine devamında ise elbette hak ettiğimiz yardım almak isteriz ama paradan önce konuşmamız gereken etik konular var ifadesini kullandı Hülya Ökenek.
7: Teşekkür ediyorum Mahir, sağ olasın. Bakalım yani gerçekten günün iki başlığı var aslına bakıldığında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. Bu önemli bir başlık. Bir diğer, bu CHP konusunda özellikle merak edilen de kaç milletvekilinin geçeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak. Mesela Sayın Bahçeli dedi ki CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Ses açalım Sayın Bahçeli.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
8: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
4: Bahçeli yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
8: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
7: Peki şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin hazine yardımından pay almalı açıklamasına bir değerlendirme geldi. CHP Genel Merkezi'nden geldi bu değerlendirme. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Sarı ve Bahçeli'nin etik davranış uyarısıyla ilgili olarak aynı yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz ifadeleri noktasında bunları kullandı açıklama olarak ve Sarı yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz dedi. Böyle bir sorusu da oldu Müslüm Sarı'nın. Özgür Özel ve ekibi aynı zamanda. Şimdi bir karar verdiler. Yeni parti kararı. Partinin adını bilmiyoruz. Logosunu bilmiyoruz. Ama bu karar sonrası elbette gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına çevrildi. Dahası ne yapacak bakalım diye. Bu harita netleşiyor. Genel merkez kaynakları Kılıçdaroğlu'nun istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle temasa geçmediğini söyledi. Bakın bu önemli. Ve kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri için sahaya inmeye hazırlandığını da belirtti. Bakalım.
4: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar, vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk

0: Etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
1: Benim iki konuğum var. Bu konuyu konuşacağız. Gazeteci Ercan Gürses, meslektaşım ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun benimle birlikte akşam haberlerinde. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Hilal.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben önce Ercan Gürses değil mi? Profesör Doktor Tanju Tosun. Şöyle, çünkü belki kulis vardır. O yüzden biraz böyle konuşalım istiyorum. Daha sonra sizden de önemli değerlendirmeler elbette alacağım. Bir şeyi çok merak ediyorum Ercan Gürses. Kritik eşik bu milletvekili sayısında. Ya ne diyebilirsin mesela? Yani Hülya, bak, partinin ismini bir kenara bırakalım. Logoyu bir kenara bırakalım. Ama bak, bu geçecek milletvekilleri sayısında 70 olursa durum başka olur. 80 olursa başka olur. 90 olursa bak, o zaman siyasi denge değişir, başka olur dediğin ve konuşulan o kritik eşik nedir sence? Çünkü o kritik eşik gerçek anlamda ana muhalefet partisi yapacak herhalde bu yeni partiyi. Ne dersin?
2: Çok çok çok doğru bir tespit Hülya. Şöyle söyleyeyim, 80 ila 90 arasıydı kritik eşik, onu söyleyelim. Yani şundan kaynaklı 70'le de ana muhalefet partisi oluyorsunuz. Gerçi eski bir tabir olarak da kullanılıyor ama yerleşmiş. Artık devam edelim onu kullanmaya. Çünkü biliyorsun 135 milletvekili var CHP'nin. 70 orada kalırsa 65 orada kalıyor. Yani biraz kıl payı görüntü oluyor. Çünkü Özgür Özel grup toplantısında dedi ki açık ara farkla biz ana muhalefet Tabii. partisi olacağız dedi. Yeni partinin öyle olacağını söyledi. Ve orada bir şey daha var. Dedi ki 74 il başkanımız burada dedi. Nokta şey verdi, sayı verdi. Ama milletvekili sayısını vermedi. 80-83'e kadar o toplantıya katılan milletvekilleriyle ilgili yorum yapıldı. Şimdi bu sayının maksimuma çıkartılması sağlanıyor. Neden? Hem kritik eşik hem de psikolojik eşik. Yani Tabii. psikolojik anlamda işe nasıl başlarsanız öyle gider bakış açısı. Yanlış da diyemem. Doğrudur. Genelde güçlü çıkarsanız güçlü devam edersiniz. Çünkü başlangıçta 114 milletvekiliyle çıktıklarını açıklamışlar. 111 milletvekili imza vermişti ilk harekete. Ama görünen o ki bir miktar fire var. Bu miktarın artması, 80'in altına düşmesi ciddi anlamda, psikolojik anlamda bundan sonraki katılımcıları da olumsuz etkileyebilirdi. O nedenle ben senin soruna tekrar şöyle cevap vereyim. 80 ila 90 arası. Tercihen 90'ın üstü. Yani bunu bekliyorlar bence şu anda.
1: Senin öngörün ne? Tam net benim öngörüm. Yani mesela
2: dinliyorum, özür dilerim.
1: Estağfurullah. Öngörünü almak isterim kısaca.
2: Bana kalırsa Mahir'in dediği gibi, Mahir Kılıç'ın dediği gibi 90 civarında bir rakamla çıkacaklar bu işin içerisinden. İkna edilmesi gereken ya da bir miktar beklemek isteyen birkaç kişi olduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili biz içeride kalalım şimdilik diyen de var. Şunu da söylemek zorundayım. İkbalciler de var. Bir miktar ikbalci de var. Ama öngörmek o kadar zor oluyor ki bazen. Konuşuyoruz yani, hepsiyle de konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu tarafıyla nabız tuttuğumuz zaman herkes kendine göre, siyasetin bu kısmı var. İki tarafta manipülasyon yapıyor. 40 milletvekili falan diyorlardı birkaç gün önce. Bunun böyle olmadığını biliyorduk. Ama öbür tarafta 90-100 civarında bahsediyordu. Dolayısıyla 80 ila 90 arasında olursa evet makuldür. Ama Özgür Özel diyor ki mümkün olan en fazla kişiyi ikna edelim. Tek tek de kendisi arıyor. Kılıçdaroğlu aramadığını da ifade ediyor. Dolayısıyla 90'a yakın o civarlarda bir rakam şaşırtmayacak bizi.
1: Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben yine Ercan döneceğim sana. Ama siyaset bilimci Tanju Tosun'a gitmek istiyorum ki şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bu son dönemde gücünü yerelden almıştı biliyorsunuz. Yani yerel seçimlerdeki o başarısından. Operasyonlar, işte bir dolu süreç yaşandı, bunları alalım bir kenara koyalım. Ama yerelde bir dolu belediye başkanı var hala işte görevinde olan, ilçeler, belli iller. O belediye başkanlarında da bir taraftan, yani gözler bir taraftan da o belediye başkanlarında. Mesela işte bir tanesi Mansur Yavaş

0: başta değil mi? Potansiyel Cumhurbaşkanı adayı gibi ismi de geçenler. Ben Tanju Hocam size şunu sormak isterim. Yani bu geçecek olan kritik eşik dediğimiz milletvekili sayıları kadar belediye başkanlarından da istifalar gelirse taban siyaseti açısından, denklem açısından çok daha etkili olacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa şunu mu dersiniz? Hayır Hülya, bunun alakası yok. Zaten taban açısından bakıldığında işte 80-90 milletvekilinin geçmesi o kritik eşiktir. Yeterlidir mi dersiniz?
1: Şimdi tabii yani hem belediye başkanları hem milletvekilleri partinin toplumla temasında çok önemli demografik dinamikler. Şimdi milletvekilleri daha ziyade ulusal siyasette partinin temsili anlamında önemli. Buna karşılık belediye başkanları yerelde temsili anlamında önemli ve yerelde siyasi partilerin politik kılcal damarlarıyla temas etme anlamında belediye başkanları daha önemli. Çünkü halkla çok daha yakın iletişim halinde, onların taleplerini doğrudan yerelde alıp ona yönelik politikalar üretme anlamında önemli. Şimdi tabii belediye başkanlarının yeni partiye geçmesinin milletvekilleriyle karşılaştırıldığında ben daha önemli olduğunu düşünüyorum ama evet, şimdi şu da bir gerçek, çeşitli dinamikler var. Yani özellikle belediyelere yönelik bir takım özellikle operasyonlar dolayısıyla endişe ettiği iddia edilen bazı belediye başkanları var. Böyle bir geçiş halinde. Şimdi bu bir faktör olabilir. Geçişi sınırlandıracak olan. İkinci faktör, Ercan Bey biraz önce ifade etti. Yani milletvekilleri için ifade etti onu. İkbalciler şeklinde ama yerelde de bu olabilir. Bir de sınırlı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayında delege olan bazı isimlerin belediye başkanı olarak görev yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunların eğer yeni partiye geçmesi halinde varsayalım ki Yargıtay'ın bu kararı özellikle olan kurultayı toplama yönünde olur ise, yani bu iptal kararını bir şekilde ortadan kaldırır ise, bunların parti içinde yapılacak bir kurultayda kurultay delegesi olamama gibi bir durum söz konusu. Bu çok fazla değil sayısal anlamda ama evet. Yine de bu mevcut. Sonuç itibariyle bakıldığında temsiliyet ilişkisi anlamında belediye başkanlarından istifa edip belediye başkanlığından yeni partiye geçmeleri en azından yerel temsiliyetin ulusal siyasetteki gücünü göstermesi açısından önemli ama o kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorum ben bu süreçte.
0: Peki süreçle alakalı diyorsunuz. Şimdi Ercan, yarın öbür gün belli olacak zaten. Yani kaç milletvekilinin değil mi geçeceği, logosu, partinin ismi, yani yeni partinin ismi. Şimdi bunlar hepsi konuşulurken bir taraftan çok önemli Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama. O açıklama üzerine değerlendirmeni almak isterim. Ardından yine bu açıklamayla ilgili Tanju Hocam bir siyaset bilimci olarak ne der merak ediyorum. Ne dersin? Yani daha kuruluş tamamlanmadı. Açıklamasına bakıyorum. Yani yeni partiyi telaffuz etti. Dedi ki yani hani bir de parti içinden bir parti çıkıyor. Hazine yardımı formülü bahsedildi mesela, bunu önerdi. Bu da aslında bir taraftan bakıldığında o kulis bilgilerinin de güçlü olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla. O senin dediğin rakamlar 80'ler 90'lar galiba. Ne dersin? CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ifadesi sadece herhalde bir tespit değil, yani galiba yeni oluşumla ilgili ve kalıcı olduğuna dair de bir öngörüsü var herhalde Sayın Bahçeli'nin. Ne dersin?
2: Yani en azından bu dönem için Hülya olacak, yani bunu görmek lazım. Bir yandan benim aklıma da şu geliyor, motivasyonları çok farklıydı ama DSP'nin 2002 yılında bölündüğü günler, o 75 milletvekili partinin yarısından çoğunun bir gecede istifa ettiği, sonra bir kısmı nedamet getirdi, dönmeye çalıştı, Ecevit onları almadı filan, böyle şeyler oldu siyasette. Ama bir yandan da bu olduktan sonra yani meclisin çehresi değişecek, ana muhalefet değişecek. Bu nedenle Sayın Bahçeli diyor ki madem öyle ikinci büyük grup olacaklar ve bir yandan hazine yardımı alamayacaklar, o zaman etik anlamda Ben bu vurguyu önemli buluyorum. Yani şey anlamında söylemiyorum. Yani bu düşünce yanlıştır, doğrudur anlamında söylemiyorum ama diyor ki etik olanı budur diyor. Yani bunu yasalaştıralım şöyle. Çünkü bu düzenlemenin yani yasalaşması gerekir böyle bir şey.
0: Yasalaşmadan olmaz böyle zaten ortam değil mi? Var mı?
2: Yasalaşmadan olmaz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu değişimcilerden de böyle bir mesaj geliyor. Elbette burada bir açıkçası bir gönüllülük durumu olabilir mi? Kolay değil ama yasalaşması gerekir. Böyle bir durum var. Daha önce Türk siyasetinde çok rastlanmayan bir öneri. Onu da söylememiz lazım. Madem ana muhalefet olacaklar, buradan Özgür Özel'in yanındakilere, değişimcilere de bir mesaj var. Bence bu tamamen benim yorumum. Siyasetin finansmanı anlamında çok tartışmalı bir dönemden geçtik. Belediyeden elde edilen yasa dışı kaynaklarla bir anlamda bir partinin kurultayının ele geçirildiği iddiası söz konusuydu. Tabii. Böylesi bir iddia varken öyle kaynaklara tevessül etmeyin. Belediye başkanlarının bir kısmı o yüzden mi sizde kalıyor tartışmalarına da üstü örtülü belki bir göndermedir. Evet. Ama şu an itibariyle bir düzenleme yapılmadan kolay değil tabii bunun hayata geçmesi.
0: Katılır mısınız Tanju Tosun, Ercan Gürses'in söylediğine? Yani Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama nezdinde hem bir mesaj Sayın Özgür Özel'e, hem işin etik kısmına bir mesaj, yasadan bahsetmedi zaten. Ve beraberinde de bu açıklamalar ve bu gelişmelerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına dair de ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii yani siyasi partilerin finansmanı konusu yani siyaset biliminin temel ilgi alanlarından bir tanesi. Hatta öyle ki şimdi siyasi partilere yapılan devlet yardımını veri alarak dünyada özellikle 1980'li yıllarda Avrupa parti sisteminde yeni bir parti tipinden bahsedilir. Kartel partiler. Şimdi kartel partiler belirli bir takım özelliklere yanı sıra devletten almış oldukları finansman desteği sayesinde sisteme yeni partilerin katılmasını mümkün olduğu ölçüde engelleyecek bir kartel kurmaya çalışır. Yani siyasi partiler böyle bir kartel oluştuğu takdirde kartel parti olarak da nitelendiriliyor ama başka özellikleri de var. Şu anlamda şimdi aslında ben bir siyaset bilimci olarak Türkiye'de siyasi partilerin finansmanı anlamında bir hazine yardımı yapılacak ise mümkün olduğu ölçüde bu hazine yardımının seçime katılan partilere daha adil bir şekilde dağıtılması taraftarıyım. Yani sadece oy kriteri ya da çıkarmış olduğu milletvekili anlamında bakıp böyle bir destek vermek özellikle partiler arasında seçim dönemindeki rekabeti sınırlayan bir faktör. Bir tarafta çok ciddi anlamda oy oranına göre destek almak isteyen alan parti var ama diğer tarafta yeni kurulmuş bir parti seçime katılma koşullarını oluşsa bile hazine yardımı alamayacağı için kampanya döneminde çok zorlanacak. Böyle bir durum var. Şimdi genelde dünyada özellikle kitle partileri siyasi partilerden gelen üye yardımıyla ayakta duruyor. Hazine yardımları istisnadır. Yani özellikle liberal parti sistem, liberal demokratik parti sistemlerinde böyle bir durum var. Şimdi etik olur mu? Tabii ki etik olur yani sonuçta ama mevzuat uygun mu? Ercan Bey'in sizin dediğiniz gibi yasal açıdan şu anda mümkün değil. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor ama tabii. CHP'nin de getirdiği eleştiride haklılık payı yok mu? O zaman yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak özellikle mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre bir avantaj da sağlamış oluyor. Yani onlara gidecek olan parti mali kaynak yeni kurulan partiye geçiyor. Böyle bir eleştiri de var. İdeal olan dediğim gibi üye aidatlarıyla ayakta duran, sistemde kartel oluşturmayan partiler. Kemal Bey'in yol haritası ve CHP elitlerinin yol haritası açısından değerlendirildiğinde benim anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu birkaç gündür yaptığı açıklamalarla CHP'nin geleceğini geleneği referans alarak yeniden inşa etmeye çalışıyor.
0: Mümkün yani mü? Bunu
1: Şimdi yeni partinin yapısını görmek gerekiyor. Seçmene hangi politika önermeleriyle seslenecek ona bakmak gerekiyor. Vitrindeki aktörlere bakmak gerekiyor. Bütün bunlar özellikle yeni partinin geleceği açısından önemli. Ama Kemal Bey burada istikrarlı bakıyor meseleye. Ama seçmenin de bir yeni arayışı da var.

0: daha açık.
1: Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Tanju Tosun, siyaset bilimci. Ercan Gürses, çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Ercan Gürses de akşam haberlerinde katkılarından dolayı. Şöyle yapalım. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemelerinden bahsedelim. Onlar bu arada yarın yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. SGK da, yani Sosyal Güvenlik Kurumu da, fark ödemelerinin yarın emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklerinin yanı sıra dul ya da yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Yarın diyelim ve devam edelim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında Temsilciler Meclisi üyesine mektup yazdı. Bakın, Yunan basınında yer aldı bir iddia var. O iddiaya göre de Dışişleri Bakanlığı mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer vermiş.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazdı. İddiaya göre mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığı belirtildi. Mektuba Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi ulaştı. 22 Temmuz tarihli mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump adına Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell'e gönderilen mektupta Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için gerekli koşulları henüz sağlamadığı bildirildi. Bunun için S-400 sorununun tam olarak çözülmesi ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki görüşmesi hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri S-400 konusunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda NATO işbirliğini güçlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Washington-Ankara ikili ilişkileri içinde bir başlık açtı. İlişkilerin ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret temellerine dayandığı ifade edildi. Karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye'nin bölgesel diplomatik çabaları da mektupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki Amerika Birleşik Devletleri barış çabalarını desteklediği hatırlatıldı. Ayrıca Hamas üzerindeki etkisi sayesinde Amerikan Başkanı'nın Gazze Barış Planı'nın kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı vurgulandı.
1: Şimdi İstanbul'da konut fiyatları malum. Araba, işte taksi plakası, hatta yani mezar yeri satın almak bile gerçekten bütçe istiyor. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bakın, mezar yeri satın almak bile. Şimdi bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da onu kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesem. Yani öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Yani bu durum pazarlarda işte kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Yine meslektaşım Özgür Karslı Çetiner gitmiş, derlemiş, toparlamış, sormuş, merak etmiş. Getirelim ekranlara.
3: Şu sarı çizgiden şu sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 de iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
4: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
5: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
6: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
5: 160 bin, çok yüksek.
6: Devir ücretlerini sorsam?
5: 20'nin üstüne duydum yani.
6: 20 milyon.
5: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
0: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını, mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatları

0: fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
1: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
0: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
2: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
3: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. Köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
2: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
3: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
2: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
4: Şu anda 5 var.
2: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
4: 100 bin.
2: Devralmak isteseniz size kaça satar?
4: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
2: Ev parası.
4: Ev parası.
0: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
4: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
2: Kaçırmak istemiyor.
4: Aynen öyle.
0: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
2: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
5: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden kal varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
6: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
2: Tahta yani.
5: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
0: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
2: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
7: Para eden sebze tezgahları.
8: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
0: İşte bu düşünceyle oluşan talep 1 metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
9: 4 pazarım var.
8: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar 150 milyar. 1 metresi 100 milyar gibi düşün.
0: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
3: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
0: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
2: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
10: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
11: Şimdi Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün'le konuşacağız. Gizem'i hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ya Gizem şöyle, yani büyük bir saldırı planlıyorum diyor. Böyle her gün bir açıklama yapıyor yani sabah akşam. Ama bugün yeni olan bir şey var değil mi? Bunu net söylüyor. Ben büyük bir saldırı planlıyorum. Sence bu masayı daha güçlendirmek için mi, sıkıştırmak için mi? Yoksa kararlı mı, ne dersin? Başa mı dönüyoruz?
12: Evet Hülya, yani ABD Başkanı Trump'ın baskıyı arttırmak istediği elbette aşikar. Hı-hı. Fakat 13. gündeyiz, bu saldırılar, karşılıklı saldırılar devam ediyor 13 gündür. Ateşkes içerisindeydik malum, hatırlayacaksınız, Haziran ayından bu yana. Bugün 13. gün, bu saldırılar sürerken tabii ki iki ihtimal karşımıza çıkıyordu. Ya bu saldırılar da devam edecek, ya da şiddetlenecek, ya da tekrar taraflar masaya dönecek. Biz bunu beklerken ABD Başkanı Trump, senin de dediğin gibi bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Axios muhabiri Barak Ravid'e konuştu. Ravid'in de yaptığı bu haberde şöyle diyor: İran'da büyük çaplı bir operasyonu başlatmaya ciddi olarak gözden geçiriyorum, düşünüyorum. Henüz kesin kararı vermiş değilim. Fakat bu büyük saldırılar masada. Şimdi elbette bu hayli önemli. Tabii ki senin dediğin gibi bir baskıyı artırma aracı olarak kullanıyor Trump bunu. Günlerdir saldırıların ardından her yaptığı açıklamada İran bizimle görüşmek istiyor ancak buna henüz hazır değiller diyerek saldırıların süreceğini söylüyor. Bu kez farklı olansa elbette bu saldırıların şiddetlenebileceğini söylemiş olması oldu. Aslında günlerdir bunun sinyallerini de veriyordu. Bazı hedefler de veriyor ABD Başkanı. Örneğin Kazma Dağı'na çok büyük bir saldırı yapacağız demişti dün yaptığı açıklamada. Fakat bu saldırılar karşılıklı tehditleri de beraberinde getiriyor. Trump'ın bu sözleri sert etmesinden kısa süre önce İran basını Körfez'deki önemli enerji santrallerinin listesini yayınladı. Yani hedef alınabilecek noktaları şu anda paylaşıyor. Dolayısıyla Amerika'dan gelebilecek herhangi bir büyük saldırıya geniş çaplı bir misilleme yapılacağı uyarısı da İran'dan sıklıkla geliyor. Dolayısıyla Trump eğer düğmeye basar da yeniden büyük çaplı operasyonlara dönerse İran'ın şöyle bir uyarısı var. Biz bunu daha da genişleteceğiz bölgesel saldırılarımızı ve bu savaşın yayılması anlamına gelecek diyor. Yani ilk sorduğunuz soruya dönecek olursak evet bu gidişat savaşın tekrar ilk günlerine döndürebilirmesi hatta ve hatta Trump'ın iddiasına göre daha da şiddetli saldırılarla karşılaşabiliriz. Zaten dünden bu yana dolaşan bir B-1 bombardıman uçaklarının da devreye girdiği iddiası vardı. Henüz bu resmi makamlarda doğrulanmadı. Fakat Trump'tan gelebilecek bir karara bakıyor şu anda her şey. Onun da askeri tüm seçenekleri masada olduğu ve bunları değerlendirildiği iddiası var. Netanyahu'ya ilgili açıklamalarda da bulunmuş. Bunu da aktaracak olursak istediğimde dahil olur İsrail'de. Bir bilgilerim evet. Çok iyi. Eğer burada olsa kendisiyle görüşürdüm de demiş. Biliyorsunuz bu Netanyahu Trump görüşecek mi bilmecesi de günlerdir sürüyordu. Netanyahu'nun görüşmek istediği. Fakat ABD'de bir ekibin bunu engellediği özellikle evet. Bu ekibin Vance olduğu iddiası var.
9: Evet.
12: Biraz o görüşmede belirleyici olacak diyebiliriz.
9: Vallahi inanılmaz yani Gizem şimdi sen böyle aktarıyorsun hani telefonda değil mi Gizem hatta hala yani İran'da da işte karşılıklı atak var işte Kuveyt Irak sınır kapısına değil mi Ürdün Bahreyn'e böyle saldırılar var yani oradan bakıldığında senin dediğin gibi süreç başka bir yere evrilebilir o başka bir yer dediğimde yine başa dönülürse artık ne olur bilmiyorum Hürmüz meselesi Bab el Mendab barajları kapanması yani bilemiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Gizem sağ olasın katkılarından dolayı. Şöyle yapalım biz devam edelim bu sıcak gelişmeydi. Gerçi sabah akşam açıklama yapıyor Donald Trump biliyorsunuz ama bu açıklama biraz daha net bir açıklama. Yani hani kararlıyım diyor dediğim gibi İran'dan da. Süreci ben de genişletirim öyle altında kalmam diyor. İran başından beri de zaten öyle etkili bir süreç yönetiyor o da. Şöyle devam edelim mi? Şimdi sağlıklı olmak diyelim. Çünkü birçoğumuzun hedefi biliyorsunuz yani kendimizi daha iyi hissetmek istiyoruz. İşte günlük rutinlerimiz var, beslenme alışkanlıklarımız var. Bunu böyle tümüyle değiştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı kalmayı bir takıntı haline getirenler de var. Onlarsa en ufak bir ödün verdiğinde böyle dünyayı kendine dar ediyor. Üstelik bu durumun sağlık üzerinde de etkileri var. İrem Şimşek bu haberi böyle derlemiş, toparlamış, üzerinde bir mesai harcamış. İzleyelim.
13: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
14: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
13: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
15: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyordu. Bence insanları yıpratıyor biraz.
16: İnsanda kilo vermeye karşılığı bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
13: Kendimizi geliştirmek, değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
17: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
18: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
13: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
19: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
20: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
19: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
21: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
13: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
19: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.

0: Şimdi ikinci el araç piyasası hepimiz ilgileniyoruz tabii. Yani en yaygın ve en komplike hilesi ne bakalım? Kilometre dolandırıcılığı. Şimdi aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar var. Operasyon düzenlendi. İşte bir düzenlenen operasyonlarla yakalanıyorlar. Ama ekspertiz bile fark edemeyebiliyor. Bakın yani onların dahi fark edemediği kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? Baktık, sorduk, araştırdık. Bakın.
1: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde. Biz burada baktık. Araba 287 binde.
2: Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
3: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
1: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
3: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis, o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamını alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
2: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
3: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
1: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
4: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
1: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
5: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
1: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık belli yani bu yorulmuş bir parça.
3: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
1: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise bu işte uzmazsa anlar.
5: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
1: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle alsınlar. Yani her şey ben parayı verdim arabayı aldım değil. Tümünü seçtik.
0: İstanbul Kağıthane'de çocuk parkında anneler arasındaki tartışma babaların da katılmasıyla kavgaya dönmüş. Babalar yumruklaşmış. Böyle görüntüler var. İki kişi birbirine tekme tokat saldırmış bakalım.
3: Parktaki tartışma büyüdü. Önce anneler, sonra babalar birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın çocuğa tokat attı. Durumu gören anne, kızıma sen mi vurdun diyerek kadının yanına gitti. Tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı. Tartışmaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. İki kişi tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kadınlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuklar da olan biteni korkuyla izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
0: Hatay'da da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına o sırada balık tutan bir kişi yetişti. Şükür diyelim. O anlar kameraya yansımış.
3: Denizde çırpınan çocuğu gördü. Oltasını bırakıp suya atladı. Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı. Yürekleri ağza getiren olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Pirinçlik sahilinde oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk denizde çırpınan bir çocuğu fark etti.
6: Allah'ım iş çıkardın bana ya. Boğuluyor aynen. Yüzmeyi biliyor musun?
3: Hemen harekete geçen Aktürk denize girdi. Çocuğa doğru yüzmeye başladı. Batmaya başlayan çocuğu son anda tutup kıyıya götürdü.
7: Bir daha annem baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun?
6: Ben de oyun yapıyor sandım. Orası sığ gibi duruyor.
7: Ama birden derinleşiyor. Burada kimse de yok. Çocuk resmen ölecekti ya.

oynanan maçta A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybeden A Milliler ama maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Yarı finaldeki rakipse Amerika Birleşik Devletleri'ni eleyen Çin oldu. Yarı final maçı cumartesi günü oynanacak. Kısa bir ara verelim.

Şimdi akşam haberlerinin sonuna geldim ve her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere bütün gelişmeler Faruk Aksoy'la birlikte ana haberde olacak. Efendim iyi akşamlar. Habertürk'te kalın. Görüşürüz.

0: Yeni parti için düğmeye basıldı. Peki kurucuları kimler olacak? Belediye başkanları ne yapacak? Yeni parti kaynak bulmak için nasıl bir yol izleyecek? Genel merkez yönetimi istifalar karşısında nasıl bir tutum belirledi? Partideki arınma süreci tamamlandı mı? Yeni ihraçlar yolda mı? CHP'de gitmek mi zor, kalmak mı? Ahbap soruşturması ünlülere uzanıyor. Peki kimler ifadeye çağrıldı? Adliyede neler yaşandı? Kerem Kırçıval soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Merve Şevnem Oruç, Gürbüz Evren ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 23 Temmuz Perşembe günündeyiz. İçeride, dışarıda önemli gelişmeler var. Donald Trump'tan çok enteresan açıklamalar var. Ben istersem İsrail anında savaşa dahil olur ama ben istemiyorum diyor. Bu arada iç siyasette Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hazine yardımı konusunda, seçim döneminde partilerin aldığı hazine yardımı konusunda çok enteresan bir çıkış yaptı. Dedi ki, Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni parti milletvekili sayısınca hazine yardımı almalıdır. Etik olanı budur dedi. Devlet Bey'e CHP'den bir cevap geldi. Bütün bunların hepsi ve diğer başlıklar Habertürk'te, ana haberde biraz sonra başlıyor. Biraz sonra dediğime bakmayın, hemen başlıyoruz. Sayın seyirciler, gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı...

0: yeni partiye çevrildi. Kurucular kurulunda yer alması beklenen vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldiler. Partiyi kuracak isimler kapandılar ve bir toplantı yaptılar. Ne konuşuldu, ne oldu, ne bitti çok fazla bilgi yok. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, parti kuruluşu için somut bir tarih veremeyeceğini söyledi. Toplantı ile ilgili de çok fazla bilgi yok doğrusu.
1: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
2: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor.
1: Kapalı grup toplantısında grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı. Kapalı grupta başka bir karar almadık.
2: Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
1: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
0: Sayın seyirciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Bahçeli'nin yeni parti açıklamasına ilişkin soruya benim gündemim çok farklı yanıtını verdi. Ama daha sonra söyledikleri daha ilginçti. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki sorunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ülkenin daha büyük sorunları var. Ben esas onlarla uğraşıyorum dedi.
3: Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemi halkın gündemi. A partisi bunu demiş, B partisi bunu demiş. Söylenen söz önemli. Halkın sorunlarıyla kim ilgileniyor? Günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Bakın bugün sorunu olmayan hiçbir kesim yok. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu. Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız.
0: Tabii Kemal Bey yeniden CHP Genel Başkanı oldu ama sanırım bir şeyi ifade ederken belki başka bir şey yanlış anlaşılmış olabilir. Yani Kemal Bey CHP'nin içindeki sorunlar, CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor derken herhalde Türkiye'de çok daha ciddi meseleler var, başlıklar var. İşte onlarla uğraştığım için buraya pek fazla odaklanmıyorum demek istemiştir diye düşünüyoruz. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak çok doğal Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tartışmalar genel başkanı elbette ki ilgilendirir. Ama Kemal Bey böyle bir açıklama yaptı. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. MHP Genel Başkanı'nın bu açıklamasına CHP'den cevap var. Ama önce Bahçeli ne dedi ona bakalım.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

0: HP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
1: Bahçeli yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
0: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları, Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin hazine yardımından pay alması etik olur açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden cevap var sayın seyirciler. Peki ne dediler? Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müslüm Sarı, Bahçeli'nin etik davranış uyarısıyla ilgili olarak aynı yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz ifadelerini kullandı. Müslüm Sarı, yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz diye de sordu. Doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrılığın ardından şu andaki CHP yönetimiyle MHP arasında Bahçeli'nin ekonomik yardım yapılmalıdır, etik olan budur açıklamasının ardından ilk cevap ve belki CHP ile karşılıklı ilk küçük tartışma diyebiliriz buna. Önümüzdeki günlerde ne olacak, ne bitecek, özellikle iç siyasette dengeler nereye doğru evrilecek, bu bütün Türkiye'nin merak ettiği bir konu. Sayın seyirciler, dışarıya dönelim, dışarıya bakalım. Gerçekten Orta Doğu'da çok sıcak günler, çok sıcak saatler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi. Trump, Amerikan basınına konuştu. İran henüz yeterince acı çekmedi. Büyük bir saldırı planlıyorum dedi. Saldırının daha önce hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirten Trump, karar vermeye çok yakınım, her şey hazır ifadelerini kullandı. ABD Başkanı saldırının zamanına ilişkinse herhangi bir tarih vermedi. ABD'li yetkililer de orduya yeni bir emir verilmediğini doğruladı. Trump, İsrail'in saldırıya katılıp katılmayacağı hakkında da konuştu. İstersem 2 dakika içinde katılır ama kimseye ihtiyacımız yok dedi. ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamasında İran her gemiye saldırdığında onların enerji santrallerini bombalayacaklarını belirtmişti. Ahbap soruşturmasına bakacağız ama Donald Trump'ın bu açıklamaları, yani İsrail ile ilgili açıklamaları sadece 2 cümle. Donald Trump diyor ki ben istersem İsrail savaşı anında katılır. Benimle birlikte operasyonlara katılır diyor. Peki olayın tersi olsa, mesela İsrail istemese Amerika Birleşik Devletleri bütün bunları yapabilir mi? Belki de soruyu buradan sormak lazım. Yani İsrail istediği için mi Amerika Birleşik Devletleri orada, yoksa Amerika isterse İsrail de orada olur mu? Öyle zannediyorum ki birinci şık çok daha ağır basıyor. Şimdi tekrar içeriye dönelim. Ahbap meselesi. O iş epey bir genişledi. Yani bazı isimler çağrılıyor, yeni isimler çağrılıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakan, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan var. Soruşturma kapsamında daha önce de Ece Üner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı. Ahbap Çavuş rezaletinin ortaya dökülmesi, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu, dedi İçişleri Bakanı. Toplanan yardımların AFAD yoluyla vatandaşa ulaştırıldığını da söyledi.
3: Bu Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
4: Ahbap Derneği soruşturması üzerinden resmi kurumların güvenilirliğini vurguladı. Deprem yaraları devlet ve milletin el birliğiyle sarıldı dedi.
3: Devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabilmiş oldu.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı.
3: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
4: Bakan Çiftçi toplanan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
2: Kim ne derse desin, mesele vatandaşın parası, vatandaşın vergisi, vatandaşın emeği, devletin kasasına koyduğu paraysa hepimizin, bütün ülkenin. Mesleğimiz ne olursa olsun, gazeteci, televizyoncu, öğretmen, doktor, hemşire, esnaf, ne olursak olalım, birdenbire kulaklarımızı açıp oraya dönmemiz gerekiyor. Çünkü bu emekler çok fazla kolayca harcanmıyor. Daha doğrusu insanlar geçinmek için kaç dereden su getiriyor. Hayat zor. Alın teriyle, hakkıyla, helalinden geçinmek gerçekten zor. Bir sürü hikayenin içindeyiz. Bir sürü başlığın içindeyiz. Şimdi Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması var. Soruşturmayı haklı bulursunuz, haksız bulursunuz. Ben size rakamlardan bahsedeceğim. 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali kapsamında sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında 20 milyon lirayı aşan devasa bir uçurum var. Peki kime ne ödendi? Belediyeye ne kadar fatura kesildi? Şu rakamları bir görelim. Sonra iki cümlem daha var. Bakın sayın seyirciler, burası Şile'de festival vurgunu iddiası kapsamında ortaya çıkarılan rakamlar. Ama ilkesel olarak ve gerçekten inanarak yargı süreci devam ediyorsa hiç kimse suçlu ilan edilemez. Herkes suçsuzluğunu ispat edene kadar savunmasını yapar. Sonra mahkeme bir karar verir. Biz de o karar üzerine görüşümüzü, düşüncemizi dillendirir, size haber olarak aktarırız. Şimdi burada dört isim: Melek Mosso, Can Bonomo, Sıla, Sena Şener. Sena Şener'i tanımıyorum, diğerlerini duydum. Şimdi Melek Mosso sanatçı diyor ki 312.500 lira beyan ediyorum. Peki belediyeye ne kadar fatura kesiliyor? 3,5 milyon. 3,5 milyon. Yani 312.500 lira beyan ediliyor. Belediyeye 3,5 milyon lira fatura kesiliyor. Can Bonomo sanatçı 250 bin lira beyan ediyor. Belediyeye 2 milyon 250 bin lira fatura kesiliyor. Sıla sanatçı diyor ki 625 bin lira. Beyanı bu kadar. 625 bin lira. Peki belediyeye? Belediyeye 6 milyon 200 bin lira fatura kesiliyor. Sena Şener sanatçı beyanı sadece 50 bin lira. Peki belediyeye kesilen fatura 1 milyon.

0: milyon lira. Manzara bu. Bunlar belediyeye kesilen faturalar, sanatçıların da beyanları. Şimdi bizi takip eden izleyicilerimizin siyasi aidiyetleri çerçevesinde bu meseleyi düşünmesini istemiyorum. Yani işte burası falanca partinin belediyesi, bu sanatçılar da siyasi olarak şu partiye yakınlar, işte bunun için haber oluyorlar gibi düşünmeyin lütfen. Bizim meselemiz zinhar bu değil. Gerçekten bu değil. Yemin ederek söylüyorum, bu değil. Yani kendimi katarak bu meselelerin üzerine çok gitmiş, çok fazla konuşmuş biri olarak söylüyorum. İnsanlar Anadolu'da o kadar zor şartlarda üretim yapıyorlar, o kadar emek veriyorlar. Şu sıcakta, bağda, bahçede, tarlada o kadar fazla çalışıyorlar ki. Yani bir öğretmenin mesaisi kolay değil, bir doktorunki kolay değil, bir çiftçininki kolay değil. İnsanlar şu sofraya ekmek getirebilmek için çaba sarf ediyor. Ve o emeğin, o ekmeğin de helal olmasını istiyor. Doğru düzgün ekmek olmasını istiyor. Sonra belediyeler üzerinden, başka yapılar üzerinden manzara ortada. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Hangi hakla veriyorsunuz? Yani bunları yorumlayıp anlatırken büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borçlanmasının zaten başlı başına bir fecaat olduğunu yıllardır yazıp söyleyen biriyim. Belediye yurt dışından borçlanabilir mi? Bir ülkede merkezi bir yönetim vardır, ailenin bir reisi vardır, baba vardır. Figür böyle gelişir. Yani aşağıdaki çocuklar anneden babadan habersiz gidip başka ailelerden borçlanabilirler mi? Belediye yönetimleri böyle idare ediliyor. Bazı büyükşehir belediyeleri yurt dışından borçlanıyor. Baştan aşağı yanlış. Belki bizden başka kimse de görülmeyecek bir şey bu. Nasıl olur? Yani milletin parasını buraya bu şekilde ödüyorsunuz. Sonra da ortaya çıkan, belediyeye kesilen fatura bize net olarak korkunç bir rakam koyuyor. Ve 20 milyonluk bir yolsuzluk. Peki ne olacak? Kim ödeyecek bunu? Bunları kim ödeyecek? Tekrar söylüyorum, kimin belediyesi olduğuna çok bakmıyorum. Bunları kim ödeyecek? Yani Şile Belediyesi'ndeki bu açığı, bu paraları, bu 20 milyonları, 30 milyonları, 50 milyon, bunları kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz yani. Çalışmaya çalışan insanlar, bizler ödeyeceğiz. Çünkü biz vergi veriyoruz. Ha, siz de veriyorsunuz elbette ama işte verginin 100 katı, 1000 katı, 1 milyon katı hazineden para alıyorsunuz. Yani belediyenin kasasından, kesesinden. Bu işlerin gerçekten yeni baştan, sil baştan bembeyaz bir kağıt olarak yeniden inşa edilmesi ve yazılması gerekiyor. Sayın seyirciler, Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda konserler üzerinden usulsüzlük yapıldığı yazıldı. Ayrıca raporda ahbap soruşturmasıyla kesişen isimler de var. Bir bakalım.
1: Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaştılar. Belediyeye milyonlarca liralık fatura kestiler. Ancak o sanatçılara gösterilenden daha düşük ödeme yaptılar. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İddiaya göre Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda bir şirkete verildi. Ancak bilirkişi raporunda bu şirketin paravan olduğu, organizasyonunsa başka bir firma tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi. O firma Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aitti.
2: 30'un üzerinde.
1: Raporda sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu da aktarıldı. İncelenen kalemlerde belediye bütçesinden faturalandırılan tutarla sanatçıların aldığı ücret arasında yaklaşık 20 milyon lirayı aşan fark olduğu belirtildi. Örneğin Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesildi. Sanatçıya ise 625 bin lira ödendi. Erdal Erzincan içinse 1 milyon 750 bin liralık fatura kesilmesine rağmen sanatçının hesabına 37 bin lira yatırıldı. Soruşturma dosyasına giren raporda Ahbap Derneği ile ilgili iddialar da yer aldı. Bilirkişi raporu ve dosyaya giren yazışmalarda söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir'in firması tarafından yürütüldüğü yazıldı. Masak raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Berkan Tacil arasında milyonlarca liralık işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında ise Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabilirsin, ve

0: kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.
1: Ya gerçekten yani ayrıntılara indikçe, dinledikçe gerçekten insan sinirleniyor. Hani muhtemelen siz de aynı duyguları yaşıyorsunuzdur. Yani yazık değil mi? Erdal Erzincan takip ettiğim kadarıyla hani bir halk müziği sanatçısı, iyi bir sanatçı, iyi bir müzisyen. Yani işte hesabına şu kadar yattı diyor, 37 bin lira para yattı diyor. Ama üstüne bir fatura kesilmiş belediyeye, hani söylenenin 50 katı. Peki nereye gitti o para? Yani nereye gitti yani? Basit bir soru. Hani kedi ciğer işi gibi nereye gitti? Böyle bir şey olabilir mi? Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu noktada vatandaşın çok ciddi tepkisi var. Abarttığımı düşünmeyin. İnsanlar ekonomik sıkıntılar içinde. Emekliye 3 bin lira zam yapıldı. Geçen aya yetiştirilemedi. Önümüzdeki aya ödenecek. Yani önümüzdeki aya ödenecek. Emekli ne kadar alıyor biliyorsunuz. 20 bin lira alıyor, 23 bin lira. Asgari ücreti biliyorsunuz. Yani biraz paylaşmayı, biraz hakkaniyeti, biraz adaleti, biraz karşıdakinin de ihtiyaçları olabileceğini, biraz karşıdakinin çocuğunun da sizin çocuğunuz olabileceğini düşünmelisiniz. Böyle olmaz bu. Yani devletin malı deniz yemeyen keriz. Bu nasıl bir söz, nasıl bir deyim, nasıl bir anlayış? Anlamadım gitti. Türkiye'nin bu meseleyi kökten çözmesi gerekiyor. Esnaf şikayet ediyor, sokaktan şikayetler geliyor. Bütün bunların hepsi çok ciddi şekilde elden geçirilmeli. Çünkü artık yeter. Vatandaş da aynı şeyi söylüyor. Yani sanatçıya bu kadar kesmişsin, işte Şile Belediyesi. Ortaya çıkan fatura bu. Nereye gitti paralar? Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet dahil 30 kişi adliyeye sevk edildi. 21'i için savcı tutuklama talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcı 9 kişi için adli kontrol talep etti. Sayın seyirciler, Dünya Kupası final maçı öncesi düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazar günü oynanan maç öncesinde 19 dış finans evine operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemlerinin bulunduğu tespit edilen evlerde 16 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 13 şüphelinin tutuklanmasını istedi. 3 şüpheliye de adli kontrol talep edildi. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Sayın seyirciler, Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski vali Tuncay Sonel'in cep telefonu incelendikten sonra iki şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisi de adliyeye gönderildi.
0: Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E. ve Sefa K. gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Gülistan Dokun'un annesi eski valinin eşine seslendi.
2: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlu ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
3: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti sayın seyirciler. Bazı evler boşaltıldı. Ekiplerin saatler süren havadan ve karadan çok ciddi müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar gün ağarınca daha net bir şekilde ortaya çıktı.
0: Ormandan alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Korku dolu anlar yaşandı.
4: Oradan buraya gelmesini, şu dağın doruğundan aşağı inmesini inanın hani hiç kimse tahmin edemez. O kadar hızlı indi ki yani ben anlayamadım bile yani. Birkaç dakika içinde evden çocuk bezi ve mama aldığımız süre içinde yangın şurada aşağı indi.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ekipleriyle 14 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekipler alevlerle havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
5: Hızlı bir müdahaleyle yangının çevresi kapatıldı ve bu sırada da soğutma çalışmalarında özellikle bir kez daha helikopterler etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları da hız kesmeden havada devam ediyor.
0: Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
5: Fethiye büyük bir tehlikeyi atlattı. Orman dışında başlayan yangın Gökçeovacık beldesinden İnlice mahallesine kadar uzandı. İşte bu noktada yerleşim yerleri de tahliye edildi. Çünkü bu noktada birçok evde hasar meydana geldi.
6: Depolarımız falan patladı. Biz evi boşaltmıştık, yeni çıktık yukarıya. Yeni geldik ve hala da maşrapalarda su atıyoruz.
7: Yukarıda 3 tane ev zarar görmüş.
4: Bahçedeki zeytin ağaçlarımız yandı. Burada bir garaj, depo vesaire, depodaki bütün bahçeyle ilgili eşyalarımızın hepsi yandı. Yedek tüplerden biri patladı.
0: Bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
8: Bütün vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu, nemin çok düşük olduğu ve şiddetli rüzgarın estiği bu günlerde her zamankinden daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz.
3: Bakın geçen sene ve bir önceki sene bu orman yangınlarıyla ilgili çok daha ciddi haberler yaptık. Epey eleştiri de yaptık. Bu sene yani şeytan kulağına kurşun, bu dakikaya kadar evet birkaç yangın oldu. Ama iyi, yine de kontrol altında. Herhalde hem alınan tedbirler hem de iklimin biraz daha böyle ara ara yağışlı geçmesi, havaların geçen yıla bir önceki yıla göre biraz daha dönem dönem serin olmasının da etkisi var. Aman böyle gitsin yani, en azından bu kadarla atlatalım. Çünkü geçen yıl, önceki yıl epey ciddi zarar ziyan vardı. Bu sene şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bu konuda iyi gidiyoruz. Sayın seyirciler, çocukları dijital risklere karşı korumak için yeni bir adım atılıyor. Yayın öncesinde izleyicileri içerik konusunda bilgilendiren akıllı işaretlere 4 yeni kategori daha eklenecek. Meclis komisyonunda sunum yapan RTÜK Başkanı Daniş, YouTube gibi platformlara lisans gerektiğini de söyledi.
9: Bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere 2 yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yaş kategorilerine de 10+ ve 16+ sembollerin eklenmesi ve çocuklara yönelik olumsuz içerik taşıyan yayınların yayınlanma saatlerinin yeni semboller ışığında yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.
10: Akıllı işaret koruyucu sembol sistemine çocuklara yönelik 4 yeni kategori ekleneceğini açıkladı. Riskli yapımlara uygulanan yaptırımlara değindi.
9: Çocuklara karşı genel ahlaka aykırılık, dilin kaba kullanımı, bağımlılık riski içeren yapımlar,

0: suç, şiddet, istismar içeriklerinden dolayı son 5 yılda 454 kez idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 345 milyon TL civarındadır.
1: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda radyo ve televizyon üst kurulu sunum yaptı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Mevzuat yenilenmeli dedi.
2: Toplumun büyük kesimi televizyon programlarını bile dijital platformlardan izliyor. Bu anlamda YouTube gibi aslında habercilik yapan, yayıncılık yapan kuruluşların lisanslanması gerekiyor. Yeni kurduğumuz sistemle dijitaldeki bütün gelişmeleri izleyip raporlayabilecek programı kuruyoruz. Yapay zeka destekli bir programımız birkaç ay içerisinde devreye alınacak.
3: Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Peki ne oldu? Yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilerek vefat edenlerin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
4: Oy birliğiyle karar verildi. Manevi tazminata hükmedildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 33 sene geçti. Kayıplar hiç unutulmadı. Yangınla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki başvurusu karara bağlandı. O başvuruda yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmediği, bu yüzden yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.
3: Biraz ekonomi. Bakalım ne oldu ne bitti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz %37'de sabit tutuldu. Ekonomistler bu yönde bir karar bekliyorlardı. Bazı ekonomistler küçük bir artış da olabilir dediler. Onları da duydum ama büyük çoğunluk sabit kalır demişti. Ekonomistlerin söylediği gibi oldu. Açıklamada Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi.
4: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
5: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
4: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
6: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
3: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın yapılacak sayın seyirciler. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin yarın emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul yetim aylığı da zam farklarıyla birlikte ödenecek.

0: Şimdi geldik üniversite meselesine, tercih konusuna. Üniversite tercih dönemi yaklaştı. Ayın 29'unda başlıyor yanılmıyorsam. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylara bölüm seçmede yardımcı olacak bir araştırma yayımlandı. Buna göre en yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan bölüm pilotaj oldu. Bunlar çok önemli. Özellikle YÖK Başkanı bu yeni bölümler, daha doğrusu bizim yayınlayacağımız o programa, oradaki bilgilendirmeye bakın. Onları dikkate alın gelecek meslekler açısından dedi. Tıpsa istihdam oranı en yüksek bölüm olarak öne çıktı. Bu konuda bir sürpriz yok. Ama pilotaj konusu biraz sürpriz.
1: Ortalama aylık kazancı en yüksek bölüm pilotaj. En yüksek istihdam oranına sahip bölümse tıp oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alan verileri incelendi. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği takip etti. En yüksek istihdam sağlayan bölümse %95,5'la tıp oldu. Lisans mezunları arasında yüksek istihdam oranı sağlayan diğer bölümlerse özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği ile hemşirelik olarak sıralandı. Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi ve marka iletişimi takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre en hızlı iş bulanlar sağlık bölümünde kaydedildi. En kısa sürede işe yerleşen bölüm 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp, özel eğitim öğretmenliği ve eczacılık izledi.
0: Şimdi bunları böyle yayınlıyor tabii YÖK. Önemli. Öğrenciler bilgileniyor ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Mesela bugün çok iyi, hemen iş bulabilirsiniz dedikleri bir bölüm 4 yıl sonra epey eski bir bölüm oluyor. Bu dünyanın hızıyla alakalı. Yani dün başka bir noktadaydık, 4 yıl sonra bambaşka bir noktada olacağız. Bugün revaçta olan bir şey hızlıca 4 yıl sonra tedavülden kalkmış olabilir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Sayın seyirciler, sürücü belgesi alımında yeni kurallar yolda. Yeni kurallar var. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacaklar. Tam sürücü değil. İyi bir sürücü olmak için adaylar denilecek onlara. Aday sürücülükte trafik kuralları daha önemli. Herkes için önemli ama onlar için çok daha önemli. Eğer o dönemde 3 kez trafik kurallarını ihlal ederlerse sürücü belgeleri iptal edilecek.
1: Aday sürücü süresi yeniden belirlendi. Sürücü belgesi iptal şartları sıralandı. Ehliyet alımında yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi. İlk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle aday sürücü belgelerinin iptal şartları da yer alıyor.
2: Aday sürücülük süresi içinde de ehliyet sahiplerinin ayrıca dikkat edeceği bazı hususlar olacak. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması durumunda sürücü belgesi iptal edilecek.
1: Sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar arasında dönüş kuralları ve yayalara ilk geçiş hakkı verilmesinin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi de yer alıyor. Aday sürücü belgesi iptali durumunda psikoteknik değerlendirme sonrası sürücü kurslarına devam edilebilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Belirlenen şartlar yerine getirildiği takdirde tekrar sürücü belgesi verilecek.
0: Şimdi bazı haberler var. O haberler mevsimliktir. Mevsimi gelince mutlaka o haber size bir şekilde ulaşır. Yaz ayları, plaj, şezlong vesaire. Yaz ayları ile birlikte en çok gündeme gelen konulardan biri hiç şüphesiz plajlarla ilgili tartışma. Yargıtay emsal bir karara imza attı sayın seyirciler. Şezlong kiralamadığı için halka açık sahilden uzaklaştırılmak istenen bir vatandaşa yönelik davranışı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu olarak değerlendirdi. Yani vatandaş sahile gitti, denize girecek. Orada çeşitli şezlonglar sıralanmış, dizilmiş ve onları kiralaması isteniyor. Yoksa orada denize giremeyeceği söyleniyor kendisine. İşte denildi ki böyle bir şeyi kimse yapamaz. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlemiş olur. Bakın emsal karar daha ne diyor?
1: Yaz aylarında en çok tartışılan konulardan birisi şezlong kiralamayan vatandaş plaja girebilir mi? Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Davaya konu olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altın Kum plajında yaşandı. İki çocuğuyla birlikte denize girmek isteyen bir doktor halka açık kumsalda havlusunu serdi. Plaj işletmesi çalışanları şezlong kiralamadığı gerekçesiyle kayalık bölgeye gitmesi gerektiğini söyledi. Tartışma başladı. Plaj sorumlusu vatandaşa seni de eşyalarını da denize atarım, doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun diye tehditte bulundu. Denize girmek isteyen doktor işletmeden şikayetçi oldu. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada işletme sahibi azmettiren olarak plaj sorumlusu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Cezalar onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onamaya itiraz etti. Olayın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmadığını ileri sürdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu başsavcılığın itirazını reddetti. Mahkumiyet kararını korudu. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtildi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Şezlong işletmelerinin kamuya açık kıyıları kendi özel alanları gibi kullanamayacağının altı çizildi.
0: Seni de eşyalarını da denize atarım demiş. Doktor olmuşsun ama hiçbir şeyden haberin yok diye de eklemiş. Tabii arkadaş kendini Zeus'un torunu zannediyor. Yani bütün o Ege sahilleri iyi balıklardan herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Yani denizin kenarına gelince bir ücret istiyorlar. Yakında iç taraflara doğru da. Ama emsal karar ortada. Bir şekilde direnin ve hakkınızı arayın. Hukuk yoluyla hemen etraftaki güvenlik güçleriyle mutlaka hakkınızı arayın. Sayın seyirciler, dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgası can kayıplarına neden oldu. Fransa'da 5000'den fazla ölüm görüldüğü açıklanırken Japonya'da 450'den fazla insan hastaneye gitti.
3: Dünyadaki aşırı sıcak hava dalgası can alıyor. Fransa'da binlerce ölüm kaydedilirken Tokyo'da yüzlerce kişi hastanelik oldu. Fransa'da 17 Haziran 2 Temmuz arasında 5764'ten fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. Sayı Fransa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 sıcak hava dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm oranı oldu. Ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü. Ölümlerin yarısı yalnızca 25-27 Haziran arasındaki 3 günde kaydedildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Valencia bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye, ülkenin güneydoğusundaki bölgelerde ise 44 dereceye çıktığı belirtildi. Bu bölgeler için sıra dışı tehlike ve en üst seviyedeki kırmızı sıcaklık uyarısı yapıldı. Japonya'nın başkenti de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Yetkililer afet uyarısı yaparken Tokyo'da yüzlerce kişi sıcaklıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Halka bol sıvı tüketme ve klima kullanma çağrısı yaptı. Aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen insan buzdolabı ise gündeme oturdu. Buzdolabına benzeyen kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede sabit tutuluyor. Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Fiyatı yaklaşık 430 bin Türk lirası. Çalışanlar için üretilen ürünün özellikle inşaat sahaları, fabrikalar ve açık hava etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.
0: Eski Kapadokyalılar gibi yeniden yeraltı şehirleri inşa edeceğiz. Durum oraya doğru gidiyor. Sayın seyirciler, milli sporcu Şahika Ercümen Antalya'da

0: düzenlenen serbest dalış ve açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinci oldu.
1: Denizin metrelerce dibine daldı. 68 metreyle Türkiye şampiyonu oldu.
2: Türkiye şampiyonasının ilk gününü şampiyonlukla kapatıyoruz.
1: Serbest dalış, deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Pazar gününe kadar sürecek şampiyonada sporcular derece yapabilmek için kıyasıya yarışıyor. Yarışmaya katılan Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı şampiyonluğu getirdi.
3: Şahika Ercümen. Sarı kart.
4: Bravo bebeğim. Süpersin.
2: En büyük hedefim bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Şampiyonaya katılan sporcular serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.
0: Habertürk'te ana haberde kısa bir ara.

Ana haber bu akşam bu kadar, bitti. Şimdi Kerem Kırçuval gelecek. Sevgili dostum Kerem Kırçuval HT Gündem'le Habertürk'te olacak. Gerçekten hararetli ve heyecanlı.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sabahtürk gündemle yanınızdayız. Memleketin gündeminin başında CHP var, yeni parti var. Artık CHP bölündü, bölünüyor mu, bölünecek mi demekten ziyade CHP bölündü diyebiliriz. Ardı ardına toplantılar, hani yanlış bir teşbih de olabilir ama mazur görün, ikna odaları sanki. Gidenler, gitmeyenler, konumlananlar, kurucu olmak isteyenler, olmak istemeyenler, baba ocağını terk etmek, etmemek, CHP'de kalmak mı zor, gitmek mi zor, çok soru var. Siyasetin finansmanı var. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama yine gündemi değiştirecek önemde, önemli bir açıklama, CHP'nin aldığı hazine yardımına ilişkin. O arada Ahbap soruşturması devam ediyor. Ünlü isimler ifadeye çağrılıyor. İfade verenler pişmanlıklarını dile getiriyorlar. O işte bambaşka bir yola evrilmiş görünüyor. Stüdyomuzda Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı. Merve Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Birazdan Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, o da aramız olacak. Ve Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi. Bugün Beşiktaş'ımızın maçı var. Trafik bir berbat. O nedenle bir gecikme yaşıyoruz. Ankara'da da Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör. Nasuhi Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, yani merhabalar.
0: Ve meslektaşım Gürbüz Evren, gazeteci. Gürbüz Evren, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: İsterseniz yeni partiyle ilgili son dakika kulislerine geçmeden önce Devlet Bahçeli ile başlayacağım diyeceğim ama yönetmeni duyuruyor. Önce bir reklama gidelim, kimsenin sözünü kesmeyelim diyor. Bir reklama gidelim, kısa bir reklam. Reklamdan sonra kesintisiz devam edelim Habertürk gündemle.

Habertürk gündeme başlıyoruz. Görüyorsunuz CHP bölündü diyebiliriz. Önemli toplantılar var. Bugün grup, kapalı grup toplantısı yapıyordu Özgür Özel ve arkadaşları. O da aslında bir tuhaf. Hani CHP'den istifa etmeden CHP grubu basına kapalı toplantı duyurusu bile bana ilginç geliyor. Grup başkanı sıfatıyla yeni parti kuracağını CHP grup başkanı olarak meclis grubunda açıklıyor. Neyse, onlar bir yana, o tartışmalar, birazdan konuşuruz onları. Saat 23'te tekrar kurucu olmak isteyen milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor Özgür Özel'in. Bir sıkıntı mı var, yok mu, onları kıymetli konuklarımla tartışacağız. Ama açılışta söylediğim gibi bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış çok önemli. Öteden beri siyasetin finansmanı tartışıyoruz. Siyaset nasıl finanse edilmeli? Siyasete, siyasi partilere hazine yardımı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Siyasi partilere hazine yardımı yapılmazsa siyasi partiler kaynak bulmak için başka alanlara kayar mı? Bu çok tartışma konusu. Hikayenin başı da aslında eskiden AK Parti'nin ilk döneminde de geçerliydi ama eskiden meclise grup kuran partiler hazine yardımı almaya hak kazanırdı. Ancak Erkan Mumcu ve arkadaşları AK Parti'den koptuktan sonra grup kurdular. Sonra yasa değişti. Hazine yardımı seçime bağlandı. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel ve arkadaşları ana muhalefet partisi bile olsa mevcut yasalara göre hazine yardımı alamıyor. Hazine yardımı nasıl alacaklar? Seçime girmeleri gerekiyor. En az %3 oy almaları gerekiyor mevcut kanun gereği. İsterseniz Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım.

0: Sizin örnek, sizi böyle alabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Merve Hanım, sizi de alayım isterseniz. Evet. Bu arada Çağatay Bey, geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Kusura bakmayın, Beşiktaş maçı.
0: Beşiktaş'ımızın sebebiyle... maçı olduğu için, evet, çok kızamıyoruz kimseye.
2: Beşiktaş'a başarılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Diyor ki Bahçeli, madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır. Aslında tartışmak istediğimiz meselelerden bir tanesi de buydu, yani siyasetin finansmanı. Bahçeli bu çıkışını ne yapmak istiyor? Çünkü gelen cevapları da birazdan ekrana getireceğim. İyi Parti deneyimini yaşadık, MHP'den kopmalar. Ne dersiniz? Herkesin aklında bir soru vardı. Özel ve arkadaşları bunu nasıl finanse edecekler?
1: Bu bana kalırsa aslında mantıklı, Bahçeli'nin söylediği. Çünkü gerçekten de milletvekili oranında, temsiliyet oranında hazine desteği almak. Ama bunun için tabii ki bir yasal düzenleme yapmak gerekir. Hı. Ve bunun olmayacağına adım gibi de eminim. Bu olmayacaktır. Yani bu gerçekleşecek bir temenni değil. Rasyonel veya tartışılabilecek bir şey elbette. Fakat gerçekleşmesi imkansız. Ha, bu bana kalırsa bir siyasi mesaj olmuş oluyor. Gerçekleşmesi imkansız olduğu için. O da herhangi bir şekilde yeni partinin önüne çıkacak engeller, yargısal olarak olabilir, başka türlü olabilir vesaire. Orada ben yokum. Yani benden bilmeyin. Benim herhangi, ya bu önemli konu tamamen siyasi
0: yani özgür tartışıldığı özgür destek için mesajı bu.
1: Destek diyemeyiz ama köstek değil. Hı hı. Destek olmasa da köstek değilim veya adres ben değilim gibi bir siyasi çıkış olmuş oluyor. Ama yani tabii ki ertesi gün biz Sayın Bahçeli'den sert bir açıklama da Özgür Özel'e karşı duyabiliriz. Evet. O hakkı baki. Fakat yeni parti bir herhangi bir şekilde yeni bir parti olarak hayatına başlayacak. Benden bir şey bilmeyin veya MHP'den bir engel yok.
0: Mesajını okuyorsunuz. Ne dersiniz? Çünkü Bahçeli bu sürecin başına dedi ki CHP bölünmemeli. Yani akıllarını başına alsınlar, otursunlar, konuşsunlar, anlaşsınlar dedi. Şimdi kabullenmiş de görünüyor yeni parti, bir gerçek. Kurulacağını grup kürsüsünden Özgür Özel dile getirdi. Bahçeli'den böyle bir çıkış herkesi şaşırttı. Ne dersiniz?
3: Evet, Bahçeli aslında şaşırtıcı çıkışlarıyla tanıdığımız bir lider. O yüzden şaşırtmıyor, evet, diyebilirim. Şöyle, butlan kararından beri aslında yapıcı açıklamaları, evet, oldu. Yani başlangıçta evet CHP bölünmesin dedi ama kriz hızlı şekilde aşılsın. Günün sonunda bu iş aslında Türkiye'de siyaseti etkiliyor dedi. Bunu sadece bir muhalefette bölünme olarak değil de hani ülkenin geleceğini de etkileyecek alanlar olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı, evet, sonuçta. Ama tabii parti yardımı meselesinde bu çıkış dikkat çekici. Günün sonunda siyasetin finansmanı sorusu en önemli konulardan bir tanesi. Yeni bir parti kuruluyorsa bu nasıl finanse edilecek?
0: Ve biz bunu şeffaf olarak görecek miyiz?
3: Tabii maliyetler çok yüksek. Yani üye aidatları, halk bağışı vesaire dersiniz ama orası grilleşebilecek bir alan. Ve açıkçası biz birkaç yıldır bunu konuşuyoruz, evet, zaten. Yani farklı farklı davalar üzerinden konuştuğumuz konu aslında bu. Günün sonunda şu geliyor, yakın mesela siz Erkan Mumcu örneğini verdiniz ama yakın örnek, en yakın İyi Parti'den dahi yakın örnek son şeyde aslında seçimde 2023 seçiminden hemen sonra Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin CHP'den aday olanları, evet, ayrıldılar ve 39-40 milletvekili bir grup kurdular. Evet. Ve aslında partinin 1/5'iydi, az da bir rakam değildi, 1/4'üne yakın, 1/5'inden, evet, fazla bir rakamdı. Yani onların tabii böyle bir talebi olmadı çünkü biraz kiralık koltuk şeklinde girmişlerdi ama günün sonunda tabelanın parayı tuttuğunu, yani paranın tüzel kişiliğe gittiğini bugüne kadar gördük. Şimdi burada evet bir çoğulcu davranış olarak Devlet Bahçeli'nin söylediği mantıklı bugünkü baktığımız tabloda.
0: Madem etik CHP, olanı diyor zaten.
3: Evet, madem CHP ayrılıyor bugün bunu yapabiliriz ama yani bu yasa değişiklikleri böyle yani müstesna tek örneklere özel yapılmıyor. Bu yarın öbür gün kötüye kullanılır mı? Yarın öbür gün 20 kişi ayrılıp madem hazine yardımı da alabiliyoruz. Büyük partilerin içerisinden, tabii, bahsediyoruz. 20 kişi ayrılalım, işte 15 kişi ayrılalım ve işte.
0: Örnekleri var geçmişte.
3: Evet var, bu olabilir.

0: mi? O yüzden...
1: Hatta eskiden grupta değil de 3 milletvekili bir araya gelince para alıyorlardı. Nasıl bilir? Tabii. Yani sonra gruba çıkardılar onu.
0: Evet.
1: Kötüye kullanıldığı
0: yani
1: da oldu.
0: Yani tam da bu yüzden biraz da dikkatli de olmak gerekiyor elbette. Evet. Yani günün sonunda şuna oynadığını görüyoruz. Ayrılmayı planlayanların en azından ana muhalefet olabilecek bir rakamla, bir milletvekili sayısıyla ayrılmak istiyorlar. Seçime daha az bir zaman kaldı ve bunu da tolere edebileceklerini düşünüyorlar herhalde her halükarda. Çünkü Murat Emir'in açıklaması da böyle hemen böyle işte Devlet Bahçeli böyle söylediyse hızlıca üzerine atlayalım şeklinde değil. Yani yasa evet. olarak şu anda mümkün değil. Çok ciddiyseniz bir şeyler yapın o zaman görelim, somut bir şey görelim şeklinde. Ha olursa konuşulur ama bunun... suistimal edilme ihtimali de tüm çevrelerce. Bunu sadece iktidar tarafı değil, muhalefet tarafı da değerlendirecektir diye
1: biz
0: düşünüyorum.
1: Biz bir projeksiyon yaptık Bahçeli'nin sözlerinden. Ali onu ekrana getirelim. 95 milletvekilinden söz ediliyor. Şimdi eğer Bahçeli'nin dediği gerçekleşirse 95 milletvekili de CHP'den ayrılıp yeni partiye katılırsa ha özür dilerim uyarıyor Ali 94 %69.63 oluyor oransal olarak CHP içinden. Bu kez CHP'den daha çok hazine yardımı almış oluyorlar. 1 milyar 263 milyon 777
0: bu 94 mi? Vekilin ayrılması durumunda mı?
1: Evet 94 vekil
0: yüksek
1: eğer
0: iyimser bir
1: evet,
0: senaryo.
1: CHP'ye 551 milyon lira para kalıyor.
2: Zaten 89 ayrılıyor şimdi yani.
1: Ya rakamlar çok farklı. Gün içinde 89 oldu, 88 oldu, 91 oldu, 94 diyen oldu. 95'e kadar çıktı.
2: Evet, bu akşam netleşti.
1: Bu akşam.
2: Zaten yarın büyük ihtimalle dilekçesi verilecek onun için.
1: Bu rakamlar biliyorsunuz seçim döneminde de ikiye katlanıyor. Ya yani bu yıllık.
0: Evet, bu her yıl olan bir de seçim evet. yılı.
3: Üçe katlanıyor.
1: Üçe katlanıyor.
3: Genel seçimde 3, yerel seçimde 2.
1: İkiye katlanıyor, evet. Evet. Nur Tuğba Aktay da aramıza katıldı. Nur Tuğba Aktay hoş geldiniz.
4: Kuralli'den tam, geldik yine.
1: Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından konuşuyorduk. Siz ne dersiniz? Bahçeli ne demek istedi?
4: Yani hani Sayın Bahçeli'nin açıklaması...
1: Sizi de böyle alayım.
2: Evet ben de söyleyeceğimi söyledim ben zaten.
1: Gelsin o açıklama.
4: Otursaydım değil mi? Ya tabii...
1: Yani herkesi şaşırtan bir açıklama. Çünkü hı-hı. az önce... Merve'ye de Sezin'e de sormuştum. En başta dedi ki CHP bölünmemeli Sayın Bahçeli. Otursunlar, konuşsunlar, anlaşsınlar dedi. Şimdi de diyor ki madem ayrılıyorlar etik olan alınan hazine yardımı milletvekili sayısı oranında CHP'ye verilsin.
4: Ya tabii şimdi bugün bu açıklama yapınca birçoğu şaşırdı ama ben açıkçası şaşırmadım. Çünkü aslında Sayın Bahçeli'nin en başından itibaren her iki tarafı da iktidar çağrısı ve tarafsız bir hakem gibi her defa dile getirdi ki Habertürk ekranlarında. Bu açıklaması bence hani böyle yeni partiye bir destek ya da hani günlük siyasetin böyle alışılagelmiş polemiklerine çok daha farklı. Sayın Bahçeli burada aslında temsil adalet ve etiği buradan bahsediyor. Şimdi biz günlerdir hani ben bugünkü köşe yazımda da onu dile getirdim. Yani en çok konuşulan bir siyasi parti elbette kurulabilir farklı bir harekette ama böylesi büyük bir yapının böyle bir teşkilatlanmanın bir siyasi partinin devlet desteği almadan hangi desteklerle, hangi finansal kaynağı nereden belli olmayan ya da kimlerden geleceği belli olmayan bir yapının yerine meşru bir şekilde.
1: Çünkü hazine yardımı daha elbette. Açık söylemek gerekirse
4: millet
1: Anayasa Mahkemesi'ne hesaplar gidiyor. Elbette. Orada kalem kalem bu parayı nasıl harcadınız, neye harcadınız görebiliyoruz. Eğer hazine yardımı dışında partiler finanse edilirse sözünü ettiğiniz şey nereden, nasıl ve kimler?
4: Tam da bu aslında. Yani ben bugün hani sordum birkaç kaynağıma tabii ki isimlerini vermiyorum ama burada mesele şey bu hazine yardımının partilere yalnızca tüzel kişilikler olduğu için verilmediğini bile tabii ki yine söylediler. Bunun arkasındaki temel mantığın özellikle bunu vurgulamak isterim. Hukuk terimi olduğu için notlarımdan evet. destek alıyorum kusura bakmayın. O partinin temsil ettiği toplumsal iradedir diyorlar. Ve milli iradenin dondurulmuş bir fotoğraf değil... yaşayan bir dinamik süreç olduğunu söylüyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dondurulmuş fotoğraftan kasıt şu. Yani hala bir milletvekili blok olarak milletin reyleriyle geçiyorsa başka bir yere mevcut partinin şu an ona tanımlanan şeyi hazineden yardımı etik olarak doğru değil. Ama bunu yasal olarak da zaten yani.

0: geçme. Yani hani şu an yasal olarak bunu burada Sayın Bahçeli bir yasa koyucu ya da bir karar verici olarak değil, buradaki etik değeri anlatmış. Buradaki çıkarım da bence şu, yani dediğim gibi nereden bu siyasetin finansmanı nereden gelecek? Yani aslında ana sebep bu. Sonradan konuşmayalım.
1: Biraz o mu ortadan kalk?
0: Çünkü bu ne olacak sonra önümüzdeki günlerde? Nereden geldi bu siyah? Çünkü yani açıkçası şimdi binanın kiralanması, birazdan Ankara ekibinden kulisleri alırız. Ankara'da şimdi binadan bahsediyor. Sadece kira finansmanından bahsediyoruz. Hani milletvekillerinin destekleriyle olabilecek ya da taşıma suyla su dönmez dedikleri tabir aslında.
1: Değirmen.
0: Yani olmaz, gitmez burada. Dolayısıyla Kerem Bey, hani bunu ve maalesef Türk yani siyaseti...
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki ileride tartışacağımızı şimdi tartışalım. İleride biz bu soruları soracağımıza... Şimdiden finansmanın kaynağı belli olsun, yeni şeyler, kavgalar çıkmasın.
0: Kesinlikle. Yani bir de yani dediğimiz gibi, eğer temsil değişiyorsa burada, yani onları aslında tabii ki etik olarak birçok farklılıklar. Yani oraya girersek bu davranış da sonuçta CHP'den ayrılma, orada da birazcık farklılıklar var. Yani CHP'ye oy veriyor seçmen ama siz CHP'den ayrılıyorsunuz, başka bir siyasi parti kuruyorsunuz. Yani etik arasak çok fazlaca, ama Sayın Bahçeli'nin özellikle vurguladığı tam da böyle siyasi partilerin yeniden kuruluşunda. Çünkü kendisi bu konuda çok tecrübeli Kerem Bey. Yani bu sular maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin altından çok aktı. Ve Sayın Bahçeli tabiri caizse çok hançer yedi bu konularda, çok tecrübeli. Burada bir taraf tutmak değil, bu zamanı, bu tarihleri tanıklık ettiği için bunları sanıyorum. Ve farkındaysanız Sayın Bahçeli'nin son yıllarda bütün meclis söylemleri hiçbir şekilde bariyer ören, bölücü, ayrıştırıcı bir dil değil. Hangi siyasi parti olursa olsun, bu Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopanlar için de hep davet eden. Çünkü içinden geçtiğimiz terörsüz Türkiye sürecinin bir birlik iç cephe tahkimatı olarak adlandırdığı süreçte meselenin iç siyasette de birleşmeden geçtiğini düşünüyor. Dolayısıyla buradaki hadise, işte Özgür Özel'e destek veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. En başta yani farkındaysanız şey, önceki gün son veda konuşmasında Özgür Özel ne dedi? İşte derin devletten bana mesajlar geliyor, müesses nizamdan. İşte orada ayrı bir tartışılır da, yani Özgür Özel'in derin devlet diye tanımladığı kişi kim? Yani hani Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtul, partiyi sana verelim. Hani bu aslında bunu kim dediyse o kadar doğru demiş ki, siz bir genel başkansınız. Sizin kendi iradeniz, kendi aklınız, kendi liderliğiniz inşa etmişsiniz. Madem Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir karşılığınız var, siyasi meşruiyetinizi inşa etmişsiniz, emek vermişsiniz, kalın o siyasi partide. Bırakın Cumhurbaşkanlığı, genel başkanlığı, bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanı olursunuz. Biraz sabır ve emek işidir siyasi parti işleri, biliyorsunuz.
1: Peki.
0: Siyaset.
1: Peki. Gürbüz Evren, size sorayım. Siyasetin finansmanını hakikaten uzun uzun konuşmak gerekir ama siz nasıl karşıladınız bu açıklamayı? Şöyle bir hatırlatmada da bulunarak sorayım. Özgür Özel ve arkadaşları söylemlerinde şunu söylüyorlar. Evet, zor bir sürece girdik. İşte bağışlarla, aidatlarla bu işin altından kalkmaya çalışacağız. Ama dikkat çekilen bir şey var. Türkiye'de en pahalı işlerden bir tanesi siyaset yapmak. Bilmiyorum, seçim dönemlerini hatırlarsınız. Aday adaylarını soyup soğana çeviren şarkı bestecileri ortaya çıkar, fotoğrafçılar ortaya çıkar, terziler bile ortaya çıkar. Siyasi parti bambaşka bir noktada. Siz ne dersiniz Gürbüz Hocam?
2: Teşekkür ediyorum size, değerli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Tabii Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son durumuna ilişkin daha önce de bir açıklama yapmıştı. Hatırlayalım, mutlak butlan kararı çıktığında bu konu tartışılırken Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de siyasetteki yerini, siyasi tarihteki yerini, kurucu parti olma özelliğini ve birçok özelliğini daha doğrusu vurgulayarak, dile getirerek CHP'nin Türkiye siyaseti açısından nedenli olmazsa olmaz bir parti olduğunu dile getirmişti ve demişti ki benim temennim Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de, yani kuruluş yıl dönümünde kurultayını yapar. Böyle bir temennide bulunmuştu, hatırlayalım. 9 Eylül'ü işaret etmişti. Şimdi o da bir temenniydi. O da yine iyi niyetle yapılmış bir açıklamaydı. Bu da aynı şekilde ben bunun bir temenni olduğunu, iyi bir temenni olduğunu düşünüyorum. Ve Sayın Devlet Bahçeli de en az bizim kadar biliyor ki mevcut yasalar çerçevesinde ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan, kurulan yeni bir partiye

0: herhangi bir ödeneğin verilmesi mümkün değil. Bunu ancak yeni bir yasa çıkartılırsa, yasal değişiklik yapılırsa, bu mecliste partiler arasında görüşülür, böyle bir karara varılırsa, bundan sonra da yeni kurulacak, kopup bir partiden kopup yeni kurulacak partiler için bir finansman kaynağı olabilir. Sayın Bahçeli evet bu açıklamayı dediğim gibi iyi bir temenni olarak yaptı ama yanılmıyorsam grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in yaptığı bir açıklama.
1: Birazdan onları
0: vardı.
1: Ekrana getireceğim.
0: Evet, evet. Yani orada ben verilen yanıtın çok sert olduğunu düşünüyorum. Yani etik değerlere dikkat çekti. Sayın Bahçeli'nin daha önce etik değerlere dikkat etmesi gerektiğini.
1: İsterseniz yani madem bu konuyu açtınız, gelsin ekrana. Taraflar ne diyor? İki taraf var. Özgür Özel cephesi. Bahçeli'nin sözlerine. Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Biz elbette ki Hazine'den hak ettiğimiz yardım almayı isteriz ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Bir de diğer cepheye bakalım. Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu cephesi. O da bir tweet attı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin etik uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşım neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz? Buyurun Gürbüz Bey.
0: Evet, yani konu iş para olduğu zaman tartışma büyür. İş, hele siyasette para olduğu zaman tartışma ve konuya katılıp, konuşmaya katılıp görüş bildiren çok olur. Dolayısıyla ortaya çok böyle giderek sertleşen bir üslup ve bir türlü bitmeyecekmiş gibi gözüken bir konu olarak önümüzde durur. Ama ben bütün bu gelişmeleri şuna bağlıyorum. Daha başından beri geçtiğimiz gün daha salı gününden itibaren Sayın Özel'in yeni partiyi açıklamasıyla birlikte hatta öncesinde başlayan ve giderek büyüyüp devam edecek olan parayı nereden buldular? Parayı nereden buluyorsunuz? Hangi parayla yapıyorsunuz? Gibi bir takım soruları muhatap olacaklarını hepimiz öngörmüştük gerçi ama bunun daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü siyasi partilerin finansmanı konusunda hele bir yeni bir parti kurduysanız o yeni partiyi kurma sürecinde bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Memleket Partisi'ni kurduğumuzda kurucular arasındaydım. Bize o zaman şunu demişlerdi ya saraydan para aldı bunlar. Nereden buldunuz da parayı Memleket Partisi'ni kurdunuz? Siz saraydan para alıyorsunuz gibi hemen her gün sosyal medyada bilinç kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştık. Halbuki elimizdeki 3 kuruşu 5 kuruşu da o partiyi ayakta tutabilmek için kapanan partiyi daha sonra kapanacak partiyi ayakta tutabilmek için harcamıştık. O genel merkezi, çalışanları nasıl kirayı öderiz, elektrik su parasını öderiz, çalışanların maaşını öderiz derken, onların sigortalarını öderiz derken öyle bir noktaya geldik ki gerek partiden ayrılanlarla birlikte hatta var olan bir otobüs ve sürekli bozuluyor, onu sanayiye götürüp tamir edecek parayı bile bulamıyorsunuz ama aynı anda da saraydan para alıyorlar iddiası hiç bitmeden devam etmişti. Bunu herkes söylüyor. Şimdi evet. Bugün aynı şey yeni partinin de başına gelecektir. Onlara saraydan para aldı demeyeceklerdir. Başka bir takım odaklardan bahsedeceklerdir. Hangi odaklar olduğunu zamanla herkes bir şeyler mutlaka ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla biz bu tartışmayı, bugün başlayan tartışmayı önümüzdeki günlerde daha yoğun yapacağız. Ama ben geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Özgür Bey'in ekibinden bir arkadaşımla konuşurken bu finansman meselesini ayrıntılarıyla değerlendirmiştik. Şöyle de bir beklentileri vardı onların. Önümüzdeki süreçte yeni partiye yaklaşık 1,5 milyon civarında üye katılmasını bekliyoruz. Üye yapmayı bekliyoruz. 1,5 milyon üyenin aidatları da bizim için çok önemlidir. Milletvekillerinin maaşlarının yarısı da kesinti olarak parti finansmanına gidecektir. Bütün bunları düşündüğümüzde acaba bu aidatlar milletvekillerinin maaşları

0: kuruluşlarının kesintileri vesaire bunlar yeter mi dediğimizde elbette ki yetmeyecektir. Çok ciddi sıkıntılar da çıkabilir. Yeni olduğu için, yeni bir başlangıç olduğu için şu anda bunlar çok konuşulmuyor olabilir. Ama bugün bir gelişme olmuştu. Onu artık bazı arkadaşlar sosyal medyada da yazmışlar, yazılmaz diye düşünüyordum ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arasında mecliste bir hesap var. Maaşlardan aidat olarak oraya kesiliyor 135 milletvekilinin de. Bugün Özgür Bey'in ekibi bütün bu şeyleri, paraları milletvekillerine, birikmiş paraları milletvekillerine eşit olarak gönderilmesi talebiyle şey göndermiş, bir mesaj göndermiş milletvekillerine, evet. Ve IBAN gönderin, şeylerinizi gönderin diye. Bir son şey daha söyleyeyim. Az önce sözü geçmişti. Bugünkü grup toplantısı. Grup toplantısında çok fazla katılım olmadığı için kısa sürmüş. Bazı milletvekilleri kendi bölgelerinde oldukları için, yetişemedikleri için gelmemişler. Yaklaşık 14-15 dakika süren bir toplantı olmuş ama daha geniş bir katılımla bu akşam bu 20'si. Toplantıyı devam ettireceklermiş. Bu yönde de bir bilgi var, onu da aktarmak istedim.
1: Peki. Evet. Geleceğim size. Tamam. Size tabii, zaten tabii. Meselenin akademik kısmını soracağım. Nasuh Güngör'e gideyim. Nasuh Güngör, polisler der ya, ya parayı ya kadını takip et. Mesele oraya gelmeden.
2: Bizleri. Kadınlar olarak burada tarihi 3 tane kadın konuk var, ne kadar saçma.
1: Ben demiyorum.
2: Yok, size değil ama yani çok yanlış.
1: Ama polisler öyle yakalıyoruz diyorlar.
2: Evet, çok kötü bir benzetme. Bir daha inşallah kullanmasınlar. Buradan emniyet mensuplarımıza söyleyelim.
1: Nur Tuba Aktay'ı duydun sayın polis teşkilatı.
2: Parayı takip etsinler.
1: Sadece parayı takip etsinler. Bu para meselesi konusu hakikaten çok tartışılacağı benziyor. Hali hazırda bir yardım kuruluşu adı altında kurulan Ahbap meselesi de konuşulurken işte üye aidatları, yardımlar, bağışlar vesaire Nur Tuba da dikkat çekti. İleride tartışacağımıza şimdi tartışalım. Devlet Bahçeli'nin kastettiği şey o. Etik olan budur. Bu parayı yeni partiye verilsin diyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu para meselesine gelmesini işin?
3: Şimdi Sayın Bahçeli'nin çok değerli ve sürpriz çıkışları var. Hatta Merve Şebnem'in söylediği gibi o kadar sürpriz çıkışlarına alıştık ki artık o bizim açımızdan sürpriz olmuyor. Ama ben mevcut düzenlemenin daha doğru ve temsile daha uygun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mevcut düzenlemenin devamından yanayım, onu net olarak söyleyeyim. Yani şimdi canınız sıkılmış parti kuracaksınız veya canınız istemiş veya ideolojik olarak bir anda aydınlanmış veya kararmışsınız, o herkesin kendi bakışına göre değişir. Ben şu grubu alacağım, buradan gideceğim ama ben giderken kendi milletvekili sayım kadar da hazine yardımından hak ediyorum. Yani bu olabilecek iş değil. Bunun daha önceden yapılmış olması da ona meşruiyet sağlamıyor. Bugün önünün kesilmiş olması doğrudur. Buradaki temel argüman şuysa zaten bunun tartışılması lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri ayrılıyor değil mi? Bunlar niçin gelmişlerdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Neden milletvekili seçildiler? Millet iradesi onları öncelikle milletvekili olmak için, aynı zamanda da iktidar olmak için seçmişti. Ne zaman? 2023 14 Mayıs tarihinde. Evet. Gecede bu belli olmuştu. Şimdi bu milletvekilleri yaptıkları her hareketin kendilerini seçen seçmen tarafından desteklendiği kanaati ise siyaset böyle bir şey değil. Dolayısıyla burada siyasetçiyle seçmen arasındaki bağı da doğru tarif etmek lazım. Ve dolayısıyla böyle bir hazine yardımı meselesi bence milli iradenin tecellisi anlamında doğru değil. Mevcut hali doğrudur. Kimsenin babasının parası değildir. Böyle bir yaklaşım. Şimdi diğer konu aslında sevgili Gürbüz Hoca'nın söylediği nokta, Sevda Erdan Kılıç, İzmir milletvekili bir sosyal medya mesajıyla paylaştı durumu. Şimdi bu mesaja gelmeden bir şey söylemek istiyorum. Hanımefendiler, daha doğrusu Tuğba Hanım kadın takibi meselesine itiraz etti haklı olarak da. Ya bizde erkek kadın fark etmeksizin bir şey var. Biz ayrılmayı bilmiyoruz. Yani beceremiyoruz bu ayrılma işlerini. Eskiden şöyle bir şey vardı, buyurun, bazı geleneksel aile, buyurun, yapılarında.
1: Nur Tuğba Hanım.
3: Çocuklar evlendi. Yani çocuklar evlendi.
1: Niye kadına geldi?
3: Pardon.
2: Karşıyız.
3: Yine geldi. Evet, yine geldi. Evet. Kadına.
2: Kadınların böyle nahoş yok, ben örneklere sizinle... dahil edilmesinden, bir araç sallaştırılmasından, metalaştırılmasından...
1: Nasıl Hüngül Göz, sizi hedef göstermeye çalışsa...
2: Hayır, estağfurullah. Yani yıllarca maalesef bu kadın nedir, yok. Bu kadınlardan çektikleri bu anlamda
1: daha
2: tabii ki...
1: Daha tartışmayan Merve katılmadı. Yani hayır, ben katılmadan...
2: Hayır, böyle nahoş bir örnek olur, içinde işte kadın gibi araba kullanıyor, kadın gibi konuşuyor, kadın gibi... Ya kadınlar...
3: Doğru.
2: Keşke kadınların tırnağı kadar olsalar...

0: hele bir anne kadar annenin yapabildiklerini bir erkek acaba yapabilirim. 24 saat çalışıyoruz. O yüzden kadınlara laf yok. Karakter başka bir şey. Karakteri karışamam tamam. da.
1: Son söylediğiniz hariç hepsinde sizinle hemfikirim. Kimin ne kadar neyi yapacağı meselesi bana göre yaratılıştan paylaşılmış bir şey. Onu bambaşka bir gün konuşalım. Şimdi ama aslında Sevda Erden Kılıç'ın paylaştığı, hani söylüyordum yarım kaldı. Eskiden daha geleneksel ev yapılarında çocuklar evlendiklerinde bir süre anne babanın yanında kalırlardı. Stajyer evli gibi olurlardı filan. Onların ayrılığı problem olurdu gittikleri zaman. Ya nasıl gittiler daha erken? Ben daha kahve yapmasını öğretemedim. Gelin tepsi tutamıyor filan tartışmalarıyla devam ederdi. Sonrasında ayrılıklarda da evdeki yatak odasındaki perdeyi kim alacak, salondakini kim götürecek kavgası da dahil, biz bu işleri beceremiyoruz toplumsal olarak. Şimdi Allah aşkına şuna ne dersiniz? Yani partinin grubunda bir hesap var. Oradan milletvekili maaşlarından kesilen aidatlarla oluşmuş bir bütçe var.
2: Ya grup masrafları karşılansın diye.
1: Evet. Ya milletvekillerini arıyorlar, IBAN banka bilgilerini istiyorlar, sizlere tekrar paylaştıracağız diye. Ya bunun perde paylaşmaktan farkı ne? Allah'ınızı severseniz. Yani böyle bir siyasi parti yaklaşımı, ciddiyeti olabilir mi? Şimdi bunu da koydum bir kenara. Bu artık kendi bilecekleri iş. Fakat kurumsal olarak, yani siyasetin finansı meselesi bütün bu konuştuklarımızdan çok daha ciddi bir mesele. Sayın Bahçeli'nin uyarısı o anlamda çok önemli. Yani arkadaşlarımızla, özellikle hanımefendiler çok güzel biçimde altını çizdiler. Yani burada siyasetin finansının meşru alanda kalıyor olup olmamasına yönelik bir kaygıyı aslında ifade ediyor Sayın Devlet Bahçeli. Ama bunun şu anda hukuken mümkün olmadığını da hepimiz biliyoruz. Siyasetin finansıyla ilgili meselede ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bir avantajı var şu an kendi elinde tuttu. Diyor ki siyaseti siz yerel yönetimler üzerinden kirlettiniz CHP içini. Ben onları arındıracağım. O bakımdan bence bu ayrılık gayrılık sürecinde galiba buna benzer tuhaflıklar duymaya devam edeceğiz gibi geliyor bana Kerem Kırçıvan.
2: Peki, teşekkür ederim. Ne dersiniz? Evet. Yani siyasetin finansmanı her dönem nereden geliyor? Nereden buldun? Nereden buldunuz? Gürbüz Evren de söyledi. Mesela otobüs bile başa bela oluyor. Bir alt tarafı bir otobüs. Ama Türkiye'de gerçekten siyaset de pahalı bir iş. Hazine insanlar da diyor ki ben bu şeylere, sohbetlere çok tanıklık ettim. Ya devlet niye kardeşim siyasi partilere para veriyor? Evet. Onlar siyaset yapıyor. Ayrıca yanına da ekliyor. Zaten diyor siyasetten zenginleşiyorlar diyor. Bir de devletin parasını alıyorlar diyor. Tartışmanın bir böyle bir sığ tarafı da var. Bunu sığ olarak nitelendiriyorum. Ben kişisel olarak hazine yardımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani siyasetçi başkasının kollarına atılmamalı diye düşünenlerdenim. Ama benim düşüncemin burada bir önemi yok. Siz bir akademisyen olarak ne dersiniz? Siyaset nasıl finanse edilmeli? Her şeyde şeffaflık diyoruz. Burada da tam şeffaflık nasıl sağlanabilir?
3: Tabii. Tam şeffaflık denetimle aslında sağlanabilir. Bizde de zaten mevzuatta Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz. Bütün siyasi partilerin yıllık harcamalarını kontrol ediyorlar ve eğer ki orada bir usulsüzlük tespit edilirse bununla ilgili partiye uyarı veriliyor. Hatta çok ciddi usulsüzlükler varsa bu parti kapatmaya kadar gidebiliyor. O da biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin uhdesinde olan bir yetki. Siyasetin finansmanı konusunda, partilerin finansmanı konusunda da siyaset bilim literatüründe iki farklı yöntemimiz var. Birisi Anglo-Sakson kültüründe var olan bağışlarla, bireylerle olan, işte İngiltere, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan sistem budur. Bir de kıta Avrupa'sında özellikle Germen geleneğinde var olan, bizde olduğu gibi devlet yardımı. Bizde her ikisi de aslında karıştırıldı. Öncesinde bizde de devlet yardımı vardı. Sonrasında bizde bağışlara da siyasi partiler kanununda özellikle 2003 yılında biraz da üst limitler de konularak onlara da müsaade edildi. Şimdi buradaki mantık şu, sizin de aslında belirttiğiniz gibi Anglo-Sakson kültüründe siyasi partilere bağışlar sadece bireyler üzerinden yapılınca siyasi partilerin belirli çevrelerin etki alanına girebilme ihtimalinden biraz çekinilir. O yüzden denir ki siyasi partileri dediğiniz gibi zengin insanların çok fazla miktarda bağış yapabilecek yani olan grupların, kontrolüne geçmesini engellemek amacıyla onlara devletin, milletin vermiş olduğu vergilerden belirli bir miktarı siyasi partilere, bunun da belirli kuralları var.
2: Tabii, tabii.
3: Bu şekilde verelim ki onları iş insanlarına, zengin insanlara muhtaç bırakmayalım mantığıdır biraz. Bu,
4: ama şunu da ekleyelim, yani son yani 2008'de Obama'nın kampanyasıydı vesaireydi, sonra Bernie Sanders'dı, mikro bağışlar çıktı. Yani dolayısıyla orada da
2: bu kişisel...

0: bağışların büyük bağışlar olması değil, çok ufak bağışlarla evet. Bu sefer halkın desteği halkın gibi. Desteği. Onun için sadece tabii. Öyle şey düşünülmesin. Anglo-Sakson geleneğinde büyük şirketler veya lobi grupları bağışlar yapıyor, oradan dönüyor gibi de değil.
1: Tabii ki de bu tamamen bu şekilde değil. Bizde her ikisi de zaten izin veriliyor. Bizde de mesela Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesi. Aslında o mevzuatı okumak lazım, o mevzuatı konuşmak lazım. Evet. Bizde devlet yardımları 5'te 2 oranında biliyorsun, 5000'de 2 oranında bütçenin siyasi partilere ayrılıyor ve siyasi partilerin oylarına göre o rakam dağıtılıyor. Evet. Burada tabii Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin önerisini ne katılmıyorum ben de, Nasuhi Bey gibi düşünüyorum burada. Çünkü bunun iki tane sebebi var. Birincisi seçim sistemimiz. Şimdi bizim seçim sisteminde özellikle aday belirleme yöntemlerini dikkate aldığımızda ve özellikle de 7 ve daha fazla milletvekilinin seçildiği seçim bölgelerinde seçmen davranışları milletvekili adayına göre değil de parti aidiyetine göre şekillenir. Evet. Yani şu anda mesela biz İstanbul 2. bölgedeyiz. Beşiktaş'ın da bulunduğu Şişli Beşiktaş Mecidiyeköy'ün olduğu yerdeyiz. Buranın milletvekili sayısı yanlış hatırlamıyorsam son seçimde 31'di. Şimdi burada 31 kişiyi sayabilmemiz, tanıyabilmemiz mümkün müdür? Ekranları başında bu bölgede oy kullanan vatandaşlarımız kendilerine sorsalar. Hangi parti oy verdim? Şu parti oy verdim. 3 tane milletvekilini, 4 tane milletvekilini sayabilirler mi? Çok emin değilim. Evet. Ya da işte A kişisi yerine B kişisi olsaydı muhtemelen oy verme tercihleri gene aynı olacaktı. Yani partilere verilen oylara göre bu yardımların dağıtılması bizim seçim sistemimiz sebebiyle de daha uygun bir yöntem. Evet. Palyatif çözümlerden biraz uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Merve Hanım'ın belirttiği husus çok önemli. O zaman işte bir bugünü düşünmeyelim. Yani palyatif çözümlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Bizim sistemi konuşmamız gerekiyor. İleride bunun suistimal edilmesini engellememiz gerekiyor. Düşünün ki bir siyasi parti var. Seçim dönemine doğru yaklaşıyoruz. Genel başkanla ters düşmüş, 10-15 kadar milletvekili oldu mesela. Biliyorlar ki bir daha siyasi hayatları devam etmeyecek. Çünkü aday belirleme genel başkanlardan geçiyor bizde. Geçmişte olduğu gibi ayrılırlar. Sonra da derler ki bizim 200 milletvekilimiz var toplamda. Biz de 20 kişiyiz. Şu kadar para alınmıştı. Hadi %10'unu bize verin derler. Bu çok mantıklı bir öneri değil açıkçası. Evet. Ama Müslüm Sarı'nın da vermiş olduğu cevaba benim bir hatırlatmam gerekecek. Bu da önemli bir husus mesela. İyi Parti'nin kurulma sürecinde ben yanlış hatırlamıyorsam orada da Devlet Bey'e bir haksızlık yapılmaması gerekiyor. Objektif baktığımız zaman. İyi Parti'nin kurulma sürecinde 4 milletvekili yanlış hatırlamıyorsam, hatta 3 tanesi yer almıştı orada. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmışlardı. Fakat onlar ihraç edilmişti. Şimdi istifa başka, ihraç başka. Evet. Nuri Okutan, İsmail Ok, Yusuf Hoca, Yusuf Alaçoğlu ve Sinan Ogan'dı o dönemde ihraç edilenler. Sadece bir milletvekili sonrasında Bursa milletvekili Kadir Bey yanlış hatırlamıyorsam o istifa edip İyi Parti'ye geçmişti. Dolayısıyla ihraç edilmişti onlar. İstifa etmemişlerdi. Öyle bir farklılık var Müslüm Bey'in açıklamasında. Yani orada bir Devlet Bahçeli'ye bir haksızlık yapılmamasında.
2: Ama şu, Bahçeli'ye haksızlık ama olarak bunun, değil de tarihi okumak adına evet. Yani sonuç itibariyle İyi Parti kuruldu ve az da yardım alamadı.
1: Tabii,
2: seçime girmezden
1: işte
2: önce.
1: Alamaması tabii ki de alamadı. Alamaması da ama şundan dolayı diyorum. Hani şu anda milletvekili tamam, ayrılıyor ya kendi
2: evet.
1: Şeyleriyle. O yüzden o aradaki evet. ihraç ve istifa arasındaki farklılığın altını çizmek istedim. Bir de siyasetin finansmanı konusunda yani bizde evet devlet yardımları önemli bir miktar. Fakat bunun yanı sıra şimdi özellikle tabanda tutma ihtimali olan siyasi partilerin şimdi üye aidatlarını mesela çok böyle azımsamayalım açıkçası. Çünkü şimdi 2 milyona...
2: O aidat meselesi de biraz tartışmalı. Efendim? İzin verirseniz bir araya gireyim.
1: Ha, öyle mi?
2: Aidat meselesi de biraz tartışmalı. Aidat toplamak yasalara göre...
1: Mümkün.
2: Ama müeyyidesi yok. Yani vermezseniz...
1: Evet.
2: Atıyorum.
3: Hazine mesela yardım alanların çoğu da üyelik aidatı toplamıyorlar zaten. Evet.
2: Toplamıyorlar. Hatta şöyle bir şey tartışıldığı için bunu araya girdim. İşte aidatını ödemeyenlerin seçme hakkı ya da oy kullanma hakkından alıkonulsun.
1: Aktif Anayasa üye, Mahkemesi
2: buna hayır dedi. Siyasi partiler evet. yasasına aykırı. Yani aidat meselesi de düzenli bir gelir olamıyor.
1: Ya burada
0: derneklerde her yerde.
1: Burada şöyle şimdi burada tabii yani üyelerin
2: ya aidattan altından kalkacak bir iş değil.
1: Yok sorumluluğu. Şimdi rakamlar kesinlikle. Önemli orada. Aynen. Yani teknoloji de artık gelişti. Şimdi 200 bin üye ya şimdi mesela çok değişik rakamlar var. Tabii bu rakamları zaman içerisinde göreceğiz ama 200 bin tane üyesi olsa aktif üyesi yani aidatını ödeyen aktif üyesi olsa 100 TL verse bu 200 bin üye ayda 20 milyon TL'lik bir gelir oluyor örneğin. Üst sınırda bizim 66. maddede bağışlarda bir kişinin yapabileceği en üst sınır

0: nedir? Kanunda 2000 TL olarak yazar. Hatta eski parayla yazar. 2 milyar TL. Bu 2000 TL 2003 rakamıdır. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yıllara göre yaptığı değerleme oranlarına göre hesapladığımız zaman bugün itibariyle benim hesaplamalarıma göre yaklaşık 85 bin TL bir kişi bağışta bulunabilir mesela bir siyasi partiye. Aynı ya da nakdi olarak yardımlar yapılabilir. Milletvekili aidatlarıyla ilgili Gürbüz Bey'in söylediği husus orada bir itirazım var. Yarısı milletvekili maaşlarının yarısını almak pek mümkün değil. Çünkü orada da yine siyasi partiler kanunu der ki toplanacak olan aidat yıllık tutarı milletvekillerinin bir ayda almış olduğu maaşın bir aylık maaşın net tutarını geçemezlerler. Örneğin şu anda milletvekillerinin ne kadar geçiyor bilmiyorum ama 300 bin TL geçiyorsa net aylık bir yıl boyunca sizin milletvekillerine aidat olarak koyabileceğiniz rakam 25 bin TL'dir. Evet. Ama atıyorum 80 tane milletvekili geçti. 25 bin TL'den hesapladığınız zaman bu da 2 milyon TL aylık maaş bir gelir yapar. Yıllık bu da 24 milyon TL para yapar. Yani bu rakamları da böyle çok azımsamamak lazım. Bir de her şey de para değil. Evet, yani ya, bu da çok çok önemli kesinlikle. Bir husus. Yani bu konuda mesela geçmişte 2002 seçimlerinde örnek var. Yeni Demokrasi Hareketi diye 95 seçimlerinde bir örnek vardı. Şimdi isim zikretmeyeyim ama Türkiye'nin çok önde gelen iş insanlarının kurmuş olduğu siyasi partilerdi.
1: Gerçekten.
0: Önemli olan biraz toplumda karşılığı olması, siyasi parti sistemi içerisinde bir boşluğa hitap ediyor mu, seçmenin bir çağrısına hitap ediyor mu, buna bakmak gerekiyor. Bir yanda yani önemli olan ona bizim odaklanmamız gerekiyor. O varsa
2: Zaten küçük bir itirazda
0: şeyler de gelir.
2: Kenan.
0: O diğer konularda gelir. Yani parası çok olan parti daha fazla oy alır gibi böyle bir korelasyon
1: seçmenin de aslında iradesine de haksızlık etmek bence böyle yani, bir yaklaşım. Yani demokrasi parayla satın alınamaz aslında.
0: Bir uyutu da bu. Bunu da belirtmek gerekiyor.
3: Şimdi ama parasız da kolay bir yol değil. Sadece kurmak değil. Yani seçim gelecek kampanya yapacaksınız.
4: Yalnız çok enteresan bir şey. Ya AK Parti'nin kuruluşunda da çok tartışıldı bu finansman meselesi ve şimdi hatırlanmıyor ama 2008'de kapatma davası açıldığında konulardan bir tanesi de finansman konusuydu. Oradan üstüne gitmeye çalıştılar. Ya başarılı olan partilerin biz finansmanını veya olma potansiyeli olanları çok konuşuyoruz. Hatta onları böyle adeta oklar yönleniyor onlara ki AK Parti'ye çok böyle oldu. Kaynaklar nereden geliyor? İşte dışarıdan, yurt dışından, şuradan, buradan bir sürü iddialar ortaya atıldı.
5: Erbakan da bunlarla meşgul oldu.
4: Ama biz mesela şimdi Anahtar Partisi çıktı ve bütün Türkiye'yi geziyor. Hı hı. Çok yerde il başkanlığı var. Biz bu binalar nasıl tutuluyor? Niye bu parti var? Ne oluyor? Nasıl geziyorlar? Bunları hiç sorgulamıyoruz. Çünkü Anahtar Partisi orada yani duruyor. İşte %4 oyu var aslında. Fena azımsanamayacak bir oy da
5: yok. Buradan soralım. Anahtar Parti finansman kaynağına açıklasın.
4: Ya hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Ben kesinlikle bir şeyi yöneltmiyorum. Benim demeye çalıştığım iddiası olan partilere, özellikle iktidar iddiası olan partilere çok fazla bu bir konu olarak ön planında ilk yıllarında çıkıyor.
5: Evet.
4: İktidara gelseler bile AK Parti örneğinde olduğu gibi.
3: Peki. Bugüne kadar hiç konuşulmadı ama. Yani biraz bu kadar, ya hep butlan konusuyla ilgili yalnız. Anladım Sezin Hanım'ın ne demek istediğini de. Ya yani butlan konusunu 2-3 aydır konuşuyoruz. Finansman konusu.
4: Ama yeni parti kurulacağı yeni belli oldu.
3: Nazire Bacaklar konusunu çok konuşurken CHP'den ayrılıp ayrılmama meselelerini de bilmiyorum.
4: Daha dilekçesi belki 6. 7. sırada daha dilekçesi verilmedi partinin. Hala parti yok ortada.
3: Tamam da ayrıldılar işte.
4: Tamam ayrıldılar ama daha kaç kişi geçecek, ne olacak? Daha hiçbir şey ortada yok. Daha doğmamış bir partinin zaten bir finansmanını konuşuyoruz.
1: Hatalı bunu konuşan biz değiliz ki Sayın Özgür Özel. Partiyi kurmadan partiye ayrılıyoruz ya diye. Bunun lansmanı yapan
4: bir potansiyel görülmese biz bunların hiçbirini bugün konuşmayız.
1: Ya hiç alakası
4: buradaki
1: yok.
4: Buradaki konu
1: size parti kurulmamış, parti de kurulmayan parti üzerinden başka bir partiden
2: Kerem,
1: bahsediyor.
2: Nasıl bir şey söylemek? Aidatlarla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Aidat ödemesi mi var?
2: Ya bu siyasi parti... Hayır. Ya toplumsal olarak bizim bu üyeliklerde dernek, parti fark etmiyor. Öyle aidat ödeme alışkanlığımız yok. Ya apartman aidatını ödemeyen adam niye gitsin partisinin aidatını ödesin? Şimdi siyasi partilere yapılabilecek
3: çok sorun oluyor.
2: Bağış...
3: Nasıl Bey?
2: O başka ama ödemiyorlar yani. Öyle de bir şey var. Siyasi partilere yapılabilecek bağış miktarı her yıl yeniden düzenleniyor. Bu yılki sınır yani 2026 yılı itibariyle sınırı size söyleyeyim. Bir yıl içinde yapılabilecek toplam aynı ve nakdi bağış tutarı bir yıl içinde 634.210 lira 94 kuruş.
0: Nasuhi Bey bu rakam
2: bunlar
0: ben de gördüm.
2: Rakamlar.
0: Yani, bu rakamı ben de gördüm.
2: Evet.
0: Fakat bu rakam hatalı bir rakam olma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü çok yüksek bir rakam bu.
2: Hayır,
0: yani bir kişinin 600 bin TL.

0: Hocam yıllık bakın.
1: Şimdi
0: Yıllık,
1: şöyle
0: yıllık, yıllık, yıllık sınır bu. Bir de özür dilerim hocam, bir şey söyleyeyim hemen izninizle, sonra siz tamamlayın. Ya bu sınır vergi usul kanunu uyarınca her yıl yeniden değerlendirip belirleniyor.
1: Doğru.
0: O kadar da
1: Şimdi
0: büyük bir şey değil aslında, yıllıktan bahsediyoruz.
1: buna bir şey
2: Yıllık
1: yapacağım.
2: olduğunu söylüyor
1: Tabii
2: ama.
1: tabii yıllık, ama yıllık o şekilde. Bir kişinin yapabileceği bağış miktarı o
2: Evet.
1: şekilde. Şimdi 2000 TL olarak şu anda kanunu açarsanız, 2023 yılındaki rakam olduğu için 2 milyar TL olarak yazıyor hatta. 2 milyar Türk lirası diye
2: Evet.
1: yazıyor. 6 sıfır atılmadan önce. Şimdi o 2000 TL'yi 2004 yılından itibaren her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerlendirme oranlarına göre bileşik faizlerini de hesapladığımız zaman 85 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor.
2: 600 bini bulmuyor.
1: Bu 600 bin rakamını ben de gördüm. Hatta iki tane siyasi parti,
0: Hocam
1: yani çok
0: bu rakam
1: güvenilir bir
0: gerçek.
1: kaynak da değil açıkçası bana göre. Yani 600 bin rakamı
2: Tamam, buna takılmayalım.
1: şu boyuttan da değerlendireyim. Şimdi 2000 TL, bu önemli bir rakam ama şimdi 600 binde 85 bin
2: Tabii.
1: arasında çok büyük fark var. Bunu teyit ederim. Yani ben de yanlış bile olabilirim ama muhtemelen bu konuda enflasyonu da düşündüğüm zaman, dolar kurunu düşündüğüm zaman bu daha mantıklı bir rakam. Şimdi 2000 TL 2003 yılında 1400 dolara tekabül
2: Bu
1: ediyor.
2: konuda Türkiye
1: 1400
2: başvurunu hemen
1: tabii
2: çözer.
1: 1400 dolara tekabül ediyordu. 2026 yılında bu 1400 dolar enflasyonuyla beraber yaklaşık 1800-2000 dolara doğru yaklaştığını düşünecek olursak da yine bu rakamdan da işte 80-90 bin arasında bir rakama tekabül ediyor. Ama 600 bin dolar dediğimiz, şimdi 2003 yılında 1400 dolara tekabül eden bir rakam 1400'den 15 bin dolara çıkmış mıdır yeniden değerlendirme? Bu inanılmaz bir enflasyon sorunu olduğunu gösterir. Ben çok zannetmiyorum böyle bir dolar bazında da bu kadar yükselme olmaz. Çok mantıklı değil bu.
0: Bu
1: Eşyanın tabiatına biraz aykırı
0: hocam
1: geliyor bana. Ama bunu teyit
0: doğru bir
1: etmekte
0: mantık
1: fayda var.
0: yürütüyorsunuz ama bunu bir değer tamam bunu bir değerlendirme yeri var. Ben söyledim, siz de söylediniz. Tekrar bakalım hangisi daha doğruysa seyircilerle paylaşırız. Evet.
2: En kötü TÜİK'e gideriz. Şimdi biraz sancılı olacak. Nasuh de söyledi. Ayrılmayı beceremiyoruz diye. Ayrılırken şu sözler önemli. Birazdan iki paylaşım daha getireceğim. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. O paylaşımlar hazır olsun Ali. Bu sözlerden sonra biraz önce paylaştılar. Yeni partimizi kuruyoruz. Kuracağımız partiyle açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Söz veriyorum, zalimi zalim, mazlumu mazlum, silip kaçanı korkak, sorumluluk alanı bir kahraman olarak dost olanı, dost olmayanı, bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız. Korkanlar, çekinenler, 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Şimdi burada sanki bir mesaj da var bütün milletvekillerine dönük. Az önce gelen paylaşımları görelim. Evet. Bu bir slogana dönüşmüş gibi. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Şimdi ayrılmayı beceremiyoruz deyince bu yaptıklarını unutmayacağım der gibi bir söz geliyor aklıma. Ne dersiniz? Çünkü şuradan başlamak lazım. Milletvekili sayısı konusunda çok fazla rakam telaffuz ediyor. O kadar olacak, bu kadar olacak. Gelenler, gidenler, gitmek istemeyenler. Ha, Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat'ta değil mi diğeri de? Aynı paylaşım.
3: Motto belli.
2: Şu anda sosyal medyada milletvekilleri bu paylaşımı yapmaya başladılar. Hafiften bir zor gösterme mi?
4: Ya tabii yani bilmiyorum da yeni bir başlangıç yapıyorsanız, tamam bu zamana kadar çok sert parti içerisinde bir kavga olmuş olabilir ama hedefiniz ne? Bir ana muhalefet partisi olacağım diyorsunuz. İkincisi zaten Türkiye'de iktidara gelmeyi hedefleyen bir partisiniz. Türkiye'de iktidara gelmeyi hedeflerken hala geçmişe bakıyor olmamalısınız. Yeni bir başlangıç istemeyerek de yapıyor olsanız vatandaşın bir süre sonra ilgileneceği şey bu olmayacak. Sizin geçmişteki hikayeniz olmayacak. Sizin vatandaşa ne katacağınız olacak. O yüzden bu doğru bir motto mudur? Doğru bir slogan mıdır? Doğru bir mesaj mıdır? Baktığınızda biraz kindar bir tınısı var.
2: Evet.
4: Biraz intikamcı yani. Hani bedelini ödetiriz gibi de bir şeyi var.
2: Ben de öyle bir his uyandırdım.
4: Tabii herkes de o. Ya yani asla unutkan olmayacağız. Yani yaptığınızı asla unutmayacağız demenin başka bir cümlede parafraz edilmiş hali diyelim yani. Dolayısıyla bu doğru mudur? Çünkü

0: Çünkü evet, bunu kendi içinizde, kapalı toplantılarınızda çok sert
1: Ya da not
0: konuşabilirsiniz.
1: defteriniz vardır
0: Tabii
1: yani.
0: partililerinize bunları da onlara da söyleyebilirsiniz ama vatandaşın gözü önünde bunu yapıyor olmak belki CHP içerisinden, CHP'den oy çekmeyi sağlayabilir. O hala, çünkü ayrışmayı sürdürdüğünüz müddetçe

0: Böyle ben belki de kendim karakter olarak böyle pozitif bakmaya çalışan biriyimdir de her şerde bir hayır vardır düşüncesi bende genelde olan olmuş. Hani yolumuz açık. Bu arada Yargıtay'dan dönerse siz de dönebilirsiniz. Böyle bir ihtimaliniz hala var. Ve o zaman bunları söylersiniz. Bence o zaman da aslında barışçı ve anlayışlı değil her zaman kazanandır. Yani çünkü sert söylem o kadar kalıcı olmuyor. Siz yeri gelir siyaset sahnesinde, meydanlarda sert konuşursunuz ama bunu sürdürüyor olmak çok kinci ve çok intikamcı. İnsanlar barışçıl ve daha sakin olanı günün sonunda seçerler. Siz böyle devam ettiğiniz müddetçe şu olur. Evet, CHP'nin içerisindeki oy ayrışmasında belli bir yüzdeyi, hatta işte ne kadar diyelim CHP'nin hala erimemişse oy oranı %35'lerde diyelim mesela. Buradan alıyor olursunuz. Ama Türkiye'deki hala matematik farklı. %50+1'i konuştuğumuz bir yerdeyiz. Sizin vereceğiniz mesajlar sadece CHP'den ayrılmanızla beraber oradan sürükleyeceğiniz insanlar değil ki. Farklı farklı yerlerden de aslında isimlere hitap ediyor olmanız gerekir. O yüzden aslında mesela isim bile değil yani tüzüğü nasıl olacak bu partinin? Bu partine kime hitap edecek? Bu partinin ilkeleri
1: Ne
0: nelerdir? Bu
1: vaat
0: ülkenin
1: edecek?
0: ideolojisi ne olacak? Hani bütün bunlara dair bir şey demiyoruz ve bugün hala işte unutmayacağız. Unutmamak mıdır ilkeniz ve ideolojiniz? O zaman bir sorun var demektir. Anlıyorum travma yaşıyorlar. Karşılıklı travmalarla devam ediyor ama buradan çıkmazlarsa gerçekten iki tarafta kaybetmeye, oy oranını eritmeye ve birbirini sönümlendirmeye devam edecek. İsterlerse başkaları bölüyor desinler. Hayır. Yani yolunuza devam etmek lazım. Bakın hep şey örneği veriliyor ya, az evvel Sezin Hanım da verdi AK Parti örneği. Ya AK Parti ile ilgili de çok şey söylendi. Ya bizzat Refah Partisi AK Parti ile ilgili çok şey söyledi. O kavgayı devam ettirmek doğru muydu? AK Parti'nin enerjisini çökertirdi, düşürürdü. Onun yerine başka bir şey. Yani bizim ilkemiz, ideolojimiz bu. Biz muhafazakar demokrat bir parti olacağız. Biz ülkede şu şu şu sorunlara çare olmayı düşünüyoruz. Bunun dışına da çıkmadılar. Erbakan'la hiç birebir şahsi bir kavgası olmadığı
1: Mahir
0: kurucuların.
1: Kılıç'ı bağlayalım. Şu anda yeni gelen bir bilgi var. Meclis başkanlığına sunulmak üzere. 23'te bekleniyordu bu
0: İstifalar.
1: toplantının ve bu içeriğin olması. İstifa eden milletvekillerinden ıslak imzalı dilekçeler alınmaya başlanmış. Arkadaşımız Mahir hazır olunca Mahir'i de bağlayalım
0: Yani
1: ayrıntıları.
0: sayı spekülasyonları nihayet sona erecek.
1: İşte öğreneceğiz şimdi. Mahir orada fırtınalar yaratıyordur. Eminim mecliste de işler o kadar zor ki, o kadar çok şey var ki, kaynak şeye şaşırıyorsunuz. Her kafadan bir sesten ziyade kim doğru söylüyor. Siz ne dersiniz Mahir'i beklerken Sezin Hanım? O mesajda bir şey var mı? Bir tehdit var mı?
2: Yok, tehditten ziyade yani sonradan yanımıza gelmeyin. Bugün kararınızı verin. Sonradan biz güçlendiğimizde, biz eğer çıkış yaparsak, hedeflediğimiz noktaya gelirsek sonradan kapımıza gelmeyin demek o. Yani burada tabii ki yaşananlar çok ağır oldu. Tutup da işte daha önce işte faziletten kopuşta vesaire yaşananlardan çok daha farklı, çok ağır şeyler yaşandı. Bir de çok hakikaten sırttan hançerlenmiş duyguları ortaya çıktı. Ya yani bizim siyasi tarihimizde bu kadar ağır bir ayrılık da olmadı.
1: Bir virgül koyalım. Mahir Kılıç hazırmış. Telefonumuzun diğer ucunda. Mahir, gün içinde de konuştuk. Son bilgiler sende. Nihayet CHP bölündü herhalde.
3: Evet, yeni bir parti çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden. Kerem Kırçıval gün içinde, dünden bu yana aslında kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza atıyordu ve şu dakikalarda da CHP meclis grubunda yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere ıslak imzalı dilekçeler hazırlanıyor. Bir kez
1: Mahir, herkesin merak ettiği kaç kişi? Biz kaç kişiyiz? Sahibi de var o sözün. Aslında ama
2: 80.
3: resmi açıklama gelmedi. Özel ya da grup başkan vekillerinden ancak ya bir buçuk dakika önce benim aldığım bilgi bu son dakikayı alırken 91.
1: 91.
3: Ama dediğim gibi kesin resmi bir açıklama yok. Benim aldığım bilgi 91 milletvekili imza attı. Kurucular kurulunda yer almak için. Oldukça yüksek bir rakam diyebiliriz. 83 milletvekili katılmıştı Salı günü grup
2: Evet,
3: toplantısına.
2: artmış.
3: Hepsi gidecek mi gitmeyecek mi diye merak ediyordu. O sayının da üzerine çıkıldığını ifade edelim. Bugün öğleden sonra Özgür Özel'in bizzat bazı milletvekilleriyle görüşmeler yaptı ve onları da ikna etti. Belirtiliyor. Dakikalar önce edindim son bilgi.

0: 91 milletvekili yeni parti için imza verdi. Şu dakikalarda da milletvekilleri yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere ıslak imzalı dilekçelerini hazırlıyorlar. Yarından da bahsedelim. Henüz resmi bir açıklama, bir programı geçilmedi Sayın Özgür Özel. Ancak şunu ifade edelim. Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılmasını ve ardından da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yine cuma namazının ardından da saatleri 14'ü gösterdiğinde milletvekilleriyle de Kızılay'da bir toplantı, Ankara Kulübü'nde bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Son anda bir aksilik olmaması halinde öğleden önce de muhtemelen kuruluş dilekçesini verecek Özgür Özel'in kurmayları ve yeni parti resmen kurulmuş olacak. Bir kez daha belirtelim, yarın kuruluş dilekçesi verilmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Öğlen namazını...
1: Mahir, Büyük Atatürk de parlamentoyu açmadan önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılmıştı. Ondan sonra da ilk meclisi açtı. O göndermeyi anladık. Peki bu 91 kişiye Özgür Özel dahil mi? Özgür Özel istifa etti mi? Bu soru, televizyonların ayarlarını bozması şu nedenle: dilekçe verildikten sonra Özgür Özel ayrılacak deniyordu. 91 artı 1 mi, 91 Özgür Özel'le mi?
0: Benim de öngörüm o şekilde, bu kesin değil, ancak en son onun edeceği yönündeydi. Dolayısıyla 91 artı 1, yani 92 olma ihtimali yüksek Kerem Kırçıvan.
1: Evet. Yani şu an Özgür Özel imza atmadı ama evet, imzalar toplanmaya başlandı. Yarın dilekçe verilecek diyebiliriz.
0: Evet, yarın kuruluş dilekçesi verilmesini bekliyoruz. Öğleden önce Özgür Özel'in kurmayları, belki muhtemelen de Grup Başkan Vekili Murat Emir ya da Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Hukukçu, bu isimler verebilir dilekçeyi. O dilekçe verilecek ve Hacı Bayram Veli'deki namazdan sonra da resmen ilan edilecek yeni parti.
1: Yeni partinin ismini yeni parti olarak söylüyoruz ama ismini resmen duyacağız, logosunu göreceğiz. Son bir sorum Mahir. Çok teşekkür ederim. Seni çok yorduk bugün. Kurucular aynı zamanda ilk parti meclisinin doğal üyeleri, evet, sayılacak değil mi?
0: Evet, parti meclisi üyesi olacak kurucular, yani milletvekilleri, ancak kurucular kurulunun daha kalabalık olabileceği ifade ediliyor. 91 milletvekili şu ana kadar imza attı, ancak kurucular kurulunun yüzden fazla isimden de oluşabileceği belirtiliyor.
1: Bu da önemli. Başka isimler de kurucular listesine eklenebilir ama CHP'den 91 milletvekili, bu 92'ye de çıkabilir. Özgür Özel'in imza atıp atmadığına bağlı. Çünkü Özgür Özel dilekçe verildikten sonra CHP'den ayrılacağına ilişkin haberler vardı. 91 ya da 92 çok ciddi bir Demokrat Parti'den, Demokrat Parti'nin CHP'den kopuşundan daha büyük bir olay.
2: Deminki söylem de bana kalırsa zaten buna yönelik bir şeydi. Yani milletvekillerine yönelik, daha belki tek tek arada değil, düşünülen... Çünkü arada gidip gelen veyahut da ya aslında Kılıçdaroğlu'nun yanında kalmak istemeyen fakat bir şu an tavırda koymayanlar var çeşitli sebeplerle. Onlarla da konuşuyorlar, ediyorlar vesaire. Ya bu artık bu son. Bu tren kalkıyor, gelen gelir gibi. Bir de tabii aslında tam sözü, ya bize yapılanları unutmayacağız ama kin gütmeyeceğiz. Aliye İzzet Begoviç'in sözü. Evet. Ya oradan ona atıf yapıyor aslında, kindarlık gibi değil. Bana kalırsa. O yüzden
3: ama savaşta söylediği bir söz değil.
4: Yani onun sözünün derdiği zaman söylediği
2: bir öyle bir şeye bu da
5: savaşa atfen yapılmış bir söz nasıl kindarlık olmuyor Allah aşkına?
2: Beğenirsiniz. Yani
4: burada hayır, de onu söylediği anlamda
5: ne güzel değerlendiriyor. Hayır, saçma bir
2: argüman ya bu. Ali Ezzet Begoviç'in dediği gibi oldu.
3: Sözün beğenilip beğenilmemesi başka bir şey. Sözün kendisi ağırlığı olan bir şey. Ama vatandaşa verdiği tını, mesaj nedir?
2: Şimdi siz işte bunu anlamıyorsunuz. CHP tabanında ve CHP'de böyle bir psikoloji var zaten.
3: Bilakis çok iyi anlıyorum. Tam da onu söylüyorum. Meselenin sadece CHP tabanına mesaj vermekse bravo, çok iyi gidiyorsunuz. %35'i paylaşabilirsiniz ancak.
2: Ama sizin milletvekillerinin ayrılmasına yönelik bir şey olarak yapılıyor. Yoksa bundan sonraki söylemlerde böyle bir şeyi...
3: İlk mesajın olması doğru mu? Başlıyoruz ve altında.
2: Siz kendiniz konuşturmuyorsunuz. Bir dakika.
3: Buyurun konuşun.
2: Teşekkür ederim. Bundan sonra böyle bir söylem devam etmesi halinde ve bunun... Tamamen başka partilere yönelik, biz bundan sonra iktidara geldiğimizde şöyle yapacağız, şundan şöyle intikam alacağız, bundan böyle yapacağız denirse çok haklısınız. Ama bugün için söylenen milletvekillerine yönelik ve CHP'de bu yanımızda yer alacaklar şimdi gelsin.
3: Bir daha verebilir misiniz paylaşımları?
1: Bir daha verebilir misiniz? Yani şimdi...

0: tabii ki siz öyle anlıyor olabilirsiniz. Ben öyle anlamadım. Ben ilk mesaj olarak görüyorum. Ve evet yani ya o yüzden de ben de bir dakika diyeyim lütfen. Hayır yanlış anlaşılmışım demek ki düzeltmek istiyorum.
1: Sözü hatırlatayım size.
0: Tabii buyurun.
1: Diyor ki her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Söz veriyorum. Zalimi zalim, mazlumu mazlum, sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı bir kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız. Korkaklar, korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Söz bu.
0: Evet ve bayağı sonrasında da diğer milletvekillerini paylaşırken yani başlıyoruz. Çok. Evet. Lider etiketiyle paylaşıyorsunuz. Başlıyoruz diyorsunuz. Başlangıcın bu burada kalsa tamam. Bakın Özgür Özel'in mesajı ayrı bir şey. Bunu içeridekilere söylüyor diyebilirsiniz. Ama diğerlerinin mesajında ben işte liderimiz konuştudan yani bir söz veriliyor. Bakın böyle başlıyoruz. Buradan bunu anlıyorum. Ve başlangıç böyle mi olması lazım? Motto dedik değil mi? Beraber dedik evet, hatta. Yani motto bu mu daha olması lazım? Benim yorumum buydu. Ama tabii ki de bu milletvekilleri nedir? Kalanı bağlamaz diyorlarsa, Sezin Hanım gibi düşünüyorlarsa tabii ki. Ben de bir vatandaş CHP'ye oy vermemiş olabilir ama bir yeni bir sıfırdan başlayan bir parti var burada değil mi? Ve Türkiye'de yani böyle şey değiliz. Herkes illaki anadan doğma, babadan doğma, bilmem neden doğma falan böyle gitmiyor. Siz de %35'in dışındakileri de hedefliyorsanız ya bana kalırsa ben ilk mesajın bu olmasını biraz sert bulduğumu söyledim. Biraz arkada artık bırakmaya başlamak lazım. Ya 90 artı vekil eğer sizinle yola çıkıyorsa psikolojik olarak gerçekten zaten üstünsünüz.
1: Çok önemli.
0: O zaman önünüze bakmaya başlamalısınız. Artık geriyi bırakın.
1: Peki. Var mı itirazınız Sezin Hanım?
2: Yok zaten aynı şeyi söylüyorum. Yarın bunu söylemeye devam ederlerse başka bir şey. Biz şimdi olmayan şeyleri konuşuyoruz. Daha parti yok, orada da finansmanla konuşuyoruz.
1: Milletvekillerinden.
2: Ya Burhan Bulut'un bir tane mesajı üzerine bu kadar derin
1: Özgür
2: yorumlar
1: Karabat da var. Şu anda sosyal medyada dönüyor bunlar.
2: Peki tamam ama bu kadar derin ilk çıkış mesajları bu dersek bence yanlış yaparız. Yarın bakalım. Ben bu parti başarılı olur olmaz vesaire hiç bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bilmeye de daha imkan yok, göreceğiz. Evet. Belki de korkunç bir hezimet olacak. Ama önemli olan ya daha parti başlamadan çok büyük böyle atıflar böyle finansmanından bu çıkışı böyle şöyle falan. Bu aynı AK Parti'nin ilk çıktığı gibi. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Nasıl bilir AK Parti'ye nefret pompalanıyor? Nasıl bir şeydi? Yani böyle AK Parti gelecek, dünya bitecek, işte her şey bu parti şöyle şöyle şöyle. Yıllarımız böyle geçti. Böyle değil. Partiler kurulur, tutar tutmaz. Bu kadar basit. Ya böyle varoluşsal, yaşamsal şeyler olmamalı bunlar. Yani böyle bir zaten burada bile ne kadar abartılıyor. Ya bu tamam vermiş işte.
0: Yalnız finansman konusunda da kimsenin böyle negatif bir şey olmadı. Yani bugünün gündemini konuşuyoruz. Yani Devlet Bahçeli bir çıkış yaptı ve beraber bunu yorumladık. Yani nefret kelimesi çok güçlü bir kelime. Bu ifadeyi kullandığınız için söylüyorum. Burada hiç kimsenin böyle bir yorumu
3: Kerem
0: olmadı.
3: Kerem Bey bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii. Buyurun.
3: Ya bu konuda yani yayınlanan bu mesaj elbette ki çok sert ifadeler içeriyor vesaire ama siyasette bunlara alışığız, bana çok yabancı gelmiyor. Ne kadar sert olursa olsun bugün o mesajla ima edilen kişilerle yarın el sıkışılmayacağı, kucaklaşılmayacağı, aynı çatı altında olunmayacağı anlamına gelmez. Biz nice kavga edenler, birbirine sert sözler aynı parti içerisinde söyleyenler gördük ama süreç değiştikçe partilerin çıkarı siyasi dengeler bu işi tekrar bir araya gelmeniz, tabii ki aynı çatı altında olmayabilir ama bir şekilde bir araya gelip ittifak yapmanız, meclis içerisinde en azından bazı yasa tasarıları için birlikte hareket etmeniz gerektiğinde ister istemez bunların hepsini unutuyorsunuz. Söylediğiniz en sert sözler, bunlar buza yazılmış yazılar gibi eriyip gidiyor. Bunu Demokratik Sol Parti'de çok genç dönemlerde Sayın Rahmetli Ecevit'te çalışmış birisi olarak söylüyorum. O zaman da parti bölündüğünde ortadan iki

0: Türkiye resmen 124 milletvekilinin 62-62 ayrıldığı süreci, her gün medyanın şu vekilde İsmail Cem'in yanına geçti, bu vekilde Ecevit'in yanında kaldı şeklinde biraz da siyasi magazine dönüştürdüğü o süreçten çıkıp gelmiş birisi olarak söylüyorum. Daha sonra CHP'den ayrılan diğer partilerin vekilleri ya da genel başkanlarının yaşadıklarını biliyorum. Onların hepsi söylenen sert sözler unutuldu gitti. Bu da unutulacaktır. İnanın bir süre sonra birbirlerini bir daha görmeyeceğinizi düşündüğünüz insanları kol kola yan yana göreceksiniz. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde köprüleri öyle çok kolay atabileceğiniz bir durum, bir atmosfer yoktur. Ayrılmış gitmişsinizdir ama dikkat edin, bunu söyleyen ya da bu tür mesajları paylaşan arkadaşlar baştan beri de şunu söylüyorlar. Sayın Özgür Özel de son grup toplantısında da onun mesajını verdi. Bir daha geri döneceklerinin mesajını verdi. Yani ayrılıyorlar, gidiyorlar ama bir daha geri dönmek üzere gidiyorlar. Dolayısıyla bir daha geri döndüklerinde ister istemez o ağır eleştiriler yönelttikleri insanlarla birlikte hareket edecekler. Ya da o insanlar onlar hakkında ne söylüyor mesela, bunu bilmiyoruz. Oradan herhangi bir açıklama gelmediğini biliyoruz. Ama hani yapılmasın bu tür açıklamalar, bu kadar sert açıklamalar olmasın, bu kadar ötekileştiren ve keskin çizgiler çeken. Bir daha kesinlikle bunlar dünya ahiret bir araya gelmezler. Bunlar artık kan davalı olurlar anlamına gelecek mesajlar yerine daha ılımlı mesajlar verilmesi gerekirdi. Çünkü ileride bir araya geldiğinizde önünüze çıkartırlar o mesajı, böyle gösterirler. Hani ya siz onur, şeref, bir daha bir araya gelmemek vesaire, hesap sormak, bundan bahsediyordunuz. Ne oldu bunlar derler ama Türkiye siyasetinin bir klasiği bu. Tüm siyasi partilerde ayrışmalarda yaşadığımız bir şey. Beni çok şaşırtmadığını söylemek için araya girdim.
1: Peki. Siz nasıl buldunuz bu? Bir tehdit var mı yoksa iyimser bir sesleniş mi?
2: Yani Aliya'dan alındığına dair söylemin ardından bile bu mesaj hala ılımlı. Aslında ilk mesaj sonrasına bakmak ve de değerli Sezin Hanım'ın bize sanki bir Instagram mesajına bakıyormuş gibi, başka lider paylaşsaydı beğenirdiniz şeklinde siyaset bilimi tarihine geçecek bir benzetmeyle anlaşılacaksa zaten söylenecek bir şey yok. Bu gayet sert, gayet tehditkar, gayet kayıtkar. Yani bir yere kaydediyorum, not ediyorum, hesaplaşacağım mesajıdır. Bunun nesi anlaşılmıyor ki? Nerede bunun anlaşılmayan tarafı? Ya başka ne yapacak? Kılıç mı çekilecek? Üzerine kılıç işareti falan.
3: Tartışma programı yapmayalım. Tartışmayalım, farklı görüşler olmasın. Bunun tartışılacak
2: siz,
3: yanı yok deyip geçelim.
2: Siz bunları anlatırken başka lider yapsaydı beğenirdiniz diye bir metaforla hareket ederseniz benden duyacaklarınıza bunlar olur. Siyaset bilimi üzerinden bir şey söylerseniz ben de siyaset yani, bilimi. Tamam. Hayır canım ya, yapmayın
3: bana
2: şimdi.
3: Bana siyaset bilimi öğretmeyin. Bu konuşmanın lütfen.
2: Yok, siz de kimseye bir şey öğretmeyin, oldu mu? Hani herkes kendi sınırında kalsın. Burada birbirimize bir şey öğretmek üzere oturmuyoruz biz. Savaş metaforu sizi çok etkilemiş galiba. Bir de bize savaş açmaya çalışıyorsunuz burada.
3: Ya öyle bir şey yok.
2: Ya bu savaşı. Gayet açık bir mesaj yani.
3: Peki. Burada ya, söyledikleriniz bu mesaja böyle laf ediyorsunuz. Bana söyledikleriniz çok daha ağır. Bir düşünün isterseniz.
1: Peki.
2: Tabii. Öyle olsun.
4: Tabii, bu konuya şimdi bir taraftan da siyasal iletişimde ve özellikle yeni kurulan
1: başlangıç
4: bir
1: için doğru bir mesaj mı yani, üzerinden sorayım.
4: Bana göre eğer bu mesaj parti içine verilen bir mesajsa bence hani şimdiye kadar giden o...
1: Ya bu son grup konuşmasındaki
4: o belli sözü. Hedef eğer mevcut genel başkan ve ekibi ise ve ayrılmayanlarsa bence mantıklı.
1: Ayrılmayan da kalmamış 91 kişi.
4: Yani kendilerince... Ama eğer altına lider yazıp o bir yumrukla, burada bence dikkatimi çeken birincisi söylem.
5: Evet, mesajlar güçlü.
4: Birincisi söylem, sert bir söylem ama yanlış bir söylem. Eğer siz yeni bir siyasi parti kuruyorsanız, başlıyoruz diyorsanız ama nasıl başlıyorsunuz? Sırtınızı geçmişe dayıyorsunuz ama geleceği hiç konuşmuyorsunuz. Eğer gelecek de yeni başlangıçsa eğer, özellikle onu da not aldım diye. Bir taraftan da yine... Şimdi siz eğer seçmene merkez ya da işte farklı CHP'ye oy vermeyen ya da diğer kitlelere de

0: ya da işte kararsız seçmen de hedefiniz neyse, ya seçmen sizin öyle geçmişinizle, sizin parti çekişmelerinizle ya bunlarla ilgilenmez. Siz onlara umut vaat edebiliyor musunuz? Onu söylemezsiniz. Siz hala böyle bu sert söylemlerden, yumruklar üzerinden, öfkeyle tam aksine. Ya ben bir kere zaten bu partinin başlangıcı iletişiminden itibaren baştan sona hatalarla dolu. Yani çok baş, bu böyle giderse zaten çok net burada da tarihe de not düşelim. Bu siyasi partinin çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Zaten az önce...
1: Bu şu anda şu mesaj Sezin Hanım. Bir bumerang etkisiyle vatandaşlar, diğer milletvekilleri yani imza koyanlar inanılmaz bir şekilde bir paylaşım.
0: Paylaşırlar. Yani CHP'nin şu an o butlan kararına karşı çıkan seçmen ya da bu meseleyi konuşan kitleler olabilir. Tabii ki hep diyoruz yani burası demokratik bir ülke. Herkes fikirlerini özgürce beyan edebilir ama siz iktidar olmaya namzet olmuş bir siyasi parti, bir hareket, bir liderlik nosyonuyla ortaya çıkacaksınız. Ben uzun vadede çok uzun bir ömür görmüyorum. Neden? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi işte kopuşlar olacak, ayrılacak siyasi parti. Bir kere ortada henüz şaibelerle dolu, daha netleşmemiş. İşte biz muhabirlerden alıyoruz gelişmeleri. Yani şimdi bir kurulmuş bir tüzüğü olan bir siyasi parti mi devralacak? Hala kulislerde konuşuluyor. Yoksa yeni bir siyasi parti mi kurulacak? Bu parti kurulurken işte parti daha kurulmadan, politikaları kurulmadan binası konuşulmaya başlandı. Özgür Özel'in işte böyle üstten ve ne acıdır meclisin CHP'nin grup konuşmasında ya CHP'nin kürsüsünden siz CHP'ye karşı bir söylemle CHP'nin kürsüsünü işgal ettiniz. Böyle bir hakkınız yok. Eğer siz istifa edecekseniz ya da ayrılacaksanız bunun duyuru makamı CHP'nin meclisteki kürsüsü değildir.
1: Peki. Siz ne dersiniz? Sancılı mı? Çünkü kolay bir şey değil gerçekten. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin en eski partisi, Avrupa'nın en büyük partisi. Öyle ya da böyle bütün kodların altı okta birleştiği memleketteki neredeyse bir parti. Bir anda o partiyi parlamentodaki sandalye sayısı, o da gelebilir ekrana. Beşinci sıraya itiyorsunuz yani CHP'yi. Ana muhalefet oluyorsunuz. Çok büyük bir çıkış neredeyse Demokrat Parti'nin çok partili hayata geçmesinden sonra işte CHP'den kopuşu kadar önemli bir tablo yaşıyoruz aslında. Şaka falan değil bu yani.
2: Doğru. Yani majör bir değişiklik bu.
1: Evet.
2: 2002'den
1: buna rağmen, evet. Buna rağmen konuşulanlardan edindiğim izlenim şu. Hala bir göz arkada mı acaba?
2: Şöyle düşünüyorum bu konuda. Şimdi 91 milletvekilinin geçiyor olması Sayın Özgür Özel'le beraber 92 ciddi bir psikolojik üstünlük. Dediğiniz gibi bu parti kurulursa, bu milletvekilleri geçerse ana muhalefet partisi Türkiye'de değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 5. sıraya geliyor ve bu devlet erkanımızın protokolünü de değiştiriyor biliyorsunuz. Şu anda devlet erkanımızın protokolünde yanlış hatırlamıyorsam 6. kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü ana muhalefet partisi genel başkanı der. Grup başkanı demez. Şu anda da hukuken Kemal Bey olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu. Bu durumda Özgür Özel, Sayın Özgür Özel Genel Başkan olduğunda 6 numaralı kişi eski cumhurbaşkanlarımızdan sonra
1: beni
2: Sayın
1: düzelsin.
2: Özgür Özel
1: benim bildiğim
2: olacak.
1: Şöyle, bir cumhurbaşkanı, iki
2: meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı.
1: Hayır, benim bildiğim şöyle, eski tabii bizimki eski düzen, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, ana muhalefet değil.
2: Yok, cumhurbaşkanı yardımcısı, anayasa mahkemesi başkanı, eski cumhurbaşkanları, sonra ana muhalefet lideri.
1: Benim
2: bu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılır bu liste. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü yapıp Cumhurbaşkanı olayına sunar ve her sene de yapılır zaten bu.
3: Kemal Kılıçdaroğlu kaçıncı sıraya düşüyor bu durumda?
2: 28.
0: Ya sıraya giremiyor.
2: O ciddi şuraya düşüyor.
1: O şey
2: yani şeye geliyor.
1: Meclis,
2: parlamentoda grubu bulunan siyasi parti liderleri. Yani evet. Musavat Bey ve Sayın Devlet Bahçeli, Sayın işte Dervişoğlu.
3: Yok, biliyorum da bunlar, yani siz seyirci onlar, de duysun hani diye sordum.
2: Orasıyla eşitleniyor. Onlar arası aynı sıralamaları. Bu önemli bir psikolojik açıdan önemli bir değişiklik. Yani ana muhalefet partisinin değişmesi durumu var. Ama hani bir taraftan da arkada diyorsunuz ya şimdi bu mutlak mutlak kararını hatırlamamız gerekiyor bence. Şimdi bu konuda Yargıtay'dan nasıl bir karar verileceği gerçekten belli değil. Çünkü bu sürecin bana bir siyaset bilimci olarak ülkeme yapacağım naçizane öneri net bir şekilde mevzuatta bir boşluk var. Ve bu boşluğun yasa koyucu tarafından giderilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu boşluğun da nasıl giderileceğine dair de 2025 yılında Yüksek Seçim Kurulu Eylül ayında bazı açıklamalar yaptı.

0: O açıklamalar çok önemli. Yani Yüksek Seçim Kurulu orada özetle şunu söyledi. Dedi ki, bu biraz önemli olduğu için buraya girmem gerekiyor. Efendim, bir oylamaya hile karıştırıldı mı?
1: Böyle alabilir miyim sizi?
0: Para aynı anda bunu da konuşalım. Oldu mu, olmadı mı? Hani bu konularla ilgili olarak elbette ceza yargılamasını Asliye Ceza Mahkemesi ya da cezanın tutarına göre ağır ceza mahkemesi yapabilir. Ama ceza yargılaması bittikten sonra kongre, kurultay sakatlandı mı, sakatlanmadı mı, bununla ilgili ceza yargılamasının sonucu bana getirilmeli. Ben üst mahkeme olarak kesin kararı vermeliyim dedi. Evet. Fakat şu anda mevzuatta böyle bu değil. Bu mevzuattaki karışıklık sebebiyle de Bölge Adliye Mahkemesi'nde almış olduğu kararlı bir butlan kararı var. Evet. Bir taraftan da Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki, yani duyumlara göre söylüyorum. Yargıtay'da da aslında bu konuda bir yani 3. ya da 8. daireye gidecek hukuk dairesine muhtemelen. Orada da henüz netlik yok. Yani bir tedbir kararının kaldırılması ya da işte Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın bozulma ihtimali de var bir taraftan. O yüzden de onun teyidini almak gerekiyor ama bildiğim kadarıyla bir önceki son kurultayda parti meclisine seçilen ve milletvekili olmayan kişiler kalacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü Yargıtay'ın bir ters döndürme kararı olursa o zaman o kişiler parti meclisinde olacak. 80 kişilik parti meclisinde. 56 kişi bildiğim kadarıyla onlar. O da nitelikli çoğunluğa sahip kalacaklar.
1: Kulis, o parti meclisinde milletvekili olmayanlar istifa etmiyorlar.
0: Dolayısıyla
1: onlar kalıyorlar.
0: Bir de Özgür Bey'in...
1: O da bir ayrı bir taktik.
0: Önemli bir şey. Çünkü Ağustos-Eylül ayında biz siyaset, biliyorum, yani teknik olarak kuruluyoruz.
1: Yani onu tekrar edelim isterseniz.
0: Evet.
1: O kurultayda parti meclisinde seçilip milletvekili olmayanların Özgür Özel istifa etmemesini istedi.
0: Çünkü gelme ihtimali
1: İstediğini
0: var.
1: Ben biliyorum.
0: Evet.
1: Liseye de bakarlar arkadaşlar. Onlar da istifa etmeyecekler.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi kararı
0: o ihtimal var. O yüzden de ben Özgür Bey'in hani biz teknik olarak kuruluşumuzu yapıyoruz. Çünkü bu bir parlamento grubu kuruluyor şu
1: anda. Zaten soru burada. Yani yeni bir parti diyoruz. Bu kadar büyük bir katılımla parti kuruluyor ama akıl hala CHP'de.
0: Ya akıl aslında CHP'de değil ya. O anlamda görmemek lazım. Yani şöyle bir durum var. Yargı kararı gerçekten ters yönde çıkabilirse ki çıkma ihtimali gerçekten var.
2: Var.
0: Böyle bir ihtimal olursa o zaman geri dönüşü sağlamak gerekebilir. Peki. O yüzden de ben Özgür Bey'in şu açıklamasını çok önemsiyorum.
2: Ama teknik olarak kuruluyoruz. Kimse kalmadı da kalmasa da dönebiliyorlar değil mi bu arada? Yasa bunu yani içeride...
0: Ama istifa etmiş oluyorlar
1: istifa
0: ya.
1: İstifa etmiş oluyor parti.
0: İstifa etmiş oldukları için orada
2: ama
0: da bir yargı karmaşıklık
2: kararıyla
0: olacak.
1: Ama artık CHP üyesi değiller.
2: Evet, CHP üyesi değiller.
0: Yani o yüzden çok karışık bir durum ortaya çıkabilir.
3: Çok daha da karmaşık hale geliyor.
0: Onun önüne geçmeleri gerekiyor. Şimdi bu teknik bir kuruluş diyor kendisi Özgür Bey. Asıl bizim siyasi kuruluşumuz halkımızla beraber Ağustos-Eylül aylarında olacak. Bence zaten bu da Yargıtay'a oradan gelecek karara bir bakacak.
1: Çok önemli.
0: Bu bugün alınan
1: aslında
0: kararın...
1: Yeni dönemin yeni tartışmalarından bir tanesi bu.
0: Bugün alınan kararın ben biraz da Bölge Adliye Mahkemesi'nden Yargıtay'a gitti ya adliye tatil öncesinde dosya. Buna bir tepki olduğunu gösteriyorum. Yani aslında burada 3 tane aktör var. 2 ana aktör. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, bir de Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubu olduğunu düşünüyorum ben. Bu ikisi şu anda güçlerini gösteriyor.
1: Evet. Şimdi bir simülasyon yapmışlar. Evet. Tabii 94 milletvekiline göre yapılmış bu simülasyon.
0: Evet.
1: Şimdi parlamentodaki mevcut aritmetik 277 mebus AK Parti'nin, 135 mebus Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEM Parti geliyor, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Yeni Yol Partisi diye gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi 94'ü bulursa ikinci sıraya yükseliyor ana muhalefet. 94. DEM, Milliyetçi Hareket Partisi, sonrasında CHP geliyor.
0: Evet.
1: İyi Parti, Yeni Yol Partisi, Bağımsızlar vesaire diye devam ediyor.
4: Bu arada kalan CHP'nin de kendi içinde bütünleşik bir CHP olmadığını
0: tabii, o da var. Orada da tabii. Nasıl? Oğuzhan Beyler mesela daha farklı.
4: 41 tane milletvekili var demek değil CHP.
0: O da.
4: Kendi içinde bölünmüş CHP tabii. Asıl o CHP.
0: O da. Orada da bir ayrışma var. Yani 3 tane ayrışma
4: var. Üçüncü yolcular. Evet. Parti içinde şimdilik kalanlar.
0: Evet.
3: Bu...
4: Sonradan kendi genel başkan görenler vesaireler.
3: Kurultayı bekleyenler
4: yok,
3: falan
4: yok.
0: Benim buradaki düşüncem, yani bu 94 ya da işte 91 milletvekili Mahir Bey'in belirttiği rakama dikkat alacak olursak Özgür Bey'le beraber 92. Şimdi bunu şöyle bir hamle olarak görüyorum ben. Şimdi adli tatilden 2 gün önce dosya gitti. 50 gün sonra gitti. Daha erken de gidebilirdi bu dosya. Şimdi burada bir tepki şu var. Yani bir taraf diyor ki Özgür Bey'e, parti içi mücadele boşuna. Yani bir

0: karar verilmiş. Burada seçime kadar ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi karıştırılacak. Dolayısıyla bizim bir adım atmamız gerekiyor diye bir telkinde bulunan bir grup var.
1: Evet.
0: Bir taraftan da bir grupta şunu söylüyor. Ya Yargıtay'ın bu işi bozma ihtimali de olabilir. Şimdi Özgür Bey de benim anladığım kadarıyla, yani tahminimi söylüyorum, sadece bir okuma olarak yapıyorum bunu. Yargı kararının, yani Yargıtay'ın bu işi Ağustos'a, Eylül'e adli tatil sonrasında bırakması sonrasında bir adım atması gerekiyordu ve şunu gösterdi. Dedi ki bakın biz bugün çok önemli 91 milletvekili ana muhalefet, Türkiye'nin yeni ana muhalefeti biziz. İktidar adayı biziz. İktidara yürüyen ana muhalefet partisi biziz. Psikolojik üstünlük bizde. Biz bu kadar milletvekili geçiyoruz. Karar çıkarsa, butlan devam edecekse, buyurun gidin o zaman siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapıyorsanız yapın, biz kendi yolumuza gidiyoruz artık diyecek Ağustos-Eylül ayında muhtemelen.
1: Peki.
0: Ha, olur da bu karar dönerse o zaman muhtemelen parti içi, parti meclisine hakim olacağı için oradan tekrar bir geri dönme. Dolayısıyla ben bugün şöyle görüyorum, kopuş Kemal Bey ile Özgür Bey üzerinde var, arasında var olan, yani parlamento grubuyla parti genel merkezi arasındaki, grup başkanı ve genel başkan arasındaki bağ zaten kopuktu. Belki düzelir mi dendi ama malumun ilamı oldu. Bugün artık o ayrıl, yani bir daha birleşmeyecek şekilde sanki kopmuş gibi görünüyor. Ama kurumsal bağ o Yargıtay'ın vermiş olduğu karardan sonra neticelenecek diye tahmin ediyorum ben.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Bir şey daha var Kerem Bey burada.
3: Ekrem İmamoğlu unutmayın ama.
2: O da, onu da hatırlatalım, onun üstünde de konuşmak gerekiyor. Biliyorsunuz bir de çağrı heyeti vardı, mahkemeye başvurmuştu Özgür Bey ve ekibi. Dolayısıyla çağrı heyetine, hatta olursa başkanlığına da Murat Karayalçın'ın atanması istemişti. Ne olacak acaba? İkinci bir şey olarak da, bir ihtimal olarak da o da mı yedekte tutuluyor? Çağrı heyeti kararı çıkarsa daha mı kolaylaşır iş? Hani bu ayrıntıyı da unutmamak için hatırlatmak istedim.
1: Evet. Teşekkür ederim. Nur Tuba, bir şey mi dediniz?
3: Yani bu denklemi konuşurken, hani özgürcüler, kemalciler tabiri caizse konuşurken, bence en önemli aktör Ekrem İmamoğlu. Yani bu meselenin, bu yenilik hareketini başlatan kişi Ekrem İmamoğlu, unutmayın. Dolayısıyla ve konsolide eden zaten bu meclis konuşmasında dedim ya işgal etmiştir diye, bunu bir partinin manifestosunu bir merkezden yapmasını doğru bulmuyorum. Orada ne dedi? Mansur Yavaş'ın ve dedi Ekrem İmamoğlu'nun dedi yanındayız, işte ezdirmeyeceğiz. Zaten konuşma tamamen tutuklularla başladı. Yani bir sanki biri Özgür Özel sanki o kişiler adına konuşma yapıyor. Yine emaneten bir genel başkan söylemiyle yine işte geri döneceğiz. Tutarsızlıklar çok fazlaydı iletişimde. Yani bence bu hareketin, bu kopuşun, çünkü bir taraftan da güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı değil mi? Yani hatta ofisi bile var. Ne oldu bilmiyorum. Ofis hala duruyor mu? Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi var. Dolayısıyla kapandı. Şimdi unutmayın yani. Bence burada en büyük arkadaki aktör Ekrem İmamoğlu'dur.
1: Kemal Bey'in ilk icraatı orayı kapatmak olmuştu.
4: Yeni partide açacaklar herhalde.
3: Sosyal medya duruyor ya, hala bilmiyorum ne oldu.
1: Hayır, şey olarak yani.
3: Hayır, evet.
2: Yani parti okulu... orayı kapatmak oldu da şöyle bir beklenti de oluştu Kerem Bey. Yani şöyle bir beklenti de oluştu. Mutlak Putlan'la Kemal Bey geldi. Cumhurbaşkanlığı tanıtım ofisini kapattı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız değildir dedi. Şu anda adayımız yoktur dedi. Tamam. Şimdi yeni parti kurulacak. Yeni parti kurulduğunda acaba Cumhurbaşkanı adayını tıpkı CHP'de olduğu gibi sandık kurarak milyonlarca üyeyle ve dışarıdan da halkın katılımıyla bir seçim düzenleyip yapacaklar mı? Ekrem Bey'i yeniden aday gösterip Cumhurbaşkanı adayımız yeni partinin de adayıdır diyecekler mi? Bu da bir beklenti konusu açıkçası.
1: Daha ileri beklentiyi ben sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi. Daha ileri beklentisi de var bu işin. Mansur Yavaş ve Özgür Özel yarışır mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a aday gösterdi. Özgür Özel ben Cumhurbaşkanı adayım der mi?
3: Kurultayı bekleyin. CHP'nin kurultayını bekleyin.
1: Daha bu iş çok su kaldırır o konuda.
3: Görün bakalım kim olacak genel başkan. Var.
1: Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, arkadaşlarımız hazırlamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu senin kanlı davrandı. Yani ilk önce sorulara cevap vermek istemedi. O anlar bir gelsin. Numan Kurtulmuş'la görüşmesi sonrası henüz yeniydi Özgür Özel'in yaptığı konuşma. O görüntü gelsin. Arkasından 8 numarayı isteyeceğim. Ha, önce bunu verelim. Verin bunu. Verin.
5: Haklı olan insandan yana.

0: yeni parti öğütler gibi.
1: Çiftçiden yana olan, emekliden yana olan siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı.
0: Yeni partiye bir öğüt gibi esnaf ziyaretinde. Sonra da gülümseyerek cevap vermiyor ve nihayet bugün bir açıklama yaptı. Şimdi 8 numaralı o açıklama gelsin. 8 numara. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Bundan sonra yani bugün soruldu nihayet yeni parti kuruluyor, partiniz bölünüyor. Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız. Nedir şansı? Programını anlatabilir mi? Bir de SMS'ler gelsin. Diğer taraftan da...
2: Orada bir cevap şunu da, şunu var acaba şerefsiz meselesiyle.
3: Evet, evet cevap vermiş sanki.
0: Kedi siyaseti kimseye faydası yok. CHP'nin içindeki tartışmalar değil, beni ilgilendiren ülkenin sorunları. Günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Kemal Bey'in son açıklamaları. Bir anda bu yeni parti seslendirildikten sonra üyeler ardı ardı istifa ediyor. 200 bin üye, 600 bin üye, 900 bin üye. Türkiye'de bu rakam işin en iyi TÜİK bile.
3: Yani sanki siyasete ya da sıfır partiyle yeni başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş gibi. Anlamıyor. Hiç bırakıyor gibi değil yani. Gerçekten, hedefimiz iktidar falan evet. Diyor yani.
0: Yani 200 bin oluyor, 900 bin oluyor, 800 bin oluyor. TÜİK'e verseler sorun çözülecek. Kaç kişinin istifa ettiğini biz de bilmiyoruz ama CHP üyelerini tutmak için bütün üyelerine şu mesajı gönderdi. Belli. Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum. CHP'liyim, CHP'de kalıyorum.
4: Kemal CHP Kılıçdaroğlu üyelerine... mesajı mı acaba?
0: Efendim?
4: Altına keşe Kemal Kılıçdaroğlu yazsalar.
0: CHP'nin parti mesajı.
4: Hayır, hayır.
3: Cumhuriyetten istifa etmek nasıl oluyor onu anlamadım. Yani orada Cumhuriyet'ten vazgeçilmiyor. Cumhuriyet'ten nasıl ayrılınacak?
0: Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum.
3: Evet, yani orada hayır, CHP'nin CHP'de kalıyorum. Cumhuriyeti nasıl buraya istifa mı edeceksiniz, ne yapacaksınız? Orada bir enteresan bir konu.
0: Sizin tabii mi
3: siyasi iletişim acaba? Açısından şimdi üye
4: yapay
3: olduğunu
4: zeka mesajı
3: unutan veyahut da şu an aklında istifa edip etmemek olmayan CHP'lileri de ya üyeymişim veya üyeyim, aha doğru gidip istifa edeyim gibi bir hatırlatma olmuş. Adeta siz bunu diyerek aslında onu canlandırıyorsunuz zihinlerde.
0: Yani bilmiyorum ama ya, üyeleri tutmak için böyle bir mesaj gitti. Benim sorum şu. Sizin önemli. Madem siz açtınız bu meseleyi, mesaj daha iyi anlaşılsın diye. Kılıçdaroğlu zor günler bekliyor galiba.
3: Yok, ona öyle gelmiyordur. Gayet rahat.
0: Ona öyle gelmiyordur ayrı. Zor günler bekliyor mu sorusu ayrı.
3: Ya bu günleri atlattıktan sonra bence en zor günler o CHP Genel Merkezi'nin önüne o baskından sonra gidip konuşmaktı herhalde. Onu yaptıktan sonra gerisi gelir yani buradan sonra böyle devam edecek o genel başkanlık.
0: Yani partideki erimeyi durdurabilir mi?
3: Durdur. Ya o önemli değil artık yani. Onunla ilgili bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Onlar hakikaten öyle zannediyorlar ki biz bunu geri kazanacağız. Yani en baştan beri öyleydi zaten. Yani güç kimdeyse kimin yanında onun yanında olurlar. Yani gidemezler, gitmezler.
0: Yani hep CHP bu... Deniz Baykal'lı günlere mi dönüyor?
3: Ya daha beter günlere dönüyor çünkü yani çok büyük bir aldatılmış duygusu var. Yani toplumdaki mesele bu. Yani Kılıçdaroğlu ile ilgili müthiş bir aldatılmışlık duygusu insanlar yaşıyorlar. CHP tabanı özellikle yaşıyor ama çok katı AK Partili veya partizan başka iktidar tarafında olanlar dışındakilerde de müthiş bir ya bu neymiş gibi bir yaklaşım var. Bu güveni siz kaybettikten sonra bir daha kazanamazsınız. Mümkün değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün sadece mutlak butlan hikayesi, ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. O bardak zaten 14 yıldır yaklaşık doldu. O mutlak butlan meselesi de onun o bardağı tuzla buz eden, bardağı yok eden bir tsunami dalgası oldu. Evet. Onun için yani bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu bir CHP ile kimse birleşmez. Bu geri dönenler döner vesaire. Gürbüz Bey diyor aynı herkes bir araya gelir.

0: konuşur falan. Yok öyle bir şey. Ve geleceğini de siyasetli bir geleceği olması isteyenler de Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiklerinde o toksik etkiden etkilenmiş ve kendi geleceklerini yok etmiş olurlar. Bu çok net toplum nezdinde. Bununla ilgili bir soru işareti yok.
1: Peki. Katılır mısınız?
2: Vallahi
1: lütfen katılır mısınız?
2: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
1: Şaka yapıyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Az evvel söyledim ya, yeni bir parti kuruyorsanız yani yeni şeyler söylemelisiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için aynı şeyi söylemem. Siz zaten eskidesiniz ve aslında CHP'liler sizin esas tutmanız gereken kesim. Böyle kindar bir mesaj verin demiyorum ama siz daha hala bu partiyi, tırnak içinde söylüyorum, partililer öyle algıladığı için, bölme sebebinizi daha tam tabanınıza açıklamadınız. Evet. Hala o soru cevap bekliyor CHP'liler açısından. Ve bu soruya cevap vermemişken bugün yani biz iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz falan, bu çok yanlış. Yani siz gidip de yeni bir parti kuran olsanız bunu sizden, ondan beklerim. O yüzden hani yeni bir parti kuran taraf enerjisiyle konuşuyor gibi gözüküyor dememin sebebi o. Oysa ki yani partinizin 1/3'ü gitmiş. Belki daha fazlası, %70'e yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bu kadar köklü bir partiye bunu yapıyor olmanızın açıklamasını sadece yargı kararına bağlayamazsınız. Hep bunu söyledik aslında. Evet, yargı sözünü söylemiştir, o ayrı. Size bir koltuk verdi geriye yargı. İşte CHP'nin koltuğunu verdi, işte genel merkeze geri döndünüz falan ama... Oy size veremez. Hiçbir yargı getirmez seçmenin oyunu. Ve bu seçmen size bugün hala bunu soruyor. Çok net bir soru soruyor. Hala hiçbirimiz de bu cevabı alamadık. Arınma derken tam olarak siz neyi kastettiniz? Ben yargıyı gösteriyorum diyemez demiyor da zaten. Bugüne kadar çıktığı yayınlarda da hala tam net bir cevap vermiş değil. Çünkü yargının konuştuğu şekil farklıdır. Hukuki terimlerle konuşur. Siz bir siyasetçisiniz. Daha farklı konuşmanız lazım.
1: Söylüyor. Diyor ki başvuran ben değilim. Özgür Özel'in.
2: İşte hiçbir şey söylemiyorsunuz. O zaman partiye mesela şunu söyleyin. Neyi geri aldınız? Ve mesela bakın bu ifadeler var ya. Mesela işte iktidar yürüyüşümüz, işte şimdi asıl şimdi başladım minvalinde okuyabileceğimiz sözler. Şöyle anlaşılıyor yani mesela hani ben bir daha genel başkanlığa aday olmam gerekirse bunu da açıklarım falan. Hayır, hiç öyle anlamıyoruz. Yani 14 yıl sonra bir daha sanki kurultayda aday olacak bir Kemal Kılıçdaroğlu varmış gibi anlıyoruz. Yani bu arınma sözüyle kastettikleri herhalde 90-95 milletvekili değildi. Zaten kendisi de böyle söylemişti. Bu kadar fazla isim sizi... Terk ediyorsa, başka bir kelime söyleyemez burada. Terk ediyorsa siz demek ki kendinizi anlatamamışsınız. Tamam, yargı bunu söylüyor ama biz yine de sana inanmıyoruz, gelecek görmüyoruz diyen ciddi sayıda da insan olduğunu orada düşünüyorum. Buradan aslında çıkarılacak dersler var. Evet, arınma ilkesel olarak o işte kurultayda yaşananlar vesaire, bütün bunların hepsi bir sorun olabilir. Ama demek ki siz de o zamanki o değişim söylemini yeteri kadar ciddiye almamışsınız. Ve değişim isteyenlerin nelere cüret edebileceklerini yeteri kadar önemsememişsiniz. Ve bugün bu parti bu noktaya geldi. Yani burada tabii ki bu noktaya gelinmesinde Özgür Özel'in vesaire o tarafın payı yok mu? Bence iki tarafında var. Ve yani hani herkes sussaydı bu tür haksızlıklara vesaire illegal durumlara susulsaydı demiyorum. Ama mesela yaşandı bütün bunlar 2023 kurultayında. Ya ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç tanımamışlar. Yani bu noktaya gelene kadar hiçbir diyalog kurulmaması da çok ciddi sorundu. Ama bugün artık buradayız. Ve işte daha bir hafta önce mesela Kemal Kılıçdaroğlu niye gidiyorsunuz dedi. Bu alay etmek için mi söylenmişti? Şimdi bugün artık yumurta kapıya gelince söylüyorsanız ya niye gidiyorsunuz, daha karpuz kesecektik gibi falan da anlaşılıyor ister istemez. İçeride mücadele edecek alan mı bıraktın? Ciddi bir delege mühendisi yapıyorsun ve kurultayı senin şartlarında gerçekleşecek hale getirdiğini herkes görüyor. Orada bir şans görmüyorlar. Ama biz de şunu da görmüyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir ismin acaba CHP'de bir şansı olacak mı bundan sonra? Yani geride kalanlar için de aynı şey geçerli. Biraz o mesajlar artık, farkında mısınız? İşte

0: Türkiye siyaseti konuşuyor, dünya siyaseti konuşuyor, NATO gerçekleşiyor, NATO ile ilgili mesajlar veriyor. Hayır, esas senin bunu yapmıyor olman lazım. Senin gerçekten bu süreçle ilgili konuşuyor olman ve tabanını ikna ediyor olman lazım. Ama yoluna devam edenler, onlar artık yeni bir başlangıç yapıyorlar ve yani iktidara yürüyorum diyorlarsa onlardan da onu görmek gerekiyor. Onlar hala geçmişte kavga ediyorlar. Bence biraz roller ters gidiyor.
1: Peki. Şimdi bir araya gitmem lazım. Aradan sonra Nasuh'ya yeni bir sataşma yapmadan size söz vereceğim. 4 il başkanı daha görevden alınmış. CHP'de arınma süreci bitti mi, bitecek mi derken 4 il başkanı daha gitti. Toplam 55'e ulaştı. Kemal Bey partiyi nasıl toparlar? Bir araya gidelim. Çok kısa bir ara, biri ayrılmayın lütfen. Aradan sonra beraberiz.

Habertürk gündeme devam ediyoruz. Nasıl Güngör? Aynı soruyu size de yönelteyim hız kesmeden. Kemal Kılıçdaroğlu bu eğrimeyi az değil 91 milletvekili işte sayısı belli olmayan üyelerin E-Devlet üzerinden partiden ard arda istifa ettiği de söyleniyor. Çok çeşitli rakamlar var. Ne dersin Kemal Bey?

0: Mecliste toplayabilir mi partiyi geri? Ne yapar? Biz muhalefet etmeyeceğiz diyor. Aslında Gürbüz Evren, yani sürem de çok hızlı kaldığı için özür dilerim. Hep bütün soruları aynı anda soruyorum. Çünkü sürem az kaldı. Son ihtimalle bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bir isimde anlaşmaları gerekiyor. Bu anlaşma süreci iki partiyi bir araya getirir mi, getirmez mi? Çok farklı senaryolar şimdiden konuşulmaya başlanıyor. CHP'nin adayı kim olacak? Zaten milli sporumuz. Şimdi yeni partinin adayı kim olacak? İki parti bir adayda uzlaşır mı? Yeni dönemi ne bekliyor ama ilk sorum elbette Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapar?
1: Evet. Şimdi sen reklamdan önce sataşma yapmadan dedim. Ben aslında bir sataşma yapmamıştım ama moderatörümüz söylediğine
0: ben
1: göre
0: Nur Tuğba'ya sataşma demiştim.
1: Gerçeklikle bağ vardır.
0: O yüzden ben sataşmadan Nur Tuğba'ya sataşma demiştim.
1: Sataşmadan başlayalım bir taraftan. Şimdi Türkiye'de oyu yıllardır hiçbir siyasi partiyi kastetmiyorum. Hepsini kastediyorum. Diğeri direkt söyleyeyim. 0.5, 0.8 bir bandında olan partiler bile her seçim söyleminde veya siyasi mesajlarında iktidara doğru yürürler. Bu mesajı anlatırlar. Biz Mektebi Mülkiye'de siyaset okurken bize siyaset biliminin matematik kesinlikler ifade etmediğini ilk başlarda sevgili Bülent Daveri hocamız bir parça olsun öğretebilmişti. O yüzden ben matematik kesinliklerden çok anlamıyorum, yani çıkaramıyorum onları, ama sadece şunu söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürüme iddiasının tabii ki siyasi gerçeklikle bağı güçlü değil. Yani niye güçlü değil? Bugünkü rakam değil sadece mesele. Anketler, kopuşlar, belediye başkanları gitmedi vesaire. Ancak bence buradaki temel problem, tabii ki mesajlarla falan toparlanamaz Kerem, haklısın. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel iddiası bu değil. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda bu siyasetin finansı meselesini konuşurken bunu bir parça belki gündeme almadık. Siyasetin bir de kriminalleşen tarafı var ve kriminal taraf özellikle Özgür Özel ve arkadaşlarının bulunduğu tarafı doğrudan ilgilendiriyor. Yani o davalar ortadan kalkmış değil, o yargılamalar ortadan kalkmış değil, o vahim iddialar hala ortada. Bunların her biri yargısal süreçlerle devam ediyor. Dolayısıyla o kriminal iddialarla siyasetin finansı arasındaki ilişkiyi de unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin acaba yeni kurduğu, yani Özgür Özel'lerin yeni kurduğu partiyi nereden finanse edecekleri sorusunun kaynağında da acaba bu meseleler olabilir mi? Yani doğrudan finansa yönelik, doğrudan belediye kaynaklarına yönelik bir takım gayrimeşru kullanımların yargısal süreçlerde olması.
0: Bu arada bir altını çizelim. Bu arada evet. İzmit Belediyesi'ne yürütülen operasyonda belediye başkanı evet. Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 kişi tutuklandı. Haberi de ekranlarımıza düştü son dakika olarak.
1: Buyurun. Evet. Evet. Sevk edilmişler tutuklanma. Evet. Şimdi onu da hatırlayalım. Yani Ekrem İmamoğlu içeride siyasi yasaklarla ilgili boğuştuğu süreçleri var. Çok önemli yargısal süreçleri var. Hiçbiriyle ilgili şöyledir, kesindir falan demiyorum ama sadece süreç diyorum. Bu da bir yerde duruyor. Şimdi şu anda ayrılan, yarın Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı ya da cuma namazı, ben onu tam kesinleştiremedim de anlayamadım da, ama o şeyden sonra seremoniden sonra işte başvurusunu yapacak siyasetçilerin de sırtlarında çok ciddi hukuki bagajlar var. Bunlar da bir yerde duruyor. Muhalefet, yani enerjisini toplama iddiasında bulunduğu diğer muhalefet de bunları görüyor. Şimdi sanki yola çıkmışlar da hemen de böyle siyasetin merkezinde iktidara aday olmuşlar da yürüyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu yürüyemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel iddiası kendince, doğrusu yanlışı ayrıca tartışılır. Bu kriminal hikayelerin siyasi partisi içinde yok edilmesi, yani bunları arındırmak. Hatta şöyle dediler, işte bazı belediye başkanlarımızla ilgili dosyaları inceliyoruz, diğerlerini hepsini de inceleyeceğiz. Bir kısmına hukuki destek verebiliriz, bir kısmıyla da yolumuzu ayırabiliriz dediler. Yani ben orada biraz Merve Şebnem'den bir parça farklı düşünüyorum. Yani o arınmanın ne olduğu öyle belirsiz falan bir hikaye değil. Bayağı da belirli bir hikaye o. Bir de yol haritası var. Bence Kılıçdaroğlu yoluna bununla devam edecek. Diğer yandan dış politika vesaire bu alanlarda bir takım görüşleri olacak, söyleyecek. O da Özgür Özel'lere yönelik aslında. Sen bunları yapmıyorsun. Kendisi de 2023 öncesinde bunları yapmamıştı. O da başka bir bahistir tabii. Hani o zamanlar bu memleketi soğan mı köprü mü, soğan mı savunma sanayi mi tartışmasına getirenler de ben değildim. Bizatihi altılı masanın kendisiydi. Sonra da cevaplarını milletten aldılar. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları tarafına da dair birkaç şey söyleyeyim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyi toparlayıp toparlamayacağı meselesi aynı zamanda onların siyasi merkezde nasıl bir yer tutacağıyla da ilgili. İktidara adaysınız. Doğru. Evet. Ama henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının bile tamamını

0: taşıyıp taşıyamayacağınızı bilmiyoruz. Bu bir soru. İki, diğer muhalif enerji yanınıza alıp almayacağınızı bilmiyoruz. Üç, ideolojinizin ve farklılığınızın ne olduğunu bilmiyoruz. Dört, kendinizi Türkiye'deki diğer ayrılık hikayeleriyle karşılaştırıyorsunuz. Hiçbirine benzemiyorsunuz. Hangisine benziyor? Yani Demokrat Parti'nin CHP'den ayrılışına mı? DSP meselesine mi? AK Parti'nin Milli Görüş Hareketi'nden ayrılışına mı?
1: Hiçbirinin dinamikleri
0: öyle doğrudan birbirine benzemiyor. Özür dilerim. CHP-DSP ayrışmasından bahsediyorum. Neyse. Yani şimdi bunların hiçbirinin hikayeleri birbirine benzemiyor. Ekrem İmamoğlu'nda Tayyip Erdoğan'ı taklit eden hikayesi de zaten yapay kaldı. O da bir yerde durmuyor. Şimdi acaba mesela buraya gitti ya bu arkadaşlar. Özgür Özel ve perde arkasında Ekrem İmamoğlu. Bunlar acaba mesela partiyi nereye götürecekleri? İdeolojik zemin, söylem anlamında böyle hemen sabah oturup akşam anlaşabilecekler mi? Birisi merkezden bahsediyor. 4 Eylül'den bahsediyor. Turgut Özal eğiliminden bahsediyor. Çünkü gözünü CHP'de değil orada açmış. Doğal olarak öyle bir şeyi de var. Zihin dünyası da var. Diğeri ise soldan geliyor. Ya şimdi burada bence onların merkezde tutunma hikayesinin ne kadar geçerli olup olmayacağı meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Kılıçdaroğlu'nda kalan kısmında kaderini belirleyecek. Yani bunların ikisinin birden başarılı olma şansları var mı zaten? Yok. Herhangi birinin başarı şansı mutlak mı? Hayır, değil. O nedenle yani karizmatik liderlik, yani böyle benzerlikler kuruluyor filan. İşte kadro. Ya kadrosunun şu an götürdüğü kadronun, çekirdek kadronun yarıdan fazlası çok ciddi hukuki mücadeleler vermek zorunda. Hangi kadrodan bahsediyoruz? Toplumun önüne bunları mı soracaksınız?
1: Bundan
0: mesela?
1: Neyi kastediyorsun?
0: Bu soruları
1: yani dokunulmazlıklar mı?
0: Şunu kastediyorum. Dokunulmazlıklar, diğer konular, siyasi yasak alma ihtimalleri bunların her birini kastediyorum. Hiçbir milletvekilinin dokunulmazlığının düşmesi konusunda öyle heveskar falan bir adam değilim. Bu konuda geçmişte, çok yakın geçmişte de Türkiye siyasetinde önemli hatalar yapıldı. Bunları da hepimiz hatırlıyoruz. Bu CHP'nin de katkısıyla oldu. Ama buradaki hikayelerin, yani bu kriminal iddiaların geleceği noktayı işaret ediyorum. Yani siz diyorsunuz ki bir liderlik, siyasi merkezde iktidar arayışı, kadro, söylem, bu söylem söylediklerinizden herhangi biri elinizde yok. Varsayalım ki Özgür Özel çok karizmatik bir lider. Bu işleri toparlayacak, sürükleyecek. Kadro nerede? Söylem nerede? Bakın bu finans konusunu atlamayalım. Bu finans konusu öyle söylendiği gibi yok aidatmış, yok gönüllü bağışlarmış falan bunlar da falan çözülecek bir iş değil. O finansta geçmişte buna hazırlık yapanların bugün dokunamadığı kaynaklar var. Onu da unutmayalım. Yani bunları söylemezsek tabloyu bence seyirciye eksik anlatmış oluruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama yani Kemal Kılıçdaroğlu partiyi toparlar sorusu, yani sizin için söylemiyorum sevgili Kerem Kırışoğlu ama doğru bir ya da geçerli bir soru değil bence.
1: Peki. Gürbüz Evren, size geçerli bir soru sorayım. Siz hem bir partiden ayrılan hem de parti kalan tarafları yaşadınız. Hem işte DSP hem Memleket Partisi. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun işi daha mı zor?
2: Kılıçdaroğlu'nun işi elbette çok çok zor. Bir kere mevcut duruma bakıldığı zaman nasıl bir gelecek göreceksiniz? Yani Kılıçdaroğlu'nun orada kalmayacağı kesin. Kurultay yapıldığında diyelim ki mutlak butlan kararı onandı. Ve sizde işte söylendiği gibi Eylül ayından itibaren kurultay sürecini başlatmış oldunuz. Ve bunu da önümüzdeki yıla yayarak bir kurultay topladınız. Kim genel başkan olacak? Kemal Bey kalacak mı? Yoksa o söylediği ve herkesin farklı anlamlar çıkardığı arınma sözcüğü üzerinden, ifadesi üzerinden bir takım tasfiyeler mi yapacak yoksa arınmayı tam anlamıyla mı gerçekleştirecek? Nedir o? Onu birazdan söyleyeceğim belediye başkanları üzerinden. Fakat şöyle bir şey var. Elbette ki gönderilen SMS'lerle istifa eden ya da etmeye hazırlanan üyeleri engelleyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda heyecanlı olan tabanı, heyecanlı olan üyeleri, Özgür Bey'i destekleyen o çok heyecanlı üyeler istifalarını sosyal medya üzerinden ekran fotoğraflarıyla paylaşıyorlar. Ve herkes birbirine hadi sen de istifa et, ettin mi etmedin mi şeklinde. Şöyle bir gerçek var. Ben milletvekili sayısına çok fazla bakmıyorum. İstifa eden il başkanları sayısına çok fazla bakmıyorum. Benim için önemli olan istifa edecek üyelerin sayısı. O 1 milyon 700 bin 800 binin 1,5 milyonu gerçekten istifa edecek mi? Yoksa onlar da ya biz her şeye rağmen partide kalalım diyenlerin sayısı çok olacak mı? Bu önemli bir gösterge olacaktır. Ama

Özgür Bey çıkışta milletvekili çıtasını yüksek tutmuştu. Hatta Özgür Bey'in yanındaki ekibindeki arkadaşlar sıklıkla 110 milletvekilinden bahsediyorlardı. 110. Bu çok iddialı bir rakamdı. 91 ya da 92 milletvekili sayısı çok da şey değil. Yani önemli bir rakam ama 110'la karşılaştırdığınızda demek ki arada bir boşluk var. O boşlukta

0: yeni partiye gitmek istemiyorlar. O nedenle o 110 milletvekili sayısına zaten ulaşılamayacaktı. Çünkü Kemal Bey'in yanında 20 milletvekili vardı. Bu noktayı da söyledikten sonra yine bir not olarak daha geniş bir şey aktarmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla sıra gelmiyor. Hazır gelmişken onu iyi değerlendireyim. Cuma namazı Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'deki o Hacı Bayram Veli Camisi'nden çıkışı. Ama bir de eğer gerçekten bu yarın olacaksa yarın için başka bir şey söylemişlerdi. Yarın 24 Temmuz ve Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüyle yine aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün o 23 Nisan'daki Hacı Bayram Veli'deki camisindeki namaz kılması bir araya getirilerek başka yani tüm kesimleri olması bile toplumun önemli bir kesimine bir mesaj veriliyor. Bu da elbette ki bir siyasal iletişim yöntemi olarak da görebiliriz. Ama şu belediye başkanları konusuna ben gelmek isterim özellikle. Şimdi Kemal Bey ısrarla arınma demişti değil mi? Arınma da ağırlıklı olarak kimler üzerinden tartışılıyordu? Belediye başkanları üzerinden. Dolayısıyla eğer Kemal Bey gerçekten arınmayı yapacaksa ve Özgür Bey'in deyimiyle de belediye başkanları CHP'de kalacaksa işte çok güzel bir fırsat. Hakkında bir takım olumsuz iddialar olan ne bileyim işte olumsuz iddia demeyi tercih ettim. O belediye başkanlarını Kemal Bey'i çağırıp arkadaş sen istifa et. Bir şeyler o düzelinceye kadar ya da aklanıncaya kadar her neyse bakarız duruma sonra tekrar gelir misin diyecek. Yoksa bekleyecek mi? Bir operasyon olmasını mı bekleyecek? Şimdi bana göre Özgür Bey burada kendine göre iyi bir strateji izledi. O da şu, yeni partide eğer belediye başkanları olur da operasyonlar devam ederse yeni partinin imajı da işte bir takım soruşturmalarla, yolsuzluklarla, tutuklamalarla lekelenecek düşüncesi var. Orada kalsınlar, biz bu imajımızı koruyalım. İkincisi, Kemal Bey hadi bakalım arınmayı yapsın. Madem arınma diyordu, bütün belediye başkanlarını orada bırakıyoruz. Varsa böyle bir şey tek tek onları tespit etsin. Çünkü biliyorsunuz Kemal Bey bir ekip oluşturmuştu, müfettiş ekibi. Tüm belediyeleri inceliyorlardı. Mutlak Buttan'la birlikte göreve geldikten sonra belediyeleri incelemeye başlamışlardı. Evet, o inceleme sonunda bir şeyler çıkıyorsa bakacağız, göreceğiz. Gerçekten o arınma süreci de devam edecek mi? Şimdi benim asıl söylemek istediğim şu.
1: Evet.
0: Özgür Özel'in elinde çok büyük bir fırsat var. Çok büyük bir fırsat eline geçti. İnanılmaz büyük bir fırsat eline geçti. Ben olaya biraz buradan bakılmasını düşündüğüm için bu büyük fırsat ifadesini kullandım. O da şu. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç kavgalarıyla işte Mutlak Butlan gelecek mi, gelmeyecek mi, Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel ekibi gibi tartışmalar üzerinden kendi iç kavgasını sürdürürken Türkiye gündemini büyük oranda unutmuştu. Özgür Bey bir yandan bu tartışmaların içerisindeyken diğer yandan da ağırlıklı olarak Ekrem Bey'in Ekrem Bey'le ilgili mitingler yapıyordu Türkiye genelinde. Yani 110 mu oldu, 115 mi oldu hatırlamıyorum. Miting yapmıştı. Bir yandan da Ekrem Bey'e sahip çıkıyordu. Hatta şu eleştiriler vardı kendisine. Ya neden partiyi bir kişiye endeksledin? Başka şeyim yok. Sürekli olarak Ekrem İmamoğlu'nu gündeme getiriyorsun. Türkiye'nin başka sorunları var şeklinde. Şimdi evet. Soru şu. Eliniz rahatladı. Artık parti içi kavgalar olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değilsiniz. Yeni bir parti var. Yeni partinin içerisinde size karşı da bir muhalefet yok. Dolayısıyla siz ana muhalefet görevini Türkiye'nin özlediği, istediği, toplumun beklediği, özellikle emeklinin, dar gelinin, asgari ücretlinin beklediği o şeyi yapacak mısınız? Muhalefeti yapacak mısınız? Yani gününüzü Mutlak Butlan tartışmaları yerine, Ekrem İmamoğlu ile ilgili mitingler yerine gününüzü tamamen Türkiye'nin çevresinde olup biten sorunlarla, burası çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Türkiye'nin uluslararası alanda içinde bulunduğu bir takım sıkıntılarla ilgili olarak üreteceğiniz politikaları, stratejileri anlatarak toplumun sizden beklediğini anlatacak mısınız, gösterecek misiniz? Emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin her gün hakkını savunup her gün

0: gündemde tutup onların sözcüsü olacak mısınız? Zamanınızı artık mesainizi buna mı harcayacaksınız? Bu
1: Peki.
0: çok büyük bir fırsattır.
1: Çok
0: Eğer
1: çok.
0: bu fırsatı kullanırsanız o sizi takip eden kitleyi daha da büyütürsünüz, daha da genişletirsiniz ve öyle bir noktaya getirirsiniz ki iktidara yürüyüşünüzün garantisini o kitle üzerinden sağlarsınız.
1: Peki.
0: Ama bunları yapmaz. Yine az önceki okuduğunuz mesaj gibi, ekrana getirdiğiniz mesaj gibi geriye dönük mesajlar verirseniz o zaman bir türlü ileriye gidemediğinizin göstergesidir. Bence Özgür Bey de bunları görüyordur. Bu büyük fırsatı değerlendirecektir. Artık o tartışmayı bir kenara bırakıp CHP içerisindeki iktidar kavgalarından uzaklaşıp kendi partisiyle iktidara nasıl yürüyeceğinin hesabını yapacaktır diyorum. Büyük fırsat olarak da bunu görüyorum.
1: Çok teşekkür
2: Evet.
1: ederim.
2: Bu yerel yönetimlerden mi ibaret arınma konusu? Bir cümle sorabilir miyim? Yani Gürbüz Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok hakim de 10 Haziran tarihinde 9 tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve hepsi önemli pozisyonlara sahipti. İhraç talebiyle Ali Mahir Başarıları, Umut Akdoğanları sevk etti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hikayesi neden belediyelerden ibaret olarak takdim ediliyor ki?
0: Yok, şöyle
2: Öyle
0: herhalde
2: değil ama.
0: onu
2: Ama
0: eksik söyledim. Ben
3: yani
0: onu eksik
3: onu
0: söyledim. Şöyle söyleyeyim.
3: disiplin meselesiydi o.
0: Belediyeler üzerinden tartışmalar yürüdüğü için, ağırlıklı olarak belediyeler üzerinden tartışmalar yürüdüğü için ve belediyelere sürekli operasyonlar olduğu için dolayısıyla Kemal Bey'in bana göre öncelikle dikkat çektiği yer, arınma konusunda dikkat çektiği yer elbette ki belediyeler ama o belediyelerle ilişkisi olan bir takım milletvekilleri.
2: Ama ilk
0: Yani
2: somut adımları o milletvekilleriyle ilgili attı. Belediye başkanları ile ilgili değil.
0: Dolayısıyla o milletvekillerinin de söz konusu belediye soruşturmalarıyla olan ilişkileri diyeyim yolsuzluk dememek için soruşturmalarıyla ya da o gelişmelerle ilişkileri olduğu için tabii ki o milletvekilleri de öncelikli olarak gündeme geldi diye düşünüyorum ama o milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret edenlerin geçmişteki bir takım
3: Daha çok
0: paylaşımları,
3: disiplinsizce.
0: açıklamaları da ayrıca bir şey var. Onu da iyi okumak lazım şeyin içerisindeki iddianame demeyeyim de disipline sevk edilirken neden sevk edildiklerini anlatan o dosya diyelim.
3: Peki, teşekkür ederim. Çağatay Bey, ne dersiniz? Hem Kemal Bey açısından hem de dikkat çekilen bir mesele. Yeni parti ne söyleyecek? Yeni parti reklam arasında onu konuşuyorduk. Eskiye takılarak patinaj mı yapar? Eskiye takılarak derken ben kimseyi bir herif anlamında söylemiyorum. İmamoğlu göndermesi de yapmıyorum. Bunu açık söyleyeyim. Yani işte partiyi elimizden aldılar, kurultaya gitmedi, oldu, CHP şöyleydi. Ya yani CHP ile kavga ederek bir mesajlarını verecekler yoksa Gürbüz Bey'in de dikkat çektiği yeni bir şey söyleyerek mi?
4: Evet. Şimdi geçen turda da bu konuşulmuştu aslında. O Aliye İzzet Begoviç'in mesajıyla ilgili o biraz bağlamdan koparıldı. Özgür Bey'in orada ifade ettiği bugünkü milletvekillerine yönelik oldu. Bütün mesaja baktığımızda. Çünkü sorumluluk almaktan birlikte bizimle mi geliyorsunuz,
5: çok
4: kalıyor musunuz?
5: Çok söylüyor zaten. Aliye İzzet Begoviç'in sözünü aynı olarak çok söyledi.
4: Evet.
5: Yani söylemlerinde
4: yani,
5: var.
4: O milletvekillerine yönelik bir ifade ama sonrasında şunu da tabii eklemem gerekiyor. Böyle bir bağlamdan çıkartıp bir cümleyi koyarsanız bu bambaşka bir şekilde de anlaşılabilir. Bunun sosyal medyada bu şekilde dolaşması da negatif algılanma ihtimali de tabii ki de var. Yeni partiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yeni kurulan bir siyasi partinin başarılı olup olmayacağı, bunu kurulduktan sonra siyasi yelpazenin neresine oturuyor, hangi seçmen grubuna hitap ediyor, kadroları nasıl,
3: ne
4: bütün
3: vaat
4: bunları
3: ediyor?
4: Görmemiz gerekiyor. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Yeni kurulan bir parti, orada Sezin Hanım'la Merve Hanım da aslında hemfikirdi. Orada aynı şeyi söylediler birbirlerine. Pozitif siyaset yapması gerekiyor. Yani Türkiye negatif siyasetten çok çekti. Aman o gelmesin diye bana oy ver. Aman bak bu var, o yüzden bana oy verin. Bu ikili yapıdan çok çekti Türkiye. Gerçekten çok enerjimizi gereksiz bir şekilde harcadık ve pozitif siyaseti biraz unuttuk açıkçası.
3: Önemli.
4: Bu biraz siyasetçilerin tembelleşmesine de yol açtı. Bu da aslında çok önemli bir
3: Çok konforlu
4: husus.
3: Bir alan çünkü.
4: Çok konforlu bir alan. Nasıl olsa şu kadar oyumuz var gibi. Bu bağlamda da şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi yeni partinin bu kadar 90 milletvekilinin gelmesi psikolojik bir üstünlük. Ama şunu da hatırlatmak isterim mesela. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra DSP'de bir ayrışma yaşanmıştı, Demokratik Sol Parti'de biliyorsunuz, ve Yeni Türkiye Partisi kurulmuştu. Evet. Trio olarak Kemal Derviş, Sayın
3: Kemal Derviş satana kadar iktidarın, evet, en büyük adayıydı.
4: Kemal Derviş o süreci mesela 2006

0: yılında çıkan bir kitabı var. Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi diye şöyle anlattı. Dedi ki şunu gördüm dedi. Bir anket geldi önüme. DSP, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Üç tane sol parti bir ankette göre barajını çüde altında kalıyor. Ve tek bir parti barajı geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. %30 civarında bir oyla 550 milletvekiline sahip olma ihtimali var. O dönemki ekonomik program için son derece tehlikeli bir durum olurdu bu Türkiye demokrasi açısından. Dolayısıyla ben İsmail Bey'le, Hüsamet Bey'le dedim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşelim. DSP yıprandı. Sayın Bülent Ecevit o dönemde yıprandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşmemizde fayda var. Yoksa üçümüz de barajın altında kalabiliriz. Ya da ciddi bir oy bölünmesi var gibi açıklıyor o süreci. Sonrasında İsmail Bey'ler katılmamıştı. Kemal Bey katılmıştı ve CHP'de bir toplanma olmuştu. Şimdi Yeni Türkiye Partisi'nin ilk çıktığı zaman çok ciddi bir olumlu hava vardı.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız ama nihayetinde %1 ile bitti. Ama diğer taraftan şu da var. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra da %34 gibi bir rakama gelebildi. Bu gibi bununla ilgili olarak yeni partiyle ilgili bu öngörü yapabilmemiz için dediğim gibi partinin nerede konumlandığı, hangi toplumun hangi seçmen kitlesine hitap ettiği, kadroları arasında bütünlük, kadrolarının nasıl bir mesaj verdiği bu çok önemli. Kemal Bey ne yapar? Kemal Kılıçdaroğlu açıkçası şöyle, 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldi. O dönemde ilk başına geldiği zaman, lider olduğu zaman da yeni bir lider olarak ben partiyi eskisinden daha iyi yöneteceğim iddiasıyla Sayın Baykal'ın biraz katı ideolojik pozisyonunu genişleterek, farklı seçmen kitlelerine hitap ederek bir süreç yönetti. Ve bu sürecin de aslında meyvesini 2023 yılında aldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları belki parti bazında çok fazla artmadı ama sonuçta o partinin de %48 gibi bir rakamı alabildi. Ama nihayetinde orada Kemal Bey seçimi kaybederek siyasi liderlik anlamında söylüyorum. Genel başkan statüsünde bence siyasi miadını doldurdu. Evet. Yani bu tabii ki de siyasete devam edebilir ama genel başkan statüsünde değil artık. Ama bugün şu anda tabii ki de mutlak mutlak karar sonrasında bir genel başkan. Şimdi ben tekrar altını çizmek istiyorum. Bu ayrışma şu anda kurumsal bir ayrılmayı göstermiyor. Hala Yargıtay süreci var. Evet. Eğer Yargıtay'dan mutlak mutlak kararının onaylanması ve sonucunda da Özgür Özel'lerin kendi partileriyle yola çıkması durumunda ben CHP'nin çok hızlı bir şekilde kongreye, kurultaya gideceğini düşünüyorum. Ve Kemal Bey'in de görevi bırakacağını düşünüyorum. Şu andaki rakamlara göre mesela söyleyebiliyorum herhalde isim Araya Araştırma Merkezi'nin en tazelerinden bir tanesi. Seçmenin %70'i Cumhuriyet Özgür Bey'in yanında, %30'u Kemal Bey'in yanında.
2: CHP seçmeni.
0: CHP seçmeni açısından.
2: CHP seçmeni. Anketlere yaklaşırken bu, çok dikkatli
0: tabii,
2: yaklaşalım.
0: Bu rakamlara bakacağız. Çünkü bu tabii aynı şekilde. Çünkü %49 gösteren de var, %4 gösteren de var. Tabii ki de bunlara çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Zaten anketi yapanlar da bunu söylüyorlar. Ama şu anda böyle bir durum var. Bu zaman içerisinde değişecek tabii ki de olumlu ya da olumsuz yönde. Bu da yeni parti kurulduktan sonra ancak bunu görebiliriz. Mutlaka şu da var. Sadece CHP Özgür Özel üzerinden gidiyoruz. Hep bir ikili yapı tartışılıyor Türkiye'de. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar, CHP muhalefet, başka da bir çare yok. Çok önemli bir değişiklik oluyor. Bakın ana muhalefet partisi değişiyor. Ana muhalefet partisi bir ayrışmaya giriyor. Bunun siyasi parti sistemine mutlaka etkisi ve siyasette yeni mevzilenmeler olabilme ihtimali de var. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra seçim sistemi sebebiyle aslında çok partili iki ana bloklu bir yapıya geçtik siyasi parti sisteminde. Bu yapının diğer siyasi partileri de etkileme ihtimali var. Mesela kurulacak olan yeni partinin siyasal pozisyonuna göre başka taraflarda, sol tarafta, sağ tarafta yeni başka yapılanmalar da olabilir. Benim eğer ki bu kurumsal ayrışma gerçekleşir,
1: mesela
0: yeni
1: Fatih
0: bir parti
1: Erbakan'ın,
0: çıkarsa...
1: Fatih Erbakan'ın şu sözü enteresan değil mi?
0: Buyurun.
1: Diyor ki ya aday benim. Cumhurbaşkanı'na. Mansur Yavaş sorulduğu zaman diyor ki eğer CHP'nin adayı olmazsa ona destek veririz.
0: Yani dediğim gibi yeni mevzilenmeler bunu eski...
1: Bir tane CHP var. Sizin
2: yok. Hayır. Onu söylediği zaman tek CHP vardı. Şimdi CHP, Kılıçdaroğlu CHP'si var. Bir de yeni parti var.
1: Yeni parti. CHP değil.
3: Yeni söyledi.
0: Yeni bu.
2: Ama yani o sırada...
1: Toplum işte toplumun kafası burada karışık. Hangi CHP? İşte hangisi
2: bu,
1: CHP?
2: Bu, Fatih Bey de Kılıçdaroğlu mu kastediyor?
0: Bunu yeni parti kurulduktan, kimliğini aldıktan sonra biz görebileceğiz. Ve dediğim gibi o partinin konumlanmasına göre de sağda ya da solda yeni bloklar olabilir. Ve bu bağlamda da şunu söylemek istiyorum. Çok partili ve çok bloklu bir yapıya doğru da gidiyor olabiliriz. Ve bunun sonucunda da...
1: Ama bir tane cumhurbaşkanı seçeceğiz.
0: İşte bir tane cumhurbaşkanı seçilecek de biz mesela Polonya'daki bir örneği de görebiliriz. Hep bir şey var. Bir cumhurbaşkanı adayı var. Cumhur İttifakı'nın eğer seçimler vaktinden önce yapılırsa Sayın Erdoğan 3. istisna adaylığı var. Bir de bunun karşısında tek bir isim çıkması gerekiyor. Bu olmayabilir. İki turlu seçim var çünkü. Evet. Ve şunu da diyebilir o bloklar. Biz de adayım, yani çoklu bir aday çıkıp ikinci sıraya kalanda bakarız sonra. Hani artık ikiye kim kalıyorsa bu da olabilir. Oylar nasıl bölünecek? Şimdi 52-48 dengesi var 2014'ten beri oturan. Tabii bugün evet. Bu rakam 50-50, 51-49 o durumu evet. Da var ama seçim sonuçlarına bakarsak 52-48. Şimdi Nasuhi'nin de söylediği gibi siyaset matematik işi değil. Yani mesela %25 olan CHP'nin oyu atıyorum 15 ya da 10 olarak bölünmeyebilir. 5-20 olmayabilir. O 20 olan çok büyük bir rakamı da çıkabilir. İkisi çok aşağıda da kalabilir. Bunun çok örneğini de gördük zaten geçmişte. Evet. O yüzden yeni parti kurulduktan sonra, onun kimliğini gördükten sonra ve diğer aktörlerin buna nasıl bir reaksiyon vereceğini gördükten sonra, o partilere katılım durumlarını vesaireleri gördükten sonra ancak biz bu soruya daha sağlıklı cevaplar, öngörüler de bulunabiliriz bu soruyla ilgili diye düşünüyorum. Ve yine şunun altını çizmek istiyorum ben. Ben belki hani çok az benim gibi düşünen, bunun da farkındayım ama ben hala Yargıtay kararından sonra daha tablonun daha netleşeceğini düşünüyorum. Çünkü orası çok kesin değil benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu konuda da azınlıkta olduğumun da farkındayım bu görüş peki. Bağlamında da.
1: Hangi CHP Nur Tuğba Ak'tan en iyi siz bilirsiniz?
3: Estağfurullah. Yani ben tabii ki en başından beri, sürecin en başından beri Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partinin ayrışmasından, kopuşundan asla yana değildim. Hani yorumlarımızı yaparken ne Özgür Özelci ne de Kemal Kılıçdaroğlu'cu değiliz. Hani zaman zaman yorumlar yapılıyor. Burada ortadan hani her iki lideri de hataları var. Her iki liderin de haklılıkları olabilir. Ama dengeye baktığımızda, şu anki tabloya baktığımızda az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir
1: mesaj... 91 dilekçe toplanmış şu anda.
3: Evet, o daha da artacaktır bence önümüzdeki günlerde. Çünkü önemli bir psikolojik kırılım oldu. Az önce bir mesajı vardı ya, kirlilerle siyaset yapılmaz demişti. Evet. Çok doğru, çok
1: Kemal
3: haklı.
1: Kılıçdaroğlu.
3: Evet, ama artı diyorum, bir taraftan da kinli bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Yani kinle de siyaset yapılmaz.
1: Kin.
3: Evet, kinle de. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu eğer Eylül'de işte olağanüstü kurultaya gitseydi, arınma önemli bir argüman ve önemli bir kendince gerekçe. Şu an gördüğümüz üzere aslında şunu mu diyeceğiz o zaman? CHP arındı. Hem de önemli, o bagajı yüklü olan isimlerden arındı. Bunlar da haklılık gerekçeleri olabilir ama maalesef karar şurada sorun. Yani hocamız söylediği gibi henüz yargıda devam eden ve muğlak bekleyen meselenin kararsızlıklara ya da önümüzde bir seçim de yok. Bazen şunu diyorduk ama yani olası bir seçim yenilenmesinde tüzüğü olmayan bir siyasi partiden bahsediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bir an evvel o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya, olağanüstü kurultaya gidip hemen partiyi, yeni ekibini teslim edip ki aday olmayacağını söyledi. Aldığımız kaynaklarda aday olmayacağı yönünde ama bu mesele Eylül'de kongrenin başlayacağını açıkladılar. Ama her iki tarafta birbirini bitirmek üzere bir stratejiyle yönetiyor. Yani söylemlere baktığınızda hala artık her ikisinin de madem yollar ayrıldı, kabul edilebilir çok medeni bir şekilde, güçlü de bir parlamento gücüyle ayrılıyor şu an Sayın Özgür Özel. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da artık bu iktidar söylemlerinden artık uzaklaşması gerekiyor. Bence haklı da bir gerekçesi var. Yani bunu yerine umut vaat eden bir söylem değil iktidar. Şu, açıkçası kabul edelim şu anki meselelerle. Çok acil bir tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hasar vardır. Bir an evvel hasar tespiti çalışmaları yapmalıdır. Çok acil. Meselenin hukuki tarafı var, mali tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine olan mülkler var. Anahtarı olan bir sürü kurumun ve etkisi olan işte bunlar önümüzdeki günlerde mali tablo ile ilgili sorunlar konuşulacaktır ama bu mesele maalesef, hep onu diyorum ben, arada bir siyasi partinin kurumsal sürekliliğini maalesef göremiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu derse ki ben hukuka ve işte buradaki arınmayla beraber partimin %10 da olsa geleneksel arınmış temiz siyasetine getiriyorum mottosuyla devam ederse o zaman kazanır. Yani en azından karşısındaki karşıtlara, tırnak içinde tabii ki ben söylememi doğru bulmuyorum, o hain Kemal'den tam aksine arındıran bir Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmiş olur. Ama maalesef her defasında iki tarafında kılıçlarını çekmiş bir şekilde böyle her iki tarafı da üstencil ve ayrıştırıcı bir dil kullanmaları maalesef her ikisi

0: siyasi parti içinde doğru olmayacaktır. Az önce dediniz hangi CHP? Şimdi CHP diye bir tabela değişince hiçbir şey değişmeyecektir. Şimdi yeni parti diyoruz ya, kadro eski. Olur da bir tane bir siyasi parti var, o olması söz konusu. O parti tozlu raflardan çıkacak, yeni olacak. Eskiden yeni olmaz, bunu kabul edelim. Tabela değişiyor. Bir politikaları var mı Kerem Bey, onu diyoruz. Yani şu an
1: kurulmadı ya parti, o yüzden diyorum. O parti kurulduktan sonra ancak biz bunları
0: şöyle bir konu var hocam. Bir tüzüğü olan bir siyasi partinin ismi değiştirileceği konuşuluyor. Zaten şu an o çok mümkün
2: hazır
0: değil.
2: Partilerde.
0: Hazır bir siyasi partinin. Tabii. Olacağı. O yüzden de zaten mesele
1: seçime girme, o konuşuldu.
3: Bir de fikri bir altyapı konuşuluyordur ama yani özellikle işte, kurucular, mutlaka, kurucu hukukçular konuşuyor ama olması
1: ben
3: lazım.
1: Şunu yani kusura bakma sizin için. Tamam. Sadece şu bir cümleyle ekleyeyim. Yani şu anda parlamento grubu olarak değerlendirmek lazım. Yani 91 kişi, 94 kişi. Yani bu teknik bir mesele şu anda yapılan aslında. Ben bu şekilde görüyorum. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Evet. Ama işte siyaset eğer iktidara gidecekseniz bu mesele sadece rakamlar ve teknik işte matematik konuşuyoruz ama gerçekten siyaset biraz matematik. Az önce rakamları meclisteki sıralamayı konuşurken geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yazardı biliyorsunuz Özgür Özel'in bütün konuşmalarında logonun altında. Şimdi artık Türkiye'nin kaçıncı partisi oldu? Dördüncü mü? Beşinci mi oldu meclisteki?
2: CHP beşinci oldu.
0: Beşinci partisi olmuş oluyor. Yani sıralama her an değişebiliyor matematik olunca söz konusu. O yüzden matematik üzerinden siyaset yapmak çok akılcı ve seçmen karşısında da çok fazla karşılığı değil. Ama en önemlisi seçmen eleştirirsiniz ama güvene bakar. Seçmen sizin söyleminize bakar. Ama en güçlü propaganda aracı, ya istediğiniz propagandayı yapın ama seçmenin hafızası dipdiridir. Hep şey diyoruz, bu ülkenin hayrına, milli menfaatlerine ortaya koyacakları politikalarla umut vaat eden kim olursa olsun her birim hepimiz destekçisiyiz. Yeter ki bu meselenin maalesef yıllardır tartışılan siyasetin finansmanı, işte fonlar konuşuyoruz bunlar. Bunlardan uzak tamamen bağımsız bir siyasi iradenin, meclisin ve en önemlisi seçmenin iradesini bağımsız şekilde temsil edecek güçlerle ve isimlerle olması daha sağlıklı olacaktır.
1: Sadece peki, bir cümle
2: Merve
1: söylemek
2: Hanım, şöyle alabilir miyim sizi?
1: Tabii. Bir cümle söyleyeyim. Sadece buyurun. Şimdi o CHP Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi durumu son yerel seçimlere göre, resmi sonuçlara göre doğru bir slogan. Evet. Yani şu anda 5. partiye düşme durumu o bambaşka bir durum. Evet. Hani bir de yeni parti gerçekten kurulmadan
0: hayır, o
1: daha
0: o tabela da yazacak mı
1: hani
0: diyorum.
1: Rahmetli Demirel'i analım. doğmamış çocuğa don biçilmez derdi. Hakikaten şu anda yani bir potansiyeli var. Bu potansiyel gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Bunu bir görmemiz gerekiyor. Yani bu
2: Allah rahmet etsin. Evet. Süleyman Bey'in de her duruma uygun bir sözü var vallahi.
0: Siyaset sözlüğü oluşturmuş.
3: Yalnız şey de var. Yani ben katılıyorum ama şu da var. Yani mesela ana muhalefet olmayı teknik olarak sayıya bağlıyoruz ya. Gün sonunda neye muhalefet ettiğiniz de önemli olacak. Eğer siz 91 milletvekiliyle CHP'ye muhalefet odaklı giderseniz sadece CHP'nin ana muhalefet partisi olursunuz. Benim söylemek istediğim yer orası. Tabii ki de bir teknik teknik detay değil. Hakikaten psikolojik de bir üstünlük. Bakın iki gündür hatta yani salı grup toplantısının üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen pek çok isim bu sayılar abartılıyor, gerçek öyle değil falan dedi. Şimdi dönüp de o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sormak lazım. Siz gerçekten içeriği de hiç tanımıyor olmalısınız. Orada bir yanılgı var, onu koyuyoruz bir kenara. Ama bu tarafta da hani artık muhalefet ettikleri yerin CHP olmadığını anlamaları lazım.
1: Dediğinize katılıyorum.
2: Bu içeriği tanımama ilişkin tanımamasına ilişkin sözlere ben de bir katkıda bulunayım. Kemal Bey'in tanımadığı Zoom toplantısına katılmayarak yani Zoom toplantısına İmamoğlu'nun yaptığı o toplantıda bir tek Kemal Bey'in kendisi yoktu. Bütün yakın çevresi vardı. Evet. CHP'yi ne kadar tanıyor ya da kadroyu nasıl oluşturuyor hatırlayalım.
1: Merve Hanım'a katkı olarak şey diyeyim yani o dediğinize katılıyorum çünkü dediğiniz gibi Kemal Bey'in yanında yer alan bazı isimler televizyon programlarında grup bile kuramazlar. O kadar kişi gitmeyecek gibi açıklamalar vardı. Dediğiniz gibi şu an 90 rakamı oldu. İkinci konuda dediğiniz gibi grup eğer bu kurumsal ayrışma olur ve grup kurulursa muhtemelen ileriye dönük konuşmalar daha ağırlıklı olacaktır. Çünkü enerjiyi tüketen bir şey olacaktır artık. Oradan kopulmuş. Hani bu şu gibi oluyor. Bir evlilik bitmiş. Resmi olarak boşanılmış. Yeni bir yola çıkılmış hala eski evlilik konuşuluyor. Çok bu olacak bir ihtimal değil yani.
2: Şimdi bir araştırma var. Arayanına başlaması. Bugün milletvekili seçimi olsa anketlere pek güvenmeyin diyor ama sizin hanım.
1: Benim verdiğim
2: kimi anketler sizin verdiğiniz anket bu.

0: Evet.
1: AK Parti %34,2, Özgür Özel'in partisi 19,4, Cumhuriyet Halk Partisi 11,8, DEM Parti 8,7, Milliyetçi Hareket Partisi 8,1, İYİ Parti 6,0, diğerleri altın altında devam ediyor. Ne dersiniz bu rakamlara? Bugün seçim olsa ama.
2: Ben de anketlere güvenmeme konusunda Sezin Hanım'a katılıyorum. Hakikaten anketler Türkiye'de yani seçimden bir gün önce falan genelde doğru çıktığı için maalesef yani sözün biraz
1: sonra
2: meclisten dışarı, evet, ve vatandaş genelde herhalde yani o kararını çok son dakika söyleyecekse bile söylüyor. Paylaşmamayı tercih ediyor. Evet. O yüzden genelde de böyle yanıltabiliyor ihtimalini şark uyuşuyorum tabii.
1: Şu
2: böyle
1: aradaki fark bu kadar yakın olabilir mi? Yani
2: ya şimdi şeye takıldım tabii ki. Bakın hani CHP ile ilgili az evvel Mustafa bir şey söyledi. 70'e 30 gibi
0: tabii
2: bir
0: ben zaten
2: orandan bahsetti. Ama burada nasıl? Bu da tabii, bu da biraz o
0: tabii, tabii, yakın o an, yani nitelikli çoğunluğu diyelim.
2: Ama yani şey gibi yani. Yani %30 totali %30 muymuş? 11 artı 19. Ya o, CHP hiç bölünmemiş olsa %30 gibi bir
1: vardı. Öncekine gel, buna sonra geleceğiz.
0: Falandı.
1: Öncekini ver.
0: Evet.
1: Öncekini ver bir, buna sonra geleceğim. Evet. 19,4 Özgür Özel'in partisi, CHP 11,8. CHP de barajı aşıyor.
0: Bu şey benim söyleme geçen seçim sonuçları bağlamında söyledim ben.
1: Yani geçen,
0: yani %65-70 oranı Özel'in yanında, %30-35 oranı Cumhuriyet Halk Partisi yanında gibi görünüyor Araya'nın araştırmasına göre. Ama bu tabii ileride bu rakamlar değişebilir. O
1: diğeri gelsin şimdi. Şimdi de Özgür Özel'in partisinden ne bekleniyor? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı parti, soru böyle sorulmuş. Kuracağı parti siyasi yelpazenin neresine yer almalıdır?
2: Partilerine göre nerede yer almalı?
1: Özgür Özel'in hem Özgür Özel'e rey vereceğim diyen seçmenin %45'i
2: evet,
1: diyor ki merkez solda.
2: Merkez solda tabii.
1: %42'si merkezde, 4,5'i merkez sağda, fikir beyan etmeyen de 6,8. Milliyetçi Hareket Partisi solcu arıyor.
2: Biraz toplumun sezgilerini hani ben saygı duyuyorum. Solun zaten ucuna doğru giderseniz onlar zaten sadece Türkiye'de değil de Avrupa'da falan da aslında sıkıntı yaşıyorlar.
1: Ya bence bu çok ilginç bir anket.
2: Zaten merkez, ama merkez sağ zaten dolu. Ve merkez sağın lideri de var yani ve çok üstün de bir becerisi olan ve rekabeti gerçekten zorlayan bir yerde. O yüzden merkez soldur elbette. Seçmen o yüzden sezgisel olarak sadece, ama şey değil. Özgür Özel'in kuracağı partiye oy veriyorum diyenlerin ki evet %45 oranıyla yüksek, ama diğer partilerde de hani aman kazanmasın demiyorlar. Yani böyle bir burada bir boşluk olduğu düşüncesi. Ama AK Parti'de bile %36,6 oranında merkez solda bir parti olmalı diyenlerin orası dikkat çekici.
1: Açık ara ben toplayınca kabaca merkezde olsun diyenler daha çok.
2: Elbette ki, ama uçlara gittiğiniz zaman zaten yani hem şansınız hem hitap ettiğiniz kitle azalıyor. Bu sadece Türkiye açısından da öyle değil. Bakın Avrupa'da da öyle. Hani sol neden gidiyor, sol neden ölüyor? Biraz içeride şeyler tartışıldı denmişti. Mesela Macron modeli falan. Ha Macron modeli belki seçime gel başkanın seçilme şekli olarak, cumhurbaşkanının seçilme şekli olarak değerlendirilebilir. Çünkü çok farklı partiler geldiler. Bizdeki altılı masa gibi, ama altılı masanın bence oradaki hatası şuydu. Altılı masa sadece cumhurbaşkanı seçme konusuna odaklanmadı. Hatta cumhurbaşkanı seçme konusunu en sona koydu ve belki kaybettiği yerlerden bir tanesiydi. Birbirine çok benzemeye ve ortak noktalar bulmaya, ortak siyaset yürütmeye çalıştılar. Hani biz bütün konularımızda ayrıyız, seçime de ayrı gireceğiz, ama cumhurbaşkanı adayımız ortak şuydu deseler belki çok farklı bir sonuç olabilirdi.
1: Evet.
2: Benim birazcık da aslında son dönemde neden mesela Sanchez modelini hiç düşünmezler diye sorduğum çok oluyor. Çünkü Macron aslında artık yavaş yavaş kaybetmeye doğru gidiyor ve bir tepkiydi. Doğduğu tepki de Le Pen'e tepkiydi. Aşırı sağa dönük bir tepkiydi. Türkiye'de sizin
1: Macron
2: tepki göstereceğiniz yer aşırı sağ değil. Türkiye'de tepki göstereceğiniz yer merkezde yine. Merkez sağda
1: evet, evet,
2: siyaset yapan bir parti. Merkeze merkezle cevap verilir ve bu da soldur sonuçta, gelenlerin öyle ya da böyle. Tabii mesela Ekrem İmamoğlu'nun daha hani tırnak içinde söylüyorum her tuşa basmayı tercih eden bir

0: siyaset anlayışı olduğu söyleniyor. İşte mesela seçtiği ve okuduğunu söylediği kitaplar dahil olmak üzere oradan ya da işte geçmişinden, daha sağ bir gelenekten gelişinden falan, ama yani bence partide ağırlık biraz daha solda zaten ve orada merkez soldur esas olmaları gereken yer. Zaten bence taraf şeyin seçmenin sezgisi o anlamda
1: burada
0: mantıklı yerinde.
1: Bir küçük itiraz, yani itirazım olacak, yani aslında tamamlayıcı bir şey. Şimdi bunu ikiye bölersek bu tabloyu, iktidar bile ona oy veren seçmen ve muhalefete evet. oy veren seçmen gibi düşünecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de o kata yukarıya koyarsak, İyi Parti, DEM Parti ve Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vereceğini söyleyenlerin büyük çoğunluğu merkezde bir parti.
2: Tabii tabii.
1: Oradan da baktığımız zaman. Evet. Ama yani muhalefetteki seçmen merkezde bir parti olsun diyor.
2: MHP de enteresan.
1: İktidara oy veren seçmenler solda bir parti olsun diyor. Bu da anlamlı.
3: Ayke şirketlerine karşı hevşerli bir yaklaştığım için.
2: MHP solcu bir parti.
0: Evet, İyi Parti'de biraz ekstra bir farklılık var.
1: Merve Hanım'ın söylediğine şöyle katılıyorum. Yani sağduyulu seçmen bağlamında var. Ama mesela şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bir seçmen şöyle de düşünmüyordur. Merkez solda bir parti kursunlar, ben gidip ona oy vereceğim demiyor.
0: Hayır, hayır ama değil. Şöyle belki bakarsanız orada şu da bakın.
1: Ya onlar merkez solda
0: bakın,
1: olsunlar. Onlar sol.
0: İyi Parti ve DEM Parti örneği biraz farklı ama sizin yine araştırmanızı daha çok söz hakkı kullanıyor olmayayım ama yorumlamıyorum. Ama MHP, CHP ve Özgür Özel'in kuracağı parti,
1: MHP,
0: hatta görece AK Parti'de bunların hepsinde merkez sol ağır basıyor. Evet,
3: yani ya ama sorunun şimdi, cevabı yani
1: orada şu
3: sizin partinizde bir soru değil mi?
1: İktidar bloğu ve muhalefet seçmen gibi söyleyecek olursak diyorum. O zaman
3: yani
1: merkez biraz daha ağırda basıyor.
0: Tabii işte, bir de hayır. %50. Sol, tabii ki.
1: %50.
0: Hatta oranı bakın, merkez önümde. Sol, merkez ve merkez sağ diye topladığınızda bile, yani sonuçta herkes merkeze gitmiş. Evet. Tabii uçları sordunuz mu bilmiyorum da, hani yani solun solu gibi bir sorunuz var mıydı bilmiyorum.
1: Ben yapmadım. Yok. Hani arayalım, anlaşılmasın. Evet.
2: Peki. Sizin öne şimdi bir isim çok öne çıkmaya başlayacak ister istemez. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Özgür Özel'le beraber hareket etmesi bekleniyordu. Kılıçdaroğlu'yla kalacağı söyleniyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla CHP'de kalacak gibi, ki Özgür Özel'in belediye başkanlarına yönelik bir çağrısı da yok henüz. Münferit istifalar var. Çanakkale Belediye Başkanı başta olmak üzere bir takım belediye başkanları istifa etti. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ben kalacağım dedi. Vahap Seçer'in ne yapacağını bilmiyoruz. Ama Mansur Yavaş. Çünkü Mansur Yavaş neden önemli? Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hem de partide uzun süre şu tartışıldı. İmamoğlu olmazsa adayımız Mansur Yavaş. Kimisi iki forvetten biri dedi. Kimisi Mansur Bey güçlü bir aday dedi. Mansur Yavaş ne yapar? Bu tablodan sonra tabii.
4: Öncelikle siyasetin finansmanını bu kadar konuşuyoruz ama siyasetin finansmanı sadece partilerden, belediyelerden vesaireden ibaret değil. Anketlerin de finansmanını kim yapıyor? Bunu konuşmamız lazım.
2: Evet.
4: Yani önümüze gelen rakamı da çok güzel diye alamayız. Ben bir genel merkezin yaptırdığı anketi biraz önce olduğu gibi oturup konuşmam. Zaten de belli rakamlarından. Yani o yüzden ayrıca araya daha önce Lütfü Savaş'ın aday olmasına bu kadar yönünü açan daha önce bir şirket ve hiçbir zaman bunu özelleştirisinde yapmış değil. Şimdi, o yüzden finansman her yerde çok önemli.
2: Önemli bir şey söylüyorsunuz.
4: Dolayısıyla ya yani çünkü çok fazla enteresan anket çıkıyor.
1: Güvenebileceğimiz anket şirketi
4: ya
1: kalmazsa
4: şöyle, o da var. Şöyle,
1: ama bir de hani bu burada olmayan kişilerle ilgili de şey yapmıyorum.
4: Yok, ben
1: hani
4: bilmediğim bir şeyi söylemiyorum. Yani böyle yoksa zaten böyle kesin
2: ya,
4: konuşmam.
2: Burası konuşan
4: yani.
2: Türkiye.
1: Tabii tabii.
2: Ya anketi yayınlıyorsak anket eleştiri
3: yani sonuçta
2: işiteceğiz hocam yani.
4: Ben üzülüyorum sadece çünkü bu anket konusunda da
2: ben de mesela kim anketleri lazım. Topluyorum %114 çıkıyor. Oyları dağıtıyorlar.
3: Tabii tamamen algı inşaatına evrilmiş durumda Türkiye'de. Lütfen yapmayın.
4: Ciddi manipülasyonlar bu noktada yapılıyor maalesef.
2: Ben bu anketi kastetmedim.
4: Ya ben de zaten ya bunlar her şeyi etkiliyor. Çünkü poll of polls dediğimiz yani anket ortalamalarını etkiliyor. Ya bence bütün partilerin buna hicap duyması lazım. Çünkü önümüzü göremediğimiz bir zamana giriyoruz. Partiler evet. Orada hiç bu sadece iktidara oynayan partiler açısından söylemiyorum. Daha küçük partilerin de kendi biraz daha yüksek baraja yüksek yakın gösterme çabaları oluyor vesaire. Ya bu anket konusu da çok sıkıntılı bir alan aslında.
2: Hak vermeliyim.
4: Böyle olmamalı. Peki. Çünkü bu işe herkes yaptığı işe saygı duyarak hareket etmeli. Çünkü belli, yani daha güven duyulan anketlerin ne gösterdiği belli. Ha bu yeni kurulacak parti potansiyeline ulaşamayabilir. Dediğim gibi bir hezimet olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama şimdi siyasetçilerin zamanı. Aynı zamanda
2: onlardan
4: dürüst anketçilerin de zamanı.
2: Yavaş.
4: Evet işte.
2: Ne yapar?
4: Ya Mansur Yavaş eğer ki siyasette önü gerçekten açık olsun ve gerçekten Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa CHP'den bağımsız hareket eder. Bu CHP'den. Çünkü mutlak kutlan CHP'si toksik. Artık orada kendi içinde müthiş bir çatışma başlayacak. Kim genel başkan olacak diye. Burada toplumun verdiği mesaj açık. Bu Özgür Özel bu yükümlülüğü, sorumluluğu taşır veya taşıyamaz. Türkiye yeni siyaset döngüsüne girdi. Herkes genel olarak seçmenin büyük çoğunluğu bu var olan sistemden, durumdan, siyasetçilerden mutsuz. Bu milletvekilliğine olan güvende, bütün diğer kurumlara olan güvende kendisini çok açık ortaya koyuyor. Burada artık bir değiştirme arzusu var. Bunu bugün işte yeni çıkan parti, çıkacak olan parti yarın taşır, taşıyamaz. Ama bir gün biri taşıyacak. O biri de Mansur Yavaş olabilir. Ama
2: CHP'de değil ama.
4: Önemli olan mutlak kutlan CHP'si artık toksiktir. Yani dokunan yanar. O kadar net. Burada siyaset farklı yapılmalı. Bu arzu var. Temiz, dürüst, farklı, arka planında bir takım şeylerin dolaşmadığı ve dayanışmayla yapılan bir siyaset. O yüzden yeni parti de Mansur Yavaş'ın hem daha yükseleceği, partiyi de yükselteceği bir yer olabilir. Anlaşırlarsa orasını ben bilemem. Ama ne olursa olsun birilerinin çıkıp yeni bir siyaset ortaya koymasının döngüsü artık geldi. Türkiye bu noktada. Zaten o kalabalıklar niye de oluşuyor zannediyorsunuz? Sokakta niye bu kadar heyecan oluyor Özgür Özel'e? Bir şey gösteriyor.
2: Nasuh Güngör, Mansur Yavaş ne yapar sizce?
5: Önce ankete dair bir cümle söyleyeyim de. Ben şimdi bu anket firmalarını eleştirmek kolay. Ben de çok uzun yıllar bir anket firmasında çalıştım, sahibi oldum. Hala da doğrudan katkı sağladığım anketler var. Yani Murat Kara'nın anket firması üzerine söylenenler herkesin kendisini bağlar. Ama ben güvenilir, doğru dürüst çalışmalar yapan bir arkadaşım ve firma olarak tanıyorum. Burada daha kurulmamış, henüz ortaya çıkmamış bir siyasi partiyle ilgili rakamlar herkesi de memnun etmek zorunda değil anket yapanlar.
4: Memnun kimin tarafından finanse edildiği mutlak manada. Nasıl yanlış anlıyorsunuz. Ben başka
5: hanımefendi bilir, sizi dinledim. Ben sizinle konuşmak istemiyorum.
4: Bildiğim veya
5: siz görüşünüz varsa söyleyin.
4: Daha güvendiğim anket firmalarına bakıyorum.
5: Buyurun.
4: Buraya bakıyorum. Şimdi birden mi böyle bir şey?
5: Size göre daha güvenilirdir onlar size göre daha güvenilirdir.
4: İdeolojisiyle ilgili fikrim yok.
5: Size göre daha güvenilirdir. Sezin Hanım size göre daha güvenilirdir. Benim güvenilir bulduklarım başka
4: peki,
5: olabilir. Siz de ona saygı duyun.
4: Burada mesela o zaman çıkıp finansmanı da açıklasınlar.
5: Siz de istediğinize güvenmeye devam edin. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden toksit olur. Toksit bir alandır. Oraya dokunan yanar diyen bir zihin dünyası mı bana bunu söylüyor? Siz mi söylüyorsunuz bunu? Bu mu değerlendirmeniz? Siyaset bilimi bu mu mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden yanar.
4: Mesele de o herhalde. Ne demek gerçeği bu? Söylemek.
5: Ha gerçeği söylüyorsunuz. Çok güzel. Peki bırakırsanız ben konuşayım. 2 dakikam var zaten. Kerem'in yeterince süresi yok zaten. Şimdi siyasi parti tercihlerine göre dağılıma da baktığınızda zaten siyasi parti seçmenlerinin bir bölümü değil, önemli bir bölümü o siyasi partinin nerede duracağını tarif etmiş. Yoksa gitsin merkezde başarılı olsun, olsun olmasın değil. AK Parti seçmeni ise o solda kalsın diyor. Benim tarafıma gelmesin, benimle rekabet etmesin diyor. Fakat çok ilginç. AK Parti seçmeninin %37'si, Milliyetçi Hareket Parti seçmeninin de %30'u.
2: Onu dedi MHP solcu diyor diye.
5: Yani bu yani solcular ya hadi onlar orada dursunlar. O da bence sağlıklı bir yorum olarak konulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de 44'ü burada olsun diyor. 38 yani bir anketi değerlendirirken bir tane tablo üzerinden bir şeyler söylersek o da ayrı bir haksızlık olabilir. Yani burada bütün tablolara, anketin bütününe de bakmakta fayda var. Bence siyasi parti tercihlerine göre dağılım meselesinde de çok sağlıklı sonuçlar görüyorum ben. Ve tekrar söylüyorum, bir parti daha kurulmamışken o partiyle ilgili yapılan ölçümler elbette sahanın tamamını yeterince yansıtamayabilir. En güvenilir dedikleriniz bile öyledir tırnak içinde. Mansur Yavaş'a gelince,
2: evet.
5: Mansur Yavaş'ın siyasette durduğu yer bulunduğu yer değildir. 2019'da seçim kazansa da değildir, 2024'te seçim kazansa da değildir. Mansur Yavaş bir Cumhuriyet Halk Partili değildir. Bu gerçek. Yani ben de öyle söyleyeyim bari de madem bugün böyle keskin gerçekler burada daha öne çıkabiliyor. Ben de öyle ifade edeyim. Sayın Mansur Yavaş'ın bu kavgadan geri çekiliyor olması, yani ne zaman? Bayramlaşmayı hatırlayınız. Genel merkezde bir bayramlaşma. Güven Parkı'nın önünde daha kitlesel bir bayramlaşma. Evet, orada. Yani Mansur Yavaş orada bir Özgür Özel'in yanında durdu. Birlikte yürüdüler. Fakat o günden sonraki tavrında belirgin bir değişim oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunmak ya da Özgür Özel'in tarafında olmak şeklinde değil. Ben Ankara'nın sorunlarına yoğunlaşıyorum dedi. Bu kavganın içinde yer almak istemediğini ifade etti. Benim kanaatim şudur, son cümle. Sayın Mansur Yavaş'ın siyaseten yapacağı tercih Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bulunduğu zeminde değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının gideceği zeminde değildir. Onun sosyolojisi alabileceği destek çok daha farklı bir alanda. Bu anketleri veya hangi anketi istiyorsanız o anketi bir takip edersiniz böyle düzenli olarak. Oralarda yükselen yeni bloklar olduğunu görürsünüz. Mansur Yavaş da oralara bakacak kadar o işlerden anlayan, milliyetçi geçmişi itibariyle de oraları görebilen bir siyasetçi. Onun bugünlerde herhangi bir şekilde harekete geçeceği kanaatinde değilim ben.
2: Peki Gürbüz Evren, siz ne dersiniz Mansur Yavaş konusunda?
6: Evet.
2: Yani Nasır Güngör aslında adres gösterdi. Evet. Milliyetçilerin olsa milliyetçilerin evet. adayı olur dedi. Yanlış anlamadıysam.
5: Yani o biz emin haklısın Kerem, böyle söyledim ama daha genişleyebilir olması kaydıyla da söylüyorum onu. Daha evet. genişlemesi üzerinden ifade ediyorum.
6: Tabii benim de anketlerine, çalışmalarına ve veriler üzerinden yaptıkları siyasi analizlere çok dikkat ettiğim, saygı duyduğum bazı isimler var. Örneğin Betimar'ın sahibi Gürkan Bey var. Yine Murat Karan gerçekten veriler üzerinden iyi siyasi analizler yapıyor. Yine Hakan Bayrakçı, Türkiye'de takip ettiğim ve böyle milimetrik seçim sonuçlarını bilen, tahmin eden isimler arasında. Ama bir de şu gerçek var. Bazı siyasiler, siyasi partiler, genel merkezler bazı anketlere bizi yüksek göster diyerek bir takım anketler yaptırıyorlar. Bunu biliyoruz. Yani bu işin içeri 20 sene CHP'de çalışmış, DSP'de daha önce çalışmış, aynı şekilde Memleket Partisi'nde olmuş birisi olarak söylüyorum. Bir de öyle anketçiler var. Sizi her zaman yüksek gösterir. Hiç ummadığınız partileri inanılmaz oy oranlarında gösterir. O bir gerçek. Ben eninde sonunda her iki partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni kurulacak partinin, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay kararı onlar da böyle devam ederse Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci gelince bir araya gelmek durumunda kalacaklarını biliyorum. Neden? 50 artı 1 gerçeği var. 50 artı 1 gerçeği ister istemez küsleri de barıştırır. O seçimler öncesinde hatırlayın %0.5 oy oranına sahip partilere bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin gittiğini, destek istediğini düşünürsek aynı şeyi 56-1'i sağlamak üzere hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti bir şekilde bir araya geleceklerdir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı acaba %1 mi, %3 mü, %5 mi, %10 mu onu da çok fazla bilmiyoruz ama bir oy oranı alacağı, en azından pazarlık yapılacak bir oy oranı ulaşacağı belli. Mansur Bey konusuna gelince de ya Mansur Bey'le yaptığımız konuşmalar, görüşmelerden benim edindiğim intiba, tabii ki bazı şeyler söylenmiyor. Mansur Bey bu konuda çok hassas. Aman bunlar söylenmesin dediği ne varsa biz onları tabii ki söylemiyoruz. Dolayısıyla bildiğim, edindiğim intibaları aktarmaya gayret ediyorum. Mansur Bey bir kere ne Yeni Parti'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki bu iki siyasi varlığın yanında birinden birini destekliyormuş gibi görünmek istemiyor. Hep şu ifadeyi kullanıyor. Çok uzun da bir süredir bu ifadeyi kullanıyordu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda ortada fol yok, yumurta yok diyordu. Bu fol yok, yumurta yok sözü Ankara'nın kırsal kesiminde çok kullanılır. Bazen insanlar birilerine mesaj vermek istediklerinde, belki Türkiye'de de kullanıyor ama Ankara'nın kırsal kesiminde çok kullanılır. Mansur Bey de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, orada yıllarca belediye başkanlığı da yapmış bir isim. Dolayısıyla o halkın diline yerleşmiş olan o ifadeyi kullanırken de şu mesajı veriyor. Kardeşim Ortada bir seçim yok. Seçim tarihi yok. Karşımda bir cumhurbaşkanı adayı yok. Cumhurbaşkanı adayları yok. Beni niye zorla bu işin içerisine katıyorsunuz? Bunun içerisine itmek beni şimdiden yıpranmanın içerisine itmek demektir. Gönlünden geçmiyor mu? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Elbette ki Mansur Bey'in gönlünden de cumhurbaşkanlığı adaylığı geçiyor. Bu bir sır değil. Ama bunun zamanı değil. Şu anda ortaya çıkılacak zaman değil. Bu kiminle çıkılacağı konusunda eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sorunlar yaşanmasaydı kesin adres Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'den çıkmayı isteyecekti. Ama o zaman da bir Ekrem İmamoğlu gerçeği vardı. O nasıl çözülecekti bilinmiyordu. Dolayısıyla
2: onu yargı çözdü.
6: De şu,
2: diplomasi izin vermiyor.
6: Mansur Bey'in daha uzun bir süre bekleyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ve yeni partinin kurulmasını da çok hoş karşıladığını düşünmüyorum.
2: Peki. İmamoğlu diploması nedeniyle aday olamıyor zaten. Hani İmamoğlu tartışması bir kenara kondu. Bir seçime gidilecek. Daha önce konuşulanlara baktığımız için de Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor. Bu bir Mansur Yavaş PR'ı değil yani asla. Ve ne yapacağı çok merak ediliyor. Ne dersiniz, ne yaparsınız? Ya,
1: benim şimdi...
2: Nasuh Güngör bir adres gösterdi siyasi kimliğine uygun olarak. Aslında söylemleri de Nasuh Güngör'ü çok doğruluyor. Hatta CHP içerisinde şu da tartışılmıştı. Ya solcular, sosyal demokratlar Mansur Bey'e oy vermez. Kürt seçmen oy vermez diyerek bir takım odaklar diyeyim Mansur Bey'e sözler söylemişti. Ne dersiniz şimdi tablo da ortada. Büyük bir teveccühle başlıyor Özgür Özel.
1: Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Yani önce o bölünmeden bir bahsetmemiz gerekiyor.
2: Çok az sürem kaldı lütfen.
1: Çok az süre, tamam. Çok az süre olarak bunu ifade edeceğim. Şimdi kurulmayan bir parti var. Dolayısıyla şu anda bütün anket firmaları da zaten bunu söylüyor. Ölçümler yapılırken bu şerhlerin kendileri de düşüyorlar.
2: Anket firmalarıyla ilgili görüşlerimiz çok net ya.
1: Tabii, şu var. Manipülasyon yapanlar da var ama şu anda da benim de mesela takip ettiğim bazı firmalar var, güvendiğim geçmiş sonuçlarına göre. Araya da bunlardan bir tanesi. Baktığım zaman ortalamaya yani 70'e 30, 72'ye 28, tamam. 65'e 35 gibi bir bölünme var. Şimdi az önce söylediğim, programın başında söylediğim şey burada Mansur Bey'in pozisyonu da bence bana göre etkileyen bir durum. O da şu.
2: Karar.
1: Kurumsal boşanma henüz olmadı. Evet. Yargıtay aşaması var. Yani
2: yok,
1: şu anda gelen bizim nedir, gelmeyen haindir, şudur budur. Bu çok aceleci ve gereksiz bir pozisyon gibi geliyor bana. Gereksiz bir yani alevi arttırma gibi geliyor. Evet. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel merkezi var, bir de parlamento grubu var. Konu burası. Şimdi bu bölünmeleri bir de siz belediye başkanlıklarında dolayısıyla belediye meclis üyelerine getirirseniz burada ayrı bir kriz çıkartırsınız. Bu hiç mantıklı bir şey değil. Mesela geçen dönemde hani 2024'ten sonra bu sorun çözüldü halkın verdiği oylarla belediye meclis seçimlerinde ama geçen dönemde biliyorsunuz çoğunluğa sahip olmayacak şekilde yönettiler. Onu da deneyimlediler. O da çok kolay bir şey değil. Şimdi düşünün bir tercih yaptı. Belediye meclislerinin üyelerinin, bu sadece Mansur Bey için söylemiyorum. Mesela diğer belediye başkanları için de söylüyorum. Bir belediye meclisi
2: mesela
1: dedi ki
2: biz... Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'la beraber.
1: Benzer bir durum. Mesela dedi ki biz dedi burada kalacağız. Diğerleri dedi ki %75'i buraya geçti. %25'i muhalefete geçti. Bir anda siz meclis içerisindeki çoğunluğunuzla kendi kendinize yani zor durumda bırakma, kendi bloğunuzu orada dağıtma durumu var. Ve vatandaş da sonuçta bir yerel hizmet almak istiyor. Orası çok önemli bir yer. Dolayısıyla yerel hizmetlerin devamlılığı açısından şu anda dediğim gibi kurumsal boşanma olmadığı için söylüyorum. Ayrışma şu anda yok bana göre. Bu mantıkla parlamento ve genel merkez Söğüt özüyle parlamento meclis arasında olan bölünmeleri bir de belediye meclislerine taşımak çok bana mantıklı kesinlikle gelmiyor. Çünkü orada da benzer tablolar olacak.
2: Anladım.
1: Bu da vatandaş hizmetini
2: biraz daha bekler.
1: Mantıklı olan o. Bence bütün belediye başkanları için bence bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben ama tabii ki de farklı kararlar alan belediye başkanları da olabilir.
2: Siz andığınız için ben de anlayayım Süleyman Bey'i. Süleyman Bey ne demişti? Cenaze kalkmadan teleke paylaşılmaz. Ayrılık demiştiniz ya. Milliyetçileri işaret etti Nasuh Güngör.
3: Ya en başından beri sayın ya bu mesele tabii
2: ki. Şimdi olay döndü dolaştı bize mi gel diyeceksiniz
3: de. Hayır, Türk siyasi tarihini maalesef aslında bütün... belki Türkiye'de çok fazlaca sıkça rastlanıyor. Yani dünyada bu kadar siyasetin içselleştirildiği, bu kadar gündem olduğu nadir ülkelerden biriyiz bence, bunu kabul edelim.
2: Milli sporumuz var.
3: Yani CHP'den bu gerçekten kim? Yani keşke diyorlar ki başka gündem yok da bunları mı konuşuyorsunuz? Elbette biz daha real, daha rasyonel konuları konuşmayı
2: mesela bugün keşke kadınları konuşsaydık. Yarı finale kaldılar. Evet, yani süper.
3: Mesela ya gerçekten bir tarafta Dünya Kupası'nda hezimete uğrayan, şişirilen bir balon ve sonrasında, ama bir taraftan da bizim filenin sultanları.
2: Bakın sistemin... nasıl özür diliyorum size.
3: Estağfurullah. Ya. Burada mesela albayrağımızı hepsi temsil ettiği için hepsi başımızın üstünde, evet. Tabii ki latife yapıyorum. Evet. Çünkü sporculuk ayrı bir şey.
2: Mansur ama... Yavaş milli takımı görmeden ya da sağan aday olur mu?
3: Kaçırdım, duyamadım.
2: Ne dedin?
5: Milli takımı gömmeden de yapabilirsin o işi.
3: Yok vallahi çok onlara karşı o konuyu hiç açmayalım. Çocuklarımızı ağlattılar. Ya tabii Mansur Yavaş'ın en başından beri hatırlayın, daha geçtiğimiz yıllarda kendi basın toplantıları düzenlemiyor muydu? Bakın işte yaptığım anket çalışmalarında şu kadar Cumhurbaşkanlığı için oy oranlarını paylaşan bir isim Mansur Yavaş. O da hedefinde ve geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak pozlar verildi, istekli ve arzulu ve buna karşı da siyasetin de çok böyle çaktırmadan ve birçok konuda daha itidalli gidiyor. Yani biz hep dedik ki eleştirdik, ne kadar eleştirdik Ekrem İmamoğlu'nu. Çok erken verilmiş kararlar, belediye başkanlığı ilk döneminden itibaren Cumhurbaşkanlığı.
2: Ama Mansur Yavaş çok farklı bir politika izledi.
3: Çok daha farklı işte, ikisi birbirinden onu ne kadar eleştirdiysek o da o kadar daha farklı, daha itidalli, daha günü ve zamanı bekleyen konuşmalarıyla gündemde gördük. Dolayısıyla ama işte o tam ayrışmanın ilk fitilini attığı o Ankara Güven Park'ta otobüse çıkıp o konuşma yapıp ardından hemen
2: ama Nasuh Bey'in söylediği gibi. Ama o konuşmaya dikkat çekildi. O konuşmada hakikaten de Özgür Özel'e bir destekten ziyade şuydu yani, parti bölünmesin.
3: Ama otobüste... Evet. Ben söylediğime değil gördüğüme bakarım. Yani benim aklımda kalan, hafızamda kalan mesele.
2: Tabii.
3: Tabii ki iletişim orada ne söylediği hatırlanmaz, ne gördüğünü hatırlar insanlar. Genelde söylemler çoğu unutulur. Dolayısıyla sonrasında tekrar açıklamaları yapıp artık bu meselelerde konuşmayalım açıklamaları yapması.
5: Otobüsten indi bence.
3: Otobüsün indirildi mi yoksa?
1: Yok.
3: Dolayısıyla tabii yani ben keşke gerçekten arzu ederim bu memlekete, bu vatana bunu kabul edelim. Hiçbir iktidar, hiçbir yani... Kalıcı değil ya, uzun zamanlar değişiyor, iktidarlar gelecek gidecek ama merkeze milletini, devletini ve geleceğini, yani kendi kişisel şahsiyetlerinden önce partilerini bile geriye atarak böyle siyaset yapan insanlar, Türk milleti hep ona destek olmuştu. Ne kadar sorun sıkıntı yaşarsa, ama hep arınma diyoruz ya, Türk siyaseti zaten arınıyor. Kendi içinde Cumhur İttifakı tarafında da var ya, sadece CHP'de olmuyor ki bunlar. Ama bunlar disiplin çerçevesinde meseleler büyümeden, o minik kıvılcımlar büyümeden ateş söndürülüyor. Aslında belki de hep diyoruz ya.
2: Ekrana geliyor mesela Mansur Yavaş konuşuyoruz. CHP'den istifa etmişti biliyorsunuz Cemil Tugay, bağımsız. Bugün de böyle bir paylaşımda bulundu. İşte bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmiş, bu fotoğrafı paylaştı.
3: Ama
2: yani belediye başkanları sanki böyle başsız gibi kaldı.
3: Ya şunu bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük şeyi neydi? Mağduriyeti. İşte iktidar bize proje yaptırmıyor. İşte AK Parti'ye geçenler hemen proje alıyor. Hatta İller Bankası'nı o dönemde çok hedefe koydular. Peki İller Bankası ne dedi? Verilen hibe destekler Avrupa Birliği'nin hibe desteği ve bu desteği de veren Avrupa Birliği ekibi geliyor. Belirli araştırma sonrası o süre tamamlanınca belediyeye tahsis ediliyor. Ve en çok İller Bankası'ndan hibe alan siyasi parti hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bunlar yani bu algıyı maalesef belki de iktidara yani da bu şimdi... anlamda bir eleştiri de yapalım. Bu söylem tarafında bu mağduriyetin karşısını söylemi üretemiyorlar. Yani oradaki o hadi işte partiye geçti hemen yardımlar yağıyor. Çok
2: Nutuba,
3: yanlış.
2: Nutuba ya çok profesyonel bir şekilde milliyetçilerin adayı olmaz demiyorsun da
3: neyin?
2: Konuyu.
3: Ya Mansur Yavaş'tan olmaz.
5: Bayağı olmaz. Dolaştırdı yani.
3: Ya Mansur Yavaş yani bir kere sadece şu cümleyi söyleyeyim. Bir dakika hocam.
2: Sabırla dinledim.
3: Ben bir şey kapatayım finali. Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden ayrıldı hocam? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisine giden bir siyasi partide artık siyaset yapamam dedi. Ayrıldı.
1: Neden? Anlamadım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrılma sürecini tam hatırlamıyorsunuz sanırım. Askeri vesayetle ilgili bir tartışma yaşanmıştı. Onunla ilgiliydi o.
3: Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti yapan... Milliyetçi
1: Hareket Partisi'nden ayrılma hikayesini tam hatırlayamadım.
3: Evet, hocam biliyorum herhalde, bilmiyor
1: askeri
3: değilim onu.
1: Askeri vesayete karşı olduğu için bir tartışma
3: onu
1: yaşadılar.
3: Onu söylemedi. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine gidiyorum diye
1: hayır,
3: ayrıldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, bakın
3: siz,
1: bu...
3: Hocam ben çok iyi biliyorum.
7: Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyordu arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin
1: yapmayalım.
3: Kime haksızlık
1: bakalım.
3: Yapacağım?
1: Hayır, objektif
3: kime
1: bakalım.
3: Kime haksızlık yapıyorum?
1: Sayın Devlet Bahçeli ile askeri vesayetle ilgili olarak yaşamış olduğu bir tartışma sonrasında...
3: Evet.
1: Milliyetçi Hareket Partisi.
3: Biliyorum, hepsini çok iyi biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılma açıklamasını yapan.
1: Ifadesi,
3: öyle söyledi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışına giden... Nasuhi Bey mesela
1: diyor ki Cumhuriyet Halk Partili değil. Siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine geçiş yaptı. Ya ben burada kişisel olarak ya şey hocam, yapmıyorum.
0: Cumhuriyet
1: yani,
0: Halk Partisi zihniyetine dönen bir siyasi
1: gerçekten
0: partisi...
1: gerçekten çok büyük
0: bir dakika,
1: yorumlar.
0: Siz benim sözümü bölüyorsunuz sonra hayır, dönüyorsunuz oraya.
1: Ama
0: bana bakın.
1: Ben şöyle, şunu,
0: bana bakar mısınız
1: sizin
0: lütfen?
1: Sizin sözün bitmişti ama siz son sözünü söylediniz.
0: Siz benim sözümü böldünüz.
1: Son sözüm dediniz ki son sözüm Mansur Yavaş'ta olmaz.
0: Ama siz beni böldünüz sözümü.
1: Ben de diyorum ki haksızlık yapmayalım.
0: Niye haksızlık yapıyorum? Açıklama yapan
1: gitti diyorsunuz.
0: Hocam açıklamaya gidin. Açın arşivi bakın.
1: Gördüğünüzü gördüğünüz
0: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatında geçmişinde kimleri nerede inşa etti?
1: Böyle bir tartışma olmaz. Nereden yani kişiselleştirmeye gerek yok. Ben neyi gördüğünü söyleyeyim. Sizin de çok yakın tarihte bir genel başkan ziyaretiniz oldu.
0: Mansur Yavaş avukatını
1: genel başkanın lehine konuştuğunuzu düşünürüm
0: Mansur
1: o zaman. Böyle bir mantık olur mu?
0: Kimseye görmedim
1: yapmayın,
0: gerçekten.
1: Böyle yapmayın. Haksızlık yapmaya gerek yok.
0: Haksızlığı söyleyin bana.
1: Hayır.
0: Söyleyin hocam.
1: Yani sizin de hani dediniz de gördüğümüz aklımızda kalır. Gördüğümüz aklımızda kalır derseniz.
0: Evet.
1: O zaman ben
0: ne
1: de yakın bir tarihte
0: söyleyin.
1: Sizin
0: Mansur Yavaş'ın o otobüse çıktıktan sonra verdiği
1: sizin bir genel başkanla yan yana fotoğrafınızı gördüm. Onunla ilgili tabii ki de taraf olabilirsiniz ama bunu da mesela açıkça ifade etmeniz
0: ben
1: gerekiyor.
0: Tabii, yani ifade ben etmem gerekiyor.
1: Yani ben benim de gördüğüm
0: ben
1: o aklımlar dolayısıyla
0: kendi
1: siz de
0: size.
1: Orada geçmişte yaşadıkları bir itilaf olduğundan dolayı
0: geçmişte
1: oradaki
0: değil,
1: taraflardan bir tanesini
0: söylüyorsunuz.
1: Dolayısıyla doğal olarak tabii ki de siz Mansur Yavaş'ın aleyhinde konuşacaksınız.
0: Mansur Yavaş'ın MHP'den neden bakın lafı dinlemiyorsunuz ama lafı kalabalığı yapmayın.
1: Yok laf kalabalığı yapmıyorum.
0: Hedefi şaşırtıyorsunuz.
1: Falan
0: açıklaması
1: yapmıyorum.
0: Ne?
1: Hayır.
0: Gelin açıklamasına
1: hayır,
0: bakın.
1: Hayır Nur Tuğba Hanım 2009-2010 yılında askeri
0: sizin
1: vesayet
0: çok büyük,
1: olmaması
0: büyük
1: gerekir
0: bir,
1: düşüncesiyle.
0: Ben şu
1: hayır.
0: Şu an çok
1: tabii,
0: yandım.
1: Öyle olacak, tabii ki de.
0: MHP'ye karşı büyük bir hassasiyetiniz var.
1: Bakın,
0: ben şu an
1: bakın,
0: çok
1: bu
0: yandım
1: da, şu
0: olayı.
1: Anda mesela bir ön yani,
0: olayı çok oyanladım. Benim yargıdır, fotoğrafım olduğunu.
1: Ön yargıdır. Tanımadan, incelemeden, incelemeden.
0: Kimi tanımadan incelemeden ya?
1: Ters bir şey söylediğiniz anda sizin
0: kimi
1: ona karşı ön yargı
0: ters? Neyi
1: ben
0: hocam?
1: De, yani bu şekilde
0: siz
1: ben kişiselleştiriyorum sadece
0: şimdi?
1: Ben burada.
0: Peki, hayır
1: tamam.
0: Ben siz ne demek istediğinizi anlamadım şu an.
1: Vermek istemiyorum. Yani bu...
0: Ya bana
1: yani
0: bakarak niye konuşmuyorsunuz?
1: Sonsuz olarak hayır.
0: Ben size bakarak
1: hayır,
0: konuşuyorum.
1: Tamam size bakarak da konuşabilirim.
0: Evet,
1: sadece şunu söylüyorum.
0: Konuşun.
1: Bana göre bir tarih okuması açısından tarihsel
0: ben
1: bir geçmişte...
0: Ben çok iyi biliyorum. Ben 30 senedir
1: tarihsel gerçekliğe uygun olmayan bir yorum olduğunu
0: gelen
1: söylüyorum.
0: MHP'li.
1: Katılmak evet, zorunda değilim ki. Size peki, katılmadığından
0: ya,
1: dolayı
0: zor, ben yorum
1: pat diye
0: yapmıyorum.
1: Millet Hareket Partisi niye ön yargılı bir insan
0: diyorum.
1: Olayım? Niye
0: ben
1: hemen beni böyle hedef gösteriyorsun?
0: Bak, hocam,
1: böyle bir mantık
0: yorum
1: olmaz.
0: Yorum yapmıyorum ben.
1: Böyle bir mantık olmaz.
0: Ya ne
1: yani
0: mantığı?
1: Siz
0: açıklama doğrudan yaptı,
1: diyorsunuz
0: yorum,
1: ki
0: yorum
1: siz Milliyetçi Hareket peki, Partisi'nin tamam, ön yargılı olduğunuzu anlıyorum diyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ben niye ön yargılı olayım?
0: Hocam,
1: sadece bir tarihsel gerçeklik üzerinde
0: ayrışmış kendi açıklamayı yapmış
1: o kadar basit söylüyorum. Söylediğim şey çok açık.
0: Hocam hiçbir şey açık.
1: Çok açık.
0: Benim ne demek istediğimi anlamadım.
2: Suyu olsun.
1: Çok açık.
2: Teşekkür ederim. Nasuh Güngör çok teşekkür ederim. Sürem bitti.
3: Ben teşekkür ederim. Kerem keşke sürem olsa diye bakıyorsun şöyle görüyorum
2: vallahi
3: seni.
2: Vallahi billahi.
0: Ankara'da olunca atışamadık.
2: Evet. Gülbüz Evren çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Hasan.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Hocam.
1: Sağ olun.
2: Doktor Sezinöne çok teşekkür ederim. Merve Hanım. Sağ olunuz.
4: Kerem Bey, bir cümle. Yeni doğan partide sanki yeni doğan bebeğin anne babaları hani toz kondurmazlar ya. Aman evet, konuşma, aman laf söyleyeyim, nazar değmesin falan. Biz daha çok tartışırız öyle gözüküyor. Kimse, evet,
0: artık,
4: kimse
0: o zaman yeni
4: doğana söz söyletmiyor bu ara. Bakalım.
2: Peki. Nur Tuğba Aktar çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
2: Katıldınız. Kısa bir araya gidiyoruz.

Habertürk gündemi noktaladık. Birazdan Evren Aydın karşınızda olacak. Evren Aydın hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hem dünyadaki gelişmeleri, ahbap soruşturması, bugün yeni olaylar da yaşandı. Biz girecektik, zamanımız yetmedi. Ama diğer tüm ayrıntıları Evren Aydın'dan dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Pazar akşamı saat 8'de yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Çok sıcak bir geceye adım atıyoruz. ABD-İran savaşında çatışmalar ikinci haftasına yaklaşırken tansiyon sürekli tırmanıyor. Karşılıklı saldırılarla bölge Orta Doğu giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekilmiş durumda. Askeri yığınağını artıran Donald Trump ise artık İran konusunda karar aşamasına yaklaşmış görünüyor. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Tüm gelişmeleri paylaşacağız ama önce özetlerimiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kopuş resmen başladı diyebiliriz. Özgür Özel'i destekleyen vekillerin yeni parti için istifa dilekçelerini verdikleri ve yarın meclis başkanlığına sunulacağı belirtiliyor. Siyasetteki tüm ayrıntıları birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve piyasaların kilitlendiği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası üst üste dördüncü kez politika faizini %37'de sabit bıraktı. Yakından takip edildi jeopolitik gelişmeler, bunu da birazdan paylaşacağız. Ve açılışta söylediğim gibi ABD ve İran arasında gerilim hiç bu kadar artmamıştı. Amerikan Başkanı Trump İran'a görülmemiş devasa bir saldırı planladığını açıkladı. İran medyasından da inanılmaz haberler geliyor. Konuğumuzu da değerlendireceğiz birazdan. Gelin başlayalım. Gece raporunda çok sıcak gelişmelerimiz var ama ilk durağımız Diyarbakır olacak. Lice ilçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana da yayıldı alevler ve ne yazık ki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Ayrıntılar önemli, hemen alalım Diyarbakır temsilcimiz Veysi Pek'ten. Veysi.
1: Evet, Diyarbakır Lice ilçesinde çıkan anıt ve örtü yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Akşam saatlerinde başlayan yangın kent merkezinde Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkisindeki henüz bilinmeyen nedenlerle anız ve örtü yangın çıktı. Ormanlık alanına sıçradığını belirtelim. İhbar üzerine bölge itfaiye, orman işletme müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bu bahsettiğim mahallelerde de vatandaşlar güvenlik nedeniyle daha iç bölgelere geçişleri sağlandı. Önlemler üst seviyede, hem orman işletme müdürlüğünün tüm ekipleri hem de AFAD'ın tüm ekipleri Diyarbakır kent merkezinden bölgeye sevkleri gerçekleştirdi. Şu an itibariyle yangının kontrol altına alındığı bilgisi, yazışması şu an önüme düştü. Ancak rüzgarın etkisiyle önlemlerin artırıldığını ve çalışmaların süreceği ifade ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri şu an itibariyle yangını kontrol altına 4 saatin ardından aldığı bilgisini paylaşalım. Ancak ilçe merkezindeki bu mahallelerde yerleşim alanlarına doğru da aslında yoğun bir şekilde ateşin yaklaştığını ifade edebiliriz. Bazı ağır bölgelerinde yangınların söndürüldüğünü de ifade edebiliriz. Ancak evlerin bulunduğu noktalara da sıçrama ihtimaline karşı önlemler alınmış durumda.
0: Peki.
1: Orman İşletme Müdürlüğü şu an itibariyle kontrol altına alındığını ifade ediyor. Diğer taraftan da peki, hem 7. Kolordu hem de jandarmanın helikopterleri de bölgede hazır tutulduğunu ifade edelim. Şu an çalışmalar devam ettiğini
0: ve
1: gelişmeler oldukça paylaşacağımı söyleyerek söz size bırakalım.
0: Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktardı. Diyarbakır'daki yangında son durum bu. Yeni bir gelişme olursa oraya gideriz. Şimdi Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanırken savcı 9 kişi içinse adli kontrol talep etti. Siyasetteki hararetli gelişmelere geçebiliriz. Ankara'da gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partide. CHP'den istifa ederek yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor ve o dilekçeler ne olacak? Yarın meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Beklenti bu yönde. Ayrıca Özgür Özel'in yine yarın milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi de önemli.
2: Sizinle paylaşacağımız

0: herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
0: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
2: Peki CHP'de yaşanan bu önemli gelişmeler Kılıçdaroğlu penceresinden nasıl görünüyor? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Polatlı'daydı ve mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi, onları ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Ülkenin daha büyük sorunları olduğunu ifade etti.
3: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz.
1: CHP içindeki tartışmalarla ilgilenmediğini söyledi. Birilerinin sözcüsü olmayacağız dedi.
3: Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız. Onların okul sorunu var. Kim dile getirdi?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra kameralar karşısına geçti.
3: Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim. Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını gidiyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur.
1: Kılıçdaroğlu'na Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve CHP Ankara İl Örgütü de eşlik etti.
2: MHP Genel Başkanı'ndan Sayın Devlet Bahçeli'den bugün çok dikkat çekici değerlendirmeler geldi CHP'ye dair. Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin mesajlar verdi ve CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi Bahçeli.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
5: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
4: Bahçeli, yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
5: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan var. Soruşturma kapsamında daha önce de Ece

0: Güner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısına verdi mesajlarını ve gündeminde 6 Şubat depremleri sonrası yapılan önemli çalışmalar vardı. Ahbap Çavuş rezaletlerinin ortaya dökülmesi resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu dedi. Toplanan yardımların da AFAD yoluyla vatandaşa ulaştırıldığını kaydetti.
1: Bu Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
2: Ahbap Derneği soruşturması üzerinden resmi kurumların güvenilirliğini vurguladı. Deprem yaraları devlet ve milletin el birliğiyle sarıldı dedi.
1: Devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabilmiş oldu.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı.
1: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
2: Bakan Çiftçi, toplanan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
1: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
0: Gece raporunda ekonomiye de bir pencere açalım. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı ve faiz %37'de sabit tutuldu. Açıklamada Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi.
3: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
4: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
3: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
5: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
0: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu da fark ödemelerinin yarın emekli memurların hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul yetim aylığı alanlara da yine zam farkı ödenecek. ABD ve İran arasındaki savaşta son iki haftada çok yoğun çatışmalar gördük ama Amerikan Başkanı Donald Trump da bugün itibarıyla iyice tehdit dilini artırmış durumda. İran'da büyük çaplı bir saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü bildirdi.

0: bildirdi ve dedi ki İsrail'in isterse 2 dakika içinde saldırıya katılacağını bildirdi ama kimseye ihtiyaç duymuyoruz diye de ekledi Trump.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor ancak nihai kararını henüz vermedi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürdüm ifadelerini kullandı. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı oyladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmaya amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 Cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
0: İşte gördüğünüz gibi ABD-İran savaşında artık diplomasiden son iki haftadır hiç söz edilmiyor. Tek söz edilen savaş ve sürekli gelen tehditler. Şimdi Trump'ın tehditlerini izledik. ABD ve İran arasındaki bu karşılıklı tehditler sürüyor ve altyapı tehditleri de işin içine girdi. İşte bundan sonra Tahran yönetiminde yani hiç boş durmuyor. İran medyası da bölgede yer alan ABD üstüne o enerji sağlayan elektrik santrallerinin yerini paylaştı. Yani onlar da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gözdağı vermiş oldu Trump'ın bu açıklaması sonrası. Peki şimdi o santraller nereler? Bakalım İran nereleri işaret etti? Öncelikle Suudi Arabistan'da Riyad'da bulunan elektrik santrali İran tarafından, Tahran yönetimi tarafından işaret edilen noktalardan biri. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de iki farklı noktada. Şimdi farklı emirliklerden oluşuyor Birleşik Arap Emirlikleri. Kuzey ucunda Dubai'de yer alan Deva elektrik santrali belli ki Tahran yönetiminin hedef noktaları arasında. Yine bir diğer santral sivil hayatı eğer vurulmaları halinde sivil hayatı ciddi şekilde etkileyecek noktalar buralar. Abu Dhabi'deki Tavil elektrik santrali de yine İran'ın radarındaki noktalardan biri. Açıklamalara bakılacak olursa ve yine Katar Doha'da bulunan Ras Laffan elektrik santrali de daha önce de yine saldırıların yapılacağı yönünde bazı iddialar vardı. Bu dört nokta anlaşılan şu noktada İran tarafından Trump'ın hamlelerine göre vurulup vurulmayacağını göreceğiz ki az sonra da kıymetli bir konumuz olacak. Onlarla da değerlendireceğiz bu gelişmeleri. Ama şu habere de bakalım. Önemli Yemen'deki İran destekli Husiler de Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini vurduklarını duyurdu. Bu açıklama sonrası Amerikan Başkanı Trump Husileri bir kez daha uyardı. Husiler Angelia ve Layla adlı petrol tankerlerini füzelerle ve dronlarla hedef aldıklarını bildirdi. Riyad geminin vurulduğunu doğrularken Layla gemisi hakkında bir açıklama yapılmadı. Petrol tankerinin alevler içinde kaldığı o görüntülerde sosyal medyaya yansıdı. Şu an ekranlarınızda Husiler saldırıların ardından yaklaşık 10 geminin rota değiştirmek zorunda kaldığını da açıkladı. Bu arada Amerikan Başkanı Trump geçen yıl ABD'nin Yemen'e düzenlediği o saldırıları da hatırlattı. Husilerin yeniden saldırıya başladıklarını belirten Amerikan Başkanı eğer bunu tekrar yaparlarsa ABD İran'ı sorumlu tutacak ifadelerini kullandı. Amerikan basınının o iddiası doğrulandı. ABD ve Suudi Arabistan nükleer anlaşmaya imza attı ancak Amerikan Başkanı anlaşmanın onaylanmasını Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılması şartına bağladı.
1: ABD ve Suudi Arabistan nükleer anlaşma imzaladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın onaylanmasının Riyad yönetiminin İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olduğunu açıkladı. Anlaşmayı iki ülkenin enerji bakanlıkları imzaladı. 30 yıllık anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, ABD teknolojisini kullanarak uranyum zenginleştirebilecek ve nükleer reaktörler inşa edecek.

0: üretebilecek. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor. ABD ve Suudi Arabistan ayrıca ana anlaşmaya ek olarak iki güvenlik tedbirleri anlaşması imzaladı. Buna göre Suudi Arabistan, ABD Atom Enerjisi Kanunu'na uymak zorunda olacak. Bu yasanın dünyanın en güçlü denetim mekanizmalarından biri olduğu belirtiliyor. Ancak anlaşmalara göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Suudi Arabistan'a ani denetim yapamayacak. Nükleer anlaşma onay için ABD Kongresi'ne sunuldu. 90 gün içinde itiraz gelmediği takdirde anlaşma yürürlüğe girecek. Bazı uzmanlar, Suudi Arabistan'ın nükleer programının Orta Doğu'da bir silahlanma yarışı başlatacağını savunuyor ve Kongre'den anlaşmaya onay vermemesini talep ediyor. Trump ise anlaşmanın onaylanmasının Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu bu şartı memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması, Orta Doğu'da barış için tarihi bir sıçrama olacak ifadelerini kullandı. Riyad yönetimi nükleer enerji anlaşması için uzun yıllardır Washington'da görüşmeler yapıyordu. Suudi Arabistan, ABD ile anlaşmaya varılamaması halinde bu teknoloji için Çin ya da Rusya'ya yönelebileceklerini savunuyordu.
1: Evet, çatışmaların neredeyse ikinci haftasına yaklaştık. İran'a yönelik büyük ve kitlesel bir saldırı imasında bulundu bu kez Trump. Peki hakkında neler olabilir? Tahran'ın nasıl bir yanıt vermesini bekliyoruz? Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz gece raporuna.
2: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: İyi geceler efendim. Gerçekten çok sıcak saatlerden geçiyoruz. Yani geçmişte olduğu gibi tehdit diliyle acaba Tahran'ı masaya çekme çabalarının bir parçası mı bu Trump'ın, yoksa hocam yani Amerikan ordusu gerçekten de yani savaşı tüm bölgeye yayabilecek devasa bir saldırıya mı hazırlanıyor? Aslında tüm dünyanın hakkındaki soruyu ben size sormuş olayım. Aynı zamanda Trump'ın açıklaması enteresan da bir nokta var hocam. İsrail'e de bir ayrı pencere açmış. Kimseye ihtiyacımız yok dedi ama yani acaba bu kez yanına İsrail'i de mi alacak? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bir küresel güç mücadelesindeki stratejik bir nokta olan Hürmüz'deki hakimiyetin bir prestij meselesine döndürdüğünü söylememiz gerekiyor. Çünkü savaş başlarken Hürmüz gündemde değildi. Hürmüz kartı hiçbir zaman gündemde olmamıştı. Ancak İran Hürmüz kartı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hegemonyadaki güç kapasitesini önemli ölçüde etkilediğini söylememiz gerekiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin küçük savaşlarda çok etkin bir rol üstlendiğini ve kendi halklarını konsolide ettiğini görüyoruz. Büyük savaşlarda da bunu yine büyük bir destekle konsolide ettiğini görüyoruz. Ancak orta ölçekli savaşlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşlarda kendi halkını tam olarak konsolide edemediğini görüyoruz. Trump'ın çıkmaz noktası savaşın geleceğiyle ilgili her gün tehdit boyutlarını artırmasındaki ana destek aramasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Diğer önemli bir nokta ise orta ölçekli savaşlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin için daha çok giderek artan bir ekonomik maliyeti beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor ki kimi kaynaklarda 37,5 milyar dolar aşan bir savaş maliyeti olduğunu değerlendirdiğimizde 2 günde 3 günde bitecek olan bir savaşın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmaz noktaya getireceği bir savaşa döndüğünü görmekteyiz ve savaş giderek enerji boyutuyla, enerji savaşları riskiyle beraber yayılma riskini de beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Peki bu çok büyük bir saldırı gerçekleşebilir mi sorusu daha çok konuşuluyor. Başarının olabilmesi için her saldırının arkasından kara hamlesi gelmesi gerekiyor ama bakıyoruz şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çıkartma, karaya bir çıkartma yapmak gibi bir stratejisinin pek de mümkün olmadığı gerçeğini Amerika Birleşik Devletleri de görmüş durumda.
1: Hocam bu seçenek Amerikan yönetimi için, Trump için son seçenek midir, kara harekatı?
2: Kara harekatı olmadan mutlak başarıya ulaşılamayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Sadece caydırıcılık güç noktasını şu anda kullanarak siz krizi yönetiyorsunuz. Ancak Körfez'deki ülkelerin ekonomilerinin, dünya ekonomilerinin enerji jeopoliti üzerinden bugünkü yaşadığı sıkıntıların giderek artan enflasyonist baskıyla beraber kendi siyasi geleceğinde riske attığı gerçeğini söylememiz gerekiyor. Ve şunu söylememiz gerekiyor ki bugün İran coğrafyası Afganistan'dan çok çok daha büyük, Irak'tan daha karmaşık ve çok sayıda vekil aktöre sahip olan bir İran yapısı var ve dünyanın her noktasında

0: noktasındaki bu vekil aktör yapısıyla da tehdit boyutunu giderek arttıran bir İran yönetiminin sertleştiğini görmekteyiz ki bugün 23 Temmuz olarak baktığımızda yeniden başlayan savaşın 12. gününe ulaştığımızı görüyoruz. Amerikan hava saldırılarının giderek arttığı bir dönemde İran'daki devrim muhafızları ve dini liderin de söylemlerinin giderek misilleme ve tehdit boyutlarının sertleştiğini görüyoruz. Peki bu savaşın tamamen bir çıkmaz noktasına mı gelmesini sağlayacak ya da Amerika Birleşik Devletleri küresel güç noktasındaki hakimiyetini elde etmek için çok daha sert bir operasyon mu yapacak? İşte bu noktada dünya ekonomilerinin karşılaştığı büyük riskleri Amerika Birleşik Devletleri göğüsleyebilecek mi? Çünkü baktığımız zaman bugün Avrupa'dan bir destek yok Amerika Birleşik Devletleri'ne ve sadece İsrail'in yönlendirmesiyle başlayan bir savaşta bugün İsrail de savaşa katılırsa Başkan Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman İran tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden bir yaklaşım var. Buradan İran'a bir mesaj İsrail'e bir mesaj veriliyor. İran tehdidi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, diğer taraftan da Amerika üzerinden İran'a tehdit verilirken İsrail'in geleceğinin de tartışma konusu olacağı yeni bir konjonktürde Başkan Trump başlatmış oluyor. Dolayısıyla savaşı karıştırma diyen ve savaşın devam etmesini isteyen İsrail yönetimine de çok önemli bir mesajı başkan çok akıllı ve stratejik bir cevapla ortaya koyduğunu bu son açıklamalarında görmekteyiz ki bu görülmemiş saldırılar için hazırız noktasında da kendi güç dinamiğini en üst perdeden hazır olduğunu ifade ederek kendi toplumunu konsolide eden bir başkan Trump olduğu gerçeğini evet. Dünyayı hatırlatmak istiyor.
1: Yani hocam ama kısa bir süre öncesine kadar yani petrol fiyatlarını yeniden düşürmekle övünüyordu Amerikan Başkanı ama şimdi artan tansiyonla birlikte görüyoruz ki çok kritik bir eşik tekrar Brent petrolde aşılmış durumda. 100 dolar seviyesini aştı ki 27 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyesini gördü. Şimdi yayına girmeden benzin fiyatlarına baktım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani evet. Orada da yeniden bir 4 doları aştığını görüyoruz. Bu da önemli Amerika Birleşik Devletleri için. Yani sürekli artan bir tansiyon var ve İran yönetiminin de sürekli sertleştiğini söylediniz az evvel satır arasında. Yani peki İran'da evet. Bu sertliğe aynı sertlikte yanıt verecek mi? Şimdi hayalperest Amerikan Başkanı bir dizi ölümcül hata sonucu deli rolünden çaresiz adam rolüne geçti. Açıklamasını yaptı İran kısa bir süre önce ve az evvel LED'imizi ekranlara getirdik. Tekrar ekranlara vereceğiz. O bölgedeki enerji santrallerinin yerini gösteren bir görseli de yayınladı. Yani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attıracak nitelikte adımlar mıdır?
0: Bakın Körfez'de enerji ve politiğinin tamamen savaş konjonktürüne yönelmesi ve diğer ülkelerin de bu süreçte savaşa dahil olması demek dünyada büyük bir ekonomik dalgalanmayı ve ekonomik tehdidi beraberinde getiriyor. Giderek sertleşen söylemler bunu ortaya koyduğunu söylememiz gerekiyor. Suudi Arabistan 20 milyon varil petrolün çıktığı normal zamandaki Hürmüz Boğazı'ndan baktığımız zaman günlük 12 milyon varille en büyük üretici konumunda.
1: Evet.
0: Ve bu en büyük üretici konumu dünya pazarlarına 12 milyon varilin ulaşmadığı bir süreci gördüğümüzde ekonomik dalgalanma riskinin Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyi çok derinden etkilediğini görmekteyiz ki bunun Kızıldeniz ayağından 5 milyon varile yaklaşan bir noktasını yan bu boru hattıyla dünya pazarlarına ulaştırmaya çalışan bir Suudi Arabistan vardı. Buraların da vurulmasıyla beraber savaşın yayılma riskinin giderek arttığını görmekteyiz. Siz de az önce ifade ettiniz. El Celi ve Layla gemilerine saldırılar olduğu yöndeki açıklamalarla değerlendirdiğimizde savaşın enerji savaşlarına dönmesi anlamına gelir ki bu Amerika Birleşik Devletleri için belki enerji kendi iş dinamiklerinde enerji problemi yaşamayan bir ülke konjonktüründe olduğunu ifade eden açıklamalar var. Ancak dünyadaki enerji jeopolitiği üzerinden artan fiyatların dünya ekonomisindeki yansımaları Amerikan ekonomisini de derinden etkileyecektir. Buradaki ana nokta enerjiye ihtiyacı duyan Çin'in üretim noktasını kısıtlamak ise bunun tehdit boyutunu savaşı arttırarak değil enerjinin kontrolünü elinde bulundurarak ancak Çin'le anlaşabileceği bir masaya oturmasını planlayan bir başkan Trump olması gerekirken bugün savaşın sertleşmesi tarafların giderek savaş meydanlarında kendi halklarını konsolide ederken aynı zamanda yürüdükleri yol noktasında da direnç göstermeleri hem yeni dünyadaki güç düzenindeki varlık yokluk meselesine dönmüş gibi gözüküyor hem de tehdit ettikleri ülkeler tarafından desteklenen bir İran olduğu

0: çerçevesinde bir kez daha hatırlamaları gerektiğini söylememiz gerekiyor.
1: Hocam, sahadaki durum üzerinden de biraz gidelim. Şimdi Yemen'deki Husiler İran'ın desteklediği o Hürmüz Boğazı'nın önemli bir geçiş yolu olan Babel Mendebi'yi de abluk altına almakla tabii bir tehdit ediyorlar ve ya yani Kızıldeniz'de de bazı saldırılar yaşandığını gördük ama henüz yani orada çok ciddi bir kriz yok. Yani tankerler, kargo gemileri o Kızıldeniz ve Aden'i birbirine bağlayan Babel Mendeb'den o boğazdan geçmeye devam ediyor. Ama oldu ki Amerika Birleşik Devletleri topyekün bir saldırı başlattı. Yani burada yeni bir kriz bekler miyiz? Yani Kızıldeniz'in kapanmasına kadar gider mi süreç? Ne dersiniz?
0: Tabii bakın, savaşın genişlemesi demek topyekün bölgedeki ateş hatlarının genişlemesi demek ve bu süreçte giderek savaşın yayılmasıyla da beraber diğer ülkelerin de kendilerini koruma noktasındaki takınacakları politika ve tavırlara bağlı olarak savaşın seyri değişebilir Evren Bey. Burada şimdiye kadar Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söylememiz gerekiyor ki savaşın yayılmaması noktasında Körfez ülkelerini ikna eden ve daha çok sahte bayrak operasyonlarıyla savaşın ilk başladığı günden bu yana Körfez ülkelerini savaşa çekmek isteyen bir Siyonist devleti olduğu gerçeğini düşündüğümüzde yine aynı operasyonlara ve aynı sahte bayrak operasyonlarına da dikkat etmek gerekiyor. Ama Körfez ülkelerinin ekonomileri petrol ve doğalgaz satışına bağlı olduğunu düşündüğümüzde şimdiye kadar değerli emtialarını satarak ekonomilerini ayakta tutmaya çalışan Körfez ülkelerinin enerjiyi dünya pazarlarına ulaştıramadıkları zaman bir enerji jeopolitiğindeki yönetim kaosunu da beraberinde getirecektir. Eğer Körfez'deki enerji jeopolitiğini Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e vermek istiyorsa buradaki güç gizli özne İsrail olarak karşımıza çıkıyor ki böyle bir konjektür savaşın giderek sertleşmesi ve yayılması anlamına gelir.
1: Hocam, sizi bulmuşken şu Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki o nükleer anlaşmayı da konuşalım ki tüm dünyanın da gündeminde. Şimdi Trump enteresan bir şekilde anlaşmaya dair bir şart ortaya attı hocam ve yani Suudi Arabistan eğer İbrahim anlaşmalarına katılırsa yani İsrail'le diplomatik ilişkilerini normalleştirmezse yani anlaşma iptal olacak dedi. Ama şimdi Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ne yapacak? Daha önce hocam yani Filistin devletine giden net bir yol olmadığı sürece biz İsrail'le ilişkileri asla normalleştirmeyiz demişti. Yani bir tavır değişikliği olur mu? Yani nereye evrilir bu gelişmeler? Ve tabii hocam bir yandan da bölgede yepyeni bir silahlanma yarışı mı başlıyor bugünlerde? Tüm bu yaşananlar bana bunu da düşündürdü. Ne düşündüğünüzü merak ederim.
0: Şimdi tabii ki bu yapılan anlaşma 22 Temmuz'da yapıldı ve bugün de doğrulandı. Evet. Barışçıl amaçlı nükleer enerji anlaşması olarak bunu isimlendiriyorlar. Tabii sivil nükleer enerji programından bahsediyoruz. Sivil nükleer enerji programına baktığımız zaman daha çok elektrik enerjisi üretme ve insani amaçlı noktalarda kullanması noktasında uluslararası izin perspektifindeki bir süreçten bahsediyoruz ki bugün zaten Suudi Arabistan Pakistan'la yaptığı stratejik ve askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde kendi beka ve güvenliğini nükleer konusunda da sağladığını söylememiz gerekiyor. Ama teknoloji transferi noktasında böyle bir çalışma yapılacak ise Amerika'nın burada Suudi Arabistan'ı kaybetmek istemediği gerçeği karşımıza çıkıyor. Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri kaybeder ise biraz önce ifade ettim günlük 12 milyon varilin dünya pazarlarına dolarla satışının başka bir para birimine dönmesi anlamına gelebilecek riski ki Çin'le Yuan üzerinden anlaşmaları vardı hatırlarsanız 500 milyar dolarlık. Böyle bir süreç devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaş öncesi 3 tane dinamiği olan askeri güç yapılanması ve savunma sanayisi, finansal rezerv noktası ve hakim olduğu küresel güç noktasındaki politik ve uluslararası kurumlar üzerinden yaptırım gücünü de indeki en etkin silah olan finansal yaptırım gücünü kaybetmesi anlamında önemli bir noktayı da kaybedeceği anlamına gelir. Burada esas önemli nokta Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl bir pazarlığa oturdu. Bu artık değişen güç dengelerini Suudi Arabistan'ın da çok yakından hedeflediğini görmemiz gerekiyor ki Salman'ın bu konuda savaş sürecinde Amerika'nın üstlerinin vurulmasıyla beraber Amerika'nın kendilerini korumadığı, sadece ve sadece İsrail'i koruduğu gerçeğinin bu savaşta tamamen ortaya çıkması Körfez ülkelerinde yeni güvenlik noktalarında ve yeni güvenlik işbirliği anlaşmalarının arayışlarına girdiğini görmekteyiz.

0: bu perspektifte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır yakınlaşmasını İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından çok yakından takip edildiğini gördüğümüzde bu güç dengesini bozabilecek bir hamle olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak burada ülkelerin izleyeceği önemli bir nokta var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Suudi Arabistan'a nükleer enerji alanında özellikle ihtiyaç duyduğu alternatif enerji kaynakları ve üretim kapasitesini arttırmak isteyen bir Suudi Arabistan Veliaht Prensi var. Petrol harici üretim kapasitesi ve üretim noktasındaki teknolojilere ulaşmak isteyen bir Salman gerçeğini gördüğümde Çin ve Rusya yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun vadeli bir stratejik anlaşma perspektifinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ı kaybetmek istemediği gerçeği karşımıza çıkar ki 30 yıllık bir anlaşmadan bahsediliyor. Evet. Bu anlaşmanın süresi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın hedefine baktığımız zaman da biraz önce ifade etmiştim. Petrol sonrası döneme hazırlık yapıyor. Çünkü bu petrol sonrası dönemde Suudi Arabistan hem elektrik üretimini çeşitlendirmek hem de ileri teknoloji kapasitesinde dünyadaki sayılı ülkelerden birisi olma noktasında yatırımlarını giderek arttırdığını görüyoruz ki Türkiye ile de teknoloji yatırımları konusunda yakından çalıştıklarını hepimiz açık kamu kaynaklarındaki yazılı anlamla çok Peki. iyi şekilde değerlendirmekteyiz. Tabii burada en tartışmalı konu Evren Bey, Buyurun. Uranyumu zenginleştirme konusu. Çünkü uranyumu zenginleştirme teknolojisini %3.5'lik bir noktada da kendi bünyenizde bulundursanız onu artık 60'ların yukarısına çıkartma teknolojisinde beraberinde sahip olma yeteneğine kavuşmuş oluyorsunuz. Burada Amerika Birleşik Devletleri yasal çerçevedeki bu anlaşmanın Suudi Arabistan'ın ondan sonraki izleyeceği politikaları nasıl kontrol edeceği soruları akıllara geliyor ki unutmayalım ki Pakistan'la yapılan stratejik işbirliği anlaşmasında bu riski gören Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda bu anlaşma çerçevesinde nükleer çalışmalarını da ön hamlesini yaptığı olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Peki. Diğer bir önemli konu da tabii
1: Son birkaç cümle hocam buyurun.
0: Tabii diğer bir önemli konu da siz de ifade ettiniz İsrail boyutu yani Siyonist devlet boyutu. Bugün Suudi Arabistan'ın net bir tavrı var. Filistin devletinin sınırları belli olan bir Filistin devleti olmadığı müddetçe Siyonist devletle ilişki kurmayacağı yönünde. Peki bu politikasından vazgeçerse Suudi Arabistan'da ne tür gelişmeler olabilir? İşte Suudi Arabistan bu riskleri göğüsleyebilecek bir yapıya sahip mi? Unutmayalım ki Suudi Arabistan'da da mezhepsel çatışmalar her an kaşınabilecek bir noktada ve geçmiş dönemlerde hatırlarsak 2-3 yıl öncesine kadar yine Suudi Arabistan'da mezhepsel çatışmaları körükleyen bir içeride bir hareketlenme olmuştu ve bu süreç sonra mutabakatla sonlandırılmıştı ama bu dinamiği kullanmak isteyen bir İsrail gerçeği her zaman bölgede var demektir. Tabii yüksek bir teknoloji ve enerji körfezde yeni bir süreci başlatabilir ve bunun da neticesinde bölgesel güç dengeleri değişebilir. İşte Siyonist devlet buna müsaade eder mi? Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki en büyük pazarlık noktasında yine İsrail'i terbiye etme noktasında Başkan Trump'ın çok akıllı bir hamlesi olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki, çok sağ olun hocam. Yani Orta Doğu'da öyle günlerden geçiyoruz ki atılan her adım çok kritik ve neye yol açabilir? Orta Doğu'da dinamikleri nasıl değiştirir? Bizler de anlamaya çalışıyoruz. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş çok güzel bir şekilde tüm bunları bize anlattı. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz Evren Bey. İyi geceler, yayınlar diliyorum.
1: Mehmet Bozkuş hocamızı uğurladık. Devam edelim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında Temsilciler Meclisi üyesine mektup yazdı. Yunan basınında yer alan iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı o mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazdı. İddiaya göre mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığı belirtildi. Mektuba Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi ulaştı. 22 Temmuz tarihli mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump adına Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell'e gönderilen mektupta Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için gerekli koşulları henüz sağlamadığı bildirildi. Bunun için S-400 sorununun tam olarak çözülmesi ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti

0: verilmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki görüşmesi hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri S-400 konusunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda NATO işbirliğini güçlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Washington-Ankara ikili ilişkileri içinde bir başlık açtı. İlişkilerin ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret temellerine dayandığı ifade edildi. Karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye'nin bölgesel diplomatik çabaları da mektupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki Amerika Birleşik Devletleri barış çabalarını desteklediği hatırlatıldı. Ayrıca Hamas üzerindeki etkisi sayesinde Amerikan Başkanı'nın Gazze Barış Planı'nın kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı vurgulandı.
1: Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı. Emekli albay Yasa Özden Bakkal için Ankara'da cenaze töreni vardı.
0: Dualar edildi, askeri tören düzenlendi. Emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yasa Özden Bakkal için tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapıldı. Törene Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı. Bakkal'ın naaşı kortej eşliğinde taşındı. Askerler Türk bayrağına sarılı naaşın başında nöbet tuttu. Cenaze namazının ardından naaş top arabasına konuldu. Bakkal'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına bu kez Roketsan'ın Ankara'daki yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine dair açıklama yapılırken idari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Bu arada önemli Eurofighter eğitim uçuşları hakkında da bilgi verildi ve Ağustos'ta başlayacağı açıklandı.
0: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki eğitimde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari ve adli tahkikatın başladığı hatırlatıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor denildi.
2: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesinde yapıldı. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin de mesajlar verildi. Eğitimlerin başlayacağı tarih açıklandı.
2: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
1: Çocukların dijital risklerden korunması adına yeni adımlar geliyor. Yayın öncesinde izleyici içerik konusunda bilgilendiren o kıllı işaretler var ya, ona 4 yeni kategori daha geliyor. Meclis komisyonunda sunum yapan Rütük Başkanı Daniş, YouTube gibi platformlara da lisans gerektiğini söyledi.
3: Bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere 2 yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yaş kategorilerine de 10+ ve 16+ sembollerin eklenmesi ve çocuklara yönelik olumsuz içerik taşıyan yayınların yayınlanma saatlerinin yeni semboller ışığında yeniden düzenlenmesi.

0: yapılacaktır.
1: Akıllı işaret koruyucu sembol sistemine çocuklara yönelik 4 yeni kategori ekleneceğini açıkladı. Riskli yapımlara uygulanan yaptırımlara değindi.
0: Çocuklara karşı genel ahlaka aykırılık, dilin kaba kullanımı, bağımlılık riski içeren yapımlar, suç, şiddet, istismar içeriklerinden dolayı son 5 yılda 454 kez idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 345 milyon TL civarındadır.
1: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sunum yaptı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Mevzuat yenilenmeli dedi.
2: Toplumun büyük kesimi televizyon programlarını bile dijital platformlardan izliyor. Bu anlamda YouTube gibi aslında habercilik yapan, yayıncılık yapan kuruluşların lisanslanması gerekiyor. Yeni kurduğumuz sistemle dijitaldeki bütün gelişmeleri izleyip raporlayabilecek programı kuruyoruz. Yapay zeka destekli bir programımız birkaç ay içerisinde devreye alınacak.
3: Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı. Enginoğlu'nun kullandığı hafif ticari araçla NSC idaresindeki SUV tipi araç Ardahan Ardanuç Karayolu'nun Yalnızşan mevkiinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yoldan çekin abi, yoldan. Kene yine gündemimizde. Kene ısırması bir can daha aldı. Tokat'ta oldu olay. Rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Almus'un Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edilen kadın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölümüyle birlikte bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi görürken hayatını kaybedenlerin sayısı da 11'e yükseldi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bazı evler bu nedenle boşaltıldı. Ekiplerin saatler süren havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle alevler neyse ki kontrol altına alındı. Tabii o yangının verdiği hasar günün doğmasıyla bakın nasıl ortaya çıktı.
4: Ormandan alevler yükseldi. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Korku dolu anlar yaşandı.
5: Oradan buraya gelmesini, şu dağın doruğundan aşağı inmesini inanın hani hiç kimse tahmin edemedi. O kadar hızlı indi ki yani ben anlayamadım bile yani. Birkaç dakika içinde evden çocuk bezi ve mama aldığımız süre içinde yangın şurada aşağı indi.
4: Muğla'nın Fethiye ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ekipleriyle 14 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekipler alevlerle havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
6: Hızlı bir müdahaleyle yangının çevresi kapatıldı ve bu sırada da soğutma çalışmalarında özellikle bir kez daha helikopterler etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları da hız kesmeden havada devam ediyor.
4: Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
6: Fethiye büyük bir tehlikeyi atlattı. Orman dışında başlayan yangın Gökçeovacık beldesinden İnlice mahallesine kadar uzandı. İşte bu noktada yerleşim yerleri de tahliye edildi. Çünkü bu noktada birçok evde hasar meydana geldi.
7: Depolarımız falan patladı, biz evi boşaltmıştık, yeni çıktık yukarıya. Yeni geldik ve hala da maşrapalarda su atıyoruz.
8: Yukarıda 3 tane ev zarar görmüş.
5: Bahçedeki zeytin ağaçlarımız yandı. Burada bir garaj, depo vesaire, depodaki bütün bahçeyle ilgili eşyalarımızın hepsi yandı. Yedek tüplerden biri patladı.
4: Bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
9: Bütün vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu, nemin çok düşük olduğu ve şiddetli rüzgarın estiği bu günlerde her zamankinden daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz.
3: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanını hayata geçirdi. Karaburun'da kurulan projeyle Karadeniz'in hırçın dalgaları artık enerjiye dönüşüyor.
10: Bugün Arnavutköy Belediyesi olarak Karaburun'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisinin üretim tesisi alanındayız.
4: Denizdeki dalgalardan enerji üretiliyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji birçok tesisi aydınlatacak. Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretecek alan Karaburun Limanı'nda açıldı. Projeyle Karadeniz'in dalga potansiyeli elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yapılan ARGE çalışmalarıyla 60 kW kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun sosyal tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
10: Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği, test edildiği ve uygulandığı örnek bir enerji adası haline getirmek hedefimiz bu.
4: Yeşil Mavi Arnavutköy vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olması bekleniyor.
3: Efendim, özellikle İstanbul'da konut fiyatları malum. Dokunduk mu elimiz yanıyor. Araba, taksi plakası, hatta mezar satın almak için bile bir bütçeye ihtiyacımız var. Peki bir semt pazarından tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesem muhtemelen inanmayacaksınız ama ev yerine pazardan birkaç metrekare yer ve tezgah alırım diyen var. İşte bu durum pazarlarda kiracı olanları, yani tezgah almak isteyenleri de çok etkiledi. Özgür Karslı Çetiner'in haberine gidelim.
11: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 ve iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
12: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
13: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
14: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
13: 160 bin, çok yüksek.
14: Devir ücretlerini sorsam?
13: 20'nin üstüne duydum yani.
14: 20 milyon.
13: Çıkıyor, müşterisi hazır diyor.
15: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
16: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
15: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
14: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
17: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. Evet. Köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
14: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
17: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
14: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
17: Şu anda 5 var.
14: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
17: 100 bin.
14: Devralmak isteseniz size kaça satar?
17: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor. Yani.
14: Ev parası.
17: Ev parası.
15: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
17: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
14: Kaçırmak istemiyor.
17: Aynen öyle.
15: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
14: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
18: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kal varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
19: Taksi plakasına
18: pazar yeri satan insanlar var.
15: Tahta yani.
18: Bir arabası olsa sattığı zaman

0: pazar yerini alır yani.
1: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
2: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
0: Para eden sebze tezgahları.
3: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
1: İşte bu düşünceyle oluşan talep 1 metrekarelik tezgahın değerini tahtadan doğrultuyor.

0: tahtasına çevirdi.
1: Dört pazarım var.
2: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar, 150 milyar. Bir metresi 100 milyar gibi düşün.
0: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
3: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
0: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
4: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
5: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
6: Efendim, gece raporunda çok kısa bir aramız var. Sadece 2 dakika, dönüşte buradayım.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Efendim kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Yeni güne 24 Temmuz Cuma gününe adım atmak üzereyken gece raporunun ikinci dilimine özetlerimizle başlayalım. Gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye çevrildi Ankara'da. CHP'den istifa edip yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Dilekçelerin ise meclis başkanlığının sunulması bekleniyor. Ayrıca Özgür Özel'in yine bugün milletvekilleriyle bir araya geleceği yönde de bilgiler var. Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin burada sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Ülkenin daha büyük sorunları olduğunu ifade etti. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye dair mesajlar verdi. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Ve ekonomi, Merkez Bankası da yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz %37'de sabit tutulurken açıklamada Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir mesajı verildi. Ve emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri de bugün itibariyle artık yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491 370 emekli ve hak sahibine toplamda 14,5 milyar liralık bir ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul ve

0: yetim aylığı alanlara da yine zam farkı ödenecek. Ve ABD-İran hattında alevlendi savaş ve gerilim zirvede. Amerikan Başkanı Donald Trump büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmaya hazırız dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bedeli ağır olur uyarısını yaptı. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında Temsilciler Meclisi üyesine mektup yazdı. Yunan basında yer alan bu iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik devasa bir saldırıya mı hazırlanıyor? Aslında gecenin sorusu bu. Amerikan Başkanı Trump İran'da büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi. İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde saldırıya katılacağını da savundu ama kimse ihtiyaç duymuyoruz dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor ancak nihai kararını henüz vermedi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürdüm ifadelerini kullandı. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı oyladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmaya amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 Cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
0: Yani hepinizin bildiği gibi Amerikan Başkanı Donald Trump öngörülemez bir lider. Yani savaş süreci boyunca birçok kez tehditte bulundu ve bu tehditlerinden geri adım attığını gördük. Şimdi nasıl bir tavır sergiler bilinmez ama bu tehdit dilini sürdürmesi sonrası İran'ın yani hem Müşteba Hamaney'in danışmanlarından hem de özellikle yani devrim muhafızları ordusundan yine o tehditlere benzer nitelikte açıklamalar geldi Amerika'yı hedef alan. Tabii bu tehditlerin ardından sahada da önemli gelişmeler yaşanıyor. İran o çok konuşulan Zülfikar balistik füzesini Tahran meydanında bir kez daha sergiledi ki bu kritik görüntüler Fars Haber Ajansı tarafından paylaşıldı sevgili izleyiciler. İşte meydanda tekrar bir gövde gösterisi geldi. İran'dan biraz da bilgi verelim. Zülfikar nasıl bir füze? Bu bir balistik füze az evvel de söylediğim gibi Tahran Meydanı'nda sergilenen bu füze ve İran'ın geliştirdiği aslında önemli bir teknoloji. Katı yakıtlı, kısa menzilli taktik bir balistik füze sistemi. Bu tabii burada önemli olan menzili çok geniş bir menzile sahip. Zülfikar'ın 700 ila 1000 kilometre arasında bir bu balistik füzenin menzili olduğundan bahsediliyor. Tabii savaşta tansiyonu çok artıran gelişmeler. Bunlar çok sıcak bir gecedeyiz. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler yaşanacak. Devam edelim. İran'ın Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurması istihbarat dünyasında bir tartışmayı da alevlendirdi. Bazı uzmanlar saldırılara Rusya'nın destek verdiğini düşünüyor ancak istihbarat örgütleri bu konuda henüz kesin bir kanıta ulaşmadı.
2: İran, Orta Doğu'daki CIA tesislerini vurdu. Hedef bilgisinin Rusya'nın vermiş olabileceği öne sürüldü. Reuters haber ajansı, Amerikan istihbaratıyla bağlantılı 4 kaynakla konuştu. Kaynaklar, Rusya'nın hem hedeflemede hem teknoloji vererek İran'a yardımcı olmuş olabileceğini savundu. Bu konuda henüz kesin bir yargıya varılmadı, ancak son aylarda yapılan 2 saldırının şüpheleri artırdığı belirtildi. Bu saldırılardan ilki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan CIA binasının vurulmasıydı. Saldırıda İran'a ait iki drone kullanıldı. İlk drone elçilik binası duvarında bir delik açtı. İkinci drone buradan geçerek CIA binasına hedef aldı. İstihbarat yetkilileri şahit tipi dronların Rusya tarafından uydu navigasyon sistemiyle iyileştirildiğini düşünüyor. Bu sistem sayesinde dronlar daha hassas hedefleme yapabiliyor ve durdurulmaları zorlaşıyor. Mart ayında Irak'ın doğusundaki bir CIA istasyonuna yapılan saldırı da şüpheleri artırıyor. Habere konuşan yetkililere göre savaşın başından beri Orta Doğu'daki birçok CIA tesisi İran tarafından vuruldu. İddiaya göre vurulan tesis sayısı 1 ile 12 arasında. Uzmanlar ayrıca İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda Rusya'nın uydu teknolojisinden faydalandığını düşünüyor. Batılı istihbarat örgütleri Rusya'nın İran'a kesin olarak yardım ettiğine dair kesin bir kanıta sahip değil. Uzmanlar bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü belirtiyor.
0: İran'a savaşı dayatan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ilişkilerde güçleniyor gibi. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü Roman Goffman'ın Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırıları başlamadan hemen önce Washington'ı ziyaret ettiği öne sürüldü. Gizli bir ziyaret bu. Axios'ta yer alan habere göre Goffman, CIA direktörüyle savaşın seyrine dair aynı zamanda nükleer müzakerelere dair görüşmeler yaptı.
2: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırıları öncesi Washington'ı ziyaret etti. İddia Amerikan Axios haber platformunda yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırıları öncesinde Washington'la Tel Aviv arasında gizli bir görüşme trafiği yürütüldüğü iddia edildi. Axios'un haberine göre Goffman, Washington'da CIA direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde İran savaşı ve nükleer müzakereler ele alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan Goffman'ın ziyareti, Haziran ayında Mossad direktörlüğüne getirilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ilk resmi ziyaret oldu. Haberde Ratcliffe'in İran'la imzalanan mutabakat zaptına mesafeli yaklaşan isimler arasında bulunduğu hatırlatıldı. Mossad ve CIA ise gizli görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail basını da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyen günlerde İran'a düzenlediği hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sona erdirmek amacıyla 14 Haziran'da İslamabad mutabakatını imzalamıştı. Mutabakat nihai anlaşmaya ulaşılması için 60 günlük müzakere süresi öngörüyordu. Ancak Amerikan ordusu 8 Temmuz'da İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmış, Tahran'da bölgedeki Amerikan üslerini hedef almıştı.
0: Yani kendi ülkesinde bile pek sevilmeyen İsrail'in o aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine gündemde. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir esnafı sınır dışı etmekle tehdit etti. "Buranın ev sahibi benim," dedi Ben-Gvir. Esnaf da yanıtını güzelce verdi.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında yine provokatif açıklamalar yaptı. Çok sayıda korumayla bölgede doluşan Ben-Gvir ile Filistinli esnaf arasında tartışma çıktı. Filistinli esnaf, Yahudi olmanın bölgenin sahibi olmak anlamına gelmediğini söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ancak Ben-Gvir'in provokatif eylemleri bununla sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı bakan, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Yahudilerin yaz günü kabul edilen Tisha B'Av bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in bölgedeki egemenlik iddiasını tanımıyor.
0: Aşırı sağcı Ben-Gvir'in güvenlik güçlerinin o korumasında Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskın Ankara'dan da tepkiler yağdı. Açıklamalarda provokatif eylemler lanetlendi ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması yönünde bir kez daha çağrı yapıldı.
3: İsrail
4: Bakanı'nın
1: beraberindeki aşırılık yanlısı grup

0: İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi.
1: İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2: Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.
0: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın, işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkasıdır. Bir İsrail bakanının Mescid-i Aksa'ya baskın yapması, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail bakanı kınadı.
1: Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur.
4: Bu ifade çerçevesinde de istişareler...
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
1: İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez.
5: İçeride güveni...
6: Siyasette ise gözler Özgür Özel'de ve ekibinde ve kuracakları o yeni partide artık. CHP'den istifa ederek yeni partide yer alacak vekillerden de ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. O dilekçelerin bugün meclis başkanlığına sunulması da beklenti dahilinde. Ayrıca Özgür Özel'in yine gün içinde milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi var.
7: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
7: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
6: Peki şimdi bu gelişmeler sonrası, yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Önünde nasıl bir yol haritası var merak ediyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu istifa kararı alan hiçbir milletvekiliyle herhangi bir temasa geçmedi. İlk bilgilerimiz böyle. Partisine de şunu söylemiş, polemiğe girmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca hükümeti eleştirmek üzere il ziyaretleri yapmak için de sahaya inmeye hazırlanıyor.
8: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vekille kalması yönünde görüşme yapmadığı ifade edildi. Yeni partiye kaç vekil geçer sorusuna ise 103 yıllık geleneğe sahip çıkarız yanıtı verildi. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları yeni partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir milletvekilinin telefonla aramadığını, partide kalması için görüşme yapmadığını vurgulayan kaynaklar vekil sayısının önemli olmadığını kaydetti. 103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar ifadesini kullandı. Giden milletvekillerinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı. CHP Genel Merkezi kaynakları arınma olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. CHP'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşla buluşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel merkez tarafından il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte sahada olacak. İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ili ziyaret etmesi bekleniyor.
6: Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda konserler üzerinden usulsüzlük yapıldığı yazılıyor. Ayrıca raporda ahbap soruşturmasıyla kesişen isimler de yer aldı.
8: Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaştılar. Belediyeye milyonlarca liralık fatura kestiler. Ancak o sanatçılara gösterilenden daha düşük ödeme yaptılar. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İddiaya göre Uluslararası Şilebezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda bir şirkete verildi. Ancak bilirkişi raporunda bu şirketin paravan olduğu, organizasyonunsa başka bir firma tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi. O firma Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aitti.
5: 30'un üzerinde.
8: Raporda sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu da aktarıldı. İncelenen kalemlerde belediye bütçesinden faturalandırılan tutarla sanatçıların aldığı ücret arasında yaklaşık 20 milyon lirayı aşan fark olduğu belirtildi. Örneğin Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesildi. Sanatçıya ise 625 bin lira ödendi. Erdal Erzincan içinse 1 milyon 750 bin liralık fatura kesilmesine rağmen sanatçının hesabına 37 bin lira yatırıldı. Soruşturma dosyasına giren raporda Ahbap Derneği ile ilgili iddialar da yer aldı. Bilirkişi raporu ve dosyaya giren yazışmalarda söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir'in firması tarafından yürütüldüğü yazıldı. Masak raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Berkan Tacir arasında milyonlarca liralık işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında ise Berkan Tacir'in Yeliz Kaya'ya Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabilirsin ve kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.
6: Gülistan Doku soruşturması. Burada da yeni gelişmeler var. Bir bakalım. Eski vali Tuncay Sonel'in telefonu incelenmişti ve sonrasında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisi de adliyeye sevk edildi.
8: Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E ve Sefa K gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Hamdan Sonel de var. Gülistan Doku'nun annesi eski valinin eşine seslendi.
9: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlu ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
6: Ve Anayasa Mahkemesi Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilerek vefat edenlerin yakınlarına manevi tazminat

0: Tazminat ödenmesine hükmedildi.
1: Oy birliğiyle karar verildi. Manevi tazminata hükmedildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madıbak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 33 sene geçti. Kayıplar hiç unutulmadı. Yangınla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki başvurusu karara bağlandı. O başvuruda yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmediği, bu yüzden yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.
0: İstanbul'da aralarından birini hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi. Sahte hakim dahil 4 şüpheli gözaltında. Operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda yapıldı. Şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgüt liderini de hakim olarak tanıttığı belirlendi. Adli sorunu olan kişilerin dolandırıldığının tespiti üzerine yapılan operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Avukat olan bir şüphelinin ise dolandırıcılık suçundan tutuklu olduğu belirtildi. Operasyonda 1 milyon euro değerinde senet, borç ve kefalet protokolü, 285 gram külçe altın, 6.990 euro, 8.080 Amerikan doları, 4 adet cep telefonuyla 1 adet USB bellek ele geçirildi. Ankara'da fuhuş operasyonu vardı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kente fuhuş yapan ve aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri bazı işletmelerde masaj ve spa adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekipler şüphelilerin internet üzerinden reklam yaparak telefonda şifreli konuşarak randevu ayarladıklarını belirledi. Operasyon neticesinde işletmelere idari para cezası uygulandı ve iş yerleri de böyle mühürlendi. Şimdi ikinci el araç piyasası denilince en yaygın ve en komplike hile ne desem muhtemelen kilometre dolandırıcılığı diyeceksiniz. Dikkat edilmesi lazım. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar operasyonla yakalanıyor. Peki ekspertizde dahi fark edilemeyen kilometre oyununu nasıl anlayabiliriz? Bir yolu var mı? Hadi bakalım.
2: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde, biz burada baktık araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
1: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
2: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
1: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
3: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
1: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
2: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
4: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
2: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
5: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış. Özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
2: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık. Belli yani bu yorulmuş bir parça.
1: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
2: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise bu işte uzmansa anlar.
5: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
2: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle aslında. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dönümü seçtik.
0: İstanbul Beyoğlu'nda 22 yaşındaki Esma Nur Polat aşçı olarak çalıştığı otelin terasından düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç aşçı ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılığın soruşturması başladı.
1: Çalıştığı otelin terasından düşüp öldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Cuma günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 22 yaşındaki Esma Nur Polat, bir yıldır aşçı olarak çalıştığı otelin 5. katındaki terastan gece yarısı düştü. Ağır yaralanan Polat, ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
0: Bu da aile kavgası. İstanbul Kağıthane'de çocuk parkında anneler arasında bir tartışma başladı. Babalar da katıldı, büyük bir kavgaya döndü. İki kişi birbirine tekme tokat saldırdı.
1: Parktaki tartışma büyüdü. Önce anneler, sonra babalar birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın çocuğa tokat attı. Durumu gören anne, kızıma sen mi vurdun diyerek kadının yanına gitti. Tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı. Tartışmaya kadınların eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. İki kişi tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kadınlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuklar da olan biteni korkuyla izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
0: Küresel sorunları, dünya meselelerini sıkça ele aldığımız gece raporuna devam ediyoruz. 8 milyar aşkın insanın yaşadığı şu koca dünyanın en büyük sorunları neler diye size şöyle bir sorsam. Biraz düşündünüz ama ben sizin yerinizi anlatayım. Savaşlar, açlık, gelir adaletsizliği, iklim ve göç krizleri diye sıralayabiliriz değil mi? Ama biz şimdi bunlardan açlık konusuna eğileceğiz ki ne acıdır ki dünyamızda milyarderlerin sayısı sürekli artıyor ama buna mukabil açlık krizi de kronikleşiyor. Çok acı bir durum bu. Bakın geride bıraktığımız yılda 645 milyon kişi, az buz değil 645 milyon kişi beslenmeden mahrum kaldı. Yani en temel insani ihtiyaçtan. Şimdi editörümüz Aykut çok güzel bir led hazırladı. 2025'teki açlık verilerini aynı zamanda 2024-2022 hepsini size teker teker göstereceğiz. Şimdi 2022 yılında dünya nüfusunun gördüğünüz gibi %8,6'sı 688 milyon kişi yatağa aç girdi. 2 yıl sonra yapılan ölçümlerde, çalışmalarda, BM'nin çalışmalarına göre oran biraz düştü ama yine tabii ki çok yüksek. %8,1 659 milyon kişi 2024'te açlık çeken kişi sayısı. Ve bir sonraki yıl 2025 yılına geldiğimizde tabii oran düşüyor, rakamlar yine çok yüksek. 2025 yılında dünya nüfusunun 8 milyarlık nüfusunun yaklaşık %7,8 yani 645 milyon kişi ne yazık ki yatağa aç girdi biz tok yatarken. Peki bölgelere göre açlık nasıl yaşanmış ona da bir bakalım. Şimdi Afrika dediğimizde tabii açlığın en ciddi yaşandığı ülkelerden biri. Neden diyeceksiniz? Tabii bildiğiniz gibi Afrika kuru iklimiyle biliniyor. Kurak arazilerle çevrili ki buna tabii iklim krizinin de büyük bir neden oluşturduğunu bilmemiz lazım. Afrika ülkeleri iç savaşlarla örülü, siyasi istikrar ve bu nedenle Afrika'da 300 milyondan fazla kişinin ne yazık ki yatağa aç girdiğini gösteriyor bize bu rakamlar. Şimdi Asya'ya baktığımızda yine benzer bir durum var Asya'da da. Tabii orada Afrika'ya göre biraz daha farklı nedenler var. Güneşin doğduğu yer olarak adlandırılan Asya'da da 292 milyon kişi açlıkla savaşıyor. Burada da tabii iklim değişikliği önemli. Yoğun nüfusa sahip ülkelerin sayısı çok fazla Asya'da. Aşırı nüfus, savaşlar, siyasi krizler ve aynı zamanda Asya ülkelerindeki ciddi altyapı eksiklikleri de açlık çeken kişilerin sayısının arttığını gösteriyor. Latin Amerika'ya

0: Karayiplere baktığımızda ise 32 milyon, 30 milyondan fazla kişi yine besin yetersizliği yaşıyor ve açlıkla pençeleşiyor 2026 yılında geldiğimizde. Biraz da öngörülere bakalım mı? 2030 yıla baktığımızda da yine 500 ila 520 milyon kişinin yine açlıkla mücadele edeceği belirtiliyor. Ve bu sayı Amerika-İran savaşı öncesinde de 503 milyondu. Gördüğünüz gibi savaşın açlığa ve kıtlığa nasıl ciddi bir etkisi, doğrudan bir etkisi olduğunu gösterebiliriz. Aslında milyonlarca insan böyle açlıkla pençeleşirken unutmayalım her yıl dünyamızda 900 milyon tondan fazla gıda da çöpe gidiyor. Aman dikkat edelim bu konuya, israfa gitmeyelim. Gıda israfına da bir başka gün artık değiniriz gece raporunda. Devam edelim. Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance'in seyahat ve koruma planları basına sızdı. Planları sızdıran kişi ise onun koruma ajanı. Sızıntıyla birlikte Vance ailesinin askeri helikopterleri kişisel işleri için kullandığı iddiaları da yine gündeme geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in seyahat detayları basına sızdırıldı. Beyaz Saray'ın aradığı köstebek Vance'in yakın koruma ekibinden çıktı. Vance'in koruma ekibinde görevli bir gizli servis ajanı, Vance'in özel seyahat planlarını ve operasyonel detayları basına sızdırdığı şüphesiyle açığa alındı. Amerikan CNN kanalı, Vance'e ilişkin detayların basına yansımasının gizli servis, FBI ve Beyaz Saray yetkililerini öfkelendirdiğini aktardı. MS Now'da yer alan haberde Vance'in ilkokulu çağındaki oğlunu golf dersine askeri helikopterle götürme planı da yer aldı. Marin 2 Çağrı Kod adlı askeri helikopterin başkan yardımcısının oğluna tahsis edilmesi koruma ekibinde rahatsızlık yarattı. Helikopterin bir saatlik uçuş maliyetinin 16 bin ila 24 bin 600 dolar olduğu belirtiliyor. Eski ve mevcut gizli servis yetkilileri, önceki başkan yardımcılarının çocuklarının şahsi programları için bu denli pahalı devlet imkanlarını talep etmediğini belirtti. Uygulamayı skandal olarak değerlendirdi. Önceki başkan yardımcıları Mike Pence ve Kamala Harris'in böyle bir talepte bulunmadığı hatırlatıldı.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakalım. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Filipinler'de başkent Manila'da bir araya geldi. Lavrov o görüşmede Kiev'e silah desteğinin sürdürülmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Rubio'dan da Lavrov'a yanıt gecikmedi.
2: Washington'la Moskova arasındaki Ukrayna diplomasisi bu kez Filipinler'in başkenti Manila'da yürütüldü. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Rus mevkidaşı Lavrov, ASEAN toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşme 30 dakikadan uzun sürdü. Lavrov görüşmede, Avrupa ülkelerinin Kiev'e silah sağlayarak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını savundu. Bu politikayı istikrarsızlaştırıcı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Rus bakan, Moskova'nın savaşın siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne açık olduğunu ve ABD ile Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılara bağlı kaldığını söyledi. Rubio ise Lavrov'la iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti. Lavrov'un Ukrayna'ya silah satışı ile ilgili sözlerine de cevap verdi.
3: Silahları NATO bünyesinde yürüttüğümüz bir girişim olan Pearl aracılığıyla satıyoruz. Bizim dahil olduğumuz süreç bu. Bu konudaki politikamızda herhangi bir değişiklik olmadı. Biz bir barış anlaşması istiyoruz. Savaşın sona ermesini istiyoruz. Savaşı bitirmek için üzerimize düşen olumlu rol neyse oynamaya hazırız.
2: Moskova'nın hedefinde Avrupa da vardı. Kremlin sözcüsü Peskov, Kiev'in Avrupa tarafından savaşı sürdürmeye teşvik edildiğini öne sürdü. Bu koşullarda Rusya'nın askeri operasyonlarına devam edeceğini belirten Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açığız dedi. Ukrayna lideri Zelenski de geçtiğimiz ay Rusya tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum demişti.
0: Moskova'da bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova çevresinde düştüğünü duyurdu. Pilotun düşüş esnasında fırlatma sistemini kullanarak uçaktan kurtulduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Uçak yerleşim yerlerinin uzağında ıssız bir tarlaya düştü. Herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadı. Bakanlık ayrıca kaza sırasında uçağın mühimmat taşımadığını ve uçuşun rutin bir eğitim görevi kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk incelemeye göre teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen kaza ile ilgili soruşturma da başlatıldı. Habertürk Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kayıt altına almaya devam ediyor sizler için. Savaşan Ukrayna 2 haber dizimizin ikinci dosya haberi. Küçülen topraklar için Sena Alkan Kiev'deydi. Ukraynalıların nabzını tuttu. Ukraynalılara barış için toprağınızdan taviz verir misiniz gibi ciddi bir soru sordu. Mertcan Öztürk de görüntüledi.
4: Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас.
5: 4,5 yıldır savaşın düğüm noktası. Ukrayna'nın doğusunda verimli topraklarıyla hafızalara kazınan Donbas bölgesi. 2014'ten bu yana en yoğun savaşın yaşandığı yerlerden biri. Rusya'nın da Ukrayna'nın da kırmızı çizgisi. Yüzlerce kilometrelik cephe hattında en sert çatışmalar burada yaşanıyor. Nüfusu Ukrayna ağırlıklı ancak konuşulan dilde ağırlık Rusça'da. Rusya, Rusça konuşan nüfusu koruyorum, Ukrayna ise Rusya dil bahanesiyle işgal ediyor diyor.
6: Çok açık artık. Rusya diyor ki Donbas bölgesini bütünüyle bana bırakacaksın. Ama de jure ama başka yöntemlerle. Ben Donbas bölgesini istiyorum. %15 kaldı. Burayı almadan bu savaşı bitirmeyeceğim. Bu duruştan vazgeçmiyoruz diyor. Anladığımız o. Ve ama çok yavaş ilerliyor Donbas'ta. %24 iken geçen sene Rusya'nın kontrolünde olmayan bölge bu sene %15 ve çok fazla asker kaybediyor. Ukrayna'da diyor ki ben bunu sormalıyım, referanduma gitmeliyim ama ben topraklarımdan taviz vermeyeceğim diyor.
5: Ukrayna Anayasası'nın ikinci maddesi, toprak bütünlüğü korunur. 73. maddesi, toprakta değişikliğin ancak ülke çapında referandumla olabileceğini söylüyor. 157. madde ise toprakların ülke bütünlüğü ihlal edecek şekilde değiştirilemeyeceğini. İşte müzakere süreçleri tam da burada kilitleniyor.
6: 4,5 yıldır masada konuşulan bir şey var. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan Ukrayna vazgeçecek mi? Acaba taraflar masada anlaşacak mı? Özellikle Donbas bölgesini Ukrayna bırakacak mı? Masada bunlar konuşuluyor ama hep Ukrayna tarafı bir şey atıp yapıyor. Benim bunu halkıma sormam lazım. Şimdi Kiev'deyiz, sokakta yürüyoruz, caddelerde yürüyoruz. Kiev'de Ukraynalılara soracağız. En temel soru, barış için topraklarınızdan taviz verir misiniz?
7: Would you accept giving off your lands?
8: Siz topraklarınızı vermeyi kabul eder misiniz? Sanırım herkesin sorması gereken soru bu. Pek çok müttefikten, Avrupalı ülkelerden bu konuda bazı telkinler duyuyorum. Ama size konuşması çok kolay. Çünkü bu sizin toprağınız değil, sizin bölgeniz değil, sizin eviniz değil.
9: Putin to end the war? Yeah.
10: Savaşı bitirmek için Donbas'ı Putin'e verir miydim? Sanırım evet, orayı çok bilmiyorum. Eğer bu savaşı bitirecekse, buyurun rica ederim.
8: Hayır, Ukrayna kaybettiği tüm toprakları geri alma kabiliyetine sahip ve çok fazla Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu yüzden öylece ülkenin bir kısmını vermek adil değil.
11: So we did something like this.
12: Topraklarımızı verir miyiz? 2014'te böyle bir şey yaptık. Kırım'ı verdik. Barış görüşmesi yaptık. Gelinen noktada tam teşekküllü işgal başladı. Eğer durdurmazsak olduğu yerde devam edecek.
5: Topraklarını vermeye karşı olan her Ukraynalı'nın gerekçesi aynı. Topraklarımızı verdik ve sonunda Rusya daha fazlasını istedi. Ukrayna ilk bağımsızlığını kazandığında 603.700 km² yüz ölçümüyle Fransa'dan biraz büyüktü. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla durum değişti. Arnavutluk büyüklüğünde bir alan uluslararası toplum tarafından tanınmasa da fiilen Rusya kontrolüne geçti. 2014 ve 2021 arasında Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçler kontrolü sağladı. Kırım'la beraber toprak kaybı 43 bin kilometre kareyle Avrupa'da Danimarka topraklarına eşdeğer bir seviyeye geldi. 2022'den bu yana Rusya, Ukrayna topraklarında 108 bin kilometre kareyi, yani ülkenin %18'ini fiilen kontrol altında tutuyor. Bu alan Bulgaristan büyüklüğünde.
6: What would be your message to Putin?
5: Putin'e mesajın ne olurdu?
13: Güzel bir soru. Sadece öl, özür dilerim.
7: We are on TV.
8: Televizyondayız şu anda, o mesajları söyleyemem. Ama hakikaten topraklarımdan defolup gitmesini çok istiyorum.
7: Putin.
14: Putin'e iyi bir mesaj olacağını sanmıyorum. Savaşı durdur, topraklarımızdan çık, barış içinde yaşamamıza izin ver.
7: And you just leave us in peace.
0: Dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgası can kayıplarını beraberinde getiriyor. Fransa'da 5000'den fazla ölüm görüldüğü açıklandı. Japonya'da da 500'e yakın kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Dünyadaki aşırı sıcak hava dalgası can alıyor. Fransa'da binlerce ölüm kaydedilirken Tokyo'da yüzlerce kişi hastanelik oldu. Fransa'da 17 Haziran 2 Temmuz arasında 5764'ten fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. Sayı Fransa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 sıcak hava dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm oranı oldu. Ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü. Ölümlerin yarısı yalnızca 25-27 Haziran arasındaki 3 günde kaydedildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Valencia bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye, ülkenin güneydoğusundaki bölgelerde ise 44 dereceye çıktığı belirtildi. Bu bölgeler için sıra dışı tehlike ve en üst seviyedeki kırmızı sıcaklık uyarısı yapıldı. Japonya'nın başkenti de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Yetkililer afet uyarısı yaparken Tokyo'da yüzlerce kişi sıcaklıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Halka bol sıvı tüketme ve klima kullanma çağrısı yaptı. Aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen insan buzdolabı ise gündeme oturdu. Buzdolabına benzeyen kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede sabit tutuluyor. Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Fiyatı yaklaşık 430 bin Türk lirası. Çalışanlar için üretilen ürünün özellikle inşaat sahaları, fabrikalar ve açık hava etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.
0: Yaz ayları geldi mi Türkiye'de bir plaj tartışması her yıl başlar. Şimdi Yargıtay'da bu konuda emsal bir karara imza attı diyebiliriz. Şezlong kiralamadığı için halka açık sahilden uzaklaştırılmak istenen bir vatandaşa yönelik davranışı kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğuna hükmetti.
1: Yaz aylarında en çok tartışılan konulardan birisi şezlong kiralamayan vatandaş plaja girebilir mi? Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Davaya konu olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altın Kum plajında yaşandı. İki çocuğuyla birlikte denize girmek isteyen bir doktor halka açık kumsalda havlusunu serdi. Plaj işletmesi çalışanları şezlong kiralamadığı gerekçesiyle kayalık bölgeye gitmesi gerektiğini söyledi. Tartışma başladı. Plaj sorumlusu vatandaşa seni de eşyalarını da denize atarım, doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun diye tehditte bulundu. Denize girmek isteyen doktor işletmeden şikayetçi oldu. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada işletme sahibi azmettiren olarak plaj sorumlusu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Cezalar onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onamaya itiraz etti. Olayın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmadığını ileri sürdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu başsavcılığın itirazını reddetti. Mahkumiyet kararını korudu. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtildi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Şezlong işletmelerinin kamuya açık kıyıları kendi özel alanları gibi kullanamayacağının altı çizildi.
0: Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğun yardımına o sırada balık tutan bir kişi yetişti. O anlarda kamera kayıttaydı.
1: Denizde çırpılan çocuğu gördü. Oltasını bırakıp suya atladı. Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı. Yürekleri ağza getiren olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Pirinçlik sahilinde oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, denizde çırpılan bir çocuğu fark etti.
15: Allah'ım iş çıkardın bana ya. Boğuluyor aynen. Yüzmeyi biliyor musun?
1: Hemen harekete geçen Aktürk denize girdi. Çocuğa doğru yüzmeye başladı. Batmaya başlayan çocuğu son anda tutup kıyıya götürdü.
16: Bir daha annen baban olmadan denize gelmiyorsun, tamam mı? Oğlum burası derin, niye giriyorsun? Ben de oyun yapıyor sandım. Orası sığ gibi duruyor. Ama birden derinleşiyor. Burada kimse de yok. Çocuk resmen ölecekti ya.
0: Üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak yeni bir model bu. Ön lisans öğrencileri en az bir dönem işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. İş hayatına böylece daha hızlı uyum sağlamış olacaklar.
17: Artık yalnızca diploma sahibi olmak çalışma hayatında başarı için yeterli değildir. İş dünyası alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar beklemektedir.
1: Öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dönüşecek. Sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikler kazanılacak. Yeni düzenlemeyle öğrenciler mezun olmadan iş hayatıyla tanışacak. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılı için işletmeli mesleki eğitim modelini hayata geçirdi. Model kapsamında öğrenciler en az bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak.
17: Bu modeli Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak bir biçimde hayata geçirmeye başladı.
1: Model ağız ve diş sağlığı, aşçılık, elektrik, ilk ve acil yardım ve siber güvenlik gibi ön lisans programlarında uygulanacak.
0: RTÜK, gençlerin medya, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledi. Araştırmaya göre her 10 gençten 9'u, neredeyse hepsi sosyal medyanın içinde. Gençler haber takibini sırasıyla sosyal medya, haber siteleri ve son olarak televizyondan yapıyor.
2: Her 10 gençten 9'u sosyal medya kullanıyor. İnternet kullanımı %94,4'e ulaştı. Gençlerin %82'si habere ulaşmak için sosyal medyayı tercih ediyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık 2025 araştırması yaptı. 15-21 yaş grubundaki gençlerin tercih ettikleri iletişim mecraları incelendi. Sosyal medya platformları ilk sırada çıktı. Araştırmada gençlerin %57,2'sinin dijital okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu belirlendi. Bu oran 2022 yılında %29,4 olarak kaydedildi. Araştırma gençlerin internet kullanım oranının yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Son bir ay içerisinde internet kullandığını belirtenlerin oranı %94,4 olurken günlük kullanımda ise oran %78,1 olarak kaydedildi. 19-21 yaş grubunun günlük ortalama internet kullanım süresi ise 5 saat 10 dakika oldu. Araştırmaya göre sosyal medyayı günlük kullananların oranı %70,8. Son bir ay içerisinde yapılan ölçümlerde ise %89,2 oranında kaydedildi. Gençlerin günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı. Haber alma alışkanlıkları incelendiğinde ise %82,4'te sosyal medya en çok tercih edilen mecra oldu. Sosyal medyayı %75,6 ile internet haber siteleri, %53,7 ile televizyon takip etti. Televizyon izleme süresinde de 2022 yılına göre azalış yaşandı. Gençler 2022'de günlük ortalama 1 saat 40 dakika televizyon izliyordu. Bu süre 2025 yılında 40 dakikaya geriledi.
0: Ordu'nun Perşembe ilçesinde 135 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşayan herkesin soyadı aynı. Hal böyle olunca aynı ismi taşıyan kişiler arasında da karışıklık yaşanıyor ama mahalleli bir çözüm bulmuş gibi.
18: Soyadlarımız komple sarı, 135 hane mahallemiz.
19: En az 15 tane Mustafa Sarı var şu an köyümüzde.
18: Sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaş oluyor zaman zaman.
1: Burası Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi. 135 haneli mahallede yaşayan herkes akraba ve herkesin soyadı Sarı.
20: Herkes Sarı. Evlendim.

0: Ben bekarken de sarıydım, evlendikten sonra da sarı oldum. Hep sarıyız yani, bu köy hep sarı.
1: Annem bu köyde yaşıyormuş, soyadı Sarıymış. Evleniyor, soyadı değişiyor. Sonra ben evleniyorum, annemin köyüne geri geliyorum. Annemin soyadını geri alıyorum.
2: Soyadı zaten aynı olan mahalle sakinlerinden birçok kişi de aynı ismi taşıyınca karışıklık yaşanıyor.
3: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var, 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor.
2: Mahalle sakinleri isimleri ayırt etmek için farklı yöntemler kullanıyor.
3: TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor.
4: Mesela herkesin bir lakabı var. İşte kiminki Kel Mustafa, kiminki Kod Ali diyorlar mesela. Kod Mustafa diyorlar mesela. Hep herkesin değişik değişik soy lakapları var yani. Öbür türlü karışıklık çok oluyor.
5: Çoğumuzun hedefi daha sağlıklı olmak, daha iyi hissedebilmek. Bunun için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını tümüyle değiştirenler var. Sağlıklı kalmayı bir takıntı haline getirenlerse en ufak bir ödün verdiğinde dünyayı kendine adeta dar ediyor. Üstelik bu durumun sağlık üzerinde etkileri de var. İrem Şimşek'in haberi var sırada.
6: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
7: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
6: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
8: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyordu. Bence insanları yıpratıyor biraz.
9: İnsanda kilo vermeye karşı da bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
6: Kendimizi geliştirmek, değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
9: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
7: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
6: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
7: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
10: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
7: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
11: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
6: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
7: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.
5: Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır, artık başarıya bizi alıştırdılar. Filenin sultanlarından bahsediyorum. Milletler Ligi'nde yarı finaldeler. Çin'de oynanan maçta milli kadın voleybol takımı Kanada ile kozlarını paylaştı. İlk seti kaybeden amililer maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Yarı finaldeki rakipsi Amerika Birleşik Devletleri'ni elemeyi başaran Çin. Yarı final maçı cumartesi günü oynanacak. Kalbimizde onlarla olacak. Milli sporcu Şayka Ercümen Antalya'daki serbest dalış, deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinci oldu.
2: Denizin metrelerce dibine daldı. 68 metreyle Türkiye şampiyonu oldu.
12: Türkiye şampiyonasının ilk gününü şampiyonlukla kapatıyoruz.
2: Serbest dalış, deniz açık su büyükler ve masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Pazar gününe kadar sürecek şampiyonada sporcular derece yapabilmek için kıyasıya yarışıyor. Yarışmaya katılan Şayka Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı şampiyonluğu getirdi.
13: Şayka Ercümen. Sarı kart.
14: Bravo bebeğim. Süpersin.
12: En büyük hedef.

0: bu sene dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Şampiyonaya katılan sporcular serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.
2: 2 saatlik haber yolculuğumuzun son haberini izlediniz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağladığımız gecede günden geceye yansıyan gelişmeleri saatlerimiz 1'e yaklaşırken sizlere aktaracağız. Evet, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Detaylara bakalım. Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız ve örtü yangını çıktı. Ekranlarınıza o yangın görüntüleri geliyor. Oldukça da yoğun dumanların ve yangının olduğunu görüyoruz. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Neyse ki değerli izleyiciler. Ve siyasete bakalım. Gözler Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye çevrildi. CHP'den istifa edip yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Dilekçelerin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ayrıca Özgür Özel'in de gün içinde milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi de var.

0: sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
0: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
2: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Ülkenin daha büyük sorunları olduğunu ifade etti.
3: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz.
1: CHP içindeki tartışmalarla ilgilenmediğini söyledi. Birilerinin sözcüsü olmayacağız dedi.
3: Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız. Onların okul sorunu var. Kim dile getirdi?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra kameralar karşısına geçti.
3: Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim. Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını gidiyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur.
1: Kılıçdaroğlu'na Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve CHP Ankara İl Örgütü de eşlik etti.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ilişkin konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararına ilişkin ilk yorum geldi. Bahçeli hazine yardımına işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurma kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
5: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
4: Bahçeli, yeni partinin hazine yardımından pay alması gerektiğini belirtti.
5: Diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin hazine yardımından pay almalı açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden de değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarı, Bahçeli'nin etik davranış uyarısı ile ilgili olarak aynı yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediğiniz ifadelerini kullandı. Sarı, yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz diye sordu.

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'da büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde saldırıya katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor ancak nihai kararını henüz vermedi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürdüm ifadelerini kullandı. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı oyladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmaya amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 Cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji ve altyapı tesislerine saldırı tehdidine İran basını yayınladığı listeyle yanıt verdi. Listede Körfez'deki 4 önemli enerji santrali sıralandı. Bu santrallerin ABD üslerine de enerji sağladığı ifade edildi.
1: İran basını ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini listeyle yanıtladı. Körfez'deki önemli enerji santrallerini sıralayarak gözdağı verdi. Trump, İran'ın her bir gemi saldırısında enerji ve altyapı tesislerine hedef almakla tehdit etmişti. Fars Haber Ajansı yayınladığı analiz haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki 4 önemli elektrik santraline yer verdi. Bunlardan ilki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bulunan Et-Tawilah Elektrik Santrali. Habere göre, santral ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılıyor. ABD'nin El Dafra hava üstüne enerji sağlıyor. İkincisi yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan DEVA'ya bağlı santraller. Haberde bu santrallerin Dubai'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %85'ini karşıladığı belirtildi. El Minhat Askeri Üssü'nün ana enerji kaynağı olduğu iddia edildi. Olası bir kesintinin üssün faaliyetlerini sekteye uğratabileceği öne sürüldü.
2: Cinayetkar baray kudüs tersim kerdi bu.
1: Haberde belirtilen üçüncü santral Katar'ın başkenti Doha'daki Ras Laffan elektrik santrali oldu. Santralin ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeid Hava Üssü'ne enerji sağladığı ifade edildi. Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki elektrik santrallerinin de Prens Sultan Hava Üssü'nün enerji ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Fars Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerinin yalnızca sivil altyapının değil, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da kritik unsurları olduğunu savundu. Tesislerin İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıları durumunda karşılıklı caydırıcılık çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Tahran yönetiminden de sert açıklamalar geliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak istediğini belirtti. Bunun yerine 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD yönetimindeki bazı kişilerin başlarını kuma gömdüğünü savundu. Savundukları saldırganlık yüzünden ABD Başkanı'nın ulaşmaya çalıştığı anlaşma için daha ağır bir bedel ödeyecekler açıklamasını yaptı.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir esnafı sınır dışı etmekle tehdit etti. Buranın ev sahibi benim diyen Ben-Gvir'a esnaf buranın sana ait olmadığını biliyorsun sözleriyle karşılık verdi.
3: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında

0: ne provokatif açıklamalar yaptı. Çok sayıda korumayla bölgede doluşan Ben Gvir'le Filistinli esnaf arasında tartışma çıktı. Filistinli esnaf, Yahudi olmanın bölgenin sahibi olmak anlamına gelmediğini söyleyerek Ben Gvir'e tepki gösterdi. Ancak Ben Gvir'in provokatif eylemleri bununla sınırlı kalmadı. Aşırı sağcı bakan, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Yahudilerin yaz günü kabul edilen Tisha B'Av bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in bölgedeki egemenlik iddiasını tanımıyor.
1: İsrail'e aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Yapılan açıklamalarda provokatif eylemler lanetlenerek Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yapıldı.
2: İsrail Bakanı'nın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada baskını en güçlü biçimde kınıyoruz denildi.
3: İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
3: Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.
2: Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın, işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkasıdır. Bir İsrail bakanının Mescid-i Aksa'ya baskın yapması, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail bakanı kınadı.
3: Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur.
4: Bu ifade çerçevesinde de istişareler...
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
3: İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez.
5: İçeride güveni, refahı, huzuru
1: Türkiye ile birlikte 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrailli bakanların Mescid-i Aksa baskınına ortak kınama açıklaması geldi. Ortak açıklamada İsrailli bakanların eylemleri provokatif ve kabul edilemez olarak nitelendi. Eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. İki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları sekteye uğrattığı uyarısında bulunuldu. İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve buradaki kutsal mekanlar üzerinde herhangi bir egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı. ABD'de yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro ve eşinin yargılanma süreci 2027 Haziran'ında başlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Maduro için takvim belirlendi. New York'taki federal mahkeme Maduro ve eşi Celia Flores'in yargılanmasının 1 Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Maduro ve eşi Celia Flores hakkında yürütülen ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Maduro ve Flores'in durum duruşması yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Maduro ve eşi haklarındaki suçlamaların tamamını reddetti. Mahkeme ise dava öncesi hukuki başvurular ve delil paylaşımına ilişkin takvimi belirledi. Yargılamanın Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. savunma tarafı ilk duruşma öncesi başvurularını 2 Eylül

0: 2026 tarihine kadar mahkemeye sunacak. Bu başvurular arasında en dikkat çeken başlık, Maduro'nun devlet başkanı sıfatı nedeniyle Amerikan mahkemelerinde yargılanamayacağı yönündeki dokunulmazlık talebi. Bu başvurunun ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 2 Ekim 2026'ya kadar görüşünü mahkemeye sunacak. Savunmanın buna cevabı ise 16 Ekim 2026 tarihinde verilecek. Tarafların ilk tur hukuki itirazlarının Kasım 2026'da yapılacak sözlü duruşmada ele alınması planlanıyor. Maduro çifti Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da düzenlediği askeri operasyonun ardından gözaltına alınarak New York'a götürülmüştü.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programına dönüşü hakkında Temsilciler Meclisi üyesine mektup yazdı. Yunan basınında yer alan iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı mektupta Türkiye'nin gerekli şartları henüz karşılamadığına yer verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazdı. İddiaya göre mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığı belirtildi. Mektuba Yunanistan'da yayınlanan Kati Merini gazetesi ulaştı. 22 Temmuz tarihli mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump adına Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alındı. Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell'e gönderilen mektupta Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için gerekli koşulları henüz sağlamadığı bildirildi. Bunun için S-400 sorununun tam olarak çözülmesi ve gelecekte benzer bir sistemin alınmayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta Ankara ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki görüşmesi hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri S-400 konusunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda NATO işbirliğini güçlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı mektubunda Washington-Ankara ikili ilişkileri içinde bir başlık açtı. İlişkilerin ortak güvenlik kaygılarında hizalanma ve dengeli ikili ticaret temellerine dayandığı ifade edildi. Karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye'nin bölgesel diplomatik çabaları da mektupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi diplomatik ve bölgesel girişimine destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki Amerika Birleşik Devletleri barış çabalarını desteklediği hatırlatıldı. Ayrıca Hamas üzerindeki etkisi sayesinde Amerikan Başkanı'nın Gazze Barış Planı'nın kabul edilmesini ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesini sağladığı vurgulandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara'daki yerleşkesinde yapıldı. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. İdari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı. Eurofighter eğitim uçuşlarının Ağustos'ta başlayacağı da duyuruldu.
0: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki eğitimde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari ve adli tahkikatın başladığı hatırlatıldı. Olay tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor denildi.
2: Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesinde yapıldı. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin de mesajlar verildi. Eğitimlerin başlayacağı tarih açıklandı.
2: Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.
1: Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda konserler üzerinden usulsüzlük yapıldığı yazıldı. Ayrıca raporda Ahbap soruşturması ile kesişen isimler de yer aldı.

0: Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaştılar. Belediyeye milyonlarca liralık fatura kestiler. Ancak o sanatçılara gösterilenden daha düşük ödeme yaptılar. Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İddiaya göre Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda bir şirkete verildi. Ancak bilirkişi raporunda bu şirketin paravan olduğu, organizasyonunsa başka bir firma tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi. O firma Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aitti.
1: 30'un üzerinde.
0: Raporda sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu da aktarıldı. İncelenen kalemlerde belediye bütçesinden faturalandırılan tutarla sanatçıların aldığı ücret arasında yaklaşık 20 milyon lirayı aşan fark olduğu belirtildi. Örneğin Sıla için belediyeye 6 milyon 200 bin liralık fatura kesildi. Sanatçıya ise 625 bin lira ödendi. Erdal Erzincan içinse 1 milyon 750 bin liralık fatura kesilmesine rağmen sanatçının hesabına 37 bin lira yatırıldı. Soruşturma dosyasına giren raporda Ahbap Derneği ile ilgili iddialar da yer aldı. Bilirkişi raporu ve dosyaya giren yazışmalarda söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir'in firması tarafından yürütüldüğü yazıldı. Masak raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Berkan Tacil arasında milyonlarca liralık işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında ise Berkan Tacil'in Yeliz Kaya'ya Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabilirsin ve kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan var. Soruşturma kapsamında daha önce de Ece Üner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı. Ahbap Çavuş rezaletlerinin ortaya dökülmesi, resmi kurumlarımızın güvenirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu dedi. Toplanan yardımların AFAD yoluyla vatandaşa ulaştırıldığını söyledi.
3: Bu Ahbap Çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
4: Ahbap Derneği soruşturması üzerinden resmi kurumların güvenilirliğini vurguladı. Deprem yaraları devlet ve milletin el birliğiyle sarıldı dedi.
3: Devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaralıları sarılabilmiş oldu.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalar vardı.
3: Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
4: Bakan Çiftçi, toplanan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum.
2: Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan

0: Cumhuriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Savcı 9 kişi için adli kontrol talep etti. Dünya Kupası final maçı öncesi düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazar günü oynanan maç öncesinde 19 dış finans evine operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis sitelerini entegre panel sistemlerinin bulunduğu tespit edilen evlerde 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 13 şüphelinin tutuklanmasını istedi, 3 şüpheliye de adli kontrol talep edildi. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tutuklamaya sevk edilen 13 şüpheliden 12'sinin tutuklanmasına hükmetti. Bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski vali Tuncay Sonel'in telefonu incelendikten sonra iki şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden ikisi de adliyeye sevk edildi.
1: Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. Ardından da yeni gözaltılar geldi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemede ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmalar tespit edildi. Söz konusu yazışmalar suç delillerini yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Soruşturmada Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un yanı sıra iki şüphelinin daha olaya karıştığı iddia edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda Emre E ve Sefa K gözaltına alındı. Öte yandan salı günü gözaltına alınan 15 şüpheliden güvenlik korucusuyla bir iş insanı da adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler arasında eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Gülistan Doku'nun annesi eski valinin eşine seslendi.
2: Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma, özürüm savcıya, git anlat. Oğlu ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
0: Anayasa Mahkemesi Madımat Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilerek vefat edenlerin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
1: Oy birliğiyle karar verildi. Manevi tazminata hükmedildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madıbak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 33 sene geçti. Kayıplar hiç unutulmadı. Yangınla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki başvurusu karara bağlandı. O başvuruda yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmediği, bu yüzden yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.

0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda iki kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Patlama anında binanın önünde bulunan üç kişinin son anda kaçtığı görüldü. 3 Temmuz gecesi Çorlu'da 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş. 2 kişi hayatını kaybetmiş. Biri yoldan geçen olmak üzere 2 kişi de yaralanmıştı. Olay anında binanın önünde sohbet eden gençlerin patlamanın etkisiyle sokağa dökülen beton parçalarından son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği binaya ağır hasarlı raporu verildi ve yıkım kararı alındı. Balıkesir'de dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola saçıldı. Kokudan etkilenen 5 kişi hastanelik oldu. Bir tır küçük sanayi sitesinde dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı. Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan kimyasal madde yola saçıldı. Çevredeki 5 kişi kimyasal maddenin kokusundan etkilendi. Olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan 5 kişinin sağlık durumu ise iyi. Suyla temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal madde üzerine kum döküldükten sonra arındırılacak. Kene ısırması bir can daha aldı. Tokat'ta rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Almus'un Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edilen kadın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölümüyle birlikte bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi görürken hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 11'e yükseldi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı. Emekli albay Yasa Özden Bakkal için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
1: Dualar edildi. Askeri tören düzenlendi. Emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yasa Özden Bakkal için tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapıldı. Törene Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı. Bakkal'ın naaşı kortej eşliğinde taşındı. Askerler Türk bayrağına sarılı naaşın başında nöbet tuttu. Cenaze namazının ardından naaş top arabasına konuldu. Bakkal'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
0: Çocukları dijital risklere karşı korumak için yeni bir adım atılıyor. Yayın öncesinde izleyicileri içerik konusunda bilgilendiren akıllı işaretlere 4 yeni kategori eklenecek. Meclis komisyonunda sunum yapan RETÜK Başkanı Daniş, YouTube gibi platformlara lisans gerektiğini de söyledi.
2: Bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere iki yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yaş kategorilerine de 10+ ve 16+ sembollerin eklenmesi ve çocuklara yönelik olumsuz içerik taşıyan yayınların yayınlanma saatlerinin yeni semboller ışığında yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.
3: Akıllı işaret koruyucu sembol sistemine çocuklara yönelik 4 yeni kategori ekleneceğini açıkladı. Riskli yapımlara uygulanan yaptırımlara değindi.
2: Çocuklara karşı genel ahlaka aykırılık, dilin kaba kullanımı, bağımlılık riski içeren yapımlar, suç, şiddet, istismar içeriklerinden dolayı son 5 yılda 454 kez idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 345 milyon TL civarındadır.
3: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sunum yaptı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Mevzuat yenilenmeli.

0: dedi.
1: Toplumun büyük kesimi televizyon programlarını bile dijital platformlardan izliyor. Bu anlamda YouTube gibi aslında habercilik yapan, yayıncılık yapan kuruluşların lisanslanması gerekiyor. Yeni kurduğumuz sistemle dijitaldeki bütün gelişmeleri izleyip raporlayabilecek programı kuruyoruz. Yapay zeka destekli bir programımız birkaç ay içerisinde devreye alınacak.
2: Sürücü belgesi alımında yeni kurallar, yolda ilk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücülükte trafik kurallarını 3 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.
3: Aday sürücü süresi yeniden belirlendi. Sürücü belgesi iptal şartları sıralandı. Ehliyet alımında yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda karayolları trafik kanununda değişikliğe gidildi. İlk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemede aday sürücü belgelerinin iptal şartları da yer alıyor.
4: Aday sürücülük süresi içinde de ehliyet sahiplerinin ayrıca dikkat edeceği bazı hususlar olacak. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması durumunda sürücü belgesi iptal edilecek.
3: Sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar arasında dönüş kuralları ve yayalara ilk geçiş hakkı verilmesinin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi de yer alıyor. Aday sürücü belgesi iptali durumunda psikoteknik değerlendirme sonrası sürücü kurslarına devam edilebilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Belirlenen şartlar yerine getirildiği takdirde tekrar sürücü belgesi verilecek.
2: Yargıtay'dan devre tatil sözleşmeleriyle ilgili emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme 14 günlük cayma süresi içinde sözleşmeden dönen tüketiciden ücret alınamayacağına hükmetti. Tahsil edilen paranın iade edilmesi gerektiğine karar verdi.
3: Yargıtay devre tatil sözleşmelerine dair önemli bir karara imza attı. Cayma hakkını kullanan tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceğine hükmetti. Mersin'de bir tüketici 26 Temmuz 2023'te devre tatil üyelik sözleşmesi imzaladı ve 15 bin lira peşinat ödedi. Ancak aynı gün sözleşmeden vazgeçerek cayma hakkı da kullandı. Buna rağmen şirket ödediği ücreti iade etmedi. Kalan alacağını tahsil etmek amacıyla tüketici hakkında icra takibi başlattı. Tüketici icra takibine itiraz etti. Sözleşmenin feshedilmesini ve cayma hakkının süresinde kullandığının tespit edilmesini talep ederek dava açtı. Ancak ilk derece mahkemesi davayı reddetti. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Üçüncü hukuk dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Kanun yararına bozdu. Kararda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna dikkat çekildi. Tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden dönebileceği hatırlatıldı. Bu süre içinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı, alınmış sıra derhal iade edilmesi gerektiği vurgulandı.
2: Ekonomiyle devam edelim. Günler öncesinden merak ediliyordu. Ekonomistlerin ve analistlerin görüşleri de aslında bu yöndeydi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Neydi o öngörüler? Faiz %37'de sabit tutuldu. Açıklamada Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi. Önce veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir denildi.
3: Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 4. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun Haziran'da bir miktar gerilediği belirtildi. Temmuz enflasyonuna dikkat çekildi.
5: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
3: Bir kez daha sıkı para politikası duruşu vurgusu yapıldı.
6: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı

0: para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
1: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri bugün yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı, yetiştirilmediği söylenmişti hatırlayacaksınız. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı artık ödenecek. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra yine dul, yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Üniversite tercih dönemleri artık yaklaştı ve üniversite adaylarına bölüm seçmede yardımcı olacak bir araştırma yayımlandı değerli izleyiciler. Buna göre en yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan bölüm pilotaj oldu. Tıpsa istihdam oranı en yüksek bölüm olarak öne çıktı.
2: Ortalama aylık kazancı en yüksek bölüm pilotaj. En yüksek istihdam oranına sahip bölümse tıp oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alan verileri incelendi. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği takip etti. En yüksek istihdam sağlayan bölümse %95,5'la tıp oldu. Lisans mezunları arasında yüksek istihdam oranı sağlayan diğer bölümlerse özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği ile hemşirelik olarak sıralandı. Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi ve marka iletişimi takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre en hızlı iş bulanlar sağlık bölümünde kaydedildi. En kısa sürede işe yerleşen bölüm 2,4 ayla dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp, özel eğitim öğretmenliği ve eczacılık izledi.
1: İstanbul'da konut fiyatları malum. Araba, taksi, plakası hatta mezar yeri satın almak bile gerçekten artık bütçe istiyor. Peki bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek inanır mısınız? Öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları ya yeni tezgah almak isteyenleri bakın nasıl etkiledi. Özgür Karşı'da Çetin'in haberi gelsin.
3: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 de iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para devir ayrı.
4: Mesela arkadaşım şurayı aldım 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
5: Boş tezgah var mı diye soruyorlar. Kiracıyız.
6: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
5: 160 bin. Çok yüksek.
6: Devir ücretlerini sorsam?
5: 20'nin üstüne duydum yani.
6: 20 milyon.
5: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
7: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
8: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
7: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
6: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
9: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. köşedir, değerli bir yer.

0: yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
1: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
0: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
1: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
2: Şu anda 5 var.
1: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
2: 100 bin.
1: Devralmak isteseniz size kaça satar?
2: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
1: Ev parası.
2: Ev parası.
3: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
2: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
1: Kaçırmak istemiyor.
2: Aynen öyle.
3: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
1: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
4: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kal varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
5: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
1: Tahta yani.
4: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
3: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
1: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
6: Para eden sebze tezgahları.
7: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
3: İşte bu düşünceyle oluşan talep bir metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
8: 4 pazarım var.
7: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar 150 milyar. Bir metresi 100 milyar gibi düşün.
3: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
0: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
3: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
1: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
9: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
10: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanını hayata geçirdi. Karaburun'da kurulan projeyle Karadeniz'in hırçın dalgaları enerjiye dönüşüyor.
11: Bugün Arnavutköy Belediyesi olarak Karaburun'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisinin üretim tesisi alanındayız.
12: Denizdeki dalgalardan enerji üretiliyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji birçok tesisi aydınlatacak. Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretecek alan Karaburun Limanı'nda açıldı. Projeyle Karadeniz'in dalga potansiyeli elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yapılan ARGE çalışmalarıyla 60 kW kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun sosyal tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
11: Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği, test edildiği ve uygulandığı örnek bir enerji adası haline getirmek hedefimiz bu.
12: Yeşil Mavi Arnavutköy vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olması bekleniyor.
10: Yaz aylarıyla birlikte en çok gündeme gelen konulardan birisi plajlarla ilgili tartışma. Yargıtay emsal bir karara imza attı. Şezlong kiralamadığı ya da kiralayamadığı için halka açık sahiden uzaklaştırılmak istenen vatandaşa yönelik davranışı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğuna hükmetti.
12: Yaz aylarında en çok tartışılan konulardan birisi şezlong kiralamayan vatandaş plaja girebilir mi? Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Davaya konu olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altın Kum plajında yaşandı. İki çocuğuyla birlikte denize girmek isteyen bir doktor halka açık kumsalda havlusunu serdi. Plaj işletmesi çalışanları şezlong kiralamayan

0: alamadığı gerekçesiyle kayalık bölgeye gitmesi gerektiğini söyledi. Tartışma başladı. Plaj sorumlusu vatandaşa, seni de eşyalarını da denize atarım, doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun diye tehditte bulundu. Denize girmek isteyen doktor işletmeden şikayetçi oldu. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada işletme sahibi Azmettiren olarak plaj sorumlusu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Cezalar onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onamaya itiraz etti. Olayın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmadığını ileri sürdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başsavcılığın itirazını reddetti. Mahkumiyet kararını korudu. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtildi. Herkesin kıyılardan eşit ve serbest şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Şezlong işletmelerinin kamuya açık kıyıları kendi özel alanları gibi kullanamayacağının altı çizildi.
1: Dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgası can kayıplarına neden oldu. Fransa'da 5000'den fazla ölüm görüldüğü açıklanırken Japonya'da 450'den fazla insan da hastaneye kaldırıldı.
2: Dünyadaki aşırı sıcak hava dalgası can alıyor. Fransa'da binlerce ölüm kaydedilirken Tokyo'da yüzlerce kişi hastanelik oldu. Fransa'da 17 Haziran 2 Temmuz arasında 5764'ten fazla ölüm kaydedildiği açıklandı. Sayı Fransa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 sıcak hava dalgasından bu yana görülen en yüksek ölüm oranı oldu. Ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si 75 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü. Ölümlerin yarısı yalnızca 25-27 Haziran arasındaki 3 günde kaydedildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Valencia bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye, ülkenin güneydoğusundaki bölgelerde ise 44 dereceye çıktığı belirtildi. Bu bölgeler için sıra dışı tehlike ve en üst seviyedeki kırmızı sıcaklık uyarısı yapıldı. Japonya'nın başkenti de aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı. Yetkililer afet uyarısı yaparken Tokyo'da yüzlerce kişi sıcaklıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Halka bol sıvı tüketme ve klima kullanma çağrısı yaptı. Aşırı sıcakla mücadele için geliştirilen insan buzdolabı ise gündeme oturdu. Buzdolabına benzeyen kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede sabit tutuluyor. Kullanıcı oturduğunda baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla sistem 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Fiyatı yaklaşık 430 bin Türk lirası. Çalışanlar için üretilen ürünün özellikle inşaat sahaları, fabrikalar ve açık hava etkinliklerinde kullanılması planlanıyor.
1: Adrenalin severler bu defa rotayı Artvin'e çevirdi. Deriner Barajı'na kurulan platformdan atlayanlar büyük heyecan yaşadı.
0: Adrenalin tutkunları bu defa barajda buluştu. Metrelerce yükseklikte yer çekimine meydan okudu. Go! Artvin'deki Deriner Barajı bu defa elektrik değil, adrenalin üretiyor.
3: Hazırım! 3, 2, 1, atla! Uğur!
0: 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan yapıya adrenalin tutkunları için platform kuruldu. Atlayış yapmak isteyenler gerekli önlemlerin ardından kendini boşluğa bıraktı.
4: Koş.
5: Buradaki deneyim inanılmaz farklı ve muhteşemdi. Anlatılması zor bir duygu gerçekten.
0: Etkinliğe yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
6: Bey açat. Ready, set, go.
7: Unishka, молодец.
8: Kolombiya'dan gelen var, İrlanda'dan gelen var, Beyaz Rusya'dan, Moskova'dan, Rusya'dan, Gürcistan'dan sayamayacağım, Brezilya'dan aklıma gelenler bunlar. Birçok ülkeden baraj atlayışını duyup bu deneyim yaşamak için buraya gelen insanlar oldu.
1: Bir dönemin karanlık yüzü olan Diyarbakır Cezaevi, Anı Müzesi ve Kültür Merkezi olacak. Bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, cezaevinin 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

0: Diyarbakır Cezaevi yeniden şekilleniyor. Müze ve kültür alanı olarak hayata kazandırılıyor.
1: Hem darbe dönemlerinin ülkeye ve millete verdiği zararlar anlatılacak, hem de anı müzesi olacak. Diyarbakır Cezaevi'nin dönüşümünde son aşamaya gelindi. Diyarbakır Cezaevi'nin yapımına 1972 yılında başlandı. Kısa süre sonra Türkiye, 12 Eylül 1972

0: Diyarbakır cezaevi için yeni dönemin başlangıcı oldu.
1: Başlangıç noktası Temmuz 2021. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında buranın bir hafıza müzesine dönüştürme kararının açıklamasıyla başlıyor.
0: Açıklama sonrası ilk adımlar atıldı. 4 yıldır devam eden çalışmalarda artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi.
1: Aslında son aşamaya geldik. Şu anda elektrik ve mekanik düzenlemelerin son şekli veriliyor.
0: 2027'de tamamlanacak projeyle cezaevi çok amaçlı kültür merkezi olacak.
1: İlk 3 blok hafıza müzesi ve çok amaçlı sergi salonu olarak kullanılacak. Diğer 2 bloktaki kalan kısımlardaki de kütüphane yapılıyor. Yani proje tamamlandığı zaman 24 saat yaşayan çok amaçlı bir kültürel merkez halinde başta Diyarbakırlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın kullanımına açılmış olacak.
0: Müzede sergi ve tiyatroyla konferans salonları da olacak.
2: Güzel bir şekilde yapılmış. İnşallah bundan sonra hem Diyarbakır halkımızın hizmetine sunulacak hem de yaşanan bu acıları, darbe döneminin olumsuzluklarını ders çıkararak bundan sonra demokrasinin kıymetini bilerek birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğiz.
3: Bir ara verelim, sonrasında ise saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da büyük çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde saldırıya katılacağını savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek her türlü hasarın bedelinin İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyor ancak nihai kararını henüz vermedi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakat verdi. Büyük bir saldırıyı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Olası saldırının hiç olmadığı kadar büyük olacağını belirtti. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır dedi. ABD Başkanı, İran tarafının müzakere etmek istediğini de kaydetti. Ancak anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını dile getirdi. Henüz yeterince acı çekmediler diye ekledi. Trump, İran'a olası saldırılara İsrail'in isterse 2 dakika içerisinde katılacağını savundu. Ancak kimseye ihtiyaç duymuyoruz dedi. İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının

0: sonuçları olacağını belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenazesine katılacağını aktardı. Netanyahu ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürdüm ifadelerini kullandı. ABD Senatosu da Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkileriyle ilgili tasarıyı oyladı. Trump'ın yetkilerini sınırlandırmaya amaçlayan karar tasarısı reddedildi. Ancak Senato'nun aksine Temsilciler Meclisi aynı tasarıyı onayladı. Tasarıya 4 Cumhuriyetçi üye de destek verdi. Tasarı, ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil. ABD'de başkanın imzası veya vetosuna sunulmayan kararların yasa gücü bulunmuyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji ve altyapı tesislerinin saldırı tehdidine İran basını yayımladığı listeyle yanıt verdi. Listede Körfez'deki 4 önemli enerji santrali sıralandı. Bu santrallerin ABD üslerine de enerji sağladığı ifade edildi.
0: İran basını ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini listeyle yanıtladı. Körfez'deki önemli enerji santrallerini sıralayarak gözdağı verdi. Trump, İran'ın her bir gemi saldırısında enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla tehdit etmişti. Fars Haber Ajansı yayınladığı analiz haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki 4 önemli elektrik santraline yer verdi. Bunlardan ilki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bulunan Ed Tawilah Elektrik Santrali. Habere göre, santral ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılıyor. ABD'nin El Dafra hava üssüne enerji sağlıyor. İkincisi yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan DEVA'ya bağlı santraller. Haberde bu santrallerin Dubai'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %85'ini karşıladığı belirtildi. El Minhat Askeri Üssü'nün ana enerji kaynağı olduğu iddia edildi. Olası bir kesintinin üssün faaliyetlerini sekteye uğratabileceği öne sürüldü.
2: Cinayetkar beray kudüs tersim kerdi bu.
0: Haberde belirtilen üçüncü santral Katar'ın başkenti Doha'daki Ras Laffan elektrik santrali oldu. Santralin ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeid Hava Üssü'ne enerji sağladığı ifade edildi. Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki elektrik santrallerinin de Prens Sultan Hava Üssü'nün enerji ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Fars Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerinin yalnızca sivil altyapının değil, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da kritik unsurları olduğunu savundu. Tesislerin İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıları durumunda karşılıklı caydırıcılık çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Tahran yönetiminden de sert açıklamalar geliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak istediğini belirtti. Bunun yerine 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD yönetimindeki bazı kişilerin başlarını kuma gömdüğünü savundu. Savundukları saldırganlık yüzünden ABD Başkanı'nın ulaşmaya çalıştığı anlaşma için daha ağır bir bedel ödeyecekler açıklamasını yaptı.
1: Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında başkan ve eşinin de bulunduğu 21 savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemede işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Savcı 9 kişi için adli kontrol talep etti. Gözler, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye çevrildi. CHP'den istifa edip yeni partide yer alacak vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Dilekçelerin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ayrıca Özgür Özel'in de gün içinde milletvekilleriyle bir araya geleceği bilgisi de var.
3: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih, veya

0: somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. Vekillerden ıslak imzalı istifa dilekçeleri toplanıyor. Alınan dilekçeler meclis başkanlığına sunulacak. Ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel ise kuruluş dilekçesinin ardından milletvekilleriyle bir araya gelecek. Özel'e destek veren vekiller kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır sözlerini değerlendirdi.
0: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Savcılık 6 ismin daha ifadesine başvuracak. O isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan var. Soruşturma kapsamında daha önce de Öce Üner, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz dahil 5 kişinin ifadesine başvurulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Ozan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri bugün yapılacak. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak yeni bir model hayata geçirildi. Ön lisans öğrencileri en az bir dönem işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. İş hayatına daha hızlı uyum sağlanacak.
3: Yalnızca diploma sahibi olmak çalışma hayatında başarı için yeterli değildir. İş dünyası alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar beklemektedir.
4: Öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dönüşecek. Sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikler kazanılacak. Yeni düzenlemeyle öğrenciler mezun olmadan iş hayatıyla tanışacak. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılı için işletmeli mesleki eğitim modelini hayata geçirdi. Model kapsamında öğrenciler en az bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak.
3: Bu modeli Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak bir biçimde hayata geçirmeye başladı.
4: Model ağız ve diş sağlığı, aşçılık, elektrik, ilk ve acil yardım ve siber güvenlik gibi ön lisans programlarında uygulanacak.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sabahtürk gündemle yanınızdayız. Memleketin gündeminin başında CHP var, yeni parti var. Artık CHP bölündü, bölünüyor mu, bölünecek mi demekten ziyade CHP bölündü diyebiliriz. Ardı ardına toplantılar. Hani yanlış bir teşbih de olabilir ama mazur görün, ikna odaları sanki. Gidenler, gitmeyenler, konumlananlar, kurucu olmak isteyenler, olmak istemeyenler, baba ocağını terk etmek, etmemek, CHP'de kalmak mı zor, gitmek mi zor, çok soru var. Siyasetin finansmanı var. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama yine gündemi değiştirecek önemli bir açıklama, CHP'nin aldığı hazine yardımına ilişkin. O arada Ahbap soruşturması devam ediyor. Ünlü isimler ifadeye çağrılıyor. İfade verenler pişmanlıklarını dile getiriyorlar. O işse bambaşka bir yola evrilmiş görülüyor. Stüdyomuzda Merve Şebnem Oruç, not1.com yazarı. Merve Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Birazdan Doktor Sezin Öne, siyaset bilimci, o da aramızda olacak. Ve Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi. Bugün Beşiktaş'ımızın maçı var. Trafik bir berbat. O nedenle bir gecikme yaşıyoruz. Ankara'da da Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör. Nasuhi Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Ve meslektaşım Gürbüz Evren, gazeteci. Gürbüz Evren, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: İsterseniz yeni partiyle ilgili son dakika kulislerine geçmeden önce Devlet Bahçeli ile başlayacağım diyeceğim ama yönetmeni doyuruyor. Önce bir reklama gidelim, kimsenin sözünü kesmeyelim diyor. Bir reklama gidelim, kısa bir reklam. Reklamdan sonra kesintisiz devam edelim Habertürk gündemle.
4: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Habertürk gündeme başlıyoruz. Görüyorsunuz CHP bölündü diyebiliriz. Önemli toplantılar var. Bugün grup, kapalı grup toplantısı yapıyordu Özgür Özel ve arkadaşları. O da aslında bir tuhaf. Hani CHP'den istifa etmeden CHP grubu basına kapalı toplantı duyurusu bile bana ilginç geliyor. Grup başkanı sıfatıyla yeni parti kuracağını CHP grup başkanı olarak meclis grubunda açıklıyor. Neyse, onlar bir yana, o tartışmalar. Birazdan konuşuruz onları. Saat 23'te tekrar kurucu olmak isteyen milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor Özgür Özel'in. Bir sıkıntım var yok mu, onları kıymetli konuklarımla tartışacağız. Ama açılışta söylediğim gibi bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış çok önemli. Öteden beri siyasetin finansmanı tartışıyoruz. Siyaset nasıl finanse edilmeli? Siyasete, siyasi partilere hazine yardımı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Siyasi partilere hazine yardımı yapılmazsa siyasi partiler kaynak bulmak için başka alanlara kayar mı? Bu çok tartışma konusu. Hikayenin başı da aslında eskiden AK Parti'nin ilk döneminde de geçerliydi ama eskiden mecliste grup kuran partiler hazine yardımı almaya hak kazanırdı. Ancak Erkan Mumcu ve arkadaşları AK Parti'den koptuktan sonra grup kurdular. Sonra yasa değişti. Hazine yardımı seçime bağlandı. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel ve arkadaşları ana muhalefet partisi bile olsa mevcut yasalara göre hazine yardımı alamıyor. Hazine yardımı nasıl

0: alacaklar. Seçime girmeleri gerekiyor. En az %3 oy almaları gerekiyor mevcut kanun gereği. İsterseniz Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım. Sizin öne, sizi böyle alabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Merve Hanım, sizi de alayım isterseniz. Evet. Bu arada Çağatay Bey, geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Kusura bakmayın. Beşiktaş maçı.
0: Beşiktaş'ımızın maçı olduğu için çok kızamıyoruz kimseye.
2: Beşiktaş'a başarılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Diyor ki Bahçeli, madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır. Aslında tartışmak istediğimiz meselelerden bir tanesi de buydu, yani siyasetin finansmanı. Bahçeli bu çıkışını ne yapmak istiyor? Çünkü gelen cevapları da birazdan ekrana getireceğim. İyi Parti deneyimini yaşadık, MHP'den kopmalar. Ne dersiniz? Herkesin aklında bir soru vardı. Özel ve arkadaşları bunu nasıl finanse edecekler?
1: Bu bana kalırsa aslında mantıklı Bahçeli'nin söylediği. Çünkü gerçekten de milletvekili oranında, temsiliyet oranında hazine desteği almak. Ama bunun için tabii ki bir yasal düzenleme yapmak gerekir. Hı. Ve bunun olmayacağına adım gibi de eminim. Bu olmayacaktır. Yani bu gerçekleşecek bir temenni değil. Rasyonel veya tartışılabilecek bir şey elbette. Fakat gerçekleşmesi imkansız. Ha, bu bana kalırsa bir siyasi mesaj olmuş oluyor. Gerçekleşmesi imkansız olduğu için. O da herhangi bir şekilde yeni partinin önüne çıkacak engeller, yargısal olarak olabilir, başka türlü olabilir vesaire. Orada ben yokum. Yani benden bilmeyin. Benim herhangi, ya bu önemli. Konu tamamen siyasi
0: ya tartışıldığı için. Özgür Özel'e destek mesajı bu.
1: Destek diyemeyiz ama köstek değil. Hı hı. Destek olmasa da köstek değilim veya adres ben değilim gibi bir siyasi çıkış olmuş oluyor. Ama yani tabii ki ertesi gün biz Sayın Bahçeli'den sert bir açıklama da Özgür Özel'e karşı duyabiliriz. Evet. O hakkı baki. Fakat yeni parti bir herhangi bir şekilde yeni bir parti olarak hayatına başlayacak. Benden bir şey bilmeyin veya MHP'den bir engel yok.
0: Mesajını okuyorsunuz. Ne dersiniz? Çünkü Bahçeli bu sürecin başına dedi ki CHP bölünmemeli. Yani akıllarını başına alsınlar, otursunlar, konuşsunlar, anlaşsınlar dedi. Şimdi kabullenmiş de görünüyor yeni parti, bir gerçek kurulacağını grup kürsüsünden Özgür Özel dile getirdi. Bahçeli'den böyle bir çıkış herkesi şaşırttı. Ne dersiniz?
3: Evet, Bahçeli aslında şaşırtıcı çıkışlarıyla tanıdığımız bir lider. O yüzden şaşırtmıyor evet. diyebilirim. Şöyle butlan kararından beri aslında yapıcı açıklamaları evet. oldu. Yani başlangıçta evet CHP bölünmesin dedi ama kriz hızlı şekilde aşılsın. Günün sonunda bu iş aslında Türkiye'de siyaseti etkiliyor dedi. Bunu sadece bir muhalefette bölünme olarak değil de hani ülkenin geleceğini de etkileyecek alanlar olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'da vardı evet. sonuçta. Ama tabii parti yardımı meselesinde bu çıkış dikkat çekici. Günün sonunda siyasetin finansmanı sorusu en önemli konulardan bir tanesi. Yeni bir parti kuruluyorsa bu nasıl finanse edilecek?
0: Ve biz bunu şeffaf olarak görecek miyiz?
3: Tabii maliyetler çok yüksek. Yani üye aidatları, halk bağışı vesaire dersiniz ama orası grilleşebilecek bir alan. Ve açıkçası biz birkaç yıldır bunu konuşuyoruz evet. zaten. Yani farklı farklı davalar üzerinden konuştuğumuz konu aslında bu. Günün sonunda şu geliyor yakın mesela siz Erkan Mumcu örneğini verdiniz ama yakın örnek en yakın İYİ Parti'den dahi yakın örnek son şeyde aslında seçimde 2023 seçiminden hemen sonra Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin CHP'den aday olanları evet. ayrıldılar ve 39-40 milletvekili bir grup kurdular. Evet. Ve aslında partinin 1/5'iydi. Az da bir rakam değildi. 1/4'üne yakın, 1/5'inden evet. fazla bir rakamdı. Yani onların tabii böyle bir talebi olmadı. Çünkü biraz kiralık koltuk şeklinde girmişlerdi ama günün sonunda tabelanın parayı tuttuğunu yani paranın tüzel kişiliğe gittiğini bugüne kadar gördük. Şimdi burada evet bir çoğulcu davranış olarak Devlet Bahçeli'nin söylediği mantıklı bugünkü baktığımız tabloda madem
0: etik
3: CHP,
0: olanı diyor zaten.
3: Evet madem CHP ayrılıyor bugün bunu yapabiliriz ama yani bu yasa değişiklikleri böyle yani müstesna tek örneklere özel yapılmıyor. Bu yarın öbür gün kötüye kullanılır mı?

0: Yarın öbür gün 20 kişi ayrılıp madem hazine yardımı da alabiliyoruz. Büyük partilerin içerisinden tabii bahsediyoruz. 20 kişi ayrılalım, işte 15 kişi ayrılalım ve işte
1: örnekleri var geçmişte.
0: Evet, var. Bu olabilir mi? O yüzden
1: hatta eskiden grupta değil de 3 milletvekili bir araya gelince para alıyorlardı. Nasıl bilir? Tabii. Yani sonra gruba çıkardılar onu.
0: Evet.
1: Kötüye kullanıldığı
0: yani
1: da oldu.
0: Yani tam da bu yüzden biraz da dikkatli de olmak gerekiyor elbette. Evet. Yani günün sonunda şuna oynadığını görüyoruz. Ayrılmayı planlayanların en azından ana muhalefet olabilecek bir rakamla, bir milletvekili sayısıyla ayrılmak istiyorlar. Seçime daha az bir zaman kaldı ve bunu da tolere edebileceklerini düşünüyorlar herhalde her halükarda. Çünkü Murat Emir'in açıklaması da böyle hemen böyle işte Devlet Bahçeli böyle söylediyse hızlıca üzerine atlayalım şeklinde değil. Yani yasa olarak şu anda mümkün değil. Çok ciddiyseniz bir şeyler yapın o zaman görelim, somut bir şey görelim şeklinde. Ha olursa konuşulur ama bunun suistimal edilme ihtimali de tüm çevrelerce. Bunu sadece iktidar tarafı değil, muhalefet tarafı da değerlendirecektir diye
1: düşünüyorum. Biz bir projeksiyon yaptık Bahçeli'nin sözlerinden. Ali onu ekrana getirelim. 95 milletvekilinden söz ediliyor. Şimdi eğer Bahçeli'nin dediği gerçekleşirse 95 milletvekili de CHP'den ayrılıp yeni partiye katılırsa özür dilerim, uyarıyor Ali, 94, %69.63 oluyor oransal olarak CHP içinden. Bu kez CHP'den daha çok hazine yardımı almış oluyorlar. 1 milyar 263 milyon 777
0: bu 94 vekilin ayrılması durumunda mı?
1: Evet, 94 vekil.
0: Yüksek, eğer, iyimser bir senaryo.
1: CHP'ye 551 milyon lira para kalıyor.
2: Zaten 89 ayrılıyor şimdi yani. Dolayısıyla
1: yani ya rakamlar çok farklı. Gün içinde 89 oldu, 88 oldu, 91 oldu, 94 diyen oldu. 95'e artık kadar çıktı.
2: Evet, bu akşam netleşti.
1: Bu akşam
2: zaten yarın büyük ihtimalle dilekçesi verilecek onun için.
1: Bu rakamlar biliyorsunuz seçim döneminde de ikiye katlanıyor. Ya yani bu yıllık.
0: Evet, bu
3: üç,
0: her yıl olan üçe, bir de seçim evet, bir yılı
3: üçe katlanıyor.
1: Üçe katlanıyor.
3: Ya, genel seçimde 3, yerel seçimde 2.
1: İkiye katlanıyor. Evet. Evet. Nur Tuğba Aktay da aramıza katıldı. Nur Tuğba Aktay hoş geldiniz.
4: Krali'den tam, geldik yine.
1: Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından konuşuyorduk. Siz ne dersiniz? Bahçeli ne demek istedi?
4: Yani hani Sayın Bahçeli'nin açıklaması...
1: Sizi de böyle alayım.
2: Evet ben de söyleyeceğimi söyledim
4: ben
2: zaten.
1: Gelsin o açıklama.
4: Otursaydım değil mi? Ya tabii...
1: Yani herkesi şaşırtan bir açıklama. Çünkü az önce Merve'ye de Sezin'e de sormuştum. En başta dedi ki CHP bölünmemeli Sayın Bahçeli. Otursunlar, konuşsunlar, anlaşsınlar dedi. Şimdi de diyor ki madem ayrılıyorlar etik olan alınan hazine yardımı milletvekili sayısı oranında CHP'ye verilsin.
4: Ya tabii şimdi bugün bu açıklama yapınca birçoğu şaşırdı ama ben açıkçası şaşırmadım. Çünkü aslında Sayın Bahçeli'nin en başından itibaren her iki tarafı da itidal çağrısı ve tarafsız bir hakem gibi her defa dile getirdi ki Habertürk ekranlarında. Bu açıklaması bence hani böyle yeni partiye bir destek ya da hani günlük siyasetin böyle alışılagelmiş polemiklerine çok daha farklı. Sayın Bahçeli burada aslında temsil adalet ve etiği buradan bahsediyor. Şimdi biz günlerdir hani ben bugünkü köşe yazımda da onu dile getirdim. Yani en çok konuşulan bir siyasi parti elbette kurulabilir. Farklı bir harekette ama böylesi büyük bir yapının böyle bir teşkilatlanmanın bir siyasi partinin devlet desteği almadan hangi desteklerle, hangi finansal kaynağı nereden belli olmayan ya da kimlerden geleceği belli olmayan bir yapının yerine meşru bir şekilde.
1: Çünkü hazine yardımı daha elbette açık söylemek gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne hesaplar gidiyor. Elbette. Orada kalem kalem bu parayı nasıl harcadınız, neye harcadınız görebiliyoruz. Eğer hazine yardımı dışında partiler finanse edilirse sözünü ettiğiniz şey nereden, nasıl ve kimler?
4: Tam da bu aslında. Yani ben bugün hani sordum birkaç kaynağıma tabii ki isimlerini vermiyorum ama burada mesele şey bu hazine yardımının partilere yalnızca tüzel kişilikleri olduğu için verilmediğini bile tabii ki yine söylediler. Bunun arkasındaki temel mantığın özellikle bunu vurgulamak isterim. Hukuk terim olduğu için notlarımdan evet destek alıyorum kusura bakmayın. O partinin temsil ettiği toplumsal iradedir diyorlar. Ve milli iradenin dondurulmuş bir fotoğraf değil yaşayan bir dinamik süreç olduğunu söylüyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dondurulmuş fotoğraf kasıt şu. Yani hala bir milletvekili blok olarak milletin

0: Nerelerine geçiyorsa başka bir yere, mevcut partinin şu an ona tanımlanan şeyi, hazineden yardımı etik olarak doğru değil. Ama bunu yasal olarak da zaten yerine geçmiyor. Yani hani şu an yasal olarak bunu burada Sayın Bahçeli bir yasa koyucu ya da bir karar verici olarak değil, buradaki etik değeri anlatmış. Buradaki çıkarım da bence şu, yani dediğim gibi, nereden bu siyasetin finansmanı nereden gelecek? Yani aslında ana sebep bu. Sonradan konuşmayalım.
1: Biraz o mu ortadan kaldı?
0: Çünkü bu, ne olacak sonra önümüzdeki günlerde? Nereden geldi bu siyah? Çünkü yani açıkçası şimdi binanın kiralanması, birazdan Ankara ekibinden kulisleri alırız. Ankara'da şimdi binadan bahsediyor. Sadece kira finansmanından bahsediyoruz. Hani milletvekillerinin destekleriyle olabilecek ya da taşıma suyla su dönmez dedikleri tabir aslında.
1: Değirmen.
0: Yani olmaz, gitmez burada. Dolayısıyla Kerem, ben bunu ve maalesef Türk yani siyaseti...
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki ileride tartışacağımızı şimdi tartışalım. İleride biz bu soruları soracağımıza şimdiden finansmanın kaynağı belli olsun. Yeni şeyler, kavgalar çıkmasın.
0: Kesinlikle. Yani bir de yani dediğim gibi, eğer temsil değişiyorsa burada, yani onları aslında tabii ki etik olarak birçok farklılıklar. Yani oraya girersek bu davranış da sonuçta CHP'den ayrılma, orada da birazcık farklılıklar var. Yani CHP'ye oy veriyor seçmen ama siz CHP'den ayrılıyorsunuz, başka bir siyasi parti kuruyorsunuz. Yani etik arasak çok fazlaca, ama Sayın Bahçeli'nin özellikle vurguladığı tam da böyle siyasi partilerin yeniden kuruluşunda, çünkü kendisi bu konuda çok tecrübeli Kerem Bey. Yani bu sular maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin altından çok aktı. Ve Sayın Bahçeli tabiri caizse çok hançer yedi bu konularda, çok tecrübeli. Burada bir taraf tutmak değil, bu zamanı, bu tarihlere tanıklık ettiği için bunları sanıyorum. Ve farkındaysanız Sayın Bahçeli'nin son yıllarda bütün meclis söylemleri hiçbir şekilde bariyer ören, bölücü, ayrıştırıcı bir dil değil. Hangi siyasi parti olursa olsun, bu Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopanlar için de hep davet eden. Çünkü içinden geçtiğimiz terörsüz Türkiye sürecinin bir birlik iç cephe tahkimatı olarak adlandırdığı süreçte meselenin iç siyasette de birleşmeden geçtiğini düşünüyor. Dolayısıyla buradaki hadise, işte Özgür Özel'e destek veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. En başta, yani farkındaysanız şey, önceki gün son veda konuşmasında Özgür Özel ne dedi? İşte derin devletten bana mesajlar geliyor, müesses nizamdan. İşte orada ayrı bir tartışılır da, yani Özgür Özel'in derin devlet diye tanımladığı kişi kim? Yani hani Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtul, partiyi sana verelim. Hani bu aslında, bunu kim dediyse o kadar doğru demiş ki, siz bir genel başkansınız. Sizin kendi iradeniz, kendi aklınız, kendi liderliğinizi inşa etmişsiniz. Madem Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir karşılığınız var, siyasi meşruiyetinizi inşa etmişsiniz, emek vermişsiniz, kalın o siyasi partide. Bırakın Cumhurbaşkanlığı, genel başkanlığı, bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanı olursunuz. Biraz sabır ve emek işidir siyasi parti işleri, biliyorsunuz.
1: Peki.
0: Siyaset.
1: Peki. Gürbüz Evren, size sorayım. Siyasetin finansmanını hakikaten uzun uzun konuşmak gerekir ama siz nasıl karşıladınız bu açıklamayı? Şöyle bir hatırlatmada da bulunarak sorayım. Özgür Özel ve arkadaşları söylemlerinde şunu söylüyorlar. Evet, zor bir sürece girdik. İşte bağışlarla, aidatlarla bu işin altından kalkmaya çalışacağız. Ama dikkat çekilen bir şey var. Türkiye'de en pahalı işlerden bir tanesi siyaset yapmak. Bilmiyorum, seçim dönemlerini hatırlarsınız. Aday adaylarını soyup soğana çeviren şarkı bestecileri ortaya çıkar, fotoğrafçılar ortaya çıkar, terziler bile ortaya çıkar. Siyasi parti bambaşka bir noktada. Siz ne dersiniz Gürbüz Hocam?
2: Teşekkür ediyorum size, değerli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Tabii Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son durumuna ilişkin daha önce de bir açıklama yapmıştı. Hatırlayalım, mutlak butlan kararı çıktığında bu konu tartışılırken Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de siyasetteki yerini, siyasi tarihteki yerini, kurucu parti olma özelliğini ve birçok özelliğini daha doğrusu vurgulayarak, dile getirerek CHP'nin Türkiye siyaseti açısından nedenli olmazsa olmaz bir parti olduğunu dile getirmişti ve demişti ki benim temennim Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de, yani kuruluş yıl dönümünde kurultayını yapar. Böyle bir temennide bulunmuştu, hatırlayalım. 9 Eylül'ü işaret etmişti. Şimdi o da bir temenniydi. O da yine iyi niyette yapılmış bir açıklamaydı. Bu da aynı şekilde ben bunun bir temenni olduğunu, iyi bir temenni olduğunu düşünüyorum ve Sayın Devlet Bahçeli

0: Elde en az bizim kadar biliyor ki mevcut yasalar çerçevesinde ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan kurulan yeni bir partiye herhangi bir ödeneğin verilmesi mümkün değil. Bunu ancak yeni bir yasa çıkartılırsa, yasal değişiklik yapılırsa, bu mecliste partiler arasında görüşülür, böyle bir karara varılırsa, bundan sonra da yeni kurulacak, kopup bir partiden kopup yeni kurulacak partiler için bir finansman kaynağı olabilir. Sayın Bahçeli evet bu açıklamayı dediğim gibi iyi bir temenni olarak yaptı ama yanılmıyorsam Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir'in yaptığı bir açıklama vardı.
1: Birazdan onları ekrana getireceğim.
0: Evet, evet. Yani orada ben verilen yanıtın çok sert olduğunu düşünüyorum. Yani etik değerlere dikkat çekti. Sayın Bahçeli'nin daha önce etik değerlere dikkat etmesi gerektiğini.
1: İsterseniz yani madem bu konuyu açtınız, gelsin ekrana. Taraflar ne diyor? İki taraf var. Özgür Özel cephesi. Bahçeli'nin sözlerine. Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Biz elbette ki Hazine'den hak ettiğimiz yardım almayı isteriz ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Bir de diğer cepheye bakalım. Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu cephesi. O da bir tweet attı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin etik uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşım neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz? Buyurun Gürbüz Bey.
0: Evet, yani konu iş para olduğu zaman tartışma büyür. İş, hele siyasette para olduğu zaman tartışma ve konuya katılıp, konuşmaya katılıp görüş bildiren çok olur. Dolayısıyla ortaya çok böyle giderek sertleşen bir üslup ve bir türlü bitmeyecekmiş gibi gözüken bir konu olarak önümüzde durur. Ama ben bütün bu gelişmeleri şuna bağlıyorum. Daha başından beri geçtiğimiz gün daha salı gününden itibaren Sayın Özel'in yeni partiyi açıklamasıyla birlikte hatta öncesinde başlayan ve giderek büyüyüp devam edecek olan parayı nereden buldular? Parayı nereden buluyorsunuz? Hangi parayla yapıyorsunuz gibi bir takım soruları muhatap olacaklarını hepimiz öngörmüştük gerçi ama bunun daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü siyasi partilerin finansmanı konusunda hele bir yeni bir parti kurduysanız o yeni partiyi kurma sürecinde bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Memleket Partisi'ni kurduğumuzda kurucular arasındaydım. Bize o zaman şunu demişlerdi ya saraydan para aldı bunlar. Nereden buldunuz da parayı Memleket Partisi'ni kurdunuz? Siz saraydan para alıyorsunuz gibi hemen her gün sosyal medyada bilinç kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştık. Halbuki elimizdeki 3 kuruşu 5 kuruşu da o partiyi ayakta tutabilmek için kapanan partiyi daha sonra kapanacak partiyi ayakta tutabilmek için harcamıştık. O genel merkezi, çalışanları nasıl kirayı öderiz, elektrik su parasını öderiz, çalışanların maaşını öderiz derken, onların sigortalarını öderiz derken öyle bir noktaya geldik ki gerek partiden ayrılanlarla birlikte hatta var olan bir otobüs ve sürekli bozuluyor, onu sanayiye götürüp tamir edecek parayı bile bulamıyorsunuz ama aynı anda da saraydan para alıyorlar iddiası hiç bitmeden devam etmişti. Bunu herkes söylüyor. Şimdi evet. Bugün aynı şey yeni partinin de başına gelecektir. Onlara saraydan para aldı demeyeceklerdir. Başka bir takım odaklardan bahsedeceklerdir. Hangi odaklar olduğunu zamanla herkes bir şeyler mutlaka ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla biz bu tartışmayı, bugün başlayan tartışmayı önümüzdeki günlerde daha yoğun yapacağız. Ama ben geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Özgür Bey'in ekibinden bir arkadaşımla konuşurken bu finansman meselesini ayrıntılarıyla değerlendirmiştik. Şöyle de bir beklentim hedefleri vardı onların. Önümüzdeki süreçte yeni partiye yaklaşık 1,5 milyon civarında üye katılmasını bekliyoruz. Üye yapmayı bekliyoruz. 1,5 milyon üyenin aidatları da bizim için çok önemlidir.

0: Milletvekillerinin maaşlarının yarısı da kesinti olarak parti finansmanına gidecektir. Bütün bunları düşündüğümüzde acaba bu aidatlar, milletvekillerinin maaşlarının kesintileri vesaire bunlar yeter mi dediğimizde elbette ki yetmeyecektir. Çok ciddi sıkıntılar da çıkabilir. Yeni olduğu için, yeni bir başlangıç olduğu için şu anda bunlar çok konuşulmuyor olabilir. Ama bugün bir gelişme olmuştu. Onu artık bazı arkadaşlar sosyal medyada da yazmışlar, yazılmaz diye düşünüyordum ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arasında mecliste bir hesap var. Maaşlardan aidat olarak oraya kesiliyor 135 milletvekilinin de. Bugün Özgür Bey'in ekibi bütün bu şeyleri, paraları milletvekillerine, birikmiş paraları milletvekillerine eşit olarak gönderilmesi talebiyle şey göndermiş, bir mesaj göndermiş milletvekillerine, evet. Ve IBAN gönderin, şeylerinizi gönderin diye. Bir son şey daha söyleyeyim. Az önce sözü geçmişti. Bugünkü grup toplantısı grup toplantısında çok fazla katılım olmadığı için kısa sürmüş. Bazı milletvekilleri kendi bölgelerinde oldukları için, yetişemedikleri için gelmemişler. Yaklaşık 14-15 dakika süren bir toplantı olmuş ama daha geniş bir katılımla bu akşam bu 20'si. Toplantıyı devam ettireceklermiş. Bu yönde de bir bilgi var, onu da aktarmak istedim.
1: Peki. Evet. Geleceğim size. Tamam. Size tabii, zaten tabii. Meselenin akademik kısmını soracağım. Nasıl Güngör'e gideyim? Nasıl Güngör? Polisler der ya, ya parayı ya kadını takip et. Mesele oraya gelmeden.
2: Bizleri. Kadınlar olarak burada tarihi 3 tane kadın konuk var, ne kadar saçma.
1: Ben demiyorum.
2: Yok, size değil ama yani çok yanlış.
1: Ama polisler öyle yakalıyoruz diyorlar.
2: Evet, çok kötü bir benzetme. Bir daha inşallah kullanmasınlar. Buradan emniyet mensuplarımıza söyleyelim.
1: Nur Tuba Aktay'ı duydunuz sayın polis teşkilatı.
2: Parayı takip etsinler.
1: Sadece parayı takip etsinler. Bu para meselesi konusu hakikaten çok tartışılacağı benziyor. Hali hazırda bir yardım kuruluşu adı altında kurulan Ahbap meselesi de konuşulurken işte üye aidatları, yardımlar, bağışlar vesaire Nur Tuba da dikkat çekti. İleride tartışacağımıza şimdi tartışalım. Devlet Bahçeli'nin kastettiği şey o. Etik olan budur. Bu parayı yeni partiye verilsin diyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu para meselesine gelmesini için?
3: Şimdi Sayın Bahçeli'nin çok değerli ve sürpriz çıkışları var. Hatta Merve Şebnem'in söylediği gibi o kadar sürpriz çıkışlarına alıştık ki artık o bizim açımızdan sürpriz olmuyor. Ama ben mevcut düzenlemenin daha doğru ve temsile daha uygun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mevcut düzenlemenin devamından yanayım, onu net olarak söyleyeyim. Yani şimdi canınız sıkılmış parti kuracaksınız veya canınız istemiş veya ideolojik olarak bir anda aydınlanmış veya kararmışsınız, o herkesin kendi bakışına göre değişir. Ben şu grubu alacağım, buradan gideceğim ama ben giderken kendi milletvekili sayım kadar da hazine yardımından hak ediyorum. Yani bu olabilecek iş değil. Bunun daha önceden yapılmış olması da ona meşruiyet sağlamıyor. Bugün önünün kesilmiş olması doğrudur. Buradaki temel argüman şuysa zaten bunun tartışılması lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri ayrılıyor değil mi? Bunlar niçin gelmişlerdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Neden milletvekili seçildiler? Millet iradesi onları öncelikle milletvekili olmak için, aynı zamanda da iktidar olmak için seçmişti. Ne zaman? 2023 14 Mayıs tarihinde. Evet. Gecede bu belli olmuştu. Şimdi bu milletvekilleri yaptıkları her hareketin kendilerini seçen seçmen tarafından desteklendiği kanaati ise siyaset böyle bir şey değil. Dolayısıyla burada siyasetçi ile seçmen arasındaki bağı da doğru tarif etmek lazım. Ve dolayısıyla böyle bir hazine yardımı meselesi bence milli iradenin tecellisi anlamında doğru değil. Mevcut hali doğrudur. Kimsenin babasının parası değildir. Böyle bir yaklaşım. Şimdi diğer konu aslında sevgili Gürbüz Hoca'nın söylediği nokta, Sevda Erdan Kılıç İzmir milletvekili bir sosyal medya mesajıyla paylaştı durumu. Şimdi bu mesaja gelmeden bir şey söylemek istiyorum. Hanımefendiler, daha doğrusu Tuğba Hanım kadın takibi meselesine itiraz etti haklı olarak da. Ya bizde erkek kadın fark etmeksizin bir şey var. Biz ayrılmayı bilmiyoruz. Yani beceremiyoruz bu ayrılma işlerini. Eskiden şöyle bir şey vardı, buyurun, bazı geleneksel aile, buyurun, yapılarında.
1: Nur Tuğba Hanım.
3: Çocuklar buyurun. Evlendi. Yani çocuklar
1: evlendi. Niye kadına geldi?
3: Pardon.
2: Karşıyız.
3: Yine, evet evet, yine geldi. Evet.
2: Kadınların böyle nahoş yok, ben örneklere sizinle dahil edilmesinden, bir araç sallaştırılmasından, metalaştırılmasından.
1: Nasıl Güngör, size hedef göstermeye çalışsa.
2: Hayır, estağfurullah. Yani yıllarca maalesef bu kadın nedir? Yok. Bu kadınlardan çektikleri bu anlamda
1: daha tabii
2: ki.
1: Daha tartışmayan Merve.

0: Katılmadı.
1: Yani hayır,
0: ben katılmadan
1: hayır, böyle yok, ben, namuslu bir örnek olur. İçinde olur. İşte kadın gibi araba kullanıyor. Ben, kadın ben, gibi ben konuşuyor. Kadın gibi ya kadınlar.
2: Doğru, doğru.
1: Hep, keşke nasıl, kadınların hep tırnağı kadar olsalar. Bir gün hele bir anne kadar. Annenin yapabildiklerini bir erkek acaba yapabilirim. 24 saat çalışıyoruz. O yüzden kadınlara laf yok. Karakter başka bir şey. Karakteri karışamam tamam. da.
2: Son söylediğiniz hariç hepsinde sizinle hemfikirim. Kimin ne kadar neyi yapacağı meselesi bana göre yaratılıştan paylaşılmış bir şey. Onu bambaşka bir gün konuşalım. Şimdi ama aslında Sevda Erden Kılıç'ın paylaştığı, hani söylüyordum yarım kaldı. Eskiden daha geleneksel ev yapılarında çocuklar evlendiklerinde bir süre anne babanın yanında kalırlardı. Stajyer evli gibi olurlardı filan. Onların ayrılığı problem olurdu gittikleri zaman. Ya nasıl gittiler daha erken? Ben daha kahve yapmasını öğretemedim. Gelin tepsi tutamıyor falan tartışmalarıyla devam ederdi. Sonrasında ayrılıklarda da evdeki yatak odasındaki perdeyi kim alacak, salondakini kim götürecek kavgası da dahil biz bu işleri beceremiyoruz toplumsal olarak. Şimdi Allah aşkına şuna ne dersiniz? Yani partinin grubunda bir hesap var. Oradan milletvekili maaşlarından kesilen aidatlarla oluşmuş bir bütçe var.
0: Grup masrafları karşılansın diye.
2: Evet. Ya milletvekillerini arıyorlar, IBAN banka bilgilerini istiyorlar, sizlere tekrar paylaştıracağız diye. Ya bunun perde paylaşmaktan farkı ne? Allah'ınızı severseniz. Yani böyle bir siyasi parti yaklaşımı, ciddiyeti olabilir mi? Şimdi bunu da koydum bir kenara. Bu artık kendi bilecekleri iş. Fakat kurumsal olarak yani siyasetin finansı meselesi bütün bu konuştuklarımızdan çok daha ciddi bir mesele. Sayın Bahçeli'nin uyarısı o anlamda çok önemli. Yani arkadaşlarımızla özellikle hanımefendiler çok güzel biçimde altını çizdiler. Yani burada siyasetin finansının meşru alanda kalıyor olup olmamasına yönelik bir kaygıyı aslında ifade ediyor Sayın Devlet Bahçeli. Ama bunun şu anda hukuken mümkün olmadığını da hepimiz biliyoruz. Siyasetin finansı ile ilgili meselede ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bir avantajı var şu an kendi elinde tuttu. Diyor ki siyaseti siz yerel yönetimler üzerinden kirlettiniz CHP içini, ben onları arındıracağım. O bakımdan bence bu ayrılık gayrılık sürecinde galiba buna benzer tuhaflıklar duymaya devam edeceğiz gibi geliyor bana Kerem Kırçıval.
0: Peki teşekkür ederim. Ne dersiniz? Evet. Yani siyasetin finansmanı her dönem nereden geliyor? Nereden buldun? Nereden buldunuz? Gürbüz Evren de söyledi. Mesela otobüs bile başa bela oluyor. Bir evet. Alt tarafı bir otobüs. Ama Türkiye'de gerçekten siyaset de pahalı bir iş. Hazine insanlar da diyor ki ben bu şeylere, sohbetlere çok tanıklık ettim. Ya devlet niye kardeşim siyasi partilere para veriyor?
3: Evet.
0: Onlar siyaset yapıyor. Ayrıca yanına da ekliyor. Zaten diyor siyasetten zenginleşiyorlar diyor. Bir de devletin parasını alıyorlar diyor. Tartışmanın bir böyle bir sığ tarafı da var. Bunu sığ olarak nitelendiriyorum. Ben kişisel olarak hazine yardımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani siyasetçi başkasının kollarına atılmamalı diye düşünenlerdenim. Ama benim düşüncemin burada bir önemi yok. Siz bir akademisyen olarak ne dersiniz? Siyaset nasıl finanse edilmeli? Her şeyde şeffaflık diyoruz. Burada da tam şeffaflık nasıl sağlanabilir?
3: Tabii. Tam şeffaflık denetimle aslında sağlanabilir. Bizde de zaten mevzuatta Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz. Bütün siyasi partilerin yıllık harcamalarını kontrol ediyorlar ve eğer ki orada bir usulsüzlük tespit edilirse bununla ilgili partiye uyarı veriliyor. Hatta çok ciddi usulsüzlükler varsa bu parti kapatmaya kadar gidebiliyor. O da biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin uhdesinde olan bir yetki. Siyasetin finansmanı konusunda, partilerin finansmanı konusunda da siyaset bilim literatüründe iki farklı yöntemimiz var. Birisi Anglo-Sakson kültüründe var olan bağışlarla, bireylerle olan, işte İngiltere, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan sistem budur. Bir de kıta Avrupa'sında özellikle Germen geleneğinde var olan bizde olduğu gibi devlet yardımı. Bizde her ikisi de aslında karıştırıldı. Öncesinde bizde de devlet yardımı vardı. Sonrasında bizde bağışlara da siyasi partiler kanununda özellikle 2003 yılında biraz da üst limitler de konularak onlara da müsaade edildi. Şimdi buradaki mantık şu, sizin de aslında belirttiğiniz gibi Anglo-Sakson kültüründe siyasi partilere bağışlar sadece bireyler üzerinden yapılınca siyasi partilerin belirli çevrelerin etki alanına girebilme ihtimalinden biraz çekinilir. O yüzden denir ki siyasi partileri dediğiniz gibi zengin insanların çok fazla miktarda bağış yapabilecek yani olan grupların,
0: gibi.
3: Grupların kontrolüne geçmesini engellemek amacıyla onlara devletin, milletin vermiş olduğu vergilerden belirli bir miktarı siyasi partilere, bunun da belirli kuralları var.
0: Tabii, tabii.
3: Bu şekilde verelim ki onları iş insanlarına, zengin insanlara muhtaç bırakmayalım mantığıdır biraz.
4: Bu, ama şunu da ekleyelim.

0: Yani son yani 2008'de Obama'nın kampanyasıydı vesaireydi. Sonra Bernie Sanders'dı. Mikro bağışlar çıktı. Yani dolayısıyla orada da
1: bu
0: kişisel
1: tartışıldı.
0: Bağışların büyük bağışlar olması değil, çok ufak bağışlarla
2: evet.
0: Bu sefer halkın desteği
2: halkın
0: gibi.
2: Desteği.
0: Onun için sadece öyle
2: tabii.
0: Şey düşünülmesin.
2: Yok,
0: Anglo-Sakson geleneğinde büyük şirketler veya lobi grupları bağışlar yapıyor, oradan dönüyor gibi de değil.
2: Tabii ki de bu tamamen bu şekilde değil. Bizde her ikisi de zaten izin veriliyor. Bizde de mesela Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesi. Aslında o mevzuatı okumak lazım. O mevzuatı konuşmak lazım.
1: Evet.
2: Bizde devlet yardımları 5'te 2 oranında biliyorsunuz. 5000'de 2 oranında bütçenin siyasi partilere ayrılıyor. Ve siyasi partilerin oylarına göre o rakam dağıtılıyor.
1: Evet.
2: Burada tabii Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin önerisini... Ne katılmıyorum ben de Nasuhi Bey gibi düşünüyorum burada. Çünkü bunun iki tane sebebi var. Birincisi seçim sistemimiz. Şimdi bizim seçim sisteminde özellikle aday belirleme yöntemlerini dikkate aldığımızda ve özellikle de 7 ve daha fazla milletvekilinin seçildiği seçim bölgelerinde seçmen davranışları milletvekili adayına göre değil de parti aidiyetine göre şekillenir.
1: Evet.
2: Yani şu anda mesela biz İstanbul 2. bölgedeyiz. Beşiktaş'ın da bulunduğu, Şişli Beşiktaş, Mecidiyeköy'ün olduğu yerdeyiz. Buranın milletvekili sayısı yanlış hatırlamıyorsam son seçimde 31'di. Şimdi burada 31 kişiyi sayabilmemiz, tanıyabilmemiz mümkün müdür? Ekranları başında bu bölgede oy kullanan vatandaşlarımız kendilerine sorsalar. Hangi parti oy verdim? Şu parti oy verdim. 3 tane milletvekilini, 4 tane milletvekilini sayabilirler mi? Çok emin değilim.
1: Evet.
2: Ya da işte A kişisi yerine B kişisi olsaydı muhtemelen oy verme tercihleri
1: buradan
2: gene aynı olacaktı. Yani partilere verilen oylara göre bu yardımların dağıtılması bizim seçim sistemimiz sebebiyle de daha uygun bir yöntem.
1: Evet.
2: Palyatif çözümlerden biraz uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Merve Hanım'ın belirttiği husus çok önemli. O zaman işte bir bugünü düşünmeyelim. Yani palyatif çözümlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Bizim sistemi konuşmamız gerekiyor. İleride bunun suistimal edilmesini engellememiz gerekiyor. Düşünün ki bir siyasi parti var. Seçim dönemine doğru yaklaşıyoruz. Genel başkanla ters düşmüş. 10-15 kadar milletvekili oldu mesela. Biliyorlar ki bir daha siyasi hayatları devam etmeyecek. Çünkü aday belirleme genel başkanlardan geçiyor bizde. Geçmişte olduğu gibi ayrılırlar. Sonra da derler ki bizim 200 milletvekilimiz var toplamda. Biz de 20 kişiyiz. Şu kadar para alınmıştı. Hadi %10'unu bize verin derler. Bu çok mantıklı bir öneri değil açıkçası.
1: Evet.
2: Ama Müslüm Sarı'nın da vermiş olduğu cevaba benim bir hatırlatmam gerekecek. Bu da önemli bir husus mesela. İyi Parti'nin kurulma sürecinde ben yanlış hatırlamıyorsam orada da Devlet Bey'e bir haksızlık yapılmaması gerekiyor. Objektif baktığımız zaman. İyi Parti'nin kurulma sürecinde 4 milletvekili yanlış hatırlamıyorsam hatta 3 tanesi yer almıştı orada. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmışlardı. Fakat onlar ihraç edilmişti. Şimdi istifa başka, ihraç başka.
1: Evet.
2: Nuri Okutan, İsmail Ok, Yusuf Hoca, Yusuf Alaçoğlu ve Sinan Ogan'dı o dönemde ihraç edilenler. Sadece bir milletvekili sonrasında Bursa milletvekili Kadir Bey yanlış hatırlamıyorsam o istifa edip İyi Parti'ye geçmişti. Dolayısıyla ihraç edilmişti onlar. İstifa etmemişlerdi. Öyle bir farklılık var Müslüm Bey'in açıklamasından. Orada bir Devlet Bahçeli'ye bir haksızlık yapılmamasında.
1: Ama şu, Bahçeli'ye haksızlık
2: ama
1: olarak
2: bunun...
1: değil de tarihi okumak adına
2: evet.
1: Yani sonuç itibariyle İyi Parti kuruldu ve az da yardım alamadı.
2: Tabii.
1: Seçime girmezden
2: işte bu,
1: önce.
2: Alamaması tabii ki de alamadı. Alamaması da ama şundan dolayı diyorum. Hani şu anda milletvekili
1: tamam, anladım,
2: ayrılıyor
1: anladım.
2: Ya kendi
1: orayı anladım.
2: Şeyleriyle. O yüzden o aradaki ihraç ve istifa arasındaki farklılığın altını çizmek istedim. Bir de siyasetin finansmanı konusunda yani bizde evet devlet yardımları önemli bir miktar. Fakat bunun yanı sıra şimdi özellikle tabanda tutma ihtimali olan siyasi partilerin şimdi üye aidatlarını mesela çok böyle azımsamayalım açıkçası. Çünkü şimdi 2 milyona...
1: O aidat meselesi de biraz tartışmalı.
2: Efendim?
1: İzin verirseniz bir araya gireyim.
2: Ha, öyle mi?
1: Aidat meselesi de biraz tartışmalı. Aidat toplamak yasalara göre...
2: Mümkün.
1: Ama müeddesi yok. Yani vermezseniz...
2: Evet.
1: Atıyorum.
3: Hazine yardım alanların çoğu da üyelik aidatı toplamıyorlar zaten.
2: Evet.
1: Toplamıyorlar. Hatta şöyle bir şey tartışıldığı için bunu araya girdim. İşte aidatını ödemeyenlerin seçme hakkı ya da oy kullanma hakkından alıkonulsun.
2: Aktif
1: Anayasa
2: üye,
1: Mahkemesi
2: pasif üye.
1: Hayır dedi. Siyasi partiler
2: evet.
1: Yasasına
2: aykırı.
1: Yani aidat meselesi de düzenli bir gelir olamıyor.
2: Ya burada
0: derneklerde her yerde.
2: Burada şöyle şimdi burada tabii yani üyelerin
1: ya aidattan altından kalkacak bir iş değil.
2: Yok sorumluluk. Şimdi rakamlar kesinlikle önemli orada.
0: Aynen.
2: Yani teknoloji de artık gelişti. Şimdi 200 bin üye ya şimdi mesela çok değişik rakamlar var. Tabii bu rakamları zaman içerisinde göreceğiz ama 200 bin tane üyesi olsa aktif üyesi yani aidatını ödeyen aktif üyesi olsa

0: olsa 100 TL verse bu 200 bin üye ayda 20 milyon TL'lik bir gelir oluyor örneğin. Üst sınırda bizim 66. maddede bağışlarda bir kişinin yapabileceği en üst sınır nedir? Kanunda 2000 TL olarak yazar. Hatta eski parayla yazar 2 milyar TL. Bu 2000 TL 2003 rakamıdır. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yıllara göre yaptığı değerleme oranlarına göre hesapladığımız zaman bugün itibariyle benim hesaplamalarıma göre yaklaşık 85 bin TL bir kişi bağışta bulunabilir mesela bir siyasi partiye. Aynı ya da nakdi olarak yardımlar yapılabilir. Milletvekili aidatlarıyla ilgili Gürbüz Bey'in söylediği husus orada bir itirazım var. Yarısı milletvekili maaşlarının yarısını almak pek mümkün değil. Çünkü orada da yine siyasi partiler kanunu der ki toplanacak olan aidat yıllık tutarı milletvekillerinin bir ayda almış olduğu maaşın bir aylık maaşın net tutarını geçemezlerler. Örneğin şu anda milletvekillerinin ne kadar geçiyor bilmiyorum ama 300 bin TL geçiyorsa net aylık bir yıl boyunca sizin milletvekillerine aidat olarak koyabileceğiniz rakam 25 bin TL'dir. Evet. Ama atıyorum 80 tane milletvekili geçti. 25 bin TL'den hesapladığınız zaman bu da 2 milyon TL aylık maaş bir gelir yapar. Yıllık bu da 24 milyon TL para yapar. Yani bu rakamları da böyle çok azımsamamak lazım. Bir de her şey de para değil. Evet, yani ya, bu da çok çok önemli bir husus. Yani bu konuda mesela geçmişte 2002 seçimlerinde örnek var. Yeni Demokrasi Hareketi diye 95 seçimlerinde bir örnek vardı. Şimdi isim zikretmeyeyim ama Türkiye'nin çok iş önde gelen iş insanlarının kurmuş olduğu siyasi partilerdi. Gerçekten. Önemli olan biraz toplumda karşılığı olması, siyasi parti sistemi içerisinde bir boşluğa hitap ediyor mu? Seçmenin bir çağrısına hitap ediyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Bir yanda yani önemli olan ona bizim odaklanmamız gerekiyor. O varsa
1: hoca, zaten küçük bir şeylerde
0: gelir.
1: Kenan.
0: O diğer konularda gelir. Yani parası çok olan parti daha fazla oy alır gibi böyle bir korelasyon
2: seçmenin de aslında iradesine de haksızlık etmekti tabii, bence böyle yani, bir yaklaşım. Yani demokrasi parayla satın yani, alamaz aslında.
0: Tabii bir boyutu da bu. Bunu da belirtmek gerekiyor.
3: Şimdi, ama parasız da kolay bir yol değil. Yok, sadece kurmak değil. Yani seçim gelecek kampanya yapacaksınız. Bir sürü şey yapacaksınız.
4: Yalnız çok enteresan bir şey. Ya AK Parti'nin kuruluşunda da çok tartışıldı bu finansman meselesi ve şimdi hatırlanmıyor ama 2008'de kapatma davası açıldığında konulardan bir tanesi de finansman konusuydu. Oradan üstüne gitmeye çalıştılar. Ya başarılı olan partilerin biz finansmanını veya olma potansiyeli olanları çok konuşuyoruz. Hatta onları böyle adeta oklar yönleniyor onlara ki AK Parti'ye çok böyle oldu. Hı hı. Kaynaklar nereden geliyor? İşte dışarıdan, yurt dışından, şuradan, buradan bir sürü iddialar ortaya atıldı.
5: Erbakan da bunlarla meşgul oldu.
4: Ama biz mesela şimdi Anahtar Partisi çıktı ve bütün Türkiye'yi geziyor. Hı hı. Çok yerde il başkanlığı var. Biz bu binalar nasıl tutuluyor? Niye bu parti var? Ne oluyor? Nasıl geziyorlar? Bunları hiç sorgulamıyoruz. Çünkü Anahtar Partisi orada yani duruyor. İşte %4 oyu var aslında. Fena azımsanamayacak bir oy da yok.
5: Buradan soralım. Anahtar Parti finansman kaynağını açıklasın.
4: Ya hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Ben kesinlikle bir şeyi yöneltmiyorum. Benim demeye çalıştığım iddiası olan partilere, özellikle iktidar iddiası olan partilere çok fazla bu bir konu olarak ön planında ilk yıllarında çıkıyor.
5: Evet.
4: İktidara gelseler bile AK Parti örneğinde olduğu gibi.
3: Peki. Bugüne kadar hiç konuşulmadı ama. Yani bu kadar ya hep butlan konusuyla ilgili anladım Sezin Hanım'ın ne demek istediğini de. Ya yani butlan konusunu 2-3 aydır konuşuyoruz. Finansman konusu.
4: Ama yeni parti kurulacağı yeni belli olmuş.
3: Nasıl yapacaklar konusunu çok konuşurken CHP'den ayrılıp ayrılmama meselelerini de bilmiyorum.
4: Daha dilekçesi var. Merve daha dilekçesi verilmedi partinin. Daha hala parti yok ortada.
3: Tamam da ayrıldılar de, işte.
4: Tamam ayrıldılar ama daha kaç kişi geçecek, ne olacak? Daha hiçbir şey ortada yok. Daha doğmamış bir partinin zaten bir finansmanını konuşuyoruz.
2: Hata olan, hata bunu konuşan bu şey biz değiliz ki Sayın Özgür Özel. Partiyi kurmadan partiye ayrılıyoruz ya diye. Bunun lansmanı yapan
4: bir
2: kendisi.
4: Potansiyel görülmese biz bunların hiçbirini bugün konuşmayız.
2: Ya hiç alakası buradaki yok. Yani. Konu size parti kurulmamış, parti de, kurulmayan parti üzerinden başka bir partiden
1: Kerem,
2: bahsediyor.
1: Kerem, nasıl bir şey söylemek? Aidatlarla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
2: Aidat ödemesi mi var?
1: Ya bu siyasi parti... Hayır. Ya toplumsal olarak bizim bu üyeliklerde dernek, parti fark etmiyor. Öyle aidat ödeme alışkanlığımız yok. Ya apartman aidatını ödemeyen adam niye gitsin partisinin aidatını ödesin? Şimdi siyasi partilere yapılabilecek
4: çok sorun oluyor bağış... Bey.
1: O başka ama ödemiyorlar yani. Öyle de bir şey var. Siyasi partilere yapılabilecek bağış miktarı her yıl yeniden düzenleniyor. Bu yılki sınır yani 2026 yılı itibariyle sınırı size söyleyeyim. bir yıl içinde yapılabilecek toplam aynı ve nakdi bağış tutarı bir yıl içinde 634.210 lira 94 kuruş.

0: Nasuhi Bey, bu rakamı
1: ben de gördüm. Rakamlar.
0: Yani... Bu rakamı ben de gördüm. Evet. Fakat bu rakam hatalı bir rakam olma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü çok yüksek bir rakam bu.
1: Hayır,
0: yani bir kişinin 600 bin
1: TL... Hocam, yıllık bakın. Şimdi yıllık, şöyle, yıllık sınır bu. Bir de özür dilerim hocam, bir şey söyleyeyim hemen izninizle, sonra siz tamamlayın. Ya bu bu sınır vergi usul kanunu uyarınca her yıl yeniden değerlendirip belirleniyor.
0: Doğru.
1: O kadar da büyük bir şey değil aslında, yıllıktan bahsediyoruz.
0: Buna bir
2: yıllık olduğunu söylüyor.
0: Tabii yıllık, ama yıllık o şekilde bir kişinin yapabileceği

0: faizlerini de hesapladığımız zaman 85.000 TL gibi bir rakama tekabül ediyor.
1: 600 bini bulmuyor.
0: Bu 600 bin rakamını ben de gördüm. Hatta iki tane siyasi parti,
2: yani çok bu rakam güvenilir gerçek...
0: bir kaynak da değil açıkçası bana göre. Yani 600 bin rakamı.
1: O, tamam, buna takılmıyorum.
0: Şu boyuttan da değerlendireyim. Şimdi 2000 TL, bu önemli bir rakam ama. Şimdi 600 binde 85 bin arasında çok büyük fark var. Bunu teyit ederim. Yani ben de yanlış bile olabilirim ama muhtemelen bu konuda enflasyonu da düşündüğüm zaman, dolar kurunu düşündüğüm zaman bu daha mantıklı bir rakam. Şimdi 2000 TL, 2003 yılında 1400 dolara tekabül ediyordu.
1: Bu konuda 1400, Türkiye başvurunu hemen
0: tabii, 1400 dolara tekabül ediyordu. 2026 yılında bu 1400 dolar, dolar enflasyonuyla beraber yaklaşık 1800-2000 dolara doğru yaklaştığını düşünecek olursak da yine bu rakamdan da işte 80-90 bin arasında bir rakama tekabül ediyor. Ama 600 bin dolar dediğimiz, şimdi 2003 yılında 1400 dolara tekabül eden bir rakam 1400'den 15 bin dolara çıkmış mıdır yeniden değerlendirme? Bu inanılmaz bir enflasyon sorunu olduğunu gösterir. Ben çok zannetmiyorum böyle bir dolar bazında da bu kadar yükselme olmaz. Çok mantıklı değil bu. Eşyan tabiatına biraz aykırı
2: hocam,
0: geliyor.
2: Hocam doğru bir mantık yürütüyorsunuz ama bunu bir değer... Tamam, bunu bir değerlendirme yeri var. Ben söyledim, siz de söylediniz. Tekrar bakalım hangisi daha doğruysa seyircilerle paylaşırız.
1: Evet. En kötü TÜİK'e gideriz. Şimdi biraz sancılı olacak. Nasuh de söyledi. Ayrılmayı beceremiyoruz diye. Ayrılırken şu sözler önemli. Birazdan iki paylaşım daha getireceğim. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. O paylaşımlar hazır olsun Ali. Bu sözlerden sonra biraz önce paylaştılar. Yeni partimizi kuruyoruz. Kuracağımız partiyle açık ara fark da ana muhalefet partisi oluyoruz. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Söz veriyorum, zalimi zalim, mazlumu mazlum, silip kaçanı korkak, sorumluluk alanı bir kahraman olarak, dost olanı, dost olmayanı, bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız. Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Şimdi burada bir sanki bir mesaj da var bütün milletvekillerine dönük. Az önce gelen paylaşımları görelim. Evet. Bu bir slogana dönüşmüş gibi. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Şimdi ayrılmayı beceremiyoruz deyince bu yaptıklarını unutmayacağım der gibi bir söz geliyor aklıma. Ne dersiniz? Çünkü şuradan başlamak lazım. Milletvekili sayısı konusunda çok fazla rakam telaffuz ediyor. O kadar olacak, bu kadar olacak. Gelenler, gidenler, gitmek isteyenler. Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat'ta değil mi diğeri de? Hı. Aynı paylaşım.
3: Motto belli.
1: Şu anda sosyal medyada milletvekilleri bu paylaşımı yapmaya başladılar. Hafiften bir zor gösterme mi?
4: Ya tabii, yani bilmiyorum da, yeni bir başlangıç yapıyorsanız, tamam bu zamana kadar çok sert parti içerisinde bir kavga olmuş olabilir ama hedefiniz ne? Bir ana muhalefet partisi olacağım diyorsunuz. İkincisi, zaten Türkiye'de iktidara gelmeyi hedefleyen bir partisiniz. Türkiye'de iktidara gelmeyi hedeflerken hala geçmişe bakıyor olmamalısınız. Yeni bir başlangıç istemeyerek de yapıyor olsanız, vatandaşın bir süre sonra ilgileneceği şey bu olmayacak. Sizin geçmişteki hikayeniz olmayacak. Sizin vatandaşa ne katacağınız olacak. O yüzden bu doğru bir motto mudur, doğru bir slogan mıdır, doğru bir mesaj mıdır? Baktığınızda biraz kindar bir tınısı var.
1: Evet.
4: Biraz intikamcı, yani hani bedelini ödetiriz gibi de bir şeyi var.
1: Ben de öyle bir hissi anladım.
4: Tabii herkes de o. Ya asla unutkan olmayacağız. Ya yaptığınızı asla unutmayacağız demenin başka bir cümlede parafraz edilmiş hali diyelim yani. Dolayısıyla bu doğru mudur? Çünkü evet, bunu kendi içinizde kapalı toplantılarınızda çok sert konuşabilirsiniz.
1: Ya da not defteriniz vardır.
4: Tabii
1: yani.
4: Partililerinizle bunları da onlara da söyleyebilirsiniz. Ama vatandaşın gözü önünde bunu yapıyor olmak, belki CHP içerisinden, CHP'den oy çekmeyi sağlayabilir. O hala, çünkü ayrışmayı sürdürdüğünüz müddetçe parti içerisinde dağılan oyları konuşabilirsiniz. Ama sizin yapmanız gereken bu mudur? Yani CHP'den oy almaya çalışmak mıdır? Yoksa Türkiye için oy almaya çalışmak mıdır? Ya biraz... Böyle ben belki de kendim karakter olarak böyle pozitif bakmaya çalışan biriyimdir de, her şerde bir hayır vardır düşüncesi bende genel.